0: İran radar sistemleri, hava savunma unsurları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi, ancak Washington'dan gelen son bilgiler bunun başlangıcı olduğunu ortaya koyuyor. ABD kuvvetleri ikinci saldırı dalgasında devreye sokarak İran'ın güney kıyısındaki askeri tesisleri, radar ağlarını ve hava savunma sistemlerini hedef aldı. Peki Washington'ın hedefi ne? ABD yönetimi resmi olarak savaş istemediğini açıklıyor, ancak Pentagon çevrelerinde yapılan değerlendirmeler Washington'ın İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı yönünde. Özellikle son haftalarda İran'ın deniz mayınları, insansız hava araçları ve füze sistemleri nedeniyle bölgede ticari gemi trafiği ciddi şekilde etkilenmişti. ABD'nin son operasyonları da bu kapasiteyi sınırlandırmayı hedefliyor diyebiliriz. Peki ABD ana akım medyasındaki ilk yansımalar nedir? Reuters yaşananları ABD-İran savaşında yeni bir tırmanma aşaması olarak değerlendiriyor. Reuters analizlerinde özellikle operasyonların tek bir misilleme olmaktan çıkıp aşamalı bir askeri kampanyaya dönüşebileceğini vurguluyor. Axios'a Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde Trump yönetiminin bir yandan askeri baskıyı artırırken diğer yandan diplomatik kanalları tamamen kapatmak istemediğini aktarıyor. Washington'da asıl tartışma bu operasyonların İran'ı müzakere masasına mı zorlayacağı, yoksa daha büyük bir bölgesel savaşı mı tetikleyeceği sorusu etrafında şekilleniyor Esra. Associated Press'in değerlendirmelerine göre ise ABD yönetimi içerisinde İran'a verilecek karşılığın kapsamı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bir grup daha sert askeri adımlar isterken diğer grup operasyonların sınırlı tutulması gerektiğini savunuyor. CNN ve NBC News yorumcuları özellikle Hürmüz Boğazı'nın önemine dikkat çekiyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği bu su yolunda yaşanacak yeni bir kriz küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada petrol cephesinde ne oluyor sorusuna gelince, ilginç şekilde ABD'nin son saldırılarına rağmen petrol fiyatları ilk aşamada yükselmek yerine geriledi. Bunun temel nedeni piyasanın Trump'ın son günlerde verdiği anlaşma hala mümkün mesajlarının fiyatlaması oldu. Ancak enerji uzmanlarına göre asıl risk önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir. İran'ın yeni saldırılara karşılık vermesi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri yeniden tehdit etmesi veya petrol altyapılarını hedef alması durumunda Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması ihtimali konuşuluyor Esra.
1: Evet Zakir Hocam, sizlere söz vermek istiyorum. Aslında Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu kazanın ardından bir misilleme yapacağına dair sinyaller vermişti. Yaşanan bu geceki gelişmeleri sizler nasıl yorumluyorsunuz?
2: Tabii bu neyin misillemesi tam olarak bilmiyoruz. Gerçekten bir misilleme mi, yoksa bir dezenformasyon, manipülasyon içeren bir harekat mıdır tam olarak bilmiyoruz. Bir helikopter düştü ama bu helikopter İran tarafından düşürülmediği açıklandı, biliyorsunuz. Bir hava harekatı yapmadık, hava araçlarına yönelik bir şey yapmadık diye İran bir açıklama yaptı. Her ne kadar İran'a da çok güvenilecek olsa da bu tür açıklamalarda, ama son tahlilde şöyle bir durum da var. İsrail'in her türlü barış ve ateşkes sürecini sabot etmek gibi bir alışkanlığı oldu, biliyorsunuz. Diğer taraflarda Trump üzerinde muazzam bir baskı var. Bu baskıyı göğüslemek için acaba böyle bir operasyon gerekçesi mi ortaya kondu? Bunun üzerinde biraz durmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani bunu çok böyle masum bir şey gibi, durum gibi görmüyorum. Diğer taraftan da tabii bir zorlayıcı diplomasi var. Bu zorlayıcı diplomasinin içerisinde de epeydir bir ateşkesle birlikte İran'ın Amerika'yı yendiğine dair bir hava oluşmuştu, biliyorsunuz. Bu da tabii Amerikan iç kamuoyunda da egemen olmaya başlamıştı. Şimdi onu da biraz dindirmek gerekiyor. Tekrar İran'a bir bedel ödetmek gibi veya Amerika'nın yenilmediğini göstermek gibi bir psikolojik harekatın da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bütün bunların hepsini iç içe koymamız gerek benim kanaatimce, ama tabii bugün petrol fiyatlarında çok fazla dalgalanma olmaması yarın olmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü diğer taraftan da Babil Mendeb meselesi de tabii ki tekrar husule gelecek. Orada tıkandığı andan itibaren dünya bir başka evreye doğru girecek. Krizin boyutları biraz daha derinleşecek. Şimdi tabii herkes üst üste şu soruları soruyor. Ateşkese dönüş olur mu? Savaş büyür mü? Barışın barış ihtimali var mı? Bu sorular soruluyor. Bu sorular fevkalade önemli sorular gerçekten de. Trump birkaç güne kadar barış anlaşmasını imzaladı derken bu noktaya kadar geldi.

0: birkaç güne kadar barış anlaşmasının imzalanacağı bir durumdan bu noktaya gelmesi, bir sabotaj olmasa, bir manipülasyon olmasa böyle kolay kolay gerçekleşecek bir hadise değil. Demek ki Trump'ın söylediği gibi de değildi esasında durum. Yani Trump orada da bir psikolojik harekat yapıyordu veyahut da İran'ı buna güvendirerek hazırlıksız yakalamak gibi bir duruş içerisindelerdi. Ama diğer taraftan da iki kez barış masasını devirmiş olan bir Amerika var. Üçüncü kez de gerekçesiz yapsa bu sefer hiç kimsenin Amerika'ya güvencesi kalmayacaktı. Özellikle de Körfez'deki müttefiklerden sürekli bu işi kabartan sizsiniz diye bu Apache helikopterinin düşürülmesi meselesine bir gerekçe olarak yine üretilmiş olabilir. Bunların üzerinde de benim kanaatimce biraz fazlasıyla durmak lazım. Yani böyle İran tarafından düşürüldü, bir misilleme yapılıyor. Bu misilleme olarak bunu değerlendirmek lazım falan gibi düşünceler benim kanaatimce çok yeterli olmayabilir bu meseleyi izah için. Yani evet, biraz daha zamanın geçmesi lazım. Çünkü eğer Amerika bu kadar çok hedefi vuruyorsa, bir misillemenin ötesine geçtiyse artık, demek oluyor ki aslında bu planlanmış. Ama dünyaya izah noktasında da ve Amerikan kamuoyunun izah noktasında da bir gerekçeye ihtiyaç vardı. Bu gerekçe de helikopter düşürmesi biçiminde ortaya konmuş da olabilir. O yüzden İsrail zaten asla ne ateşkes memnun ediyor ne de bir barış ihtimali memnun evet ediyor. İsrail savaşın devam etmesini arzu ediyor. İsrail'in arzu ettiği bir savaşı da Trump kolay kolay durduramıyor, biliyorsunuz. Ama Trump'ın da bir karizması var. İsrail'in sözüyle savaşı durdurdum da diyemiyor. Ne yapacak? İşte bir gerekçe üretecekler. Benim kanaatimce bu gerekçe bu helikopterin düşmesi oldu diye evet düşünüyorum.
1: Bir yandan Doktor Hayati Ünlü Uluslararası İlişkiler Uzmanı yayınımıza katıldı. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizler bekliyor muydunuz böyle bir saldırıyı? Amerika Birleşik Devletleri özellikle helikopterin düşmesinin ardından benzer ifadelerle bir saldırının olabileceği ifade etmişti. Bir yandan da El Cezire'nin haberlerine göre Silik'te yeniden patlama sesleri duyuluyor. Üçüncü saldırı dalgasının da başlama ihtimali var bu konuyla ilgili. Bu saldırılar sizce devam edecek mi?
2: Evet, aslında ilk sorduğunuz sorudan başlayayım isterseniz. Yani tamam, hani müzakerelerde belli bir noktaya gelindi diye tartışılıyordu ama askeri hareketlilik bize sahada bambaşka şeyler söylüyordu. Şimdi 4 Haziran'dan başlamak üzere biz bir takım hareketlilikleri zaten takip ediyorduk, bekleniyordu bence. Neden? Mesela 4 Haziran'a bakalım, ABD Büyükelçiliği Orta Doğu'daki misyonları bağlamında İşte daha fazla dikkatli olmasına dair bir güvenlik uyarısı yayınlandı. 6 Haziran'da CENTCOM'un açıklaması, İran füzelerini ve insansız hava araçlarını engelledik, işte iki adayı vurduk. 7 Haziran'da işte Kuveyt'e gönderilen füzeleri engelledik, havada imha ettik falan. 8 Haziran'da zaten İran'ın İsrail'e olan füze saldırıları. Yani aslında askeri hareketlilik, artan gerilim bize bu noktada, bu noktaya gelineceğine dair sinyaller veriyordu. Şimdi aslında hani iki türlü bakabiliriz. Tabii ki hocam da altını çizdi. Burada müzakereler ilerlerken, belli barış aşamasında, belli bir noktaya gelinirken İsrail'in sabote etmesini biz hani Lübnan örneğinden beri hep tartışıyoruz. Hani tam belli bir noktaya geliniyor ama Lübnan'da işte sessiz bir veto tartışmasıyla nasıl İsrail veto ettiyse, işte belki İrfan Bey de zaten çok yakından takip ediyordur, defalarca dinledik kendisinden. Yakın zamanda Amerika'daki savaş karşıtı istihbarat elitlerinin görevden alınmaya başlaması ve bölgede yavaş yavaş işte dedikodu istihbaratının İran'ın nükleer güce ulaşmaya yeniden yaklaştığı tartışmaları, çok da hani tesadüf olmayan, mesela Azerbaycan çok net bir şekilde reddetti ama mesela CNN'de yayınlanan bir rapor Azerbaycan'ın, Bakü'nün İsrail'e tıpkı Irak'ta olduğu gibi İran'ı vurma adına bir üs sağlaması gibi, böyle hani gerçeği yansıtmayan ama ortalığı gerecek, gerilimi, krizi yeniden tırmandıracak hemen hemen her adımla biz karşılaştık. Ve geldiğimiz noktada hani çok da şaşırtıcı değil aslında. Tabii hani burada bu

0: Marmara merdiveninde bir sonraki basamağa çıkmaz diye bilecek kimse yoktur herhalde. Eğer İran ABD'nin orantılı dediği yanıtı orantısız bulursa, ki açıklamalar böyle, hani bir mesaj savaşı da aynı şekilde devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi hani İran'ın bu sefer üçüncü aşama yanıtı gelebilir. Belki işte bu bağlamda hani ABD'nin gemilerinden ne bileyim gemi savar füzeleri vesaire İsrail'e yönelik yeniden saldırı hepsi başlayabilir. Son kertede şunu biz hep müzakere süreçlerinde sonuca yaklaşıldığında bu gibi gerilimler hep artar. Sonuçta masada elinizi güçlendirmek, karşı tarafı ikna etmek açısından bu gerilimler normaldir. Ama altını çizdiğimiz gibi güven neredeyse sıfıra yakın. Dolayısıyla bu kadar tarafların birbirine güven hissetmediği bir durumda tırmanma gerçekten, yani üçüncü aşamayı tartışacak olursak, daha üst boyutlara, yeniden bir bölgesel savaşı tartıştığımız bir aşamaya da gelebilir. Çok da şaşırtıcı olmaz.
1: Sayın Bercan Tutar, konuyla ilgili bazı açıklamalar da var. Özellikle Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili atıfta bulundurarak Politico, İran'la anlaşma konusundaki tutumumuzda hiçbir değişiklik olmadı ve saldırıya rağmen anlaşmaya yakın bir noktada şeklindeki açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Buyurun Sayın Tutar.
2: Bu arada Amerikan ana akım medyası 3. tur saldırılara geçtiğini bildiriyor Amerika'nın.
3: Böyle giderse 4. dalga, 5. dalgayı da sabah kadar göreceğiz gibi görünüyor.
1: 3. dalga daha saldırılarda da belki şiddeti artabilir gibi görünüyor. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Eğer anlaşmalardaki bir sıkıntıya neden olabilir mi? Ya da masadaki durumu değiştirebilir mi bu tutumu?
4: Yani Amerika'nın niyeti İran'la uzlaşmak. Yani savaş yoluyla veya diplomatik yolla. Şu anda diplomasi daha öne çıkmıştı. Amerikan medyasında bugün gene bir şey vardı, bir istatistik gibi bir veri vardı. Şimdiye kadar Trump tam 37 kez barışa çok yakınız demiş. Yani o genel konuşmalar hep sürekli işte, hem işte İran çöktü, ordusunu çökettik, donanmasını yok ettik, tamamen işte tükendiler falan söylemini kullanıyor. Aynı zamanda o diplomatik barış müzakere söylemini de devam ettiriyor. Yani durum başından beri zaten öyleydi. Yani iki tarafın da kazanamayacağı bir savaştı. Aynı zamanda iki tarafın da kaybetmeyi göze alamayacağı bir barış süreci de var. Yani masayı da devirmek istemiyorlar. Cepheden de ayrılmak istemiyorlar. Yani birbirine katlanmak zorunda kalan iki güç var karşımızda. Yani birbirine katlanmak zorunda kalan insan olsun, devlet olsun, iki taraf da acı çeker. Acı çektikleri belli. Biraz önce işte konuklarımız da söyledi. Yani iki taraf da birbirine güvenmiyor. Yani güven en alt düzeyde. Bu güvensiz yeni bir aşamaya geçmek biraz zor olacak. Yani bazı garantiler isteniyor. O garantiler de belki yani işte
1: özellikle İran tarafı sık sık belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediğini. Evet. Pakistan'daki görüşmeler sırasında da bunu
4: yani İran'ın en çok istediği şey rejimi devirmeyeceğine dair bir güven. Yani rejimi makul ve rasyonel, normal bir aktör olarak, muhatap olarak kabul etmesi. Şimdi şu da var mesela, biz anlaşırız ama İran içerisinden. Yani Amerika'nın İran'a yanaşması demek, anlaşması demek, uzlaşması demek, içeriden de müdahale imkanlarını arttıracak bir şey. İran rejimi ondan da korkuyor. Yani biz ne kadar İran'dan, Amerika'dan uzak durursa o kadar güvencedeyiz diyorlar. Yani bir anlaşma, uzlaşma demek içeriden bir darbe ihtimalini, içeriden rejimi çökertme, değiştirme, dönüştürme ihtimallerini de çok yükseltiyor. Yani içerideki güç dengesi, güç mücadelelerini de tetikleyebilir. Ondan da çok çekiniyorlar. Yani bu anlaşma öncesi işte şu anki rejimi güçlerini olduğu gibi tanımasını istiyorlar. Ama Trump'ın söylemlerine baktığımızda şimdiden mesela sürekli İran içini karıştırabilecek. Yani güç dengeleri var, işte yeni bir yönetim var, biz aslında rejimi devirdik, yeni gelenler çok makul ve rasyonel insanlar diyerek İran'daki o muhalefetle diyelim rejim arasındaki şeyi, gerginliği, hatta muhalefet ve rejim arasından çok rejim içinde bir gerginlik, bir ayrılık veya iki başlık oluşturmaya çalışıyor. Yani temel hedef bu olacak. Yani Amerika İran'la uzlaşsa bile yakınlaştığı müddetçe, mesela İran içerisine müdahale edebildiği müddetçe veya İran kapılarını, sınırlarını hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda Amerika'ya açtığı müddetçe İran'ın maruz kalabileceği tehlike o oranda yükselecektir. Yani çünkü İran'ın en rahat müdahale edebileceği ülkeler müttefikleri olan ülkeler. O onun için

sızdığı zaman rahat müdahale edebilir. Yani Amerika'nın böyle bir düşüncesi var. Yani savaşla, cephede işte silahlarla ulaşamadığı hedeflerine barış sürecinde gene ulaşmayı deneyecektir. İran'ın da bu konuda mesela, onlar da şerbetli. Onlar da bu anlamda mesela garantiler istiyorlar. Ama yani bu savaşın ben öyle çok derinleşebileceği kanaatinde değilim. Hı hı. Yani derinleşseydi dün, bundan önceki gün mesela İsrail'in saldırılarında Trump İsrail'i frenlemezdi. Hatta İsrail medyasında yani Trump'tan garanti alamadıkları için eğer saldırırsan işte tek başınıza kalırsınız şeklindeki bir çıkış vardı mesela, o öne çıktı İsrail medyasında. J.D. Vance'in mesela işte İran'la uzlaşmaya yakınız, nükleer konuda da bir anlaşma olabilir veya İsrail'le Amerika'nın mesela bu İran konusundaki giderek ayrışan çıkarlarına vurgu yapması çok önemli. Yani bu konuda bir uzlaşma sağlanacak. Yani bölge ülkeleri de bunu istiyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Avrupa da bunu istiyor. Çin, Rusya da bunu istiyor. Trump yönetiminin kendisi de istiyor. Siyasi geleceği ikbali bir anlaşmaya, barışa bağlı. Yani savaşın derinleşmesi herkesin aleyhine. Bir tek İsrail burada yalnız kalıyor ve kaybedecek gibi görünen, beklentileri karşılanmayan tek güç İsrail. Ama İsrail'de şu anlamda küçümsememek lazım. Yani provokasyon gücü, derecesi, şeyleri, derinliği falan çok yüksek bir ülke. Yani bu Apache helikopterler mesela çok kolay düşmeyeceği söylenen helikopterler. Yani İran yönetiminden yapılan açıklamada da biz vurmadık diyorlar. Yani göstermelik bir beyaz bayrak operasyonundan bahsediliyor. Mesela bir arıza sonucu işte düştüğü söylenip bir bahaneyle mesela saldırı yapılacağı, yapılmak istendiği de söylenebilir. Yani düşünülebilir. Yani bahane ararsa Amerika, bahane elinde çok. Ama o bahanelere ben başvurmayacağı kanaatindeyim. Yani şu aşamada İran yönetimi de savaşın derinleşmesini istemiyor. Ben İran'ın bilerek bir Amerikan hedefini, gemisini, helikopterini veya işte uçağını kendisine saldırı olmadığı müddetçe yani hedef seçip saldıracağı kanaatinde değilim. Zaten onlar da çok temkinli davranıyorlar. Yani hem diyelim amiyane deyince kuyruğu dik tutuyorlar, hem de bir yandan da bu savaştan, bu kuşatmadan, Amerika'nın kuşatmasından bir şekilde çıkmak istiyorlar. Yani Tahran yönetimi de bunu istiyor aslında. Yani öyle üst söylemlerine kanmamak lazım. Onlar da bir çözüm istiyorlar. Onlar da artık yorulmuş durumdalar. Yani bu şekilde bir savaş konseptiyle, Batı ile Amerika ile savaşarak rejimi bundan sonra sürdürmeleri çok zor. Yani zaten Amerika müdahale etmeseydi rejim neredeyse kendi kendine devrilecekti. Zaten içeriden çürümüştü. Hala da mesela o sıkıntılar devam ediyor. Yani yönetim belki yeni yönetim belki rasyonel davranırsa biraz bir şansları olabilir. Yani sistemle, yeni dünyayla, bölgeyle entegre olması gerek. Yani İran'ın mesela Amerika dışında şu anda bu savaş döneminde bir de bütün Körfez ülkelerini karşısına almış durumda. Yani bu şekilde yaşaması çok zor. Bir de Amerika'nın yani unutmayalım eli kolu uzun. Yani Rusya'yı, evet, Çin'i bir şekilde yanına çekmiş durumda. Hatta Çin'in mesela şu sıralar Kuzey Kore ile temasında da, yani Kuzey Kore'den gelebilecek teknolojik desteği veya yani askeri endüstriyel desteği de kısıtlama yönünde. Yani Kuzey Kore'yi Çin üzerinden ikna etme projeleri de devrede. Yani Amerika bir şekilde mesela İran'a müdahale ederken, yani İran'a gelebilecek, İran'ın direncini yükseltebilecek bütün kanalları, damarları teker teker kısıyor. Yani bir yerden mesela şey yapıyor, saldırıyor, direndiğini görünce, bu direnişin kaynağını anlayınca o kaynağa yöneliyor. O kaynağa gereken her türlü tavizi verir Amerika. Yani evet, Rusya'ya gereken tavizi verir, Çin'e gereken tavizi verir, Orta Asya ülkelerine veya Pakistan'a. Yani o anlamda İran'ı masaya çekmek, ikna etmek için. Ama Amerika'nın derdi mesela İran'ı parçalamak, bölmek değil. İran da buna kanaat getirmiş durumda ama rejimin mesela zayıflaması, rejime yönelik daha sonraki operasyonları sürdürmesi konusunda rejim hala kararsız. Yani İran'daki rejimin derdi kendisi, ülke değil. Yani ülke parçalanmış, gitmiş ve işte zayıflamışız. O da yani bu rejim ayakta kalacak mı, kalmayacak mı? Bütün dertleri o. Yani Amerika da bunu biliyor. Rejime de diyor ki ben sizi devirmek istemiyorum. Siz de tavrınızı, davranışlarınızı, tutumunuzu, politikanızı değiştirin diyor. Rejim de yavaş yavaş değiştiriyor bu şeyini, tavrını. Yani uranyum konusunda olsun, füze sistemleri konusunda olsun garantiler istiyor.
Yani şeyin diyelim

0: teknik terimlerin değişik teknik terimlerle bu uzlaşıya yaklaşmak çok kolay. Yani uranyum programı mesela uranyum geliştirmeyi ben bıraktım yerine işte erteleyeceğiz. İşte füze sistemlerini mesela sınırlayacağım, azaltacağım yerine mesela diyelim bir tarafsızlık anlaşması adı altında bir anlaşmaya varırlar. O kendi füze sistemlerini devam ediyor. Ama İran'ın istediği tarafsızlık garanti yani saldırıya uğramayacağına dair bir garanti ve İsrail'i frenleme yani Amerika'nın İsrail'i frenleyebileceği bir şey durum istiyor. Yani bunu da bunun göstergesi olarak da işte Lübnan'ı test sahası olarak algılıyor. Sen diyor İsrail'i Lübnan'da durduramazsan bu demektir ki yarın öbür gün bir bahaneyle bana da saldıracaktır. İran onu da mesela düşünüyor bir şekilde ama yani sonuçta baktığımızda bu şimdi misilleme, ateşkes, Trump bunun işaretlerini vermişti zaten. Yani Orta Doğu'da o bölgede ateşkes bildiğimiz ateşkeslere benzemiyor. Birbirlerine saldırıp duruyorlar.
1: Bu süreç
0: bazen,
1: biraz daha
0: evet,
1: devam
0: yani
1: edecek
0: o Siyonizm,
1: gibi görünüyor.
0: Evet, onu o şekilde algılıyor. Yani şartlar savaşın tekrar başlayabileceği durumu göstermiyor. Yani biraz zor.
1: Şu an için öyle görünüyor evet. Ama ilerleyen süreçte de belli olmaz. Sayın kardeş, Bercan Tutay önemli bir noktaya değindi. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu uçağın düşmesini bir bahane olarak da almış olabilir. Kendisi de işin içerisinde olabilir dedi. Şimdi İran tarafı ise kendilerinin böyle bir şey yapmadıklarını özellikle ifade ediyorlardı. Bu süreç hakkında ne düşünürsünüz? Aslında, ki geçmiş dönemdeki olaylara baktığımızda da aslında çok yabancı değiliz bu tür şeylere.
2: Aslında akademisyen Zakir Avşar açıkça söyledi. Yani buradaki gerçekleşen bu olayın içerisinde söz konusu İsrail varsa bunun tam olarak İran yaptığına dair de bir kanıt ortada zaten yokken bir önemli iddia ortaya atılıyor. Ne diyor? Sahte bayrak. Şimdi bu iddia gerçeğe çok yakın bir iddia ve burada özellikle de saat 1.30 itibariyle bir yeni süreç başladı. İşte bir taraftan az önce Bercan Bey söyledi bir diplomasi bir barış masası konuşulurken bir anda işte bir helikopter vuruldu diyerek saat 1.30 itibariyle hareketlilik başladı ve o saatten bu yana özellikle İrfan Sapmaz'ı da gerçekten hayranlıkla takip ediyoruz. Çünkü tüm dünyaya anlık olarak gelişmeleri aktarıyor. Şu anda ben de burada özellikle yani İsrail aslında istediği zaman kendisine bir bahane bularak kendisini ya da Amerika'yı bu savaşa sürükleyebiliyor. Anlık olarak seyrini değiştirebiliyor ve bu akşam da aslında onlardan birini görüyor olabiliriz. Önce ne açıklama geldi o saldırının hemen ardından? İrfan Bey de ifade etti. Ne dediler? Dediler ki bu sadece verilen bir cevaptı. Bir uyarı saldırısıydı dediler ama bak şimdi az önce söyledi 3. dalga dedi. Eminim ki bunun 4'ünü 5'ini de göreceğiz ki şu an bölgede benim özellikle İran'daki kaynaklarımdan gelen bilgiye göre az önce yine farklı bir patlamanın daha
1: evet,
2: olduğu yönünde de.
1: Evet, Keşmadası taraflarında tekrar
2: neresiydi?
1: Patlamalar. Keşmadası.
2: Şu bir saldırı daha gerçekleşiyor. Hı hı. Yani bir tarafta aslında bu bir uyarı niteliğindeydi diyerek önce bunu bir meşrulaştırıp bir sadece uyarıydı havası veriliyor ama öbür taraftan da saldırı hala devam ediyor ve ki bu saldırı yapıldıktan sonra bir uyarı saldırısıydı demesine rağmen İran zaten artık bu işin bir noktada aslında çözmüş. İran ne dedi? Buna en sert cevabı vereceğiz dedi. Bir de Esra bu gece benim en çok dikkatimi çeken şu. Şimdi bakıyorsunuz orada diyor ki ABD özellikle İran'ın diyor savunma ve radar sistemlerini vurduk diyor. Peki o zaman daha öncesinde İrfan Bey de bilir. Daha öncesinde yapılan açıklamalarda o Hürmüz etrafındaki işte savunma sistemlerini, radar sistemlerini tespit etmemişler miydi? Biz onları vurduk dememiş miydi? O zaman yeni soru şu. Siz vurduysanız bunlar bu gece vurduğunuz neydi? İkincisi o zaman bu yeni vurduğunuz sistemler yeni mi getirildi? Yani bu Rusya'dan mı geldi? Nereden geldi bunlar? Yeni bir sistem mi kuruldu o bölgeye? Bunlar da ayrıca soru işareti ama bir yandan da şunu söyleyeyim. Şimdi İran'da bu gerçekleşen bu saldırılarda aslında Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar kazandım dese de İran kazanmamış olsa bile kazanma psikolojisinde nasıl diyeceksin? Çünkü ortada hala kaybetmiş bir İran kaybetmediği sürece her zaman kazanmış konumunda psikolojisinde şu an. Ya neden
1: İran
2: diyeceksin?
1: İran halkının desteği de çok büyük.
2: Aynen çünkü bu akşam saldırı işte bu gerçekleştirdiği az önce de ifade etmiştim. Bu Hürmüz çevresinde gerçekleştirdiği bu saldırı aslında tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin karizmasını çizdirdiği yerde. Çünkü ne dedi? Dedi ki bir gecede işte yarın sabah İran diye bir şey kalmayacak dedi. Ne oldu? Sabaha karşı söylem değişikliğine gidildi ve İran tekrar orada devam etti. Bir türlü oradaki hakimiyeti sağlayamadı ve İran ne diyor? Hürmüz diyor, İran'ındır diyor. Ve bu akşam da aslında Dediğimiz gibi bu sahte bayrak iddiası gerçekleşiyor.

0: Çek ve İran burada özellikle İsrail'in Mossad ajanlarının İran içerisindeki bu iç karışıklık noktası da bir yerde kaybetti. Nasıl diyeceksin? Hatırlayın, Hamaney'in ölümünden önce bu saldırılar gerçekleştiğinde bir anda İran sokaklarında işte bunların daha öncesindeki hazırlamış oldukları o motivasyonla birileri sokağa çıktı. Bir iç karışıklık bekleniyordu İran'da. Ama sonrasında Hamaney'in ölümünden sonra kenetlenen bir İsrail, İran gördük. Ve şu anda da bu rüzgar bir noktada aslında devam ediyor. Yani bugün de aynı şekilde sokakta başaramadıklarını, bir yerden sonra kaybettikleri o kontrolü şimdi ne yapıyorlar? İşte bu sahte bayrak iddiasıyla bu saldırıları gerçekleştirdikleri görülüyor. Az önce Bercan Bey de söyledi. Şimdi bunların derdi burada rejim kendi varlığını sürdürmek istiyor. Aslında Amerika'da İran'ın yok olmasından ziyade kendi kontrolünde, daha doğrusu kontrol edilebilir bir rejim istiyor. Şu anda eğer ki rejim kalkıp da verilen bu koordinatlara uyarsa zaten bir noktada bu savaşın bitmesi tarafında. Ama Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar burada söz sahibi gibi görünse de istediği anda savaşa zorlayan ve istediği anda bir masayı devirebilecek de İsrail var.
1: Evet.
2: Doğru. Şimdi bu arada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çok özür diliyorum Bercan. Bir taraftan tabii Donald Trump'ın, hep ben şunun altını çiziyorum, ara seçimlere kilitlenmiş durumda ve şu anda da ön seçimler devam ediyor. Şu an itibariyle sevgili Mehmet konuşurken Donald Trump da bir taraftan True Social'dan ön seçimleri kazanan adayları sürekli olarak açıklıyor. İşte Lindsey Graham var şu anda mesela. Senatör Güney Carolina'dan. O kazanmış. Yani şuna dikkat çekmek istiyorum. Bercan'a katılıyorum. Donald Trump böylesi bir dönemde, ara seçimler 3 Kasım'da, çok fazla bir zaman kalmadı. Böylesi bir dönemde, evet, bu 3. dalga, 4. 5. dalga, ama ben Bercan'la aynı fikirdeyim. Amerika'nın, evet, savaşmak istemiyor. Bravo. Savaşmak istemiyor Donald Trump ve şu anda dikkatleri buraya çekmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da seçmenine, Amerikan seçmenine, evet, karşı taraf işte sahte bayrak operasyonu da olabilir. Zakir Hocam da onun altını çizdi. Hayati Hocam da. O açıdan şu anda Donald Trump Amerikan halkına şu mesajı veriyor. Amerikan ordusuna saldırırlarsa, bizim bir helikopterimiz bile düşürülürse, ki yaptığı en son True Social'da iki Amerikan askerinin hayatının kurtarıldığını belirtmişti. Amerikan toplumuna bu mesajı vermek zorunda Donald Trump. Onun için ben konuklarımıza da aynı fikirdeyim. Donald Trump'ın topyekün her şeyi bir tarafa bırakıp İran'a işte bu helikopterin düşürülmesi meselesiyle ilgili bir savaş ilan edeceğini hiçbir ihtimal vermiyorum. Kasım seçimlerinden sonra ne olur onu göreceğiz, ama
1: bir
2: şu anda Kasım seçimlerine kadar...
1: Bir yanda da sürekli savaş çağrıları yapmayı sürdürüyor.
3: Hatta bu saldırıları, yani şöyle düşünürsek, yani ben biraz da, bende o düşünce de var.
1: Evet.
3: Yani savaşı önleme saldırısı diye de görmek lazım. Yani İsrail'in, evet, savaşı tırmandırma, başlatma, hı-hı, girişimini engelleme hamlesi diye de bakabiliriz. Çünkü Eyal Zamir'in, mesela İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, biz yani topyekün her bütün nerelere saldıracağımızı hepsini hesapladık. Şu anda talimat bekliyoruz veya Amerika'dan yeşil ışık bekliyoruz şeklinde. Amerika o yeşil ışığı vermedi. Ama belki İsrail'in o genel saldırısını engelleme amacıyla böyle bir bahaneyle veya böyle bir fırsat çıktığında bu misillemeyi gerçekleştirdi. Bir de daha önce hatırlayalım, Trump'ın açıklaması vardı. Yani biz sadece, bizim kırmızı çizgimiz askerlerimizin ölmesiydi diyordu. Evet. Eğer bu Apache helikopterindeki mesela iki asker ölseydi, hı-hı, kurtulmasaydı, belki öldü ama kurtuldu diyorlardır. Sırf şey çıkmasın, yani onların açıklamalarına, evet, güvenmek zorundayız. Yani o bile, yani bu savaşın derinleşmesini ve yeniden başlamasını, İsrail'in yani savunduğu tezin hayata geçmesi engellemek için Amerika inanılmaz bir mücadele veriyor.
1: Evet, bu
3: yani bunu görmek
1: hocama
3: lazım.
1: Da sormak istiyorum. Hocam, böyle bir şey olabilir mi? İsrail'in özellikle bu saldırgan tavrını biraz olsun maskelemek için Amerika Birleşik Devletleri böyle bir durum yaratmış olabilir mi?
4: Bana sordunuz değil mi?
1: Evet Zakir Hocam, lütfen buyurun.
4: Ha, şimdi tabii burada şöyle bir enteresan durum var. İçme suyu depoları vuruldu. Hı-hı. Bu artık ne demek? Sivil hedeflerin vurulması anlamına gelir. Eğer İran benzer şekilde Körfez ülkelerine veya İsrail'e böyle bir misillemede bulunursa, bu savaşı büyütür. sivil hedeflerin vurulması meselesi çok ciddi bir meseledir savaş içerisinde. Çünkü niye? Çok yaşamsal bir alandan bahsediyoruz. İçme suyu depolarının vurulması sadece askeri hedefleri değil, sivillerin yaşamını da tehdit eden bir noktaya doğru

0: gidiyor. Savaşın büyüme istidadından birisi bu. Bir diğer husus ise Irak'taki İran muhalifi gruplara yönelik olarak İran'ın harekatı var biliyorsunuz şu anda. O da çok önemli. O da savaşı büyütecek unsurlardan birisi olarak değerlendirmek lazım. Bir önemli şey de şu. Amerika ve İsrail önce İran'ı çok hafife almışlardı. İlk ateşkes sürecine kadar olan dönem içerisinde havadan bu işi halledebileceklerini, içeride de bir karışıklık çıkaracaklarını varsayarak bir savaş başlatmışlardı. Ama bu ateşkes sürecinde bir taraftan tahkimatı çok artırdılar dikkat ederseniz. Diğer taraftan da o dönem içerisinde yaptıkları saha gözlemleriyle eksikliklerini, hatalarını yeniden değerlendirme imkanı buldular ve operasyon şimdi bu saha gözlemleri üzerinden edinilen deneyimle başlamış vaziyette şu anki durum. Yani umarım kıymetli Bercan Bey'in, Mehmet Bey'in ifade etmiş olduğu gibi 3. 4. 5. dalgayı da bulmaz. 3. dalgadan sonra biter ama bitmeme ihtimali de var. Elbette ki İrfan Bey'in işaret etmiş olduğu gibi seçim meselesi fevkalade önemli ama seçim içinde bir hikayeye ihtiyacı var Trump'ın. Bir zafer anlatısına ihtiyacı var. Bu zafer anlatısını yazacak bir gelişme kaydedemediler şu ana kadar.
1: Evet, o zafer anlatısını İran'dan bir türlü bulamadı Amerika Birleşik Devletleri.
0: Bulamadılar. Bulamadıkları için de şimdi böyle çok şiddetli artık sivilleri de tehdit edecek bir noktaya doğru tırmandırmak gibi bir ihtimal de beliriyor. Yani bütün bunları böyle de bakmak lazım, değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yani inşallah biz yanılırız. Bercan Bey'in, Mehmet Bey'in, İrfan Bey'in değerlendirmeleri çok daha doğru çıkar. Çünkü bölgedeki bu savaşın büyümesi tabii ki bütün dünyayı olduğu gibi bizde çok etkiliyor. Evet. Ama bir de Babil-Mendeb meselesi işte ilk konuşmamda da vurguladım. Şimdi o da devreye girerse krizin alacağı şekil hakikaten farklı bir boyuta doğru gidecek. O yüzden söylüyorum burada Amerika'nın barışı getirmek gibi ya da Trump'ın barışı getirmek gibi bir kesin irade ortaya koyması mümkün değil. Yani Trump burada her halükarda İsrail'in oyununa rahatlıkla girebiliyor. Yani Trump gerçekten samimi olarak barışı arzu etse bile, bu işten kurtulmayı arzu etse bile Trump'ın ayağında çok pranga var. Yani bu prangalar işte böyle. Bu tür operasyonlarla da yine karşımıza çıkıyor ama bu ateşkes süresi içerisindeki hazırlıkları da hafife almamak lazım. Yani onlar önemli hazırlıklardı. O kadar uzun süreyi boşu boşuna İran'a zaman kazandırmak için filan sunmadı hiç kimse. Bu bakımdan da o süreyi çok iyi kullandıklarını düşünüyorum ben. Hem İsrail'in hem Amerika'nın. Tabii İran da kendine göre hazırlıklar yaptı o süreç içerisinde. Bugün yeni radarlar vuruluyorsa, yeni hava savunma sistemlerine yönelik, askeri hedeflere yönelik yeniden bir operasyon varsa elbette ki o ateşkes süreci içerisinde uydulardan vesaire tespit edilen hususlardır onlar. Mabafi bu sivil hedeflerin artık vurulması meselesi savaşın çok kısa sürede bitmeyeceği anlamına da gelebilir. Burada İran'ın mukabelesi, misillemesi nasıl olacak? Bizi esas ilgilendiren hususlardan birisi de şimdi bu.
1: Evet, eğer İran noktalardan
0: tabii,
1: birisi de bu.
0: İran büyütmezse bu sefer de şöyle olacak. İsrail bu sefer devreye girecek. Madem İran hareket edemiyor artık diye. Farklı bir boyuta gidecek. Yani umarım kıymetli arkadaşların ifade ettiği gibi bu sabaha kadar sönümlenir bu hadise. Ama şu anki durum pek öyle göstermiyor.
1: Evet. Hayat Hocam şunu da merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri...
2: Çok Esra bu arada Donald Trump şu an itibariyle artık New York'ta NBA final maçında şu anda. Bu gece tabii bir tarafta da kulağı hiç şüphesiz İran'la İran'a yönelen saldırılarda olacak. Çünkü sürekli turiste ulaşılan paylaşımlar yapıyor. Biz de bir taraftan Beyaz Saray muhabirleri olarak onu takip eden havuz muhabiri arkadaşlarımızdan gelişmeleri takip ediyoruz. Dolayısıyla
1: bir açıklama yapması saat takip ettikleri için özellikle muhabirler
2: Şu anda takip ediyorum. Şu anda en azından onu takip eden havuz muhabiri dediğimiz bizim arkadaşlarımızdan henüz gelen bir şey yok. Çünkü dakika dakika onu takip ediyorlar. İşte her hareketi, her konuşması bize Beyaz Saray muhabirlerine yansıtılıyor. Ben de bir taraftan tabii İran'la ilgili herhangi bir açıklama yaparım diye e-maillerime bakıyorum sürekli.
1: Bir yandan da senden gelecek bilgileri takip

0: ediyor olacağız. Şimdi Hayati Hocam şunu da merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o kontrollü gerilimle açık savaş arasındaki o eşik ne sizce? Yani burada o eşik nasıl aşılır? Burada ön plana çıkan konu hala Hürmüz mü sizce?
1: Yani şöyle, evet, Hürmüz en azından pazarlık masasını etkileyen en önemli dinamiklerden biri olmaya devam ediyor. Şimdi hedefler de zaten hani Hürmüz ve çevresindeki İran'ın gözetleme ve savunma kabiliyetleri. Hürmüz önemli ama son dönemlerde hani İsrail yanlısı olan isimleri geçtim. ABD'deki aklı başındaki güvenlik elitleri bile fazlasıyla İran'ın nükleer konusunu tartışmaya başladılar. Bu önemli bir nokta bence. Çünkü İran'ın nükleere sahip olduğunda biz neleri kaybedeceğiz tartışması bugünlerde gerçekten önemli. Çünkü sadece nükleer saldırı bağlamında değil, nükleer güce sahip olan bir İran ve ya da nükleer güce sahip olmayan bir İran arasındaki fark bölgesel pazarlık masasında çok farklı olur. Yani bütün dengeleri alt üst eder. Dolayısıyla yeniden ben son 5-10 gündür nükleer konunun batıdaki güvenlik elitleri bağlamında çok fazla merkeze oturduğunu takip etmeye çalıştım açıkçası. Ama burada önemli bir nokta var. Mesela İrfan Bey çok güzel altını çizdi. Trump'ın en azından gerilimi arttırmak istememesi meselesi üzerinden. Evet, CENTCOM'un açıklaması da var. Trump söyledi ve vurduk diye. Şimdi Trump istemiyor. Evet, rasyonel olan da bu. Ama Trump karar veriyor ama önüne koyulan seçenekler arasında bir tercih yapıyor. Önemli olan bu. Hani İrfan Bey daha güzel ifade edecekler Amerikan sistemini. Şimdi Trump'ın önüne koyulan farklı seçenekleri kimler koyuyor? Güvenlik elitleri ve dışişleri elitleri. Şimdi bu son dönemdeki bu elitler arasındaki değişim savaş yanlısı olan bir eğilime doğru çok fazla kaydı. Az önce bunun altını çizmek istiyorum. Altını çizmeye çalıştım. Şimdi tamam, Trump istemiyor ama Trump'ın önüne koyulan seçenekler savaşa eğilim gösteren seçeneklerse burada Trump'ın yapabileceği çok fazla bir şey kalmaz. Şimdi burada neden bunu söylemeye çalıştım? Şimdi siz bir ülkenin tıpkı savaşın ilk 10 gününü hatırlayalım. Neden şu an mesela radar sistemleri ve hava savunma vezirlerini niye vurursunuz? Mesela 8 Haziran'da da hemen İran'ın gerilimin daha yükseğe çıkabileceğine dair şüphelerini biz şuradan anlamıştık. Hemen hava savunma sahasını kapattı. Yani gerilimin daha fazla yükseleceğini düşündüğü için bunu yapıyor. Şimdi burada da özellikle Hürmüz çevresindeki İran'ın gözetleme ve savunma kabiliyetlerini vurması, şimdi burada ister istemez İsrail'in önünü açma. Hani az önce Bercan Bey de altını çizdi. Yani böyle bir davranışın önünü açma gibi bir sonuç da ortaya çıkabilir. Yani bu önemli. Yani niye vurursunuz ki durup dururken radar sistemlerini ve hava savunma sistemlerini? Bu İran'ı daha da agresifleştirecek bir şeydir. Yani yeni bir hava üstünlüğünü ele geçirme, dolayısıyla yeni şiddetli bir kampanyaya hazırlık bağlamında da en azından bu göz ardı edilmemeli bence. Hı hı. Çünkü operasyonel anlamda bunu gösteriyor. Ama dediğiniz gibi nükleer mesele de burada önemli, Hürmüz de önemli. Hepsi son kertede bütün bu dinamikler pazarlık masasını etkiliyor. Ama özellikle İrfan Bey'in dediği gibi seçimlere giden yolda Trump'ın tercihi bence hani gerilimin artmaması yönünde olacak. Ama buna rağmen gerilim artarsa ve seçimlerden sonra İran'ın elindeki bu koz da ortadan kalkarsa, bu sefer hani gerilim nerelere yükselebilir ya da tarafların bu sefer pazarlık masasında sonuçta bir dinamik ortadan kalkıyor. Bu bağlamda nereye evrilir? Bu daha ayrı bir tartışma konusu tabii ki.
0: Evet, bir yandan da sayı hesapma sana söz vermek istiyorum. Yani İran mevzusu tam çözülmeden aslında Trump, diyoruz ki İran konusunda daha itidarlı hareket edecek ve özellikle seçimlere bir savaş ortamında girmek istemiyor ama daha İran konusu bitmemişken bir yandan Küba açıklamalarını duyuyoruz. Şimdi Trump'ın bu açıklamaları sık sık hala gündeme geliyor. Sana da sözü vereyim bu anlamda.

0: Şimdi İran'ın Ahvaz şehrinde bu aradan patlama sesleri geldi diye haberler var. Şimdi Hayat Hocam aslında işi çok önemli bir noktaya getirdi. Sık sık ben haber ekranlarında bunun altını çiziyorum. Amerikan başkanı demek tek başına bütün Amerika'yı yönetir ve kontrol altında tutar mı demek. Şimdi Zakir Hocam, Hayat Hocam ve Bercan yoktu. Mehmet vardı. Bir son dakika gelişmesini aktardım. Ben daha önce NSA direktörü Tulsi Gabbard kocasının kemik kanseri olduğu dolayısıyla görevden istifa etmişti. CNN'e göre de istifa ettirildi Donald Trump tarafından. Ve şu anda William Post getirilen yeni yardımcı, aslında tam olarak direktör değil, direktör yardımcısı. Hatta Donald Trump True Social'dan yaptığı açıklamada da geçici olarak getirildi dedi. Ama işin ilginç yanı, istihbaratla hiç ilgisi yok. İstihbarat topluluğunda hiç çalışmamış. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Hayat Hocam çok önemli bir yere getirdi konuyu çünkü. Donald Trump gerek bu İran savaşında ya da daha önce ABD, ikinci kez ABD Başkanı'nın koltuğuna oturduğundan bu yana ne kadar sağlıklı bilgilendiriliyor? Bu Amerika'da çok ciddi bir tartışma konusu. Donald Trump'ın bizzat kendi dilinden Mossad'ın sürekli provoke etmeye çalıştığı ve CIA'ye de güvenmediği, yani kendisinin kontrolünde.
1: İrfan, Mossad başkanı da değiştirildi. Yeni gelen de gene şey, dışarıdan biri, yani çok böyle
2: hala güvenebileceği
0: isimler
2: değil galiba.
0: Evet, şimdi Donald Trump CIA'ya de güvenmiyor. O açıdan hatta her sabah işte CIA tarafından gece 03 itibariyle çalışmalara başlanıyor. 5'e kadar Donald Trump'ın önüne 15-20 sayfalık bir istihbarat raporu konuluyor. Bunun %65-%70'inin yapay zeka tarafından hazırlandığı ve bu yapay zeka tarafından hazırlanan, ABD Başkanı'na sunulan bu raporlarda zaman zaman çok ciddi yanlışlıkların ve sıkıntıların oluştuğu ortaya çıkıyor. Yemen'deki bombalamalarda yanlış yerlerin bombalandığı, çocukların bombalandığı, Gazze'deki işte bombalamalar sırasında malum Amerika Birleşik Devletleri Gazze ile istihbarat topluluğu Gazze döneminde de İsrail ile Mossad'la bir takım bilgi paylaşımları yaptı. Onun için Donald Trump'ın ne kadar sağlıklı karar verdiği de aslında Hayat Hocam dediği gibi çok önemli bir konu. Amerika'nın çok ciddiyetli üzerinde durduğu bir konu bu. Onun için yeni atamasıyla birlikte, tabii çok yeni, çok sıcak bir olay. Yaklaşık 2 saat kadar önce bu atamayı yaptı. True Social'dan direkt duyurdu. Bunun işte istihbarat topluluğunda, 18 ayrı istihbarat topluluğu malum, yaklaşık 120 bin kişi çalışıyor ve 850 milyar dolarlık dev bir bütçeye sahip. Burada şimdi Donald Trump derin devletin uzantılarını temizlemeye çalışıyor. Tulsi Gabbard bunu çok açık dille ifade etti. Çok açık söyledi. Hatta bir konuşması çok ilginçti. Tulsi Gabbard dedi ki, biz şu anda Sayın Başkan'la birlikte Amerika'daki derin devlet, establishment diyorlar burada, derin devlete karşı bir savaş başlattık ama şu anda başarılı olamıyorum. Amerikan halkı bize destek çıkmazsa başarılı olmamız da imkansız dedi. Şimdi Donald Trump onun için, ben şimdi olaya sadece işte Donald Trump emir verdi, işte David Cooper CENTCOM'un başındaki, bu da yerine getirdi olarak bakmıyorum ben. David Cooper'u biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Suriye'den biliyoruz. Suriye'de terör örgütleriyle birlikte çalışan bir isim. Sizler oradan sayın hocaların konuklarımı çok daha yakından takip ediyor. Ben çok uzun yıllar hep yurt dışında olduğum için, ben özellikle şu anda Amerika'daki bu iç yapıya, bu istihbarat topluluğuna, ABD'nin güvenlik politikasına hem bir gazeteci hem de bir doktor adayı olarak kilitlenmiş vaziyetteyim. Çünkü buradan ben içeriden özellikle de işte David Cooper gibi isimlere baktığım zaman sağlıklı isimler görmüyorum. Onun için de CENTCOM'un yaptığı her saldırı Donald Trump'a, Hayat Hocam'ın dediği gibi, ne kadar sağlıklı iletiliyor? Bunun üzerinde çok ciddi soru işaretleri var. Yani gerçekten Donald Trump'ın işi zor. Son kelimem, onun için Donald Trump'ın aldığı her emrin, Donald Trump verdiği her emrin sağlıklı olduğu ya da Amerika adına tamamıyla Amerikan çıkarları doğrultusunda verildiğine şüpheyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump'ın bu sürece zorlu bir yoldan ilerlediği kesin gibi görünüyor. Hem çevresinde güvenebileceği kimselerin olmaması, hem sürekli bir son dönemde suikast girişimlerinin gerçekleşmesi de belki ona verilen mesajlardan bir tanesi diye karşımıza çıkıyor. Şimdi Trump'ın özellikle bu hamleleriyle birlikte sizce İran'dan ne alırsa bir başarı hikayesiyle çıkmış olacak ve kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika halkına karşı bir zaferle dönecek.
1: Şimdi Amerikan o zaferi elde edebilmesi için, yani arkadaşlar değindi, yani Amerika'nın grand stratejileri, büyük stratejileri tabii başkanları bağlamadı. Yani başkanlar bu stratejilere uyumlu hale getirilir. Hı hı. Ne kadar dirençli olursa olsun. Diyelim mesela işte Japonya'ya atom bombası atılır.

olacak. Karşı çıkan kimse o ya istifayla ya başka yollarla mesela gider, Roosevelt gider, yerine Truman gelir, o atom bombası atılma emrini verir. Yani bu o strateji değişmez, Amerikan stratejisi. Sadece rotası değişebilir, yönü değişebilir, zamanlaması değişebilir. Şimdi Amerika'nın grand stratejisi var. Yani Sovyetler yıkıldıktan sonra, Soğuk Savaş'tan sonra. İşte Rusya'yı renkli devrimlerle çevreleme politikası. Orada Çin'i yanına çekti, o politika devam etti. Aynı anda bir de terörle savaş politikasını devreye soktular. İslam dünyasının yeniden dizayn politikası. Bu iki politika hala devam ediyor. Yani Amerika'nın genel stratejisidir bu. Yani 45'lerden sonra. Şimdi bazen yumuşuyor. Rusya'ya yanaşıyor mesela. İşte terörle mücadelede mesela geri adım atıyor. Yeni bir aşama, yani bu İran aşaması Batı Asya ayağını oluşturuyor. Bu aşamada da yani gene o büyük stratejinin yeni bir aşaması, yeni bir parçası. Bu tabii Trump gibi bir aktör üzerinden ticaret savaşları ekseninde devam ettiriliyor. Bir de yanına mesela İsrail'i çekmiş durumdalar. İsrail üzerinden de mesela yani bu savaş başlatıldı ama İsrail'e şu anda mesela o eski ihtiyaç kalmamış gibi görünüyor. Yani bu aşamadan sonra Amerika'nın fazla böyle İsrail'e ihtiyacı kalmamış görünüyor. O terörle mücadelede, yeni grand stratejide. Çünkü yeni hedef artık işte diyelim Hazar Havzası, işte Hürmüz, Hint Okyanusu. Yani bu eksende Trump'ın da o ticari mantıkla bakışına, yani bu olaylara endekslenmesine baktığımızda, yani aslında Amerikan derin devletiyle örtüşüyor ama örtüşmediği noktalarda Amerikan derin devleti şu an sıkışmış durumda aslında. Yani Trump sayesinde biraz nefes alabiliyorlar. Hı hı. Yani o stratejileri, yani yeni aşama şu: ben artık işte Rusya ile Çin ile uğraşmayacağım, dünyanın diğer jandarmalığını yapmayacağım. İşte darbe, terör, iç savaş projelerini tamamen rafa kaldırdım. Yani Tom Barrack da söylüyor bunu, Trump da kendince söylüyor. Ama bir taraftan da işte Kanada'ya sopa gösteriyor. Panama diyor, Grönland diyor, işte Venezuela diyor, Küba diyor. Ama bunları söylerken yeni bir mantıkla söylüyor. Yani savaşsız, savaş olmadan, yani çok fazla böyle İran'daki gibi. İran'da biraz sanki yani o böyle dışarıdan kuşatmayla yapamayacağını görünce aslında İran'dakini de savaş yapmadan sonuçlandırmak istiyorlardı. Venezuela örneği gibi. İsrail'in diyelim oyununa geldi ve Amerikan derin devletinin, o işte arkadaşların, İrfan'ın değindiği o yanlış raporlamadan dolayı Hamaney ve çevresi kaldırılırsa rejim çöker. Evet. Burada mesela o çökmese bile biz işte Kürt grupları veya diğer muhalifleri harekete geçiririz. Bir şekilde İran'da rejim çökmese bile rejimin tavrı, refleksi, politikaları, stratejisini değiştirebiliriz. Ze ikna ettiler Trump'ı. Onunla mesela girdi. Yoksa hayatta böyle bir savaşa girmezdi. Yani evet. Venezuela'daki gibi garanti bir şey görmese, Amerikan devleti de yani hayatta zaten tek başına girdiği bir savaş yoktur Amerika'nın. Sürekli koalisyonlarla girer. Yani Irak'a girerken mesela yanında en az 60-70 tane ülke vardı. İşte Ukrayna'daki savaşı bile mesela 60-70 ülkeyle devam ettiriyorlar. Mesela İran'da böyle bir koalisyon yok. Yani görünürde bir İsrail dışında kimse yok. Aslında bu da şeyi gösteriyor. Yani bu operasyon aslında bir operasyondu. Hamaney'i kelle alma, kelle koparmayla sonuca ulaşma operasyonudu. Ama ummadıkları bir şey çıktı, bir direniş çıktı. Yani kelleyi aldılar ama yani değişik komutanları aldılar. Suikastlerle mesela sonuca ulaşmaya çalıştılar. Ama İran rejimi dayanıklı çıktı. Yani kurumsal gücünü, otoritesini kaybetmedi, dağılmadı. İran'ın da bu saldırılara karşı 17 yıl önce hazırlandı, zaten ortaya çıktı. Yani İran'da mesela 17 yıl önce devreye sokulan işte mozaik sistem, direniş ekseni politikası var. Yani İran'da yani 47 yıldır mesela bu saldırılara maruz kalıyor. Yani eğer işte Hamaney yok edilirse, liderliğimiz yok edilirse nasıl mücadele edeceğiz? Bu konuda adamlar 17 yıldır hazırlık yapıyorlarmış. Yani bu hazırlığı da mesela Amerikalılar yeni yeni öğreniyor. Bu da Amerika'nın istihbaratının ve Mossad'ın eksikliği olabilir. Yani İsrail medyasında yeni yeni ortaya çıkıyor bu. Böyle bir rapor hazırlamışlar. Buna göre yapılanmışlar. Ve o yapılanmayı da çok başarılı bir şekilde devam ettirdiler. Yani Rusya ve Çin'e çok güvendiler. Aslında onları da yanına çekti Amerika o grand stratejide. Yani o grand stratejide. Ama İran'ın, Rusya'nın politikası ve Çin'in politikası şuydu. Yani rejimi devirmeyeceksiniz. Ülkeyi işgal etmeyeceksiniz. Rejimin tavrını değiştirebiliyorsanız bu operasyonda size destek veririz şeklinde bir diyelim tavizlerle buna bir de ikna oldular. Yani Rusya düşünsene, Alaska'da Amerika Rusya'nın istediği her şeyi verdi neredeyse. Yani Rusya'yı meşrulaştırdı, Putin'i meşrulaştırdı. Çin'le politikalar devam ediyor. Evet. Yani Rusya'nın en büyük ihtiyacı dünyadan da

0: kalmıştı Batı dünyasından. O meşrulaşmayı mesela Trump Putin'e hediye etti. Onun karşılığında Kafkasya'da, işte İran'da bu operasyonda veya Venezuela'da, Küba'da, işte Suriye'de sesini çıkarmaması şeklinde bir yani bir, yeni bir Sykes-Picot, yeni bir gizli anlaşma diye düşünebiliriz. Yani bu süreç çünkü küresel güçlerin uzlaşısıyla devam ediyor. Yani Rusya, Çin uzlaşısı olmadan, Amerika'nın böyle işte uluslararası bir koalisyon kurmadan, evet, İsrail'le tek başına İran gibi bir ülkeye saldırıp onu kendi yanına çekmesi biraz zor.
1: Oldukça zor.
0: Yani Amerika'nın amacı şu: İran'ın da, yani Rusya ve Çin'in sahip olduğu etkinliğe kendisinin de sahip olması. Pazar günkü programda İrfan da mesela o konulara değinmişti. Gene yani İran'ı sisteme entegre etmesi, İran'ın Amerika'ya açılması, bölgesel ve küresel açıdan normalleşmesi, rasyonelleştirilmesi. Ama İsrail burada tabii çok farklı düşünüyor. Bu yeni denklemde, Amerika'nın yeni küresel projelerinde artık İsrail'e çok fazla ihtiyaç yok. Yani İsrail şimdiye kadar mesela Amerika'nın böyle işte bekçi köpekliğini veya saldırı maşasını falan temsil ediyordu. Yani zannedildiği gibi işte İsrail lobisi, Siyonist lobisi Amerika'yı kontrol ediyor. Ben hayatta buna inanmadım, hiçbir zamanda inanmıyorum. Yani küresel rekabette, küresel güçlerde, küresel siyasette, evet, yani devlet her zaman daha etkilidir.
1: Bir araya girmek istiyorum. Şimdi İran tarafından da açıklamalar var. ABD'nin helikopterin düşmesini bahane göstererek sahte bir gerekçeyle saldırı gerçekleştirdiğini söylediklerine yönelik İran tarafından ifadeler geliyor. Bir de ABD'nin saldırısına karşılık olarak ABD üslerine vurulduğu belirtiliyor. Bahreyn'deki ABD'ye ait 5. filonun da hedef olduğu eklendi diyor. Devrim muhafızlarından yine açıklamalar var konuyla ilgili. Çatışmaların devam ettiğini belirterek ABD'nin düşmanca tutumunun sürmesi halinde daha şiddetli misillemeler yapılacağı uyarısında bulunmuşlar. Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesinin zarar gördüğü ifade ediliyor. İki su tankının yine tahrip edildiği ifade edilmiş ama en sonki gelişmelerde dikkat çekici olan İran'ın bir drone saldırısı başlatması ve Bahreyn'deki ABD 5. filosunu hedef aldığı yönündeki iddialar şu anlamda en çok dikkat çekici olanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki saatimizde Mehmet Karataş'la vedalaşacağız. İrfan Sapman, sana da sözü vereceğim. Gece yarısından beri yayınlara devam ediyorsun. Sabah da etmeye devam edeceksin. O yüzden sözü tekrar bir sana bırakayım.
2: Teşekkür ederim Esra. Özellikle şunu söyleyelim. Şu an senin okuduğun son dakika bilgisiyle birlikte, eğer ki burada bu misillemeler İran tarafından yapılırsa, aslında bizim tahmin ettiğimiz ya da temenni ettiğimiz gibi, yani şu anlamda bu savaşın büyümesi anlamında söylüyorum. Yoksa tabii ki İran'ın buna cevap vermesi kaçınılmaz bir gerçek ve olması gereken bir nokta aslında. Çünkü kendi topraklarını koruma noktasında burada mücadele ediyor ama bir yandan da şu: bu iş büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Daha doğrusu bu savaş günlerce devam edecek mi sorusunun cevabını bence İran'ın refleksi belirleyecek. Eğer ki ilerleyen saatlerde devrim muhafızlarının şu anda devlet televizyonuna yapmış olduğu açıklamada, ajansına yaptığı açıklamada olduğu gibi, eğer gerçekten daha şiddetli bir misillemeyle cevap verirse bu saatten sonra tıpkı şu ara verilen süreç artık son bulmuş olacak. Bence yeni bir sürece evrilir burası.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tamamladığına yönelik de ifadeler var. İrfan Sapmaz'a sözü bırakayım.
3: Şimdi Donald Trump'ın Amerikan ana akım medyasıyla savaşı meşhurdur. Yarın çok büyük ihtimalle hangi medya kurumunu bombalayacağını size söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce Reuters'ın bir haberi var. ABD Başkanı Donald Trump ve oğulları kendi paralarından çok az risk alarak başlıca kripto girişimlerinden aile servetlerine en az 2,3 milyar dolar ekledi. Buna karşılık yatırım yapmaya teşvik ettikleri yatırımcılarsa toplamda 2,3 milyar dolar zarar etti diyor. İşte 4 kişinin ismi var yazanlar arasında. Tabii buradaki soru, bunu nasıl ispat ediyorlar onu bilmiyorum. En azından hadi bunlar kazandılar, kaybedenleri nasıl ispat ediyorlar bilemiyorum. Tabii borsa üzerinden özel bir çalışma mı yaptılar, ama Donald Trump yarın çok büyük ihtimalle Beyaz Saray'da olacak. Donald Trump biraz önce günlük programı geliyor bize, Beyaz Saray muhabirlerine malum. Büyük ihtimalle Reuters'ı bombalayacaktır yarın.
1: Evet, yarın belki aksiyonlu bir gün olabilir Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Hayati Hocam, neler söylersiniz? Bir tarafta saldırıların tamamlandığı ifade ediliyor. Bir tarafta ise İran tarafından misillemelerin devam

0: edeceği söyleniyor ki ilk misillemelerde yine Körfez'e gelmiş gibi görünüyor.
1: İran şöyle diyor, Amerika saldırıyı devam ederse misillemede bulur. Evet. Onlar da şartlı konuşuyor.
0: Doğru. Yani şu an ama yine en riskli durumda olan noktalar Körfez ülkeleri gibi görünüyor sanırım bu durumda. Ne söylersiniz?
2: Evet, yani aslında
3: evet, şu anda Hayat hocam yani. Çok özür diliyorum. CENTCOM'un açıklaması. CENTCOM'un açıklaması artık diyor İran'a yönelik saldırılar tamamlanmıştır diyor. CENTCOM'un resmi evet. açıklaması.
1: Yani savaş istemediği belli oluyor zaten.
0: Belli oluyor Amerika'nın. Bir yandan da saldırıların tamamlandığı ifade ediliyor CENTCOM tarafından. Buyurun Hayat hocam.
2: Umuyoruz böyle olur. Çünkü fotoğraf aslında belki hani bu haftanın başından beri herkesin istediği bu. Hani bir an önce gerilimin ortadan kalkması. Ama gittikçe ortaya çıkan bir fotoğraf var. Az önce de tartıştık. Şimdi hem İran hem İsrail yavaş yavaş Trump yönetiminin kontrolünden çıktığı bir süreç ortaya çıktı. Şimdi Trump'ın sözünü dinlemeyen aktörler. Şimdi Trump bir yenemediği bir rakibiyle bir türlü kontrol edemediği müttefiki arasında sıkışmış durumdaydı bir haftadır. Şimdi bu durum daha da netleştirdi Trump'ın bu pozisyonunu. Şimdi saldırılar her geçen gün müzakereler devam ederken bile normalleşiyor. Şimdi İran bir taraftan ABD'nin ABD'ye bir çaresizlik sinyalini her koşulda verdiğini görüyoruz. Şimdi hani mecbur Trump anlaşmaya bizden daha çok muhtaç açıklamaları bağlamında. Şimdi bütün bu fotoğraf aslında aynı zamanda sizin de altını çizdiğiniz gibi Esra Hanım, Körfez ülkeleri başta olmak üzere işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden Bahreyn'e, Suudi Arabistan'a, yani ABD'nin bugüne kadar yakın müttefiki diyebileceğimiz bütün ülkelerde böyle bir güvensizlik sürekli artıyor. Bu önemli bir nokta. Tamam hani 8 Haziran'da belki hani İran bir geri adım atan taraf olduğu vesaire, ama sürekli sanki şu an ABD saldırıları tamam durdurduk dese, İran ABD'nin davranışına bağlı açıklamalarda da bulunsa, böyle şu fotoğraf ortaya çıkıyor gibi ki umarım tabii çıkmaz. Hani Trump'ın kontrol edemediği ama İran ve İsrail'in davranışlarını sertleştirdiği bir süreç burada ortaya çıkabilir. Tabii ki şimdi az önce hani belli kritik altyapıların vurulduğu mesela, bunu niye yaparsınız bir aktöre? Bu karşı değer operasyonu biz deriz buna. Yani siz savaşa devam ettikçe bunun maliyetini ödeyeceksiniz demek. Diğer taraftan işte savaşın devam edebilme ihtimaline karşı kritik noktaların, az önce de altını çizmeye çalıştım, işte radarların, tam da Hürmüz bağlamında savunma sisteminin hedef alınması vesaire. Tabii ki de hani bütün bizim de temennimiz hani gerilimin bir an önce kontrol altına alınması. Ama artık caydırıcılığın da bölgede işe yaramadığının altını çizmek lazım. Şimdi İran'ın davranışını hatırlayalım. İsrail'e 8 Haziran'da füze yolluyor. Aslında bunun hani bir caydırıcı motivasyonlu olduğunu biz o dönem konuştuk. Neden? İşte Lübnan'daki saldırılara devam edersen ben buna devam ederim. Yani caydırıcı motivasyonlu davranışlar bile hemen az önce de altını çizdiğim gibi o güvensizlik o kadar yüksek ki caydırıcı davranışlar bile tarafları daha sert eylemlere sevk edebiliyor. Tıpkı İsrail'in cevap verme zorunda hissettiği gibi. Şimdi aynısını İran da yaşayabiliyor, İsrail de yaşayabiliyor ve geldiğimiz noktada ABD'nin, Trump yönetiminin de bu süreci artık kontrol edemediğini görüyoruz. Her fırsatta görüyoruz. Dolayısıyla hani belki hani şu an tam olarak hani söylemler bağlamında belki hani gerilimin yatışacağı bağlamında bir öngörüde bulunmak istiyoruz. Ama daha ne der? Önümüzdeki saatlerde de belki takip edeceğiz. Çok kolay değil gibi geliyor bana. Yani gerilimin yatışması aktörlerin, tarafların istemesine rağmen yani bugün içerisinde de ABD ne kadar tamamlandı dese de belki bir İsrail operasyonu, belki bir İran'ın sert cevabı olma ihtimali bence çok yüksek. Böyle bir fotoğraf görüyorum aslında. Bu savaşın başlangıcından itibaren bence ilk defa ortaya

0: çıkan çok ilginç bir fotoğraf. Giderek böyle İran ve İsrail arasına böyle bir sıkışacak gibi geliyor mevzu.
1: Evet, bir yandan da İran
2: Şimdi
1: devrim
2: hayatı Esra şuna
1: muhafızlarından.
2: dikkat
1: Buyurun.
2: çekiyor. Şimdi CENTCOM açıklamasında yani Washington DC saatiyle 9 itibariyle tam 9'da hemen bir yayınlamış zaten içten. Kendini savunma saldırısını diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini savunma yönünde başlatmış olduğu saldırılara son verdi diyor. Buna dikkat çekmek istiyorum özellikle.
1: Evet, bir meşru müdafaa amaçlı saldırılar gerçekleştirdi diyor başkomutanın talimatıyla 9
2: Yani biz
1: Haziran'da.
2: başlatmadık demek istiyor.
1: Evet.
2: Bu saldırıyı biz başlatmadık demek istiyor.
1: Bir yandan da İran devrim muhafızlarından geçen bilgiler var. Ülkenin güneyindeki Puşey vilayetinin Jam kentinin hava sahasında bir MQ-9 tipi ABD insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisi paylaşılmış. İlerleyen dakikalarda o görüntüler de ekranlarımıza geliyor olacaktır. Zaki Hocam, tekrar sözü size vereyim. Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM tarafından yapılan bu açıklama, bir yandan da İran tarafından gelen misillemeler, size süreç nereye doğru evrilecek?
3: Evet, dün de ben bir televizyonda söylemiştim. Trump trompet gibi oldu diye bir taraftan İsrail vuruyor, bir taraftan Amerika vuruyor Trump'a. Ciddi anlamda böyle bir sıkıntıya soktular. Mamafih tabii şu ana kadar Amerika istediği hiçbir şey alamadı. Neydi ilk başta çıktıkları yol? Nükleer meselesiydi değil mi? Nükleerde bir ilerleme kaydettiklerine dair hiçbir alamet yok. Zaten kaydetmiş olsalar kamuoyuna yansıyacak. Her ne kadar Trump yarın anlaştık, öbürsü gün anlaşıyoruz diye defalarca söylemiş olsa da şu ana kadar böyle bir gelişme şu anda yok. Füze sistemini koymuşlardı tabii o 12 gün savaşından sonra. Füze sistemiyle ilgili zaten herhangi bir şekilde yine bir ilerleme kaydedemiyorlar. Vekil güçlerle ilgili olarak bakın bu İran'ın İsrail'e saldırısı nereden çıktı? Siz Lübnan'a saldırırsanız ben de size saldırırım diye değil mi? Yani İran ilk defa ne yapmış oldu? Kendisine bir saldırı olmadan İsrail'e saldırdı. Bakın ilk defa yani bunu çok büyük haysiyet kırıcı hadiseler yaşadığı halde İsrail'e doğrudan saldırmayı göze almamıştı ama Lübnan'a yönelik saldırıların artması ateşkesin bir parçası olarak görmüş olduğu o yapıya yönelik olarak saldırıların boyuta gelmesi üzerine ne yaptı? İsrail'e saldırdı. Şimdi diğer taraftan rejim değişikliğinin olmadığı ortaya çıktı. Petrol ve ticari avantajlar derken Hürmüz'ün kapatılmasıyla birlikte bu sefer nedir? Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan doldunuz. Şimdiye kadar İran herhangi bir şekilde Amerika'ya bir zafer anlatısı inşa edici fırsat vermedi. Bunu yakalayamadılar. Öyle bir anlatıyı inşa etmesi için de bir aksiyon lazım. Bu aksiyonu da bulacakları bir meşru gerekçe lazım. Bugün ona başladılar işte. Yani bugünkü esas başladıkları şey o. Ama diğer taraftan da yine istedikleri neticeyi alamıyorlarsa o zaman gene belki bir tahkimata gitmek için zamana ihtiyaç duyacaklar. Ama kesinlikle bu işin burada bittiğini söylemek şu an için çok erken mümkün değil benim kanaatimce. Yani buradan da artık masaya otururlar, anlaşırlar falan gibi bir yaklaşım benimseyemeyiz. Tam tersine yani savaşın daha böyle süreceğini düşünüyorum ben. Biraz belki düşük yoğunluklu gider ama son tahlilde ne olacak? Bu savaş biraz daha sürecek diye düşünüyorum.
1: Evet.
3: Çünkü Trump istediğini elde edemiyor bir türlü. Trump bugün de yani istediği bir neticeyi alabilseydi belki. Ama bu zorlayıcı diplomasiye karşı İran'ın da bezdirici bir diplomasisi var dikkat ederseniz. İran'da ne yapıyor? Masayı çok iyi kullanıyor. Masada mütemadiyen şartları değiştiriyor veya yeni şartlar ileri sürüyor. O ileri sürülen şartlara yönelik olarak da yeni bir takım açılımlar getiriyor. Doğal olarak da Amerika ilk defa böyle bir şeyle karşılaştı tarihinde. Şu da var yani şu bir gerçeklik. İran dediğimiz ülkenin tarihiyle Amerika'nın tarihini kıyasladığınız zaman İran'ın çok ciddi bir diplomatik geleneği var. Yani bu diplomatik geleneğiyle İran Osmanlı'yı da bıktırmıştı geçmişte. Şimdi tabii bütün İran ilişkide bulunduğu ülkeleri de bıktırır diplomasi tarzıyla. Amerika bunu ilk defa böyle deneyimledi. Hele Trump gibi sabırsız bir adam. Şimdi ikide bir Trump'ın açıklamalarındaki bu tutarsızlığın temelinde ne var derseniz, İran diplomasi kültürü de var. Yani onu ayırarak konuşamayız.

0: hiçbir şekilde. Ben işte buna İran diplomasisine bezdirici diplomasi diyorum. Böyle bir kavramsallaştırmayı tercih ediyorum. Yani kimle ilişkiye girerse onu bezdirecek kadar farklı şartlar ileri sürer. Çok zekice de yapıyorlar bunu. Dikkat ederseniz anlaşmaya çok yakınmış gibi gözüktüğü andan itibaren bakıyorsunuz ki bir başka çok uzak noktaya düşmüşler, çözümsüzlüğe düşmüşler. Şimdi bu anlaşmanın da öyle çok kolay da yakalanmayacağı gözüküyor. Yani İran bunlardan hangisinden taviz verdi şu ana kadar? Nükleerle ilgili şunu söyledi her zaman. Dini liderimiz zaten burada nükleerden silah üretmeyin dedi. Biz üretmeyeceğiz. Öyle bir fetva var. İran'ın fetvalarına ne kadar güveniriz kamuoyuna açıkladıklarına? Yani bir kere onu bilmek lazım ama diğer taraftan da burada bizi ikna etmesi falan çok önemli değil. Burada esas ikna etmesi gereken böyle bir şeyde bu fetva ile vesaireyle İsrail'dir. İsrail buna ikna olur mu sizce? Yani İran'ın dini lideri böyle bir fetva vermişti zaten nükleer silah yapmayacaklar diye. Yani öyle bir şey olsaydı bu savaş başlar mıydı? Yok, başlamazdı. Diğer taraftan füze sistemiyle İran hem Amerika'nın müttefiklerini vurabileceğini gösterdi hem de İsrail'i çok rahatlıkla hedef alarak alabileceğini gösterdi. Şimdi İsrail'in derdi ne? İsrail'in derdi evvel emirde artık bu füze sisteminde kesinlikle ve kesinlikle imkan ve kabiliyetlerini yok etmek. Yani ona ulaşmadan İsrail bir barışa gidilmesine izin verir mi? Böyle bir barış demek İsrail'in kendisini sürekli tehdit altında hissetmesi demek. O yüzden söylüyorum, bugünkü operasyon çok büyük bir ihtimalle sahte bayrak operasyonuydu. İsrail tarafından gerçekleştirilmiş bir operasyondu. Yani ben İran'ın söylemlerine çok inanan bir insan değilim. Zaman zaman burada konuşuyoruz, ediyoruz. İran'da yani söylemlerinde öyle masum bir ülke değildir. Onlar da psikolojik harekatı, dezenformasyonu çok iyi bilen bir yapıya sahiptirler. Mahmafi, bu sefer böyle bir durumda İran'ın hangi avantajı olabilir? Yani birisi söylesin. Yani şu avantajı var da bundan dolayı vurdu filan diye. Yani şimdiye kadar defalarca İran hava sahasına pek çok Amerikan aracı girdi. Savaş şiddetliyken bunları vurmayan İran ateşkes döneminde mi şey yapacak? Amerikan aracını vuracak. O yüzden söylüyorum. Burada maalesef bir başka oyun var ve bu oyunun neticesi de böyle bir Trump da açıklamış olsa da sabaha neticelenecek gibi pek gözükmüyor. Yani Trump evet, yani çok pratik ve pragmatik bir adam. Çok,
1: siz devamının geleceğini düşünüyorsunuz da sanırım hocam.
0: Evet, arzu eder yani. Trump bunun bitmesini arzu eder. Hı hı. Yani nasıl olsa bir güç gösterdik vesaire filan diye. Ama bu öyle kolay bitecek bir şeye de benzemiyor. Yani ha İran, İran'da yine süreci uzatmayı ister. Yani Trump ister bu ara seçimlerde bir ders alsın ister. Çünkü İran da takip ediyor sonuç itibariyle Amerika'daki gelişmeleri. Bütün ülkeler gibi İran da takip ediyor Trump'ın içine düşeceği zor durumu. Az çok onlar da kendilerine göre projekte ediyorlardır. Bu bakımdan da Trump'a onlar da bir zafer anlatısı vermek istemiyorlar hiçbir şekilde. Yani İran da istemiyor bunu. Netanyahu ise hele hiç istemiyor. Evet. Yani Netanyahu'ya sorsanız en sevmediğiniz politikacı kim diye samimi bir cevap verecek olsa herhalde o da Trump der. Yani çünkü Netanyahu Trump'la çok öyle rahat falan değil ki. Yani diyeceksiniz ki o kadar rahat değil de bu savaş niye var? Evet, bu savaş var ama Netanyahu'nun istediği gibi gitmeyen de bir savaş var. Bu bakımdan Netanyahu ne isterdi şimdiye kadar? Amerika nükleer silah kullansın İran'a karşı, İran'ı perişan etsin isterdi. Yani tek ikna edemedikleri şey şu ana kadar nükleer silah kullanımıdır. Bakın yani Trump'ı ikna edemedikleri bir şey kaldı o. Yani onu ikna etmeye de uğraşırlar bu süreç uzadıkça. Ama bugünkü bu sivil hedeflerin vurulması, içme suyu tesislerin vurulması meselesini biraz ciddiye almamız gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Şimdi bir yandan bu saatimizde
2: Zakir hocamın söylediği, Zakir hocamın
1: bir müsaade isteyeceğim. Hemen sözü vereceğim Sayın Sapmaz. Bülent Atasever bu saatimizde bizlere eşlik edecek. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı. Hocam hoş geldiniz sizler de yayınımıza.
3: Hoş bulduk Esra Hanım. Kıymetli hocalarıma ve İrfan Bey'e de iyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İrfan Sapmaz'a bir döneyim, sonrasında sizinle konuşalım bu konuyu.
2: Şimdi Zakir hocam bir sahte bayrak operasyonundan bahsetti. Bana göre de sahte bayrak operasyonu olması ihtimali yüksek. Çünkü 3. dalgada hemen durdurdular şu anda. CENTCOM'un biraz önce son dakikasını aktarmıştım.
1: Evet.

0: devletlerinin bu saldırıları tamamladığı yönünde. Bir yandan da sahte bayrak operasyonu olabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri kendisine bir misyon atletmek amacıyla mı böyle bir operasyon, böyle bir kaza yaptı ya da sebep oldu? Bu da konuşuluyor. Sizler ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili?
1: Yani aslında dün bu Apache meselesinden bu yana aslında yayınlardayız. Kıymetli hocalarım da yayınlarda. Hep biz şunu sorduk. Bu Apache bildiğiniz gibi saldırı tipi bir helikopter. Yani tek başına dolaşan, devriye atan bir helikopter değil. Yani bu anlamda burada ne yapıyordu? Nereye yakın? İran'a mı yakın? Körfez ülkelerine mi yakın? Yani bu helikopteri kim vurdu meselesi biraz aslında. Az önce Zakir hocam da söyledi. Benim düşündüren konu bu. İlk defa böyle bir taarruz tipi helikopterimiz bir İHA ile vurulduğunu Hürmüz Boğazı meselesi en azından görmüş bulunuyoruz. Ve bununla alakalı olarak beni bir düşündüren bir konu daha. Amerika Birleşik Devletleri normalde askeri anlamda bu tarz saldırılar ya da kazalar gerçekleştiği zaman raporu beklersiniz. Ancak burada biz Amerikan medyasının iddiasına göre ortada bu Apache helikopteri ne olduğuna dair tam olarak bir rapor yok. Ama birdenbire Trump'ın işte bir cevap vermemiz gerekiyordu diyerek CENTCOM'la birlikte bir harekata giriştiği görülüyor. Arkasından da şimdi karşılıklı olarak farklı suçlamalar, ki burada şunu da unutmayın, İran açıklaması da enteresan. Yani üstlenen ya da reddeden bir İran yok. Helikopter bahanesini göstererek saldıran bir Amerika Birleşik Devletleri var deniyor. Yani burada yine bir gri bir bölge, bir muğlak bir alan oluşmuş durumda çoktan. Hani buradan İran da kabul etmiyor. Benzer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir netlik yok. Yine Zakir Hocam az önce söyledi, yani burada bir İsrail meselesinin konuşulması lazım. Bahreyn'de bir takım saldırı haberleri an itibariyle düşüyor şeyle, evet, uluslararası medyaya. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkisi, bu, özellikle Bahreyn'de şöyle de haberler de var biliyorsunuz. Burada İsrail'in özel hava indirme bölüklerinin Bahreyn'de bulunuyor olması. Yani her ne kadar burada İran Amerikan bölüklerine saldırı yaptık dediyse de acaba burada İsrail bölüklerine yönelik bir saldırı mı var? Bu İsrail'in, çok istekli bir İsrail'in de tekrar bu sürece müdahil olmasına yol açar mı? Yani gerçekten çok uzun bir gece oluyor hep beraber. Bunu zaten konuşuyoruz ve yaşıyoruz. Ve bu çerçevede de yine bir takım iddialar, aslında bu çatışmanın başında geldi ama Lübnan'da özellikle İsrail'in kuzeyine yönelik bir takım saldırılar, yani İzmullah'ın da devrede olduğu yönde bazı haberler var. Bu çerçevede yine çoklu bir denklem Esra Hanım, her yere evrilebilecek bir durum. Yani ve bu anlamda da biz de kıymetli hocamla beraber senaryoları zaten çatışmanın başlamasından bu yana aslında konuşuyoruz farklı kanallarda. Ve bu çerçevede bakıldığı zaman ben özellikle bu Apache konusunun daha ne olduğunun tam olarak anlaşılmaması meselesini özellikle ön plana koymak istiyorum. Çünkü burada Zakir Hocam da belirtti. Yani bir İsrail'in bir de şey mi var, yoksa Körfez ülkelerinden bir saldırı mı geldi? Şu da olabilir. Daha önce biz örneğini gördük. İran'ın içinde bazı ne diyelim, İsrail tarafından enterne edilmiş bazı tarafların mı ateşe açtığı meselesi de söz konusu aslında. Yani İran'dan yine bir drone'un fırlatıldığı ama bu drone'u kontrol eden operatörlerin kime ait olduğu yönünde. Yani İran ordusu üniformasıyla bununla İsrail'e hizmet ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Yani o kadar çok sayıda senaryo seçenek çıkıyor ki önümüze. Bu çerçevede de işte Reaper'ın düşürüldüğü haberi benzer biçimde. Yani bunların hepsi birer tabii maliyet ve Trump'ın biz bir açıklama yapmadığını gördük. Ben acaba çıkıp bir açıklama yapacak mı diye bekliyorum ki bir açıklama yapacak olursa bu işin daha büyüyeceğini gösterecek bence.
0: Şu an
1: bu
0: anlamda, NBA maçındaydı değil mi Sayın Sapmaz?
2: Evet.
0: Şu an maçta biz de bekledik belki açıklama gelir mi diye ama doğru. Şu an için İrfan Sapmaz açıklama yapmasının beklenmediğini ifade etti Trump'ın ama.
2: Büyük ihtimalle yarın yapacaktır Bülent Hocam Beyaz Saray'da, büyük ihtimalle.
1: Doğrudur. Yani işte onun için söyledim kıymetli İrfan Hocam, hani acaba bir Trump çıkıp açıklama yapacak mı? Çünkü meseleyi ilk başta bir kapatmaya çabaladığını da gördük. Hani bu çok büyütülecek bir konu olmadı. Helikopterin pilotlarının kurtulduğu ama birdenbire sonra bir cevap vermeye ihtiyacı hissettiler. Ve benzer biçimde yine İran'ın içinde de biz kendi kamuoyuna yönelik olarak hep bir güçlü görünme meselesinin, bir zafer meselesinin bulunduğunu biliyoruz ki bir güvenlik bloğun üzerine oturtulmuş bir ülke olduğunu unutmamak gerekiyor. Biz İran'ın içinde de bu arada Esra Hanım nerelerin vurulduğu, ekonominin ne halde olduğu, bu konuda da çok fazla bir fikrimiz yok. Yani bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.
3: Bütün bunlara rağmen İran bu helikopteri vurma meselesine sahiplenmedi. Bakın İran bu helikopteri vurmuş olsaydı bunu alay ve alayla anlatırlardı.
1: Onu diyorum hocam, işte tam olarak hani buradaki muallaklıktan bahsediyorum ben de. Yani işte bu çerçevede de böyle bir meselenin gerçekten bir zor bir alana girdiğini söylemek lazım. Yani burada bir tarafın geri çekilmesi meselesi.

0: olacak Esra Hanım, eğer bizim umduğumuz gibi biraz tansiyon düşecekse. Ama işte burada futbolcularım da söylüyorlar zaten, bütün yayınlarda konuşuyoruz. Böyle irili ufaklı çatışmaların sürdüğü, hep bir bıçak sırtında bulunan, arka planda bir şeylerin konuşulduğu, ama bu nükleer mesele midir? Ama bu Hürmüz'ün açılması mıdır? Ama İran'ın varlıklarının bırakılması mıdır? Ne olduğunu hiçbirimizin bilmediği, yani böyle bir çok enteresan bir dönem devam ediyor ve her masaya yaklaşıldığında dikkat edin. Trump'ın açıklaması aklıma geliyor hafta sonu. Pazartesi ya da Salı dedi, ben barışı açıklayacağım gibi önemli bir açıklama var. Ama bir de bakıyorsunuz, önce İran saldırısı, arkasından işte bugün olan gelişmeler. Yani bu masaya bu kadar yüksek tansiyonla her gelindiğinde başarısız olduğunu gördük. Ve burada da şimdi İran'a saldırıları tamamladık açıklamaları olsa da, işte bu Reaper'ların düşürülmesi çatışmanın hala devam ettiği yönünde de bize bir işaret olarak okuyorum ben. Ve şüphesiz belki tekrar CENTCOM'un daha ağır biçimde saldırdığını, işin içine, yani umarım öyle bir şey olmaz ama, İsrail'in karışmasıyla beraber birdenbire biz o çatışma çıktısının ilk günlerdeki gibi yoğunlaşabileceği bir güne de merhaba diyoruz diye düşünüyorum ben Esra Hanım, işin doğrusu.
1: Evet, yani hocalarımızın genel ifadelerine baktığımızda aslında bu sürecin biraz daha devam edeceğine yönelik görüş birlikleri görüyorum. Özellikle şimdi Zakir hocamız da biraz önce ifade etti. Dedi ki İran tarafı da devam etmesini ister. Neden istemesin? Çünkü Trump güçsüz duruma düşecek. Önünde bir seçim var ve kazanmak istediği bir seçim var. Ve burada da onu zor duruma düşürmek isteyebilirdi. Bu süreç bize şunu mu gösteriyor? Yani ara ara bu misillemeler, bu saldırılar, bu karşılıklı ne zaman müzakere yapılır belli değil ama o müzakere yapılıp tüm meseleler çözülene kadar bu sürecin böyle devam edeceğini mi görüyoruz?
2: Evet. Yani savaş şimdi büyük ülkeler şuna benzer. Yani bir ülkedeki mesela, yani büyük devletler uluslararası ilişkilerde bir ülkedeki işte cumhurbaşkanını düşünün, başbakanını düşünün. Onların anlaştığı bir durumda diğer bütün ülkedeki onlara muhalif güçler sivil toplum kuruluşları gibi kalır. Yani o sivil toplum kuruluşlarının bütün çabaları bir başbakanın sözü kadar değerli olmaz veya etkili olmaz. Bir sorunun, meseleyi çözmede. Başbakanla Cumhurbaşkanı'nın anlaştığı veya diğer işte bakanların, savunma bakanlarının tam anlaştığı bir ortam düşünün bir ülkede. O ülkeye istedikleri gibi şekil verirler. Şimdi uluslararası ilişkilerde de büyük güçler, diyelim Rusya, Çin, Amerika bir konuda uzlaştıktan sonra istedikleri bölgede istedikleri değişimi çok rahat yaparlar. Yani çok değişik isimlerde ve görüntülerde bunu yapabilirler. Uzlaşmadıkları yerlerde sıkıntılar çıkar. Şimdi ben bu küresel güçlerin uzlaştığı bir dönemde olduğumuzu inanıyorum. Yani şöyle inanıyorum. Yani İran'da isteseydi Amerika İran'ı parçalamak, bölmek, muhalefetin çok çok büyük bir Aralık ayındaki mesele gösterilerde işte bekleyin yardım gelecek şeklinde Trump'ın açıklamaları vardı. Orada mesela müdahale edebilirlerdi, etmediler. Yani veya işte Kürt gruplar üzerinden bir operasyona girişebilirler, diğer muhalif gruplar üzerinden. Bunun da sonuç vermeyeceği anlaşıldı. Yani Türkiye gibi bir aktör varken bunu başarıya ulaştırmaları çok zor. İşte Rusya mesela diyelim buna karşı duruyor. Ukrayna'da bakıyorsun Rusya ile bir uzlaşı süreci var. Çin'i yanına çekebilmede diyelim, Latin Amerika'daki operasyonlarda olsun, Orta Doğu'da olsun ve İran'a yönelik operasyonda olsun. Yani ticari anlamda Çin'in istedikleri bir tavizler verildi bir şekilde. Yani hem Avrupa tarafından hem Amerika tarafından. Yani bir tamam sahnede böyle görüntüde birbirlerine rakip gibi görünüyorlar ama yani Amerika'nın böyle burada da bu sorunu çıkaran Amerika'nın kendisiydi. Yani Soğuk Savaş'tan sonra Rusya'nın statüsünü kabul etmeyen, onun statüsünü diyelim süper güçten bölgesel güce dönüştürmeye çalışan Amerika'nın kendisiydi. Şu anda da mesela Çin'le yaşanan gerginlikte de Çin'in o küreselleşme çabalarını baltalamak isteyen gene Amerika'nın kendisi. Yani Çin burada Amerika'ya kafa tutmuş değil, Amerika'nın ayağına basmış değil. Sadece Amerika'nın oluşturduğu, ortaya çıkardığı dünya ortamında yararlanmış, avantajlar elde etmiş, bir konuma gelmiş. Amerika şimdi bunu kabul etmiyor. Yani meseleye öyle bakar. Ama Amerika el uzattığında bu büyük güçler Amerika'nın elini hemen sıkıyorlar. Bunu da görmek lazım. Yani İran'da kriz çıktığında mesela kimse İran için Amerika ile ilişkilerini tehlikeye atacak bir girişimde, hamlede bulunmadı. Ne Rusya bulundu, ne Çin bulundu. El altından yardım ettiler diyelim mesela bir yere kadar. Ama Amerika işte şu yardımı da kesin dediğinde de hemen kabul etti belli bir taviz karşılığında. Çünkü Amerika da onlara yeni yeni istediklerini vermeye başladı. Amerika şimdiye kadar dünyanın tek süper gücü olduğunu söylüyordu. Ama Trump geldikten sonra bak politika değişikliğine girdi. Marco Rubio bile artık çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz demeye getirdi. Bu ne demektir? Yani bizim önceliğimiz artık Batı yarım küresi olacak. Biz kendi hinterlandımıza yoğunlaşacağız. Rusya'nın etkili olduğu bölgelerde

Rusya'nın gücünü kabul edeceğiz bir yere kadar. Çin'in kendine göre gücünü kabul edeceğiz. Türkiye'yi mesela kendi bölgesinde mesela güç olarak kabul ediyor. Şimdi böyle bir uzlaşı sağlandıktan sonra Suriye'de istenilen sonuç elde ediliyor. Venezuela'da bir şekilde elde ediyor. İran'da da elde edilecek. Yani İran'da savaş yoluyla zaten hiç istemedi Amerika. Ama belki o kafa koparma operasyonu dedim ya, İsrail'in o yönlendirmesiyle o savaş evet olabilir. Yani İsrail'in yönlendirmesiyle Amerika bu işe bu şekilde müdahil oluyor. Yoksa Amerika'nın amacı, yani İran nasıl ortaya çıktıysa İran rejimi o küresel şartlarda, yani o küresel şartların değiştiği, dönüştüğü bir dönemde bu o şekilde varlığını devam ettiremez. Yeni bir döneme adapte olması lazım. Onlar da bunu istiyor. Ha, bu dönemde de mesela yani kaybedecek olan, tavrını, stratejilerini değiştirmeyen, aynı şekilde kalmak isteyen İsrail olacak. Yani İran'dan sonra sıra İsrail'e gelecek. İsrail'in normalleşmesine gelecek. Onu da gene bence gene Amerika yapacak. Yani Batı ülkeleri nasıl bir şekilde İsrail sorunu ortaya çıktıysa onun bir şekilde yoluna sokacak önlemleri de alacaklar. Yani İran'da da onu gösteriyor. Yoksa İran mesela su testlerini vurduğunu söylüyor ama Amerikan helikopterini düşürmeye gelince yok diyor. Yani normalde savaş olsa, isteseler gerginliğini tırmandırmak istese, savaş halinde olsalar, kazara düşse bile imaj için ben düşürdüm der. Ama kabul etmiyor çünkü gerginlik istemiyor, perde arkasında. Ki gelen açıklamalar, İrfan sürekli söylüyor, Amerikan medyası dile getiriyor, Trump işte anlaşmaya çok yakınız diyor ve J.D. Vance söylüyor. İran tarafı bunu pek deklare etmiyor. Yani İran'ın varmak istediği anlaşmada biraz o ideolojik şeyinden dolayı, duruşundan dolayı, yani böyle başı dik, işte benim de onurumu, milli onurumu zedelemeyecek bir anlaşma olsun diyor. Şimdi o anlaşmaya da artık yavaş yavaş geliyor. Daha önceki açıklamalarda neydi? İran hiçbir şekilde nükleer faaliyetlerde bulunmayacak ısrarı vardı Amerika'nın. Oradan geri adım atılıyor. Yani işte ertelenecek ama sivil nükleer çalışmalarını devam ettirecek. Çin'in orada müdahalesi vardı. Bir ülkenin işte bu ulusal gururunu yararar, zedeler şeklinde. Yani bir ülkeye siz şu çalışmayı yapın, şunu yapamayın, yapmayın diyemezsiniz. Veya stratejik silahlardan mesela vazgeç talebinde bulunamazsınız bir ülkeye. Kendini korumak zorunda. Yani füze teknolojisi stratejik bir silahtır ve İran'ın bundan vazgeçeceğini beklemek, köleliği kabul etmesi anlamına gelir bu. Evet. Bunu kabul etmeyecektir İran. Şimdi Amerika'nın böyle üst perdeden gitmesi, daha sonra geri adım atması, yani şeyden de olabilir. Yani Rusya'nın, Çin'in makul diyelim diplomasinin de etkisi olabilir. Türkiye gibi ülkelerin, Türkiye'nin, işte Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın, yani bölge normalleşsin. İran'ın da bir devlet olduğu, bir millet olduğu, yani böyle işte parçalanıp, işte silahsızlandırılıp, işte ordusuz bir varlık haline getirilmesi en çok İsrail'in işine yarar ama Amerika'nın işine yaramaz. Amerika çünkü buradan dili yandı. Yani artık yoğurdu üfleyerek diyor. Yani Irak'taki durum ortada. Orada devleti yıkmanız Amerika'ya maliyeti çok daha fazla oldu. Şimdi o yani orduyu, bürokrasiyi, devleti yıktığınızda yeniden bir ulus inşa etmek çok daha masraflı, çok daha pahalı. Artık Amerika ulus inşa etme projelerinden vazgeçmiş durumda. Yani bir ülkeyi dağıtacağım, ordusunu yok edeceğim, bürokrasini dağıtacağım, yeni bir ulus inşa edeceğim. İran'da yapsanız bunu nasıl yapacaksınız? Rejimi yıktınız. İşte Kürtler var, işte Beliçler var, Şiiler var, Sünniler var. Bunları yeniden uzlaştırmanız lazım. Yani bir toplumsal sözleşme etrafında bir araya getirip yeni bir devlet oluşturmanız lazım. Bu en az 40-50 yılı bulur. Şimdi Amerika böyle bir yükün altına girmek istemiyor. Ama İsrail bunu istiyor. Bu İsrail'e yarar. Yani bu kaos bölgedeki projesinin olması İsrail'in tam da hedeflediği bir şey. Şimdi Amerika orada İsrail'e dur diyor. Önce benim stratejilerim, benim çıkarlarım. J.D. Vance mesela bunu makul bir şekilde söylüyor. Bizim için diyor İran'da en tehlikeli şey ulusal güvenliğimiz açısından nükleer güce sahip olması. Biz bunun da önlemini alıyoruz, aldık. Bundan sonrası bizim için önemli değil diyor. Yani biz yani füzelere sahip olmuş. İşte İran rejimi şu şekilde kendini yönetiyor. İşte Hürmüz konusunda da anlaşacaklar, onu da açacaklar. Yani onun dışındaki İran'ın diyelim politikası, ideolojisi, bölgeye, işte dünyaya yönelik talepleri falan normalleşecektir. Yani Amerika için kırmızı çizgi nükleer güç sahibi olması. Bunu diyor biz önledikten sonra biz amacımıza, yani savaştaki bu savaştaki amacımıza, hedefimize ulaşmış sayıyoruz kendimizi. Yani onun ifadesiyle işte home run win diyor mesela. Yani Amerika'nın kazandığı büyük bir başarıdır diyor bizim için.
Amerika için, İsrail için olmayabilir diyor mesela. Yani İran'daki şu andaki geldiğimiz aşama, ama diyor Amerikan toplumu için bizim için büyük

0: bir aşamadır. Bu da neyi gösteriyor? İsrail'in işte ulusal talepleriyle beklentileri, Amerika'nın beklentilerinin örtüşmediği, ayrıştığı noktalarda Amerika'nın kendi taleplerinin peşinden gitti. Yani çok da İsrail'i böyle önemsemediği anlamına geliyor. Ki önemsemez de, yani onun için bölgesel bir güçtü. Bir dönem önemliydi. Yani iç politikasında, dış politikasında, yani diyelim Soğuk Savaş döneminde Yahudi lobisi çok önemliydi. İsrail'i o Yahudi lobisinin arkasına alması çok önemliydi. İşte savunma sanayinde ve diğer kesimlerde yeni teknolojilerin üretilmesinde. Ama yeni dönemde Amerika o lobileri de, o Yahudileri de, Amerika İsrail'i de dönüştürüyor. Hı hı. Yani bu gidişat bunu gösteriyor biraz. Yani Rusya ile Çin'le çok büyük gerginlikler yaşanmadıkça bölgede böyle yeni dinamizmlerin, yeni işte kendi başına buyruk ülkelerin ortaya çıkması çok zor. Bir de Türkiye gibi yükselen güçler var. Yani bugün Reuters'tan bahsetti İrfan, Trump Reuters'ı bombalayacak diye. Şimdi Reuters de sabah akşam Türkiye'yi öne çıkarıyor. Bugünkü bir şeyinde gene, yani son 40 yılın inanılmaz destansı başarılarına imza attı diyor Türkiye. İşte savunma sanayinde artık kendi rotasını, kendi eksenini çiziyor. Yani eskiden mesela Türkiye'nin ekseni tartışmaları yapılırdı. Türkiye'nin ekseni doğuya mı kaydı, batıya mı kaydı? Sonra biz dedik ki artık eksen yok, doğu batı yok, eksen biziz. Şimdi eksenden daha ötesine gidiyor sistem. Eksenden sonrası sistem kurmadır. Şimdi Türkiye kendi sistemini kuruyor. Yani hem kendi ülkesinde hem işte Suriye'de kendi bölgesinde. Şimdi Amerika bunu da kabul ediyor. Yani o şimdi Rusya'nın taleplerini gören, Çin'le bir şekilde uzlaşan Amerika Türkiye ile de uzlaşıyor. Türkiye'nin de ne kadar etkili olduğunu ve uzun vadeli, yani Rusya ve Çin'e göre çok daha uzun vadeli çalışabileceği bir aktör olarak görüyor Türkiye'yi. Bu sisteme İran'ı da eklemlemek istiyor. Yani İran'ın burada çok rasyonel ve makul davranması lazım. Yani Trump'ın sürekli dile getirdiği biz makul ve rasyonel olmalarını istiyoruz şeklinde. Yani İran rasyonel ve makul olmasa bile Amerika, yani o küresel aktörlerle de uzlaştığı için İran'ı illaki sisteme entegre edecektir. Evet. Yani bunu ya sopayla ya da havuçla yapacaktır. Yani İran'ın bu süreçten kurtulma şansı yok. Evet. Yani öyle bakmak lazım. Yani ne kadar adapte olursa, entegre olabilirse o kadar çok mesela şey olur. Yani daha acısız ve sancısız olur. Değilse başka türlü yollarla bu adaptasyon, bu entegrasyon sağlanacaktır. Hı hı. Çünkü yani sistem de bunu kabul etmiyor. Yani diğer küresel aktörler de İran yüzünden o yeni uzlaştıkları bir şeyi, uzlaşıyı, ortamı bozmak istemezler. Tekrar yeniden kapışmak istemiyorlar. Bir şekilde yeni bir rota, yeni bir yön çizilmiş durumda. İran'da da ben bunun sinyallerini görüyorum. Yani İran eski İran olmayacak. Biraz İsrail frenlendikten sonra gidişat onu gösteriyor biraz.
1: Evet, şimdi İrfan Sapmalı'ya da şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde o biraz önce bahsettiğimiz Türkiye'nin rolünü sormak istiyorum. Ve bir de şu ihtimali değerlendirsek nasıl bir senaryo karşımıza çıkardı? Şayet ki o iki pilotun hayatını kaybettiği ve yine Amerika Birleşik Devletleri'ne tabutların döndüğü bir senaryoda Trump nasıl bir aksiyon almak zorunda kalırdı?
2: Şu anda zaten şu ana kadar en azından işte 100. günü geride bırakırken Esra 14 Amerikan askeri, 400'ün üzerinde de Amerikan askeri resmi olarak yaralı ve hayatını kaybetmiş konumda. Şu an itibariyle seçim dönemi olduğu için artık start verilmiş durumda. Şayet o iki pilot da hayatını kaybetmiş olsaydı sanıyorum işte 3 turda bitti şu anda. Belki 5 olacaktı, 6 olacaktı ama ben yine Donald Trump'ın seçim nedeniyle böyle bir yani ciddi bir saldırıya geçip tamamıyla günlerce aylarca sürecek ve Amerika'daki bu seçimleri dolayısıyla kendisini etkileyecek bir tehlikeye gireceğini hiç düşünmüyorum işin açıkçası. Donald Trump için önce Amerika değil, Donald Trump için önce kendisinin çıkarları çok önemli. Egosu inanılmaz yüksektir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın. Bunu artık bütün dünya görüyor ve biliyor. O açıdan da bu iki Amerikan askeri hayatını kaybetmiş olsaydı da dolayısıyla Donald Trump yine belki biraz daha saldırılar daha fazla devam edecekti. O açıdan ben yine de çok ciddi bir şekilde bir savaşa götürme yönünde bir karar alacağını zannetmiyorum. Sevgili Bercan çok güzel özetledi aslında. İşte Türkiye'yi ben de 43 yıllık meslek hayatımın 35 yılı dünyanın birçok ülkelerinde savaşları, uluslararası ilişkileri takip etmekle geçti. Dün gibi hatırlıyorum, sanıyorum işte TRT'ye bir program yapıyordum ben gazeteci isimli ve İsrail'deydim. İlk kez daha İsrail'de bir drone fabrikasına girmiştim. O zamanlar işte İsrail drone'da da yeni yeni daha atağa geçmeye başlamıştı. Röportaj falan yapmıştım orada. Ve o kadar çok beni etkilemişti ki orada. Yani biz dedim işte

0: Tabii 7-8 milyon falan da o zamanlar nüfusu İsrail'in. Biz Türkiye olarak neden bunu başaramıyoruz diye çok üzülmüştüm gerçekten. Ve yaptığım röportajlarda da işte bana anlatıyorlardı. Drone'ları anlatıyorlar. O zaman tabii teknoloji bugünkü kadar gelişmemişlerdi. Eski televizyonlar gibi işte kameralar oradan bu drone'lar nasıl çalışır, kimleri nereyi nasıl vurur onu anlatıyorlardı. Ama şimdi bugüne gelmek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne 1 Ocak 2020 tarihinde geldim ben. Ukrayna Savaşı'nı 2014'te Kırım'da aylarca takip ettim. Viktor Yuchenko'ya karşı gerçekleştirilmek istenen Rusya tarafından o darbe girişimlerini de. Şimdi en son Ukrayna Savaşı'nda, 2. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ana akım medyası hep bir şeye dikkat çekti ve şunu söylediler. Türkiye'nin özellikle işte Bayraktar kardeşleri dronlarının özellikle İHA'ların, SİHA'ların kaderini değiştirdiği savaşın yönünde çok ciddi bir şekilde. Şimdi geçtiğimiz günlerde yeniden dün de önceki gün de Bercan da bulunduğu bir canlı yayında da ben biraz detaylarına girmiştim. Amerika şu anda Türkiye'ye artık sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda küresel bir ortak olarak Kafkaslardan tutun Orta Asya'ya kadar Orta Doğu'da işte Sayın Cumhurbaşkanı Venezuela geçici devlet başkanı kabul etti. İşte Afrika'nın her yerinde yüzlerce büyükelçiliğimiz var. Ben sürekli seyahat halinde olduğum için dünle bugünü mukayese etme şansına sahibim. Çok savaşları takip ettiğim için ama bugünkü teknolojilere baktığımız zaman evet Türkiye gerçekten askeri alanda inanılmaz derecede Amerika'da saygı görüyor şu anda. Yani Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanlığı olan yakınlığı, Sayın Cumhurbaşkanlığı olan saygısının arkasında hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsiyeti, kimliği çok önemli ama bir de Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi taşıdığı yere bakarak Türkiye'ye olan saygısını gösteriyor sürekli olarak.
1: Evet, Netanyahu'ya Beyaz Saray'daydım. Güçlü bir orduları var diyor.
0: Evet. Beyaz Saray'daydım, Bercan da o gün yayındaydı. Netanyahu geldiğinde dedi ki Türkiye'li işin olmasın dedi. Eğer bir sorunum varsa Sayın Cumhurbaşkanı'na ben, Sayın Erdoğan'la ben görüşürüm, direkt aranızdaki sorunu çözerim dedi. Hatırlıyorsun değil mi Bercan?
1: Evet.
0: Yani Türkiye'ye bakış açısı bugün çok farklı artık Amerika Birleşik Devletleri'nde. O açıdan Türkiye, tabii askeri endüstriyel kompleks dediğimiz yapıyı da ben çok yakından takip ediyorum. Savunma sanayi şirketlerini de çok yakından takip ediyorum. Onlar özellikle Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsızlar. Gerçekten rahatsızlar ama bana göre bundan rahatsız olan en önemli isimlerin başında hiç şüphesiz Netanyahu geliyor. Ve Donald Trump da Türkiye'ye olan yakınlığını, Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevginin, saygısını sürekli dile getirerek bir anlamda Netanyahu'nun rahatsız olması da hoşuna gidiyor aslında baktığımız zaman. Bu açıdan da şu anda Amerika Birleşik Devletleri artık Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da sadece Türkiye bölgesel bir güç değil, küresel bir güç. Amerikan savunma sanayi şirketleri şimdi şunu tartışıyorlar. Evet güzel, Türkiye çok ciddi bir yükseliş modunda ama bunu Amerika ne kadar kontrol edebilecek, edebilecek mi veya? Bu korku şu anda bunları sarmış durumda işin açıkçası.
2: Evet, Zakir Hocam size de şunu sormak istiyorum. Bir de İsrail'i konuşalım istiyorum. Çünkü aslında süreçte her ne kadar şu an arka planda gibi görünse de hep konuştuğumuz aktörlerden bir tanesi. Şayet ki süreçte pürüzsüz ilerleme kaydedilirse ve müzakere masası tekrar kurulup müzakere masasından olumlu sonuçlar çıkarsa ve bu savaş sona ererse İsrail'in bundan sonraki tavrı ne olacak sizce?
3: Yani buna hiç ihtimal vermiyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Yani İsrail'in hoşuna gidecek bir barışın sağlanma ihtimalini çok öyle kuvvetli görmüyorum. İsrail dediğimiz devlet saldırgan bir devlet. Onların kendilerinin bir kuduz köpek yaklaşımı vardır biliyorsunuz. O kuduz köpek yaklaşımı da şudur. İsrail kuduz bir köpek gibi olmalı. Çevresine saldırmalı ki başkaları İsrail'e saldırmaya cesaret edemesin. Bu Moşe Dayan tarafından ortaya konmuş olan bir stratejidir. İsrail'in kendisinin çevre ülkeleriyle ilişkisini belirlediği. Dolayısıyla da İsrail'in bu kuduz köpek yaklaşımı hiçbir zaman bitmeyecektir. Yani burada bir barışa varılsa bile bitmeyecektir. Doğal olarak da varılacak barışı sonsuza kadar sürecek bir barış gibi filan asla değerlendirmemek lazım. Yani işin içinde İsrail varsa, İsrail'in olduğu yerde herhangi bir şekilde bu bölgede barış, uzlaşma vesaire gibi bir şeyi görmemek lazım. İsrail kuruldu kurular, hatta kurulmadan önceden beri bu bölgede kan var, gözyaşı var. İnsanların mağduriyetleri var, ülkelerin mağduriyetleri var, işgaller var. Bu bakımdan da yani böyle bir ihtimali ben pek fazla İsrail'in barışçı bir davranışa girmesi ihtimalini kuvvetli görmüyorum. İsrail böyle bir devlet değil. İsrail ne yapıyor? Amerika'nın ve Batı'nın gücünü arkasına almak suretiyle demografisiyle ve kendi askeri ekonomik gücüyle de bağdaşmayacak şekilde çok orantısız saldırılar düzenliyor. Yani bu saldırıları düzenleyebilecek kapasiteyi de kendisinde buluyor. Bu bakımdan söylüyorum. Yani burada ben bir kısa vadede bir barışı öyle Trump değiliz biz yani Trump gibi öyle mütemadiyen bugün imzaladık yarın imzalıyoruz gibi bir şeye girmem. İran gibi bir devlette öyle Trump'a papuç bırakmaz. Bırakmıyor nitekim yani bugün yarın vesaire filan gibi. İran için çözümsüzlük de bir çözüm. Yani o anlaşmayı yapmamak da İran açısından bir çözüm. Yani herkes şöyle düşünebilir ya İran işte anlaşmayı yapmayı çok istiyor. Hayır İran anlaşmayı yapmayı filan çok istemiyor. İran anlaşmayı yapması demek taviz vermesi demek. Yani nükleerden taviz vermesi, füze sisteminden, vekil güçlerinden, rejiminden, petrolünden pek çok şeyden taviz vermesi anlamına gelir. Yani doğal olarak da İran niye bunlardan durduk yere taviz versin? İran ilk defa mı ambargolarla karşılaşıyor ve ilk defa mı İran'ın parası dondurulmuş, varlıkları dondurulmuş durumda Batı tarafından? İran bir taraftan masada otururken bir taraftan da bunları kurtarmaya uğraşıyor. Dikkat ederseniz. Yani karşıyı sürekli muğlak bırakıyor ama öte taraftan da ne yapıyor? Kendisinin çıkarlarını masanın önüne koyuyor. Bu bakımdan da burada öyle çok kısa vadede bir anlaşma beklentisi içerisinde falan değilim. Yani İran'a diz çöktürdükleri, efendime söyleyeyim, uranyum işte istedikleri gibi alabilecekleri bir atmosferi de sağlayabilmiş değil ne Amerika ne İsrail. Bu bakımdan da düşük yoğunluklu da olsa bu savaş sürecek. Bunun bir kere altını çizmek lazım. Ama diğer taraftan da savaşın sürmesinden en fazla istifade eden ülkelerden birisi İsrail kuşkusuz ki. İsrail bunu isteyecek. İsrail İran yerinden kalkmaz hale gelsin isteyecek. Yani İran bir devlet olarak kalsın düşüncesini asla taşımayacak. Yani İsrail bunu kendi gücüyle sağlamıyor zaten. İsrail şu ana kadar ki kaydetmiş olduğu hangi ilerlemeyi kendi gücüyle sağladı? İsrail bunu yapabilir miydi? Arkasında Amerika olmadan. Amerika var. Amerikan siyasetçileri var. Doğal olarak da gelmiş olduğumuz nokta İsrail'in hala rahatlıkla domine edebildiği, kullanabildiği bir noktadır. Bunu görmemiz lazım. Yani ister İran içerisinde İsrail menfaatine atılmış olsun, bu Apache helikopteri düşürülmüş olsun, ister İsrail tarafından doğrudan düşürülmüş olsun, ister İran içerisindeki kontrolsüz güçlerin farkına varmadan yaptıkları bir iş olsun, fark etmiyor ama bakın süreç nasıl değerlendiriliyor. Yani hızlı bir şekilde ne yapılıyor? Amerikan ordusu tarafından İran'ın bütün stratejik hedefleri yeniden vurulmaya başlanıyor. Yani bu mühim bir şey. İsrail bundan daha başka ne isteyebilir? Soruyorum size. O yüzden de İsrail'den barışçı bir yaklaşımı beklemek gerçekten de çok böyle safiyane bir duygu olur. Yani evet. Bu çok temiz bir duygudur. İsrail'de bunun karşılığı yok. İsrail'in politikası belli. Kuduz köpek. Yani öyle bir politikası var. Hayat mutlaka hocam, ısırması gerekiyor.
2: Evet Hayati Hocam da şunu sorayım. Yani bir
0: Esra hattı... özür diliyorum. Esra evet. Araya böyle bir sıcak bir haber girmek tabii, istiyorum. Buyurun. Konumuzda çok bağlantılı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright Atlantik Konsul'da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin çok anlamlı şekilde arttığını, Körfez'den petrol ihracatının yeniden yükselişe geçtiğini, bu artışın, burası çok önemli, bu artışın önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyledi diyor. Tabii bu ne anlama geliyor? Amerika'daki işte Donald Trump ve ekibinin petrol fiyatlarını özellikle kontrol altında tutmak istediğini, işte ben siyasi riskler arasında işte benzin fiyatı, dizel fiyatları, enflasyon, Kasım ara seçimleri, onun için şu anda yapılmış olan bu açıklama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu mesajı bundan şunu anlıyoruz. İşte üçüncü turda üç dalga saldırının arkasından durdu. Hep konuştuğumuz şey, bütün konuklarımız da aynı şeyi söylüyor. Yani Donald Trump bu işi seçimlere kadar büyütmek istemiyor.
2: Evet Hayat Hocam'a da o zaman bunu sorayım. Hocam sizce küresel ekonomi, hem küresel ekonomi hem Amerikan ekonomisi hem petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları, altın fiyatları sizce bu sürünceme devam ederse veya bu karşılıklı çalışmalar devam ederse ne yönde ilerleyecek?

0: Yani zaten evet açıklamalar belki İrfan Hocam dediği gibi hani pozitif yönde olduğu söyleniyor ama tabii ki kriz devam ederse bundan kazananlar oluyor, kaybedenler oluyor ama sonuçta piyasa bundan hep olumsuz etkileniyor. Özellikle sıradan insanlar çok oldukça negatif etkileniyor. Ama ben şunu aslında altını çizeyim ondan sonra devam edeyim isterseniz.
1: Lütfen.
0: Çünkü bir süredir hani şu an benim de takip edebildiğim kadarıyla tartışma şu anki güncel bağlamda şeye takılmış durumda. Ben de ısrarla takip ediyorum. Bir net cevap bulamadım. Hani hangi tür, az önce Bülent Hocam da altını çizdi. Hangi tür şahit tipi drone kullanıldı meselesi. Bence bugün onu takip edeceğiz. Meselenin özünü bence o çözecek. Çünkü az önce yine Bülent Hocam altını çizdi. Hani bir şahit tipi drone ile gerçekten bir Apache, ABD'nin Apache helikopteri düşürülür mü düşürülmez mi meselesi. Şimdi teknik olarak mümkün. Bunun altını çizmek lazım. Ama tabii burada teknik gerçeklikle biraz siyasi söylem arasında bir fark var. Meselenin can alıcı noktası bence bu. Şimdi standart şahit 136 drone'uysa eğer, yarın bunu takip edeceğiz belki, daha böyle bir net açıklama yok. Eğer standart bir şahit drone'uysa bunu yapabilmesi zaten mümkün değil. Hani bu tarz şahit drone'lar hani daha çok kara hedeflerine dalış halinde böyle çarpma bağlamında, böyle intihar drone'u bağlamında kullanılıyor. İşte hedef tespit yeteneği yok, hava angajman kabiliyeti sınırlı vesaire. Dolayısıyla hani böyle bir şey açıklanırsa bu mümkün değil. Hani havadan havaya angajman yapamayan bir drone tipi bunlar. Ama diğer taraftan da modifiye edilmiş bir şahit İHA'sı var, drone tipi var. Hani bu, eğer bu yönde bir açıklama yapılırsa evet bu biraz daha mümkün. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında bu Şahit 136'ları işte Rusya bağlamında Garan 2 diye tartışılıyor. Bunları biraz daha hava hava füzeleriyle donatmaya başladı. Yani bu modifikasyon İran tarafından hani yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla hani Rusya bu modifikasyonu özellikle Ukrayna'nın bu Şahit havlayan helikopterlerine karşı geliştirmişti. Hani hatırlanacağı üzere mantık şu yani burada. Hani siz helikopterlerle benim intihar dronlarımı avlıyorsunuz. Ben de o helikopterleri vuracak füzeler takarım şeklinde böyle bir şey vardı. Şimdi uzun süredir de ABD Apache helikopterlerini niye kullanıyor? Şimdi bugün devriye yapan Apache helikopterini böyle bir açıklama var ama uzun süredir Apache helikopterlerini şundan kullanıyor. Şimdi İran dronlarını durduramadığını biz zaten ilk 50 günde çok tartıştık. Şimdi dronları füzelerle durdurma, bu maliyet inanılmaz derecede yüksek oluyordu hatırlayacağınız üzere. Dolayısıyla artık dronları füze gibi oldukça maliyetli bir maliyet asimetresine katlanamadıkları için bu drone savunmasını bir süredir Apache helikopterleriyle yapmaya çalışıyordu ABD. Şimdi Ukrayna'dan mesela başta Birleşik Arap Emirlikleri karşı drone kabiliyeti satın aldı ama mesela geçen hafta biz takip ettik. Ukrayna'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin satın aldığı bu karşı drone kabiliyeti Birleşik Arap Emirlikleri sistemine entegre etmede zorlanıyormuş. Yani böyle bir sonuç da var. Dolayısıyla hani her ne kadar drone dese de muhtemelen hani yine bu gerilimin devam ettiği anlardan biri. Belki bir drone avı esnasında bir Apache sonuçta yoluna devam ederken böyle bir hedef alma olabilir. Ama son kertede hani şöyle bir teorik senaryo ortaya çıkmış olabilir. Yine tartışılacaktır, takip edeceğiz ama hani İran, Rusya'nın işte Ukrayna'da hani kanıtladığı modifikasyonu kopyalamış olma ihtimali. Dolayısıyla hani drone uzaktan tabii ki operatör tarafından yönetiliyor ama Apache'nin yine de alçak irtifada devriye gezmesi meselesi bence bunu takip edeceğiz. Çünkü böyle bir şahit drone'la vurulsa bile biraz daha bunlar hani kalkış iniş alçak irtifa esnalarında daha böyle zaaf halinde oluyor diye hep tartışılır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bu bilgiler bence önemli. Onları gün içerisinde gerçek bilgiyi takip edip biraz daha böyle
1: Öğreneceğiz gibi
0: senaryonun
1: duruyor.
0: hangi yönde, evet, kesinlikle.
1: Bülent Hocam, sizinle bir sonraki saat vedalaşıyor olacağız. Son soruyu da size yöneltmek istiyorum. Şimdi Hayati Hocam da bahsetti.

0: Aslında milyonlarca dolarlık bir işte Apache helikopterinin görece çok daha düşük maliyetli İHA'larla vurulabilmesi de aslında stratejik olarak ne kadar savunmasız bir yerde de olduğumuzu kanıtlıyor gibi. Yeni nesil belki de silahların ön plana çıktığını gösteriyor gibi. Şayet bu gerçekse bunu konuşuyoruz. Bir de şöyle bir bilgi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz drone'uyla pilot kurtarma operasyonu yaptığı ifade edilmişti. Şimdi savaş alanında artık çok sık yeni terimler de duymaya başlıyoruz. Bu ikisini sizden ifade etmenizi isteyeceğim. Deniz drone'uyla birlikte yeni bir kurtarma operasyonuna da şahit olduk. Şahit olmadık ama ifade edildi.
1: Yani Esra Hanım, şunu söylemek lazım. Az önce kıymetli Hayat Hocam da epey bir bilgi verdi. Yani artık şuna dönüşmüştüm de, yeni nesil bir savaşta karşı karşıyayız. Bir hiber, bir zibisi dersiniz. Bir yeni nesil elektronik savaş mı dersiniz buna? Rusya-Ukrayna savaşından bu yana, özellikle bu Hürmüz Boğazı krizinde Amerika Birleşik Devletleri biraz daha ordusunun ne kadar hantal hale gelmiş olduğunu gördü. Vurulan uçak gemilerini hatırlıyoruz. Bir takım bahaneler söylemişlerdi, hatırlayacaksınız. Yok, tuvalet tıkandı, İşte mutfakta yangın çıktı vesaire. Aslında burada biz sonradan öğrendik ki İran dronları aslında çok rahatlıkla hedef alabilmiş Amerikan uçak gemilerini. Ve bu anlamda da birdenbire bu hem drone hem de balistik füzelere karşı bir savunma yapamadığını fark eden bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bununla beraber işte Rusya Ukrayna'daki giderek de orada gerçekten çok çılgın bir boyuta gelmiş durumda Esra Hanım. Yani en son ziyaretimizde şunu görmüştük. Ukrayna'da bir fiber optik kablodan yollar yaparak dronların içeri girmesini engellemeye çabalıyorlar. Yani tünel düşünün, fiber optik kablolardan yaparak. Ve fiber optik kablolar çok fazla kullanılmaya başlanmış. 60 kilometreye varana kadar fiber optik kabloyla giden dronlar artık söz konusu, elektronik engellemeye maruz kalmasın diye. Şimdi çok da ucuz aslında silahlar bunlar. Yani bunu da söylemek lazım. Dronlar çok pahalı, maliyeti olmayan silahlar. Ve bu anlamda da bunları Patriot'larla, milyon dolarlık füzelerle karşılamaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri. Ben şunu da hatırlatmak isterim. Az önce kıymetli Bercan Bey anlatırken aklıma geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 trilyon dolarlık yeni bir savunma sanayi bütçesi açıklanıyor. Bu anlamda eski cephanesini Ukrayna'da harcamakta olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Silah lobilerinin ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olduğunu da unutmamak lazım. Ve bu yeni gelen 600 milyar dolar, eski bütçesi 900 milyar dolar civarıydı. Yeni gelen 600 milyar doların tamamen bu elektronik savaş, drone, elektronik engelleme vesaire buna dönüşmüş olduğunda zaten Trump'ın ağzından biz açıklamada da dinledik. Yine hatırlayacağız, savaş sırasında tam silah lobileriyle bir araya geldiğini, yeni nesil silahları 3 katına çıkartmaları yönünde Trump'ın isteklerde bulunduğunu, 20 milyar dolara yakın savaş devam ederken Körfez ülkelerine bir silah satımının bulunduğunu, yani aslında burada bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin cephanesini yenilemekte olduğunu. Çünkü yeni yeni tehditlerle işte burun buruna geliyor. Az önce hocam söyledi. Yani bunu vuran bir dronesa düşünün. Milyonlarca dolarlık bir helikopteri 50-60 bin dolarlık bir tane drone'la çok rahat, belki daha ucuz bir drone'la çok rahat indirebiliyorsunuz. Ve siz de bahsettiğiniz bu deniz drone'u meselesi. Şimdi Karadeniz'de de aslında çok bu anlamda büyük bir savaş devam ediyor. Bir zaman zaman tankerlere yapılan saldırılar, Rusya'nın gölge filosunu oldu. Maalesef burada istenmeyen bir takım hedeflere karşı da işte hatırlayacaksınız, Azerbaycanlı denizcilerin maalesef öldürüldüğü bir saldırı gerçekleşti yine deniz dronlarıyla. Şimdi burada da yine deniz dronlarının kullanılarak, yani çevre emniyeti mi aldılar, yoksa bu helikopter denize düştü, burada bu deniz drone helikopterin pilotlarının dışarı çıkmasına yardımcı mı oldu? Yani o hale gelmiş bir teknolojiden bahsediyoruz Esra Hanım artık. Ve her türlü alanda kullanılabiliyorlar artık. Yani şöyle bir örneği söyleyeyim. Kendi gördüğüm bir örnek. Az önce bahsetmiştim, Ukrayna'da fiber optik kablolarla yolu korumaya çalışıyorlar. Ruslar ufak yangın tüpleri takmışlar. Yani napalm tüpleri takmışlar dronlara. Bir delik açıyorlar bu fiber optik yolda. İçeri başka bir drone sokuyorlar. Yani öyle bir hale gelmiş ki artık. Karşılıklı olarak 3-4 tane farklı savunma drone'un fırlatıldığı zamanları da gördük yine benzer biçimde. Ve yani burada da bakacak olursanız aslında Amerika Birleşik Devletleri yeni nesil hibrit bir savaşa hazırlanıyor. Cephanesini değiştiriyor ve bu çerçevede de işte böyle bir milyonlarca dolarlık bir helikoptere basit bir drone ile saldırı yapan bir İran, pilotlarını deniz drone ile kurtaran bir Amerika Birleşik Devletleri karşımıza çıkıyor. Evet, mayın temizlemeden tutun, piyade avlamaktan tutun, efendim farklı bir takım görevleri gerçekleştiren çok mikro boyutlardan devasa boyutlarına varana kadar artık robotik bir savaşın içine girdiğinizi söylemek lazım.

0: sanırım. İşte bu anlamda da yine az önce konuşuldu. Türkiye'nin çok büyük bir yine çağ açıp kapatan drone savaşlarını başlatan ülke olduğunu da söylemek lazım. Biz Karabağ'da gördük, Afrika'da gördük, Suriye'de gördük. Yani bu anlamda da Türk savunma sanayinin çok farklı tehditlere karşı çok farklı savunma dronları ve benzer biçimde de saldırı dronları gerçekten yapmakta olduğunu da biliyoruz. Bu da son derece gerçekten hem kıvanç verici hem de sizin caydırıcınızı çok arttıran bir durum olduğunu da söylemek gerekiyor. Bakın çok basit dronlar nelere yol açabiliyor? Çok basit dronlar hayat kurtarabiliyor. Artık böyle bir döneme girişildi ve özellikle önümüzdeki dönem elektromanyetik savaş denilen yani dronların elektrik sistemlerini fiber optik kablo olsun olmasın kesebilecek bir takım elektrik atakları çalışıyor ülkeler. Yani bu hale geldi. Eski bildiğimiz o piyade artık değişti denebilir. Hantal savaş yapısı, tanklar vesaire bunlar çok tartışılacak konular artık. Çok minicik dronlarla bunları saf dışı bırakabiliyorsunuz. Maalesef Ukrayna'dan görüntüleri de hepimiz mutlaka şüphesiz gördük. Askerleri takip eden dronlar, son anlarını kameraya çeken dronlar. Yani o kadar enteresan bir hale geldi ki artık neredeyse dışarıda asker görmüyorsunuz. Herkes bir şekilde gözlerinde o dronları yönlendirmeye yarayan kameralı gözlükler. Drone kullanan bölükler oluşmaya başladı. İstihbarat anlamında, yapay zeka anlamında her şeyin içinde artık bu şekilde bir karışık, hibrit bir savaş modelinin geldiğini görmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri de bunu pahalı bir biçimde olsa da görüyor diyor. Ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Yani artık o hantal, büyük, pahalı makinelerdense çok daha ucuz, çok daha küçük, çok daha sistematik ve insansız araçlar artık günümüzün geleceğinde bunları yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Bülent Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, var
2: mısınız? Bu ara ben de müsaadenizi alacağım. Çok özür diliyorum.
1: Tabii hocam. Zaki hocam o zaman sizlerle de vedalaşayım. Çok sağ olun yayınımıza katkılarınızdan dolayı.
2: Hepinize hayırlı
1: dolayı.
2: Sabahlar. Görüşmek
1: çok
2: üzere.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.
0: Selamlar kıymetli hocalarıma, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye'nin de özellikle bu anlamda yoğun bir çabası olduğunu da biliyoruz. Artık yeni saatimize de giriş yapıyor olacağız. Son bilgileri de şöyle bir toparlayalım istiyorum. Bu gece bir saldırı başlatıldı ABD ordusundan yapılan açıklamalarla birlikte İran'a yönelik bir misilleme saldırıları başlatıldığı ifade edilmişti. Keşm Adası'nda birçok noktada patlama sesleri duyulmuştu. Ardından da İran tarafından yapılan bu saldırılara eğer devam ederse misliyle karşılık verileceği ifade edilmişti. Sonrasında da İran'dan misillemeler geldi efendim. İran devrim muhafızlarının yapmış olduğu açıklamaya göre bir ABD İHA'sını düşürdüklerini ifade ettiler. Yine İran'ın Ahvaz şehrinden de zaman zaman patlamalar gelmişti. Ama son tabloya baktığımızda CENTCOM'dan yapılan açıklamayla birlikte ABD ordusunun helikopterin düşürülmesine yanıt olarak başkomutan talimatıyla 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar gerçekleştirdi. Burada meşru müdafaa saldırılar ifadesi de oldukça dikkat çekici. ABD Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas mühimmatlarla Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radar tesisleri vuruldu. ABD güçleri İran'ın haksız saldırılarına karşı savunma hazırlığında ve tetikte olmaya devam ediliyor şeklinde CENTCOM'dan bir açıklama yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda ise devam eden bu hava muharebeleri sırasında yine İran tarafından da sık sık misillemeler geldi. İran medyasına devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üssüne füze saldırısı başlattığına yönelik de yine haberler elimize ulaştı. Oldukça sıcak bir gece yaşandı. Elbette bu süreç müzakereleri nasıl etkileyecek bunları da konuştuk. Ama son olarak da yeni nesil savaş teknolojileri, özellikle helikopterin düşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu o kurtarma operasyonu da oldukça çok konuşuldu. Bu yeni nesil savaş sistemi nereye doğru evrilecek ve Türkiye bu yeni nesil savaşın neresinde yer alacak sizce?
3: Yani bu Türkiye tabii bu savaş, yeni savaş paradigmasının öncü ülkelerinden bir tanesi. Yani ona girmeden önce bu şeylerle, İHA'larla ilgili bir şey vardı, bir haber vardı orada. İHA'lar işte kimlerin işini hangi mesleğe

0: son verdi diye keskin nişancılar artık doğru. İHA operatörü olmaya başlamışlar. Çünkü keskin nişancıların işini çok daha net, çok daha kaliteli bir şekilde İHA'lar hem daha uzaktan yapıyor hem de hedefi seçerek sonuç alıcı bir şekilde yerine getiriyormuş. Bir yabancı şeyler vardı, ajanslara konuşanlar vardı, keskin nişancılar. Artık diyor bizden çok daha iyi vuruyorlar hedefi. Bize diyor o İHA'ları kontrol etmek kaldı. Yani pilotluğa yönelmişler. Yeni savaş stratejileri tabii yani şeyi de imkansız hale getiriyor. Yani o asimetrik savaşta işte bir çok güçlü olan, güçsüz olan kendine göre bir direniş sergiliyordu. O yani asimetrik savaşta dengeleri de değiştiriyor, dengeli hale getiriyor. Yani bu da neye yol açıyor? Savaşların işte çok uzaması, çok böyle zarar verici hale gelmesini de önlüyor. Tarafları barışa zorluyor. Yani İran Savaşı'nda da bunu görüyoruz mesela. Yani bir taraf böyle çok güçlü, işte kendi o konvansiyonel üstünlüğüne güvenerek mesela saldırıyor. Diğeri de mesela asimetrik anlamda, işte farklı mesela mozaik sistemi de deniliyor ama diyelim İran'ın SİHA'ları, İHA'ları üzerinden verdiği yanıtlar üzerinden karşı tarafı o kendisine çok böyle öldürücü bir darbe, sürekli bir zarar veya verdiği zararı sistematik hale getirme sürecini sona erdiriyor. Kendisi de karşı hamlelerde bulunduğu için iki tarafta bakıyorlar ki mesela diyelim bu işin sonu yok. Yani bunu hep bir programda gene dile getirmiştim. Avrupa'daki mesela işte 30 yıl savaşlarında, 100 yıl savaşlarında kılıçlar artık köreldiği için savaş sona ermiş. Yani kılıçlar artık insanları öldürememeye başlamış. O kadar mesela o şey devam etmiş, o hınç. Yani o hınç bitmiyor ama silahlar yetersiz hale geliyor. Bu buradaki modern savaşlarda da yani o dehşet dengesi diyelim bir tarafa avantaj sağlayan denge bozulmaya başlıyor. Bu yeni silahlarla çok daha zayıf olan bir aktör çok güçlü bir aktöre karşı mücadele edebiliyor. Mücadelede başarı elde edebiliyor ve çok güçlü aktörün kendisini silahlarla yok etmesini engelleyebiliyor. İşte İran Savaşı'nda bunu gördük.
1: Füze teknolojilerinde ne kadar önemli olduğunu
0: evet,
1: gördük.
0: Füze teknolojilerinde
1: yani İran resmen füzeyle bir füzeyle varoluş gördük. Mücadelesi tabii, gerçekleşti.
0: Tabii. Yani bir de bir şeye hale geldi. Mesela İran'ın Amerika'nın zaten bu savaşı sürdüremeyeceğini bir ay önce eski savunma bakanı Briner diye bir savunma bakan yardımcısı vardı. Yani füze açığı diye bir makale yazmıştı. Asia Times'a yayınlanmıştı. Yani o orada mesela işte İran 1000 dolara, 2000 dolara, 5000, 10.000 dolara diyelim işte füze yaparken veya SİHA yaparken 100.000 dolara diyelim en pahalısı füzesini mal ederken Amerika bir Tomahawk'u mesela 40-50 milyon dolar. Amerika, İran bunu bu füzeleri, bu İHA'ları, SİHA'ları mesela diyelim yılda mesela 1600-1500 füze üretebilirken veya ayda 10.000 SİHA, İHA üretebilirken Amerika mesela yılda ancak mesela 50-60 Tomahawk üretebiliyor. Yani Patriot füzelerini mesela Japonya ile beraber ancak 50-60 üretebiliyor. Düşünsenize yani 50-60 tane Tomahawk üretebiliyor. Ve Tahat savunma sistemlerindeki füzeleri yani 50-60 tane fazla üretemiyorlar. Ve mesela işte Trump 5-6 savunma şirketini topladı. Bunlara mesela üretimi artırmalar talimatı verdi. Yani bunların isteyebileceği yani İran'ın stoklarındaki füze sayısına ulaşmaları için diyelim yani 5-6 yıl gerekiyor. Yani 60-70 aydan bahsediyor. En diyelim stoklarındaki füzeyi tamamlayabilmeleri için 60 ay gerekiyor. Ve işte Reaper'larından bahsediliyor. Mesela 50-60 milyon, 40-50 milyon dolarlık mesela SİHA'lar. Bunun yerine şeyin İran'ın kamikazeleri mesela işte 1000 dolar, 10 bin dolara kadar mesela maliyetli. Hem çok daha seri üretiliyor. Bunun yerine Amerika mesela şahitleri koparıp Lucas diye bir aynen İran daha ucuz diyelim 5-10 bin ve 10 bin 20 bin dolarlık SİHA'lar üretme projesini devreye soktu. Yani o yeni savaş teknolojileri şeyi de zorluyor. Barışı da zorluyor. Çünkü sürekli savaşın devam etmesi bir gücün çok üstün yetenek. Mesela o Ukrayna-Rusya savaşında da bunu gördük. İlk başlarda Rusya çok daha etkiliydi. Şimdi yeni o SİHA, İHA teknolojisinde Ukrayna karşılık vermeye başladı. Yani savaşın devam etmesi, sürekli hale gelmesi Rusya'yı da etkilemeye başladı. Rusya'yı da tehdit etmeye başladı. İşte donanmasını Karadeniz'e çıkaramıyor. Sivastopol'a çıkaramıyor. Çünkü o koca uçak gemisi bir SİHA ile bir İHA ile veya bir füze ile mesela tehdit altına girmiş oluyor. Veya 10 bin, 20 bin dolarlık bir

CIA'ya karşı 50-60 milyon dolarlık Tomahawk'ları ve savunma sistemindeki füzeleri ateşlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani maliyet açısından da sürdürülebilir bir şey değil. Yeni savaş teknolojileri hem daha ucuz hem daha seri üretilebiliyor. Hem de yani stoklar anlamında mesela üretimi falan fazla olabiliyor. Eski savaş sistemleri, eski Tomahawk'lar, füzeler diyelim, çok geç, yani hem maliyetli hem uzun zaman üretilebiliyor, hem de yenilenmesi çok zor. Yani maliyetli olması bu da ne yapıyor? O dengeyi bozuyor. Şimdi Amerikan stokları, füze stokları tükenmeseydi, yeterince olsaydı bence İran savaşını devam ettirirlerdi yani. Belli bir noktadan sonra kritik aşamaya geldiler. Yani o 12 Haziran'daki savaşta da gene aynı şey yaşanmıştı. Orada da mesela 150-160 tane taahhüt füzesi ateşlenmişti. Şimdi o 150-160 füzenin yerine getirilmesi, yani o stoklardaki azalanın temin edilebilmesi için 4-5 yıl gerekiyor. Ve en az 2-3 yıl gerekiyor. Amerikan savunma sistemi de yani şeyini diyelim üretim mekanizmasını şeye göre kurgulamamış, yani sürekli savaş durumuna göre kurgulamamış, terörle savaş dönemindeki ihtiyaçlara göre kurgulanmış bir savunma sanayi. Ama savaşlarda da mesela belirleyici olan, yani gücünüz değil, sahip olduğunuz silahların üstünlüğü de değil, üretim kapasiteniz. Yani bunu Rusya Savaşı'nda da gördük, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın mesela gemi teknolojisi bazı konularda Amerika'dan çok daha üstündü. Ama üretim kapasitesi Amerika yetişemediği için Japonya 2. Dünya Savaşı'nda bir noktadan sonra pes etmek zorunda kaldı. Yani sahip olduğunuz silahın kalitesi, üstünlüğü önemli değil. Hem sayısı önemli, hem üretim kapasitesi önemli. Onu ne kadar hızlı üretebiliyorsunuz, ihtiyaçlarınıza yetişebiliyor mu? Ukrayna Savaşı'nda gördük ki mesela bütün NATO ülkelerinin füze veya mühimmat üretim kapasitesi Rusya'nınki kadar değil. O ortaya çıktı ve Rusya kendini o yeni döneme adapte etti. Ona göre savaşı devam ettiriyor. Ama İHA teknolojisinde geri kaldığı için Rusya, Ukrayna daha avantajlıydı. Rusya onu geri kapatmaya çalıştı. Yani yeni İran'la anlaşarak. Yani bu geldiğimiz aşamada bu yeni teknolojiyle Türkiye'nin öncülük etti, özellikle yeni teknoloji. Yani daha 5 yıl önceydi sanırım. Hakan Fidan MİT başkanı iken o zaman bir makalesi vardı. Bir rapor vardı. Yani gelecekte önümüzdeki işte ihtiyacımız olan şeylere ve küresel güç dengesini neler belirleyebilecek, o zaten belli yani. Onları mesela özellikle Türkiye'nin o alanlarda faal harekete geçmesi gerektiği konusunda, yani füze teknolojisi, hipersonik füzeler, hı hı. Bu konu çok önemli. Yani orada şey olmanız lazım, siber teknolojide çok iyi olmanız lazım, siber teknolojide. Yani siber teknoloji diyelim mesela İsrail'in bir şeyi var, hakimiyeti var, hegemonyası var. Bir bakıyorsun işte yazılımlar geliştirmiş, o yazılımlarla mesela herkesi kontrol edebiliyor. Evet. İşte yapay zeka var mesela, yeni gelişen teknoloji. Yani yapay zekada olsun, siber teknolojide olsun, füze teknolojisinde olsun, özellikle hipersonik füze. Yani hem onu geliştireceksiniz, hem üretimini artıracaksınız, üretim kapasitesi çok gelişecek. Yani işte SİHA'dır, İHA'dır, füze teknolojisidir, yapay zeka, özellikle siber teknoloji. Ama yeni dönemde mesela kuantum teknolojisi bu sefer devreye giriyor. Yani Amerika ile İsrail ilişkilerinde şöyle bir şey var, şu denge hep vardır. Amerika mesela en yüksek teknolojilerini İngiltere ile, Kanada ile, Avustralya ile paylaşmıştı şimdiye kadar. Ama mesela bu paylaşım ittifakına şimdiye kadar hiçbir zaman İsrail'i dahil etmedi. İsrail'i bu yüksek teknolojilerde hep dışarıda bırakmıştı. İsrail çok istediği halde dahil etmemişti, ama istediği silahları vermişti bir noktaya kadar. Ama bu yapıya dahil etmemişti İsrail'i. Yani hep böyle konuşulur ya, İsrail Amerika'da çok etkilidir, Yahudi lobiler işte Amerika'yı istediği gibi yönetir, kontrol eder. Öyle bir şey yok yani. Yeni dönemde de mesela yapay zeka ve kuantum teknolojilerinde özellikle İsrail hep dışarıda tutuyor gene. Yani çok çok kritik kendisi için. Mesela bu teknolojileri İngiltere ile işte kuzenleri dediğimiz Anglo-Sakson dünyasıyla paylaşıyor, ama İsrail'i gene dışarıda bırakıyor. İsrail mesela şu sıralarda özellikle işte Amerika ile askeri ve operasyonel birlikteliği, yani teknolojilerde ortak hareket etmeyi ön plana çıkaracak bir yasa hükmü var.

0: 124 diye onu geçirmeye çalışıyor ki yani işte kongrede İsrail'e silah satışı gündeme geldiğinde bu engellenmesin. Yani bypass edilerek, kongre bypass edilerek hem Amerika'nın askeri teknolojisine ulaşım imkanına kavuşsun hem de şey yapsın, kongrenin engellemeleriyle karşılaşmasın. Şimdi o yeni teknolojilerle Amerika'nın yöneldiği yeni teknoloji, SİHA teknolojisi, uzay teknolojisi, siber teknoloji, hipersonik teknolojiler, yani bütün dünya mesela buna yoğunlaşmış durumda. Ama bu konuda mesela en çok öne çıkan ülke yerel imkanlarıyla, kendi imkanlarıyla Türkiye. Yani bugün işte Reuters'ta gene bir analiz haber vardı. Gene Türkiye yere göğe sığdıramıyorlar. Yani Türkiye artık bölgesel güç yerine küresel rol sahibi bir ülke ve aktör konumunda gösteriliyor. Reuters gibi bir ajans. Yani hatırlayın 4-5 yıl önce bunlar sürekli Türkiye'ye saldırırlardı mesela işte. Boğaz'ın sultanı derlerdi. Türkiye'yi böyle işte krizlerle boğuşan ülke, bugün var yarın yok. Yani Erdoğan'sız Türkiye projesinde başrol oynayan troll ajanslardı. Yalan yanlış haberlerle, analizlerle Türkiye'ye saldırırlardı. Şimdi geldiğimiz noktada artık Türkiye'nin büyüklüğünü, gücünü kabul etmiş durumdalar. Yani o bizim bir zaman, bir dönemki muhalefetimizin sahip olduğu zihniyetinin dış taşeronu güçlerdi bunlar. Le Point mesela, işte Fransa'daki dergiler, Le Monde. Onlar da mesela sabah akşam Türkiye'ye saldırırlardı. Geldiğimiz noktada işte bizim savunma sanayi şirketlerimizle ortaklık kurmaya çalışıyorlar. Yani sadece Afrika ve Orta Doğu'daki ülkeler değil, İtalya'sı, İspanya'sı, Fransa'sı, Amerika mesela Türkiye'yi yere göğe sığdıramıyor. Yani en son NATO Büyükelçisi'nin bir analizi vardı Türkiye konusunda. Yani NATO ittifakındaki göğsümüzü ağırtan tek ülke Türkiye. Keşke diğer ülkeler de Türkiye gibi olabilseler, savunma sanayinde mesela yeterli bir konuma gelseler. Çünkü diğerleri tamamen Amerika'ya muhtaç ülkeler. Kendilerini savunamayacak konumdalar. Yani Amerika olmasa işte bir savaş durumunda, bir kriz durumunda performans gösteremeyecek ülkeler. Türkiye'nin bu konudaki o savunma sanayi konusundaki duruşu çok önemli. Bunun arka planı tabii siyasi irade. Siyasi iradenin karar vermesine önemli. Bağlı. Bu o anlamda çok tarihi bir dönemden ve dönemeçten geçiyoruz.
1: Evet.
0: Tarih yazıyoruz yani dışarıda, içeride. İnşallah böyle devam eder.
1: Bunun aslında bizim coğrafyamızda ne kadar önemli olduğu da işte yaşanan bu son savaşta bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Burada hayatta kalabilmek için
0: güçlü olmak lazım. Sayın Erdoğan bugün yine ona vurgu yapmıştı. Güçlü olmak gerçekten önemli.
1: Yükseltebilmek oldukça önemli. Hayat hocam, şunu da merak ediyorum. Şimdi İran'da hani füze teknolojiden bahsediyoruz ama füze teknolojisinin şu an İran'ı ayakta tuttuğunu söylüyoruz hep ama müzakerelerde de hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İsrail'in talepleri arasında o füze teknolojisinin rafa kaldırılması tabiri caizse yine maddeler arasında, istekler arasında yer alıyor ama bir yandan da İran'ın gelirleriyle özellikle petrol gelirlerinin çoğunun devrim muhafızlarına gittiğini ve devrim muhafızlarının da bazı teknolojilere, işte savaş teknolojilerine yatırım yaptığını görüyoruz. Halkın da geçmiş dönemde bu yüzden destek vermediği, yani bu paraların nereye gittiğini sorguladıkları, çok fazla savaş yatırımları yapıldığı için eleştirdikleri bir süreçten geçilmiş. Ardındansa bu füze teknolojisiyle özellikle şu anda muhaliflerin bile desteğini kazandığı bu durumun ifade ediliyor. Şayet ki müzakereler gerçekleşti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri arasında İran'ın bu teknolojilere sınırlandırılması istendi ama bu süreci nasıl önüne alabilirler? Yani İran sizce varoluş mücadelesini kazandıran şeyleri bundan sonraki süreçte vazgeçebilir mi ya da?
2: Hem tekrar teşekkür ediyorum. Tabii İran'da sosyoloji değişiyor, toplum değişiyor. Eski sosyolojik aktörler var, yeni sosyolojik aktörler var. Şimdi sizin kurumlarınız eskiye hitap eden sosyal ve politik kurumlar. Şimdi yeni sosyoloji ortaya çıktığı andan itibaren siz kurumlarınızı da yenilemeniz gerekiyor. Dolayısıyla İran'ın böyle bir problemi var. Ama ne olursa olsun kurumlar toplumun taleplerini yansıtmıyor bile olsa siz dışarıdan bir saldırıya uğradığınız zaman toplum ister istemez bir reaksiyon gösteriyor. Vatanseverlik, milliyetçilik, değerler devreye giriyor. Siz ne kadar mevcut rejime karşı da olsanız devletinizin arkasında duruyorsunuz. Şimdi burada önemli bir tartışma.

belki de hiç ne içeride belli bir sosyal mobilizasyonla karşılaşmazdınız. Ya da ne bileyim hani ABD, İsrail içeride herhangi bir sosyal devrim, işte rejim çöküşüne tartıştığımız bu dinamikleri en azından böyle bir şeye sahip olmazdı. Bu önemli bir tartışma konusu. Ama sizin de diğer taraftan dediğiniz gibi yani bunun bir de füze boyutu var. Tabii ki yani savunma sanayi bugünlerde en önemli tartışma konusu. Siz bu kapasiteyi ne kadar çok arttırırsanız toplumunuzdan da destek alıyorsunuz. Ama şunun altını çizmek lazım. Şimdi Bercan Bey az önce o kadar güzel konulara değindi ki her savaş, etrafımız savaşlarla dolu ve her bir savaştan ayrı ayrı deneyimler fışkırıyor. Şimdi burada bizim bugünlerde çok tartıştığımız bir şey var. Askeri öğrenme. Yani her savaşın dinamiği, belirleyicisi, etkileyicisi farklı olabiliyor. Bütün bunlardan ne kadar öğrenebilirsek o kadar kar. Bütün aktörler zaten bunu takip ediyor, notlarını alıyor. Bu açıdan askeri öğrenme çok önemli. Şimdi Bercan Bey altını çizdi. Bizim bugünlerde çok tartıştığımız şey. Şimdi İran Savaşı'nın bağlamında da düşünelim. Eğer gerçekten mesela biz şunu çok söylüyoruz. Amatörler strateji tartışır, profesyoneller lojistik derler. Yani gerçekten Bercan Bey altını çizmeye çalıştı. Endüstri kapasiteniz, sizin üretim kapasiteniz, yani lojistiğiniz savaşın sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Biz son dönem bugünün savaşları bağlamında her savaşta bunun ne kadar önemli olduğunu tartıştık. Şimdi savaşlar işte İran'da da gördük. İlk çok hızlı başlıyor, yüksek yoğunluklu başlıyor, sonra bir bakıyorsunuz düşük yoğunluğa geçiyor, maliyetler artıyor, ilk maliyetli silahlar kullanıyor, sonra mümkün olduğunca İran'da da Ukrayna'da gördük daha düşük maliyetli silahlara geçmek gerekiyor. İşte bütün bunlar aslında sizin endüstrinizin gücüyle çok yakından alakalı. Dolayısıyla bunları hep not alıyoruz, notlar alıyoruz. Diğer taraftan maliyetlerin altını çizdi Bercan Bey. İşte lojistiği tartıştık. Yani nereden bakarsanız bakın ama Türkiye örneği bambaşka bir örnek. Bir taraftan şu an dünyada yapılan bütün harp oyunlarına bakın. Türkiye'nin çevresinde şu an Türkiye'ye çok agresif, hani saldırı yapabilecek ve başarılı olabilecek bir aktör kalmadığını görüyoruz biz çevrede. Tabii ki de hani belli planlar yapılır vesaire ama gerçekten hani bir bütün aktörler şu an bize tehdit olabilecek bütün aktörler bir 10 yıllık toparlanma sürecine ihtiyaç duyuyorlar. Yani şu an Türkiye'nin gerçekten eli çok güçlü. Her türlü pazarlık masasında eli çok güçlü. Ama bizim her strateji tartışmasında en çok altını çizmeye çalıştığımız bir şey var. Türkiye'nin bugünlerde belki tamam savunma sanayini tartışıyoruz, İHA'larını, SİHA'larını tartışıyoruz ama Türkiye çok kritik bir şey yapıyor. Özellikle müttefikleriyle geliştirdiği ilişkiler bağlamında. Biz bugüne kadar hani birçok askeri ittifakı tartışırız ama NATO bunun en başındadır, en gelişmişidir belki. Ama NATO'nun merkezinde de bir kavram vardır, standartlaşma diye. Şimdi Türkiye sahip olduğu, ilişkilerini geliştirdiği bütün aktörlerle, Azerbaycan'dan Libya'ya, Suriye'ye hangi aktörü sayarsak sayalım, bu standartlaşmayı çok güzel ilerletiyor. Şimdi ileride de hani ne olursa olsun işte belki İsrail tehdidinden söz ediyoruz, işte hangi ülke hangi tehditten söz edersek edelim, bir gün herhangi bir müttefikinize askeri yardım yapmak zorunda kalırsanız, sadece savaşta destek değil, o savaşta askeri yardım bile yapmak isteseniz, mesela biz bunu Ukrayna'da çok net gördük. Ukrayna'nın sahip olduğu en basitinden mesela topçu mermileri 153 milimetrelikken NATO standartı bambaşka. Şimdi o uyuma, mühimmat uyumuna sahip değilseniz, yardım etmek isteseniz bile edemiyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olduğu, ilişkilerini geliştirdiği bütün aktörlerle bu uyumu sağlayarak askeri entegrasyonunu yapıyor. Dolayısıyla ileride Türkiye açısından çok iyi bir perspektif var benim kanaatimce. Evet. Yani İsrail de bunu görüyor, çok fazla dillendirmese de

0: Türkiye hem kendi iç açısından kendi kapasitesini geliştirirken ilişkilerini de gerek komşularıyla gerek iyi ilişkilere sahip olduğu bütün dostlarıyla bu standartlaşma bağlamında geliştiriyor ve büyüyen bir güç haline geliyor, büyük bir kapasite haline geliyor. Bunun da aslında altını çizmek gerekiyor. Biraz da nasıl diyeyim, başta İsrail olmak üzere bütün aktörler çok dillendirmese de bu büyüyen kapasitenin farkında oldukları için bence fazlasıyla rahatsızlar diye düşünüyorum.
1: Evet, bir yandan da bu saatimizde Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlere katıldı. Terör ve güvenlik uzmanı hocam, hoş geldiniz. Günaydın diyelim sizlere de.
2: Günaydın Esra Hanım, iyi yayınlar.
1: Oldukça hareketli bir gece yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu saldırıları da meşru müdafaa olarak nitelendirdi. İran tarafındansa böyle helikopterin düşürülmesinde bir etkenlerin olmadığı ifade edildi. Şimdi hepsini konuşacağız. Önce bir genel değerlendirmelerinizi rica edeceğim ama biz artık şu konuya geldik hocam. Bu kadar özellikle milyon dolarlık helikopterin bir İHA'yla düşürülmüş olmasını konuşuyoruz. Böyle bir ihtimali konuşuyoruz. Ki bir sahte bayrak operasyonu gerçekleşmiş olması ihtimali üzerinde de duruyoruz. Bunları size soracağım ama öncesinde Doktor Hayati Ünlü hocamıza veda edelim. Aramızdan ayrılacak, katkıları için de çok teşekkür ederim kıymetli hocama.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hocalarıma, Bercan Bey'e. Çok kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Sayın Ali Fuat Gökçe, buyurun, sözü size bırakayım.
2: Şimdi Esra Hanım, tabii yani bir helikopterin düşürme olayı mümkün olabilir ama bunu kim düşürür? Siz de dediğiniz gibi ifadelerden, tarafların ifadelerinden hareket edecek olursak İran biz yapmadık diyor. Peki İsrail bunu yapabilir mi? Yapabilir. Neden öyle diyorum? Çünkü İsrail'in amacının bölgede kaosun devam etmesi olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. İstikrarsızlığı ve çatışma ortamının devam etmesi İsrail'in işine yarayacaktır. Ki İsrail hep bunu isteyen bir taraftır ve bununla ilgili olarak da daha önce de haberlere konu oldu. Kuzey Irak'ta bir üs teşkil etmiş ve bu üsten de muhtemelen Türkiye'ye karşı Türkiye'ye yönelik sahte bayrak operasyonlarının merkezi haline ya da Azerbaycan'a yönelik sahte bayrak operasyonlarının merkezi haline geldiğini tahmin edebiliriz. Şimdi İran yapmadım diyorsa yani bugüne kadar yapmış olduğu ifade yapmış olduğu açıklamalarına da baktığımızda yaptığına yaptım, yapmadığına da yapmadım diyor. Ama İsrail öyle değil. İsrail tamamen tersini söyleyen bir ülke konumunda. Ki İsrail'in de Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaşa çekme gayreti olduğunu tahmin ettiğimizde, yani istikrarsızlığın devam edebilmesi için savaşın devam etmesi gerekiyor. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i yalnız bırakmaması lazım. Çünkü İsrail yalnız kalan bir ülke, yalnız kalma yani eğer Amerika'nın desteği olmazsa İran'a karşı herhangi bir şekilde askeri bir başarı elde edemeyeceğini net bir şekilde hepimiz biliyoruz. O kendileri de biliyor. İş öyle olunca Amerika'nın desteğine ihtiyacı var ve bunun için de Amerika'nın hassas noktalarını istismar etmesi lazım. O da nedir? İşte Amerikan silah, malzeme, mühimmat, uçak gemisi, normal gemi, savaş gemisi ya da helikopter gibi askeri teçhizatına yapılacak bir saldırı, Amerikan hedeflerine yapılacak bir saldırıyı işte Başkan Trump'ın hassas noktası olduğunu bildiği için bunu istismar ediyor. Etmiş olabilir. Bana göre de öyle. Ve bundan dolayı işte bakın bugün dün akşamdan itibaren zaten Trump açıklama yaptı Türkiye saatiyle dün geceden itibaren saldıracağız dedi. Meşru müdafaa hakkımız dedi. Ve bu saldırıyı gerçekleştirdi. Peki ne olur bundan sonra? Yani bundan sonrasında İran mutlaka karşılık verecektir. Nasıl ki İran İsrail'e saldırdıktan sonra Başkan Trump'ın işte İsrail'de saldıracak, yani saldırmamasını söylüyor ama saldıracak, İsrail'in de bir meşru müdafaa hakkı olduğunu kabul etmesi. Yani uluslararası hukukta bunu bu şekilde tarif ediliyor. Şimdi İran'a cevap verecek ama cevabın dozu çok önemli. İran
1: Hocam,
2: nasıl bir cevap verecek?
1: İran'dan misillemeler geldi. Ardından da son açıklamaya göre yine İran Devrim Muhafızları açıklama yaptı. Onlar da artık misillemelerin bittiğini söyledi. Yani İran tarafı da saldırıların sona erdiğini ifade etti. CENTCOM'da zaten geride bıraktığımız saat içerisinde bu saldırının sona erdiğini söylemişti. Yani karşılıklı olarak aslında misillemelerin bittiği ifade ediliyor iki taraftan da.
2: Yani işte bu sonuca gelineceği belliydi. Yani şöyle işte ben onu da aslında dedim. İran tamam Amerika yaptı saldırı. İran misillemesini yaptı bitti. Şimdi bu iş büyür mü? Büyümemesi için bana göre arka planda görüşmeler yapılmış olabilir. Çünkü Trump İran İsrail'de de işte iki gün önce yapılan karşılıklı saldırılarda da biz 2-3 gün sonra bir anlaşma yapma ihtimalimiz çok yüksekti dedi. İsrail bir şansını denemiş olabilir bu konuda yani bu helikoptere sahte bayrak operasyonu şansını denemiş olabilir. Bu tuttu mu sanırım tutmadı ama bir şekilde Amerika'da bir tepki vermesi gerektiğine inandı kendisi açısından ve bu tepkisini verdi. Karşı tarafında misilleme beklemiş olabilir. Ve o da yapıldı. Bundan sonrasında bakmak lazım. Yani bugün ilerleyen saatlerde taraflar neler yapacak? Yani İsrail ne yapacak? Mesela Lübnan'a saldırısını devam ettirecek mi? Çok önemli. Çünkü İran içinde kırmızı çizgi orasıydı. Lübnan'a saldırılarını devam ettirecek mi? Ettirirse İran cevap verecek, saldıracak. O iş o zaman daha da büyüme ihtimali yüksek. Bu İran'a yönelik, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını bugün gün içerisinde kısmi ya da yüksek hacimli beklemek mümkün. Çünkü dediğim gibi karşımda bir İsrail var. Ne yapacağını pek tahmin edemedim. Aslında tahmin ettiğimiz bir İsrail var. Dolayısıyla bu geceki bu saldırı trafiğini bu şekilde okumak mümkün. Devam edip etmemesi de bana göre yine İsrail'e bağlı. Yani Amerika'da bitti diyor. CENTCOM'un açıklama yaptı. İran'da biz cevabımızı verdik. Bitti diyor. Şu anda onların açıklamalarına güvenerek biz de yorum yapabiliriz. Ama İsrail'e güvenemiyoruz maalesef İslam'ın. Yapacağı, atacağı adımlar
1: Lübnan konusunda hiç konuşmamıştık. Mesela siz değinince sizce Lübnan'a İsrail'in saldırıları bu süreçten sonra da devam edecek mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Edecektir. Yani mesela belki bir anlaşma yapılıncaya kadar kısa vadede ama oldukça kısa vadede bir anda saldırı trafiği görmeyebiliriz ama ben İsrail'in hiçbir zaman için emellerinden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Lübnan onun için daima ilk hedeftir. Gazze'deki hesabı gördüğünü düşünüyor belki de şu an için. Oradaki stabil durumu kendi lehine olduğunu düşünüyor. Ama Lübnan için bir tehdit, Hizbullah'ta bir tehdit algısı devam ediyor İsrail açısından. Bunu bertaraf etmek isteyecektir ama bugün olur. Bugün olmaz, yarın olmaz ama öbürsü gün mutlaka ben İsrail'den bir Lübnan politikasının yani şiddet politikasının devam edeceğini tahmin ediyorum.
1: Bu durumda İran'ın tavrı ne olur sizce? Yani Hizbullah'a karşı bir savunma şeyine geçer mi durumuna?
2: Geçer. Tabii geçer. Çünkü İran bugüne kadar bakın Hizbullah da dahil olmak üzere Yemen'de dahil olmak üzere Husiler İran'a yapılan saldırılara karşı İran'ın yanında yer aldı. İran da onların yanında yer alacaktır. Zaten mesela önceki günkü saldırı trafiğinde bunu gördük. İran ikaz etti İsrail'e ve bütün müzakereler boyunca da Lübnan'a saldırı yapılmaması konusunu birinci sıraya koydu İran. Bu İran için doğru bir hareketti, doğru bir politikaydı. Çünkü kendine yardım eden, kendisiyle birlikte hareket eden ülkeleri ya da grupları desteklemezseniz, onları yarıda bırakırsanız bir daha İran'ın bu bölgedeki gücünden, varlığından ya da bu gruplar üzerindeki inisiyatifinden bahsetmek mümkün değil. İran bunu biliyor. Dolayısıyla yani ben buradan bir an önce sıyrılıp çıkayım, bir kendimi kurtarayım düşüncesine hasıl olursa etkinliğini kaybeder onlar üzerindeki. Onu bilen İran bu konuda hassas davranıyor ve Lübnan'da yani daha doğrusu bütün saldırıların durmasını istiyor İsrail tarafından. Bunun bir parçası Lübnan zaten. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olabilir. Bir de şuna dikkat çekmek lazım. Esra, bakın ben bunu hep söylüyorum. Mesela o gün Netanyahu'nun bir açıklaması vardı bundan 3 gün önce. Biz kendimizi korumak için etrafımızı bunlar çevirdi. İşte Hizbullah'tan bahsediyor. Hamas'tan bahsediyor, Yemen'de Husiler'den bahsediyor ve İran'dan bahsediyor. Kendimizi boğulmuş gibi hissediyoruz diyor, kendimizi savunacağız diyor. Ama şunu altını mutlaka çizmemiz lazım. Bakın, şimdi Yemen'deki Husiler, mesela Babülmen'de yeni bir çatışma alanı olabilir mi? Olabilir. Peki Yemen, İran, İsrail'e karşı ne zaman pozisyon aldı? Yani bunu İran destekledikten sonra aldı. Yani İran Husileri destekledikten sonra aldı ki o da 2004 yılını gösteriyor. Yani İran'ın resmi olarak Husilere destek vermesi 2004 yılı. Yani Husilerin 93-97'de Yemen'deki iktidara entegre olması, yani oradaki seçimlere girmesi, meclise girmesi, oradaki çatışmalar, iç savaşlar vesaire. Bütün bunların ardından 2004 yılında İran etkisini çok büyük miktarda gösterdi Husiler üzerinde. Ve Husiler o tarihten itibaren İsrail'e yönelik bir karşı politika geliştirdi. Peki İsrail 1949'dan beri ne yaptı? Hadi hani Yemen'den boğuldu diyor ya, peki Hizbullah ne zaman kuruldu? Ona da bakmak lazım değil mi? Hizbullah'ın kuruluş tarihine baktığınızda İsrail'in buradaki şiddet politikasından çok sonra olduğunu görüyorsunuz. İsrail şiddet ve yayılma politikası 1949'da başladı. Şimdi siz bunu böyle olduğunu düşündüğünüzde Netanyahu, biz kendimizi boğulmuş hissediyoruz, kendimizi kurtarmamız lazım şeklindeki bir algı oluşturması da tamamen tarihi çarpıtmaktan başka bir şey değil. Bunun da altını çizmek gerekiyor.
1: Evet. Şimdi hocam, Sayın Bercan hocam, size de sorayım. Bir yandan da işte Hizbullah ve Lübnan konusu, İsrail'i konuşuyoruz ama İsrail'in artık şunu anlıyoruz ve görüyoruz. İsrail bir şekilde bölgedeki en büyük güç olmak istiyor ve çevresindeki hiçbir tehdide de göz açtırmamak istiyor. Onların büyümesini, ilerlemesini istemiyor ve buradaki hakimiyetini sürdürmek istiyor. Bu kapsamda da önce İran belki bir şekilde, sonrasında şu anda Hizbullah'la bir mücadele. Belki bir sonraki aktörde göreceğiz kim olacak ama İran'ın bu tavrına baktığımızda bu varoluşu ne kadar daha devam edecek ya da dünya ülkeleri ne kadar daha sessiz kalacak buna?
3: Yani İsrail için yolun sonu görünüyor aslında, göründü daha doğrusu. Bu Stratfor'un eski yöneticilerinden George Friedman, işte gölge siyahı diye gösteriliyordu. İsrail'in stratejik sorunu diye bir makale yayınladı 4-5 gün önce. Yani orada İsrail'in hem coğrafi dezavantajlarından bahsediyor. Bir de biraz önce konuştuğumuz işte yeni silah teknolojileri, SİHA, füze teknolojileri nedeniyle İsrail hem coğrafi bir işte dikey uzunlamasına bir coğrafyası var. Genişliği, en geniş yeri 171 kilometre, en dar yeri 141 kilometre. Yani böyle bir saldırı karşısında İsrail'in böyle geriye çekilip toparlanıp yeniden tekrar taarruza geçme imkanı ve şansının olmadığını söylüyor askeri olarak. Ali Fuat Hocam daha iyi bilir. Askeri anlamda onu söylemeye çalışıyor. Bir de yeni silah teknolojileri SİHA, İHA bağlamında artık yeni ülkelerin, yeni aktörlerin ortaya çıktığını, yani Hizbullah'ın bile, Hamas'ın bile, yani bırakın Hamas'ı, yani Hizbullah, Hamas bile elindeki kıt kanaat imkanlarla İsrail'e karşı bir direniş destanı yazdı. Hizbullah da eğer tutulmasa, yani hem Lübnan hükümeti tarafından mesela şey yapılıyor, engelleniyor, hem işte diğer ülkeler tarafından yardım görmesi engelleniyor. Eli kolu bağlı bir şekilde aslında İsrail'e karşı mücadele veriyorlar ama buna rağmen yine de başarılılar. Yani şunu demeye getiriyor George Friedman, İsrail artık hem askeri anlamda hem coğrafi anlamda bu dezavantajlarından dolayı Amerika'nın İsrail'i savunma imkanı giderek azalıyor. Yani bu neye işaret ediyor? Biz sizi eskisi gibi, eskiden olduğu gibi, evet, çok rahat bir şekilde savunamayacağız. Çünkü askeri teknolojiler değişiyor. Eskiden bir İsrail'in kendi bölge ülkelerine göre sarsılmaz bir askeri üstünlüğü vardı. Diğer ülkelerin elinde, işte amiyane bir ifadeyle söylersek, kılıç, bıçak veya av tüfeği varken İsrail'in elinde işte son model uçaklar, bombalar, istihbarat desteği ağı vardı. Böyle bir mücadelede İsrail sürekli galip geliyordu, başarılı oluyordu. Yine de o direnişi yok edemedi. Ama şimdi geldiğimiz aşamada işte Hamas'ın o şeyinde de gördük. Mescid-i Aksa tufanı taarruzunda da gördük mesela. O aşılamayacak denilen İsrail'in teknolojik üstünlüğüne işaret eden duvarlar aşıldı. 18-19-20 yıldır abluk altındaki bir güçten bahsediyoruz.

0: yani içeri giren en ufak bir paketin bile kontrol edildiği bir Gazze'de, kuşatma altındaki Gazze'de Hamas o destanı yazdı. Ardından işte Lübnan'daki şeyler geldi, saldırılar. Ondan önce de 5 kez girdi çıktı ama başarılı olamadı. En son 2006 yılındaki yenilgisi o hafızalarda hala kayıtlı. Orada da mesela anti tank füzelerinin olması, roketlerin olması Hizbullah'ın elinde İsrail'i geriletmişti. Yani birkaç tankına imha etmişlerdi. Askeri kayıplar ortaya çıkmıştı. Yeni aşamada da İsrail mesela dışarıdan Hizbullah'a saldırıyor. Köyleri bombalıyor ama Lübnan içerisinde mesela kurduğu noktalarda ve ilerlemeye çalıştığı yerlerde kayıplar veriyor. SİHA'lar karşısında, Hizbullah'ın kullandığı roketler karşısında çok fazla varlık gösteremiyor. Şimdi böyle bir aşamada bir de yani bunları geçtik. İşte İran'ın, İsrail'in en büyük hedefi neydi? Bu yeni bir Netanyahu Hamas'a saldırırken Gazze soykırımı döneminde işte yeni bir Orta Doğu, yeni bir denklem kuruluyor. Biz bölgenin haritalarını yeniden yazacağız diyorlardı. En son işte Hizbullah Hamas'tan sonra Yemen'den sonra sıra şeye gelecek. İran'a gelecek. İran yarı final, Türkiye final olacak şeklinde çok böyle küstahça açıklamaları vardı. Ne oldu? Bunu ta o Gazze soykırımı devam ederken Türkiye görmüştü. Erdoğan o dönemki açıklamalarını, Türkiye'nin Hamas'a yönelik desteklerini hatırlayalım. Hamas burada bir Kuvayi Milliye Mücadelesi veriyor. Hamas bir terör örgütü değildir. Bir kahramanlar ordusudur, mücahitler ordusudur şeklinde Türkiye'nin şeyi vardı, çıkışı vardı. Bu çıkışın altındaki neden İsrail'in o planlarından Türkiye'nin haberdar olmasıydı. Yani bölgeye yönelik kaotik politikalarını bilmesiydi. Şimdi İsrail bu kaotik politikaları tek başına gerçekleştirmesi, kendi şu anki askeri gücüyle, coğrafyasıyla, coğrafi imkanlarıyla diyelim, gerçekleştirmesi imkansız bir şey. İşte İran'da gördük coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu. İran coğrafyasının asıl nükleer silahının İran coğrafyası olduğunu herkes dünyada gördü. Şimdi İsrail bu coğrafi dezavantajı yok. Son aşamada Amerika'nın da artık eskisi gibi İsrail istese de yani koruyamayacağı ortaya çıktı askeri anlamda. Bu aşamada artık görünür hale geldi. Türkiye'nin sahip olduğu işte yeni savunma sistemleri karşısında İsrail nasıl paniğe kapıldı, yani jeopolitik strese girdiğini görüyoruz. Hem Yunanistan hem İsrail'de inanılmaz son bir iki yıldır, birkaç yıldır Türkiye'nin yükselişi karşısında bir jeopolitik şeye, strese, sıkıntıya girmiş durumdalar. Psikoz yaşıyorlar, travma, şok içindeler. Şimdi bu yeni dönemde İsrail'in eskisi gibi Amerika'nın işte böyle şımarık çocuğu şeklinde hareket etmesinin ettiği dönemler artık kapanıyor. Amerika da bunu görüyor. Hem kendisi için
1: aslında
0: hem...
1: Aslında tüm dünya ülkeleri için aynı şey geçerli değil
0: tabii
1: mi?
0: Yani hepsi görüyor.
1: Körfez ülkeleri de gördü. Evet. Kendisine o füzelerin, bombaların atıldığı gün Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin bir Hamas koruyucusu olmadığının farkına
0: tabii,
1: vardı.
0: Tabii yani o herkes görüyor. Yani bir işte anlaşmalara riayet etmediğini biliyoruz. İşte Hamas'la müzakereler devam ederken Doha'yı bombaladığını gördük. Yani Gazze'deki mesela bir şeye imza atıyor, söylüyor. Kerhen kabul etse de, zorla kabul etse de buna uymuyor. İşte sarı çizgi diyor, sonra bunu turuncuya çıkarmaya çalışıyor. İran'daki politikalarını da izlemek istedi, devreye sokmak istedi. Politikalarda bunu gördük. Şimdi Amerika'da hem askeri kanatta, hem siyasi kanatta, hem kamuoyunda İsrail'e yönelik bakış açısı tamamen değişiyor.
1: Evet.
0: Yani Trump da zaten bunu söylüyor. Şimdi İran'da işte İran'daki anlaşmanın İran açısından kırmızı çizgisi Lübnan'daki savaşın, saldırıların durmasıydı.
1: Evet,
0: şimdi bunu bildiği için İsrail sürekli o yani
1: o
0: Amerika'nın İran'la anlaşma ihtimali güçlendikçe o Lübnan'daki saldırılarını daha da şiddetlendirdi.
1: Evet.
0: Yani hatta öyle bir noktaya geldi ki Trump artık azarlamak zorunda kaldı Netanyahu'yu. İşte lanet olası deli adam. İşte senin ben kurtarıyorum. Sen sürekli hata yapıyorsun. Dünya sana karşı. Bütün dünya sana karşı. Dünya ile mücadele edemezsin şeklinde. Yani o bir siyasi anlamda en sert fırçayı attı. Yani eskiden olsa Amerikan başkanlarıyla İsrail arasında böyle çatışmalar, sürtüşmeler yaşanırdı ama medyaya bu sızıntı yapılmazdı.
1: Yani
0: bu bir stratejik sızıntıydı. Şimdi İsrail hala o eski reflekslerle hareket ediyor. İşte işgal edeceğim, ilhak edeceğim. Bugün mesela yine Avrupa'dan yapılan açıklamalarda işte

0: Bahçeşehir'e ilhak etme söylemini dile getiren Ben Givir'e karşı istenmeyen adam ilan edildi. Mesela Avrupa'nın bazı ülkeler
1: bu
0: tarafından.
1: Bu arada Aksiyos'un geçtiği bir haberde İran Körfez'deki ABD üslerini birkaç drone ve 4 balistik füzeyle yine hedef aldığı yönünde haberlerde geldi. Ama yani, muhtemelen bu İran'ın açıklamasından önce yapılmış
0: evet,
1: bir.
0: Da, ya da bazen böyle saldırılar olunca İran şeye sığınıyordu. Bizde merkezi komuta sistemi olmadığı
1: evet,
0: için
1: doğru.
0: Mozaik yapılanma var.
1: Farklı
0: biz bir karar alıyoruz ama
1: tam
0: daha ulaşamadığımız
1: diyordu.
0: Yerlerdeki
1: belki öyle bir şey
0: birimler harekete geçmiş olabilirler.
1: Evet,
0: tabii barış döneminde bu ateşkes döneminde o şeyler sağlanmıştır. Hı-hı. Yani hasılı kelam bu İsrail'in at koşturduğu dönemler artık kapanıyor.
1: Evet.
0: Yani bunu görmek lazım. Avrupa'da da kapanıyor, Amerika'da da kapanıyor. Yani hatta Amerika'da mesela İsrail'le o kadar sıkışmış durumda ki Yahudiler. Yani anti siyonist yapılanma, hı hı, veya tepkiler giderek antisemitist bir haleti ruhiye dönüştüğü için Avrupa'daki Yahudiler artık böyle anti siyonist partiler kurmaya başladılar. Yani
1: onlar da tepki.
0: İngiltere'de mesela Yeşiller Partisi kuruldu. Başına bir tane Yahudi geçti. Danimarka'da işte Kanada'da Yeni Demokratlar Partisi kuruldu.
1: Bir kısa Ali Fuat Hocam'a da söz
0: yani
1: vereyim.
0: Yani o İsrail için o eski günler yok artık.
1: Artık yeni bir dönem İsrail için de geliyor gibi görünüyor. Ali Fuat Hocam şimdi müzakereler için ne söylersiniz onu da sorayım. Sonra yavaş yavaş bülteni noktalayacağız.
2: Şimdi Esra Hanım, Trump müzakerelerin devam etmesini istiyor. Yani bugünkü bu 4 saatlik saldırı pek yani tarafları aslında bizleri de yanıltmaması gerekiyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri İsrail için bu savaşa girdi ama savaş stratejisinin pek de kendisine kazanç getirmediğini gördü. Herkes şunu söyleyebilir. İşte Trump da dedi 15 bin hedefi vurduk ya. Ben de o zaman sorarım. Hepimize soruyoruz. Ya 15 bin hedefi vurdum da İran olduğu yerde hala daha duruyor. Sen savaşın başında İran'da rejim değiştirmek istedin. Rejimin başındaki ismi bile değiştiremedin. Aynı soy ismi bile değiştiremedin. Aynı soy isim devam ediyor. O zaman neyin başarısını elde ettin? 15 bin hedefi vurarak. Ya da 15 bin hedefi vurarak İran'a teslim mi aldın? Ya da işte burada petrolde pay mı aldın? Ya da işte ne bileyim İran'la ekonomik anlamda yok edip tamamen işte uranyumu da teslim mi aldın? Hani evet, orada hedefler arasında. Şimdi iş öyle olunca Trump bunun aslında farkında. Çok büyük tartışmalar yaşandı ABD'de. Hmm. Mesela bu saldırı stratejisinin işe yaramadığına dair yapılan tartışmalar, karar harekatının yapılıp yapılmaması, bazı üst düzey komutanların da istifa etmesine, ettirilmesine, görevden alınmasına da neden oldu. Gelinen noktada ekonomik stratejiye dönüldü. Şu an onu devam ettirmek istiyor ABD. Bu bazı konularda da İran'la artık anlaşmak istiyor. Mesela İsrail-İran saldırı trafiğinde 2 gün önce ABD bunu açıkladı Trump. 2 gün sonra anlaşma yapılacak dedi. Taraflara itidal terkinde bulundu ve
1: evet,
2: karşılıklı bir silemeden sonra saldırılar durdu. Aynısını burada da görebiliriz. Ben müzakerelerin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü taraflar şu an mesela İran ABD saldırıya karşı misilleme bitti dedi.
1: Evet, iki tarafta bittiğini ifade etti. Belki de bir anlaşma içinde tekrar arka planda kapalı kapılar arkasında bir görüşmeler de yapılıyordur. Bizim
2: tabii mutlaka ben yapıldığını düşünüyorum. Bununla ilgili bu tarafların görüştüğünü düşünüyorum ama bugün önemli. İsrail önemli.
1: Hı hı.
2: Birinci turda da söylemiştim. İsrail'in bugün atacağı adımlar çok önemli. Çünkü eğer anlaşma kapıdaysa müzakerelerde İsrail bunu engellemek için her türlü politikayı izleyecektir.
1: Evet.
2: En yakın politika da Lübnan'a saldırmaktır. İran'a saldırmaz ama Lübnan'a saldırır.
1: Bugün gelişmeleri takip edeceğiz gibi görünüyor kıymetli hocam. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, terör ve güvenlik uzmanı. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınızdan dolayı.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Aynı zamanda Bercan Tutar, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun katkılarınızdan dolayı. Efendim şimdi ABD Savaş Bakanı Hegseth ister Sünni olsun ister Şia bizim düşmanımız İslam'dır açıklamasında bulundu. Eskiden demokrasi özgürlük götürüyoruz diyerek işgale girişenler artık açıkça bu açıklamayı yapıyor. Peki Ne anlama geliyor bu açıklama? Bu bir söylem değişimi mi, yoksa savaşın gerçek adı ilk kez mi konuluyor? Detayları analiz haberimizde izleyeceğiz ve bu saatimizi noktalayacağız.

0: Orta Doğu'da savaş devam ediyor. Ama bu kez cephede değil sadece. Kelimelerde de bir savaş var. Bakın, bu ABD Savaş Bakanı Hexit ve çok net bir cümle kuruyor.
1: Whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, Islamist enemy.
0: Bu cümle, bir açıklama değil bu cümle, bir kırılma. Neden mi? Şöyle, bugüne kadar ABD ve Batı savaşlarını başka kelimelerle anlattı çünkü. Demokrasi dedi, özgürlük dedi, terörle mücadele dedi. Ama ilk kez bu kadar açık, bu kadar doğrudan bir din hedef gösterildi.
1: Whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, Islamist enemy.
2: Amerikan iç siyaseti açısından Trump'a oy veren kitleyi konsolide etme amacı taşıyor. Neticede geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın ruhani, evanjelik bir takım kişilerle ayin düzenlemesi, ayin seans düzenlemesi bunun işareti. Neticede ABD Başkanı Trump'ın seçmen kitlesine baktığınız zaman %70-80 oranında evanjelik tarikatına mensup kişiler olduğunu görüyoruz. Neticede bu iç siyasete yönelik büyük Amerika'nın kuruluşunun temellerinin atıldığı, Amerika'nın yeniden küllerinden doğduğu ve gene evanjelik görüşe bağlı olarak Amerika'nın tüm dünyaya Amerikan barışını, Pax Americana'yı getirdiği bir dönemin müjdecisi olarak bunu söylüyor.
0: Şimdi tarihi geriye saralım ve baktığımızda başka bir hikaye görüyoruz orada. Siyonizm. Başlangıçta dini bir ideoloji değildi aslında. Öyle ki Theodor Herz, Yahudilere bir vatan fikriyle çıktı ortaya. Ama bu haliyle kalmadı bu fikir. Önce bir hayat hakkı söylemine, oradan da sürekli genişleyen bir coğrafi projeye dönüştü.
3: Every Jew that arrives in Palestine is one more brick in the structure of the proposed Zionist state.
4: And intend to complete the withdrawal of British forces from Palestine by the 1st of August
5: 1948.
0: Filistin'de bir devlet kurdu İngiltere. Sonra ABD girdi devreye. Ve bu proje sürekli genişleyen bir güce evrildi.
6: Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?
7: Milletsiz toprağa, topraksız millet gelecekti. Tez buydu. Fakat 1948'den bu yana yayılmacı bir söylem gelişmeye devam ediyor. Bir tarafta emperyalizm, diğer tarafta ise irredentizm, yani yayılmacı, işgal ve ilhak süreçleri. Suriye'de başladı, Lübnan'da devam etti, Ürdün'ü içine aldı. Filistin topraklarında yayılma sürecinin bir sonu olmadığını, hala BM Genel Sekreterine tescil edilmiş bir harita sunmadığını unutmayalım.
2: Etrafındaki herhangi bir grup ülkenin füze ya da roket menzilinden İsrail kendi coğrafyasını korumaya çalışıyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Burayı insansızlaştırmaya çalışıyor. Ve maalesef Amerika'nın da desteklediği bu projeyle beraber en az 6-7 ülkeyi tehdit eden bir İsrail var. Ve sınırları belli olmayan bir İsrail var. İşin daha kötü yanı, eğer bu konuda bu ülkeler kendi topraklarını, işgal edilmiş topraklarını geri almak isterlerse Amerika tarafından dayatılan bir madde var.

0: İsrail ile İbrahim anlaşması imzalayarak normalleşeceksin.
1: I've always believed.
2: Bu tarihi günün geleceğine hep inandım. Bunun için hep çalıştım. Öncelikle Başkan Trump'a barışı genişletmek, İsrail'e ve Orta Doğu halklarına barış getirmek için gösterdiği olağanüstü çabalar için teşekkür etmek istiyorum.
3: O bakımdan İsrail'in bu söylemleri ve eylemleri kendi içinde tutarlı ama hem Orta Doğu coğrafyasına hem de küresel istikrar iklimine son derece ağır darbeler vurmaya devam ediyor ve korkarım ki biri dur diyene kadar da devam edecek.
4: Peki neye benziyor bu yayılma? İşte tarih bize bir başka örnek veriyor o noktada. Kuzey Amerika. Anglo-Sakson yerleşimciler de önce doğu sahillerine yerleşti. Sonra batıya doğru genişledi. Ve her genişlemede bir kavram ürettiler. Vahşi.
5: First of all, I would like to say that if it wasn't for the white people, there would be no Negroes to worry about at all. It's the African Negro was a savage. They were cannibals within living memory.
4: Peki kimdi vahşi? Yanıt, direnen yerliler tabii. Bugün de aynı mantığı görüyoruz maalesef. Direnenler terörist olarak tanımlanıyor. İşgalse güvenlik olarak anlatılıyor.
6: While our raids today focus on the Taliban and the foreign terrorists in Afghanistan, our aim remains much broader. Our objective is to defeat those who use terrorism and those who house or support them.
7: Now this crusade, this war on terrorism is going to take a while, and the American people must be patient.
3: Barış getireceğiz ve demokrasi getireceğiz söylemi var. Demokratik olmayan her rejimin kendince cahil olduğu, her rejimin kendince istikrarsızlığa mahkum olduğunu, hiçbir rejimin de bu bölgeyi hak etmediğine inanan ya da bunu bütün dünyaya empoze eden bir İsrail-Amerikan aklı var. Dolayısıyla bir tez ortaya koyuyorlar. Demokrasiyle yönetilmeyen devletlere demokrasi getireceğiz. Var olan iç savaşları barış adı altında ortaya koydukları tuzakla sonlandıracağız. Hiçbir farkı yok. Nasıl Anglo-Saksonlar yerleri katlettiyse, şimdi İsrail-Amerikan ortaklığı bu coğrafyanın mazlum milletlerini katletmeyi kendinde hak görüyorlar.
8: Bakın bir şey çıktığı zaman ilk Avrupa Birliği ya da Batı bunun kanunlarını koyar ve tüm ülkelerin uymasını ister. Örneğin yapay zeka diye konuştuğumuz bir mesele var. Yapay zekayı bir şekilde hepimiz aşinayız. Ama kurallarını koyan kim? Gene Batı yapay zekanın etik, hukuki sınırlarını çizip bütün ülkelerin buna uymasını bekliyor, belirliyor. Hep bu böyle oldu. O zaman buna uymadığınız zaman vahşi olabiliyorsunuz, terörist olabiliyorsunuz, geri kalmış oluyorsunuz, medeniyetsiz oluyorsunuz. Batı'nın koyduğu değerlerle çatıştığınız zaman ya da bu normlara uymadığınız zaman hep marjinal bırakılıyorsunuz.
3: Çünkü irfan aldıkları, tez olarak ürettikleri anlayış medeniyetler çatışması. Batı medenidir, onun dışında hiçbir yer medeni değildir. Biz haklı barış doktriniyle onlara medeniyet getireceğiz. Buna inanmaya devam ediyorsak bu sahneleri görmeye maalesef alışmamız lazım.
4: Bugün gelinen noktaya bir kez daha odaklanalım.
2: Hükümetler ve eyaletler arasındaki işbirliğini derinleştirmek için bir dizi karar alarak bu ilişkileri daha da sıkılaştırabileceğiz.
4: Netanyahu, bölgesel ve küresel hakimiyetten bahsediyor.
9: Whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, Islamist enemy.
4: ABD, İslam'a karşı savaş diyor o da. Bu iki cümle yan yana geldiğinde ise ortaya çıkan tablo netleşiyor. Sadece bir güvenlik politikası değil bu. Bu bir zihniyet. O halde soru şu, bu dil kime sesleniyor? ABD ve Avrupa kamuoyuna mı, yoksa Orta Doğu'daki halklara mı?
3: Haçlı Seferi zihniyeti hem Trump'ın ortaya koymuş olduğu kabinede hem de yıllardır var olan Batı düzeninin belki de asli unsurlarından bir tanesi. Bin yıllık bir gelenek bir günde çökmüyor, bir günde bitmiyor. Eğer Batı medeniyeti dedikleri anlayış bir araya gelir ve Doğu'ya karşı bir savaş açarlarsa buna bir önder lazım. Kim olacak? Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu söylemle beraber tek kutuplu dünya düzeni, hegemonik istikrarı ayakta tutmaya gayret eden bir Amerikan anlayışı var. İşte o yüzden Soğuk Savaş sonrasında medeniyetler çatışması, sonrasında 11 Eylül, sonrasında Irak saldırısı, Afganistan işgali, bunların her birinin üst üste geldiği değerlendirmesini yaparsak ABD komuta etmek istiyor, Haçlı zihniyetinin komutanlığını kimseye de bırakmak istemiyor.
8: Netanyahu özellikle İran ya da bundan sonraki belki bir hedefi Pakistan olabilir, diğer nükleer güç olarak tehdit ettiği, burada kendisine yandaş toplamaya çalışıyor. Yani özellikle bir medeniyetler savaşı vurgusu yaparak ya da Hristiyanlık İslam karşıtı bir din savaşına döndürmeye çalışıyor. Bunlar tehlikeli söylemler. Bu söylem üzerinden giderek hem Batı'da, Batı içerisindeki aşırı fraksiyonlara ya da dini olarak daha muhafazakar gruplara, siyasetçilere, karar vericilere seslenerek daha çok taban bulmaya ve İsrail'in bir sonraki katliamları için bir taban yaratmaya çalışıyor. Ses çıkartılmamasını sağlamaya çalışıyor. Kurnaz bir siyasetçi. Ama bu söylemlerin en azından dünya barışı için ya da bölge barışı için ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
4: Bir gerçek var hiç unutulmaması gereken. O da şu: sadece silahlarla yürütülmez, kelimelerle de icra edilir savaşlar. İşte bugün ABD ve İsrail'in kullandığı dilde tam olarak şunu gösteriyor. Eski kalıplar tükeniyor. Demokrasi yetmiyor. Özgürlük inandırmadı. O nedenle de savaşın dili çıplaklaşıyor şimdi. Ya da daha açık bir dille söyleyelim: savaşın gerçek yüzü açığa çıkıyor artık.
1: Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay.
10: This is a religious war. Who wins it at the end of the day? So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years.
11: And today, Jennifer and I and others had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount. The Western Wall tunnels so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital, was a miracle. And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. That's all I know. And a step in that process, a step in every process, is the recognition that facts and activities on the ground truly matter.

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Ama bir kez daha savaşı konuştuğumuz, gerilimi konuştuğumuz bir güne başlamış durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile bu kez İran arasında tansiyon yükseldi. Pazartesi günü ise İsrail ile İran arasında gerilim yükselmişti. Ve gergin saatler manşetini attık. Gece boyunca karşılıklı saldırılar yaşandı. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok değerli bir yayın konuğumuz Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Anar Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Gün geçmiyor ki yine aslında aynı manşetleri atıyoruz. Yine gerilimden bahsediyoruz. Değerlendireceğiz, neler olduğunu konuşacağız ama öncelikle şu dakika itibariyle tablo ne? Hızlıca bir haberimize bakalım. Ardından da konuşmaya başlayalım. Önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a ait Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bir Apache tip saldırı helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından da iki askerin kurtarıldığını belirtti. Hemen ardındansa saldırıların kaçınılmaz olduğunu söyledi ve gece yarısı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri İran'da Hürmüz Adası'nın Hürmüz civarında saldırılarına başladı. Saldırıları CENTCOM duyurdu. Yapılan açıklamada Hürmüzgan eyaleti, Kejm Adası, Bender Abbas, Minap ve Ahvaz'dan patlama sesleri geldi. Sirik kentinde yapılan saldırıda iki su ünitesi vuruldu. Bölgenin içme suyu tedariği kesildi. Telekomünikasyon kulesi de zarar gördü. Amerika'dan yapılan açıklamada radar ve hava savunma sistemleriyle topçu birliklerinin de hedef alındığı belirtildi. İlerleyen saatlerde ise Amerika saldırıların sona erdirdiğini açıkladı. Ancak bu kez İran'dan yanıt gelmeye başladı. İran, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'e yönelik saldırılar düzenledi. Bahreyn'de konuşlu olan ABD donanmasına bağlı 5. filo vuruldu. Ürdün'de ise Mufafak, Salte Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali Al Salem üsleri dahil toplamda 21 hedefe saldırı düzenlendi. İşte o sıcak görüntüleri ekranlara getirdik. Bahreyn'in, Kuveyt'in ve Ürdün'ün vurulma anı, ki Ürdün'e ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Hepsini konuşacağız. Tablo şu an itibariyle ne? Karşılıklı saldırılar bitti mi, yoksa gün boyunca biz yeniden saldırı haberlerini verecek miyiz? Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz da bizi bekliyor olacak. İrfan, kolaylıklar dileyelim. Gece boyunca sen tabii yayınlarımıza eşlik ettin. Şu an itibariyle tablo nedir? Saldırılar bitti artık diyebiliyor muyuz?
2: Merhabalar değerli Anar Hocam'a da merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı açıklamanın üzerinden 3 dalgalı bir CENTCOM saldırı düzenledi İran'a. Karşılığında da İran cevap verdi ve şu an itibariyle saldırılar durmuş vaziyette ve bundan sonraki süreçte de şayet İran tarafından herhangi bir saldırı gerçekleşmezse ya da İsrail'in İran'a yapacağı bir saldırı karşısında da İran yeniden bir karşılık vermeye başlarsa saldırılar devam eder diyebilirim. Ama Donald Trump tabii çok önemli bir dönem, bir süreç başladı. 3 Kasım ara seçimleri Gökhan, o açıdan da Donald Trump bu işi fazla uzatmıyor ve uzatmak istemediğini, uzatmayacağını da zaten gün içindeki yayınlarımızda söylemiştim. Tansiyonu mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışıyor. Çünkü gün içerisinde yaptığı açıklamalarda da 2-3 gün içerisinde bir anlaşmaya varılabileceği yönünde açıklamalar vardı. Tabii bir taraftan Donald Trump'ın, bir taraftan da Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail'e yönelik sert açıklamaların arkasından bölgede tansiyon yükselecek gibi olsa da ben şu an itibariyle 3 Kasım ara seçimlerine odaklandıkları için ve işçi günü, yani Labor Day dediğimiz önceki gün işçi günü başladı ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneksel olarak ara seçim başlangıcı sayılıyor her iki senede bir. Malum temsilciler meclisinin hepsi değişecek. Evet. 435 sandalye ve 100 sandalyenin de 100 sandalyelik senatonda 30'u, yani 3'te 1'i yaklaşık değişecek. Ben şu an itibariyle bundan sonraki sürecin Donald Trump tarafından en azından askeri anlamda tansiyon yükseltilebileceğini söyleyemeyeceğim.
0: Peki bu saldırılarla birlikte artık anlaşmaya biraz daha yaklaştık diyebilir miyiz? Çünkü son saldırılarla birlikte İran da çok kontrollü bir şekilde bir aslında yanıt verdi. Baktığımız zaman göreceli olarak Amerika Birleşik Devletleri de saldırıya geleceğini önceden duyurdu. Trump yaklaşık 3-4 saat öncesinden zaten biz yanıt vereceğiz dedi. Aslında sürpriz değil şu an itibariyle yaşananlar. Bu kontrollü saldırılar bizi anlaşmaya biraz daha yaklaştırıyor mu?
2: Yaklaştırdığını söyleyemeyeceğim. Şu an itibariyle Donald Trump'ın artık siyasetini işte biz de çok yakından Beyaz Saray muhabiri olarak yakından takip ediyoruz. Donald Trump'ın yapmak istediği en önemli şey ara seçimlere kadar tansiyonu mümkün olduğu kadar işte açıklamalarıyla düşürmek veya düşürmeye çalışmak. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımız zaman bu saldırılara rağmen çok fazla yükseliş olmadı. Aksine 4-5 dolarlık bir düşüş var Gökhan. O açıdan da Donald Trump'ın ben bundan sonraki süreçte de bu saldırıları devam ettireceğini düşünmüyorum işin açıkçası.
0: Peki İrfan, son olarak şunu da değerlendirmeni rica edeceğim. Şimdi Apache tipi bir helikoptere yönelik gerçekleştirilen saldırı bugünkü yaşadıklarımızı tetikledi. İran bu saldırıyı sence neden yaptı?
2: İran yaptığını şu anda söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Henüz sahte bayrak operasyonu da olabileceği yönünde Amerikan medyasında New York Times'ta bu yönde bir haber vardı. O açıdan da bunun şimdilik İran tarafından tamamıyla bu saldırının yapıldığını söylemek en azından çok erken. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dev istihbarat topluluğu 850 milyar dolarlık dev bir bütçeye sahip 18 ayrı istihbarat servisi içerisindeki en önemli kurumlardan biri olan NSA ve aynı zamanda coğrafik istihbarat teşkilatı hiç şüphesiz bu saldırının kim tarafından geldiğini biliyordur. İran tarafından geldiğini bilse bile ben eğer sızdırılmazsa Donald Trump'ın tansiyonu yükseltmemek adına bunu açıklayacağını pek düşünmüyorum. İsrail tarafından olası bir sahte bayrak operasyonuyla bile gerçekleştirildiyse bunu da zaten açıklamasını beklemiyorum. O açıdan da Donald Trump itidalli bir yolla ara seçimlere kadar tansiyonu yükseltmeden devam ettirmek istiyor. Çünkü şu ana kadar Hürmüz Boğazı Amerikan ekonomisini, Amerikan petrol piyasası oldukça vurdu ve Donald Trump'ı çok zor durumda bıraktı. İşte 435 sandalye temsilciler meclisinde son olarak yapılan savaş yasası, savaş yetkileri yasası nedeniyle 4 cumhuriyetçi demokratların safına geçmişti. Senato'da da durum tehlikeli. O açıdan da mümkün olduğu kadar ben tansiyonu düşürmeye çalışacağını tahmin ediyorum Başkan Trump'ın. Ki en son Başkan Trump'ın aynı zamanda J.D. Vance'in İsrail'e yönelik açıklamaları bunu gösteriyor.
0: Peki son olarak, aslında son olarak dedik ama bir soruyu daha hemen ekleyeyim. Trump'ın birkaç gün içerisinde, bir 2-3 gün içerisinde bir zafer ilanıyla artık bu süreci bitireceğine yönelik de önceki gün haberler çıktı Amerikan medyasında. Gerçekten Trump birkaç gün içerisinde kendince bir zafer ilanıyla bu süreci bitirebilir mi?
2: Zannetmiyorum. Donald Trump'ı artık tanıyoruz. Donald Trump'ın malum 40'lı yaşlarda New York'ta yazdığı bir kitabı vardı. Pazarlık sanatı diye. Artık Donald Trump'ın yaptığı açıklamalardan bu işin nereye varacağını Anar Hocam da çok yakından takip ediyor. Varabileceğini tahmin edebiliyoruz. O açıdan Donald Trump'ın şu ana kadar söylediklerinin hepsine inanacak olsaydı bu savaşın çoktan bitmiş olması gerekiyordu. O açıdan onlara çok fazla ben Donald Trump'ın en azından sürekli olarak Donald Trump bunu şunun için yapıyor. Amerika'daki petrol piyasasını kontrol altında tutmak için yapıyor. Çünkü Amerikan halkı için çok önemli. Hele bugünlerde işte iki günü başladı. 350 milyon, 200 milyonu artık yollarda. Bir şekilde Kongre Temsilciler Meclisi artık tatile girmiş vaziyette. Ön seçimler başladı. Gün içerisinde İran'a yönelik saldırılar devam ederken bir taraftan da Donald Trump Truth Social üzerinden ön seçimlere katılan adayların Lindsey Graham bunlardan birisiydi. Kazandı. Onları sürekli açıklamakla meşgul. Bu açıdan da tansiyonu yükseltmemek adına bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Evet.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden bize gelişmeleri aktardı ki İrfan zaten gece boyunca da haber ekranlarında yayınlarımıza katılmıştı. İrfan, sana kolaylıklar dileyim. Stüdyomuzda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Anar Hocam, şimdi geldiğimiz tabloya baktığımızda şimdi özellikle İran devrim muhafızlarından gelen açıklama çok önemli. Onu öncelikle bir size sözü vermeden bırakmak istiyorum. İki nokta işaret ediyor İran devrim muhafızları: Bahreyn ve Ürdün. Ürdün nokta ise özellikle F-35 uçaklarının da bulunduğu hangarların hedef alındığı da belirtiliyor. İsterseniz haritamızın önüne bir geçelim. Ürdün'ün burada F-35 üslerinin bulunduğu noktanın vurulduğu iddiası, tabii aynı şekilde Bahreyn. Ne anlıyor? İran'ın yanıtı bize ne mesaj veriyor?
1: Ya aslında İran şöyle bir ikilemle karşı karşıya. Bir alışıldı artık, yani İran'a yönelik hem İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından periyodik aralıklarla İran'ın derinliklerine yönelik, yani İran'ın hava sahasını, toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların normalleştirilmesini istemiyor. Ve buna yönelik aslında Amerikan helikopterinin de düşürülmesini bu bağlamda değerlendirmek
0: lazım. Bir Ukrayna mevzusu olsun istemiyor sanırım.
1: İstemiyor ya. Çünkü bunu uzun süreli Ukrayna yani şimdi 2002'de, 2022'de savaş başladı. Rusya'nın işgali başladı. Günümüze kadar Ukrayna'ya muazzam bir Avrupa Birliği ve Amerika desteği var. Hem askeri olarak hem de fon sağlayan bir Avrupa Birliği, silah satan AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi İran bunu 4-5 sene yayacak bir ekonomiye, siyasi ve askeri güce sahip değil. Bir bu, bunun uzun süre devam etmesini istemiyor. İkincisi, periyodik olarak aralıklarla İsrail ve ABD tarafından böyle yıkıcı saldırılarla, test edilmeye yönelik saldırılarla da karşı karşıya gelmek istemiyor. Yani bunun artık bir aşamadan sonra normalleşeceğini düşünüyor. Şöyle örnek verelim. Şimdi Güney Lübnan, İsrail ilişkilerine bakalım. Hizbullah ve İsrail arasında görece güya bir ateşkes söz konusu. Evet. Ama İsrail istediği zaman Güney Lübnan'a, Beyrut'a operasyonlar yapıyor. Askeri operasyonlarını genişletiyor. Benzeri bir durum İran'la şu an o tehlikeyle karşı karşıya. Ortada bir ateşkes var. 8 Nisan'dan günümüze kadar devam eden 2 aya aşkın bir ateşkes. Ama kaç defa defalarca İran toprakları ateşkes ihlal ederek İran topraklarına yönelik bir saldırı. Dolayısıyla bu helikopterin düşürülmesi, arkasından bu 3 bölgenin, 3 tane ülkenin, yani hem Kuveyt'in hem Bahreyn'in ve aynı zamanda da Ürdün'ün hedef alınmasıyla İran şu mesajı vermeye çalışıyor. Ben periyodik aralıklarla, yıkıcı saldırılarla karşı karşıya kalırsam bunun bedelini Körfez'e, hatta geçtiğimiz pazar günü İsrail'e yönelik ilk defa savunma amaçlı değil, önleyici bir saldırı olarak İsrail'e saldırı dalgasını başlattı. İkincisi de şunu söylemeye çalışıyor. Yani askeri yöntemlerle siz İran'ı teslim alma şansınız yok. Evet, çok ciddi bir zayiat verdik. Ekonomik olarak dar boğaz içerisindeyiz ama

0: hala direnme kapasitemizi, asimetrik savaş yeteneklerimiz devam ediyor. Bu bağlamda değerlendirmek lazım
1: şimdi,
0: diye düşünüyorum.
1: İsterseniz adım adım bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden de çünkü açıklamalar var burada. 20 İran'da 20 hedefin vurulduğunu belirtiyor. Onu birazdan konuşacağız ama Ürdün'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu kadar süreç içerisinde biz Ürdün'e yönelik evet bazı haberler gelmişti ama doğrudan bir saldırı haberi çok da duyduğumuz başlıklardan biri değildi. Şimdi yapılan açıklamada, devrim muhafızlarından yapılan açıklamada F-35 uçaklarının bulunduğu hangarlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin komuta kontrol merkezinin hedef alındığı söyleniyor. Başarılı olmuş olabilir mi bu saldırı?
0: Kuveyt'e yapılan saldırı teyit edildi. Çünkü İçişleri Bakanlığı siren seslerinin çalındığını söyledi. Ve yine pazar günü oradaki bir havalimanı hedef alındı. Burada ciddi bir zayiat verdiğini gördük. En azından tehlikeyi bu bölgelere yönelik tırmandırma yeteneğinin devam ettirdiğini gösterdi. Yine Bahreyn'deki 5. filoya yönelik saldırıların görüntülerini de İran resmi ve gayri resmi haber ajansları vasıtasıyla paylaşıldı. Bunu da biliyoruz. Ürdün'e yönelik şu an bir görüntü yok ama sizin de bahsettiğiniz gibi Muvaffak Saltı üssüne bir saldırı gerçekleştirdiğini söylüyorlar. Evet. Yani bu ülkelere orta menzilli elindeki balistik füzelerle İran vurabileceğini gösteriyor. Başarılı olma ihtimali var ki bunun haberini de CNN International ve diğer haber ajansları daha önce yaptılar. Yani ABD'nin bölgedeki üslerinin en az 20'den fazla üssünün ciddi anlamda zarar gördüğünü. Evet. Yani İran kısa ve orta menzilli balistik füzeleriyle Ürdün, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeleri hedef
1: şöyle
0: alabileceğini, zayiat verebileceğini gösterdi. Burada dikkat edilmesi gereken husus iki tane ülkeye şu ana yönelik bir saldırı yapmıyor. Bunlardan biri Suudi Arabistan. Birincisi Suudi Arabistan, ikincisi Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Evet.
0: Şu an bunlara karşı biraz daha ihtiyatlı davranıyor. Sebebi şu, biz bunu sonradan öğrendik. Bu 28 Şubat'ta başlayıp 8 Nisan'a kadar devam eden savaşta aslında Suudi Arabistan'ın ve Bahreyn'in İran'a yönelik hava operasyonları gerçekleştirdiğini, yani saldırılara misillemeyle yanıt verdiğini gördük. Daha doğrusu sonra basına yansıdı bu. Çünkü bu ülkelere yönelik yine İran bu savaş süresince olduğu gibi bir saldırı gerçekleştirirse Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu sefer İran'a yönelik hava operasyonları başlatabilir. Bu gerçekten de işte istemediğimiz o körfez ülkelerinin en azından ikisinin ağırlığı çok güçlü olan iki ülkesinin de savaşa dahil olması
1: beraberinde
0: getirir.
1: Bu ama İsrail'in istediği tablo değil mi?
0: Tam istediği bu tablo. Şu an İran bunu da gördüğü için bu iki ülkeyi çünkü cevap verebilme yeteneği var bu iki ülkenin diğer ülkelerle kıyasla hava kuvvetleri yeterli bu anlamda. Şu an bu ülkeleri devre dışında tutmuş gözüküyor. Ama demin de söylediğimi tekrar etmek isterim. İran'ın böyle sert yanıtlar vermesini hem pazar günü İsrail'e cevap, ABD helikopterini düşürmesi ve bu üç ülkeyi bugün hedef almasının arkasındaki en önemli sebep şunu göstermeye çalışıyor. Ben bu periyodik olarak İran sınırlarına, İran topraklarına yönelik bu saldırıları normalleştirmek istemiyorum ve buna izin vermeyeceğim. Caydırıcı yeteneğinin de, daha doğrusu asimetrik yeteneğinin de bu anlamda devam ettiğini gösteriyor.
1: Peki bundan sonrasında ne olacak? Şimdi bir geceyi daha geride bıraktık. Yine savaşı konuştuk. Ki Donald Trump dün haberlerde de ekranlara getirmiş. Tam 38 kez İran'la bir anlaşmaya yakınız diyor. Ama ne zaman Trump İran'la bir anlaşmaya yakınız desek ertesinde bir saldırı haberi ekranlara gözüküyor. Artık rutin bir parçamız haline gelmeye başladı bu gelişmeler. Nereye doğru gidiyoruz? Bu işler çözümsüz devam edecek mi bu şey?
0: Öyle gözüküyor. Çünkü her iki taraf kendi şartlarıyla bir antlaşma taslağını imzalatmak istiyor. Şimdi ABD'nin beklentileri farklı, İran'ın beklentileri farklı, artı İran içerisinde farklı güç gruplarının beklentileri farklı. Şimdi İran içerisindeki farklı güç grupları, sertlik yanlıları antlaşma istiyor. Ama nasıl bir antlaşma? Kendi şartlarını dayatarak bir antlaşma imzalıyorlar. Düşünüyorlar. Şöyle değerlendiriyor İran liderliğinin bu sertlik yanlısı. Diyor ki biz nükleer meselesinde taviz versek de, Hürmüz Boğazı'nı açsak da, yani ABD'nin istediği tavizler konusunda adım atsak da, bize yönelik bu periyodik saldırılar en azından İsrail tarafından durmayacak. Garantilere ve tabii ki sözlere karnımız tok. Burada bizi etkileyebilecek, bize verilebilecek en önemli güvence ABD'nin ve İsrail'in bize karşı davranışlarıdır. Eğer saldırıları durdururlarsa bir antlaşma imzalanır. Öyle gözükmüyor. İsrail'in pozisyonu çok farklı.
1: Şu an noktadan çok uzak.
0: Çok uzak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı evet üzerinde bir baskı hissediyor ama söylediği bir ifade vardı. Dedi ki o ateşkes devam ediyor. Peki sordu ona gazeteciler. Dedi ki sürekli karşılıklı saldırılar oluyor. Orta

0: Dünyaya çok ciddi bir zayiat söz konusu ama İran ekonomisi de bundan etkileniyor. Evet. Şimdi geçtiğimiz...
1: İstersen süreyi göstereyim. Evet. Şimdi Hürmüz, hep çiziyoruz haritayı. Buradan itibaren şu bölgeden başlayarak şu bölge abluk altında.
0: Abluk, çıkış yok. Çıkış yok ve CENTCOM'un verilerini eğer kabul edecek olursak, doğru kabul edecek olursak 3 hafta süresince yani İran'ın ablukaya uyguladığı sınırlardan farklı bir güzergahı kullandırarak 70'ten fazla geminin burada geçişine olanak sağladı, evet. ABD Deniz Kuvvetleri. Ama İran'ın petrol ihracatı şu an hemen hemen çökme aşamasında. Yani 8 Nisan'a kadar petrol ihracatında bir sıkıntı yoktu. Günlük 2 milyon varili satabiliyordu ama bugün ABD'nin uyguladığı ablukayla burada ciddi bir azalma var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki İran'ın günlük kaybı neredeyse 500 milyon dolar. Abartılı olabilir ama petrol ihracatı sağlıklı bir şekilde devam etmeyecekse İran ekonomisi çok kötü etkilenir. Hı. Yani burada da İran liderliği şöyle bir politika izliyor. Biz savaş önceki İran'a Çin'e sattığımız petrol güzergahını tekrar temin etmemiz lazım. Hı. Yani şimdi 8 Nisan'a kadar başarılı bir Hürmüz Boğazı ablukası ama 8 Nisan'dan sonra ABD'nin de buraya devreye girmesi de birlikte İran ekonomisi de olumsuz anlamda etkiledi.
1: Peki nereye kadar? Yani baktığımızda evet 28 Şubat'ta saldırılar başladı. Dediğiniz gibi Nisan'da ara verildi. Ateşkes başladı ve yaklaşık 2 aya aşkın bir süredir de sözlü ateşkesi konuşuyoruz. Peki nereye kadar gidecek? Yani taraflar daha ne kadar buna dayanacak? Çünkü biz burada sadece İran'dan bahsetmiyoruz. Bunun etkisini hepimiz görüyoruz. Küresel ekonomi görüyor.
0: Yani şöyle, birincisi burada İsrail'in durdurulması lazım. En önemli faktörü bu. Çünkü Trump... İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası şöyle bir açıklama yaptı. Ben İran'a yönelik Netanyahu'nun bir misilleme yapmaması konusunda uyarı yaptım. Ama hemen bundan birkaç saat sonra İsrail buraya yönelik, İran'a yönelik operasyonlar başlattı. Yani İsrail'in buradaki tahayyülü, planı, projesinin ne olduğunu bilmek lazım. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu aşamada özellikle Trump İsrail politikası üzerinde ne kadar etkin? Yani İsrail'in İran'a yönelik bakış açısında ne kadar etkili olabilecek? Belirleyici en önemli özelliklerden biri bu. İkincisi ABD'nin eğer bir kalıcı bir ateşkes, karşılıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması söz konusu olacaksa ABD'nin geleneksel İran politikasına geri dönmesi lazım. Yani ne demek geleneksel İran politikası? Trump'a kadar ABD başkanları için İran meselesindeki tek kırmızı çizgi İran'ın bir nükleer bombaya sahip olmamasıydı. Hı hı. Ama Trump'la birlikte İsrail'in, Netanyahu'nun etkisiyle zenginleştirilmiş uranyum, balistik füze, evet, vekil güçleri de kırmızı çizgi olarak belirlendi ve İran'a operasyonlar başlattılar. Şimdi İran şunu söylemek lazım. İşte 100 günden fazla oldu. Askeri yöntemlerle siz bu ülkeyi teslim alma imkanınız yok. Yıpratırsınız, ekonomisine zarar verirsiniz, liderlerini öldürürsünüz vesaire. Ama siz istediğiniz politik şeye gelmeyecektir. Onun için burada ABD'nin geleneksel İran politikasına dönerek hiçbir zaman bir nükleer silaha sahip olmasın ama zenginleşmiş uranyum meselesinde makul bir yol bulunabilir.
1: Şimdi nedir o? Şimdi adım adım, evet, gidelim çünkü artık bundan sonra şimdi saldırılar tamamlandığı için izleyicilerimiz, yeni açan izleyicilerimiz için de söyleyeyim. Şu an itibariyle artık Amerika Birleşik Devletleri de İran'da karşılıklı saldırıları bitirdiğini açıkladı. Eğer yeni bir gelişme olmazsa. Şimdi bundan sonra kritik başlıklara bakalım. Öncelikle uranyum konusu. Şimdi bu konu nasıl çözülecek? Amerika diyor ki teslim edin, İran diyor ki teslim etmeyeceğiz.
0: Evet. Yani şimdi Trump için buradaki mesele şu. 2015'te Obama yönetiminin İran'la imzaladığı ortak kapsamlı eylem planı antlaşmasından daha iyi bir antlaşma imzalamak istiyor. Hı hı. Çünkü o anlaşmayı kötü bir antlaşma olarak nitelendiriyor ki bu arada 2015 antlaşması İran için çok çok iyi bir antlaşmaydı. İran'ın elinde şu an ne kadar? 440 kilogramlık zenginleşmiş uranyum oranı var. Hı hı. Bu artık bir nükleer eşik seviyesi. Hı hı. Yani İran bununla bir caydırıcı bir güce sahip olmak istiyor ve bunu kendisine yönelik saldırılarda bir kalkan olarak bu argümanı kullanmak istiyor. Ama 440 kilogramlık bir zenginleşmiş uranyumun şu an İran'a bunu müsaade etmeyecek gibi gözüküyor ABD ve İsrail tarafı.
1: Peki bir başka soru daha var. Nerede bu uranyum? Bunu biliyor musunuz?
0: Yani bunun farklı tabii yani bilmemiz çok spesifik olarak bir adres gösterme imkanımız yok. Muhtemeldir ki yani İran'ın derinliklerinde bir yerlerde saklıyorlar, gizliyorlar. Buradaki makul çözüm ne olabilir? Bunun seyretilmesi olabilir. %3 oranına çekilmesi olabilir ve kesin kesinlikle artık İran'ın şöyle bir taahhütte bulunması lazım. Bu eşiği artık İran geçti. Nükleer silaha sahip olacaksa eğer idi, bunu şimdiye kadar deklare etmesi lazımdı. Yani burada bir kararını vermesi lazımdı. Sürüncemde bırakmaması lazımdı. Ama gelinen ortamda elindeki bu zenginleşmiş uranyumda İran'a

0: yönelik saldırılarda bir caydırıcı bir güç olarak ortaya çıkmadı. Yani İran'ı korumadı, İran'ın elindeki bu güç. Bununla ilgili kararını vermesi lazım. Dünyayı ve işte muhataplarını da ikna ederek ben hiçbir zaman bir silaha sahip olmayacağım. Bunu sadece Ar-Ge çalışmaları için, sivil enerji için, reaktörlerin faaliyetleri için istiyorum deyip bu meselede bir taviz vermesi lazım. Ama ABD'nin de İran'a yönelik bir kapitülasyon dayatmasıyla eğer yaklaşırsa İran bu tavizi vermez. İkinci mesele şu, Hürmüz Boğazı'ndaki...
1: O zaman haritamızı isterseniz daha büyük açalım ki daha net görelim Hürmüz'de tablo ne. En başından beri konuştuğumuz harita. Şimdi Hürmüz konusunda dün haberlerimizde ekranlara getirmiştik. 100 günde 1000 gemi geçti.
0: Evet.
1: Rakam sanki büyük gibi duruyor ama 1000 gemi normalde savaş öncesinde haftalık geçen gemi sayısına denk. Nasıl çözülecek Hürmüz?
0: En makul, şimdi İran burada diyor ki ben burada artık yasal statü istiyorum. Yani savaş boyunca ben burada abluka uyguladım. Bir anlamda bana yönelik saldırılarla yenilmedim. Yenilmediysem de savaşı kazanmış sayılırım. Ve Hürmüz'de elde ettiğim bu kazanımları yasal bir statüye dönüştürelim. Yani ben bir geçiş hakkı istiyorum. Ama bu mümkün mü? Mümkün gözükmüyor. Çünkü ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri ve dünyanın geri kalanı İran'a buradan tanker başına işte $1 milyon, 2 milyon ödeme yapmaz. Peki İran şunu da kabul etmesi lazım. Biraz daha maksimalizmden uzaklaşarak evet çok ciddi bir direnç gösterdiler. Asimetrik savaş kapasiteleri ne kadar güçlü olduğunu gösterdiler. Elindeki füze vesaire ama Hürmüz Boğazı'nda bizim Montreux Boğazı'na benzer veya diğer ülkelerin iç sularındaki boğazlara benzer gibi İran'ın iç suları olarak kabul edebilecek kadar bir üstünlük kazanmadı bu savaşta. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bu savaşta İran'a kapitülasyon dayatacak kadar da İran yenilmedi. Nedir makul çözüm? 28 Şubat önceki statükoya dönmek.
1: Yani bunun bir berabere kalma durumu var.
0: Berabere. Aslında. Yani zararsız geçiş hakkı sistemi burada uygulanıyordu savaş önceki dönemde. Tekrar ona dönülmesi lazım. Aksi karşılıklı talepler çıkmaz ve beraberinde de bu karşılıklı ateşkes ihlallerini getirecektir.
1: Peki o noktaya gelecek miyiz sizce Hürmüz?
0: Gelecektir. Yani İran burada yasal statü konusunda çok fazla ısrar etmez. Edemez. Dünyanın geri kalanında İran'ın buradaki Hürmüz Boğazı'nın tamamında egemenliğini tanıyacak bir yaklaşımı benimsemez. Şimdi bakın İran diyor ki devrim muhafızları diyor ki ben burada Hürmüz Boğaz Geçiş İdaresi kurdum. Şu bölgede. Ama eskiden diyor Hürmüz Boğazı ifadesi kullanılırken bizim için sadece şu boğazları kastediyordu. Hürmüz Boğazı dediğimiz kısım buydu. Ama İran şu an o Hürmüz Boğazı idaresiyle birlikte alanı şuraya kadar genişletmiş durumda. Bunların hepsi diyor Hürmüz Boğazı'nı kapsıyor. Dolayısıyla benim iznim olmadan burada herhangi bir geminin geçişine ben müsaade etmeyeceğim. Ama CENTCOM'un açıklamasına göre son 3 haftada 70 gemi İran'ın bu ablukasını bypass ederek şu güzergahı kullanarak deniz ortasını kullanmış.
1: Burada bir kapalı da bir tarafların bir hani belli sayıda gemi geçsin ya da işte belli ülkelerden gemi geçsin uzlaşısı da var mı şu an?
0: Var. Çünkü sermaye böyle bir şey. Yani çünkü İran ekonomisi de kötü etkileniyor bundan. Eğer İran bakın şöyle bir mesele var. İran ablukayı sertleştikçe İran bayraklı gemilerin buradaki geçişini de ABD bu şekilde engelliyor. Şimdi 28 Şubat'ta savaş başlarken 8 Nisan'a kadar İran günlük 2 milyon varil petrolünü buradan geçiriyordu. Bir sıkıntı yoktu. Ama ABD ablukası başladıktan itibaren bu sayı düştü. Yani İran Çin'e verimli ve yeterli şekilde petrol satamıyor. İşte trenleri kullanıyor, kamyonları kullanıyor ama bunlar çok az, yetersiz. Şimdi düşünün ki şöyle bir tane 100 tane vagondan oluşan bir trenin maksimum taşıyabileceği petrol 77 bin varil. Ama siz bir tankerle 2 milyon varil taşıyabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla en verimli yol tanker olduğu için burada karşılıklı taviz dışında bir yol gözükmüyor.
1: Şimdi Hürmüz konusunu kapatacağım ama Hürmüz konusunu kapatmadan tabii şunu konuşmak gerekiyor. Bugünü konuşmamızın sebebi olan olay. Tabii ki tam olarak nerede yaşandığını bilmiyoruz ama Apache tipi helikopter.
0: Evet.
1: İddialara göre en azından Axios ve Amerikan kaynaklarından gelen iddialara göre o helikopter bir drone'la İran tarafına ateşlenen bir drone'la vurulduğu belirtiliyor.
0: Evet.
1: İran neden bu helikopteri vurdu? bu helikopter çok mu İran sahasına yaklaşmıştı ya da burada ne amaçlandı? İran bunun ardından böyle bir adım geleceğini bilmiyor muydu? Ya da bir kaza mı var? Çünkü o öyle bir iddia da var şu ana kadar.
0: Bunun en önemli sebebi, tekrar söyleyeyim. Çünkü ABD zaman zaman İran'ın sınırlarını ihlal ederek İran'ın, bakın şu hem Keşm Adası'nda, yani şöyle bu böyle, evet. Yani şu Keşm Adası'na saldırılar yapıyor. Silik Adası'na saldırılar yapıyor.

0: Bender Abbas civarlarına saldırılar yapıyor. Bu ilk değil. Şimdi bunları normalleştirmemek için muhtemeldir ki bu saldırı helikopteri yine bir saldırıdan, İran'a yönelik bir operasyondan dönmüş olabilir. İran sınırlarını ihlal etmiş olabilir ve İran'da artık bunu normalleştirmeyeceğini, ABD'ye artık bu test edilme seviyesinin aşıldığını göstermek için bu saldırıyı yapmış olabilir. Bunu belirtmek lazım. Yani İran tarafının bu pozisyonunu netleştirmek adına böyle bir operasyon yapmış olabilir. Ama 3 Haziran'da da ABD yine Keşme Adası'na saldırı gerçekleştirmişti. İran bayraklı, Botswana bayraklı bir İran tankerini etkisiz hale getirmişti. Bakın zaman zaman sadece İran'ın sınırlarına saldırı yapmıyor, İran topraklarına saldırı yapmıyor. Bu tankerlere, İran menşeli tankerleri de etkisiz hale getiriyor ABD donanması. Şimdi bunlara bir cevap. İkincisi, burada bir niyet göstergesi var. Yani İran şunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Askeri olarak bizi terbiye etme şansın, ehlileştirme şansın artık yok. Ne kadar ekonomik zorluk yaşasak da ki 500 milyon günlük bir zarardan bahsediliyor. Petrol ihracatı tepe taklak olmuş. Hala güvenlik önlemlerini ve güvenlik saldırılarını yapabilecek potansiyeldeyiz. Ve dolayısıyla bu artık nevi şahsına münasır bir ateşkes. Siz de örnek verdiniz. Rusya-Ukrayna meselesinde uzun süreye yayılmış, 4 seneyi aşmış bir savaş. Ama İran korkusu şu. Eğer bu aylara ve yıllara yayılırsa bu İran için sürdürülemez bir durum. ABD bir şekilde bu savaş ekonomisi ve körfez ülkelerini finanse edebilir kendi kaynaklarıyla. Ama İran petrol satmazsa devrim muhafızlarını, orduyu da finanse etme imkanı düşer. Ve dolayısıyla bu eylemlerle, bu sert eylemlerle, çünkü İsrail'e de füze saldırısı yaptı. Lübnan'ı bahane ederek, aslında bahane Lübnan değildi orada. Bunu normalleştirmek istemiyor.
1: Bana dokunamazsınız, bana gelemezsiniz.
0: Yani buna artık alışılmışın dışına çıkarak evet bir ateşkes yapacaksanız, çünkü ateşkes süreci de aşınmaya başlandı. Yani diplomatik müzakerelerde de bir mesafe kat edilemiyor. Tarafların tavizleri konusunda her iki tarafta ilerleme sağlamadığı için bir düğümlenme söz konusu. Hürmüz'de düğümlenme, nükleer meselede düğümlenme, uranyumda düğümlenme, balistik füzede, İran'ın varlıklarında düğümlenme.
1: Bu konuda ayrı bir başlık.
0: Ve İran ekonomisi tükeniyor. Yani İran liderliği bunun farkında. Çünkü siz bunu zamana yaydıkça petrol satamayan İran bu savaş ekonomisi de finanse edemez. Artık bir önlem alınmasını, sürecin hızlandırılmasını istiyor.
1: Peki o süreç nasıl hızlanacak?
0: Burada artık birinci en önemli, demin tekrar söyleyeyim, yani İsrail'in durdurulması lazım.
1: Peki o zaman da hemen söyleyeyim, İsrail nasıl durdurulacak?
0: Bu da Trump'a bağlı. Yani Trump'ın İsrail politikası üzerinde, daha doğrusu Netanyahu üzerindeki etkinliğiyle bağlı. Ama maalesef şu ana kadar geldiğimiz nokta tam tersi söz konusu. Netanyahu'nun Trump üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu. Şimdi Netanyahu bir savaş suçlusu bir profil. Gazze kasabı, katliamcı bir siyasetçi, ama şöyle bir özelliği var. Amerikan siyasetini çok iyi biliyor. Uzun yıllar Amerika'da yaşamış ve Amerika'daki Yahudi dinamiklerini, Siyonist lobileri, sermayeleri harekete geçirme kabiliyeti çok yüksek. Bir örnek vereceğim. Bakın, Trump görevi devraldıktan sonra 6 kere Beyaz Sarayı ziyaret etti. Bunun bir örneği yok. Ve hep gidip geldiğinde bu bölgeye yönelik bir saldırı desteği aldı ve arkasından ABD'yi peşinden sürükledi. Tek başına İran'a yönelik böyle 40 günden fazla bir savaşı yapabilir miydi İsrail? Yapamazdı. İşte bunun için ABD'yi ikna edebilme kapasitesi çok yüksek. Bu değişebilir mi? Amerika seçim şeyine gidiyor, dönemine gidiyor. Yine burada lobilerin seçim sürecindeki faaliyetlerini biliyoruz. Hemen Trump'ın onlara ihtiyacı söz konusu.
1: J.D. Vance'in dünkü açıklamasını nasıl okumamız gerekir? J.D. Vance çünkü artık hani bizim için öncelik Amerikan halkının çıkarlarıdır. Evet, İsrail'le birçok noktada ortak noktamız var ama farklılaştığımız noktalar da var, ama önceliğimiz ABD'dir dedi. Şimdi bu İsrail'e aslında doğrudan verilmiş bir mesajdı, ama İsrail bu mesajı alacak mı, yoksa bu gerçekten şimdilik sadece hani dünyayı biraz da sakinleştirmek için söylenen
0: maalesef bu mesajı almıyor. Amerika'da bunu düşünen ciddi bir kesim var. MAGA'cılar Amerikan parasıyla İsrail yayılmacılığının, İsrail soykırımının finanse edilmesini istemiyor MAGA'cılar. Trump da bu vaatte bulunarak seçildi. J.D. Vance seçim kampanyasını bunun üzerine kurdu. Amerika'daki influencerlar, Tucker Carlson gibi isimler bunu hep söylüyorlar. Biz neden bu küçücük ülkenin bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi riske atarak savaş politikasını finanse ediyoruz? Söylüyorlar. Ama icraata geldiği geldiğinde halen İsrail'in etkisini özellikle Orta Doğu politikasında görüyoruz. Peki. Yani İsrail durdurulmadıkça bu saldırıların durma imkanı bir anlamda yok. Yani bu biraz birek güreşi. Trump'la İsrail arasında birek güreşine. Bu birek güreşinden galip çıkacak. Savaşın gidişatını ve müzakerenin sonucunu da o belirleyecek aslında.
1: Son olarak şunu da sorayım. Şimdi tabii hep söylüyoruz. Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ara seçim.

0: seçimler var ama Ekim ayında da eğer takvimde değişiklik olmazsa İsrail'de de bir seçim var. Şimdi burada bir ciddi anlamda bir ayrılık yok mu? Trump bu savaş yüküyle seçime gitmek istemiyor. Netanyahu ise tam tersine bu savaşla birlikte konsolide ederek seçime gitmek istiyor. Şimdi buradaki bu çıkar çatışması ne kadar daha sürer?
1: Trump için burada en makul şey Netanyahu'nun kaybetmesi. Yani Netanyahu'nun tekrar kazanması bu seçimlerde, ki anketlerde hala savaş politikasını destek veren çok ciddi bir Yahudi toplumu var, Yahudi vatandaşları var. O da çok ayrı bir ilginç. Tekrar kazanması bölge için çok olumsuz sonuçları tekrar beraberinde getirir. Sizin de dediğiniz gibi hakkında yolsuzluk dosyaları var, rüşvet dosyaları var. Bu veya benzeri savaşlar olmazsa azledilip, yani yüce divanlarında yargılanıp hapse girme ihtimali bile var Netanyahu'nun. Ama bir şekilde bu savaşlarla erteleniyor. Kazanırsa yine durmayacak. Yani bu sefer Dahiye'ye kadar, çünkü 50 kilometrelik bir güvenlik hat Lübnan'a girecek. Suriye'de durmayacak. İran'a saldırılar, İran teslim olmadıkça devam edecek. Yani bu kötü senaryo Netanyahu'nun kazanması. İyi senaryo Netanyahu'nun kazanıp Trump'ın da bir şekilde ara seçimlerde kaybetse bile bölgede bir takım müzakere süreci başlatabilir. Burada en olumsuz sonuç Netanyahu'nun bu seçimleri kazanması olur.
0: Ama muhalefetin de baktığımızda açıklamalarında neredeyse Türkiye'yi bile hedef alan açıklamalar görüyoruz Bennett'ten. İşte onlarda da bir değişim olacak mı peki?
1: Bu kadar, yani Netanyahu kadar, evet, hem Naftali Bennett hem Yair Lapid gibi Yahudi liderler, muhalefet liderleri de İsrail güvenlik politikasında bir değişikliğe gidilmeyeceğini söylüyor. Ama bu denli özellikle bölge ülkeleriyle ABD'nin ilişkilerini riske atacak, İsrail'in bu denli İran'a pervasızca periyodik aralıklarla saldırmasına, yani Netanyahu kadar olacağını ben düşünmüyorum. Evet. Durdurulabilir, yani makul bir seviyeye çekilebilir. En azından Körfez ve İran'ı tehlikeye atmak anlamında. Ama burada Trump'ın bir şeye ihtiyacı var. Seçimleri kazanacaksa Yahudi lobilerin de desteğine var. Bu Amerikan siyasetinde iç içe geçmiş bir süreç maalesef.
0: Önemli bir süreç. Bir kez daha savaşı konuştuğumuz bir gündeyiz şu an itibariyle. Her ne kadar taraflar saldırılarını durdurduklarını söylese de gerilim devam ediyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Anar Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar dileyelim. Tabii gündemde sadece savaş yok. Pek çok önemli başlık var. Hepsini ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalarla devam edeceğiz. Başkan Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı'na açılış toplantısına katıldı. Gündeminde ise tabii ki bölgesel gelişmeler vardı. Türkiye'nin sahayı en iyi okuyan ülkelerden biri olduğunun altını çizdi ve terörsüz Türkiye ilişkinde önemli bir parantez ayırdı. Terörsüz Türkiye devlet vizyonumuzdur dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
3: Sınır ötesi operasyon vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye'nin devlet vizyonunun adı olduğuna dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
2: 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır.
3: Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla açılacak yeni kapılara işaret etti.
2: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
3: Mesajı netti. Türkiye'nin güçlü olmak dışındaki başka seçeneklerine kapıları kapattı.
2: Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik.
3: Başkan Erdoğan'ın gündeminde yeni güvenlik tehditleri de vardı.
2: Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur.
0: Gazete manşetleri diyelim. Yeni günde gazeteler hangi haberleri manşetlerini taşımış? Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları gece çok geç saatlerde olduğu için gazete manşetlerinde o haber yer almıyor ama farklı haberler var. Sabah gazetesi Gezi maskeli FETÖ kampı manşetini atmış durumda. Takvim gazetesi birazdan zaten bizimle detaylandıracağımız gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün yaşanan düelloyu, grup tartışmasını manşete taşıyor. Hain Kemal, FETÖ'cü özgür sloganları. Gece yarısı operasyonu Yeni Asır gazetesinin manşetinde yer alan haberler. Türkiye'de CHP'de yaşananları manşetine taşıyor. Çözüm yok, kavgaya devam diyor Türkiye. Türk Gün gazetesi MHP lideri Bahçeli'nin dün grup toplantısında CHP ilişkin sözlerini manşete taşıyor. Ateşe körükle gitmeyin, Özgür Özel'e seslenmişti MHP lideri Bahçeli. Akşam gazetesi ve Hürriyet gazetesi çok benzer iki haberle manşete taşıyor. Akşam ve Hürriyet ikisi de Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelere yapmış olduğu aslında o baskıyı manşetlerine taşıyor. Milliyet gazetesi ise CHP'ye karşı diyerek aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tartışmaları manşetlerine taşımış durumda. Ama Sabah gazetesi diyelim. Sabah gazetesine bakalım hangi haberler öne çıkıyor, hemen detaylandıracağız. Sabah manşetinde Gezi maskeli FETÖ kampı var. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. Alışveriş merkezindeki emanet depoları, emanet dolaplarında para trafiği yürüten ve yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı. Teknik ve fiziki takibi alınan FETÖ üyelerinin İzmir'de bir AVM'deki şifreli emanet dolaplarını gizli para trafiğine kullandıkları tespit edildi. Bu sisteme kira almak adını veren FETÖ'cülerin emanet dolaplarına siyah poşetler içinde 100 bin lira ve altın paketler bıraktıkları da ortaya çıktı. Balkanlar'da gizli bir örgüt kampında kurulduğu belirlendi. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok. Az önce ekranlara getirdik. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalardı. Başkan Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Bir başka haber. CHP Genel Başkan, CHP'de yaşanan tartışma, Özgür Özel'in açıklamaları, Türkiye bu vandallara teslim edilir mi? Dün mecliste yaşadığımız tabloyu Sabah gazetesi bu şekilde yorumluyor. Çok acil 900 bin eleman aranıyor. Bu da ekonomi ilişkin aktaracağım. Son haber olsun. İşkurum verilerine göre patronların aradığı elemanlar arasında figüran da var, barista da. Türkiye İş Kurumu'nda 5 aylık verilerine göre özel sektörde 889.727, kamuda ise 4.410 eleman aranmakta. Bu da Sabah gazetesi manşete ilişkin aktaracağımız haberlerdendi. Şimdi siyaset. Siyaset dediğimizde ise dün gün boyunca gözler Cumhuriyet Halk Partisi'neydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP grup toplantısına, Özgür Özel'e yakın milletvekilleri grup toplantısının yapılacağı alanda toplanmaya başladı. Ama meclisin önünde ise tansiyon çok yüksekti. Her iki tarafında taraftarları vardı. Bir süre içerisinde karşılıklı sataşmalar, karşılıklı tartışmalar yerini kavgaya da bıraktı. Ama gün sonunda Özgür Özel grup başkanı olarak mecliste, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkanı olarak genel merkezde seslendi. Sözleri çok sertti. İki ismin sözlerini ekranlara getireceğiz. Ama öncelikle meclisin bahçesinde hiç görmeye alışık olmadığımız o CHP'liler arasında yaşanan o gerilimi bir ekranlara getirelim. Ardından da neler söylendi konuşacağız.

0: bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
1: Biri CHP Genel Merkezi'nden...
2: Genel Merkez'de o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
1: Diğeri meclisten gönderdi sert mesajları. Kızışan kürsü savaşından önce ise her iki ismi destekleyenler arasında bu görüntüler yaşandı. Mecliste, içeride polis barikatı, kapıda ise CHP'liler arasında arbede vardı. Meclis çatısı altında tarihin en sıra dışı krizlerinden biri yaşandı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözler bu sorunun cevabını kilitlendi.
4: Bugün Ahmetli Ferdi Ceylan anması için Manisa'da olacaktı. Bunu fırsat bilerek burada grup toplantısı yapmak, bir anlamda korsan grup toplantısı yapmaya tevessül etmekti.
3: CHP grup toplantısının başlamasına henüz saatler var, ancak Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri sabah 8 itibariyle grup toplantı salonuna geldi ve yerlerini aldı. Şimdi salona Özgür Özel'in gelmesini bekliyorlar.
5: Kemal Bey burada bir grup toplayacak. Grubu daha önce bir milletvekili sayısına sahip olmadığı gibi milletvekili grubu genel başkan olarak Özgür Özel'in.
1: Özel destekçisi bazı milletvekilleri yer tutma telaşını abarttı, geceyi mecliste geçirdi.
6: Mutlaklıktan kararını hukuki bularak genel başkan koltuğuna Kemal Bey'i doğru bulmuyoruz.
7: 138 milletvekili olan CHP'den 46 kişinin imzasını alır yaparsınız. Benim 46 milletvekili arkadaşım yok. Ben atandım, gelir grupta konuşurum. Bu olmaz.
1: Aynı dakikalarda meclisin dikmen kapısında ise gerginlik vardı.
8: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
9: Hain.
8: Diyemezsin onu.
9: Hain.
8: Diyemezsin.
9: Hain.
1: Tıpkı CHP'li vekiller gibi Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri de saatler öncesinden gelmişlerdi meclise. Ziyaretçi giriş saatini beklemeye başladılar. Meclis başkanlığı da CHP grup toplantısı için alarm durumuna geçti. Yapılan güvenlik toplantısının ardından emniyetten talep edilen takviye ekipler meclis girişinde nöbete başladı. Taraflar arasında sloganlarla başlayan atışma zaman zaman arbedeye dönüştü. Polis CHP'liler arasındaki kavgayı yatıştırmakta zaman zaman güçlük çekti.
10: Meclis dikmen kapıdaki tansiyonun yükselmesi üzerine meclis başkanlığı devreye girdi. CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmama kararı alındı.
1: Grup toplantısının kapıları ziyaretçilere kapandı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Kılıçdaroğlu destekçilerini genel merkeze çağırdı. Tansiyon bir nebze de olsa düştü. Özgür Özel de meclise alınmayan ziyaretçilere seslendi.
11: Siz olmasaydınız kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine
12: Peki şimdi taraflar ne dedi? Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu artan gerilim üzerine grup toplantısının dakikalar kala bir açıklamada bulundu. Tüm partilileri baba ocağına, genel merkeze çağırıyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde genel merkezde grup toplantımızı yapacağız dedi. Ve ardından da kürsüye çıktı Kılıçdaroğlu. Sözleri çok sertti. Hesap sormazsam namerdim dedi. Partiye ilişkin eleştirilerde bulundu. Özgür Özel'e isim vermedi ama sözleri çok sertti. CHP'nin kurultaya gideceğini de söyledi. Ama Özgür Özel taraftarlarına yönelik tepkileri ise bir aile güçlüydü. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesajlara bakalım. Ardından Özgür Özel ne dedi? Onu da bakacağız.
13: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
14: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
15: Özgür Özel'in kurultay çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. 38. olağan kurultayda yaşananları hatırlattı.
14: Kimse

0: zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
1: Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yaşanan gerginlik nedeniyle grup toplantısını genel merkezde yaptı.
0: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
2: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel vardı. İhraç mesajı verdi.
0: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel meclisteki konuşmasını tamamladıktan sonra çıktı kürsüye. Mutlak Putlan davası üzerinden sıraladı eleştirilerini. Adrese teslim mesajlar gönderdi.
0: Partiyi kirlilikten arındıracağım. Mutlak Putlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Hiç. Güle güle diyeceğiz. Rahmetli babam derdi, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye.
2: Sözü Özgür Özel'in yurt dışında yaptığı açıklamalara getirdi.
0: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
2: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde CHP medyası da vardı.
0: Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekillerine ve taraftarlarına seslendi. Onun hedefinde de Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'na isim vermedi doğrudan ama hakkımı helal etmiyorum dedi. FETÖ eleştirilerine de yanıt verdi ama yargı üzerindeki yargıya ilişkin eleştirileri ve sözleri ise yeni bir tartışmanın kapısını aralayacak türdendi. Özgür Özel'den gelen mesajlara bakalım.
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
2: Mahkeme kararıyla göreve geri gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.
4: Çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak burası seçilmişlerin yeridir.
2: Özgür Özel mecliste grup toplantısı için kürsüdeydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yargıyı hedef alan açıklamalara imza attı.
4: FETÖ'den kalma dille, önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız. Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız. Yargı kollarını dağıtacağız.
2: Özel Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağız açıklamasına da geniş yer ayırdı.
4: Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, o kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
5: Açalım, açalım.
3: Ve gündemin bir başka sıcak başlığı. İzmir'de 8 yıl önce Dorukhan Büyükaş'ın bir inşaat şantiyesinde ölü bulunması ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı. Olayla ilgili aranan son şüpheli de gözaltına alındı.
6: Olay yerine gider gitmez oğlumun bir cinayet sonucu öldürüldüğünü hemen anladım.
2: Dorukhan Büyükaşık cinayetinde son firari şüpheli de sınırda yakalandı. 2018 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukan Büyükışık bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Gencin ölümü ilk başta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçmişti. Baba Ethem Büyükışık'ın girişimleri üzerine yeniden açılan dosyada olayın cinayet olabileceğine ilişkin yeni deliller elde edildi.
6: Ben oradayken adli tıp kurumundan bir doktor getirttiler. Komutanım dedi, oğlunuz dedi yüksekten düşmedi, intihar etmedi, bir kere bunu bilin dedi.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen ay 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında polis memuru ve bekçilerin de bulunduğu 25 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir firari ise aranıyordu.
5: Dava dosyasındaki 3 firari sanıktan Yiğit Aykurt ve Atakan Kaçar geçtiğimiz günlerde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındılar ve ardından da tutuklandılar. Son firari sanık ise yakalama kararı bulunan şüpheli İbrahim Kazmacı, Edirne Kapıkule sınır kapısında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
2: Böylece Dorukan Büyükışık davasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi.
3: Şimdi Ağrı'dan gelen bir haberle devam edelim. Ağrı'da görev yapan 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü olarak bulundu. Şüpheli bu ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.
2: Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu. Koparan'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine genç öğretmenin Ağrı il merkezindeki evine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ana sınıf öğretmeninin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken şüpheli ölümle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi adına müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.
3: Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor ancak bu operasyonlar mücadeleler sürdükçe zehir tacirleri de artık akıllara ziyan yeni yöntemler geliştiriyor. İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilen bir operasyona bakacağız. Operasyon sırasında bir evde uyuşturucu tacirleri güvercin kümesinde yapılan aramalarda 862 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yani uyuşturucular bir kümesin içine saklanmıştı ancak polisten kaçamadı.
2: Mariana. Güvercin kümesinden uyuşturucu çıktı, yalanlar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de polis uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bir ihbar aldı. Güvercin kümesinin etrafı ve şüpheliler bir süre izlemeye alındı. Takip sırasında kümese gelen kuryeyi fark eden ekipler harekete geçip baskın düzenledi. 862 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
7: Hassas tartı.
8: Yapılan baskın sırasında yakalanan kurye, ben kümese kuşları sevmek için geliyorum dedi. Öte yandan kümesin sahibi ise hassas teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını iddia etti.
2: Küme sahibi tutuklandı, kurye ise serbest bırakıldı.
3: Samsun'da ise tedavi gördüğü hastanede 29 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki Mihriban Okur'un ailesi kızının organlarını bağışlama kararı aldı. Acılı aile, kızının korneyalarıyla dünyayı yeniden görmeye başlayan 62 yaşındaki Nermin Yücebaş'la bir araya geldi. Şimdi o duygu dolu buluşmayı ekranlara getirelim.

0: onu her gördüğümde çocuğumu hatırlayacağım. O da benim bir ablam artık.
1: Kızının bakmaya kıyamadığı gözleri dünyayı görmeye hasret kalmış bir kadına ışık oldu.
0: Mihriban'ın bana bakıyor.

0: 2 senedir bekliyordum. Sonunda kavuştum kızımızın sayesinde. Allah nur içinde yatırsın.
1: Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yazıldı yüreklere umut olan hikaye.
2: 25 yaşındaki Mihriban Okur evinde rahatsızlanıp kalp krizi geçince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Mihriban Okur'un annesiyle irtibata geçildi ve organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı. Anne organ nakline olur verdikten sonra nakil bekleyen hastalara umut doğdu.
3: Bir anneyim sonuçta. Bir annem, hemen karar veremedim. Sonra döndüm geldim, hocam ben organ bağışı veriyorum dedim.
1: Mihriban vedasıyla hiç tanımadığı insanların hayatına dokundu. Genç kızın karaciğeri Malatya'da, böbreği İstanbul'da, organ nakli bekleyen hastalara gönderildi. Kornealarıysa ise 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ulaştırıldı.
2: 62 yaşındaki Nermin Yücebaş da Samsun'da kornea bekleyenlerden bir tanesiydi. 2 yıldır kornea nakli için sıradaydı. Son 1 yılı adeta ona bir ızdırap olmuştu. İşte o müjdeli haber geldi. Anne organ bağışı için olur verince Nermin Yücebaş da artık kalp krizi geçiren kızının gözlerini görmeye başladı.
0: Her gece sabahlara kadar ağladım. Gözüm iltihap yaptı, enfeksiyon yaptı. Ameliyatlar geçirdim, bir tane de ameliyat geçirdim. Böyle bekliyordum işte. Çok bunalımdaydım.
4: Yaşamak istemiyorum diye ağlıyordu çünkü torunlarını göremiyordu. Üzüldüm. 24 yaşında bir kız öldüğü için üzüldüm. Ama o ne bir koca yürek ki o anne 24 yaşında çocuğun organlarını o acı içerisindeyken bile düşünmüş ve bağışlamış, başka canları düşünmüş.
1: Nermin Yücebaş, sevdiklerinin yüzüne tekrar bakabilmenin heyecanını yaşarken, genç yaşta hayata veda eden Mihriban'ın ailesi de kızlarının gözlerine yeniden bakma sevinci yaşıyor.
2: Kızınızın gözleri orada. Evet. Neler hissettiriyor size?
3: Ya çok duygusal ama belli etmiş şey yapayım.
2: Bir anne için kolay değil tabii.
3: Allah'ım ona iyiliği şifalık versin Rabbim. Ben onu her gördüğümde çocuğumu hatırlayacağım. O da benim bir ablam artık, bir annem.
0: Yavaş yavaş ışık hissediyorum. Suretini görüyorum. İnsanları hiç görmüyordum. 6 ay, 1 sene içinde tamamen açılır dedim. Hep anılacak. Ya ben ölene kadar, annesi ölene kadar hep onu anacağız. Hep yaşayacak. Ölmedi.
1: Mihriban'ın hikayesi organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Tekrar çocuğum dünya gitse tekrar yine veririm. Bir Mihriban'ım gitse 4 tane Mihriban kaldı bana geldi. Hepsine Allah razı olsun.
4: Onun ruhuna bir Fatiha okursak ne mutlu, elimizden gelen budur.
5: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Yeni bir saate başlıyoruz ama yine bir kez daha savaşı konuştuğumuz, gerilimi konuştuğumuz bir güne başladık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran bu kez karşı karşıya geldi. Hafta başında İsrail ile İran arasında karşılıklı füze saldırıları vardı. Bu kez gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı talimatı verdi. Apache tip helikopterin düşürülmesinin ardından İran'dansa gece boyunca Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e ve buralarda bulunan Amerikan üstlerine füze saldırıları yapıldı. An itibariyle saldırılar şu an durmuş durumda. Sakinlik var ama geceden sabaha neler yaşandı? Hızlıca bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri gece boyunca İran'a yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılarda hedef Hürmüzgan eyaleti, Sirik kenti, Kejm adası, Bender Abbas, Minap ve Ahvaz'dı. Saldırıların sebebi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apache tipi bir helikopterin İran'a ait bir drone tarafından vurulması, düşürülmesiydi. Sirik kentine yapılan saldırıda 2 su ünitesi, su tesisi, su arıtma tesisi vuruldu. Bölgenin içme suyu tedariği kesildi. Amerika'dan yapılan açıklamada özellikle radar ve hava savunma sistemleriyle topçu birliklerinin hedef alındığı da belirtildi. İran'sa bu saldırılara yanıt olarak Kuveyt'i, Ürdün'ü ve Bahreyn'i vurarak yanıt verdi. Özellikle Ürdün'deki ABD üssünde komuta merkezi ve F-35 savaş uçakları için kullanılan hangarların hedef alındığı belirtiliyor. Amerikan tarafı bu saldırılarda herhangi bir zararın olmadığını belirtiyor. Ancak tabii ki F-35 uçaklarının hangarlarının vurulmasının ardından, bu iddianın ardından bu uçaklarda bir zarar var mı yok mu?

0: bu ilerleyen saatlerde çıkacak uydu verileriyle daha da netleşecek gibi duruyor. İşte o kamikaze drone'un ilerlediği anlar. Bu görüntülerde ise kısa bir süre önce, yaklaşık 2 saat önce Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filonun vurulduğu anlarında görüntüleri, yine sıcak bir güne başlıyoruz. Bir kez daha savaşı konuşuyoruz. Bir hafta içerisinde, hatta 3 gün içerisinde ikinci saldırı haberiyle güne başlamış durumdayız. Peki müzakere, artık bir müzakere kaldı mı ya da kapılar aralanabilecek mi? İslamabad'a gideceğiz. Tabii ki müzakere dediğimizde Fakur Rahman her sabah olduğu gibi bizi bekliyor. Fakur, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Biz seninle ne zaman müzakereyi konuşsak, ne zaman anlaşmaya yakınız demeye başlasak, bu kez ardından saldırı haberleri geliyor. Bu hafta içerisindeki ikinci savaş haberiyle karşı karşıyayız. Şu an itibariyle tablo ne? Gerçekten bir uzlaşı ihtimali artık tamamen ortadan kalktı mı? Yoksa taraflar alttan alta görüşmelere devam ediyor mu? Neler söyleyeceğiz?
1: Günaydın Gökhan. Geçen ay, yani 11-12 Eylül'den bu yana bu barış süreci bazen İsrail tarafından, bazen ABD tarafından misillemeyle bir duraklama geliyor. Dolayısıyla barış süreci askıya gitti. Daha sonra tekrar yaya koyuldu. Pakistan makamları bu konuda umutlular. Yani Pakistan Başbakanı iki tarafın, ABD ve İran'ın son bir anlaşmaya çok yakın olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Pakistan makamları ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarla bir barış anlaşmayı İran'la istediği yönünde kanaatindeler. Ama bazı kaynaklar, buradaki İslamabad'daki diplomatik kaynaklar, sanki bu süreç Amerika'daki Kasım, yani ara seçimlerine yakın bir zamana gidecek. Kimler bunu istiyor? Bunun siyasal etkisi ABD Başkanı Donald Trump için ne olacak? Tabii bu çok önemli bir soru ortaya çıktı. Ancak bu bisilleme de devam edecek ve barış çabalar da devam edecek. Pakistan makamları bunu bu şekilde değerlendiriyor.
0: Fakur, önemli bir detay paylaştın. Şimdi bir barış ihtimali ya da bir anlaşma ihtimalinin daha Kasım'a doğru gerçekleşme ihtimalim var. Yani biz özellikle yaz boyunca bu karşılıklı gerilimi, bu yükselen tansiyonu konuşmaya devam mı edeceğiz sence?
1: Evet, çünkü belli başlı olarak ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve mayınların temizlenmesi, İran'da ablukanın kaldırılmasını istiyor. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde devam edeceği yönünde bizim İslamabad'daki yetkiler bu şekilde kanaat gösteriyor. Dolayısıyla yani bu bir ihtimal. Bu ABD'deki ara seçimler 3 Kasım'da. Dolayısıyla ondan önce Ekim ayına kadar sürebilir. Ama ondan önce bir barış anlaşma olursa büyük bir sürpriz olacak. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump bunu çok erken bir şekilde sonuçlanmasını istiyor. Yani Pakistan makamları bu şekilde yorumluyor bu durumu.
0: Bekleyip göreceğiz. Fakur Rahman oldukça önemli bir detaydan bahsetti. Biz bugünlerde, bu aralarda Trump'a göre birkaç gün içerisinde bir anlaşma olabilir derken, şimdi artık Kasım senaryosunu konuşmaya başladık. İslamabad'daki gelişmeleri aktardı Fakur Rahman. Fakur, teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Şimdi savaş devam ediyor, gerilim devam ediyor ama bir de komşumuz Yunanistan ne yapıyor dememiz gerekiyor. Komşumuz Yunanistan yine gerilimi arttıracak bir provokatif eylemde bulundu. Bir arma değişikliğine gidiyor Yunanistan ordusunda ve bu kez arma değişikliğinde Yunan askerinin baktığı yer değişiyor. Eski armada Yunan askeri batıya doğru dönmüş durumda, ancak yeni armada ise Yunan askeri kıyafetini de değiştirerek bu kez yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Tabi tartışmalar da başlamış durumda.
2: Armayı değiştirdiler, askerlerin yönünü Türkiye'ye çevirdiler. Yunanistan'ın derdi yine Türkiye. Yaklaşık 10 milyonluk ülke bozuk ekonomisini, göçmen krizini, işsizliği kenara bıraktı. Yine gündemine Türkiye'yi aldı. Atina bu kez değiştirdiği askeri armayla tartışmaya neden oldu. Yunan ordusu Türkiye sınırına yakın konuşluğu 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasını değiştirdi.
3: Ekonomi ve toplumdaki durum giderek kötüleşiyor. Savaşlar yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu yüzden bugün temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz.
2: Değişiklikte en dikkat çeken unsursa asker figürünün yönü oldu. Eski armada asker figürü batıya bakıyordu. Yeni tasarımda yön doğrudan Türkiye sınırına çevrildi. Armaya ayrıca Sema Direk Adası da eklendi. Yunan basını da değişime geniş yer verdi. Habere göre hamle sıradan bir tasarım güncellemesi değil. Yön değişikliği sembolik anlam taşıyor. İddiaya göre Atina bu adımla Ankara'ya mesaj vermeye çalışıyor. Uzmanlara göre Atina hamle yaparken Türkiye'yi referans haline getirdi. Ankara'nın özellikle Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki hamleleri izleniyor. Ülke pozisyonunun tamamını neredeyse Türkiye'ye göre alıyor. Ankara ise bölgedeki nüfuzunu artırmaya ve denklemin merkezinde yer almaya devam ediyor.
0: Peki, dünyanın konuştuğu o başlık yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son 12 saatte yaşanan yüksek gerilim bize ne anlatıyor? Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak bu saat diliminde stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikte. Mehmet Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gece yarısından itibaren bir anda yine gerilimin yükseldiğini gördük. Füzelerin ateşlendiği, bombaların patladığı bir gece. Ardından şu an itibariyle sakinlik var. Ne yaşandı bu birkaç saat içerisinde ve bu yaşanan bize ne anlatıyordu?
4: Aslına bakarsanız Gökhan Bey, uzun süredir devam eden ateşkes içindeki çatışmaların artık yoğunlaşma noktasından tarafların birbirini test ettiği ve yeni döneme geçildiğini söyleyebiliriz. Kontrollü bir çatışma evresini şimdiye kadar görüyorduk. Ancak bundan sonraki eğer bu süreç devam ederse bölgesel bir yayılma riskini de beraberinde getireceğini ifade edeceğimiz yeni bir dönemin başladığını söylememiz mümkün. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir helikopterin düşürülmesiyle ortaya çıkan bir süreçten yola çıkıldığı bu CENTCOM müdahalesinde İran'ın verdiği cevap da toplumsal dayanıklık ve fiziki güç konjonktürü noktasında her an her şeye hazır olabilecek bir İran gerçeğinin sahaya yansıması olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki taraflar hala psikolojik üstünlük üzerinden hem diplomasi masasında hem de sahada kendilerini kontrol etme ve güç gösterisine devam ettiklerini söylememiz gerekir.
0: Peki hocam, şimdi vurulan noktalar, şimdi İran tarafından isterseniz başlayalım. Ürdün, Kuveyt, Bahreyn. Kuveyt ve Bahreyn'i biz daha önce çok konuştuk zaten geçtiğimiz haftalar içerisinde de ama Ürdün konusu önemli çünkü burada F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangarların da ve komuta merkezinin de vurulduğu belirtiliyor. Tabi zarar var mı belli değil ama bu adım nasıl okunmalı?
4: Tabii bakın, savaşın giderek yayılma riskinden bahsetmiştim. Bu süreç eğer taraflar birbirlerine karşı yaptırım silahlarını enerji jeopolitiği üzerinden kullanmaya devam edecekler ise bu süreç giderek daha riskli bir konjonktüre yayılacaktır. Çünkü hem dünya ekonomisi enerji üzerinden büyük bir dalgalanmayla karşı karşıya hem de Amerika Birleşik Devletleri petrodolar noktasındaki hakimiyetindeki kullanım oranını giderek kaybetme noktasına geldiğini söylememiz gerekiyor. Ve tarafların bu süreçte enerji jeopolitiği üzerinden birbirlerine tehdit boyutunu Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bu coğrafyada bulunmasının en büyük etken sebeplerinden bir tanesi katil ve soykırımcı Siyonist devlete sahip çıkmak, diğeri de enerji jeopolitiğini yönetmekti. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'a ve bölgedeki İsrail karşı tüm yapılara karşı olduğunu bölge ülkelerinin farkına varmasıyla beraber ortaya çıkan yeni bir konjonktür ve güvenlik doktrini var. Bu güvenlik doktrini çerçevesinde şu anda savaşta olan İran tarafı bu riskleri görerek Ürdün'de dahil olmak üzere tüm Amerikan üslerinin hedef alınacağını zaten daha önceden açıklamıştı ve şimdi bu sürecin yeni bir boyutu, yeni bir alanını Ürdün olarak görmekteyiz ki bu savaşın yayılma riskini de beraberinde getirilen bir süreç olarak da değerlendirmemiz
0: bu
4: gerekiyor.
0: Bu saldırının başarılı olma ihtimali var mı? Çünkü İran açıklamasında uçakların bulunduğu hangarları vurduk diyor. Yani çok sayıda F-35 uçağının bu saldırıda zarar görme ihtimalini görebilir miyiz sizce?
4: Tabii tarafların açıklamasına inanırsak eğer taraflar doğru söylediklerini ifade edebilirler. Ama unutmayalım ki yine ifade ediyorum, bir psikolojik harp sahnesindeyiz şu anda. Ve taraflar bu psikolojik harp noktasında birbirlerine karşı verdikleri en ufak zararı bile birbirlerine karşı en büyük psikolojik silah olarak kullandıklarını ifade etmemiz gerekiyor. Bu psikolojik silah olarak kullandıkları her hamlenin karşılığında da kendi toplumlarını ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump da kendi siyasi geleceğini garanti altına alacak hamleler yaptığını ifade etmemiz gerekiyor ki yaklaşan seçimleri zaten hepimiz biliyoruz. Ve Başkan Trump'a karşı da giderek düşen bir kamuoyu desteği var ve giderek de savaşın boyutlarının tartışıldığı bir Amerika gerçeği var. Ve

0: artan fiyatlardan etkilenen bir Amerikan halkı var ve Başkan Trump buradan onurlu bir çıkış yolu arıyor aslına bakarsanız. Peki bu onurlu çıkış yolunu Başkan Trump hakimiyet ve prestij noktasını kaybetmeden nasıl sağlayacak soruları daha çok cevap aranan bugünlerdeki süreç. Ama kapalı kapılar arkasında diplomasi yürürken güvensizliğin giderek zirve yaptığı bir sonucu da beraberinde getiriyor ki bu da diplomasinin işinin bir hayli zor olduğu ve savaşın kontrollü ve caydırıcılık güç statüsüne dair yeni bir boyuta geçtiğini söylememiz gerekiyor.
1: Şimdi bir yandan da bizi bu gece bu savaşı konuşmamıza neden olan olay, en azından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı şekilde Hürmüz'de Apache tipi bir saldırı helikopterinin İran kamikaze drone tarafından düşürüldüğü haberiydi. Şimdi burada iki soru geliyor karşımıza. İran bu drone'u, bu helikopteri nasıl hedef aldı ve bir kamikaze drone bir saldırı helikopterini düşürebilir mi?
0: Tabii bakın, eğer bu gerçekse veya çünkü ortada kanıtı gösteren bir herhangi bir görsele şu anda ulaşılamadı açık kamu kaynaklarında yaptığımız araştırmalarda. Ama eğer bu gerçekse Amerikan Apache helikopterlerine karşı İran dronlarının teknolojik üstünlüğü ele geçirdiğini söylememiz gerekiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri drone saldırısı sonrası Apache'nin düştüğünü kabul eden açıklamaları da gördüğümüzde o zaman Amerikan savaş teknolojilerinin bu savaşta yine bir İran teknolojileri karşısında kaybettiği gerçeğini ortaya çıkartır ki bu savaş sonrası da Amerika Birleşik Devletleri için en büyük düşündürücü alanlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor Gökhan Bey. Ve bu Amerikan savunma sanayisi ürünlerine duyulan güveni önemli bir pazar kaybını da beraberinde getirecektir. Yeni savunma sanayisi üreticileri için de önemli bir pazarın açılması anlamına gelecektir. Ama unutmayalım ki eğer böyle bir senaryo gerçekleşmiş ise savaşa Apache helikopterlerinin o bölgede ne iş aradığı sorusuyla cevap vermek gerekiyor. Eğer Apache helikopterleri İran'a saldırıdan dönüyorsa İran'da bunun angajman kuralları gereği cevabını verdiğini söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki 8 Nisan'dan bu yana ateşkes sürecini devamlı uzatan bir Başkan Trump var. Evet. Ama diplomasi de devam ederken neden o zaman Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı saldırılar düzenleyen hareketlerde bulunuyor? Eğer ateşkesi destekleyecek bir noktada bulunması gerekirken unutmayalım ki her ateşkes yeni savaş dönemine aynı zamanda hazırlık, aynı zamanda da savaşın geleceğinin belirlenmesi yönündeki diplomatik girişimleri beraberinde getirir. Şu anda görüyoruz ki yeni dönem savaşa hazırlık lojistiğinin giderek arttığı bir konjonktürle karşı karşıya olabileceğimizi ifade etmemiz gerekiyor.
1: Yeni güne bir kez daha dünya savaşla başladı. Konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Son 100 gündür olduğu gibi stratejist Doktor Mehmet Bozkurt bizlerle birlikteydi. Mehmet Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Gökhan Bey.
1: Çok teşekkür ederiz. Gazete manşetleri diyelim. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Milliyet, Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi manşetinde Hürriyet biraz daha farklı bir haber öne çıkartıyor. Kupa böyle zulüm görmedi. Malum Dünya Kupası yaklaşıyor. Artık iki gün kalmış durumda Dünya Kupası'na ilişkin. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi ABD'nin takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkileri de neden oldu. ABD İran'a tam bir vize zulmü yaptı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'e tam 7 saat sorguladı. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'da kamp yapan İran maç günleri ABD'ye gidip karşılaşmanın hemen ardından Meksika'ya dönmek zorunda. Özbekistan milli takımına aynı şekilde engellemeler yapıldı. Belçika milli takımındaki yıldız Kevin De Bruyne de detaylı şekilde arandı. İsviçre'de de yine aynı şekilde tartışmalar var. Trump'tan fırçayı yedi oturdu. ABD Başkanı'ndan Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü. İstanbul Şişli'de evinin önünde uğradığı silah saldırıda öldürülen Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Ve son bir haber, 13-30 krizi böyle bitti. Kılıçdaroğlu ile özel meclis grubu için 13-30 işaret etti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle birlikte gerilim yerini sakinliğe bıraktı. Bu da CHP ilişkin tartışmalar. Ama CHP'nin gündemi sadece CHP'de tartışılmıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'de yaşanan tartışmalar vardı. Dün grup toplantısında konuştu MHP lideri Bahçeli. Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Ateşe körükle gidilmemeli dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez olarak karşımızdadır.

0: etmekten vazgeçilmelidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin eski ve yeni yönetimine seslenen Bahçeli, parti içindeki gerilimin ülke gündemine taşınmaması gerektiğini belirtti.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
1: Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözü hatırlatan Bahçeli, siyasette hırsın değil hakkaniyetin esas olması gerektiğini söyledi.
0: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
1: Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bölgede oynanan oyuna dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve arkadaşlarının bir yandan da yeni parti arayışları devam ediyor ve bu yeni parti arayışları kapsamında Demokratik Sol Parti'nin kapısı çalındı. Ancak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Özgür Özel'den gelen partiyi bize verin teklifine çok net bir şekilde ret yanıtını verdi. Önder Aksakal A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
3: DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müşahede etmezler. DSP'nin kendi kurulları ve kararları vardır. Gelenekleri vardır. Parti tüzüğü vardır. Her şey bu çerçevede devam edecektir tabii ki.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kurma iddialarıyla gündeme gelen Özgür Özel ve ekibinin rotayı Demokratik Sol Parti'ye çevirmesini değerlendirdi. Yaşanan gelişmelerin detaylarını A Haber'e anlattı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum. Ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar. Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş Sayın Emir. Arkadaşımız da Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. Biz ayrılanlar olarak Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek, kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler.
1: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmeyeceğini söyledi.
3: Başkanlık kurulumuzda değerlendirmeye aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk. Demokratik Sol Parti kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez.
1: Aksakal, Türk seçmeninin CHP'den kopan bir oluşumla değil, köklü bir partiye güven duyacağına işaret etti.
3: Elbette ki köklü partiye güven duyacaktır. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden görev üstlenen yönetimi bugüne kadar hiçbir zaman ne akçeli işlerle ne de ahlak dışı olaylarla anılmamış. Her ne kadar kuruluş değerleriyle ilgili bazı sıkıntılı siyasi süreçler yaşamışlar ise de toplum nezdinde Atatürk'ün kurduğu parti olarak hep o algı ayakta kalmış. Ben ikinci bir merkez oluşturulabileceğine teknik olarak mümkün görmüyorum bunu. Çünkü her partinin tüzüğü var. O tüzük hükümleri çerçevesinde aykırı bir noktada olanlar partiden bir şekilde uzaklaştırılır.
2: Şimdi AK Parti cephesine bakalım. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini arttırmak amacıyla başlattığı kapsamlı

0: teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa elbette yenileyeceğiz. Bundan kimsenin alınmaması gerekir.
1: AK Parti'de tazelenme süreci başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni kadrolar oluşturuluyor. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, teşkilatın genel durumunu gözden geçiriyor. Teşkilat Başkanlığı'nın yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artırmak amacıyla başlattığı kapsamlı çalışma devam ediyor. Söz konusu çalışmaların ilk somut adımı il başkanlıkları düzeyindeki bayrak değişimleri oldu. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarındaki değişimlerin ardından yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı.
0: 2026 senesi adeta bir reform yılı olacak.
1: İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasındaysa teşkilat başkanlığı, temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerini yakın merceğe alma ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı bir model izliyor. Bu kapsamda ilk adım söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimlerin il başkanı olabileceği belirlenmeye çalışılacak. İkinci aşamada illerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurulacak. Kanaat önderlerinin, iş dünyasının ve yerel dinamiklerin nabzı tutulacak. Üçüncü aşamada da bölgedeki siyasi aktörlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. AK Parti'nin geçmişte görev yapmış isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler sürece dahil edilecek. Ayrıca adayların iş çevreleri mercek altına alınıp partiye göre bir il başkanının ekonomik ve sosyal itibarı, kentteki güvenilirliği ve temsiliyeti son derece önem arz ediyor. Son olarak AK Parti Genel Merkezi'nde hem mevcut hem de eski üyelerin fikirleri alınıyor. Böylece adayların teşkilat hafızasındaki yeri de ortaya çıkacak. Söz konusu bu 5 aşamanın sonucunda hazırlanacak rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Her ilden 3'er aday mülakata girecek, nihai kararı ise bizzat Başkan Erdoğan verecek. Haziran ayında Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.
2: Savaşla güne başladık. Siyasetteki sıcak başlıkları konuştuk. Tabii ki havanın durumuna da bakmamız gerekiyor. Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
3: Hoş bulduk. Günaydın Gökhan. Teşekkürler.
2: Karışık bir tablo var. Güneş de görüyoruz. Yağış da nedir sonuç?
3: Şu saatler itibariyle İç Anadolu'da devam eden bir yağmur var. Özellikle Eskişehir, başkent Ankara ve Çankırı, Kırıkkale civarında yağmur devam ediyor. Gün içerisinde o yağış zaten alanımızda da görüldüğü gibi yağış burada şu saatler itibariyle ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'e alacak. Öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'de iç kesimde özellikle göller bölgesi yağmur şeklinde yağışları bugün gün içerisinde almaya devam edecek. Sıcaklıklar gene özellikle Aydın, Manisa, İzmir buralarda 30-35 derecelere kadar çıkıyor. Güneydoğu Anadolu yine sıcak 35 derecelerin üzerine çıkan sıcaklık değerleri var bugün için. Tabii ki bu sistem bu gece saatlerinde etkisini kaybediyor. Geçtiğimiz haftalardan bu yana sıklıkla o 42. diye adlandırdığımız yağışlar, o yağışlar gene öğleden sonraki saatlerde etkisini gösteriyor. Bugün için tablo böyle. Yarın biraz daha yağışlar azalmış olacak ama hafta sonuna doğru biraz daha serin havayla gidiyoruz. Balkanlardan gelen bir yağışlı sistem var. Özellikle cuma günden itibaren başlayacak olan yağışlar Marmara'yı ve yurdun orta ve doğu kesimlerinde etkisi altına alacak.
2: O zaman isterseniz hemen İstanbul'a bakalım. Ki o düşüşü görüyoruz burada. Evet, hatta 22 derece.
3: Evet, İstanbul'a cumartesi günü geliyor. Hafta sonu serin bir hava var. Bugün 28 dereceler ama 30 dereceye kadar İstanbul sıcaklıkları görüyor ki yarın da biraz daha 1-2 derecelik daha yükseliş var ama hafta sonu yaklaşık 5-6 derecelik 4-5 derecelik bir düşüşü görüyor
2: etkili
3: olacağız.
2: Etkili yağış mı olacak İstanbul'da?
3: Cumartesi günkü yağışlar evet yani sabah saatlerinden başlıyor ve zaman zaman etkisini arttıracak ve pazar günü yani cumartesi gece saatlerine kadar hatta pazar günü sabah saatlerinde de o yağış görülme olasılığı bulunuyor.

0: Bu arada Cuma günü Edirne'de bir açılış var. Selimiye Camisi açılacak. Cuma Edirne'ye hemen bakalım. Evet. Selimiye Camisi'nin açılışı var Cuma günü. Edirne'de Cuma günü evet yağışlı, yoğun bir yağış var o gün, açılışın olduğu gün. Sıcaklıklar çıkıyor ama peşinden cumartesi düşerken tekrar sıcaklıkların arttığını görüyor olacağız.
1: O zaman isterseniz Marmara'da Ege'ye gidelim. Biraz daha yaz bölgelerine, evet, yazlık bölgelere evet, bir bakalım. Tablo nedir? Şimdi burada 36 dereceyi görüyoruz. Aydın burada 31.
0: Aydın Ege'nin artık yani her zaman olduğu gibi en sıcak yeri. Biraz içeride kalıyor. Deniz etkisi çok fazla olmuyor. Yani oluyor ama tam Aydın'a kadar çok sokulmuyor. 36 dereceleri görüyoruz. İzmir 33 derecelerde, yağış yok ama iç kesimlerinde özellikle öğleden sonraki saatlerde Afyon ve İç Anadolu'ya bakan kısmında, Eskişehir tarafları, oralarda yağışları öğleden sonra görüyoruz.
1: 8 derece bir sıcaklık farkı var iç bölgeyle kıyı bölgeleri arası.
0: Evet. Kıyı kesimlerde birazcık o sistemin de etkisinden kaynaklı olarak bir fark var. Hatta Aydın'dan baktığımız zaman yaklaşık 11 dereceye kadar çıkıyor evet, sıcaklık.
1: İsterseniz farklı bir İzmir'e de basalım. İzmir'i
0: hemen bakalım.
1: Görelim.
0: İzmir'i görelim. İzmir'de yakın plan için yağış gözükmüyor. Sıcaklıklar çok fazla bir değişiklik göstermiyor. O serin havayı İzmir'de 34-35 derecelere kadar da çıkıyor zaman zaman ama hafta sonu da o sıcaklıklar İzmir'de birazcık etkileyecek gözüküyor. O geçtiğimiz günlerde konuştuğum omega yapısı dediğimiz bir yapı var. Avrupa geri ısınacak. Bizim taraflarımız yine serinlemiş olacak. Hemen Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'de gördüğünüz gibi göller yöresi. Öğleden sonraki saatler daha çok yine buradaki yağışlar. Antalya 27 derece ama Antalya'nın 27 derecesi hep konuşuyoruz. Nemle birlikte olduğu için bu hissedilen sıcaklık 31-32 derecelere kadar Antalya'da çıkıyor. Kuzeyden geldiği zaman bu sıcaklıklar 30-35 derece Antalya'da Antalya'da ulaşıyor. Doğusunda ise Akdeniz'in yağışlar yine Adana civarında.
1: Biraz daha İsterseniz Antalya'ya bir 5 günde bakalım.
0: Tabii Antalya'ya bakalım. Antalya'da bu tablo diyor ki Antalya bize, ben diyor biraz güneyden eseceğim rüzgar diyor. O yüzden nem getireceğim. Biraz Antalyalılar şapır şapır bunalacaklar. Onu gözükecek.
1: Sıcaklar evet, artık hissedilecek.
0: Klimalar biraz Antalya'da yoğun çalışmaya başlıyor artık. İç Anadolu'ya geçersek.
1: Evet, İç Anadolu'ya bakalım. İç Anadolu ki zaten yağışın hemen hemen tamamında etkili olduğu bir tablo var.
0: Evet. Şu saatlerde zaten başkent Ankara'da yağış devam ediyor. Gün içerisinde de devam edecek. Gece saatlerinde biraz kesilmiş olacak bu yağış. Ve İç Anadolu'nun genelinde bugün yağışı görüyoruz. Başkent Ankara'nın detayına bakarsak hemen, başkent Ankara'da bugün yağmurlu, hafta sonu o yağışlı hava tekrar başkente gelmiş olacak. Sıcaklıklar bugünkü yağışın ardından biraz yükselme gösteriyor ama hafta sonu o serin havayı başkentte de hissediyor olacağız.
1: 10 derecelik bir düşüş olacak Cuma ile Pazar arasında.
0: Evet, yani Ankara'da başkentteki sıcaklıklar oldukça düşüyor. Yani genelde aslında kuzeyden gelen, o Balkanlar üzerinden gelen serin hava biraz sıcaklıklar hafta sonunu bize ülkenin özellikle kuzey kesimlerinde daha çok hissedilecek şekilde serin bir hava kendini gösteriyor.
1: Ama bu sıcaklık düşüşü, yani Cuma ile Pazar arasında neredeyse 10 derecelik bir düşüş, mevsim normalleri çerçevesinde gördüğümüz bir tablo.
0: Şöyle ki zaman zaman bu dönemlerde o kuzeyden gelen sistemler olduğu zaman çok uzun soluklu olmayan soğuk hava girişlerini zaman zaman bu mevsimde özellikle Haziran ayında görüyor oluyoruz. Yani Balkanlar üzerinden gelen o omega dediğimiz, şöyle ülke için genelini açarsak şöyle tam böyle de dursun. Avrupa üzerine oturan bir yüksek basınç alanı oluyor. Oradan kuzeyden soğuk havayı indiriyor ve hızlı bir şekilde doğuya kayıyor. O yüzden geçişler zaman zaman bazenlerde görülüyor.
1: O zaman isterseniz Karadeniz'e
0: bakalım.
1: İç Anadolu'yu tamamladık. Evet. Karadeniz'de de yine karışık bir tablo var.
0: Karadeniz'de daha çok iç kesimlerde yağışlar. Kıyı kesimlerinde yağışlar yok. Şu saatler itibariyle zaten İç Anadolu'daki o sistem biraz daha kuzeye doğru kaymış olacak ve doğusundaki yağışlar da öğleden sonraki saatlerde. Şu saatlerde doğusunda yağış yok. Trabzon'a hemen baktığımız bugün yağmurlu. Yarın da o yağış devam ediyor olacak. Yarın da yine öğleden sonraki saatler ve hafta sonuna doğru giderken biraz daha hava açmış olacak evet, ama pazar günü tekrar Trabzon'da yağışı görüyor olacağız. O sistem Cuma günü battan giren sistem cumartesi pazar günü doğuya kadar ulaşmış olacak.
1: O zaman bir de Güneydoğu Anadolu diyeyim ki sıcaklıkların tabii ki en yüksek olduğu yerler ki evet, Şanlıurfa 36 dereceye görüyoruz.
0: Kadar çıkıyor Güneydoğu Anadolu. O daha doğrusu o Orta Doğu'nun diyelim o sıcak havasını en hissettiğimiz yer evet, ve zaten artık bu mevsim 35-36 derece.
1: Normali budur değil mi hocam?
0: Normali bunlar yani. Hani oradaki vatandaşlarımız da zaten bu değerlere alışkınlar. Çünkü domatesler oldu, artık salçaları yapmaya başlayacaklar Güneydoğu Anadolu'da. Onların biberler, salçalar özellikle onların olması gerekiyor. Şanlıurfa'da da gördüğümüz gibi sıcaklıklar 35-36-37 derecelere kadar çıkıyor. Temmuz Ağustos aylarında da bu değerlere 40 derecelere ulaştığını görüyoruz. Pazar günkü o cumartesi günü o cuma günü kuzeyden gelen hava biraz sıcaklıklar 31 derecelere kadar o tarafa doğuya doğru kaymaya başladı.
1: Ama yine de 30 derecenin üzerinde kalmaya devam ediyor.
0: Yani buralardaki günler tropik günler. Evet. Yani, Doğu Anadolu'ya baktık.

0: Bir gelelim Doğu Anadolu'ya baktığımızda son olarak. Burada da yine aslında karışık bir tablo var. Hı-hı. Çoğunlukla yağışın hakim
1: Evet olmuş. Yani kuzeyinde yağışlar, batısında yağışlar. Biraz daha Van Hakkari'ye doğru indiğimiz zaman Van Bitlis'de yağış yok ama Hakkari'de yağışları görüyor olacağız. Batısında sıcaklık değerleri 30 dereceler civarında. Doğusuna doğru gittiğimiz o yağışla birlikte en fazla 25-26 derecelere kadar çıkıyor. Hemen Erzurum'a da bakalım. Doğu Anadolu'daki yağışlar kesilmiyor. Bu sene Doğu Anadolu hem kar yönünden hem yağmur yönünden bereketli bir yaz oldu. Nehirler bol bol akıyor. Kurumuş o gözler, pınar gözleriz. Onlar doldu, taşıyor. Verimlilik çok yüksek. Bereketli bir senenin içerisindeyiz.
0: Hatta Erzurum'da tablo öyle bir oluyor ki pazar günü 20 derecenin de altına iniyoruz.
1: Evet, 19 derece
0: gece sıcaklıkları
1: kadar,
0: da 8 derece. Orada,
1: şöyle ki Erzurum'da daha yaz gelmedi. Hani o 25 derece diyorduk ya yaz günü için dediğimiz bir değer var. O 25 dereceye ulaşmak Erzurum'da yaza biraz daha, yazın gelmesine biraz daha biraz var Gökhan.
0: Peki hocam son olarak şunu söyleyeyim. Etkili sıcaklar, o hep konuştuğumuz o boğucu sıcaklar yakın vadede görülüyor mu Türkiye etkileyecek?
1: Aslında şu yok. Bu sene biraz daha geçtiğimiz senelere nazaran ülke genelinde yaz sıcaklıkları öyle aşırı sıcak hava dalgaları yok ama tabii ki o 35-36 dereceleri onları görüyoruz. İşte önceki günlerde de konuştuk o 50 derecelere çıkan sıcaklık yerleri bu sene görmeyeceğiz. Bu sene biraz daha uzun yıllar ortalamalarının biraz civarında ve altında bir yaz bizi bekliyor. Çok sıcak hava dalgalarıyla fazla boğuşmayacağız gözüküyor ama tabii Akdeniz'in özellikle Ege'nin güneyinin nemleri onlar devam ediyor. Onlar Güneydoğu Anadolu'da devam
0: zaten
1: ediyor.
0: Zaten rutin halinde.
1: Özellikle büyük şehirlerimiz açısından İstanbul ve İzmir, Ankara'ya baktığımızda genel olarak o yüksek sıcaklıkları İzmir'de biraz görüyoruz ama İstanbul'da bunu çok fazla görecek gözükmüyoruz. İstanbul'un bir handikabı sadece var. Bunu konuşuyoruz zaten. Özellikle Karadeniz'de de şunu söylerler. Çürük ayı. Temmuz'dan Ağustos ayı o nemi çok yüksek olduğu aylarda nem değerleri birazcık o bunaltıcı olabilir.
0: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle tabii Cuma'dan itibaren sıcaklık düşüşleri ana başlıklarımızdan biri olacak. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi orman yangınları tabii havaların ısınmasıyla birlikte hiç görmek istemediğimiz o tablo orman yangınları. Orman yangınlarına karşı önlemlerde alınmaya devam ediyor ama dikkat çeken bir uyarı da geldi. Bu sene malum Adil Hocamızla da konuştuk. Yağışlar boldu ancak bol olan bu yağışların orman yangını riskini arttırabildiği de belirtiliyor. Peki nasıl bir ilişki var? Hemen ekranlara getirelim.
2: Isı 30 derecenin üzerine çıkıyorsa, nem 30 derecenin altına iniyorsa, %30'un altına iniyorsa, rüzgarın hızı da 30 kilometrenin üzerine çıkıyorsa yangın çıkmak için bütün şartlar hazırlanmış demektir.
3: Yaz ayları geldi, orman yangını riski arttı. Bu yıl yangın riskini artıran önemli nedenlerden biri ise artan yağışlar. Öz Orman İş Sendikası son dönemde artan yağışların orman yangını riskini artırdığına dikkat çekti.
2: Bu sene yangınların daha sık ve zor geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü ülkemiz bu yıl birçok yağış aldı, uzun süreli yağış aldı.
3: Artan yağışların yangın riskini beraberinde getirme nedeni ise örtü otları. Çünkü orman yangınlarında örtü yüksekliği, yangının şiddetini ve yayılma hızını doğrudan belirliyor.
4: Ot ve diri otların boyutu genelde 50 ila 150 santim arasında oluyor. Ancak ortamına göre 2 metre ve üzerine kadar da çıkabiliyor. Bu yıl etkili olan yağışlardan dolayı örtü otlarının hem boyutunda hem de yoğunluğunda bir artış olacak. Haliyle de orman yangınları kaçınılmaz olacak.
2: Bu yağışlar münasebetiyle ormanların içerisindeki otlar iyice büyüdü. Tabir caizse diz boyu otlar oldu. Bunlar kuruduğu zaman barut gibi görev yapıyorlar. Çok süratli bir şekilde yangını artırıyorlar. Yangınların %90'dan fazlası insan kaynaklı olduğu verilere göre tespit ediliyor. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda daha duyarlı, daha sorumlu, daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Her ilde, okullarda öğrenciler, resmi daireler, kurumlar, askerler hiç olmazsa yol boylarında önemli bir örtü temizliği yapılmalıdır. Ormanlar bizim hayat damarlarımız. Bunlara hep beraber sahip çıkalım.
0: Havalar ısındı. Havaların ısınması yaza doğru artık girmemizle birlikte tabii ki piknikçiler de vazgeçilmezler olan tavuk kanatı yapmaya başladılar. Ama her zaman olduğu gibi artan talep fırsatçıları da harekete geçirdi. Ve son bir ay içerisinde tavuk kanat fiyatlarında %60'ın üzerinde zam var. Ortalama fiyat 500 liranın bile üzerine çıktı. Tabii

0: Ki vatandaş bu duruma tepkili.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Mangal sezonu açıldığı için fiyatlar da hemen yükseliyor.
3: Fırsatçılar mangal sezonunun açılmasıyla harekete geçti. Beyaz et fiyatları hızla yükseldi. En yüksek zamsa kanatta oldu.
4: Kilosu 650 lira. Toplasan şu an 1000 liraya geçecek. Yani kıyma alsak daha mantıklı.
5: Yaz mevsimi yaklaşırken mangal ve piknik sezonunda mangallık tavuk kanat fiyatları neredeyse ikiye katlandı.
3: Kanat fiyatları marketten markete, semtten semte, hatta kasaptan kasaba bile değişkenlik gösterebiliyor. Ancak ne var ki şu anda mangal zamanı, işte kanat fiyatları da arttı. Şu anda Alibeyköy'de bir kasaptayız. Burada Mart ayında kanatın fiyatı 450 liraydı. Ancak şu anda 650 lira. Hatta bazı marketlerde 750 liraya kadar çıkabiliyor.
6: Kanat fiyatları arttı. Şöyle bu olay arz talep döngüsüyle alakalı bir olay. Malumunuz millet olarak mangal yapmayı seven bir milletiz.
7: İşte artan mangal sezonları olsun, artan maliyetler olsun değişkenlik gösterebiliyor tabii. Bir kanatta değil tabii ki, her şeyde var bu.
3: Mart ayında 450 lira olan kanat Haziran ayında %66'lık zam oranıyla 750 liraya kadar çıktı. Tüketici de fiyatlara haliyle tepkili.
2: En son fiyattan dolayı herhalde almadım. Çünkü normalde ya bütün tavuk alıyorum ya da baget alıyorum. Biraz fiyatların düşmesi gerekiyor. Şu anda et fiyatları bile çok yüksek.
3: Ortada bir de bıçak kurnazlığı söz konusu.
8: Bir fırsatçılık ayağı da işçilikten geliyor. Yani diyelim ki siz bütün bir tavuk alacaksınız. Fiyatı 140 lira. Ama siz kanat ya da pirzola istediğinizde, parçalandığında, işin içine işçilik girdiğinde fiyat kat ve kat artıyor.
6: Bu şeyin kemik firesi, deri firesi, bununla alakalı bir olay. En çok da işletme giderleri kasap ve marketçi arkadaşları zorluyor. İşçilik anlamında da veya işletmeyi zorlayan malumunuz giderlerimiz çok.
5: Fahiş fiyat artışı için her bir aykırılık başına 180.617 TL'den 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası verilebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Onyomani. Muhtemeldir ki birçoğumuz bu ifadeyi ilk kez duydu. Bunun Türkçesi alışveriş bağımlılığı. İlk etapta bu ifadeyi duyduğumuz zaman bunu bir savurganlık olarak da yorumlayabiliriz. Ama uzmanlar uyarıyor, onyomani yani alışveriş bağımlılığı aslında önemli bir psikolojik rahatsızlık.
9: Alışveriş yapmak bir tutku mu yoksa gizli bir hastalık mı?
10: Bu alışverişin boyutu giderek arttıysa, artık günlük yaşamımızda sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyorsa evet bu bir bağımlılık.
11: İhtiyacınız olmasa bile siz de sürekli alışveriş yapıyor musunuz?
12: Yani alışveriş benim için mutluluk, sadece bir ihtiyaç değil.
11: Kart limitiniz dolmasına rağmen alışveriş yapmaya devam etmek istiyor musunuz?
12: Maalesef o kart limiti zaten hep dolu.
11: Eğer bütün sorulara cevabınız evet ise
12: bir nevi evet olabilir.
13: Olabilir. Evet.
12: Evet, kesinlikle olabilirim.
10: Biz buna alışveriş bağımlılığı diyoruz. Diğer adı da onyomania diyebiliriz.
9: Modern çağın yeni salgını onyomani. Yani alışveriş bağımlılığı.
12: Ben bir alışveriş bağımlısı olabilirim.
9: Uzmanlar uyarıyor. Bu durum sadece bir savurganlık değil, psikolojik bir rahatsızlık.
10: Bakarsanız alışveriş bağımlılığının temel sebebi duygusal boşluktayken ya da duygusal eksikliklerimizi bu şekilde alışveriş yaparak doldurmaya çalışma çabamız. Tabii ki kişiler bunu sıkıldığı için ya da sadece alışkanlık haline getirdiği için de devam ettiriyor olabilir ama genel olarak temelinde biraz daha duygusal olarak eksiklik, açlık durumu söz konusu olabiliyor. Buralarda kişi bu ihtiyacını alışveriş yaparak gidermeye çalışabiliyor.
9: Hastalık ilerledikçe büyük maddi zararlar ve aile içi çatışmalar kaçınılmaz oluyor.
12: Bir anneden babadan hani yeter artık bu kadar yapma diye uyarı geliyor.
14: Poşetleri sakladığım oluyor.
11: Buradan eşlere bir duyuru yapalım mı?
14: Söylenmeyin.
9: Uzmanlar bu döngüden kurtulmak için mutlaka profesyonel bir psikolojik destek alınması gerektiğini söylüyor.
0: Takvim Gazetesi'yle devam edeceğiz. Takvim Gazetesi'nin manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşananlar var. Kapıştılar. Hain Kemal, FETÖ'cü Özgür tarafların sloganları. CHP'deki kürsü kavgası meydan savaşına döndü. Partililer Gazi Meclis'in önünde toplandı. Hakaretler, yumruklaşmalar yaşandı. İbretlik görüntüler ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu. Pavyonda pazarlık yaptılar dedi. Buna bir daha izin vermeyeceğim.

0: Geçmeyeceğiz ifadesini kullandı. Diğer yandan CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. 100 bin dolarlık rüşveti kimliği belirsiz birinden aldığını da söyledi. Bir başka haber, umut zinciri. Özlem Deniz yıllar önce kansere yakalandı, azmetti, hastalığı yendi. Dökülen saçlarını uzatıp kemoterapi görenler için başladı. Ve son haber, Akkuyu Nükleer Santrali'nin faaliyete geçmesi için önemli bir adım daha atıldı. Birinci güç ünitesini temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi. Nükleer enerjide artık Türkiye sona yaklaşıyor. Bu da akşama ilişkin aktaracağımız haberlerden biriydi. Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'da tramvay hattının elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yolcular demiryolu hattı üzerine yürümek zorunda kaldı.
1: Elektrik trafosu alev aldı, tramvay seferleri durduruldu. Görüntüler Gazi Osman Paşa T4 tramvay hattından. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosundan alevler yükseldi. Enerji kesintisiyle tramvayda mahsur kalan yolcular tramvaydan inerek, raylardan yürüyerek istasyona ulaştı. Seferlerin durması nedeniyle tramvay istasyonlarında yoğunluk oluştu.
2: Niye bazdırmıştın?
1: Arıza nedeniyle istasyonlar arasında yolcular İETT otobüsleriyle taşındı.
0: Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezi 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 avukat 54 şüpheliden 45'i de yakalandı.
3: Barış Boy'un suç örgütüne şafak baskını yapıldı. 113 adreste 45 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda cinayet, silahlı çatışma, yaralama ve iş yeri kurşunlama olayına karışan Barış Boy'un liderliğindeki organize suç örgütüne bir darbe daha vuruldu. Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütü mensubu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Barış Boy'un suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Ayrıca iddianameler düzenlenerek kamu davaları açıldığını duyurdu.
0: Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de Gülhanım ve Fahri Baktır çiftini öldüren Murat Günek olay yerinden atla kaçmıştı. Polis yaşlı çiftin katiline nal izlerini takip ederek ulaştı.
4: Yaşlı çift evlerinin önünde öldürüldü. Polis katile nal izlerinden ulaştı. Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik mahallesinde geçen yıl Ekim ayında camiden çıkan 70 yaşındaki Fahri Baktır'la 66 yaşındaki eşi Gülhanım Baktır'a evlerinin önünde kendilerine pusu kuran bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaşlı çift hayatını kaybetti. Polis çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği 125 saatlik görüntüleri izledi. Çifte cinayetin failinin Murat Günek olduğu, saldırının ardından atla kaçtığı belirlendi. Yerdeki nal izlerini takip eden polis Günek'e ulaştı. Günek ifadesinde Baktır çiftinin üvey annesine borçlu olduğunu, kendisinin cinayetle alakasının bulunmadığını iddia etti. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık Murat Günek iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Bir erkek şiddeti haberi ekranlara getireceğiz. Bir kadın cinayeti daha. Adres İzmir. İzmir'de sokakta kızıyla birlikte yürüyen bir kadına eski

0: Kişi tarafından kezzaplı saldırı yapıldı. Anne kızının gözleri önünde can çekişti. Tam 8 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi ama ne yazık ki hayatını kaybetti. O saldırıda kızı da yaralanmıştı. O da hastanede tedavi altında. Saldırıyı gerçekleştiren adamsa hastanede gözaltına alındı.
1: Anne 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük kızı hayatta kalma mücadelesi veriyor. İzmir'in Konak ilçesinde 13 yaşındaki kızıyla yolda yürüyen 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı kendisine pusu kuran eski eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Karakayışlı acı içinde yere yığıldı. Annesini korumaya çalışan küçük kız da yaralandı. Anne kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Ayfer Karakayışlı doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Küçük kızın durumuysa ciddiyetini koruyor. Saldırıda kendisi de ellerinden yaralanan eski eş ise tedavi gördüğü hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı.
0: Şimdi bir mucize kurtuluşun haberini ekranlara getireceğiz. 14 yaşındaki Ecrin evlerinin 12. katından camdan aşağı düştü. İşte ekranlara getiriyoruz o acı görüntüyü. Aile kızlarından umudu yitirmişti ama tam da umutlarını kaybettikleri anda kimsenin inanamadığı bir mucize yaşandı.
2: Önce korku, sonra gözyaşı, ardından da büyük bir mucize.
3: Tek mutluluğumuz, huzurumuz şu an hala yaşıyor olması.
2: Adana'da kardeşlerini kontrol etmek için eğildiği sırada 12. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca için umutlar tükenmiş gibiydi. Ancak hastaneden gelen haberler aileyi yeniden hayata bağladı.
3: Biz o 5 saat içerisinde çok farklı haberler aldık. Ama sonrasında 5-6 saat sonra bilincin yerinde olduğunu, solunum cihazına bile bağlanmadığını öğrendik.
2: Küçük kızın sağlık durumuyla ilgili yüzleri güldüren gelişmeler de peş peşe geldi.
3: Şu an ayakta 2 tane ciddi kırık var. Kaburgalarda olsun, omurilik, boyun, bunların hiçbirinde herhangi bir kırık söz konusu veya zedelenme söz konusu değil.
4: Olayın yaşandığı tarihte görmüş olduğunuz merdivenlerdeki pencerelerde demir korkuluk yoktu. İşte bu nedenle oradaki boşluktan Ecrin Deniz Karaca hızlı bir şekilde aşağı düştü ve ilk olarak giriş kapısının üzerindeki saçağa çarptı. İşte bu da düşme hızını azalttı.
3: Beyinde kanama vardı 4 ayrı yerde. Onlar da 2. gün, 3. gün, 4. günde onlar da kesildi.
2: O gün Ecrin'in hafızasında yalnızca birkaç bulanık anı olarak kaldı.
3: Düşme anıyla ilgili bir anda oldu diyor. Gözümü açtığımda hastanedeydim diyor. Kendi de bazı şeylerin hala şokunda yani.
2: Gözlerini açtığında söylediği ilk sözse babasının hafızasından hiç silinmeyecek cinsten.
3: Baba dedi sizi bırakmayacağım. Bu benim için çok önemliydi.
0: Osmanlı'dan Meksika'ya giden topluluklar tam 116 yıl önce ülkede bir saat kulesi inşa etti sayın seyirciler. Günümüze kadar korunan Osmanlı saati göçmen toplulukların Meksika halkıyla kurduğu bağın da sembolü oldu.
5: Meksika'nın başkentinde bulunan Osmanlı Saat Kulesi kentin simgeleri arasında yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Meksiko City'de 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan tarihi Osmanlı eseri dikkat çekiyor. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Meksiko'nun tarihi merkezinde bulunan Osmanlı saati yalnızca mimarisiyle değil taşıdığı tarihsel anlamla da dikkat çekiyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Dijital ekonominin kalbi olarak görülen yarı iletken çipler küresel üretimin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları hem elektronik ürünleri hem de otomobil üretimini doğrudan etkiliyor. Elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte çipe olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya

Hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Adam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
0: Reklam. A Haber Radyo.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
6: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gündemin en önemli başlığı gece boyunca yaşanan o gerilimdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar geceye damgasını vurdu. Şu an itibariyle saldırılar sona erdi ama gece boyunca yaşananları hızlıca ekranlara getirelim. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Apache tipi bir saldırı helikopterinin Hürmüz'de İran tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump saldırılar gerçekleştireceğiz, yanıt vereceğiz demişti. Gece yarısı itibariyle o yanıt gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a ait iki su deposunun su tesisini vurdu. Hemen ardından da radar sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve hava savunma sistemleri Kejm Adası başta olmak üzere birçok bölgede saldırılar düzenlendi. Sirik kenti, Bandar Abbas, Minap ve Ahvaz'dan da gece boyunca patlamalar yaşandı. Bu saldırıların ardından İran'dan da misillemeler geldi. İran'ın hedefinde ise Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn vardı. Her üç ülkede bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait tesisler, askeri üsler hedef alındı. Özellikle Ürdün'de bulunan noktalarda Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait F-35 savaş uçaklarının bulunduğu tesisler vuruldu. Amerikan ordusu ise yaptığı açıklamada bu saldırılarda herhangi bir zararın olmadığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan da açıklamaya geldi. Bizi test etmeyin, net bir mesaj verdik Amerika Birleşik Devletleri'ne denildi. An itibariyle saldırılar karşılıklı olarak durmuş durumda, bir bekleyiş var. Göreceli bir sakinlikle yeni güne başlıyoruz. Ama tabii ki yeni günün en önemli sıcak başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gece boyunca devam eden o saldırılardı. İşte bu saldırıları konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz, terör ve güvenlik uzmanı, emekli albay İbrahim Keleş bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, hoş bulduk.
6: Hızlıca bir toparlayalım isterseniz. Evet. Gece boyunca neler yaşandı, nereler vuruldu, kim neyi hedef aldı?
7: Şöyle yapalım. Şimdi çatışmanın yaşandığı yer burası. Şu Hürmüzgah eyaleti. Bu bölgede biliyorsunuz İran'ın bir ablukası, İran'ın bir engeli var. Yani şuradan itibaren şöyle bir alanı İran buraları, ben diyor buraları kontrol ediyorum. Buralara gelmeyin diyor. Benim izin verdiklerim geçebilir diyor. Ve dün de Amerika'nın saatine göre sabah saatlerinde, bize de akşam saatlerinde tekabül ediyor. Bir Amerikan Apache helikopteri, taarruz helikopteri, bu silahlı taarruz helikopteri. Evet.
6: Şurayı nereye yerleştirelim hocam?
7: Şu bölgede.
6: Şöyle. Evet.
7: Evet, taarruz helikopteri bu bölgede bir devriye uçuşu yapıyor. Bu devriye uçuşu sırasında İran'ın düşmanların girmemesi gereken alan olarak tayin ettiği yere bu helikopter giriş yapıyor ve İran'dan da bir ateş açılıyor. Hava savunma sistemine muhtemelen.

0: ateş
1: açılmış. Kamikaze drone iddiası da var ama bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani o da olabilir. O da olabilir. Veya hava savunma sistemiyle helikopter vuruluyor. İki pilot herhalde sert bir iniş yapıyorlar. Sonra da denizden Amerika kurtarıyor iki pilotunu. Yani can kaybı yok. Evet. Bu sefer Trump da buna bir karşılık vermek gerektiğini söylemişti ki bizim saatimizde saat 00'ı gösterdiğinde, yani 24'ü gösterdiğinde İran'a karşı bir saldırı başladı. Şu şeyi silelim bir.
1: Tamam, hemen şöyle hocam.
0: Tamamını silelim. Şurada bir Keşm Adası var. Burada Bender Abbas var. Burada bir ada daha var. Cask Adası. Bir de Sirik kasabası var.
1: Evet.
0: Oraya Amerika uçaklarla bir saldırı yaptı.
1: O zaman isterseniz şuraya şöyle işaretlerimizi koyalım. Bu bölgelerde gece boyunca patlamalar
0: yaşandı. Evet, evet. Bir saldırı yaptı. Sonra burada Ahvaz bölgesinde bir yere bir saldırı gerçekleşti. Evet, Ahvaz bölgesi İran'ın petrol ürettiği ve petrolü gönderdiği yer. Yani hemen Basra Körfezi'nin kıyısı. İran da bunun karşıtı olarak...
1: Burada bir virgül koyalım. Bir Amerika'dan yapılan açıklamada su depolama tesislerinin de vurulduğu belirtiliyor. Şimdi İran açısından bu tesisler neden önemli?
0: İran için orada tabii ki sivil vatandaşların kullandığı su depoları var. Oraları vurdu. Fakat dikkatimizi çeken şuydu. Gece boyunca da bu konuyu değerlendirdik. İran'ın bu saldırısı, helikopterin düşmesi sonrasında Amerika'nın böyle çok ağır ve yıkıcı bir bombardımanı olmadı.
1: Evet.
0: Askeri hedefler vuruldu. Hava savunma sistemleri, radarlar vuruldu. Bazı askeri karargahlar vuruldu. Adalarda da, şuradaki iki adada da, Keşm şurada büyük bir adadır, 150 bin nüfusu olan bir adadır. Oraya saldırı yapıldı fakat bu Cask Adası'nda da limanlar var. Limanların da ticari limanlara bir saldırı olmadı. Yani kontrollü bir saldırıydı. İran da bunun üzerine karşılık verdi. Şurada Erbil var. Şu patlayıcıyı...
1: Şöyle verelim, siz de hocam.
0: Burada Erbil var.
1: Şimdi daha rahat olacak.
0: Evet. Erbil'e bir saldırı oldu. Ardından Ürdün'de, ben şunu alayım.
1: Şu an sizde.
0: Ürdün'de Amerika'nın biliyorsunuz önemli bir üssü var. Kule 2 diye bir üssü var. Oraya dönük bir saldırı oldu. Yine şurada Bahreyn'de bir saldırı, Kuveyt'te bir saldırı oldu. Ve birinci dalgadan sonra ikinci bir dalga saldırısı daha oldu Amerika'nın.
1: Evet.
0: Amerika'nın saat işte 3 civarına geldiğimizde üçüncü saldırıyı başlattı. Fakat dediğim gibi çok yıkıcı bir saldırı olmadı.
1: Bu özellikle mi tercih edildi? Yani çok İran'a çok zarar verecek, İran'ın çok canını yakmayacak bir saldırı olması bilinçli bir tercih mi?
0: Bana göre bilinçli bir tercih. Çünkü İran devrim muhafızları o birinci dalga saldırısından sonra şunu söylediler. Biz bunun karşılığını vereceğiz dediler. Net bir açıklama vardı. Şimdi İran'da bir yanda siyasi kanat var. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, meclis başkanının açıklamaları vardı. Burada daha yumuşak ifadeler vardı ama özellikle askeri kanat olan devrim muhafızları daha sert açıklamalardı. Amerika burada yani helikopterden dolayı helikopteri vurulduğu için bir karşılık vermek gereğini düşündü. Trump da zaten karşılık vermek zorundaydık dedi. İran'da Amerika'nın üslerinin olduğu bazı yerleri, 3 ayrı yeri vurdu. Kuveyt, Bahreyn,
1: Ürdün.
0: Irak'ı ise İran'ın uçakları vurdu. Kamikaze dronlarla birlikte uçaklarla vurdular. Erbil taraflarında Amerikan üsleri vardı. O tarafı, oraları vurdular. Ve sonrasında bir sakinlik başladı.
1: Şu an
0: herhangi bir karşılıklı bir saldırı yoktur. Fakat burada tabii ki bir şey daha karşımıza çıkıyor. Hürmüz Boğazı.
1: Evet.
0: Yani Hürmüz Boğazı'nda Abbas Arakçı diyor ki

0: bu saldırıyla alakalı. Yani bu bölge diyor, yani şurayı alalım. Şu bölge diyor bizim kontrolümüzün altında. Burada bizden izinsiz hareket yapmayın diyor. Buradan uzak durun diyor. Bu bölgeden uzak durun. Tabii soru şu, bu helikopter ne arıyor orada?
1: Evet.
0: Ne arıyor? Amerika'ya göre devriye görevi yapıyor. Neyi gözetliyorlar? Bu taarruz helikopteri, silahlı helikopter, Apache helikopteri. Maliyeti de yüksek aslında. 30 milyon dolardır, evet, o helikopterin maliyeti. Bu helikopter burada bana göre şöyle, burayı gemi hareketliliğini takip eden bir takip ediyordu. Veya bir yerlere nokta operasyonu yapacak bir niyeti vardı. Muhtemelen İran öyle gördü. Yani bu helikopter, taarruz helikopteri burada ne dolaşıyor?
1: Bir de şu soruda akıllara gelmiyor mu hocam? İran bütün bu saldırılara rağmen hala Amerika Birleşik Devletleri'nin hareketini izleyebilecek bir altyapıya da sahip.
0: Evet, evet. Yani İran savaşın başından beri, yani 28 Şubat 2026'dan beri İsrail'in yaptığı her şeyi, Basra Körfezi'ndeki hareketliliği ve düşman hedeflerinin konumlarının hepsini takip ediyor. Hatta Basra Körfezi'nde bulunan gemilerin menşelerini de biliyor. O yüzden de mesela İsrail'e giden gemileri engelleyebiliyor. Amerika'ya giden gemileri engelleyebiliyor. Şu anda savaş esasen döndük dolaştık yine aynı noktaya geldi.
1: Yine başladığımız noktadayız.
0: Hürmüz Boğazı.
1: Peki hocam, şimdi süremizin artık yavaş yavaş sonuna geliyorum. Pazartesi günü İsrail ile İran'ın karşılıklı füze saldırıları. Evet. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ve Körfez'in hedef alındığı bir saldırı var. Peki uzlaşı ne zaman? Ya da uzlaşı olacak mı?
0: Uzlaşı aslında görüşmeler yapılıyor. Şu anda yani birkaç güne kadar gerek Trump'ın gerekse İran'ın bazı açıklamaları, birkaç güne kadar bir müzakerelerde bir sonuca ulaşılması bekleniyor. Hatta Trump iki hafta sonrasında çok daha önemli gelişmeler yaşanacağını ve bir zafer ilan edileceğini söyledi. Bu Amerika'nın bu bir biçimde artık zaferin içini neyle doldururlar bilmiyorum ama bir biçimde zafer kazandık deyip buradan çekilmek niyetinde olduğunu görüyoruz. Aslında dün akşamki kısa çatışma bile şunu gösteriyor. Amerika burada ciddi zarar alıyor. Yani 30 milyon dolar bir helikopter. Ya evet, iki pilotunu da kaybetmiş olsaydı bunu izah edemezlerdi. Bu bölge onlar için bataklık haline döndü. Tabii burada en büyük soru da şu, İsrail ne yaptı?
1: Evet.
0: Dün İsrail'in işte şu çatışmalar sürerken İsrail'in yine Beyrut'a saldırı yaptığına, evet, dair haberler düştü.
1: Gece boyunca, az önce de İsrail ordusu bir görüntü paylaştı. Lübnan'ın yine dediğiniz gibi birçok farklı noktası vuruldu İsrail tarafından.
0: Bakın İsrail fırsatçılık yapıyor. Bir biçimde bu helikopter belki sahte bayrak operasyonu da olabilir. İran ne kabul etti ne reddetti. Ortada, evet, bıraktı kim vurdu sorusunu. Fakat bizim aklımıza şunlar geldi. Ya burada Amerika istemiyor savaşı. İran istemiyor. Peki kim istiyor? Bölgede savaş isteyen bir tane ülke var. İsrail. Burası istiyor. Ve İsrail fırsatçılık yapar mı? Yapar demiştik ki bir haber düştü. Yine Lübnan'da Beyrut'un güneyindeki bazı bölgelere İsrail saldırdı. Halbuki İran için savaş sebebi.
1: Evet.
0: İran daha geçtiğimiz birkaç gün evvel Lübnan'da Dahiye bölgesine saldırı yaptığı için İsrail'e karşı füze gönderdi.
1: Ki İsrail bu konuda hiç geri adım atmıyor. Saldırılarını hiç durdurmadı Lübnan'ı.
0: Hiç durdurmadı. Yani işin doğrusu şu ki hep sorular bu noktada. Bu iş nereye kadar gidecek? Evet. Bakın emtia fiyatları çakıldı şu anda. Petrol fiyatları da yükselmedi çok fazla. Ama insanlar artık ciddi sıkıntıdalar. Haziran ayında stratejik ticari rezervler ciddi şekilde azalmış durumda. Yani sırf burada savaş burada kalsa tamam. Ama bu sefer petrol rezervleri, doğal gaz rezervleri azaldı. Ve ülkeler artık bu işin bir an evvel bitmesini istiyorlar. Çünkü bu devam ettiği takdirde dünya ekonomisine ciddi bir zarar ortaya çıkacak.
1: Burada şu soru akıllara geçmiyor. Hürmüz kapalı.

0: Kuveyt en önemli ihracatçı, Katar en önemli ihracatçı, Birleşik Arap Emirlikleri, evet. Suudi Arabistan hani farklı noktalardan
1: şurada,
0: da yapabiliyor
1: şurada,
0: ama.
1: Şurada Husiler var. Evet. Daha dün Husiler açıklama yaptı.
0: Şimdi kapattık Suudi Arabistan'ın dedi. Da hedef alındığını biliyoruz burada. Yani bütün bu ülkelerin ihracatının neredeyse sıfırlandığı tablo bizim için de dahil olmak üzere hepimiz için daha ne kadar sürdürülebilir bu iş?
1: İşte sürdürülebilir bir şey değil. Hadi biz yine Allah'tan alternatif kaynaklarımız var. Yani biz TANAP hattıyla, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla petrol ihtiyacımızı, doğalgaz ihtiyacımızı karşılıyoruz. Kendi üretimimiz de var ama bazı ülkeler doğrudan bağlılar. Yani Güney Asya ülkeleri, Endonezya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler doğrudan buranın petrolüne bağımlı. Evet. Avrupa aynı şekilde ve bunlar şimdi ekonomileri ciddi sıkıntıya düşüyor. Doğalgaz gitmeyince bu sefer fabrikalar üretim yapamıyor. Enerji olmadan zincirleme hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet, zincirleme birbirini etkiliyor ve Haziran çok kritik bir ay ve biz şu anda Haziran'ın 10'undayız.
0: Hocam son olarak şunu yorumlamanızı rica edeceğim. Az önce İslamabad'dan Fakur Rahman'dan detayları aldığımızda Fakur şunu söyledi. Bu işi biz hani daha dediğiniz gibi Haziran Temmuz'da biter derken Kasım ayında o başkan ara seçimi öncesine kadar sürebileceği konuşulmaya başlandı. Ekim'e kadar bu iş eğer sürerse küresel ekonomi, bölge, denklem bize ne anlatır? Çok kısa bir değerlendirme.
1: Yani bir kere bu savaşı Amerika istiyor bitsin diye. İran istiyor bitsin diye. İstemeyen bir tek yer var. İsrail. İsrail savaşın devamından yana. O yüzden İsrail bir biçimde Amerika'yı bu savaşın içinde tutmaya çalışacak. Trump bir an evvel bitsin istiyor. Çünkü Kasım ayında seçime var, seçim var. Seçimde ciddi bir oy kaybı yaşanıyor şu anda. İsrail'de Netanyahu'ya verilen destek düştü. Yani %61'i Netanyahu'nun artık aday olmasını istemiyorlar. Netanyahu o zaman ne yapacak? Bu savaşı sürmesi gerekiyor. Kendi istikbali için.
0: Eğer, kendi siyasi çıkarları için tüm Orta Doğu'ya ateş atmış.
1: Aynen öyle oluyor. Çünkü şunu görüyor. Bu savaş biterse kendisi yargılanacak. Hapse atılmaktan endişesi çok büyük. Ve halkın %61'i de buna oy vermeyecekler.
0: Evet.
1: O yüzden bir zafere ihtiyacı var Netanyahu'nun da. Aynı şekilde Trump'ın da bir zafere ihtiyacı var. Ama Trump savaşı bitirse zafer kazanmış olacak. Bu da savaş devam ederse zafer
0: i̇şte zaten
1: kazanmış
0: çatışmanın
1: olacak.
0: Da yaşandığı
1: çatışma
0: noktada.
1: Da burada düğümleniyor.
0: İbrahim Keleş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Günün önemli sıcak başlığı bir kez haritamızın önünde de konuştuğumuz gibi Amerika Birleşik Devletleri, İran, Hürmüz, uranyum ve bu bölgenin geleceği. Konuşmaya devam edeceğiz ama savaş tüm hızıyla devam ediyor ama savaş sadece bu bölgede değil. Aynı zamanda kuzeyimizde Rusya Ukrayna'da 5 yıla yakın süredir savaş devam ederken karşılıklı suikastler de yaşanıyor. Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan bir saldırı, bir suikast bir anda gözleri yeniden Rusya'ya çevirmiş durumda. Peki o suikastle kim hedef alındı? Kim bu suikastı gerçekleştirdi? Akşin Kişiev bizi Moskova'da bekliyor. Akşin günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Çok tartışılan bir başlık gerçekleşen suikast. Peki ne oldu dün Moskova'da?
2: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Rusya dün daha bir generalini kaybetmenin şokunu yaşıyor. Hayatını kaybeden generalin kimliği henüz resmi olarak açıklanmasa da sosyal medyada bu kişinin Ukrayna Savaşı'nda lojistik konularını koordine eden Kor General Damir Davidov olduğuna ilişkin haberler yer alıyor. Olay dün sabah erken saatlerinde Moskova bölgesindeki Balaşa'da meydana geldi. Park halindeki BMW marka otomobil hareket etmeye başlamasının hemen ardından patlarken olayda aracın 63 yaşlı sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi. Moskova bölgesi Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi olayla ilgili soruşturma başlatırken soruşturmanın terör saldırısı mı yoksa cinayet suçlamasıyla mı yürütüldüğü konusunda henüz resmi bir bilgi verilmedi. Uzmanlar bu olayın kesinlikle Ukrayna istihbaratının operasyonu izlerini taşıdığını söylüyorlar. Patlamanın meydana geldiği bölge ki bu bölge üst düzey Rus ordu mensuplarının yaşadığı bölge olarak biliniyor. Yaklaşık bir yıl önce de benzer bir olay da gündeme gelmişti. Aynı mahallede hatta dünkü olayın 350 metre yakınlığında meydana gelen, bir yıl önce meydana gelen patlamada Rusya Genelkurmay Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Kor General Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmişti. Ukrayna henüz dünkü saldırının sorumluluğunu üstlenmese de Kiev yönetimi savaş suçlusu olarak tanımladığı bu generalleri

0: Bulunduğumuz bu coğrafya bize bir kez daha askeri olarak ne kadar güçlü olmamız gerektiğini de gözler önüne serdi. Dün Başkan Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin harp sahasını en iyi okuyan ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Ve terörsüz Türkiye, Türkiye'nin devletinin vizyonudur dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Sınır ötesi operasyon vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye'nin devlet vizyonunun adı olduğuna dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
1: 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla açılacak yeni kapılara işaret etti.
1: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
2: Mesajı netti. Türkiye'nin güçlü olmak dışındaki başka seçeneklerine kapıları kapattı.
1: Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik.
2: Başkan Erdoğan'ın gündeminde yeni güvenlik tehditleri de vardı.
1: Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur.
0: Tabi siyaset ana gündem başlıklarımızdan biri. Dün gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan o grup toplantısı tartışmasını ekranlara getirdik. Meclisin önünde tansiyon yükseldi. Son ana kadar Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel grup toplantısına nasıl karşı karşıya gelecek sorusuna yanıt aradı ki bugün gazete manşetlerinin tamamında da o var. Çözüm yok, kavgaya devam diyor Türkiye Gazetesi. Özelcilerin kürsü işgali sebebiyle grup toplantısı mecliste yapamayan Kılıçdaroğlu disiplin kılıcını çekiyor denilmekte. Kılıçdaroğlu dün grup toplantısını mecliste gerçekleştirmedi. Saat 14'te Baba Ocağı'na, genel merkeze gelin çağrısında bulundu. Partililer, milletvekilleri genel merkeze geldi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri çok sertti. Kurultay mesajı da verdi ama hedefinde Özgür Özel vardı. Özellikle de Özgür Özel'in Avrupa ülkelerinden destek istediği o sözler Kılıçdaroğlu'nun en sert sözleriydi.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
4: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
2: Özgür Özel'in kurultay çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. 38. olağan kurultayda yaşananları hatırlattı.
4: Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

0: Mecliste yaşanan gerginlik nedeniyle grup toplantısını genel merkezde yaptı.
1: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
0: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel vardı. İhraç mesajı verdi.
1: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel meclisteki konuşmasını tamamladıktan sonra çıktı kürsüye. Mutlak putlan davası üzerinden sıraladı eleştirilerini. Adrese teslim mesajlar gönderdi.
1: Partiyi kirlilikten arındıracağım. Mutlak putlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Hiç güle güle diyeceğiz. Rahmetli babam derdi, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye.
0: Sözü Özgür Özel'in yurt dışında yaptığı açıklamalara getirdi.
1: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
0: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde CHP medyası da vardı.
1: Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
2: Şimdi tabii Özgür Özel ne dedi, ona da bakmamız gerekiyor. Gazete manşetlerinin tamamında zaten CHP'de yaşanan bu tartışma var. Az önce ekranlara getirmiştik. Türkiye çözüm yok, kavgaya devam derken Milliyet Gazetesi'nin manşetinde ise CHP'ye karşı ifadesini kullanılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk yardım yok sözü manşete çıkartılıyor. Özgür Özel de bu kez genel kurulda grup toplantısında konuştu. Milletvekillerine hitap etti. Bu yaşananları bugün grup toplantısında konuşmayı zafer olarak düşünmüyorum dedi. Ama hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. Hakkımı helal etmiyorum dedi ve bir kez daha Temmuz ayında acil kurultay çağrısında bulundu.
3: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: Mahkeme kararıyla göreve geri gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.
3: Çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak burası seçilmişlerin yeridir.
0: Özgür Özel mecliste grup toplantısı için kürsüdeydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yargıyı hedef alan açıklamalara imza attı.
3: FETÖ'den kalma dille, önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Namuslu arkadaşlarımıza, hırsız, atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp, yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız. Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız, yargı kollarını dağıtacağız.
0: Özel, Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağız açıklamasına da geniş yer ayırdı.
3: Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, o kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Açalım, açalım.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Şimdi ekonomi diyeceğiz. Saatlerimiz hemen 8.30'u gösterirken Mayıs ayı tabii hareketli bir aydı. Savaşın etkilerini gördüğümüz, konuştuğumuz bir ay. Yatırım araçlarının en çok ne kazandırdı sorusuna baktığımızda tüketici enflasyondan arındırılmış haliyle en fazla mevduat yatırımcısına kazandırdı. %1,38'lik bir getirisi var aylık olarak. Borsa İstanbul'a yatırım yapanlar %0,31 oranında kazanç aldı ki borsa zaten inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti. Dolar da yatırımcısına %0,23

0: kazandırdı. Ancak yatırımcısından bir de kaybettirenler var. O kaybettirenlerin başındaysa altın geliyor. Mayıs ayında altın yatırımcısına %2,79 oranında kaybettirdi ki şu anki tabloya baktığımızda neredeyse yıl boyunca elde edilen tüm kazançları silmiş durumda altın. Peki güne nasıl başlıyoruz? Gün yine hareketli başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları piyasayı da etkilemiş durumda. Dün Borsa İstanbul'da %1'e yakın bir düşüş vardı. %0,86'lık geri çekilmeyle 13.741 puanla günü tamamladık. Bakalım yeni gün nasıl başlayacak? Dolar TL'deki işlemlere bakalım. Dolar TL'deki tablo nedir dediğimizde yatay seyir devam ediyor. 46 liradayız. 46 lira 13 kuruş ama yukarı yönlü. Euro TL'ye bakalım. Burada Euro'nun çok hafif bir daha fazla yükseliş var. 53 lira 31 kuruş. Gelelim altın. En fazla hareketliğin olduğu nokta. Altın yeni güne yine çok hızlı bir düşüş başlıyor. Artık neredeyse 4000 doların altına doğru gelmiş durumdayız. 4182 dolar, %2'ye yakın bir düşüş, %1,84. Amerika ile İran arasındaki savaş her geçen gün şiddetlendikçe altın fiyatlarındaki düşüş daha da hızlanıyor. İç piyasaya bakalım hemen. İç piyasadaki etki burada da neredeyse 6000 liranın altına da kadar sarkacağız gibi duruyor. %1,94, %2'ye yakın düşüş var. 6196 lira yalnızca birkaç ay içerisinde 7000 liralardan bu seviyelere geldiğimizi hatırlatalım. Gümüş fiyatlarında nedir tablo? Gümüşte 64 dolara kadar düştük. %2'ye yakın bir gerileme var ve petrol fiyatları. Petrol fiyatları bakın bu saldırılarla birlikte etkilendi mi? Hayır. Petrolde dünden itibaren bir geri çekilme görüyoruz. Burada özellikle de bir piyasalarda bir ateşkes, bir anlaşma umudu var. Savaş ya da dün gece gerçekleşen saldırılar şimdilik Brent petrolü çok etkilememiş gibi duruyor. 91 dolar 36 sent ama dünyada da bir durgunluk senaryosu da artık yavaş yavaş fiyatlanmaya başlamış gibi duruyor. Tablo bu şekilde. 91 dolar 36 sent hatta 91 dolar 45 sentle güne başlıyoruz piyasalarda. Bekle gör devam ediyor ama değerli metallerde çok ciddi bir düşüşü de görüyoruz. Diğer yandan tabii alternatif rotalar artık arayışı hızlanıyor. Hürmüz kapalı ve bu alternatif rotalarda Türkiye karşımıza çıkıyor. Türkiye dün Suudi Arabistan'la birlikte çok tarihi, kritik bir anlaşmaya imza attı. Bu aslında tarihi Hicaz Demir Yolları'nın hayata geçirilecek proje. Bu projeyle birlikte artık Türkiye'den İstanbul'dan yola çıkan demir yolu Medine'ye ve Mekke'ye kadar ulaşabilecek. Tablo işte bu şekilde. İstanbul'dan bakalım Şam'a, Ürdün'e, Tabuk'a ve diğer şehirlere kadar ulaşacak bir hat için demir yollarını hayata geçirmek için çalışmalarda hızlanmış durumda. Amaç yaşanabilecek bu kesintilere karşı kesintisiz bir ulaşım, kesintisiz bir erişim sağlamak. Bu da ekonomiye ilişkin söyleyeceğimiz son başlıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ve gündemimizdeki bir başka başlık. Gencecik yaşında yitirdiğimiz canlarımızdandı. Atlas Çağlayan. İstanbul Güngören'deki bir kafede çıkan tartışmada daha 15 yaşında bir cinayete kurban gitti. Katili için dün hesap vaktiydi. İlk kez hakim karşısına çıktı. Yüzlerce kişi Atlas'ın ailesine destek için Bakırköy Adliyesi'ne akın etti. Hem mahkeme salonunda hem de dışarıda ise gergin anlar vardı.
2: Altı ay önce Atlas Çağlayan'a kıymıştı o katil zanlısı. Kelepçeli elleriyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Hem anne Gülhan Ünlü hem de Atlas'ın aile yakınları zaman zaman zor anlar yaşadı.
3: Atlas Çağlayan için adalet! Atlas Çağlayan için adalet!
2: 14 Ocak'ta Güngören'de yaşandı korkunç olay. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan iki grup arasındaki tartışmayı önlemek isterken 15 yaşındaki katil zanlısı Efe Çekli tarafından hayati organlarından 3 kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı için hesap vakti geldi çattı.
4: Katil Efe! Katil Efe! Katil Efe!
2: Burası Bakırköy Adliyesi ve Atlas Çağlayan'a destek için binlerce kişilik grup sabahın erken saatlerinden itibaren buraya geldi ve aileye destek oluyorlar.
5: Aylardır bugünü bekliyorduk aslında. İlk buluşmamız. Maalesef ki katillerle bugün yüz yüze geleceğiz. En büyük beklentimiz diğer 4 iştirakçının da bugün işlem görmesi.
2: Adliyede Atlas için destek yoğundu.
6: Bakırköy Adliyesi'nin dışı kadar içinde de izdiham var. Burası tam da duruşmanın yapılacağı salona çıkıyor ve burada destekçiler büyük bir kalabalıklar hep bir ağızdan haklı

0: Önce katil zanlısı, ardından tanıklar dinlendi. Ara verildiğinde anne Gülhan Ünlü ayakta dahi duramıyordu.
1: Atlas Çağlayan için adalet. Atlas Çağlayan için adalet.
2: Zaten önümüzden geçti. Geçerken ilk giriş anında yüzüme baktı, gözlerime baktı. Orada zaten bir ufak arvede yaşandı içeride. Yani çok cesur. Çok cesurca işlemiş zaten. Çok bilinçli yapmış. Yaptığını hiçbir sebebe dayayamıyor. Bunun bir sebebi ne soruyoruz, neden diye söylüyoruz. Bir sebebi yok ona göre. O zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor.
0: Sanığın annesi duruşma salonuna giderken Atlas Çağlayan'ın ailesiyle karşılaştı. Tepki büyüktü.
2: Kendi yaptığı hiç her şeyi inkar ediyor ve haberim yok diyor. Diğer zaten başkasından o gün içerisinde saat 4 civarında başkasından silah istemiş. Aslında o günkü eylemi zaten net.
3: Tam 10 yıl öncesine döneceğiz. 90'lı yıllara ve 2000'li yılların başına damgasını vuran bir dans grubuydu. Mezleke Dans Grubu ve onun dansçılarından biri olan Aynur Kambur evinde öldürülmüştü. 10 yıl sonra ise işte bu cinayet adım adım çözüldü ama bu kadar süre geçtikten sonra bu cinayet nasıl çözülebildi? İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçay ile konuşacağız. Ramazan günaydın, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar Gökhan.
3: Çok uzun bir süre. Evet. 10 yıl, o dönem hatırlıyoruz, haberlerini de yapmıştık ama bir türlü ulaşılamamıştı ne olduğuna. Nasıl çözüldü bu cinayet?
4: Şimdi öncelikle gerçekten de hassas bir çalışma, titiz bir çalışmayla cinayetin çözüldüğünü, artık failin meçhul olmaktan çıktığını ve yakalanan 3 şüpheliden cinayeti işleyen kişinin de kendi ağzından bu cinayeti itiraf ettiği bir dosya. Artık geçmiş dönemde de hem Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı, faili meçhul dosyalarla ilgili çalışmaların yapılacağını. İstanbul'daki konularla ilgili olarak da İstanbul Emniyet Müdürü'nün talimatıyla da şube müdürlükleri bu faili meçhul dosyalarla ilgili harekete geçmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü bu konuyla ilgili bir özel ekip kurmuş Gökhan. Ve sadece Aynur Kambur'un kim tarafından öldürüldüğünün tespitinin edilmesi için çok titiz bir çalışma yapılmış anladığımız kadarıyla. Şimdi 10 yıl önce Aynur Kambur'un öldürüldüğü gün cinayeti gerçekleştiren kişiyle ilgili olarak belli bir noktaya kadar bir güvenlik kamerası çalışması yürütülebilmişti. O noktada Mecidiyeköy'den bir şüphelinin sadece bir çıkış görüntüsü, evet, kameralara yansıdığı tespit edilmişti güvenlik kameraları, ancak daha sonrasına, daha öncesine daha doğrusu bir türlü gidilememişti. Yani soruşturma evrakını yürüten kolluk görevlileri bu noktaya kadar getirmişti dosyayı, ancak artık tamamen artık fail meçhul mü oldu sorusu akıllara gelirken aslında özel ekibin titiz bir çalışmasıyla cinayetin kim tarafından işlendiği ortaya çıktı. Peki nasıl oldu? Evet. Aynur Kambur'un cinayetin işlenmesinin ardından bu güvenlik kamera çalışmaları Mecidiyeköy'deki şapkalı bir şüphelinin çıkış yaptığı görüntüsü ve ardından bu şüphelinin nereden Mecidiyeköy'e geldiği ile tespit yürütülmeye başlanıyor. Ve Avcılar'dan metrobüs durağının içerisindeki görüntüler saniye saniye ve yavaşlatılmış bir çekimde incelenmeye başlanıyor. Toplamda Avcılar metrobüs durağından Mecidiyeköy'e gelen o gün içerisinde 1700 yolcunun tek tek incelendiğini belirtelim.
3: Tek tek 1700.
4: Evet, bakılıyor. Bu eşkale uyan birisi var mı yok mu? O görüntünün belli bir saniyesinde burada şu anda arkadaşlarımızın kırmızı daireye aldıkları görüntüde Mecidiyeköy'deki çıkış noktasındaki şapkalı eşkalin bu çok kısa dilimli bu saniyedeki görüntüdeki şapkalı kişiyle uyuştuğu tespit ediliyor.
3: Bu cinayet öncesi mi sonrası mı?
4: Şu anda olay yerine gidiyor. Avcılardan olay yerine gidiyor. Evet. Belli bir noktada sonra biraz önce halk içerisinde de orada da cep telefonunun sim kartını çıkardığı tespit ediliyor ki artık hani telefonunun yer saptaması yapılamaması için. Şimdi bu 4000 saatlik bir görüntü incelendiğini belirtelim. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri gerçekten hassas bir çalışma yürütmüşler ve 4000 saatlik görüntüden 1700 kişi tek tek inceleniyor.
3: Şimdi o sim kartı çıkarttı anlamında.
4: Sim kartı çıkartıyor herhangi bir yer tespiti yapılmaması için. Peki metrobüs durağında Mecidiyeköy'den çıkıştaki o şapkalı kişi, her şapkalı kişi bir cinayet zanlısı mı? Tabii ki değil. Bunun nasıl çek edilmesi yapılmış, teyidi yapılmış? O 1700 yolcunun

0: Kart basarken Akbil kullanıyordu biliyorsun. Hı hı. Akbil kullanıldığında kişinin kendi ismine kayıtlı bir Akbil yüklemesi yapıldığı için bu kişinin de o kimlik tespiti kullandığı Akbil üzerinden tespit ediliyor ve cinayetin işleyen kişi olduğu tespit ediliyor. Hemen bununla ilgili olarak bir operasyon gerçekleştiriliyor. Yapılan operasyonda cinayeti işleyen bu kişiyle birlikte iki kişi daha gözaltına alınıyor. Evet. İki kişinin konuyla alakalı olmadığını söylüyorlar. Hı hı. Ancak avukatı eşliğinde katil zanlısının yapmış olduğu ifade işlemlerinde cinayeti kendisinin işlediğini belirtiyor. Peki neden işlediğini sorusuna kendisinin bir dans grubunda çalışmasını örf adetlerine aykırı olduğunu, bunu kabul etmeyeceklerini söylüyor. Bir iki kere de bunu uyardığını söylüyor. En akıllardaki bir diğer soruda kısaca özetleyeyim. Kapıyı nasıl açtığını şeklindeki soru ise kargocu olarak kendini tanıttığını, Aynur Kambur'un dışarı çıkmasıyla birlikte de ateş ettiğini söylüyor. Daha sonra Beşiktaş'a kadar yürüyüp silahı da denize attığını söylüyor. Hı-hı. Gerçekten de önemli bir çalışma, evet. Önemli bir operasyon. Asayiş Şube'de cinayet büro ekiplerini buradan biz de tebrik ederim. Kesinlikle. Gerçekten de titiz bir çalışmayla bu faili meçhul dosyası da kapatılmış oldu.
1: 10 yıl çok uzun,
0: uzun bir süre.
1: Ve 10 yıl sonra ortaya çıkan gerçekler. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaşehir bizlerle birlikte. Ramazan çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığın için sana kolaylıklar dilerim. Şimdi saatlerimiz 8.38'i gösteriyor. Tabi baktığımızda bir de İstanbul'un trafik durumuna bakmamız gerekiyor. Haftanın tam da ortasında şu an itibariyle nasıl bir tablo bizi bekliyor? Haber ekibine Ahmet Nasip Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet günaydın. Kolaylıklar dilerim. İstanbul için ne söyleyeceğiz? Nasıl bir gün başlıyor?
2: Günaydın Gökhan Kurt. İstanbul'dan itibariyle Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %80 barajını aşmış durumda ve özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Şu an için Avrupa yakasında da ana arter noktalarda yoğunluklar kendisini gösteriyor. Bizler Cevizli Bağ'dayız ve bu noktada da şu an Ankara istikametinde o trafiğin başladığı ve yoğunlaştığı noktadayız diyebiliriz. Bu noktadan itibaren özellikle Haliç çıkışına kadar, Ok Meydanı'na kadar trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Şişli'de bir araç arızası sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu var. Bunun yanı sıra yine E5 üzerinde şu an için Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece bölgesinde de zaman zaman daha rahat şekilde ilerleyen ancak yine de yoğun akıcı şekilde seyreden bir trafik yoğunluğu var diyebiliriz. Yine TEM'e baktığımız zamansa TEM'de de şu an yoğunluğun en fazla olduğu nokta Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Kağıthane Hastal'a kadar giden bölümde şu an trafik yoğunluğu olduk. Çok fazla. Basın Ekspres'te de özellikle her iki istikamette TEM'e yakın noktalarda yine trafiğin oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün. Esenyurt Avcılar bölgesi de yine TEM'de oldukça kalabalık olan noktalardan bir diğeri diyelim ve Anadolu yakasına geçelim. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %81. Şu an için Sancaktepe'den başlayarak devam eden Ataşehir'e kadar süren çok yoğun bir trafik var. Ataşehir'den itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerlediğiniz takdirde köprünün ayağına kadar çok ciddi bir trafik mi sizi karşılayacak olacaktır. Bunun yanı sıra Altunzade ve yine bu bölgede de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru uzanan bu noktalarda da trafiğin oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra Avrasya Tüneli'nin girişinde de Göztepe noktasında yine yoğun bir trafik var. Kavacık yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru uzanan noktalarda en yoğun trafiği şu an karşılayan bölge diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu bu şekildeydi. Özellikle şu an Avrupa yakasında olanlar için sahil yolunu bir alternatif olarak sunabiliriz. Ancak bunun yanı sıra D100 ve TEM'de şu an için yoğunluklar gitgide artmaya başladı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Artık spor diyeceğiz. Tabii bir gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. Bugün hemen birçok gazetenin manşetinde Dünya Kupası'na ilişkin tartışmalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin o pek çok ülke futbolcusuna ve İranlı futbolculara yapmış olduğu davranışlar. Ev sahibi faulle başladı diyor. Tartışılacak bir Dünya Kupası var. Peki amili futbol takımımızda son durum ne? Neler söyleyeceğiz? Hazırlıklardaki son aşama ne? Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Aspor yorumcusu Serhan Türk bizi bekliyor olacak. Konuşacağız. Sayın Türk, elimize hoş geldiniz. Bize göre günaydın, size göre iyi geceler.
3: Hoş bulduk, iyi geceler. Aramızda 10 saat fark var. Biz 10 saat geriden geliyoruz.
1: Evet.
3: Şu an gece ve milli takımın son antrenmanını yaptı. Biz de artık biraz dinlenmeye geçtik diyebilirim.
1: Peki nasıl bir atmosfer var? Milli takım hazır mı Dünya Kupası'na?
3: Evet, milli takımımız aynı ikisine geldi Amerika'ya. Miami'ye gittik. Miami'de bir hazırlık karşılaşması oldu Venezuela'yla. 2-1 kazandık ve güzel bir atmosfer vardı. Güzel bir de futbol sergiledik.

0: diyebiliriz. Hazırız. Kenetlenmiş bir milli takımımız var. İyi bir milli takımımız var. Arkadaşlığın, dostluğun ve birlikteliğin had safhada olduğu milli takımımız var. Sadece işte zaman farkı, bir de sıcaklık farkı. Şu an Arizona'dayız. Miami'den sonra Arizona'ya geldik. Ve Arizona'da da şu an sıcaklık 44-45 derece civarlarında. Gerçekten hissedilebilen bir
1: Evet.
0: sıcaklık söz
1: Bu
0: konusu. Ama
1: zorlaştırıyor mu
0: milli
1: milli takım
0: takımımızın havası çok iyi.
1: futbolcularımızın durumunu? 44-45 derece çok yüksek bir
0: Ya,
1: sıcak.
0: tabii ki ama akşam saatlerinde olduğu için biraz sıcaklık daha biraz daha düşüyor. O saat akşam saatlerinde 7 antrenmanlarını yapıyorlar ama genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Gerçekten bir sıcaklık var ama bu sıcaklık futbol oynamaya müsait bir sıcaklık ve dün de zaten bir FIFA'nın etkinliği vardı ve antrenmanımız hem basına hem taraftara açıldı. Taraftar şöyle diyelim, sırf Türkler yoktu, Meksikalılar vardı, değişik ülkelerden burada yaşayan insanlar vardı. Arda Güler'i görmek isteyen, Kenan Yıldız'ı görmek isteyen, Barış Alper'i görmek isteyen herkes dün yaklaşık 3000 kişi stadı canış doldurdu diyebilirim.
1: Şimdi ilk maçımız Avustralya. Avustralya için ne söyleyeceğiz? Nasıl değerlendirilmesi gereken bir takım?
0: Evet, ilk maçımız Avustralya. Dikkatli olmamız gereken bir maç. Çünkü ilk maçlar gerçekten çok önemli. Bir de zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalar oluyor. İlk maçlarda hem takımlar kendilerini rakiplerine göre iyi analiz etmesi çok önemli. Bizim milli takımımız iyi bir milli takım. Sadece bir eksiğimiz var şu an için. Kenan Yıldız tam anlamıyla takımla olan antrenmanlara katılmadı. Bireysel antrenmanlara katıldı. Ben bu maça yetişip yetişmeyeceğini son kararı Montella'nın vereceğini düşünüyorum ama bir sıkıntı söz konusu. Ama dediğimiz gibi yani bu maçı kazanmamız lazım. Çünkü kazandığımız zaman nasıl başlarsan öyle devam edersin. Çünkü Avustralya ile oynayacağız sonra bizim şöyle bir şeyimiz var sevgili Gökhan. Biz şu an Miami'den Arizona'ya geldik. Arizona'dan maça Vancouver'a gideceğiz. Vancouver'dan tekrar Arizona'ya geleceğiz. Arizona'dan San Francisco'ya gideceğiz. San Francisco'dan tekrar Arizona'ya gideceğiz. Arizona'dan Los Angeles'a gideceğiz. Tekrar biz Arizona'ya geri döneceğiz. Böyle bir atmosfer söz konusu. Ama inşallah pazar günü, size göre pazar, bize göre cumartesi günü inşallah o Avustralya'nın maçını kazandığımız takdirde iyi başlangıç yapacağız. Ve bir sonraki şeye çıktığımızda rahat bir şekilde nefes olmamız lazım. İyi bir takımımızdan, iyi de bir avantajımızdan inşallah bunu kullanacağız diyorum.
1: O coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Umut ederiz ki ilk maçımıza çok güzel bir skorla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden A-Spor yorumcusu Serhan Türk bizlerle birlikteydi. Sayın Türk, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dilerim size.
0: Ben teşekkür ederim yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Diğer yandan tabii milli takımımızın artık maçlarına az bir süre kalmışken marş tartışmaları da devam ediyor. Dünya Kupası'nda ülkemizi Amerika'da temsil eden A-Milli Futbol takımımız için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine bir marş hazırlandı. İşte o marş.

0: Amerika bekle biz geliyoruz diyor.
1: İşte bu sözlerle başladı konuşmasına Bahçeli. Milli takım için hazırlanan marşı dinletti. Milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda destek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş hazırlandı. Grup toplantısı öncesi o marş ilk kez dinletildi.
2: Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takımımız için marş hazırlandı.
3: Ay yıldızın aslanları, yazar yeni destanları.
1: Arkandayız isimli milli marşı Ahmet Öngel seslendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü hassasiyetler dikkate alınarak bir marş hazırlandığını vurguladı.
0: Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim.

Marş için hazırlanan klip marşın kendisi kadar ilgi çekiciydi. Klipte milli maçlardan en özel anlar vardı. Yapay zekadan da destek alınarak hazırlanan klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılındaki 5. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede uygulanan ekonomi programıyla birlikte Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin güçlendiği, daha dayanıklı ve küresel şoklara karşı daha esnek bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
13: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Reklam.
14: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak

0: yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Reklam.
2: A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Finansal yatırım araçlarında Mayıs 2026 dönemine ilişkin reel getiri verileri açıklandı. Veriler kısa vadede mevduat faizinin, uzun vadede ise altının öne çıktığını ortaya koydu. Aylık değerlendirmede brüt mevduat faizi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Yurtiçi üfeye göre %0,35, tüfeye göre ise %1,38 oranında pozitif getiri kaydedildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affında sona gelindi. AK Parti grubunun uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yasa teklifi köklü değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alınıyor. Birinci grup 2022 yılında yürürlüğe giren geçici madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grupsa 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil, her ne sebeple olursa olsun yüksek öğretimle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisans üstü öğrencileri kapsıyor. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Taslak metne göre düzenleme meclisten geçip resmi gazetede yayınlandığı an 4 aylık başvuru maratonu başlayacak. Öğrenciler ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak 2026-27 eğitim öğretim yılında sıralarına geri dönebilecek. Vatani görevini yapanlar için de özel bir kolaylık var. Kanun çıktığında askerde olanlar terhis olduktan sonraki 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde bu haktan eksiksiz yararlanabilecek. Üstelik sadece geri dönmekle kalınmıyor, bölüm değiştirme şansı da tanınıyor. Üniversiteye giriş yılındaki puanı geçmek istediği bölümün taban puanına yetenler yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca dileyen öğrenciler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim programlarına da geçiş hakkına sahip olacak. Uygulama usullerini ise Yüksek Öğretim Kurulu belirleyecek. Kanun teklifinin çok yakında meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Çok yoğun bir gündem var. Amerika-İran arasında yaşananlarla başlayacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
12: Günaydın.
11: İyi bir yayın olsun.
12: İnşallah.
11: İyisiniz.
12: Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tabii gece biraz uyumadık. Çünkü yeniden ortalık alevlendi. Artık buna alışmaya da başladık. Onu da söyleyeyim. Yani bir gün sonra ne olacağını bilememezlik bir rutinimiz oldu. Her an her şey olabilir yani.
11: Öyle.
12: Evet.
11: Vallahi bir şey diyemiyorum. Gerçekten öyle.
12: Piyasaları konuşacağız.
11: Konuşacağız.
12: Allak bullak her yer. Onları da anlatalım olur mu?
11: İlerleyen dakikalarda konuklarımız da olacak. Yine bu hem siyaset gündemini hem de savaş gündemini değerlendiriyor olacağız. Önce ne olduğunu söyleyelim. Faruk abi dedi ya her an her şey olabilir. Amerika düşen helikopterini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Tam da Trump bir açıklama yapmıştı. Bir anlaşma artık olacak. O anlaşmayla birlikte içerisinde nükleerin olmadığı, yani nükleeri artık İran'da konuşmadığımız bir anlaşma gerçekleşecek diye İran'a bir saldırı gerçekleşti. Hava savunma sistemleri ve radarları hedef alındı. Tahran'da hiç durmadı, karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Amerika'nın körfezdeki üslerine füze yağdırdı. Bir neler olduğuna bakalım, sonra bölgeye gidelim.
13: Düşen Apache helikopterini sebep gösterdi, ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Tahran'da misilleme yapmaktan geri durmadı. Hürmüz Boğazı gerilim dolu bir geceye daha sahne oldu. Açıklama ilk olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. Washington'ın meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtildi. Füzeler ateşlendi. Hürmüzgen eyaleti, Sirik kenti, Keşm adası, Bender Abbas, Minap ve Ahvaz'dan patlama sesleri yükseldi. 20'den fazla nokta hedef alındı. Sirik'te 2 su deposu vuruldu, bölgenin içme suyu tedariği kesildi. Bir telekomünikasyon kulesi zarar gördü. Saldırılar özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştı. ABD radarların, hava savunma sistemlerinin ve topçu birliklerinin vurulduğunu açıkladı. 3 dalga halinde yapılan saldırıların ardından CENTCOM operasyonun tamamlandığını duyurdu. Bu sırada İran tarafı misilleme için düğmeye bastı. İlk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır dedi. İlk olarak ABD'ye ait bir İHA bu şehirde düşürüldü. Bu sırada İran'a ait Şahit dronları Irak semalarında görüldü. Ayrıca devrim muhafızları ABD'nin düşen helikopteri sahte bir bahane olarak gösterdiğini söyledi. Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo hedef alındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. İran'ın diğer hedefleri ise Ürdün'deki Muvaffak Salte Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali Al

0: Salem üssü oldu. Ürdün'de F-35'lerin bulunduğu hangarlar hedef alındı. Toplam 21 noktaya saldırı düzenlendi. Operasyonda dronlara ek olarak uzun menzilli füzeler kullanıldı. Ürdün saldırı esnasında 5 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıların ardından İran da operasyonların sonlandığını duyurdu.
1: Şimdi hem bölgeye gideceğiz hem de değerli bir konuğumuz olacak. Ekber Karabağ bizi İran'da bekliyor muhabir arkadaşım. Ekber günaydın, hoş geldin yayına. Bir yandan da Coşkun Başbuğ bizimle birlikte olacak. Coşkun Başbuğ'a da günaydın diyelim. Ekber seninle başlayayım. Şimdi saldırıyı tamamladık biz açıklaması geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Öncelikle ne oldu? Sizin cepheden nasıl bir açıklama var?
2: Evet, ne olduğunu bir özetleyelim Cansın Helvacı. Şimdi Amerika, bir az önce de senin sunduğun, söylediğin üzere Amerika Birleşik Devletleri bir açı helikopterinin İran tarafından düşürülmesine misilleme olarak bu operasyonları, 4 saat süren operasyonları yaptığını belirtiyor. Bu gerçekten, bu helikopter İran tarafından düşürüldü mü, düşürülmedi mi? Bu da tabii tartışmaya açık bir mesele. İranlı bazı yetkililer bu konuda temkinli konuşuyor. Yani %100 bunu biz vurduk demiyor. İşte burada da bir tartışma söz konusu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu meseleye gerekçe göstererek İran'a yönelik saldırıları söz konusu oldu. Ki ABD'den gelen bazı açıklamada İran'daki 20 noktanın vurulduğu ifade edildi. Ki CENTCOM bu vurulan noktalar arasında radar sistemleri, insansız hava aracı sistemleri ve füze sistemlerinin bulunduğunu ifade ediyor. Ve 3 dalga halinde bu operasyonlarını yaptığını CENTCOM duyurdu. Ancak bu operasyonlar beklendiği üzere kısa sürdü, geniş çaplı olmadı ve İran'da buna misilleme olarak İran devrim muhafızları artı İran ordusu ortaklaşa bir şekilde işte Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bölgedeki üsleri ve hedefleri vurduklarını belirtiyorlar ki İran'dan gelen açıklamada 21 hedefin vurulduğu ifade edildi. Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin işte üssünün kuvvet de yeni aynı zamanda ve özellikle burada Ürdün ön plana çıkmaktadır. İran'dan gelen açıklamada Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşlandığı gelişmiş F-35 işte uçaklarının bulunduğu hangarın hedef alındığı ifade edildi ki burada İran'ın katı yakıtlı balistik füzeler kullandığı gelen bilgiler arasında Ürdün tarafı ise İran'dan atılan 5 füzeyi de havada imha ettiğini sürmektedir. İran kendi içerisinde vurulan noktalar arasında az önce haberimizde de izlediğimiz üzere Sirik bölgesindeki su depolarının da bulunduğu ve o bölgede de su sıkıntısının yaşandığını ifade ediyor. Johnson genel olarak bakıldığında esasında az önce değerli hocam da belirtti, bu duruma alıştık. Yani geçtiğimiz gecelerde benzeri bir durumu biz bu bölgede görmüştük. Yani İran gemileri, Amerikan gemileri hedef alındığında İran da buna misilleme yaparak bölgedeki üsleri vurmuştu.
1: Şimdi vurulan noktalar, Coşkun Başbuğ tekrar günaydın, hoş geldiniz yayına.
3: Günaydın Cansın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi vurulan noktaları vesaire soracağım ama benim aklımdaki ilk soru şu. Çünkü daha dün, dünden önceki gün şunu konuştuk. Ne dedik? İsrail'e İran'dan ilk kez bir saldırı, İran'la İsrail arasında yaşananlar ve Trump'ın bir baba edasıyla tamam herkes birbirini vurdu artık alın toplarınızı eve dönün, bu işi de uzatmayın. Netanyahu'ya da seslendi, bunlara ben karar veriyorum ne olacağına, Netanyahu değil dedi. Şimdi böyle bir durumda Ekber'in şu söylediği önemli, not aldım. İranlı yetkililer bu helikopterin düşmesiyle ilgili duruma temkinli yaklaşıp açıklamalar yapıyor dedi. Burada da benim aklıma şu geliyor, çünkü daha önce çok gördük. Bu işin içerisinde acaba İsrail'in bir parmağı var mıdır sorusuyla başlayayım.
3: Ben ne yapsaydın zaten ilk sana bunu söyleyecektim Cansın. Yani burada bir sahte bayrak operasyon olma ihtimali var. İran'ın düşürdüğüne dair elde çok kuvvetli deliller yok. Burada bir gene geçtiğimiz sabah seninle birlikte değerlendirdiğimiz hani sabotajın işlediği bir süreç yaşanıyor. Ama İran'dan ama İsrail'den. Neticede aynı amaç için güdülen bir hedefle aman savaş sona ermesin, aman bu iş bitmesin diyen bir aklın devreye

0: girdiği anlar yaşanıyor. Zaten Trump'ın bu derece kısadan kesmesi meseleyi bu. Çünkü bahsettiğim kanat o şeyi biliyor. Yani o olayı biliyor. Kimin ne için ne yapmak istediğini. Yani aklı selim dediğim kanat burada zaten sürecin sabote edileceğini, fırsatı bulduğu anda da bu süreci sabote etmek adına her türlü kirli elemi yapacağını, zaman zaman da aralarında paslaşacağını tahmin ediyor. O nedenle de zaten bugüne kadar bu olaylar, yani anlaşmayla ilgili bölümler kapalı kapılar ardında yürütüldü. O nedenle İsrail bir haftadır şu manşeti işliyor kendi medyasında. Amerika bizi yalnız bıraktı. Amerika bizi haberdar etmiyor. Amerika arkamızdan iş çeviriyor. Olan bitenden haberdar değiliz. Bu tam bir skandal vesaire gibi. İsrail medyasında Amerika'yı sürekli eleştiren bir havayı biz hep zaten görüyoruz. Peki bu gördüğümüz hususlar, yani bu söylenen doğru mu? Doğru. Amerika gerçekten İsrail'i bypass ederek, özellikle Trump, arka planda İran'ın o aklı selim diye doğru insanlar, mantıklı insanlar dediği kesimle bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ve o trafiğin aslında sona erdiği bir dönemin içindeyiz. Arife bayrama girmeden önce, Kurban Bayramı'na, Trump'ın Arife günü diye hatırlıyorum, aklımda kalan tarihi o. Şöyle bir demecini biz değerlendirdik. Dedi ki Trump, anlaşma bitti, 2-3 gün içerisinde açıklayacağız dedi. Sen misin diyen bir anda işte İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı, Arap Emirlikleri'nin ona verdiği cevap, yanan tankerler, işte Amerikan donanmasına yapılan saldırılar, İş başka yere kaydı. O zaman da dedim, yani bu iş doğrudan bu niyetle yapılan bir saldırı diye, ve yalnız sevindirici taraf şu, o aklı selim diye tarif ettiğimiz kanat belli ki aralarında karar almışlar. Her ne olursa olsun asla masa bitti, diplomasi artık yer yok, sahada silahlar konuşacak demeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar sonuna kadar masayı savunacağız, önceleyeceğiz demişler. Ve bunu da bugüne kadar başarılı uyguladılar. Yani senin az önce anons ettiğin, duyurduğun o Trump'ın hadi topunuzu alın herkes evine den de zaten bunu net olarak görürsün, anlarsın. Trump gene orada bir sabotaja maruz kaldı süreç ve onu da sonlandırmak adına olur böyle şeyler, hadi herkes evine, bu iş bitmiştir dendi. Hatta o helikopter olayında da benzerini yaşadık. Yani helikopter hadisesinde Trump'ın bir anda ortalığa dökülüp işte Amerika tarafından olay bitmiştir, biz yapacağımızı yaptık demesi tesadüf değil. Peki helikopter olayında amaç ne? Şimdi dikkat edersen sürekli el yükselten, Amerika'yı da işin içine çekmek için Amerika'ya hedef alan bazı saldırılar son günlerde gerçekleşmeye başladı. Helikopter düşürme hadisesi. Yani gerçekten hikaye bize anlatıldığı gibi mi? Yoksa arka planda başka işler mi döndü? Ya da bak, ya da hiç söylenmeyeni söyleyelim. Amerika içinde, İsrail işbirliği içinde olan bir yapı bir sabotaj mı gerçekleştirir helikoptere?
1: Neyin
0: Bunlar
1: içinde?
0: olmayan şeyler
1: Amerika'nın
0: değil.
1: içinde ne olan yapı dediniz?
0: Amerika'nın içerisinde benim hani o şeytan üçgeni diye tanımladığım bir yapı vardı. İsrail ile işbirliği içinde olan küresel çete dediğim. Yani bu sadece İsrail ile İran arasında bir arka plandaki gizli işbirliği değil. Amerikan içindeki o bahsettiğim damar da hala diri. Yani dikkat edersen mesela Amerika'da bazı böyle şoben isimler İsrail yalnız bırakılmamalı, savaş sürmeli gibi nağrılar atıyorlar. O bahsettiğim üçgen bu. Yani Amerika'da, İran'da ve İsrail'de var olan o yapı aralarında paslaşarak süreci bugüne kadar taşıdılar. Belki de ne İsrail ne İran düşürdü. Bahsetmiş olduğum yapı bir sabotaj helikopterinin düşmesini sağladı. Çünkü yani olayın nasıl yaşandığı konusunda net bilgiler yok. Açıklamalara bakarak biz bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Ha, bu durumda ben bu iş kime yaradı? Klasik istihbarat sorusundan baktığında bu işin yaradığı tek yer var, İsrail. Niye? Amerika çünkü batağa girmek durumunda kalıyor. Savaş, anlaşma, bunlar konuşulmaz hale geliyor. İşte Trump oyunu gördüğü için hemen bir şeyler yapmamız lazım diyerek hani tırnak içinde raconu da kurtarma adına bir hamle yaptı, ama hemen arkasından şunu açıkladı: bitti, biz yapacağımızı yaptık, hani uzatmayın işi dercesine bir tavır ortaya koydu. Şimdi bunlar yaşandı, şimdi ne olacak bundan sonra? Yani biz masanın, anlaşmanın bittiği günlere mi şahitlik edeceğiz, yoksa bu iş devam edecek mi?
1: Şimdi
0: Johnson geçti.
1: buyurun.
0: Yani bak, şunu söyleyeyim, hemen sana vereyim. Geçtiğimiz gün Trump, hem de 2 gün önce, bu Beyrut vurulduktan, İran da buna cevap verdikten sonraki o da bir danışıklı dövüştü. Oradan

0: Hemen sonra bu saldırılar yapılırken ilginç bir cümle kullandı. Çıktı dedi ki ya pazartesi salı dedi açıklıyorduk dedi bitmişti dedi anlaşma.
1: Evet evet.
0: Hani şimdi bu,
1: bunu soracaktım.
0: Şimdi zaten püf noktası burası. Bugün o Trump veya başkası artık masa bitmiştir demiyor bak o kanattan kimse. Şimdi bu saldırı, helikopter saldırısı bitti. Bana göre artık Amerika'dan İran'a yönelik herhangi bir saldırı gelmez bu olayla ilgili. İran'dan da ben Amerika'ya bir o bahsettiğim kanat devreye girmediği sürece çok böyle büyük bir çaplı saldırı geleceğine ihtimal vermiyorum. O zaman şu akla şu soru geliyor. Trump'ın pazartesi salı dedi hatta çarşambayı da adres gösterdi. 2-3 gün içinde açıklayacaktık
1: evet,
0: dediği
1: evet.
0: Anlaşma metni yarın hatta bugün belki şu dakika saatten sonra gelebilir mi? Ben bu ihtimali çok kuvvetli görüyorum onu söyleyeyim.
1: Yani çok mümkün aslında söylediğiniz şey olursa da şaşırır mıyız? Hayır şaşırmayız ama olursa İsrail şaşırır mı diye soracağım ama bir Ekber'e de döneyim. Ekber şimdi Coşkun Baş bu çok önemli bir yere değindi. İşte dedi ki Trump hazır her şeye hazır yani artık 2-3 güne biz maddeleri açıklayacağız dedi. İran'dan en son benim hatırladığım biz görüşmeleri askıya aldık. Hatta Trump'ın şu cümlesine şaşırdık günlerce. Eğer görüşürse benimle Müşteba Hamane'yle görüşmekten gurur duyarım ifadesini de kullandı Trump. Bu da şaşırtıcı bir başlıktı.
0: Müthiş bir adam dedi. Güçlü,
1: evet,
0: donurlu dedi.
1: Çok güçlü ki ondan öncesinde neler söylediğini biliyoruz Hamane'yle ilgili. Ekber peki görüşmelere dair hiç hani görüşülüyor ya da görüşülmüyor açıklaması var mı sizin tarafta?
2: Evet yani görüşmeler devam ediyor. Yani İran medyası senin de belirttiğin üzere geçtiğimiz günlerde işte Lübnan meselesi dolayısıyla görüşmelerin askıya alındığını duyurmuştu. Ancak İran'dan gelen son açıklamada ki son açıklama dün İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğinden geldi. Görüş alışverişinin devam ettiği ifade etti. Mesut Pezeşkian'ın da yine dün bir açıklaması söz konusu oldu. İsrail'le yaşanan o gerginliğin ardından bir yazılı açıklamasında biz müzakere masasını terk etmedik yönünde. Görüşmeler devam etmektedir. Ancak farklılık şu, işte Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerde ilerleme sağlandığını kaydediyor. Ancak İran pek bir ilerleme yok yönünde İran'dan gelen açıklamalar söz konusu. Ancak iki tarafta ciddi bir şekilde yani hem İran'ın işte Hürmüz Boğazı'nı kapatması hem Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İran'a işte uyguladığı deniz ablukası iki tarafa da ciddi anlamda zarar vermektedir. Yani bir şekilde bu meseleyi çözmeye çalışıyorlar taraflar. Tabii eğer İran'ın anlattığına göre bu mesele şu aşamada çözülürse bu sadece savaşın bitirilmesi ve Hürmüz'ün açılması ve ablukanın kaldırılmasıyla sınırlı olacak. O nükleer mesele yerinde kalacak. Bir sonraki aşamada görüşülecektir bu mesele. Yani İran'ın anlattıkları bu şekilde. Coşkun Hocam'a ben ek olarak şunu belirteyim ki gerçekten bu helikopter meselesiyle ilgili. Mesela ben baktım İran Dışişleri Bakan Yardımcısı El Cezire'ye verdiği röportaj sırasında bu mesele %100 yani bu uçağı biz helikopteri biz düşürdük demedi. Yine İran Devlet Televizyonu adına açıklamadığı yetkiliye dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin iddia ettiği o zaman diliminde 24 saat boyunca İran'ın o bölgede herhangi bir operasyonun olmadığını bildirdi. Bu bir taraf ancak evet. Diğer taraftan İran'da o sertlik yanlıları örnek vermem gerekiyorsa İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu'nun sözcüsü İbrahim Rıza'yı ben bu helikopteri düşüren askerin elinden öperim yönünde bir açıklaması oldu. O yüzden bir kafalar karışık. Son gelen açıklama ki bu Amerika'nın bu operasyonuyla birlikte İran'dan gelen resmi açıklamada mesela şu ifade kullanılıyor behane vahi yani boş bir bahaneyi Amerika Birleşik Devletleri gerekçe göstererek bize saldırdı. O yüzden Coşkun Hocam'ın da dediği üzere bu meseleyle ilgili biraz kafalar karışık. Gerçekten İran mı düşürdü yoksa bir sahte bayrak mıdır bu tartışmaya açık bir mesele.
1: Şimdi Coşkun Baş bu helikopter meselesiyle birlikte aslında şu okumayı da yapabiliriz. İran dünden bugüne gerek açıklamalar gerek atılan adımlar doğrultusunda sahada da masada da hiç geri adım atmadı. Bunu gördük ama öyle ama böyle arka perdesini ayrı konuşuruz. Hani verilen verilmeyen ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. O bambaşka bir başlık ama kamuoyunun izlediği dünyanın takip ettiği noktada İran'ın geri adım atmadığını hepimiz gördük mü gördük. İş burada. Şimdi bir yandan da bu devrim muhafızlarından açıklama var. Mesela Ürdün'deki saldırıya ilişkin. Diyorlar ki Amerika'ya ait askeri üssü doğrudan vurduklarını duyuruyorlar. Asıl kritik nokta şu. Amerika'ya ait F-35 uçaklarının konuşlandığı bir yer. Yani bir üs aslında.

0: Yoksa bir alverin içinde miyiz senin dediğin gibi? Şimdi burada Ürdün bir anda denkleme girdi. Bölge ülkelerinden biri ve dikkat edersen İran her türlü saldırıya enteresan bir şekilde bölge ülkelerine saldırarak cevap veriyor. Ne diyor? Amerika'nın üstlerine vurduk. Orada tehdit var. Biz bu savaş başlamadan önce tedbir olarak Amerika'nın bölgedeki bütün ülkelerden, üstlerden askerlerini çektiğini, çok kritik personeller, bütün personeli bu bölgeden çekerek bir güvenlik şeridi sağladığını, hatta birçok askeri ekipman da buradan götürdüğünü biliyoruz. Şimdi İran ilk daha savaş başlar başlamaz bölge ülkelerine saldırı yaptı. Buna rağmen işte burada tehdit var, Amerikan üsleri var diyerek oralara saldırdı. Biz de onu eleştirdik. Bu doğru bir yol, yöntem değil diye. Çünkü hedef belli, düşman belli, İsrail ya da Amerika'nın donanması. Şimdi bu gerçek sahada varken hala Amerikan üslerini veya oradan gelen bir tehdidi bahane göstererek yapılan saldırı neyin nesi? Bir kere bunu bir anlamak gerekir. Yani orada gerçekten iddia edildiği gibi F-35'ler vesaire var mı? Ki Ürdün Amerikan yani yoğun kullandığı ülkelerden biri. Yoksa Amerika gerçekten açıkladığı gibi buraları da boşalttı. Burada doğru düz askeri birliği yok mu? Bunlar hep tartışılması, cevap bulması gereken sorular. Ancak burada İran'ın hani bu yani bir üssü vuracak kadar isabet sağlayan teknolojiyi elde etmesi, ki İran'da ben bunun olduğunu zaten söyleyenlerdenim. Hatta hatırlayın, Arabistan'da nokta otele 3-5 Amerikan askeri vuracağız diye yapılan saldırı, Aramco'nun böyle dolum tesisindeki bir kuleyi dahi vuracak kadar yetenek İran'da var. O zaman akla şu soru geliyor: İsrail bu uçakları nasıl havalandırıyor? Burada Ürdün yerine İsrail havalimanları, havaalanları, askeri hava üsleri neden vurulmaz? Ben hep bununla cevap aramışımdır bu savaş başladığından beri. Hatta çatışmalar olduğundan beri. Keza donanma Hayfa bir benzer şekilde. Dolayısıyla ben burada ihtiyatla yaklaşırım Cansın bu habere. Burada hani savaş yeni bir boyut değiştirdi mi? Eğer hani samimi olarak bir burada direkt Amerikan askerleri hedef alınarak ve Amerikan üssünde F-35'lerin yerle bir edildiği süreç yaşanmışsa, ki bunu zaten öyle olduysa mutlaka görüntü, delil bir şekilde dünya kamuoyuyla paylaşılır, görülür. Bu olduğu takdirde senin tezine evet diyebilirim, ama bu olmadığı takdirde gene teyide muhtaç bir hani böyle algıya yönelik haber mi paylaşıldı, bir söylem mi, onu da gene bir kenarda ihtiyat payı olarak tutarım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Coşkun Başbuğ.
0: Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Ekber Karabağ da bizimle birlikteydi. Bu arada İran'dan yapılan paylaşımlar, videolar var. Onlar da dikkat çekici. Demir yumruklarımız sizi bölgeden yok edene ve sürene kadar vuracak diye iddialı açıklamalar var. Sadece savaş ve sahayla ilgili değil, Dünya Kupası ile ilgili de İran'ın Amerika'ya yaptığı açıklamalar konuşuluyor dünya kamuoyunda. Aramalar vesaireler yapıldığı için hırsız olan herkes karşısındakini de hırsız zanneder gibi açıklamalar yapılıyor. Şimdi biraz Türkiye'ye döneceğiz. Siyaset ve CHP başlığı en sıcak başlığımız. Bu sıcak başlıkla devam edeceğiz. Ama öncesinde bugün bir toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Önemli mesajlar verdi. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar diyerek başladı sözlerine. Bugün bir MYK toplantısı olacak. Orada da ne gibi başlıklar konuşulacak? Merak konusu, önemli mesajlar gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin harp sahalarına en iyi okuyan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Terörsüz Türkiye'nin de milli güvenlik için önemine vurgu yaptı. Bu açıklamalarla siyaset gündemine bir başlayalım.
2: Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar.
3: Milli güvenliğin önemine bu cümlelerle vurgu yaptı. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok dedi.
2: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında İç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni

0: kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin tam da bu yüzden önemli olduğuna dikkat çekti. Değişen savaş tekniklerine getirdi sözü. Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz teknolojik kabiliyetleri milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz diye ekledi.
0: Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar, füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez.
1: Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyada üst sıralara yükseldiğine de vurgu yaptı Erdoğan.
0: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüz hiçbir şeyi görmez dedi.
0: Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz.
1: Program sonunda Erdoğan'a Osmanlı şairi Abdülhak Molla'nın "Barış ile huzur istiyorsan savaşa her an hazır olmalısın" anlamına gelen beytinin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi.
2: Şimdi dün CHP'de grup toplantısını kim yapacak, ne olacak derken sabah 8.30-9 gibi meclisin içerisinde sandalye kapma yarışı başladı. İki ayrı grup toplantısı izledik. İkisinden de bahsedeceğiz. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de merkezde gerçekleştirdiği grup toplantısından bahsedelim. Özgür Özel cephesi, söylediğim gibi, erkenden meclis grup salonuna yerleşince kapıda da gerilim oldu. Gerilim daha fazla tırmandırmamak için partilileri genel merkeze çağırdı. Konuşmasında neredeyse en önemli gündemi arınma mesajlarıydı. Arınma dedi, arınma dedi, ahlak dedi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu sıkça hedef aldı. Kirlileri kapının önüne koyacağım. Eğer bunu yapmazsam, arındırmazsam bana da dedi Kemal Kılıçdaroğlu demesinler. Özgür Özel'i hedef aldığı sözler arasında hangi genel başkan CHP içerisinde gidip de yurt dışından ülkesini şikayet eder? Böyle bir şey görülmemiştir dedi. Pavyonlara dikkat çekti. Para aklamaya dikkat çekti. Oldukça doluydu Kemal Kılıçdaroğlu. Bir o cephede neler konuşuldu, önce ona bakalım.
3: İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Arınma mesajlarını mecliste grup kürsüsünden vermesi bekleniyordu ama...
4: Kılıçdaroğlu mecliste gerilimin artması üzerine adres değiştirdi. Grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapma kararı aldı ve partilileri genel merkeze çağırdı.
3: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım ama gerilim yaratıldı. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım ama bir noktaya kadar... Kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız. Hiç kimse endişe etmesin.
1: Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi akşamı sosyal medya hesabından CHP'lileri mecliste yapacağını duyurduğu grup toplantısına çağırdı. Aynı mesajda 11 Haziran Perşembe günü parti meclisini toplayarak kurultay sürecini resmen başlatacaklarını da açıkladı. Kılıçdaroğlu da Özel'de aynı saatte aynı yere randevu verdi taraftarlarına. Kılıçdaroğlu gerilim artmasın diye son dakika kararıyla adresi değiştirdi. Partilileri bu kez topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. Biz bu oyunu bozarız sözleriyle genel merkeze davet etti.
3: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorum. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
1: Kürsüde yarım saat kaldı. Konuşmasının büyük bir kısmını arınma vaadine ayırdı. Temiz siyaset vurgusu yaparken şaibeye karışanlara da kapıyı gösterdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
1: Kılıçdaroğlu adını anmadı ama her fırsatta Türkiye'yi batıya şikayet edip batılı liderlerden destek arayan Özgür Özel'e sert eleştiriler yöneltti.
3: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
1: Hedefindeki bir diğer isimse Ekrem İmamoğlu'ydu. Silivri'ye vesayet üzerinden seslendi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım.
1: Sözleri sık sık sloganlarla kesildi. Özel taraftarlarının hain Kemal sloganlarına karşılık Kılıçdaroğlu taraftarları da devrimci Kemal sloganını geliştirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski yeni CHP'li isimler de salondaydı.
2: Şimdi bir diğer yanda da mecliste grup toplantısı yapıldı. O grup toplantısında aslında birkaç gün önce salı günü grup toplantısı yapmayacağım demişti Özgür Özel. Manisa'da anma töreninde bulunacağım diye. Sonrasında bu kararından vazgeçti çünkü ben olmayınca burada grup toplantısı yapacaklar, yapmayın dedim. Beni dinlemediler dedi. Burada bana ihtiyaç var dedi. Meclise geldi. Mecliste grup toplantısında konuştu Özgür Özel. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Hatta bazen duygusal da konuştu. Ona bugüne kadar tek bir laf ettirmedim. Kürsülerin altında ezildim. Onun için neler yaşadım, neler. Bu grup salonu bilir neler yaşadığımı dedi. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Bugün burada konuştuğum için de bir zafer kazandığımı da düşünmüyorum ifadesini kullandı. FETÖ eleştirileri vardı. Bunlara yanıt verdi. Yargıyı da hedef aldı özelliğine. Kurultay içinse Temmuz ayını işaret etti.
6: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
7: Mahkeme kararıyla göreve geri gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.
6: Çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak burası seçilmişlerin yeridir.
7: Özgür Özel mecliste grup toplantısı için kürsüdeydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yargıyı hedef alan açıklamalara imza attı.
6: FETÖ'den kalma dille, önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Namuslu arkadaşlarımıza, hırsız, atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp, yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız. Elbette hukuka sığınacağız. Elbette hukuka güveneceğiz. Elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız. Yargı kollarını dağıtacağız.
7: Özel Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacağız açıklamasına da geniş yer ayırdı.
6: Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, o kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
8: Açalım, açalım.
2: Şimdi bugün CHP'de MYK var. Asıl yarın parti meclisi toplantısı var. Çıkacak bazı kararlar, disiplin süreçleri de konuşuluyor. Bazı isimler üzerinden ihraçlar konuşuluyor hatta. Ankara'ya bir gidelim. A Haber muhabiri Şener Çetin bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Günaydın, hoş geldin yayına. Yoğun mesainiz başladı yine. Nedir bugüne dair notlar?
9: Günaydın Cansın. Tabii başkent Ankara'da o yoğunluk CHP'deki yaşanan ikilikten dolayı devam ediyor. 21 Mayıs'ta süre gelen bu durum an itibariyle de aslında geride bıraktığımız gün 9 Haziran tarihinde farklı bir noktaya yine taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de aslında CHP'de yaşanan bu çift başlı kürsü krizi dolayısıyla tarihinde belki de örneğin olmayan tanıklık etti, o anlara tanıklık etti. Ciddi bir arbede yaşandı. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında grup toplantısı krizinden kaynaklı. Tabii o krizi artık geride bıraktık ama elbette yankıları hala devam ediyor. Devam edecek gibi de gözüküyor. Gün içerisinde bugün yaşanan bu hadiselerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da aslında kurmaylarıyla bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Saatler 13'ü gösterdiğinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Elbette bu toplantıda da geride bıraktığımız gün yaşanan o kriz tüm boyutlarıyla birlikte ele alınmış olacak. Aynı zamanda da tabii ihraçlar da gündemde olacak. Tabii bir yandan da aslında gözler parti meclisinde de olacak ki bu meclis toplantısında da aslında hem Özgür Özel destekçileri yer alacak hem Kılıçdaroğlu destekçileri. İki taraf aslında ilk kez parti meclisinde de yine bir araya gelmiş olacak. Tabii önemli çünkü ihraçlar gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü genel merkezdeki yapmış olduğu grup toplantısı açıklamasında da partiyi arındıracağız demişti. Temiz siyaset yapacağız, kirlilikten kurtaracağız. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağız ifadesini kullanmıştı. Aslında bu açıklamalarda ihraçların yolunu göstermiş oluyor, açmış oluyor. Bu anlamda da tabii bu kritik MYK ve parti meclisi toplantısında da ihraçlar gündemde olacak. Tabii elbette biz de bu süreci takip ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Cansın.
2: Çok teşekkür ediyorum Şener. Hasan Can Türkeş ile birlikte son durumu aktardılar bize. Ankara'dan canlı yayını gerçekleştirdik. Şimdi İstanbul Güngören'de akran tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Attas Çağlayan. Davasında ilk duruşma yapıldı. 15 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısındaydı. Savcı şüpheli için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istedi.
7: Attas Çağlayan cinayetinde mütalaa açıklandı. Sanık hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis istendi. Tarihler 14 Ocak'ı gösteriyordu. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Attas Çağlayan, 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu. Türkiye'yi yasa boğdu.
10: Mahalleden arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Çok acı bir şekilde öldü ve hani keşke böyle olmasaydı.
7: Vahşice öldürülen Attas Çağlayan cinayeti davasının görülmesine başlandı. İlk duruşma Bakırköy Adliyesi'nde yapıldı. Duruşmada Attas'ın ailesi ve okul arkadaşları da hazır bulundu.
11: Asla kötü bilmez. Bir tarafta Atlas Çağlayan'ın duruşması sürerken ailesine ve Atlas'a destek olmak isteyen yüzlerce kişi Bakırköy Adliyesi'nin yanına geldi.
12: Arkadaşlarıyla yanlaşan, çevresiyle güzel olan bir kardeşimizdi. Yani acıyla onun için, adalet için şu an burada toplanmış bulunmaktayız.
13: Biz de haberlerden, internetten görerek geldik. Atlas'ın adalet için buradayız.
14: Adalet için toplandık. Sadece Atlas için değil, bugün Atlas için buradayız.
7: 15 yaşındaki katil zanlısı Efe Çekli ilk kez hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı. Duruşmada daha sonra tanık beyanları dinlendi. Bu sırada Atlas Çağlayan'ın annesi ve teyzeleriyle sanığın ailesi arasında tartışma çıktı. Atlas'ın teyzesi tartışma sırasında sanığın annesine doğurmakla olmuyor, sahip çıkın diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti Atlas'ın annesi ve teyzelerinin salondan çıkarılmasını istedi. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini, bu kişilerin de tutuklanması gerektiğini söyledi.
15: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Emsal kararı istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü biz çocuklarımızı gidip mezarına bakıyoruz.
7: Dava mütalasını açıklayan savcı, katil zanlısı hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, katil zanlısının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.
2: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur 10 yıl önce 49 yaşında evinde öldürülmüştü. Aynur Kambur cinayetinde 3 şüpheli gözaltında. Birinin emniyette cinayeti itiraf ettiği öğrenilmiş durumda. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıdığı anlara ilk kez A Haber ulaştı. Katil zanlısı da ifade verdi. O ifade de ortaya çıktı. Bir detayları öğrenelim. Ahmet Nazif Vural hazır, bizi bekliyor. Ahmet Nazif, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
16: Teşekkür ediyorum. Aynur Kambur cinayetinde oldukça önemli gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan tabii ki en önemlisi geride bıraktığımız gün gelen Aynur Kambur'un cinayetinin şüphelisine gözaltına alındığı bilgisiydi. Gözaltına alınmasıyla birlikte beraberinde iki kişiyi daha gözaltına alındı. Yine ekipler tarafından belirtildi ve bu geri kalan iki kişinin ise azmettirici olduğu tahmin edilerek bu noktada bu kapsamda gözaltına alındı ve avukat eşliğindeki ifadeleri de sürüyor diyelim. Peki cinayet şüphelisi ifadesinde neyden bahsetti? Hemen onlara geçelim. Cinayet şüphelisi henüz ilk gözaltına alındığı süreç içerisinde ilk beyanında aslında cinayeti itiraf etmişti. Ardından da avukat eşliğinde vermiş olduğu ifadesinde daha detaylı bir biçimde o cinayeti nasıl işlediğini anlatıyor. Aslında ilk olarak Aynur Kambur'u kendisi sahilde gördüğünü, sahilde gidip tanıştığını, kendisine de uzaktan akrabası olduğunu belirttiğini söylemekle başlıyor ve aslında yapmış olduğu mesleğin ve bulunmuş olduğu durumun bize ters olduğunu söylüyor, dile getiriyor Bülent Gündüz, cinayet zanlısı ve bunun üzerine de Aynur Kambur'un kendisine ters dediğini belirtiyor. İlerleyen süre zarfı içerisinde ise bunu hazmedemeyen Gündüz tabii ki Aynur Kambur'un evini takip edebilmek için uzun süre Kambur'u fiziki bir takibi alıyor, bir göz hapsini alıyor diyebiliriz ve bu takibin ardından evini bulmasıyla birlikte artık planlarına başlıyor. Metrobüse biniyor ilk başta ve metrobüse binmesiyle birlikte Mecidiyeköy'de indikten sonra uzun bir yürüyüş mesafesinin ardından eve geliyor, eve ulaşıyor. Eve ulaşmasının ardından da ilk etapta kapıyı çalıyor. Tabii ki Aynur Kambur'un komşuları ve yakınları Aynur Kambur'un herhangi bir şekilde kapıyı tanımadığı insanlara açmadığını belirtse de bu noktada aslında cinayet zanlısının da ifadesinde bununla örtüşüyor. Çünkü başkasını açmayacağını bildiği için kargocu taklidi yaptığını söylüyor. Kapıyı çalıyor ve Aynur Kambur'un kim geldi dediği sorusuna da kargocu diyerek kapıyı açmasını sağlıyor ve yine onun üzerine mermileri yağdırmaya başlıyor ve ne yazık ki Aynur Kambur oracıkta hayatını kaybediyordu ve bu kapsamda da cinayet silahını da yine hemen sahilde denize attığını belirtiyor. Cinayet zanlısı görüntüleri ve o cinayet zanlısının 10 yıl sonra ortaya çıkmasıysa cinayet büro ekiplerinin 4000 saatlik görüntü içerisinden sadece 1 saniyelik bir anı ayıklaması ve bu sayede cinayeti ortaya çıkartması sebebiyle oluştu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Ağrı'da görevli 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Ana sınıfı öğretmeni

0: evinde ölü bulundu. 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapıyordu. Koparan'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine genç öğretmenin Ağrı İl Merkezi'ndeki evine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ana sınıf öğretmeninin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi adına müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.
1: ...2026 Dünya Kupası organizasyonu daha başlamadan son yılların en tartışmalı turnuvalarından birine dönüşmüş durumda. Özellikle Amerika'nın Müslüman ve göçmenlere yönelik aşırıya kaçan güvenlik önlemleri tepkileri beraberinde getirdi. Deniliyor ki kupa gerçekten daha böyle zulüm görmedi. Kapıda arananlar işte Müslüman olduğu için geri gönderilmeye çalışılan hakemler daha başlamadan.
2: Ki geri gönderilen hakem FIFA'nın Afrika'daki en iyi hakemlerinden birisi.
1: Ödüllü. Evet. Ödüllü bir hakem Omar Artan. Afrika yani Futbol Konfederasyonu tarafından şey 2025'te yılın hakemi seçilmiş. Doğru. Ülkeyi yani almadılar.
2: Amerika hani Amerika'da olması özellikle dünyanın geri kalan kısmı için de çok zor bir kupa geçirecek insanlar. Kimisi gece yarısı izleyecek, kimisi bizim gibi sabahın köründe izleyecek filan. Ama tabii Amerika uygulamaları enteresan.
1: Neye enteresan? Müslüman olana öyle davranıyorsa evet. Eğer böyleyse uygulama. Doğru, doğru. Buna enteresan değil de başka
2: yani
1: bir şey denir.
2: Mesela Özbekistan takımının tamamen köpeklerle aranması, Güney Afrika takımının yarısının vize alamaması birçok şey var aslında.
1: Bakalım detaylı.
2: Bizimkiler orada.
0: Kimini uyuşturucu satıcısı muamelesi yapıp köpekle aradılar. Kimini ülkeden sınır dışı ettiler. Bu yıl ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ancak gündem futboldan çok Müslüman ve göçmenlere yönelik olağanüstü güvenlik önlemleri oldu. Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikası futbolun en büyük organizasyonunda da kendini gösterdi. Turnuva için ABD topraklarına ayak basan milli takım kafileleri sıkı önlemler nedeniyle adeta canından bezdi. Senegal milli takım futbolcuları havalimanına indiği gibi terminale adım atmadan ayakkabılarına kadar tepeden tırnağa kontrol edildi. Özbekistan milli takımı da benzer bir muameleye maruz kaldı. Takım otobüsünden inen Özbek futbolcular ve teknik heyet, stadyum girişinde polis köpekleri eşliğinde didik didik arandıktan sonra içeri alındı. Irak milli takımının golcüsü Eymen Hüseyin de aynı şekilde hedef alınan isimlerden biriydi. Hüseyin, ABD Göçmenlik Bürosu tarafından yaklaşık 7 saat boyunca sorguya alındı. Takımın resmi fotoğrafçısı da 10 saat sorgulandıktan sonra ülkeden sınır dışı edildi. ABD'nin vize ve güvenlik duvarına sadece futbolcular değil, turnuvanın en üst düzey görevlileri de takıldı. 2025 yılında Afrika Futbol Federasyonu tarafından yılın hakemi seçilen Somalili hakem Omar Artan'ın diplomatik pasaportu bulunmasına rağmen Amerikan topraklarına girişi reddedildi. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle İran milli takımına yapılan muamele ise en çok konuşulan olaylardan biri oldu. İranlı futbolcuların Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklaması yasaklandı. Bu nedenle futbolcular maç günü ABD'ye giriş yapıp, karşılaşma biter bitmez hemen ülkeden ayrılarak Meksika'da konaklayacak.
3: Dürüst olmak gerekirse İranlı oyuncuların çok azını tanıyorum. Ancak onları desteklemek için İran'ın maçlarını izlemeliyiz.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında

0: 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
8: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Reklam.
11: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
2: güzeli. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
9: Halkbank. Küresel ekonomiye ilişkin dikkat çeken uyarı Uluslararası Para Fonu'ndan geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin giderek

0: olarak artan kriz ve şoklara karşı yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. Georgieva, pandemi, Ukrayna'daki savaş, ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların son yıllarda küresel ekonomiyi derinden etkilediğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Piyasalara göz atarak başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz gerilim yine hat safhada. Savaş tüm hızıyla devam ediyor bir yandan. Ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Her şey an meselesi. Bir anlaşma da gelebilir. Savaş körüklendi de diyebiliriz. Dakikalar sonra bambaşka bir şey de söyleyebiliriz. Bilemiyoruz ama piyasaları tabii ki tamamen etkileyen bir süreç olduğunu biliyoruz. Hürmüz hemen hemen hala kapalı. Babil ve Endeb'in her an kapatılabileceği yönünde sinyaller verilmeye, tehditler edilmeye devam ediliyor. Faruk abi ne oldu peki?
1: Tabii şimdi bir kesim var her iki ülkede de savaşı bitmesini istemiyor. Hmm. Öyle gözüküyor. Yani buna savaş mı denir bilmiyorum. Yani birisi füze atıyor, o da ona atıyor. Sonra biraz duruluyoruz filan. Ama tabii bu bütün bu olaylar endişeleri arttırıyor. Küresel piyasalarda da endişeleri arttırıyor. İçeride de endişeleri arttırıyor. İstersen altın verdi arkadaşlar. Altınla başlayalım, sonra borsalara bakarız.
0: Tamam.
1: Tabii ki altında %2'ye yakın bir düşüş oldu günden bu yana. Şu anki anlık düşüşte 1.34 devam ediyor. Yine ona benzer bir şekilde hani dolarda çok hızlı bir oynama olmadığı için içerideki gram altında onsla birlikte hareket ediyor. Zaten onsa
0: bugün bayağı bir düşük değil mi? 6200'leri uzun süredir görmüyorduk.
1: Yani biz hafta başında pazartesi hatırlarsan 6600'lerin üzerine konuşuyorduk. Yani 400 liraya yakın bir düşüş söz konusu. Onsta da yılbaşından bu yana %30'un üzerinde bir düşüş var. Şimdi şöyle yani artık günlük, haftalık filan konuşmuyoruz farkındaysan, saatlik konuşuyoruz. Saatlik bile iniş çıkışlar çok hızlı olabiliyor. O yüzden de hani altın yatırımınız varsa şöyle düşünmek lazım. Bir ya da iki yıl düşünmek lazım. Eğer kazanmak istiyorsanız, yani ben bu işten biraz para kazanayım diyorsanız, paramı koruyayım diyorsanız bir iki yıl düşünmek zorundayız. Yoksa hani ben bir iki aylık düşünüyorum diyorsanız bu doğru bir yatırım olmuyor.
0: Bak, zaten kazanamıyorsunuz. 200 söyle. Günlük ortalama kırılmış altında sert düşüşle birlikte.
1: Tabii. Yani günlük en hızlı düşüş oldu ve bu da anlık oluyor. Yani saatlik oluyor, anlık oluyor. Dolayısıyla petrolde de hızlı oynamalar oluyor. Tabii oradaki bütün mesele bu petrolün ya da küresel krizin ya da bölgedeki krizin devam edeceği endişesinin yansıması bunlar. Yoksa hani anlık teknik bir şey olmuyor aslında. Yani alım satım şu bu olmuyor. Mesela bu 90 doların altına inmişti. Şu anda baktığın zaman hani altındaki düşüşe baktığın zaman 100 dolarlar civarındaki düşüşleri görüyoruz. Ama burada çok hızlı bir düşüş olmadığı halde, hala 90 dolar civarında olduğu halde petrol, altın çok hızlı düşüyor. Çünkü ilerisi için bir endişeye yol açıyor. Şimdi Fed faiz arttırır mı diye tartışmalar başladı. Bırak indirimi, arttırır mı diye tartışmalar başladı. Faiz toplantısı yarın Türkiye'de de yapılacak. Merkez Bankamız yarın para politikası kurulu toplanacak. Geçtiğimiz ay %37'de sabit tutmuştu. Bu ayda sabit tutacağı düşünülüyor. Bu aslında hani faiz arttırmıyor ama faiz de indirmiyor. Aslında bu da bir mesaj. Yani faiz indirim süreci başlamıştı. Dolayısıyla şimdi o süreç durdu. Faiz artmasa da inmemesi de bir başka açıdan baktığın zaman aslında arttırım demek. Önceki gün Hazine Maliye Bakanı bir televizyon kanalındaydı. 5 puanlık enflasyona bir etkisi var dedi bu savaş ortamının, ki yıl sonu için işte %20'ler hatta 20'nin de altı beklenirken şimdi Merkez Bankası'nın son raporunda %26 bekleniyor. Hı hı. Onun da üzerine çıkar mı? Bu gelişmeler onu gösterecek. Bir yandan da tabii enflasyonla mücadele devam ediyor. Gördüğün gibi altın çok hızlı inecek çıkacak. İnecek çıkacak. Bunu yaşayacağız, anlık yaşayacağız. Borsa biraz kendini korumaya almış durumda. Hani pazartesinden bu yana pazartesi biraz daha yeşildi. Küçük satışlar oluyor. Sonra tepki alımları geliyor. İşte bilançolar gelecek. O yüzden hani borsada öyle bir hızlı iniş çıkış

0: Tehlikesi görünmüyor. Borsa kendini koruyor ama altın biraz daha küresel piyasalara endeksi olduğu için, hani Amerika'ya endeksi olduğu için, biraz daha onsa endeksi olduğu için oradaki hızlı düşüşler bizim gram altınına da yansıyor. Ama baktığın zaman şöyle düşünürsen, yılbaşında biz 6000 lira civarında konuşuyorduk altını.
1: Evet.
0: Hani
1: evet.
0: Oradan almış ya da geçtiğimiz yıl işte 5000 liradan 4000 liradan almış olanlar açısından hala ceplerinde bir kar var. Yani buradaki kayıplar kardan kayıp oluyor. Ama dediğim gibi bunu bir yıl, iki yıl düşünmek lazım altını. Başka çare yok. Yoksa hani bir aylık, iki aylık düşünürseniz
1: kısa
0: altında.
1: Kısa vade yok.
0: Yok. Yani işte düşün, 7000 liradan 8000 liradan alıp da bir iki ay sonra 10000 lira olur, ben de kazanırım diyenler şimdi 6000 lirayı izlemeye başladılar. Dolayısıyla burada dikkatli olmak lazım. Ha, altınınız varsa durup bekleyeceksiniz. Altınınız yoksa ve ihtiyacınız varsa, borcunuz varsa, düğününüz varsa bir fırsattır. Bu düşüşlerde alınabilir. Yani bu bir tavsiye olarak söylemiyorum ama fotoğrafı gösteriyorum. Dolayısıyla ha, tekrar 6000 liranın altına iner mi? Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Zaten yani altınla ilgili şu anda yapılan hiçbir tahminde çıkmıyor. Doğru da olmuyor. Çünkü
1: öngörülebilir değil.
0: Dediğim gibi hani saatlik değişimler yaşanıyor. Gün içinde mesela izleyelim. Hani yayından çıktıktan sonra ara ara saat başı bir bak. Bak ne oluyor? Yani iniyor, çıkıyor. O arada bazı alımlar, satımlar oluyor. Merkez bankaları alıyor.
1: Düşünün az önce Coşkun Baş bunun dediği, anlaştık dese Trump bir saat sonra.
0: Anlaştık dese işte petrol 80 dolarlara inecek tekrar. Ondan sonra altında işte bir %1'lik, %2'lik bir yükseliş söz konusu olacak. Ondan sonra birisi füze atacak. Tekrar bir şey olacak. Dolayısıyla piyasalardaki endişe, ileriye yönelik fluluk devam ediyor. Evet. Bu da fiyatlara yansıyor tabii ki. O yüzden tekrar vatandaş için o cümleyi tekrarlayayım. Varsa yatırımınız bekleyin. Borcunuz ve düğününüz varsa alım için bir fırsattır. Ama yatırım için fırsat mıdır? Bunu evet fırsattır, fırsattır. Ama bir ya da iki yıl bekleyeceksiniz.
1: Meftun Hanım, küresel alanda başka bir sorunuz var mı? Bir şey sordunuz gibi hatırlıyorum.
0: Asya borsalarını söylemiştik.
1: Asya borsalarını, Meftun bugün Asya borsalarını duymadan bizi bırakmayacak.
0: Niçin biliyor musun? Şöyle gece yarısı meydana gelen olay aslında Asya borsalarının açılış saatlerine denk geliyor. O yüzden de şu anda oralar açık, işte öğlen saatleri oldu anladığım kadarıyla Çin, Japonya o bölgelerde. Dolayısıyla oralarda kırmızı olması olayla birlikte piyasaların açılmasıyla oldu. Hı hı. Biz biraz daha hani işler biraz daha duruldu, açıklamalar geldikten sonra Avrupa borsaları açıldığı için. Mesela Asya borsalarının benzer bir hareketi Amerika borsalarında da oldu. Çünkü hı hı. olayın olduğu saatlerde açılıyorlar. Dolayısıyla oralarda kırmızılar şu anda görünüyor, satışlar ve panik satışları geliyor. Yani borsada yatırımı olan arkadaşlarımız için de bir iki cümle söyleyelim. Bu tür panik hareketlerinin arkasına takılmak çok tehlikeli.
1: Hani elimizdeki Meftun önünde... evet. Asya borsaların nerede Meftun?
0: Evet, veriyor işte Hong
1: yani
0: Kong,
1: piyasalar.
0: Çin,
1: çünkü bu
0: Japonya
1: Asya'yı
0: borsa.
1: Konuşmasaydık hacıdan bize rahat yoktu,
0: yoktu
1: bugün.
0: Evet. Şimdi tabii Japonya Merkez Bankası da faiz artırımını konuşuyor. Dolayısıyla artık biz yılbaşından önce hep artık yeni bir döneme giriyoruz. Faizler düşecek, enflasyonist baskı azalacak gibi yorumları dinlerken yaparken bir anda artık faizler artma noktasına geldi diye konuşmaya başladık. Bunlar da işte küresel gelişmelerin etkisi. Ama bütün bunlar insan hayatlarını etkileyen bu gelişmeler üzerine konuşuyoruz. Bak, insanlar ölüyor, sosyal hayatlar yok oluyor. Yani para pul tamam, birileri kazanıyor, birileri ceplerini dolduruyor bir yandan. bir yandan ceplerini dolduruyor. İşte burada bir baktığın zaman enerji şirketleri, işte silah şirketleri, bunlar kazanıyor böyle ortamlarda. Bir de manipülasyon yapanlar kazanıyor. Onları seninle konuşmuştuk. Amerika'daki hareketlere bir bakmak lazım. Kaç milyar dolarlık, trilyon dolarlık hareketler gerçekleşiyor.
1: Evet, Asya borsalarında Meftun için gördükten
0: önemli
1: sonra...
0: Önemli ama yani çünkü...
1: Tabii ki önemli de evet. O biliyorsunuz, yayın öncesi bayağı bir Asya evet. borsalarına takıldı.
0: Çünkü orada başladı, bizimki sonra açıldı.
1: Şu an anladığını düşünüyorum artık.
0: Evet.
1: Meftun'un Asya borsalarını çözdüğünü düşünüyorum. Şimdi CHP başlığına bir gelelim, biraz da değerlendirelim. Şimdi bir yandan son durumu biraz aktardık. Bu saat dilimi itibariyle bizi izleyenler için iki ayrı grup toplantısını yapıldığını gördük. O grup toplantılarında hem Özgür Özel mecliste yaptığı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Buraya çıkmayı bir zafer olarak görmüyorum dedi. Atanmışlara kalacaktı bu kürsü. O yüzden ben bu grup toplantısını gerçekleştirdim. Buradan çıkacağım, Manisa'ya gideceğim dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. O paylaşımı mentionlayıp Kemal Kılıçdaroğlu, ben grup toplantısını toplantıyı genel merkezde yapacağım. Saat şu saatte herkesi oraya bekliyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı. Dedi ki arınma, bu arınma süreci ne olursa olsun gerçekleşecek. CHP pavyonlarda anılacak, kurultayları paralarla anılacak bir parti değildir. Çok büyük bir partidir, çok değerlidir dedi. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil dedi. CHP'nin genel başkanı nasıl olur da gider dışarıdaki ülkelerde ülkesini şikayet eder, medet umar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil dedi. Bugüne kadar herkesi dinledim, herkesi anlamaya çalıştım ama gelinen durum bu dedi. Şimdi çift başlılık tartışması sürüyor. Bugün MYK toplantısı yapılacak. Bu arada konuğum hazır mı? Peki. MYK toplantısı yapılacak. Perşembe günü parti meclisi toplantısı önemli ama bu disiplin süreci nasıl işletilecek? Yeni parti kurulacak mı? Birçok soru işareti var akıllarda. Kıymetli konuğum bekliyor. Gazeteci Kurtuluş Tayiz hazır. Kurtuluş, günaydın. Hoş geldin yayına.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi alınan kararları göreceğiz, bekleyeceğiz. Haftaya salıya da ne olacak bilmiyorum. Yine benzer tartışmaları görecek miyiz onu da bilmiyoruz ama şu olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu arınma, ahlak dedi. Bir disiplin sürecinin işletilmesinden, Özgür Özel dahil etrafındaki yakın isimlerin de bir süreçten geçebilme ihtimalinden konuşuluyor. Şöyle sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu tırnak içerisinde böyle bir koz olarak görülüyor ya bazı kesim tarafından bu. Bu kozu verir mi Özgür Özel cephesinin eline? Bir disiplin süreci işler mi? Yoksa bambaşka bir yolu işleyip de yeni parti kurulması artık kaçınılmaz olduğu noktada bu kişilerin mağduriyeti oynamasına izin verir mi, vermez mi sorusu benim aklımda. Ne öngörüyorsun?
2: Evet ya, bu gerilimi çok daha fazla taşınamayacağını görüyorum. Yani bir parti içerisinde ayrılıklar, hizipler, işte alttan alta bir takım çekişmeler yaşanabilir. Fakat parti genel başkanının meclis grubuna sokulmadığı bir görüntü gibi bir parti çok fazla taşıyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı da bu. Yani genel başkanını grup başkanı hain diye küfrettiriyor, slogan attırıyor. Parti meclisine sokmuyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Dünkü görüntülere baktığımızda zaten şunu görüyoruz. Bu inanılmaz bir görüntü, büyük bir şiddet olayına bile dönüşebilir. Hı hı. Taraflar birbirine şiddet uygulamasın diye yan yana gelmemeye başladılar. Ya bu açıdan sürdürülebilir bir görüntü değil bu. Yani bir tarafın diğer tarafa galebe çalması ya da iki tarafın bir arada bulunmaması gerekiyor. Yani ayrılmaları gerekiyor. Şimdi zaten bir haftadır, 20 gündür belki de biz bunu konuşuyoruz. Yeni parti olacak mı, ayrılacaklar mı? Hı hı. Şimdi pek de ayrılmaya da niyetleri görünmüyor. Yani hazır Cumhuriyet Halk Partisi markasını aslında bırakmak istemiyorlar. Çünkü böyle bir etrafı da kolaçan ettiler. Yani bir sürü parti var. Bunlarla da konuştular. Hı hı. Nasıl geçebiliriz? Bu partinin yönetimini bize teslim edebilir misiniz gibisinden. O da kolay değil. Yani hazır bir partiyi de kimse kendilerine vermiyor. İstedikten sonra şüphesiz ayrılacaklardır ama ya öyle bir zorlu sürece girmek istemiyorlar. Çünkü hala biraz kurultay ihtimali üzerinden zorlamaya çalışıyorlar. Ve acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni elimizde tutmayı sürdürebilir miyiz gibisinden bu imkanı çok fazla bırakmıyorlar. O merak edilen, ya Özgür Özel'i neden ihraç etmiyor, disipline sevk etmiyor, grup başkanlığından azletmiyor. Yani bakın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı düzenleyemiyor. Hı hı. Ya burada sistemin ucubeliğine de dikkat çekelim.

0: istese, yani bir partinin genel başkanını siz parti meclis grubuna sokmuyorsunuz. Yani böyle bir yasal yetkimiz yok. Ben buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına da şey yapayım, sesleneyim. Yani bunu bu konuda böyle tarafsız, bu konuda böyle çekimser, bu konuda müdahalesiz kalması bence çok doğru değil. Hangi partinin genel başkanı meclise sokulmayabilir? Yani meclis başkanlığının bu konuda bir fikri olmayacak mı? Demeyecek mi parti tüzüğünde grup başkanları genel başkanlara bağlı hareket eder diye bir ifadesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzüğünde de buna göre kimse genel başkanının gruba gelmesini engelleyemez, grupta konuşma yapmasını engelleyemez. Ya bu konularda müdahil olması da gerekiyordu, olmadı ve velhasıl ortaya çıkan görüntü bir meydan muharebesi. Sonuçta bir taraf genel başkan herhangi bir manevra şeyi yok, gücü yok, kabiliyeti yok, meclis grubunda bile konuşamıyor. Özgür Özel ihraç etsin, nasıl ihraç edecek? Parti meclisinde çoğunluk lazım. Parti meclisinde o da şu an alınacak olmuyor. Yani parti meclisinde çoğunlukla sahipler mi bilmiyorum, yani işte sahibiz diyenler de var ama o toplantı gerçekleşmedi, somut olarak görmedik. Dün gördüğümüz 93 milletvekili grupta, evet, Özgür Özel'in yanındaydı.
1: Kurtuluş, seni bölüyorum ama kalandı. Bir şeyi çok merak ediyorum. Sen uzun süredir siyaset yazan bir isimsin. Öngörünü merak ediyorum. Biz bu süreçte işte dedin ya, bir marka CHP'den de çok ayrılmak istemiyorlar aslında ama hani isterlerse ayrılırlar tabii ki dedin. Şu süreç içerisinde şunu görmemiz mümkün olur mu? Onlar CHP'den ayrılmak istemiyorlar derken mesela İmamoğlu'ndan ayrılışlar, kopuşlar olabilir mi? Buna Özgür Özel de dahil olarak soruyorum işin içerisinde. Ya da Özgür Özel'den ayrılışlar, kopuşlar da görebilir miyiz biz bu yakın süreçte?
0: Şimdi bu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, bunlar güç gösterisi yaptıkça kendi işte Mansur Yavaş'tan görüyoruz. Mansur Yavaş kimin yanında? Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki ortalık çok gergin. Bugün yani baba evimiz çok gergin. Bugün eve gelmesen diyor. Evin genel başkanına ya da babasına diyor. Mansur Yavaş neden tavrını, ağırlığını Özgür Özel'den yana koyuyor? Ya güç dengeleri şu an onlardan yana. Ya yani güç dengeleri kimde yana olursa ağırlık vekillerde şüphesiz oraya kayacaktır. Zaten bu denge, bu kayma olmasın diye bir yandan da Silivri'nin, İmamoğlu'nun görüşü yeni parti işini acele tutmaları. Özgür Özel de bu partiyi, yani mücadele edelim belki ellerinden bile alırız. Tekrar mahkeme kararına rağmen ellerinden bile alabiliriz ümidini taşıyor. Yani bu kurultay diye ısrar etmelerinin sebebi bu. Biraz daha bastırırsak Kılıçdaroğlu, yani evet kurultay derse zaten tekrar ellerinden, evet, alırız, bir daha vermeyiz gibi bir düşünceleri var. Şunu ama zaman içerisinde şunu göreceğiz. Yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu yönetim parti meclisinde çoğunluğu sağlayıp ipleri, dizginleri yeniden kendi eline almayı başarırsa adım adım güç dengesini kendi yanına çevirecek. Yani evet, burada Özgür Özel'i zaten disipline sevk edebiliyorsa bir iki tane Ali Mahir başarılı bir iki ismi disipline sevk etmeyi beceriyorsa Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunlukları var zaten. Evet. Burada istedikleri kararları alabilirler. Kısaca şunu söyleyeyim. Yani bu mevcut tablonun çözülmemesinin sebebi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içindeki düşmanların boyutu çok büyük.
1: Evet.
0: Ya bu 2,5-3 yıla uzanan bir kendi içlerindeki bir mesele. Şu an Silivri'den yönetiliyor. Özgür Özel'le beraber Ekrem İmamoğlu bu partiyi kontrol ediyor adeta. Yani koskoca Cumhuriyet Halk, evet, Partisi aslında Silivri ve Özgür Özel üzerinden kontrol ediyor. Resmi olarak aslında çok şey bir durumdalar. Çok kötü bir durumdalar. Yani ana muhalefet partisi böyle olmaz. Bu gerilimin bu çelişkinin çözülmesi gerekiyor. Ya ayrılırsınız, evet, çözersiniz ya güç dengeleri işte göreceğiz. Ne bileyim efendim, kurultaya gidersiniz, çözülür lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum Kurtuluş.
0: Ben görüşmek teşekkür üzere, ederim. Sağ ol. Yayınlar.
1: Kurtuluş Tayiz bizimle birlikteydi. Son durumu süremiz el verdiğince değerlendirdik. Şimdi İzmir'den bir

0: inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Gencin ölümü ilk başta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçmişti. Baba Ethem Büyükışık'ın girişimleri üzerine yeniden açılan dosyada olayın cinayet olabileceğine ilişkin yeni deliller elde edildi.
1: Ben oradayken adli tıp kurumundan bir doktor getirttiler. Komutanım dedi, oğlunuz dedi yüksekten düşmedi, intihar etmedi, bir kere bunu bilin dedi.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen ay 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında polis memuru ve bekçilerin de bulunduğu 25 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir firari ise aranıyordu.
2: Dava dosyasındaki 3 firari sanıktan Yiğit, Aykurt ve Atakan Kaçar geçtiğimiz günlerde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındılar ve ardından da tutuklandılar. Son firari sanık ise yakalama kararı bulunan şüpheli İbrahim Kazmacı, Edirne Kapıkule sınır kapısında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
0: Böylece Dorukhan Büyükışık davasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi.
3: Şimdi İzmir'e gidelim. 15 yaşında bir kişi 18 yaşındaki bir genç tarafından bıçaklaması sonucu yaşamını yitiriyor. Erdem Demir neden öldürüldü sorusu gündemde. Böyle anlaşılmıyor. Hem Erdem Demir kimdi? Olay nasıl oldu? Nedir olaya dair detaylar? Şu an elimizdeki bilgiler. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır. Sefer, bize hem olayı hem gelinen noktayı bir anlatabilir misin? Günaydın, hoş geldin yayına.
4: Günaydın Cansın, teşekkür ederim. Evet, olayın yaşandığı nokta işte Karşıyaka sahil bandı. Gençlerin bulunduğu noktalardan bir tanesi. Gençler bu noktalarda öğleden sonraları en çok geldikleri yer. İşte Karşıyaka'da yaşanan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesine sonuçlandı. Olayın geçtiği noktada, kavga ettikleri nokta işte burası. Olay ilçenin en yoğun noktalarından biri. Sahil bandında, Karşıyaka sahil bandındayız şu anda. İsa Mustafa Eraslan'la birlikte sahil bandındayız. Bu nokta içerisinde olayın geçtiği yerde burası. İddiaya göre taraflar arasında daha önceden bir husumet olduğu belirtiliyor Cansın. Yani bu noktada bir husumet olduğu belirtiliyor. Onun da altını çizelim. Ve husumetten sonra da bir kavganın çıktı. Tartışma çıkıyor ve kavga iyice büyüyor. Ve kavga sırasında 15 yaşındaki Erdem Demir bıçakla ağır yaralanıyor. Şimdi Erdem Demir görüntülerde var. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Erdem Demir yaralandıktan sonra, ağır bir şekilde bıçakla yaralandıktan sonra bu noktadan kaçıyor ve buradaki kafelerden bir tanesine sığınıyor. Oradaki görüntülerde Erdem'in girdiği görüntüler şu anda ekranlarda gözüküyor ve Erdem o noktaya, o kafede sığınıyor. İşte o zaman geçiyor o anda çünkü kendisi yaralı. Kafedeki çevredeki vatandaşlar Erdem'in geldiğini görünce tabii ki sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Sağlık ekipleri de olay yerine gelip Erdem'i hastaneye kaldırıyorlar. Cinayeti işlediği iddia edilen 18 yaşındaki CC ise kavgaya karıştığı belirtilen 19 yaşındaki DK gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Evet, Erdem Demir ise ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen, hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İşte oradaki bir zaman kaybı var. İşte burada kavga burada olduktan sonra Erdem Demir kafeye sığınıyor. Orada bir zaman kaybı var. Yaralı bir şekilde kafeye sığınıyor. Kafede zaman geçiriyor. İşte o zaman içerisinde tabii ki ağır yaralı olduğu için de kendisini şu anda dediğim gibi hastaneye kaldırıyor ama hastaneye geç kalınmış oluyor. Mahkemeye çıkan iki şüpheli ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Bunu da belirtelim. İki kişi şu anda tutuklanmış durumda. Soruşturma ise tüm yönleriyle sürdürülüyor. Ama ne yazık ki 15 yaşındaki Erdem Demir hayatını kaybetti. Aralarındaki bir husumet bıçaklanmayla sonuçlandı. Bıçaklandıktan sonra Erdem o zaman içerisinde biraz daha önce hastaneye yetiştirilseydi belki şu anda hayattaydı ama ne yazık ki şu anda hayattan koptu diyebiliriz. Şu andaki soruşturma devam ediyor. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.
3: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir haber daha paylaşalım. Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde

0: Zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 6'sı avukat, 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de operasyona ilişkin açıklama var.
1: Barış Boyun Suç Örgütü'ne şafak baskını yapıldı. 113 adreste 45 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda cinayet, silahlı çatışma, yaralama ve iş yeri kurşunlama olayına karışan Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne bir darbe daha vuruldu. Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütü mensubu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Ayrıca iddianameler düzenlenerek kamu davaları açıldığını duyurdu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi tüm çalışanları yakından ilgilendiren, hatta çok yakından ilgilendiren bir başlığı yazayları konuşacağız. Gelmişken. Evet, yani Yargıtay'dan yıllık izin kararı çıktı. Milyonlarca çalışan bizi bir dinlesin. O yıllık izin kararında deniliyor ki hafta tatili, yani haftalık tatil izinlerimiz var ya, onlar izin süresinden, yani yıllık izne çıktığınız süreden sayılamaz, düşülemez diyor. Bizim için geçerli mi diye sormayacağım. Değil kesin.
3: Değil. Evet. Basın ben iş kanununda
0: tamam, ben biliyorum yani.
3: Basın iş kanununda haftalık tatiller 2 günse ya da 1 günse onlar düşülmüyor. Yani onlar da...
0: O bizimle ilgili, siz kafayı karıştırmayalım. Şimdi çalışanlara gelin. Biz ayrı bir başlık. Nasıl olacak? Yani mesela cumartesi izinli ama yıllık izne gitti. O cumartesi izni
3: eklenecek.
0: Eklenecek.
3: Evet. Yani şöyle. Güzelmiş. Hatta bizim yasamızda yol izni falan var. Yani zamanında...
0: Öyle biri dava açmıştı. Evet, bir haber vermişti.
3: Yol izni var. Eğer bir yere gideceksen, mesela bilet falan alıyorsun. Eskiden tabii trenle şununla bununla gidildiği için, şimdi bir saatte uçakla gidiliyor ama 2 gün yol izni de alabiliyorsun. Yani biletini göstereceksin, 2 günde öyle bir yol izni alıyorsun. Allah gidip gelmek gibi. Onu da bir gün konuşuruz. Aslında yaz ayları yaklaştı. Bir gün böyle
0: yaklaştı
3: bir
0: yaklaştı mı?
3: Yani şey,
0: bizi tabii daha bizi düşünün, biz böyle işte Haziran bitiyor Farkı
3: evet,
0: abi.
3: Evet, farkındayım. Evet. Tatil dönemi yaklaştı.
0: Ağustos Farkı abiye yaz. Evet. Evet.
3: O yüzden de tatiller başlıyor. Yıllık izni konuşalım seninle.
0: Tamam. Ben not aldım bugün, şu diğerini. Yol iznini şuraya yazayım. Evet, yol izni.
3: Evet, evet, yol izni var. Şimdi yıllık izin aslında senin çalıştığın süreye göre belirleniyor. Yani bu ilk başlarda 14 günden az olamıyor. Sonra işte 5 yılı geçersen 20 gün, işte 10 yılı geçersen 30 gün gibi böyle devam ediyor. Basın iş kanununda farklı. Ama bu izin süreleri hesaplanırken, yani tamam, 14 günden az olamıyor diye ifade ediyor yasa. Tamam. İşveren isterse 14 gün izin hakkın var, sen 30 günde verebilir. Orada bir sıkıntı yok. 14 günden az olamıyor diyor. Ama 14 günlük bir izinden bahsedelim istersen.
0: Tamam.
3: 2 hafta. Bu 2 hafta içinde 2 tane hafta tatili denk gelebilir. Yani mesela pazartesi izne çıktın. O cumartesi ya da pazar izinlisin, o denk gelir. Öbür haftaki pazar da denk gelir. Dolayısıyla 14 günlük izin 16 güne çıkar.
0: Ama bu pazar kafayı karıştırabilir. Mesela diyelim ki salı günü yapıyor iznini çalışan.
3: O da dahil. Yani haftalık izni 1 günse 1 gün eklenir, 2 günse 2 gün eklenir. Dolayısıyla 2 gün izin yapan bir çalışan, yani cumartesi pazarı izin yapan bir çalışan 14 günlük izne çıkmışsa 18 gün sonra iş yerine döner. Şimdi bunu uygulamamış zannedersem bir işveren, konu yargıya intikal etmiş, oradan da Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay'da böyle bir emsal karar verdi. Zaten yasada olanı uygulamak zorunda. Bu somut olaydaki işçinin haftalık tatili bir günmüş.
0: Tamam.
3: İki gün olursa iki gün eklenir. Dolayısıyla bunlar eklenecek izne. Hem Yargıtay'ın kararı var hem de yasal düzenleme zaten.

0: zaten bunu söylüyor.
1: Demiş ki davacı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini söylemiş. Evet. Haftanın 6 günü günlük 12 saat çalıştığını, resmi tatillerde görev yaptığını ve hiç yıllık izin kullanmadığını ileri sürüyor.
0: O da yasak. Yani şöyle bak, iki türlü düşün bunu. Sen çalışansın, ben izin yapmıyorum diyemiyorsun. Yıllık izin anayasalda bir hak, biliyor musun? Hem yasa var hem anayasada da var. İşveren de ben sana izin yaptırmıyorum diyemiyor. O izni yaptıracak sana. Sen de o izni yapmak zorundasın. Ha, bazı üretim durumlarında 14 günü yapamayabilirsin. Mesela 10 gün yaptın, 4 gün kaldı. Onu gelecek yıl kullanabilirsin. O senin hakkın. Hiç kullanamadın, işten ayrılırken bunun parasını ödemek durumundalar. Ama sen ben izin yapmayayım da bana parasını verin diyemiyorsun. Ha, resmi tatilleri konuşmuştuk. Resmi tatillerde çalışmak zorunluluğu yok ama çalışılırsa da zaten parası ödeniyor. O başka. Somut olay, izinle çıkacak arkadaşlar haftalık izinlerini de o izne ekleyerek öyle işe dönebilirler.
1: Bu önemli. Artık bundan sonra böyle yükümlülük de işverende.
0: Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bu çok sorulduğu için söylüyorum. İzin gününe çalışan karar vermiyor. Bunu işveren karar veriyor.
1: Evet.
0: Yani ben işte illa Haziran'ın başında izne çıkacağım diyemiyorsun. İşveren bunu karşılıklı mutabakatla. Bu çok hani kafa karıştıran bir şey de onu da açıklayayım. İşveren belirliyor.
1: Peki. Şimdi İrlanda'dan bir haberle devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacı İranlı bir kişiyi bıçaklıyor. Olay üzerine göçmen karşıtı protestocular sokağa dökülüyor. Sokaklar gördüğünüz gibi böyle alev alıyor. Protestocuları şiddet eylemine dönüştüren protestoları göstericiler çok sayıda ev ve aracı ateşe veriyor. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler etrafa saldırdı. Sokak olayları sırasında kamu malı olan birçok mal zarar gördü. Göçmenlerin yaşadığı binalarda hedef alındı. Yüzlerini gizlemek için maske takan eylemciler bir belediye otobüsünü de ateşe verdiler. Aşırı sağcı grupların liderliğinde yapılan şiddet olayları sırasında bir Türkiye'ye ait berber dükkanı da zarar gördü. Böyle bir bilgi var. Şimdi Ağrı'da evinde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Kopar'ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşti. İfadesi alınan müdür görevden uzaklaştırıldı. Biliyorsunuz sosyal medyada dönen bir ses kaydı var. Herkes o ses kaydında konuşuyor. Bir detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan hazır. Yüksel, günaydın. Nedir elimizdeki bilgiler?
3: Günaydın Can Sınalvacı. Son olarak yaşanan gelişmelerde gözaltına alınan okul müdürü ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı ve bakanlıktan gelen açıklamaya göre ise görevden uzaklaştırıldı. Ancak adli ve idari soruşturma derinleşerek devam ediyor. Peki neler olmuştu? 7 Haziran'da Ağrı'da 24 yaşındaki genç öğretmen evinde ölü bulunmuştu. İntihar ettiği belirlenmişti. Ardından tabii soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma derinleştikçe devam ederken aslında 24 yaşındaki genç öğretmenin okulda yaşadığı sorunlar ve yine atandığı, zorla gönderildiği başka bir okulda yaşadığı sorunlar nedeniyle aslında intihar ettiği düşünülüyordu. Tabii bu iddiaların odağındaki isim ise okul müdürü Melat İyi'di. Tabii tüm bu iddiaların ardından okul müdürü gözaltına alındı. Kendisine bu iddialar sorulduğunda ise iddiaları tamamen reddetti. Ancak bazı tutanaklar ve ses kayıtlarında ortaya çıktığını belirtelim. Özellikle de 24 yaşındaki öğretmenin okul müdürüyle zaman zaman şiddete varan tartışmalar yaşadı. Aynı zamanda kendisine mobbing uygulandığı ve sırf bu tartışmaları yaşadığı okul müdürü tarafından da ücra bir köy okuluna gönderildiği, o noktada işte ne kalacak yerinin olduğu, ne barınmak için kalacak yerinin olduğu, hem de o noktaya ulaşımın çok zor olduğu bir köy okuluydu. Ardından tüm bunlara itiraz etti, dilekçeler yazdı, tekrar eski okuluna geri döndü. Ancak eski okulunda okul müdürüyle yaşadığı sorunlar devam edince bir kez daha aslında o köy okuluna geri gönderildi. Tabii tüm bunlar yaşanırken de 7 Haziran'da ne yazık ki 24 yaşındaki genç öğretmen Irmak Ayşe Kopar'ın cansız bedenine evinde ulaşıldı. Ardından tüm bunlar tabii ki soruşturmaya dahil edildi. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Bir yanda ses kaydı ortaya çıktı. Diğer yanda

0: Genç öğretmenin birçok tutanak ve dilekçe yazdığı da ortaya çıktı. Tabii tüm bunlar değerlendiriliyor. Şu an itibariyle de gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan okul müdürü de görevden uzaklaştırıldı. Tabii bizler de gelişmeleri yakından takip ediyoruz, ancak ortaya çıkan ses kaydı ve tutanaklar soruşturmada aslında daha da derinleşeceğini belirtiyor diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Yüksel, sana da Enes'e de teşekkür ederim. Aileye sabırların en büyüğünü dileyelim. Anlatılanlardan anladığımız, tabii ki net bir verilere ulaşılacak araştırma, mobbingden bahsediyorlar. Açık açık mobbing bunun adı. Eğer öyleyse şimdi soruşturma bir yandan sürüyor, ifadeler alınıyor. O da hakkını korumuş. Biliyorsunuz bu mobbingle ilgili de bir yasa çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Burada da konuştuk. Burada hem eğer doğruysa ifadeler, sadece bilgiler üzerinden konuşuyorum, bir baskı, bir zulüm, bir mobbing, artık mobbingin ileri derecesi mevcut. Yani gencecik bir kadın hayatından bezmiş artık yani ve artık hayatta değil.
2: Yani tabii cinayetin sebebi bu mu değil mi, elbette bu ortaya çıkacaktır. Çıkacak. Ama konu cinayete kadar, ki cinayet mi başka bir şey mi onu da bilmiyoruz. Yani evde ölü bulunuyor ama mobbing sebebiyle hayatına mı kıydı onu da bilmiyoruz.
1: Bu mobbing deyip de küçümsememek lazım. Hayır, bu yasa hayır, ondan yani, çıktı zaten. Bu, o kadar fazla şikayet vardı ki. O
2: işin
1: kadar baskı
2: İngilizcesini
1: altında
2: söylüyoruz
1: çalışanlar...
2: da şimdi Yüksel'in anlattığını dinleyince mobbing falan değil, zulüm yapılmış yani.
1: Mobbingin her türlüsü zulüm. Yani evet, her türlüsü zulüm. Çünkü her şekilde insanların hayatını etkileyen bir şey. Evet. Ve bu yüzden bu yasa çıkarıldı. Ve bir şekilde o insanlar... Evet, görüyoruz ve koruma altında ne münasebet denildi. Bu yasa çıkarıldı ama gördüğünüz gibi birçok yere başvuru yapmış, geri okuluna dönüşünü sağlamış.
2: Çünkü
1: yani bir
2: savaş
1: da
2: yapılmış.
1: Vermiş haksızlığa karşı. Çok yazık gerçekten, eğer böyleyse çok çok yazık.
2: Kim... Zor bir bölge, zor bir görev yapılıyor. Öğretmenlik kolay bir şey değil. Yani
1: hiçbir meslek kolay değil. Değildi. Ama yani gencecik bir insan, konu ne olursa olsun, eğer bir de mobbingse üstüne bunu daha da konuşalım, derinleştirelim yani. Ama gereken cezayı alacaktır.
2: Biraz daha
1: alacaktır.
2: Netleşsin.
1: Evet, netleşince
2: olay. Şimdi tabii.
1: Şu an elimizdeki veriler üzerine sadece yorum yapıyoruz ama evet, durum netleşecek tabii. Şimdi Meftun, ambulans mı? İstanbul Maltepe'de hasta taşıyan ambulans sürücüsünün zamanla yarışı kameraya yansıdı. Sıkışan trafikte kimi sürücüler fermuar sistemini uygularken, bu arada artık ne olur gözünüzü seveyim, dünyanın en kolay işi, çok da iyi yapıyoruz, birçok görüntü de yansıyor, şu fermuar sistemi kadar hayat kurtaran bir sistem, ambulansa başka türlü yol vermeyin, fermuar sistemini uygulayın. Eğer trafikte, duran bir trafikte ya da dar bir alandaysanız, soldaki sola, sağdaki sağ kıracak direksiyonunu, bu kadar basit, açacağız o yolu. Göreceğiz şimdi fermuar sistemini de. Kimi bunu uyguladı, anons yaparak yönlendirdiği anlar oldu ambulans şoförünün. Bir bakalım detayı.
3: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, ortayı boşaltıyoruz. Sağlı sollu araçlar, Audi sağda kal, Audi.
4: Fermuar sistemini bilen de vardı, ne yapacağını şaşıran da. İstanbul Maltepe'de hasta taşıyan bir ambulans, trafiğin kilitlenmesiyle yoluna devam etmekte zorlandı. Zamanla yarışan ambulans şoförü sirenlerini açarak yol istedi. Bazı sürücüler fermuar sistemini kullanarak ambulansa saniyeler içinde koridor açtı.
3: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, ortaya boşaltıyoruz, sağlı sollu.
4: Ancak bunu unutan ya da bilmeyen sürücüler de vardı. Onları yönlendiren ambulans şoförü oldu.
3: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, ortaya boşaltıyoruz, sağlı sollu. Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, Hyundai sağda kal, aksent.
4: Ambulans şoförünün hastayı yetiştirmek için zamanla yarışanları araç kamerasına böyle yansıdı.
3: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz.
1: Mangal keyfinin vazgeçilmez lezzetlerinden tavuk kanat, yükselişe geçen fiyatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son 2 ayda %66 zam yapıldı ve ortalama fiyatı 500 liranın üzerinde. Fırsatçılar buna bir de bıçak hilesi ekliyorlar. Bakın nasıl.
5: Mangal sezonu açıldığı için fiyatlarda hemen yükseliyor.
6: Fırsatçılar mangal sezonunun açılmasıyla harekete geçti. Beyaz et fiyatları hızla yükseldi. En yüksek zamsa kanatta oldu.
7: Kilosu 650 lira. Toplasan şu an 1000 liraya geçecek. Yani kıyma alsak daha mantıklı.
8: Yaz mevsimi yaklaşırken mangal ve piknik sezonunda mangallık tavuk kanat fiyatları neredeyse ikiye katlandı.
6: Kanat fiyatları marketten markete, semtten semte, hatta kasaptan kasaba bile değişkenlik gösterebiliyor. Ancak ne var ki şu anda mangal zamanı, işte kanat fiyatları da arttı. Şu anda Ali Beyköy'de bir kasaptayız. Burada Mart ayında kanatın fiyatı 450 liraydı ancak şu anda 650 lira. Hatta bazı marketlerde 750 liraya kadar çıkabiliyor.
9: Kanat fiyatları arttı. Şöyle bu olay arz talep döngüsüyle alakalı bir olay. Malumunuz millet olarak mangal yapmayı seven bir milletiz.
10: İşte artan mangal sezonları olsun, artan maliyetler olsun değişkenlik gösterebiliyor tabii. Bir kanatta değil tabii ki, her şeyde var bu.
6: Mart ayında 450 lira olan kanat Haziran ayında %66'lık zam oranıyla 750 liraya kadar çıktı. Tüketici de fiyatlara haliyle tepkili.
5: En son fiyattan dolayı herhalde almadım. Çünkü normalde ya bütün tavuk alıyorum ya da baget alıyorum. Biraz fiyatların düşmesi gerekiyor. Şu anda et fiyatları bile çok yüksek.
6: Ortada bir de bıçak kurnazlığı söz konusu.
1: Bir fırsatçılık ayağı da işçilikten geliyor. Yani diyelim ki siz bütün bir tavuk alacaksınız. Fiyatı 140 lira. Ama siz kanat ya da pirzola istediğinizde, parçalandığında, işin içine işçilik girdiğinde fiyat kat ve kat artıyor.
9: Bu şeyin kemik filesi, deri filesi, bununla alakalı bir olay. En çok da işletme giderleri kasap ve marketçi arkadaşları zorluyor. İşçilik anlamında da veya işletmeyi zorlayan malumunuz giderlerimiz çok.
8: Fahiş fiyat artışı için her bir aykırılık başına 180.617 TL'den 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası verilebilmektedir.
1: Modern çağın yeni hastalığı alışveriş bağımlılığı. Uzmanların bu konuda dikkat çeken bir uyarısı var. Sürekli satın alma isteği savurganlıktan da öte psikolojik bir rahatsızlık olabilir ki bence öyle. Olabilir değil, bence direkt öyle. Peki bu alışveriş bağımlılığını nasıl kontrol altına alacaksınız? Yanıt haberimizde.
11: Alışveriş yapmak bir tutku mu yoksa gizli bir hastalık mı?
12: Bu alışverişin boyutu giderek arttıysa ve artık günlük yaşamımızda sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyorsa evet, bu bir bağımlılık.
13: İhtiyacınız olmasa bile siz de sürekli alışveriş yapıyor musunuz?
12: Yani alışveriş benim için mutluluk, sadece bir ihtiyaç değil.
13: Kart limitiniz dolmasına rağmen alışveriş yapmaya devam etmek istiyor musunuz?
12: Maalesef o kart limiti zaten hep dolu.
13: Eğer bütün sorulara cevabınız evet ise
12: bir nevi evet olabilir.
14: Olabilir. Evet.
12: Evet, kesinlikle olabilirim.
13: Biz buna alışveriş bağımlılığı diyoruz. Diğer adı da onyomania diyebiliriz.
11: Modern çağın yeni salgını onyomani. Yani alışveriş bağımlılığı.
12: Ben bir alışveriş bağımlısı olabilirim.
11: Uzmanlar uyarıyor. Bu durum sadece bir savurganlık değil, psikolojik bir rahatsızlık.
12: Bakarsanız alışveriş bağımlılığının temel sebebi duygusal boşluktayken ya da duygusal eksikliklerimizi bu şekilde alışveriş yaparak doldurmaya çalışma çabamız. Tabii ki kişiler bunu sıkıldığı için ya da sadece alışkanlık haline getirdiği için de devam ettiriyor olabilir ama genel olarak temelinde biraz daha duygusal olarak eksiklik, açlık durumu söz konusu olabiliyor. Buralarda kişi bu ihtiyacını alışveriş yaparak gidermeye çalışabiliyor.
11: Hastalık ilerledikçe büyük maddi zararlar ve ayrı içi çatışmalar kaçınılmaz oluyor.
12: Bir anneden babadan hani yeter artık bu kadar yapma diye uyarı geliyor.
13: Poşetleri sahip bebeğim oluyor. Buradan eşlere bir duyuru yapalım mı?
12: Söylenmeyin.
11: Uzmanlar bu döngüden kurtulmak için mutlaka profesyonel bir psikolojik destek alınması gerektiğini söylüyor.
1: Öyle bir durum ki aldıkça, yani hani
2: evet,
1: mutluluk da değil, alıyor, o an saniyelik bir mutluluk yaşıyor, sonra diyor ki bunu da almalıyım, onu da, bu da varmış bunu da, ama bir ihtiyacım var mı?
2: Yok. Ben bunu hani kredi kartı kullanımında zaman zaman sana söylüyorum ya, kredi kartını bir bedava alışveriş aracı gibi görüyoruz. Markete domates almaya girip kazak alıp çıkıyoruz.
1: Öyle bir şey yapmış biri, ünlü bir sosyal medya kullanıcı, sadece ekmek alacağım, sadece ekmek alacağım diyerek gidiyor markete, böyle yüklenip çıkıyor.
2: Tabii, yani böyle bir sıkıntımız da var. Buradaki öneri şu, mesela market için söylüyorum, giderken bir liste yapıp
1: aç gitmeyin
2: o başka, bir de liste yapacaksın, o listenin dışına çıkmayacağım, ödediğim

0: Kredi kartı da benim önümüzdeki alacağım maaştan ödüyorumu bilincini unutmamak lazım ama ben kadınların o psikolojisini bilemiyorum.
1: Siz yine çözeme. Masum yaklaştınız.
0: Evet, market yani bilmediğim için hani.
1: Şimdi şöyle oluyor, o artık bir de durmadan şu haldeyiz ya artık. Doğru. Uyuştuk böyle geziyoruz. İşte oradan bir reklam fırlıyor, hemen siteye yönlendiriyor. O diyor bunun renginin şu rengi bende var, bu rengi de çıkmış, bunu da alayım diyor. Öbürünü sadece kadınlar değil bu arada.
0: Şimdi bak, erkekler için şöyle bir durum
1: söz konusu. Hiç ayırmayın, erkekler de ayırma, öyle.
0: Ben kendim için söyleyeyim.
1: Ha, öyle
0: mesela,
1: olur.
0: Diyelim ki siyah bir pantolon mu alacağım? Giriyorum, siyah pantolon var mı? Evet var. Siyah pantolon alıp çıkıyorum. Ama bir başkası, tamam kadın demeyeyim, giriyor siyah pantolon almak için, bakıyorum diyor. Tamam mı? Bakmak diye bir şey var. diyor ki satıcılar, eğer bir erkeği o giyinme kabinine sokmuşsak diyor, o alıp çıkıyor diyor. Ama bir kadın için onu dolaştırmak gerekiyor.
1: Tabii ona göre de sistem kurmuşlar, evet. Zaten. Pazar öyle geniş, erkeğin iki tane reyonu var orada. En güzel ürünler de sizde bu arada. Kadınlardan daha güzel, ben söyleyeyim. Şimdi o zaman böyle demişken, moda ikonlarına dünyanın... moda ikonlarının peşinden koştuğu biriyle de tanışalım. 15 yaşında bir ayakkabı tamircisi. Tasarımlarını çöpten çıkarıyor. İşbirliği mesajlarına dönüş yapmamasıysa gizemi daha da arttırıyor.
2: Daha 15 yaşında sosyal medya sayesinde sadece bir ayda dev bir moda ikonuna dönüştü. Etiyopya'da ayakkabı tamircisi olarak çalışan genç bir ayda 6 milyon takipçiye ulaştı. Nedeni kısıtlı imkanlarla çöpten topladıklarıyla diktiği elbiseler. Takipçi sayısı milyonlara ulaşınca markalar işbirliği için gencin peşine düştü. Ama henüz kimse ulaşmayı başaramadı. Mekelle şehrinde yaşayan ve gerçek adı Kaleap olan Putik moda eğitimi almadı. Tekstil artıklarını, kabloları içinden gelen yetenekle tasarımlara dönüştürüyor. Yaratıcılığıyla Afrikalı genç şimdiden dünya fenomeni.
1: Gerçek bir yetenek. Gerçekten yani gerçek bir yetenek. Mehtun'a ve Samet'e bugün ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetmenime, editörüme. Faruk abicim size de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil,
10: yarını inşa eder.

0: CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa elbette yenileyeceğiz. Bundan kimsenin alınmaması gerekir.
1: AK Parti'de tazelenme süreci başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni kadrolar oluşturuluyor. AK Parti Teşkilat Başkanlığı teşkilatın genel durumunu gözden geçiriyor. Teşkilat Başkanlığı'nın yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artırmak amacıyla başlattığı kapsamlı çalışma devam ediyor. Söz konusu çalışmaların ilk somut adımı il başkanlıkları düzeyindeki bayrak değişimleri oldu. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarındaki değişimlerin ardından yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı.
0: 2026 senesi adeta bir reform yılı olacak.
1: İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasındaysa

0: Teşkilat Başkanlığı temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerini yakın merceğe alma ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı bir model izliyor. Bu kapsamda ilk adım söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimlerin il başkanı olabileceği belirlenmeye çalışılacak. İkinci aşamada illerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurulacak. Kanaat önderlerinin, iş dünyasının ve yerel dinamiklerin nabzı tutulacak. Üçüncü aşamada da bölgedeki siyasi aktörlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. AK Parti'nin geçmişte görev yapmış isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler sürece dahil edilecek. Ayrıca adayların iş çevreleri mercek altına alınıp partiye göre bir il başkanının ekonomik ve sosyal itibarı, kentteki güvenilirliği ve temsiliyeti son derece önem arz ediyor. Son olarak AK Parti Genel Merkezi'nde hem mevcut hem de eski üyelerin fikirleri alınıyor. Böylece adayların teşkilat hafızasındaki yeri de ortaya çıkacak. Söz konusu bu 5 aşamanın sonucunda hazırlanacak rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Her ilden 3'er aday mülakata girecek, nihai kararı ise bizzat Başkan Erdoğan verecek. Haziran ayında Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Önce ikili görüşmeler yapıldı, ardından ortak masada buluşuldu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası 3 bakan kameraların karşısına geçti. Verilen mesaj netti.
2: Bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
0: Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda 3 ülke arasındaki bölgesel işbirliği, ulaştırma ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.
2: Enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Koridor'un önemine dikkat çekti.
2: Orta Koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören önemli bir kilometre taşı olmuştur.
0: Bakan Fidan, hedeflerinin bölgede barış ve istikrarı sağlamak olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan barışını destekliyoruz dedi.
2: Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını da ayrıca temenni ediyoruz.
0: Ermenistan'la normalleşme sürecine de dikkat çeken Fidan, diplomatik süreç ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.
2: Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sabahlar, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair arkadaşlarımız haber nöbetlerini sıcak duraklarda tutmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki saat diliminde hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda vurulan helikopterine karşılık gece saatlerinde İran'a bir saldırı başlattı. Çatışmalar şimdilik durmuş olsa da müzakere masasına dönülüp dönülmeyeceği merak konusu. Ekber Karabağ, Tahran'dan son gelişmeleri aktaracak. İsrailli Bakan'ın bir ülkeye daha girişi yasaklandı. Smotrich, Gazze'nin yeniden yerleşime açılmasını savunduğu için Fransa'ya giremeyecek. Ömer Aydın, Fransa'dan gelişmeleri aktarmak için hazır. Ve CHP, Kılıçdaroğlu yarın parti meclisini topluyor. İhraç kararları alınacak mı? Parti meclisinde yaşananlara ilişkin nasıl bir süreç işleyecek ve meclisteki dünkü durum disiplin soruşturmalarına yansıyacak mı? Şener Çetin Ankara'dan gelişmelerle karşınızda olacak birazdan. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı da gözaltına alındı. Sefer Ayçe İzmir'den karşımızda olacak. Hafta sonu LGS heyecanı başlıyor. Adayların sınav salonuna girerken yanlarında bulundurması gereken kırtasiye malzemelerine dair kurallar netleşti. Kübra Kılıçtepeci de milyonların heyecanla beklediği bu başlığa dair İstanbul'dan notlarını aktaracak. Van'ın yüksek rakımlı yaylalarında arılar için yılın en tatlı telaşı başladı. Nazlı Timur Van'dan karşımızda olacak birazdan diyelim, yeni saate başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen Apache helikopterini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Tahran'dan da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Amerika'nın Körfez'deki üslerine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi.
1: Düşen Apache helikopterini sebep gösterdi, ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Tahran'da misilleme yapmaktan geri durmadı. Hürmüz Boğazı gerilim dolu bir geceye daha sahne oldu. Açıklama ilk olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. Washington'ın meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtildi. Füzeler ateşlendi. Hürmüzgen eyaleti, Sirik kenti, Keşm adası, Bender Abbas, Minap ve Ahvaz'dan patlama sesleri yükseldi. 20'den fazla nokta hedef alındı. Sirik'te 2 su deposu vuruldu, bölgenin içme suyu tedariği kesildi. Bir telekomünikasyon kulesi zarar gördü. Saldırılar özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştı. ABD radarların, hava savunma sistemlerinin ve topçu birliklerinin vurulduğunu açıkladı. 3 dalga halinde yapılan saldırıların ardından CENTCOM operasyonun tamamlandığını duyurdu. Bu sırada İran tarafı misilleme için düğmeye bastı. İlk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır dedi. İlk olarak ABD'ye ait bir İHA bu şehirde düşürüldü. Bu sırada İran'a ait Şahit dronları Irak semalarında görüldü. Ayrıca devrim muhafızları ABD'nin düşen helikopteri sahte bir bahane olarak gösterdiğini söyledi. Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo hedef alındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. İran'ın diğer hedefleri ise Ürdün'deki Muvaffak Salte Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü oldu. Ürdün'de F-35'lerin bulunduğu hangarlar hedef alındı. Toplam 21 noktaya saldırı düzenlendi. Operasyonda dronlara ek olarak uzun menzilli füzeler kullanıldı. Ürdün saldırı esnasında 5 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıların ardından İran'da operasyonların sonlandığını duyurdu.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Amerika'ya ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehrinde patlama sesleri

0: Sesleri duyuldu. Keşme Adası ve Bender Abbas'ta da yine saldırıların yaşandığı bilgisi var. Yeni saatle birlikte Ekber Karabağ canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Ekber, nasıl bir gece geride kaldı? O saldırılarda nasıl bir tablo ortaya çıktı? Şu an itibariyle o saldırıların durduğunu söyleyebilir miyiz? Nedir son durum? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle?
1: Evet Haktan, saldırılar durdu. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden Sentkon'dan gelen açıklamada hem İran tarafından gelen açıklamada saldırıların durduğu ifade edildi. Esasında beklenen de bir gelişmeydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri işte bu meselenin fazla uzamasını istemiyor. Çünkü Donald Trump bunun müzakere sürecine zarar vereceği düşüncesindedir. O yüzden kısıtlı 4 saat sürdü toplamda ABD işte ordusunun İran'a karşı işte saldırıları. Gerçi az önce bir haber ajansı Keşmir ve onun etrafında bir patlama sesi duyulduğunu aktarıyor. Ancak tam olarak bu patlama sesinin neyle alakalı olduğuna ilişkin bilgi mevcut değil. Az önce haberimizde de esasında izledik. Ben de kısaca bunu özetlemek istiyorum. İşte bir kez daha taraflar karşı karşıya gelmiş oldu bu bölgede. Amerika Birleşik Devletleri vurulan helikopterini gerekçe olarak İran'a saldırdı. Gerçi İran bu konuda temkinli. %100 ben bu helikopteri ben vurdum. İranlı yetkililer böyle bir ifade kullanıyor. Hem İran Devlet Televizyonu hem bazı İranlı yetkililerden bu yönde gelen açıklamalar var. Gerçi bunun karşısını söyleyenler de vardır. Örneğin bir milletvekili ben bu helikopteri vuran askerin elinden öperim yönünde bir ifadesi söz konusu. O yüzden kafalar karışık, tam olarak bu helikopterin nasıl düşürüldüğü bilinmemektedir. En azından İran cephesinden bakıldığında işte Amerika Birleşik Devletleri bunları gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Saldırı 3 dalga halinde olmuş oldu. İran'daki hava savunma sistemleri, radar sistemlerini vurduğunu duyurdu. İran'da buna misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki 21 noktasını hedefine yönelik saldırılar yaptı. Onlardan başlıca hedef olarak Ürdün dikkat çekmektedir. Dikkat edelim ki Ürdün bu 40 günlük savaş boyunca İran tarafından en az vurulan noktalar arasında yer almaktaydı. Bu ateşkes süresince de pek Ürdün cephesinde bir hareketlilik yoktu. Ancak bu sabah itibariyle Ürdün işte cephesi de hareketlenmiş oldu. Ki Ürdün İran'dan gelen 5 insansız müfüzeyi de düşürdüğünü belirtiyor. İran ise Ürdün'ü vurmasının gerekçesi olarak işte orada konuşlanan Amerikan F-35'lerini göstermektedir. İşte Bahreyn'de de az önce bir görüntü izledik. Orada Amerika'nın işte üstüne yakın bir noktada bir patlamanın görüntüsünü görebiliyoruz. Haktan son olarak 2 noktunu daha aktarmak istiyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve aynı zamanda Suudi Arabistan mevkidaşıyla İran medyasının aktardığına göre bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon görüşmesinde İranlı bakan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını kınadığını ifade etti. İran'ın meşru savunma hakkına başvurduğunu belirtti. Son bir not olarak da İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı ve o yazılı açıklamada özellikle İran bir kez daha bölge ülkelerini uyardı. Kendi hava sahalarını, topraklarını Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kullanmasını açmamaları yönünde onlara uyarıda bulundu.
0: İkbal, teşekkürler. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Gündeme dair önemli bir gelişme var. Onunla devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, cinsel istismar iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Alınan kararla birlikte Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görevden uzaklaştırılan ilk başsavcı olarak da tarihe geçti.
2: Netanyahu'nun soykırım suçundan tutuklanmasını istemişti. Ancak görevden alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, 2021'den bu yana görevdeydi. Bu süreçte kritik kararlara imza attı. Putin ve Netanyahu hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama kararı çıkarttı. Yaptığı hamleler sonrasında İsrail'in hedefi oldu.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Han'ın İsrail'in seçilmiş liderlerine karşı tutuklama emri çıkarmaya yönelik akıl almaz kararı tarihi boyutlarda ahlaki bir rezalettir.
2: Han yaklaşık 2 yıldır cinsel istismarla suçlanıyordu. Mayıs 2025'ten bu yana da kendi isteğiyle görevini ara vermişti. İddialara yönelik disiplin süreci tamamlandı. Ancak kararın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. Görevli hakimler delillerin yetersiz olduğunu söyledi. Ancak Han yine de görevinden uzaklaştırıldı. Kerim Hansa tüm suçlamaları reddediyor. Avukatları alınan kararın

0: hukuka aykırı olduğunu savundu. Davanın usul yönünden adil yürütülmediğini, delillerin de yeterli olmadığını öne sürdü. Alınan kararla birlikte Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görevden uzaklaştırılan ilk başsavcı olarak tarihe geçti.
1: İsrail'li aşırı sağcı bakan Smotrich'e uluslararası tepkiler büyüyor. Gazze'nin yeniden yerleşime açılması çağrılarıyla gündeme gelen Smotrich'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Kararın Fransa öncülüğünde Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri ve şiddet olaylarına karşı başlatılan yaptırım sürecinin de bir parçası olduğu belirtildi. Detayları ve kararın perde arkasını ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Ömer Aydın canlı yayın noktasında bizi bekliyor. Ömer, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Hakan, teşekkür ediyorum. Birkaç hafta önce Sumut filosundaki alıkonulan aktivistlere karşı işkence görüntüleriyle gündeme gelen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir hakkında Fransa'ya giriş yasağı konulmuştu. Şimdi de bir başka İsrailli bakana, Bezalel Smotrich'e Fransa'ya giriş yasağı getirildi. Kararı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot açıkladı. Barrot, senin de söylediğin gibi hem Gazze'nin yeniden işgal edilmesi, tamamının işgal edilmesi yönünde söylemleri söz konusu İsrailli bakanın, hem de iki devletli çözümü zorlaştıracak veya iki devletli çözümü reddeden açıklamaları nedeniyle İsrailli bakana Fransa'ya giriş yasağı getirildiği belirtildi. Sadece İsrailli bakana değil, yerleşimci, işgalci örgütlerin 4 yöneticisi ve 21 şiddet yanlısı İsrailli yerleşimciye, işgalciye Fransa'ya giriş yasağı getirildiğini açıkladı Fransa Dışişleri Bakanı. Tabii bu noktada sadece Fransa değil, Kanada, İngiltere, Norveç, Yeni Zelanda gibi, Avustralya gibi ülkelerle ortak hareket edildiğini açıkladı Fransa Dışişleri Bakanı. Geçtiğimiz, geride bıraktığımız hafta bu konuyla ilgili bir hazırlık içerisinde olduklarını açıklamıştı. Fransa yönetimi ve uluslararası toplumun, İsrailli yöneticilerin, İsrailli bakanların açıklamalarından rahatsızlık duyduğu şeklinde ifadeler söz konusuydu. İşte bu noktada Fransa ve diğer ülkeler yaptırım kararlarını açıkladılar. Yeni yaptırım kararlarının da gelebileceğine dair açıklamalar söz konusu. Fransa'ya şimdilik iki İsrailli bakanın girişi yasaklanmış oldu. Bu yasak aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de giriş yasağı anlamına gelebiliyor. Avrupa'daki diğer ülkelerinde Fransa'nın almış olduğu bu kararı takip etme bu karara uyma veya takip etme noktasında adımlar atabileceği belirtiliyor. Tabii karar uluslararası toplumda büyük bir memnuniyet ortaya çıkardı. İsrail'in devam eden soykırım ve saldırıları, ateşkese rağmen devam eden saldırılarının bir şekilde önüne geçmek veya sona erdirme noktasında önemli bir karar olduğu belirtiliyor. İsrail yönetiminden de Fransa'nın almış olduğu bu karara tepki geldi. Her zaman olduğu gibi antisemitizm noktasında, antisemitizme yönelik bir karar olduğu şeklinde bir açıklama geldi İsrail tarafından. Fakat Fransa'nın almış olduğu bu kararın uluslararası toplumda memnuniyet yarattığını da ifade edelim. Hem Fransız medyasında hem de Avrupa medyasında bu kararın İsrailli yöneticilere, Gazze karşıtı soykırım yanlısı İsrailli aşırıcı bakanlara yönelik Avrupa'dan, Batı'dan gelen yaptırımların başlangıcı olduğuna dair açıklamalar olduğunu ifade edelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Dünya gündemindeki bu sıcak gelişmelerin ekonomiye yansımalarına bakacağız. Kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Sağ Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz stüdyomuzda. Uğur, hoş geldin.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Önce rakamları dilersen paylaşalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 13.763 puan seviyesi, yatay pozitif bir seyir. Dolar TL

0: 46-13, Euro TL 53-33 ama sanırım üzerinde durulması gereken ya da en çok konuşulması gereken nokta altın. Altının onsunda 2.18'lik bir geri çekilme, 4.167 dolar seviyesine kadar geriledi altın. Grama da çok benzer şekilde yansıdı elbette. Gümüşte de geri çekilme devam ediyor. Brent petrolde 90 doların hemen üzerinde, 91 dolar seviyesinde. Şimdi şöyle bir korelasyonu biliyoruz aslında biz yine ekonomiyle ilgili yaptığımız yayınlarda katılan konuklarımızın ifadeleriyle. Altın güvenli limandır. Kriz olursa, bir gerilim olursa bir altında yükseliş beklenir. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı saldırısıyla birlikte geri çekilme daha da derinleşti. Bu korelasyon mu bozuldu? Başka bir denklem mi var? Daha geri çekilme sürer mi? Ne dersin? Önce altına başlayalım dilersen.
1: Bu bahsettiğiniz korelasyon doğru ama bunu kısa vadeli şeyler için ifade edebiliriz. Savaşın başından itibaren bu savaşın ne kadar süreceği masaya yatırıldı. Bu tarz durumlarda savaşın uzun sürmesi ve tüm dünyaya etkisinin olması daha sonraki döneme adına enflasyonist bir ortamın ortaya çıkacağını bizlere gösterir. Aslında dünkü geri çekilme, evet, bu ülkelerin birbirine tekrar saldırması ya da buna ilişkin açıklamalarından ötürüydü. Ama bugünkü geri çekilme bu konudan bağımsız. Çünkü ikisi de birbirine saldırıyı gerçekleştirdi ve bu saldırıların tamamlandığını ifade etti. Peki bugün neden düşüyor? Doğru. İfade ettiğim gibi ilk etapta bu süreç, yani savaş kısa sürseydi, evet, güvenli liman fiyatlaması biz başından itibaren altında görürdük. Ama Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü devleti ve bu bölgede de aslına bakarsak yaşanan gelişme, burada var olan ürünlerin sektörler üzerindeki etkisiyle de ölçülüyor. Yani buranın kapalı olması petrolü etkiliyor. Petrokimya ürünleri etkiliyor. Petrokimya ürünler de birçok sektöre direkt etki oluşturuyor.
0: Yani şu, artık o korelasyon güvenli limandan ziyade altının onsuyla petrol arasında bir korelasyon varmış gibi diyebilir miyiz? Çünkü buradaki yükseliş bir enflasyonist baskı yaratıyor. O enflasyonist baskı faiz indirimlerini geciktiriyor. Trump çok ısrar ediyordu bir önceki Amerikan Merkez Bankası yönetimine ama anladığımız kadarıyla dün paylaşılan raporlarda ya da piyasa anketlerinde yıl sonuna kadar Amerika'da da Fed'de de bir faiz indirimi gözlemlenmeyecek, bir enflasyon baskısı hissediliyor. O yüzden mi böyle bir fiyatlamayı yaşıyoruz?
1: Oraya bağlayacaktım. İşte bu yaşanan gelişmeler enflasyona yansıyor. Sabah saatlerinde Çin'de üfe verisini gördük. %3.9 seviyesinde geldi. Beklenti 3.8 gelmesi yönündeydi. TÜFE'de 1.2 geldi. Çin'deki enflasyon verisi 4 yılın zirvesinde. Çin enflasyon oluşturamayan bir ülkeydi. Çin'de bile enflasyon son yılların en yüksek seviyesine geldi. Sebebi de bu bahsettiğimiz ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı. Petroldeki yüksek seyir dünyada enflasyonist bir ortam oluşturuyor. Öğleden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de enflasyon verisini göreceğiz. 2.4 seviyesindeydi Ocak ayında. Son gelen enflasyon verisi 3.8'e kadar yükseldiğini bizlere gösterdi. Ve öğleden sonra açıklanacak olan enflasyon verisine dair beklenti 4.2 gelmesi yönünde. Şimdi Çin'de enflasyon beklentinin üzerinde gelince acaba Amerika'da da enflasyon yüksek gelir mi sorularını gündeme getiriyor ve altını baskılıyor. Altın daha önce 4100 dolar seviyesini savaş döneminde iki kez görmüştü ve aşağı yönlü bir sarkma olmamıştı. Toparlamıştı. 4400-4600 bant aralığında sıkışmıştı, kalmıştı. İyi haber geldiğinde 4600 dolara doğru gitti. Kötü haber geldiğinde 4400 dolara kadar geri çekildi. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi güçlü geldi. Güçlü gelmesi ne demek? Sizin de ifade ettiğiniz gibi istihdam kuvvetli. Amerika'da Fed'in iki tane görevi var. Bir tanesi istihdamı korumak, diğeri enflasyonu düşürmek. İstihdam kuvvetli olunca benim faiz artışı yapacak alanım var anlamı çıkıyor. Bu yüzden piyasalarda güçlü gelen istihdam verisi sonrası aşağı yönlü bir hareket gördük. Pazartesi günü 4300 doların altına indi ama kalıcı olmadı. Sonra bu bahsettiğiniz saldırılar karşılıklı olunca biraz daha buradaki düşüş sertleşti ve sabahleyin de Çin'deki gelen enflasyon. Yani her gün farklı bir fiyatlama sebebi bu enstrümanlarda görüyoruz. Şimdi enflasyon yüksek gelecek mi? Enflasyonist ortam devam edecek mi? Ve buna bağlı olarak da Fed'in faiz artışı patikasına girip girmeyeceğini piyasa takip edecek. Yine ifade etmekte fayda var. Pazartesi günü biz sizinle bu yayını yapıyor olsaydık FED'e dair sene sonuna kadar bir faiz

0: 3800'ün altında da 3335 dolar seviyesi var. Hemen şu öngörüyü de paylaşayım. Citigroup bu seviyelerden dahi %20'lik bir düşüş beklediğini açıkladı. Çok değil. 2 ay kadar önce gittiğimizde ons altında 6000 dolarlar.
1: Yine ben Citigroup'un tahminlerini hatırlıyorum. O ilk yükseliş döneminde 6000 dolarları, 7000 dolarları tahmin eden bir gruptu. Zamanla değişiyor elbette. Tabii. Ekonomi hareketli. Piyasalardaki oynaklığı sen bahsettin ama başlıklar halinde bir kez seslendireyim müsaadenle. Verilere odaklanıyor. Çin'de üfe beklentinin üzerinde geldi. Sen bahsettin. Altın düşüşle başlıyor. Ons altın kazançlarını sildi. Gümüşte de ciddi bir geri çekilme var. 120 doları gördüğümü hatırlıyorum ben. 63 dolara kadar geriledi neredeyse yarı yarıya. %10 düştü bu sene. Brent petrol 90 dolar bandına gelmiş durumda. Peki ne olacak? Çok kısa bir bundan sonra önümüzdeki sürece dair enstrümanlarla ilgili tahminlerini ya da yorumlarını alayım. Sonra seni uğurlayayım Uğur.
0: Altında düşüşler devam edebilir. Çünkü artık hareketli ortalamaların altına geldi. 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. 60 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Düşüş aralığında fiyatlamalar devam ettikçe baskı sürecek. Şöyle örnek verebiliriz izleyenlerin anlaması için. Şurada bir masa var. Masaya elimizi koyduğumuzda belli bir ağırlık oluşur ve bu ağırlık masa üzerinde kalmaya devam ettikçe ilk hissettiği ağırlıktan daha fazla ağırlık hissetmeye başlayacak ve aşağı yönlü masada bir kırılma söz konusu olacak. Altında da o düşüş bandı seviyelerinde olmaya devam etmesi daha fazla düşüşü beraberinde getirebilir. Hiç altın almayanlar dikkat etmeli, takip etmeli. Hemen nasıl olsa düştü, yükselir diye saldırmaması gerekiyor. Gümüşte zaten bu seviyeler çok yüksekti. Hala 40 doların üzerinde fiyatlanıyor. Niye 40 doları söylüyorum? 35-40 dolardan zaten yükseliş başlamıştı. Büyüme ortamının zayıf olacağı bir dönem içerisindeyiz. Geçen hafta 5 büyük kuruluş küresel ekonomi için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Büyüme yoksa gümüş neden yükselecek ki? Gümüşün zaten yükselme sebepleri arasında dünyada büyüme ortamının olması.
1: Çünkü doğrudan piyasanın kullandığı bir enstrüman gümüş.
0: Ve çok zor çıkartılan bir enstrüman. Dolayısıyla bir büyümenin olması lazım. Piyasalarda oynaklık ve baskı devam eder. Burada olmayan bir başka sebep de SpaceX halka açılıyor. Talep toplama işlemi yatırımcılara yönelik bitti. 4 kat talep geldi. Kurumsal için talep toplama devam edecek. 250 milyar dolarlık bir talep görüyoruz. Beklenti 75 milyar dolar talebin gelmesi yönündeydi. Bu tarz büyük halka arzlar sonrası borsalardan para çıkıyor. Doğru. Dolayısıyla daha önce Meta'da gördük, Alibaba'da gördük. Önümüzdeki süreçlerde Amerika borsalarında düşüşler hızlanabilir. Bu dünyanın geneline yayılabilir. Bu tarz gelişmeler Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Bugün Borsa İstanbul'un gözü kulağı da Amerika'da açıklanacak TÜFE verisinde olacak.
1: Aslında yine bu iletişim alanında kanat çırpan bir kelebeğin o etkisi tüm dünyaya yayılır. Bu bilgi hep konuşulur. Ekonomide de aslında tam karşılığını görüyoruz. Çin'deki üfe verisi tüm dünyayı etkiliyor. Hadi Amerika'dakini anlıyoruz ama yine sen de bahsettin. Bambaşka durumlar var. O yüzden de bu okuryazarlık özellikle ekonomi alanındaki okuryazarlık çok önemli. A Para'da çok önemli yayınlar yapıyorsunuz. Sizi izlemelerini bu anlamda bir kez daha tavsiye ederim. Yatırım yapacak olanların ya da parasını değerlendirecek olanların. Uğur Korkmaz çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: sağ ol yorumların için. Seni uğurlayayım. Bir haberim var hemen ekranlara getireyim. Siyasette çok hareketli. Siyasette de oynaklık devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir süren kaos yerini ARBD'ye bıraktı Kılıçdaroğlu ve Özel. Her ikisi de günler öncesinden meclis grubunda konuşacağını duyurmuştu. İki ismin taraftarları meclis girişinde birbirine girdi. Gerginliğin başladığı anlarda grup salonunda da yer tutma telaşı vardı. Özel destekçisi milletvekilleri sabahın ilk saatlerinde salona geldi, yer tuttu. Hatta bazılarının geceyi mecliste geçirdiği bile söylendi. Gerilimde zaman zaman arbede yaşandı. CHP'lileri polis ayırdı.
2: Partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
3: Biri CHP Genel Merkezi'nden...
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
3: Diğeri meclisten gönderdi sert mesajları. Kızışan kürsü savaşından önce ise her iki ismi destekleyenler arasında bu görüntüler yaşandı.

0: Mecliste içeride polis barikatı, kapıda ise CHP'liler arasında arbede vardı. Meclis çatısı altında tarihin en sıra dışı krizlerinden biri yaşandı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu mu? Gözler bu sorunun cevabını kilitlendi.
2: Bugün Ahmetli Ferdi Leyla'nın anması için Manisa'da olacaktı. Bunu fırsat bilerek burada grup toplantısı yapmak, bir anlamda korsan grup toplantısı yapmaya tevessül etmekti.
1: CHP grup toplantısının başlamasına henüz saatler var, ancak özgürlüğe destek veren milletvekilleri sabah 8 itibariyle grup toplantısı salonuna geldi ve yerlerini aldı. Şimdi salona Özgür Özel'in gelmesini bekliyorlar.
3: Kemal Bey burada bir grup toplayacak. Grubu davet edecek bir milletvekili sayısına sahip olmadığı gibi milletvekili grubu genel başkan olarak Özgür Özel'in.
0: Özel destekçisi bazı milletvekilleri yer tutma telaşını abarttı, geceyi mecliste geçirdi.
4: Mutlak iptal kararını hukuki bularak genel başkan koltuğuna oturmasında Kemal Bey'i doğru bulmuyoruz.
5: 138 milletvekili olan CHP'den 46 kişinin imzasını alır yaparsınız. Benim 46 milletvekili arkadaşım yok. Ben atandım, gelir grupta konuşurum. Bu olmaz.
0: Aynı dakikalarda meclisin dikmen kapısında ise gerginlik vardı.
6: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
7: Hain.
6: Diyemezsin onu.
0: Tıpkı CHP'li vekiller gibi Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri de saatler öncesinden gelmişlerdi meclise. Ziyaretçi giriş saatini beklemeye başladılar. Meclis başkanlığı da CHP grup toplantısı için alarm durumuna geçti. Yapılan güvenlik toplantısının ardından emniyetten talep edilen takviye ekipler meclis girişinde nöbete başladı. Taraflar arasında sloganlarla başlayan atışma zaman zaman arbedeye dönüştü. Polis CHP'liler arasındaki kavgayı yatıştırmakta zaman zaman güçlük çekti.
8: Meclis dikmen kapıdaki tansiyonun yükselmesi üzerine meclis başkanı devreye girdi. CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmama kararı alındı.
0: Grup toplantısının kapıları ziyaretçilere kapandı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Kılıçdaroğlu destekçilerini genel merkeze çağırdı. Tansiyon bir nebze de olsa düştü. Özgür Özel de meclise alınmayan ziyaretçilere seslendi.
9: Siz olmasaydınız seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen
10: CHP'de dün yaşanan grup krizinden sonra gözler yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplayacağı parti meclisine çevrilmiş durumda. İhraç edilecek isimler olabilir mi? Parti meclisinde bir kurultay sürecine dair karar alacağını Kılıçdaroğlu açıklamıştı. Ekip arkadaşımız Şener Çetin Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde son bilgileri paylaşmak için hazır. Şener, kolaylıklar dileyelim. Hem bugün neler yaşanıyor CHP Genel Merkezi'nde, hem aslında gözler yarına çevrilmiş durumda. Parti meclisinde neler olacak? Sözü hemen sana bırakayım ayrıntılar için.
11: Teşekkür edelim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararı sonrası yaşanan gerilim son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı ve 9 Haziran Salı günü de aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi adına hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da tarihi an olarak kayıtlara geçti ki o tarihi anları kayda alan arkadaşlarımızın görüntüleri de az evvel ekranlara geldi. Tabii şimdiden sonra ne olacak? Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nde atılan her adım yeni bir krizi doğuruyor. Aynı zamanda da yankı uyandırıyor. Tabii grup toplantısı krizi sonrası mecliste Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor CHP Genel Merkezi'nde. Dolayısıyla toplantıdan çıkacak kararlarda görüşülecek konularda önemli. Peki neler konuşulacak? Şimdi parti tüzüğüne göre disiplin gerektiren haller bulunuyor ki geride bıraktığımız gün mecliste yaşanan o gerilim de aslında parti kurmaylarına göre bir disiplin suçu oldu yönünde. Dolayısıyla bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ihraç sürecinin

0: başlatılması elbette gündemde olacak. Peki hangi isimler dillendiriliyor? Şimdi kulis bilgilerine göre Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Engin Yurt, Ümit Dikbayır gibi isimlerin yer aldığını söylemek mümkün. Tabii bir diğer konu da kurultay meselesi. Özgür Özel geride bıraktığımız gün grup toplantısı marjında yapmış olduğu konuşmada ne demişti? 26 Temmuz'u işaret etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da yine yapmış olduğu konuşmada ahlaklı ve erdemli bir kurultay vurgusu yapmıştı. Dolayısıyla bugünkü MYK toplantısında da yine kurultayın tarihi ve yöntemi de konuşulacak başlıklar arasında yer alıyor diyebiliriz. Bir diğer önemli konu nedir? Parti meclisi toplantısı. Zira o noktada da 11 Haziran'a yani yarına çevrilmiş durumda gözler. Bu toplantıda da aslında ne özelliği taşıyor? Tarafların ilk kez karşı karşıya gelme özelliğini taşıyor. Tabii bu toplantıda da gerilimin olacağını kestirmek çok da zor olmaz. O yüzden yarınki toplantıda çok önemli olacak. Biz de tabii süreci sıkı bir şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte takip ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça da aktaracağız ki bugün MYK toplantısından çıkacak o karar sonrası da yine parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın da bir açıklama yapması bekleniyor diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Şener'e gelişmeleri aktardığı için. Bugün önemli ve kritik MYK toplantısı, yarın da parti meclisine çevrilmiş durumda gözler. Bir yandan da DSP ile ilgili tartışmalar var. CHP'nin DSP'deki yönetimi istediğine yönelik buna dair Öndel Aksakal'ın da açıklamaları vardı. Şimdi o açıklamaları ekranlarınıza getirelim.
2: DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müşahede etmezler. DSP'nin kendi kurulları ve kararları vardır. Gelenekleri vardır. Parti tüzüğü vardır. Her şey bu çerçevede devam edecektir tabii ki.
3: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kurma iddiaları ile gündeme gelen Özgür Özel ve ekibinin rotayı Demokratik Sol Parti'ye çevirmesini değerlendirdi. Yaşanan gelişmelerin detaylarını A Haber'e anlattı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum, ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar. Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş Sayın Emir. Arkadaşımız da Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. Biz ayrılanlar olarak Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek, kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler.
3: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmeyeceğini söyledi.
2: Başkanlık kurulumuzda değerlendirmeye aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk. Demokratik Sol Parti kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez.
3: Aksakal, Türk seçmeninin CHP'den kopan bir oluşumla değil, köklü bir partiye güven duyacağına işaret etti.
2: Elbette ki köklü partiye güven duyacaktır. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden görev üstlenen yönetimi bugüne kadar hiçbir zaman ne akçeli işlerle ne de ahlak dışı olaylarla anılmamış. Her ne kadar kuruluş değerleriyle ilgili bazı sıkıntılı siyasi süreçler yaşamışlar ise de toplum nezdinde Atatürk'ün kurduğu parti olarak hep o algı ayakta kalmış. Ben ikinci bir merkez oluşturulabileceğine teknik olarak mümkün görmüyorum bunu. Çünkü her partinin tüzüğü var. O tüzük hükümleri çerçevesinde aykırı bir noktada olanlar partiden bir şekilde uzaklaştırılır.
1: Ağrı'da evinde ölü bulunan ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Genç öğretmenin hayatını kaybetmeden önce okul müdüründen şiddet gördüğünü ve mobbinge uğradığını anlattığı ses kaydı ortaya çıktı.
4: Hocam şöyle başladı aslında, zaten ufak tefek sorunlar vardı. Yani müdürün şöyle boyu var. Sinirle böyle bağırıp çağırıyordu, sonra özür diliyordu. Sonra hocam bir gün bir müfettiş geldi.

0: Hiçbir evrak yokmuş. Evrak olmadığı için okuldaki 12 öğretmeni saat 5'e kadar falan bekletti. Ama 5'e kadar bekletebiliyorum aslında çalışma saatimizi. Ama bekletme sebebi olarak bize bir görev vermiyor hocam. Diyor ki servis beni beklemek zorunda. İsterseniz taksiyle gidin. Açıklaması bu. Sonra hocam orada tüm öğretmenler konuştu falan işte o bağırdı çağırdı. Hatta beni odasından kovdu orada. Ben de bunun doğru olmadığını işte bir öğretmeni müdürün odasına kovamayacağını falan söyledim. Sonra hocam böyle çocuklara falan da şiddet uygulayan biri böyle benim öğretmenliğime laf edecek şeyler söylemeye başladı. Ben dedim ki ben en azından çocuklara şiddet uygulamıyorum. Öğretmenliğime bir şey söylettirmem gibi konuştum. Bana dedi ki seni ilgilendirmez sen karışamazsın vesaire. Ben de dedim ki sizde denetleyen birileri vardır muhakkak dedim ben bir şey diyemem ama. Sonra öyle tartıştık ve beni odasından kovdu işte bağırdı falan neyse hocam sorun çözülmedi sonra çıktık.
1: Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Detayları ekip arkadaşımız Sefer Ayça takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de canlı yayın noktamızda hazırlıklarını tamamladı. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Sefer Ayça'ya bırakalım.
2: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Evet, İzmir'de 8 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Doğukan Büyükışık dosyasında önemli bir gelişme yaşandığını belirttiğin gibi uzun yıllar yüksekten düşme olarak değerlendirilen olayla ilgili yürütülen cinayet soruşturmasında aranan son firarı kişi de yakalandı. 2018 yılında olayı biraz hatırlarsa 2018 yılında Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Doğukan Büyükışık'ın ölümü babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık uzun yıllar süren hukuk mücadelesi sonrasında yeniden mercek altına alınmıştı. Bunu geçen haftalarda da haber farkıyla ekranlarınıza getirmiştik. Soruşturmada elde edilen yeni deliller uzman raporları doğrultusunda olayı cinayet olabileceğini değerlendirilip bunun üzerine geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı tüm Türkiye'de ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli haftalarca çok sayıda kişi göz aranmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında polis memurları ve bekçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı Aklan Uysal ve dosyada firari olarak son şüpheli kişi vardı. İşte bu son kişi şüpheli kişi de İbrahim Kazmacı yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacağı belirlendi ve güvenlik güçleri tarafından Edirne Kapıkule sınır kapısında yapılan operasyonda Kazmacı gözaltına alındı ve böylece soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan tüm şüpheliler yakalanmış oldu ve bundan sonra artık şimdi yargı süreci başlayacak. Biz de A Haber farkını bu yargı sürecinde ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Haktan Uysal.
1: Sefer Ayça'ya teşekkür ediyoruz. Son durumu gelişmeleri izleyicilerimizle paylaştı. Gündemin önemli başlıkları var. Bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. Türkiye Gençlik Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği yaz okulu projesinin 2026 tanıtımı Sakarya'da yapıldı. Bu yıl 500 bin ortaokul öğrencisine ulaşması hedeflenen proje 81 ilde eş zamanlı hayata geçirilecek. Binlerce öğrencinin katıldığı programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilal Erdoğan gençlere Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çok çalışmaları çağrısında bulundu.
3: ...500 bin genç için yaz okulu heyecanı başlıyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz okulu projesinin 2026 yılı tanıtımı Sakarya'da yapıldı. Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, veliler ve öğrenciler katıldı. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı hayata geçirilecek yaz okulu projesi bu yıl Renklensin Yaz Okulumuz mottosuyla kapıları araladı. Geçen yıl yüz binlerce gence ulaşan projenin bu yıl 500 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Tanıtım programında konuşan Necmettin Bilal Erdoğan gençlere seslendi.
4: Türkiye Gençlik Vakfı ortaokuldan itibaren çocuklarımızın, gençlerimizin kendi ülkesini ve ülkesini bizlere vatan yapan değerleri tanıyarak yetişmesini hedefleyen bir gençlik

0: sınıfı. Onun için sizlerin yaşından itibaren yaz okulları düzenleyerek, yaz kampları düzenleyerek, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek sizlerin bu vatana canı gibi bakacak cesur, güçlü, geleceğin dünyasına çok büyük etki edecek bireyler olarak yetişmenizi hedefliyor.
1: Bilal Erdoğan gençlere geleceğe dair büyük hedefler koymaları çağrısında da bulundu.
0: Çocuklar, Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden bir tanesi olacak 21. yüzyılda ve o Türkiye yüzyılını, yani Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz, biliyor musunuz? Buna hazır mısınız? Hiç sıradan işimiz olmayacak. Hep iddialı olacağız.
1: Türkiye'nin geleceğinde gençlerin rolüne dikkat çeken Erdoğan, başarının çok çalışmaktan ve iddialı hedefler belirlemekten geçtiğini vurguladı.
0: TÜGVA her adımda sizin yanınızda olacak, sizi destekleyecek, sizi yüreklendirecek, yalnız kaldığınızda yanınızda olacak, canınız sıkıldığınızda size eğlenceyi de bulacak inşallah. Anlaştık mı?
1: Yaz okulu kapsamında ortaokul öğrencileri, Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, akıl zeka oyunları ve kültür gezileriyle dolu dolu 6 hafta geçirecek.
2: Hafta sonu LGS heyecanı başlıyor. Adayların sınav salonuna girerken yanlarında bulundurması gereken kırtasiye malzemelerine dair kurallar da netleşti. Peki sınavda yeni düzenlemeler neler? Ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci konuyla birlikte bu özel başlığa dair çok önemli bir yayın gerçekleştirecek. Kübra, yüz binlerin hatta milyonların gözü artık hafta sonuna çevrilmiş durumda, heyecan da dorukta. Nelere dikkat edilmeli? Aileler ve öğrenciler neler yapmalı? Sözü hemen sana ve konuğuna bırakalım.
3: Teşekkürler Aktan Uysal. İyi yayınlar dilerim sana. Senin de belirtmiş olduğun kadar aslında öğrenciler kadar veliler de bu konuda oldukça heyecanlı. Hafta sonunu herkes heyecanla bekliyor. Tabii yeni değişiklikler de vardı bu sınavda. Hem o değişikliklerden bahsedeceğiz. Hem öğrenciler ve veliler son günler kala sınava neler yapması gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda çok değerli bir konuğum Nazik Kösegil, eğitimci var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
3: Çok sağ olun Nazik Hanım. Öncelikle sınava giderken öğrenciler yanında ne götürmesi gerekiyor ve şu anda yeni bir değişiklik vardı bu sınavda. Bu değişiklik ne? Ondan başlayalım isterseniz.
4: Öğrencilerimiz öncelikle yanlarında giderken kimliklerini ve sınav giriş belgelerini götürecekler. Bunun için herhangi bir şey götürmelerine gerek yok. Geri kalan her şey Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda öğrencilere dağıtılacak. Örneğin silgi, kalem gibi ihtiyaçlar okulda verilecek. Bir de bu sene ilk defa bizim bu sınavımızda iki tane sınav var. Arada da bir yarım saat boşluğumuz var. Bu boşlukta içecek ve yiyecek dağıtımı yapılacak. Yani geçmiş yıllarda oldu, öğrenciler ilk sınavdan çıktılar, acıkmışlardı, aileler yemek vermeye çalışıyorlardı. Şimdi öyle bir şey de olmayacak. Bir kumpanya aslında olacak ve o iki sınav arasında öğrencilerimiz hem dinlenecekler hem de o kan şekerlerini düzenleyen, biraz da heyecanlarını düzenleyen bir kumpanya alacaklar.
3: Peki sınava artık son iki gün kaldı. Hafta sonu büyük heyecan öğrenci ve velileri bekliyor dedik. Son günlerde öğrenciler ne yapması gerekiyor? Velilerin, öğrencilerin nasıl yaklaşması gerekiyor? Sınav kadar önemli aslında son günlerde.
4: Öncelikle öğrencilerimiz diyelim, bu çok yoğun bir ders çalıştılar ve sınavdan önce de ne zaman ders çalışmayı bırakacakları konusunda biraz heyecanlılar. Yavaş yavaş bıraksınlar. Çünkü bu yoğunlukta bir anda ders çalışmayı bırakmak öğrencide bir boşluk oluşturacaktır. Zaten sınav heyecanı da var. O boşluğu yönetemeyebilirler. O yüzden cuma gününe kadar yavaş yavaş biraz seyrelterek ders çalışmayı bırakmak. Eğer çok o ihtiyacı kapatamıyorsa da cuma sabah son bir deneme çözüp o denemenin de yanlışlarına bakıp cuma günü saat öğlen 1 gibi artık ders çalışmayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Biraz dijital detoks yapsınlar. Sosyal medya ve teknolojik aletlerden bu son 3 günde biraz uzak dursunlar. O çünkü beyinlerini yoracak. Heyecanlarını daha çok böyle açık hava etkinlikleriyle kontrol etsinler. Velilerimiz de öğrencilerimize bu boşlukla destek olsunlar. Birlikte vakit geçirsinler. Sınavla ilgili velinin iyi zannettiği ama iyi olmayan cümleler var. İşte sakın heyecan yapma, stres yapma, bunları yapmamaya çalışsınlar.
3: Çok teşekkürler paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı.

0: Nazik Küsegil'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Kuzey Makedonya'da Türkler tarafından coşkuyla karşılandı. Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini vurgulayan Zorlu, işbirliğinin sağlam temeller üzerinde ilerleyeceğini de söyledi.
2: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon yurttaşımızın yüreği her zaman burada. Sizinle beraber. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye'nin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Üniversite rektörleriyle görüştü. Daha sonra Üsküp'e bağlı Aşağı Koliçan köyünü ziyaret eden Zorlu, burada Türkler tarafından coşkuyla karşılandı.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize selamlarını getirdim.
3: Zorlu, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.
2: İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye-Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler çok daha güçlenecek, işbirliğimiz çok daha sağlamlaşacak.
3: Etkinlik sırasında Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik sevgi sloganları dikkati çekti.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize selamlarını getirdim. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon yurttaşımızın yüreği her zaman burada. Sizinle beraber. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dijital ekonominin kalbi olarak görülen yarı iletken çipler küresel üretimin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları hem elektronik ürünleri hem de otomobil üretimini doğrudan etkiliyor. Elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte çipe olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta.

0: Bir yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten Haber.
3: Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
5: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affında sona gelindi. AK Parti grubunun uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yasa teklifi köklü değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle iki farklı grup kapsamı alınıyor. Birinci grup 2022 yılında yürürlüğe giren geçici madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grupsa 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil, her ne sebeple olursa olsun yüksek öğretimle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Taslak metne göre düzenleme meclisten geçip resmi gazetede yayınlandığı an 4 aylık başvuru maratonu başlayacak. Öğrenciler ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak 2026-27 eğitim öğretim yılında sıralarına geri dönebilecek. Vatani görevini yapanlar için de özel bir kolaylık var. Kanun çıktığında askerde olanlar terhis olduktan sonraki 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde bu haktan eksiksiz yararlanabilecek. Üstelik sadece geri dönmekte kalınmıyor, bölüm değiştirme şansı da tanınıyor. Üniversiteye giriş yılındaki puanı geçmek istediği bölümün taban puanına yetenler yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca Dilya

0: Öğrenciler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına da geçiş hakkına sahip olacak. Uygulama usullerini ise Yüksek Öğretim Kurulu belirleyecek. Kanun teklifinin çok yakında Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Siber dolandırıcılar, yasa dışı bahis çeteleri ve çocuk istismarcıları. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı. Son 5 günde 18 ilde eş zamanlı dev bir siber operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 194'ü tutuklandı. 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Peki zanlılar vatandaşları ağlarına nasıl düşürdü? Siber polislerin titiz çalışması akıl almaz oyunları tek tek deşifre etti. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte ortalama siteleri üzerinden yatırım vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. Sadece bununla da kalmadılar. Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarını ele geçiren şebeke, yüksek kazanç vaadiyle hesap kiraladığı post tefeciliği yaptı. Listenin en karanlık kısmındaysa yasa dışı bahis organizasyonları ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin net bir mesaj geldi. Vatandaşımızın huzuruna ve güvenliğine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Mücadelemiz tavizsiz sürecek denildi. Operasyonda emeği geçen polis ve yargı mensupları tebrik edildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
0: Ülke genelinde 82 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda Mayıs 2026'da usulsüzlük yapan işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1-31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini tına almak amacıyla denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti ve ekledi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

Ajans bugünde hem yeni saate sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. 100 metreden düştü, yürekleri ağızlara getirdi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yamaç paraşütü kazası yaşandı. Görüntüleri ekranlara getirelim. Sakçagözü Mahallesi'nde uçuş yapan paraşütçü bir anda kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre yükseklikteki paraşüt ormanlık alandaki çalılığa çakıldı. Yaralanan paraşütçü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Paraşütçünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Kaza anında ve sonrasında ortaya çıkan fotoğraflarda ekiplerin o noktaya ulaştığı anlarda fotoğraf kareleriyle birlikte ekranlarınıza geldi. Havadaki panik dolu anları ekranlarınıza taşıdık. İstanbul'da Beylikdüzü metrobüs durağında çıkan tartışmada kan döküldü. İddia o ki tarafları karşı karşıya getiren metrobüste başlayan taciz iddiasıydı. Evlilik arifesinde olan 22 yaşındaki Ferdi Aras, nişanlısının yanında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. 18 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı. Kavga sırasında Aras'ı tuttuğu ileri sürülen failin babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

0: Ben oğlumun düğün hazırlıklarını yaparken kefenini hazırlıyorum şu anda. Başlıca oğlumu katleden, yataklık yapan, yardımcı olan baba şu anda dışarıda.
1: Düğününe hazırlanırken canından oldu. Damat olacakken yan baktın kavgasına kurban gitti.
0: Evim benim büyük oğlumdur benim. Yani ilk göz ağrımdı ve ilk göz ağrımı aldı.
1: Katil tutuklansa da ona yardım eden babası serbest bırakıldı.
0: Ben daha bu oğlumu dün toprağa vermişim. Daha toprağa suyu kurmamış. Ve bugün baba dışarıdadır.
1: Dehşeti düşüren görüntülerin adresi Beylikdüzü.
2: 22 yaşındaki Ferdi Aras nişanlısı ve kayınvalidesiyle birlikte kahvaltıdan dönüyordu. Metrobüse binmişlerdi. Tam da o esnada metrobüsteki 49 yaşındaki baba ve 18 yaşındaki oğlu Ferdi'nin nişanlısına bakmaya başladı.
1: İddiaya göre metrobüste başlayan taciz kavgası sözlü tartışmaya döndü. Taraflar arasında gerginlik tırmandı.
0: Hem bayana sakıncalık yapıyorsun, hem de kalkıp da katlediyorsun. Bu hangi bir canilliktir?
2: Olay tam da burada yaşandı. Beylikdüzü durağına gelen metrobüsten inen Ferdi Aras ve nişanlısını saldırgan baba oğlu da takip etti. Tam da o esnada tartışma büyüyünce 18 yaşındaki genç cebinden bıçağını çıkardı.
0: Bir baba bir evlatla gezmeye gidiyor, suç haletiyle beraber nasıl gidebilir? Metrobüse nasıl girebiliyor?
1: Baba tuttu, oğlu bıçakladı. 22 yaşındaki Ferdi Aras ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganlar kısa sürede yakalandı.
2: Gençliğinin baharında kara toprağa giren Ferdi Aras'ın katili ise tutuklandı. Ona yardım eden babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Başlıca oğlumu katleden, yataklık yapan, yardımcı olan baba şu anda dışarıda.
3: Mezdeke dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kambur'un öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı. Yapılan incelemelerde yeni delillere ulaşıldı. Polis adım adım iz sürdü. Telefon kayıtları, İstanbul kart hareketleri ve güvenlik verileri tek tek incelendi. Cinayetin baş şüphelisi, azmettirici oldukları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
4: Hiç duymadım.
5: Hiçbir şey bilmiyorum çocuğum. Hiçbir şey bilmiyorum.
4: Ben kardeşimin katilini istiyorum. Kim yaptı, kim yaptırdı? Hiçbir şey bilmiyorum.
6: 10 yıl önceydi. Mezdeke grubunun eski üyesi Aynur Kambur korkunç bir cinayetin kurbanı oldu. Katili yıllarca bulunamadı. Ama o dosya yıllar sonra raftan tekrar indi. 3 kişi gözaltına alındı. Esas faili ise İstanbul Kart yakalattı. Pişkin ifadesi ise şaşkınlık yarattı. Olayı tek başıma planladım. Siz gelmeseydiniz ben gelip teslim olacaktım dedi.
4: 15 kurşun var vücudunda. Ne yaptı bu çocuk?
6: 24 Mart 2016 günü evine gelen Aynur Kambur yaşadığı apartmanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olay yerinde bulunan boş kovanlar kriminal incelemeye alındı. Ancak bugüne kadar herhangi bir silahla eşleştirilemedi. Bu nedenle dosya yıllarca faili meçhul olarak kaldı.
5: Dosya yıllar sonra tekrar açıldı ve geçmişteki tüm deliller tek tek incelendi. Aynur Kambur'un ablası 2017 yılında bir dilekçe vermişti. Dilekçede Aynur Kambur'un tehdit edildiği ve o tehdidi ise 3 akrabası olan Kar kardeşlerin yaptığı yazıyordu. Tehdit ise bizim Süreyya'da dansöz olamaz şeklindeydi.
6: Bu fotoğraf cinayete dair zanlı için eldeki en önemli kanıttı. Kambur'un evi Şişli'deydi. Bu fotoğrafta aynı gün o adrese çok yakın bir noktada toplu taşıma aracında çekilmişti. Şüpheli Bülent Gündüz'ün toplu taşıma kartındaki hareketleri incelendi. Yapılan araştırmalarda avcılardan metrobüse bindiği tespit edildi. Ulaştığı adres Şişli'ydi.
5: Daha sonra şüphelinin HTS kayıtları incelendi ve o inceleme sonucunda hem olay öncesi hem de olay sonrası şüphelinin telefonunu kapattığı ve telefonunu açtığında ise Serdar Kar isimli kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.
6: Bu tespitin ardından araştırma derinleşti. Bülent Gündüz'ün Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'la bağlantılı olduğu belirlendi. Şüphelilerin uzaktan akraba oldukları, ortak araziye sahip bulundukları ve Bülent Gündüz'ün bir dönem Kar kardeşlere ait şirkette sigortalı olarak çalıştığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Yüksel Kar'ın olaydan 2 gün önce Amerika'ya gittiği ancak onun da aynı zaman diliminde telefonunu kapattığı

0: ortaya çıktı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda cinayetin baş şüphelisi olarak Bülent Gündüz'le birlikte bağlantılı olduğu Fazlı Kar ve Serdar Kar gözaltına alındı.
1: Gözaltına alınan şüpheli bu olayı tek başına planladığını söyledi. Ayrıca polislere siz gelmeseydiniz zaten ben teslim olacaktım dedi. Ve en çok merak edilen soru, peki bu cinayeti neden işledi? İfadesinde şüpheli buna da cevap verdi. Ve dedi ki Aynur Kambur benim anne tarafımdan akrabamdı ve dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Bu yüzden bu olayı gerçekleştirdim dedi.
0: Şüpheli ifadesinde ayrıca sözde vicdan azabı çektiğini ve teslim olmak için çocuklarının büyümesini beklediğini söyledi. 10 yıllık dosyadaki son gelişmelerin ardından abla Dilek Kıymış'tan dikkat çeken açıklama geldi. Duygularını, faillerin yakalandığını duyduk, çok mutlu olduk. İstanbul Emniyetimize teşekkür ediyorum. Yıllardır bu dosyanın peşini bırakmamışlar sözleriyle ifade etti.
2: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesinin iğneyle kuyu kazarak yaptığı teknik takip sonucu 2014 yılında bıçaklandıktan sonra cesedi yakılan müteahhit Şeref Kocabıyık'ın katil zanlıları tespit edildi. Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla bir akrabası olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.
3: ...12 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü. Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından... ...müteahhit Şeref Kocabıyık'ın cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede Kocabıyık'ın bıçaklanarak öldürüldüğü... ...daha sonra da delilleri yok etmek için cesedinin yakıldığı belirlenmişti. Dosyanın yeniden ele alınmasıyla ekipler olaydan sonra kaybolan cep telefonunun izini sürdü. Yapılan teknik takipte telefonun cinayetten yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanıldığı tespit edildi.
4: 25 Kasım 2014 tarihinde öldürülen Şeref Kocabıyık'ın faili meçhul cinayeti 12 yıl sonra aydınlatıldı.
3: HTS ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesiyle telefonu kullanan kişinin cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerle temas halinde olduğu ortaya çıktı.
4: Şeref Kocabıyık cinayetiyle ilgili olarak bir akrabası olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
3: Suriye'de bulunduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
2: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Görüntüler ekranlarda, yangın kısa sürede büyüdü. Bütün çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. Ardından bir müdahale süreci başladı. Öncelikle alevlerin hem bina içine hem de etraftaki binalara yayılmaması için çaba sarf edildi. Ekiplerin mücadelesi ekranlarınıza yansıyor. Alevlerin çok hızlı yayıldığı da gözlemlendi. Sonrasında ekiplerin müdahalesiyle birlikte alevler kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye ulaşmıştı. Sonrasında panik anları kameralara böyle yansıdı. Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangının müdahale anları ve yaşananlar kameralar tarafından da böyle kayıt altına alındı. İstanbul Beyoğlu'nda hassas burunlu narkotik köpekleri ile asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sahadaydı.
5: Asayiş uygulamasında hassas burunlu K9 köpekleriyle araçlar tek tek arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Beyoğlu'nda hassas burunlu narkotik köpekleriyle asayiş uygulaması yapıldı.
6: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yapmış olduğu narkotik uygulaması gerçekleşiyor ve şu anda Beyoğlu'nda suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla drone destekli narkotik uygulaması gerçekleştiriliyor. Narkotik uygulamasında hassas burunlu K9 köpekleri de görevlendirildi. Araçlar işte görmüş olduğunuz gibi tek tek durduruluyor. İlk önce içerisinde bir arama yapılıyor. Sonrası ise hassas burunlu köpek etrafında gezip koku duyarlılığına bir bakıyor. Uygulamanın bir başka anında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı drone ekiplerinin yapmış olduğu operasyon kapsamında iki drone da havada kalıyor ve sonrasında ise görmüş olduğunuz

0: gibi kontroller sağlanıyor. Yaklaşan araçlar ve yaklaşan şahıslar tek tek tespit ediliyor.
1: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da asayiş uygulamasını sahada denetledi.
2: Bu sabah Beyoğlu merkezde İstanbul'umuzun da genelinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizin desteğiyle bir narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşam da huzur uygulamasını arkadaşlarımızla İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucu mücadelenin her zincirinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir.
1: Selami Yıldız vatandaşlarla da sohbet etti. Bölge esnafının sorunlarını dinledi.
3: Çocuğumuza bir forma verdik. Orada bizim mottomuz şu: bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz. O yüzden İstanbul'un emniyeti için arkadaşlarımızla gece gündüz buralardayız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz.
4: Ağrı'da evinde ölü bulunan anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'la ilgili soruşturma sürüyor. Ayşe öğretmenle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi.
5: Mobbing iddiası var, şiddet iddiası var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturması
6: gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor olabiliriz. Masum insanları öteliyor olabiliriz. O yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili olarak hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş grubumuz gerekli süreci başlattı. Sonucunda suçlu kim varsa bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
7: Çok teşekkürler.
4: Yunanistan attığı her adımla Türkiye kompleksini bir kez daha gösteriyor. Bu kez Yunan ordusu ilginç bir hamleye imza attı. Türkiye sınırındaki birliğin arması değiştirildi. Yeni tasarımda askerin yönü Avrupa'dan Türkiye'ye çevrildi.
8: Armayı değiştirdiler, askerlerin yönünü Türkiye'ye çevirdiler. Yunanistan'ın derdi yine Türkiye. Yaklaşık 10 milyonluk ülke bozuk ekonomisini, göçmen krizini, işsizliği kenara bıraktı. Yine gündemine Türkiye'yi aldı. Atina bu kez değiştirdiği askeri armayla tartışmaya neden oldu. Yunan ordusu Türkiye sınırına yakın konuşluğu 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasını değiştirdi.
9: Ekonomi ve toplumdaki durum giderek kötüleşiyor. Savaşlar yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu yüzden bugün temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz.
8: Değişiklikte en dikkat çeken unsursa asker figürünün yönü oldu. Eski armada asker figürü batıya bakıyordu. Yeni tasarımda yön doğrudan Türkiye sınırına çevrildi. Armaya ayrıca Semadirek adası da eklendi. Yunan basını da değişime geniş yer verdi. Habere göre hamle sıradan bir tasarım güncellemesi değil. Yön değişikliği sembolik anlam taşıyor. İddiaya göre Atina bu adımla Ankara'ya mesaj vermeye çalışıyor. Uzmanlara göre Atina hamle yaparken Türkiye'yi referans haline getirdi. Ankara'nın özellikle Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki hamleleri izleniyor. Ülke pozisyonunun tamamını neredeyse Türkiye'ye göre alıyor. Ankara ise bölgedeki nüfuzunu artırmaya ve denklemin merkezinde yer almaya devam ediyor.
4: Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacı İrlandalı bir kişiyi bıçakladı. Olay üzerine göçmen karşıtı protestocular sokağa döküldü. Protestoları şiddet eylemine dönüştüren göstericiler çok sayıda ev ve aracı da ateşe verdi. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler etrafa saldırdı. Sokak olayları sırasında kamu malları zarar gördü. Göçmenlerin yaşadığı binalarda hedef alındı. Yüzlerini gizlemek için maske takan eylemciler bir belediye otobüsünü de ateşe verdi.

aşırı sağcı oldukları belirtilen gruplar şiddet olaylarında ön sırada yer alıyor. Bir Türk'e ait berber dükkanı da olaylarda zarar gördü. Ebola virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü korkutan bir açıklama yaptı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında kontrol eğrisinin çok gerisinde oldukları bildirildi. Ebola virüsünün patlak verdiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kriz gün geçtikçe büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü de son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. 8 Haziran itibariyle 550 doğrulanmış vaka, 101 ölüm ve toplam 19 iyileşme bildirildi. Doğrulanan vakaların %94'ü Ituri eyaletinde görüldü. Vakadaki artış test ve temas takibinin doğru yürütüldüğünü ortaya koydu ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre salgın kontrol altına alınamadığı mücadele devam ediyor. Diğer yandan komşu Uganda'da da Ebola vakaları görülmeye başlandı. Yetkililer salgının toplum içine yayılmadığını açıkladı. Şimdiye kadar 19 doğrulanmış vaka tespit edildi. 2 kişi ise hayatını kaybetti. Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 29 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki Mihriban Okur'un ailesi kızının organlarını bağışlama kararı aldı. Acılı aile, kızının kornealarıyla dünyayı yeniden görmeye başlayan 62 yaşındaki Nermin Yücebaş'la bir araya geldi. Şimdi o duygu dolu buluşmayı ekranlarınıza getiriyoruz.

0: Ben onu her gördüğümde çocuğumu hatırlayacağım. O da benim bir ablam artık.
1: Kızının bakmaya kıyamadığı gözleri dünyayı görmeye hasret kalmış bir kadına ışık oldu.
0: Mihriban'ın bana bakıyor.
2: İki senedir bekliyordum. Sonunda kavuştum kızımızın sayesinde. Allah nur içinde yatırsın.
1: Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yazıldı yüreklere umut olan hikaye.
3: 25 yaşındaki Mihriban Okur evinde rahatsızlanıp kalp krizi geçince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Mihriban Okur'un annesiyle irtibata geçildi ve organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı. Anne organ nakline olur verdikten sonra nakil bekleyen hastalara umut doğdu.
0: Bir anneyim sonuçta. Bir annem, hemen karar veremedim. Sonra döndüm geldim, hocam ben organ bağışı veriyorum dedim.
1: Mihriban vedasıyla hiç tanımadığı insanların hayatına dokundu. Genç kızın karaciğeri Malatya'da, böbreği İstanbul'da, organ nakli bekleyen hastalara gönderildi. Kornealar ise 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ulaştırıldı.
3: 62 yaşındaki Nermin Yücebaş da Samsun'da kornea bekleyenlerden bir tanesiydi. 2 yıldır kornea nakli için sıradaydı. Son 1 yılı adeta ona bir ızdırap olmuştu. İşte o müjdeli haber geldi. Anne organ bağışı için olur verince Nermin Yücebaş da artık kalp krizi geçiren kızının gözlerini görmeye başladı.
2: Her gece sabahlara kadar ağladım. Gözüm iltihap yaptı, enfeksiyon yaptı. Ameliyatlar geçirdim, bir tane de ameliyat geçirdim. Böyle bekliyordum işte. Çok bunalımdaydım.
4: Yaşamak istemiyorum diye ağlıyordu. Çünkü torunlarını göremiyordu. Üzüldüm. 24 yaşında bir kız öldüğü için üzüldüm. Ama o ne bir koca yürek ki o anne 24 yaşında çocuğun organlarını o acı içerisindeyken bile düşünmüş ve bağışlamış. Başka canları düşünmüş.
1: Nermin Yücebaş, sevdiklerinin yüzüne tekrar bakabilmenin heyecanını yaşarken, genç yaşta hayata veda eden Mihriban'ın ailesi de kızlarının gözlerine yeniden bakma sevinci yaşıyor.
3: Kızınızın gözleri orada. Evet. Neler hissettiriyor size?
0: Ya çok duygusal ama belli etmeye şey yapayım.
3: Bir anne için kolay değil tabii.
0: Allah'ım ona iyi şifalık versin Rabbim. Ben onu her gördüğümde çocuğumu hatırlayacağım. O da benim bir ablam artık, bir annem.
2: Yavaş yavaş ışık hissediyorum. Suretini görüyorum. İnsanları hiç görmüyordum. 6 ay, 1 sene içinde tamamen açılır dedim. Hep

0: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Bozbey için 402 yıla, Erdem içinse 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'le bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaptıkları belirlenmişti. 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi, kızı, kardeşleri ve bazı belediye çalışanlarıyla çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. Esenyurt'ta polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon anı drone kamerasıyla bakın nasıl görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Battalgazi Mahallesi'nde metruk bir binadan çıkan 3 kişiyi takibe aldı. Drone'la yapılan takipte şüphelilerden birinin elindeki maddeleri yere attığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yere atılan maddenin 2,3 gram uyuşturucu olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeyi yere attığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. İklim değişikliği ve artan kuraklık tehdidine karşı Türkiye su kaynaklarını korumak için dijital bir kalkan oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Su Atlası, ülkenin su envanterini tek bir kaynakta toplayacak.
1: Su vatandır inancıyla ve bir seferberlik ruhuyla geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.
2: Su bu topraklarda sadece bir ihtiyaç olarak görülmemiştir.
3: Suyun korunması, verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da düzenlenen Kentler Susamadan Suyun Geleceği için Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası programına katıldı. Yumaklı, suyun yaşamın ve medeniyetin temel unsuru olduğuna dikkat çekti.
2: Su bizim kültürümüzde medeniyetin, hayatın ve bereketin merkezinde yer almıştır. Su kemerlerindeki mimari örneğin, sarnıçlardaki mühendislik, çeşmelerdeki hassasiyet bizim kültürümüzün suya verdiği önemin en önemli göstergeleri.
3: Bakan Yumaklı proje kapsamında Türkiye genelindeki su kaynaklarının detaylı şekilde envanter altına alınacağı, yeraltı ve yerüstü su varlıklarının dijital ortamda haritalandırılacağını belirtti.
2: Bu eser yaklaşık 25 bin kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar, coğrafi tabanlı haritalar, İnsansız hava araçları görüntüleri ve kapsamlı analizlerle desteklendi. Su Atlası'mızın karar vericilerden akademisyenlere kadar, yerel yönetimlerden vatandaşlarımıza kadar herkes için önemli bir başvuru kaynağı olmasını diliyorum.
0: Şimdi sizi dünya moda ikonlarının peşinden koştuğu biriyle tanıştıracağız. 15 yaşında bir ayakkabı tamircisinden bahsediyoruz. Tasarımlarını çöpten çıkarıyor. İşbirliği mesajlarına dönüş yapmamasıysa gizemi daha da arttırıyor.
4: Daha 15 yaşında sosyal medya sayesinde sadece bir ayda dev bir moda ikonuna dönüştü. Etiyopya'da ayakkabı tamircisi olarak çalışan genç bir ayda 6 milyon takipçiye ulaştı. Nedeni kısıtlı imkanlarla çöpten topladıklarıyla diktiği elbiseler. Takipçi sayısı milyonlara ulaşınca markalar işbirliği için gencin peşine düştü. Ama henüz kimse ulaşmayı

0: Şeramadı. Mekelle şehrinde yaşayan ve gerçek adı Kaleap olan Putik moda eğitimi almadı. Tekstil artıklarını, kabloları içinden gelen yetenekle tasarımlara dönüştürüyor. Yaratıcılığıyla Afrikalı genç şimdiden dünya fenomeni.
1: Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. AK Parti grup salonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan anons edildi ve birazdan mesajlarını paylaşacak. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine dair önemli açıklamalarının olacağını biliyoruz. O mesajlarını paylaşması için şimdi biz de Ankara'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına kameralarımızı çeviriyoruz.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları, çok kıymetli misafirler, AK Parti grup toplantımızın açılışında sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ve burada yapacağımız değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin farklı köşelerinden toplantımızı teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Heyecanlarından, coşkularından, ahde vefalarından dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti grubundaki şu muhteşem kardeşlik tablosunun herkese, özellikle de siyaseti marjinalize etmeye çalışanlara örnek olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı sonrasındaki bu ilk buluşmamız vesilesiyle hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Hak katında makbul ve mebrur olmasını niyaz ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, yola çıktığımız ilk günden beri milletle bütünleşmemiz katlanarak, güçlenerek hamdolsun devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin sağlamlığına hafta sonu bir kere daha şahitlik ettik. Halkımız pazar günü Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'taki 6 beldede belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünde AK Parti'mizin, birinde ise ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir. Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza atmıştır. Öncelikle hemşerilerinin takdiriyle belediye başkanı beldesinde Mustafa Karadağ, Tokat yol üstü beldesinde Mustafa Altın'ı, Gümüşhane Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran'ı, Nevşehir Mustafa Paşa beldesinde Mustafa Özer'i canı gönülden tebrik ediyorum.

üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşlarımıza da partimize ve ittifakımıza yönelik teveccühleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacak milletimize olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödemenin gayretinde olacağız. Yine 7 Haziran Pazar günü ülkemiz genelinde 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti için sandık kuruldu. Demokrasimizin temel yapı taşları olarak gördüğümüz muhtarlarımızı da yürekten tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bakınız burada 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablonun önemli bir yönüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Malumunuz bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden konuşarak kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydılar. Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların üç gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Ne konuşan var, ne seçimler hakkında yorum yapan var, ne de galeyana getirdikleri vatandaşlarımızdan çıkıp özür dileyen var. Aslında benzer bir yüzsüzlüğe biz 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında da şahit olduk. O günleri hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Nelerle karşılaşmadık ki? Geride olduklarını çok iyi bildikleri halde utanmadan çıktılar, öndeyiz diyerek halkımıza yalan söylediler. Kampanya döneminde sipariş anketler vasıtasıyla seçmenlerini manipüle etmeye kalktılar. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra bile yanıldıklarını kabul etmek yerine milleti suçladılar, hatayı kendilerinde değil milletin tercihlerinde aradılar. Yaşadıkları ağır ezimete rağmen siyasetin, sosyal medyanın yankı odalarından ibaret olmadığını bir türlü anlayamadılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese ve her şeye kesen bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz. Siz kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz. Siz cuntacıların ve suç örgütlerinin vesayetinden kurtulamazsanız daha çok yenilgi tadar, daha çok hüsrana uğrarsınız. Bakın, her zaman ifade ediyorum. Sorun sadece bunların siyasete bakış açılarında, siyaset tarzlarında, bunların çirkin ve çirkef üsluplarında değildir. Esas sorun bunların zihniyetindedir. Bunların faşizan ideolojisindedir. Sorun bunların sokakla kurdukları bağın harbi ve hasbi, sahici ve samimi

kimi olmamasındadır. Sorun bunların milleti mümeyyiz görmemelerinde, Anadolu irfanını hafife almalarındadır. Sorun bunların siyaseti halka hizmet vasıtası olarak değil, şahsi kariyer ve kazanç kapısı olarak görmelerindedir. Çeyrek asra yaklaşan rekabetimiz, bütün bunlar boyunca defalarca yenildiler, defalarca yanıldılar. Fakat bir kez olsun zihniyetlerini değiştirmeyi denemediler. Kıymetli kardeşlerim, son günlerdeki tavırlarına bakılırsa pek değiştirecek gibi de durmuyorlar. Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükunetle çözmek yerine kimi zaman bizi, kimi zaman mahkemeleri, kimi zaman da medyayı suçlayarak yine kendilerine toz kondurmuyorlar. Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.

Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değil.

tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir.

mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi bulaştırmadık. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olan çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Esasen milletimizin arzu

arzusu ve bizden beklentisi de bu yöndedir. Biz kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz. Nitekim bunu yapıyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Bakın açık söylüyorum. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Siyasette polarizasyonu artıracak adımlardan herkes uzak durmalıdır. Burada şu gerçeğin de bilinmesinde fayda görüyorum. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü AK Parti hareketi olarak bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP'nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir. Bizim mücadelemiz başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Bizim mücadelemiz milletin inancına, kutsalına, değerlerine dil uzatan, millete tepeden bakan Jacoben zihniyetledir. Bizim mücadelemiz hacca gitmek için yardım isteyen vatandaşa boş ver, Araplara paranı kaptırma diyen gafillerledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır. Bizim mücadelemiz ellerine fırsat geçse Türkiye'yi tek parti karanlığına tekrar götürecek faşizm hevesleridir.

Bizim mücadelemiz mehter marşından rahatsız olanlarla. Okullarımızda Ramazan etkinliklerine tahammül edemeyenlerle, laikliği siper alarak milletin inanç değerlerine ateş edenlerledir. Bizim mücadelemiz

Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten mankurtladı. Bu makamlarda olduğumuz müddetçe mücadelemiz devam edecektir. Değerli yol arkadaşlarım, şunu bir kere daha sizlere ve aziz milletime hatırlatmak durumundayım. Tembel muhalefetten, vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez. Türkiye'nin güçlü, dirayetli, başarılı, istikrarlı bir iktidar kadar vizyon, ufuk ve hassasiyet sahibi muhalefete de ihtiyacı var. Bizimle eser, hizmet ve projede yarışacak muhalefet arayışımız son 23 yıldır makes bulmadı. Ama buna rağmen umutlarımızı tüketmiş değiliz. Er veya geç Türkiye'nin hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşacağına yürekten inanıyorum. Biz o gün gelene kadar kendimizle yarışmaya devam edeceğiz. Rakiplerimiz kendi kısır çekişmeleriyle meşgulken her zaman söylediğim gibi biz sadece işimize bakıyoruz. Özellikle dış politikada 2026 senesini en verimli şekilde değerlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Geçen hafta sonu İstanbul'umuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Forumu 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının ve 5000'den fazla katılımcının iştirakiyle ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. 2026 yılı inşallah Türkiye'nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da tertiplenecek NATO Liderler Zirvesi'ne büyük önem atfediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdı. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu. Biz de Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Efendim, geride kalan yaklaşık bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız. NATO dışında biliyorsunuz Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağız. Akabinde aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesi'ni ülkemizde tertipleyeceğiz. 9-20 Kasım tarihleri arasında ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.sini Antalya'da düzenleyeceğiz. 197 farklı ülkeden 100.000 katılımcıyla COP31'in tarihin en büyük çevre zirvesi olarak kayıtlara geçtiğini göreceğiz. Şimdi isterseniz hükümetlerimiz

0: Türkiye son yıllarda artan gücü ve etkinliği sayesinde diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Dünyadaki her meselede gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin tavrına çevriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, gücünü ve etkinliğini düzenli olarak artırdı. Tıpkı NATO'nun 2026 Ankara zirvesi nedeniyle olduğu gibi 2004 İstanbul zirvesinde de gözler Türkiye'deydi. O günlerde de bölgemizin ve dünyanın önündeki kritik konular Türkiye'de ele alındı. Bugün de Türkiye, bölgemizin ve dünyanın kritik süreçlerinden geçtiği bir dönemde önemli bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvede Türkiye'nin barışı, huzuru ve istikrarı önceleyen diplomasi anlayışının ağırlığını hissettirmesi bekleniyor. 2002 sonrası Türkiye birçok defa önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi de onlardan biriydi. G20 Antalya Zirvesi'nde bölgemizde yaşanan krizler ve çözüm önerileri gündeme taşındı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi diplomasinin kalbi Türkiye'de attı.
1: İnsani sorunlar bakımından son derece ciddi sonuçları olan mülteci krizi konusunda da uluslararası dayanışma ve işbirliği gittikçe daha büyük önem kazanıyor.
0: Türk ve İslam dünyasının önemli toplantıları yine Türkiye'de gerçekleşti. 2016'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yanı sıra Filistin davası ve Kudüs konulu olağanüstü toplantılarda İslam dünyasının sesi Türkiye'den yükseldi.
1: Müslümanlar olarak Harem-i Şerif'in ve Kudüs'ün muhafazası için daha fazla gayret göstermeliyiz.
0: Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri Türkiye'de düzenlenen toplantılarda atıldı. Bugün işbirliği zeminini günden güne güçlendiren teşkilatın 13. Liderler Zirvesi de yine Türkiye'de düzenlenecek.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
0: Türkiye'nin insani diplomasi adımlarının kıymeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ilk Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin haklı tezleri bir kez daha dünyaya İstanbul'dan ilan edildi.
1: Mevcut sistem insanlığın acil sorunları karşısında ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sorunlara çözüm üretemeyen sistemin yükünü sadece belli ülkeler omuzluyor.
0: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da söz sahibi. Türkiye'nin samimi gayretleri dünyanın dikkatini çekiyor. Bu kapsamda 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı da bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye ayrıca Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Antalya diplomasi forumlarından Ukrayna-Rusya, Somali-Etiyopya müzakerelerine kadar birçok özel toplantı vesilesiyle gözler defalarca Türkiye'ye döndü. 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak. Türkiye'nin gücü ve etkinliği arttıkça Türkiye'de düzenlenecek büyük zirvelerin sayısı da artacak.
1: Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.

Kıymetli milletvekilleri, değerli yol ve dava arkadaşlarım, coğrafyamızda ne yazık ki krizler ve savaşların ardı arkası kesilmiyor. Gazze'den Lübnan'a yönümüzü nereye dönsek mazlumların yüreklerimizi dağlayan feryatlarıyla karşılaşıyoruz. İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Filistin'e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor. Bakınız, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde 73 bin masum insan katledilmiştir. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail aynı anda İran'a saldırmış, yetmemiş, aynı anda Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3700'e, yaralıların sayısı ise 11400'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girmiştir. Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıban başı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir. İsrail'in bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına maalesef dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar.

Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.

Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

Değerli arkadaşlarım, İsrail uluslararası toplumun sessizliğinden cesaret alarak son derece şımarıkça bölgemizin topyekün huzura, barışa ve güvenliğe ulaşmasına engel olmaktadır. İsrail'i hukuk çizgisinin içine çekmek artık sadece belli ülkelerin değil, insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. İran'a ve Lübnan'a yönelik saldırılar sadece bölge ülkeleri üzerinde değil, küresel ölçekte de olumsuz bir etki oluşturmuştur. Dolayısıyla İsrail'in saldırgan tutumu bölgemizle birlikte insanlığa yönelik bir tehdittir. Bundan 85 sene önce Hitler karşısındaki sessizlik ve tepkisizlik dünya genelinde 80 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Gözü dönmüş bir caninin çılgınlığın faturasını tüm insanlık ödemişti. Bugün aynı hata tekrarlanmaktadır. Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımları da tıpkı Hitler'e yapıldığı gibi büyük bir sessizlik ve tepkisizlikle izlenmektedir. Şunu kimse unutmasın ki ateş büyüdüğünde sadece bölgeyi yakmakla kalmaz, kıvılcımlar dünyanın her yerine düşer. Nasıl bugün Hürmüz'deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa, şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. Avrupa'da İspanya'nın gösterebildiği cesaret ve

sağduyulu tutumu başka ülkelerin de göstermesi tarihi bir sorumluluktur. Bugün Gazze'de devam eden soykırımın kanı buna tepkisiz kalanların eline yüzüne bulaşmıştır. İran'da, Lübnan'da başlayan, Suriye'yi, Akdeniz'i, Afrika'yı tehdit eden bu saldırganlığın sonuçlarından da yine tepkisiz kalanlar mesul olacaktır. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır. Komşularımızla, dost ve kardeşlerimizle, barışa inanan tüm ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimize de buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyor. Her zaman yanlarında olan Türkiye'nin bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğini tekrar vurgulamak istiyorum.

0: Aziz milletim, kıymetli milletvekili kardeşlerim, Allah'a hamdolsun bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Öyle ki son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Bugün itibariyle barajlarımızdaki doluluk oranı geçen yıla göre %26 artarak %81 seviyesine çıkmıştır. Hem yağışların üretim için olumlu seyretmesi hem de tarımsal üretimimize yönelik yaptığımız planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte bekliyoruz. Hatta tarihi bir üretim rekoru da inşallah bu sene kırabiliriz. Hububat hasat dönemi ülkemizin birçok yerinde başlamıştır. Mevcut tahminlerimize göre buğday üretimimiz geçen yıla göre %27, arpa üretimimiz %50 artacaktır. Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kiloya kadar düşen buğday verimini bu yıl ortalama 400 kilo olarak öngörüyor. Hatta Trakya, Çukurova gibi bölgelerimizde 700 kiloya varan verimler bekliyoruz. Toprak mahsulleri ofisimiz geçen hafta alım fiyatlarını açıklamıştır. Aynı şekilde ofisimiz 20 milyon ton depo kapasitesi ve 600'ün üzerinde alım merkeziyle hububat alımları için hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak. Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca ofis ürün teslimini müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır. Yeni hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimizi ilgilendiren bir hususu daha burada paylaşmak isterim. Son dönemde bölgelerimizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar yaşanmıştır. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerine olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz. Destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz. Şimdiden hayırlı, bereketli olsun diyorum. Bir diğer haberimiz bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız yerel kalkınma hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayine, farklı sektörlerdeki 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınmayı hızlandıracak şehirlerimizin potansiyelini harekete geçireceğiz. Aynı programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına yapılan toplam 1156 başvuruyu ülkemizdeki yatırım iştahının bir işareti olarak görüyoruz. Toplam 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip başvuruların değerlendirmelerini en kısa sürede bitirip sonuçlarını paylaşacağız. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce pazar sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Önce grup aşamasında devamında inşallah sonraki turlarda milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum. Aynı şekilde cumartesi günü LGS sınavına girecek tüm evlatlarımıza da Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Yasama faaliyetlerinde sizlere başarılar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz bir güzel haberimiz daha var. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz Bey bugün AK Parti grubuna katılacaklar. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Grubumuza katılımları için tebrik ediyorum. Grup başkanımız Abdullah Güler Bey'i ve genel başkan vekillerimizi kürsüye davet ediyorum. Yakında olan İstanbul milletvekillerimizden de lütfen sahneye teşrif ederseniz. Buyurun lütfen. İstanbul İl Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kolu Başkanımız eğer buradalarsa buyursunlar başkanım.
0: Geleceğim.
1: Ersin Beyaz Bey'e hoş geldiniz diyorum. Tekrar tebrik ediyoruz grubumuz adına.

0: teşekkür ediyoruz. Şimdi belediye başkanlarımızı önce Gümüşhane ilimizin milletvekili, il başkanı ve teşkilattan arkadaşlarımızla beraber seçimi kazanan Kemalettin Demirkan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen.
1: Ajansla birlikteyiz. Başkan Erdoğan'ın meclis grup toplantısında verdiği mesajları konuşacağız. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi İmiş ve gazeteci Merve Şebnem Oruç yayın konuklarımız. Önce Profesör Nebi İmiş'le başlamak istiyorum. Evet, her zaman olduğu gibi sizin bir genel değerlendirmenizi rica ediyorum.
2: Tabii Cumhurbaşkanımızın bugünkü grup konuşmasında farklı temalar vardı. Birazdan değerlendiririz. Birincisi, Türkiye'de uzun süredir gündemi meşgul eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizini çözememesi ve bunun siyasete, Türkiye'de topluma yönelik olarak oluşturmuş olduğu o olumsuz siyasi atmosferle ilgiliydi. Bunu genişçe değerlendirdi. Yine tabii geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlere de atıf yaparak bu meseleyi genel olarak çerçevelendirdi. İkincisi, Türkiye'nin gerçekten özellikle son 20 yıllık dönemde ve giderek artan oranda diplomasinin merkezi olması, büyük uluslararası konferanslara, uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmasıyla ilgiliydi. Bununla ilgili hem bir video izletti, hem de bu yıl yapılacak olan işte NATO zirvesi, uzay kongresi, COP31 iklim zirvesi, yine Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi gibi çok farklı zirvelere ev sahipliği yapacak. Buna değindi. Tabii gündeminin bence en önemli başlıklarından birisi dünyanın İsrail sorunuydu. İsrail sorununa dünya çözüm bulamazsa, nasıl ki bugün İran, ABD, İsrail savaşı Hürmüz üzerinden bütün dünyaya maliyet çıkardı, İsrail durdurulamazsa İsrail'in bölgesel ve küresel maliyeti de giderek artacak dedi. Bunun üzerinden çok uzun süredir devam eden Filistinlilere yönelik olarak hem soykırım hem de ablukanın devam etmesini yine gündeme getirdi. Tabii ki Türkiye'nin güvenliği açısından özellikle İsrail'in peşine takılan Akdeniz'deki devletleri çok net bir biçimde uyardı. İsrail'in peşine takılırsanız Kıbrıs Türk'ünün güvenliği ve Türkiye'nin kendi çıkarları açısından sorun olarak gördüğümüz her şeyi bir şekilde engelleriz. Bunun karşısında dururuz dedi. Çok son dönemde aslında Akdeniz'le ilgili meseleyi tekrar gündeme getirdi. Tabii ki bu yıl gerçekten yağışlar iyi gidiyor. Burada da bir bereketin olacağını dile getirdi. Şimdi bu temalar üzerinden baktığımızda bence önemli başlıklardan birisi Türkiye'de muhalefetin ya da CHP muhalefetinin krizi. Şimdi CHP, Cumhuriyet Halk Partisi bir kriz içerisinde. Yani meseleyi CHP içerisindeki liderlik yarışının rekabeti mahkemeye taşıyan da delilleri sunan da CHP olmasına rağmen ve mahkeme uzun süredir parti uzun süredir mahkemenin gündeminde olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partililer bu krizi çözmek yerine bu krizi dışsallaştırarak, yani bir taraftan işte Türkiye'de iktidar siyaseti dizayn ediyor diyerek, bir taraftan Türkiye'de

0: Muhalefet partisinin siyasal yozlaşması Türk demokrasi açısından en önemli sorundur. Eğer bugün Türk demokrasisinin geleceğiyle ilgili bir sorundan bahsedeceksek, ana muhalefet partisinin bu krizi, kendi krizini çözememesi ve bu yozlaşmaya yönelik olarak bir arınma pratiği geliştirememesiyle ilgilidir. Yani burada Türk demokrasisinin krizini söyleyeceksek, muhalefetin içine düştüğü kriz eşittir aslında Türk demokrasisinin geleceğiyle ilgili sorunlar demektir. Eğer bu arındırma siyaseti olursa, siyasi partiler temiz siyaseti öncelerse ve parti yozlaşması, siyaset yozlaşmasına yönelik önlemler alınırsa, o zaman demokrasinin kalitesi daha da yükselir. Yani bir parti mahkemeye düştüğünde mahkeme önüne gelen somut delillerle ilgili mecburen bir karar vermek zorundadır. Yani başka şeyleri düşünemez. Sonuçta mahkemelerin de bir yasal çerçevede hareket etmesi gerekiyor.
1: Teşekkür ederim gazeteci Merve Şebnem Oruç. Sizin tespitleriniz ve yorumlarınız lütfen.
2: Teşekkürler. Aslında kıymetli Nebiymiş Hoca konuşmanın genel çerçevesi üzerine konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da özellikle CHP'de devam etmekte olan süreçle ilgili ne söyleyeceği bugün tabii merak konusuydu. Çünkü bir süredir özellikle Özgür Özel cephesinden malumunuz durdukları yere gelmelerinin, durumun buraya gelmesinin sebebi kendilerinin, kendi ekiplerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ona rakip olan kadro, rakip olan ekip oldukları yönünde bir ifadeleri vardı. Son günlerde de bu daha fazla arttı. Mesela dün Özgür Özel bunu tekrar dile getirdi. Öte taraftan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise uzunca bir süredir hem yargıyı hem de sonrasında aslında meclis başkanlığından beklentilerini dünkü grup başkanlığı tartışmasında meclis başkanlığından beklediği duruma bakarsak biraz şöyle anlıyoruz. Devleti ve iktidarı ve aslında bugüne kadar eleştirdiği tüm mekanizmaları CHP içerisinde girdiği bu kavgada adeta bir hava yastığı, tampon olarak kullanmaya çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu cephesi var. Örneğin grup başkanlığı meselesinde de yani sorunu meclis başkanlığının çözmesini belki de haddinden fazla istediler. Yani tüzüğün, meclis tüzüğünün ötesine giden konularda dahi. Yani CHP'de şu olur, CHP'de bu olurun. İşte sen artık buranın meclis başkanısın, bunu çöz gibi bazı ifadeleri vardı. Burada Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemiş oldu. Ya biz bu salon kapma savaşının tarafı olmayız. Aslında tüm AK Partililer özellikle tarafsız kimliği, meclis başkanı gibi tarafsız kimliği olanların dışında milletvekilleri de bu tartışmanın çok uzun süredir dışında durmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı bu anafora millete, kamuya zarar vermediği müddetçe kapılmayı düşünmüyoruz. Kapılmak gibi bir niyetimiz yok dedi. Öyle olduğunu görüyoruz. Şikayet eden de dava açan da CHP'li, eden de edilen de CHP'li. Biz niye bunun bir parçası olalım dedi. Çok uzun süredir aslında medyada da hani bunlar dillendiriliyor ama Özgür Özel tarafı özellikle ne kadar bu iş aslında böyle olsa da bunu tırnak içinde söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta sarayın bir aparatı olmakla falan suçlayacak kadar ileri götürmüş vaziyette. Sanırım bundan çok rahatsız oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu. Dünkü işte grup başkanlığında yapamadığı genel merkezde yaptığı konuşmasında yine işte biliyorsunuz beşli çeteler bilmem ne falan bayağı bir kalabalık bir tablo koymuş oldu ortaya. Yine bir resim çizdi ve hatta şöyle diyor anlaşıldığı üzere önce CHP'yi temizleyeceğim ondan sonra Türk siyasetini temizleyeceğim. Bilemiyorum ne bilmiş hocam ne der ama ben düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arınma misyonuyla çıkıp yola partide genel başkanlığa falan sonrasında aday olmayacağını düşünürdüm. Ama Kemal Kılıçdaroğlu sanki siyasete yeni başlamış gibi davranıyordu dün. Ve sanki arınmayı gerçekleştirirse bir daha genel başkan adayı da olabilecek ve siyasetini CHP içerisindeki genel başkanlığını belki daha farklı adaylıklarla dahi süsleyebilecekmiş gibi de bir bir tablo ortaya koymuş durumda. Hakikaten

0: CHP içerisindekiler Türkiye'ye yakışmıyor. Çok uzun süredir bizi meşgul ediyor. Evet, Nebi hocamın da söylediği gibi, yani normalde bu yaşanmıyor olsaydı belki yaklaşmakta olan NATO zirvesini konuşacağız. NATO zirvesinde özellikle Amerika'daki, Avrupa'daki liderlerin arası bu kadar soğukken böyle bir ev sahipliğinin acaba bölgedeki savaşa, bölgedeki kaosa, diğer Rusya-Ukrayna meselesinden tutun Gazze'ye, İran'a etkisi olacak mı? Bunları konuşacağız. Ama koltuğa kim oturdu, kim oturmadı? Sabah toplantı odasına kim geldi, kim gelmedi? Kapıyı kim açtı, kim açmadı? Bunları konuşuyoruz. Ha evet, çok ciddi iddialar var. Yani konuşmaktan ar edeceğimiz, ağzımıza almaktan bile utandığımız bazı iddialar ortaya atılıyor CHP içerisinde. Ama bunları medyanın sunduğunun daha ötesine de henüz götürmüş değil Kemal Kılıçdaroğlu. Önümüzdeki günlerde herhalde bu süreç biraz daha sertleşip, belki de önümüzdeki saatlerde, bilmiyoruz ama artık galiba kopma noktasına gelinecek ve yeni bir partiye doğru giden sürecin de başlangıcına şahit olacağız. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde, öyle zannediyorum. Aksi takdirde ya, keskin sirke küfüne zarar derler ya. Kaldıkça, bir arada yaşadıkça bu iki bir arada var olamayacak grup bence CHP'ye ve Türk siyasetine daha fazla zarar veriyorlar.
1: Çok teşekkür ederim gazeteci Merve Şebnem Oruç ve SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş. Ajansa devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Bozbey için 402 yıla kadar hapis istendi. Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında Mustafa Bey Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'le bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüzlük yaptığı tespit edilmiş, operasyon kapsamında 37 zanlı tutuklanmıştı. Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmıştı. CHP'de dün yaşanan grup toplantısı krizi sonrası Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı topladı. Toplantıda dün yaşananlar ve ihraçlar konuşulacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'nde son gelişmeleri izliyor.
2: Can Okunar, toplantı 15 dakika önce başladı. En önemli gündem başlığı ihraçlar olacak. Malum dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerginlik yaşanmıştı. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik atılan sloganlar ve Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tutumları ve açıklamaları ihraç sürecini de acaba beraberinde getirir mi sorusunu akıllara getirdi. Tabii bu konu gündeme gelecek mi MYK'da? Geride bıraktığımız dakikalarda genel merkez kaynaklarına sorduğumuzda evet, ihraç konusunda burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde devam eden MYK toplantısında gündeme geleceğini ifade ettiler. Özellikle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gerginlik, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemler rahatsızlık yarattı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne alması aslında kardeş kanının akmasını engelledi. Böyle yorumlar yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve dün kayda geçen görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik atılan sloganlar ve söylemlerinde disiplin suçu olduğu ifade ediliyor ve nihayetinde gereği yapılacaktır yorumları yapılıyor. Şimdi hangi isimlerle ilgili bir disiplin süreci başlatılacak? Hangi milletvekilleri bugünkü MYK'da disiplin süreciyle ihraçla karşı karşıya kalacak? Buna dair önümüzdeki saatlerde ne

0: netleşmesi bekleniyor. Bir de yarın malum parti meclisi toplantısı var. Parti meclisine hazırlık toplantısı olarak da değerlendirebiliriz bugünkü MYK'yı. Çünkü yarınki parti meclisi toplantısına Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri de katılacak. Özellikle de ihraç meselesi yarınki PM toplantısında da gündeme gelecek. Ve aynı zamanda Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultay çağrısını yapıyor ve yineledi Özgür Özel'e yakın isimler geçtiğimiz saatlerde. Peki olağanüstü kurultay gerçekleşebilir mi? Buna dair zaten Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını, mahkeme kararını ve Yargıtay sürecinin devam ettiğini hatırlatıyor. Yani olağanüstü veya olağan kurultayın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak bir kurultay sürecini başlatacağını söyledi yarınki parti meclisi. İşaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu, tabii ki burada ilçe kongreleri, il kongreleri, mahalle seçimlerinden başlayan bir kongre sürecinden aslında burada bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bununla birlikte tabii ki Özgür Özel cephesi de yarınki parti meclisi toplantısında her şeye rağmen olağanüstü kurultay taleplerini iletecekler Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yarınki parti meclisinin de yine gergin ve tartışmalı geçmesi bekleniyor. Çünkü taraflar ilk kez aynı salonda karşı karşıya gelecekler ve her iki tarafta eleştirilerini dile getirecekler. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel tarafının eleştirilerine yanıt verecek. Özgür Özel tarafı da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve kurmaylarından gelen eleştirilere yanıt verecekler. Böyle bir tablo var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz de takip ediyoruz ve aktarmayı sürdüreceğiz.
1: ABD'den İran'a 4 saatlik saldırı dalgası vardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı. İran da saldırılara ABD üslerini vurarak karşılık verdi. Gelişmeleri haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak.
2: Evet, canım konar. İran ve Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha bu bölgede Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Gerekçe bir Amerikan helikopterinin ABD'nin anlattığına göre İran tarafından vurulması. Gerçi İran bu konuya mesafeli, %100 ben bu helikopteri vurdum demiyor. Hatta gelen resmi açıklamada İran bunu bir Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanılan tırnak içinde bir bahane olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri bu sebepten dolayı Hürmüz'ün etrafında İran'a ait bazı bölgeleri vurdu. Vurduğu noktalar arasında radar sistemleri, hava savunma sistemleri olduğu ABD'den gelen açıklamalar arasında yer almaktadır. İran ise buna karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ait Kuveyt, Bahreyn ve aynı zamanda Ürdün'de ABD'ye ait üslere vurdu. 21 saldırının olduğu İranlı kaynaklar tarafından ifade edilmektedir. Özellikle burada Ürdün meselesi dikkat çekmektedir. Bu 40 günlük savaş boyunca Ürdün İran tarafından en az vurulan noktaların başında geliyordu. Daha ziyade İran'ın hedef alanı Körfez ülkeleriydi. İran Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri F-35'lerinin konuşlandığı üssü hedef aldığını belirtiyor. Gerçi Ürdün yönetimi İran'ın fırlattığı her 5 füzeyi de havada imha ettiklerini öne sürmektedir. Tabii esas mesele budur. Bu kısa süreli olsa da 4 saat sürse de bu meseleden sonra bu müzakere süreci, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler nasıl etkilenecek? Az önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'den bir açıklama geldi. Bu saldırıların diplomatik sürece zarar vereceğini ifade etti. Bu sabah yaşanan gelişmelerin ardından biz diplomatik süreci değerlendireceğiz yönünde İran'dan gelen açıklama söz konusu. Tam olarak biz diplomatik süreciden çıkmıyoruz İranlı yetkili diyor, ancak diyor bunu değerlendireceğiz. Mesut Pezeşkian ise yaptığı açıklamada bombardımanla bizi teslim edemeyeceklerini ifade etti. Can O'Connor, son olarak da şunu belirteyim. Az önce uluslararası haber ajanslara geçen bir bilgiye göre Umman'ın kuzeyinde bir ticari gemide yangın çıktığı aktarıldı. Bu yangının sebebi belli değil. Acaba İran'ın saldırısı mı, Amerika'nın saldırısı mı, yoksa farklı bir mesele mi belli değil. Ancak Umman'ın kuzeyinde seyreden bir ticari gemide yangının çıktığı gelen bilgiler arasında.
1: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde rüzgarın kopardığı Türk bayrağı kavşağa düştü. O anlarda yoldan geçen sürücüler hiç düşünmeden araçlarını durdurdu. Bayrağı yer

0: Yerden kaldıranların duyarlı davranışı güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Türk bayrağına gösterilen hassasiyet iç ısıttı. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler mahallesindeki kavşakta bulunan dev Türk bayrağı şiddetli rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü. Yoldan geçen sürücüler gördükleri manzara karşısında duyarsız kalmadı. Hemen araçlarını durdurdu. Akan trafiğe rağmen araçlardan inen 4 kişi kavşağa çıkarak yere düşen Türk bayrağını özenle yerden kaldırdı.
2: Bayrağın düştüğünü gördüm aracındayken. Aracı müsaitlere çektim. Sağ olsun bana yardım edenler de oldu. Arkadaşlar beraber bayrağı katladık. Oradaki otogardaki güvenlik arkadaşlara da teslim ettik.
1: Bayrak görevliler tarafından yeniden göndere çekildi. Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik duyarlı vatandaşlara Türk bayrağı hediye ederek teşekkür etti.
3: Türk, Kürt, Çerkez hiç fark etmiyor. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. O bayrak düştüğünde benim içim yani ürperdi. İster istemez çok etkilendim.
0: Ağrı'da görevli 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Ağrı'dan son durumu aktaracak.
4: Evet Can Okanar, senin de ifade etmiş olduğun gibi Ağrı'da ikamet ettiği evde cansız bedenle ulaşılan 24 yaşındaki genç öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşerek devam ediyor. Ölümüne ilişkin iddiaların odağındaki isim okul müdürü Melahat İleri gözaltına alınmıştı. Ardından ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtelim. Hakkındaki iddialar yönünde yeterli delil bulunmadığı için şu an itibariyle okul müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii bir taraftan da soruşturma derinleşerek devam ediyor. Neler yaşanmıştı dilerseniz kısa bir özet yapalım. 24 yaşındaki genç öğretmen Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlı Tepe İlkokulu'na atanmıştı. Ancak burada konaklama ve ulaşım konusunda sorunlar yaşadığı için dilekçe vermişti. Hamur Kaymakamlığı tarafından Karakazan İlkokulu'nda görevlendirilmişti. Karakazan İlkokulu'nda ise göreve başladıktan sonra okul müdürü Melahat İleri ile aralarında bir takım sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar artık şiddete varıncaya kadar devam etmişti. Nisan ayında okul servisinde okul müdürü Melahat İleri tarafından 24 yaşındaki genç öğretmene tokat atıldığı iddiasıyla bir dilekçe hazırlanmıştı. Bir suç duyurusunda bulunulmuştu. Ardından tüm bunlar yaşanırken Irmak öğretmen tekrar eski okulu Soğanlı Tepe İlkokulu'nda görevlendirildi ve 2 aydır da o noktada görev yapıyordu. Tabii tüm bunlar yaşanırken 7 Haziran pazar günü ise Irmak öğretmenden haber alamayan arkadaşlar evine gitti ve ardından 112 acil sağlık ekiplerine haber vermişti. Polis ekipleri olay yerine gelmişti ve Irmak öğretmenin cansız bedenine ulaşılmıştı. Tabii ölüm nedeni araştırılırken bir diğer yandan da kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle okul müdürü Melahat İleri de gözaltına alınmıştı. Kendisine bu iddialar sorulmuştu. Kendisinin bu iddiaları reddettiğini belirtelim. Irmak öğretmenin ölümüyle ilişkin herhangi bir dahlinin olmadığını belirttiğini de söyleyelim ifadesinde. Ancak tabii soruşturma derinleşerek devam edecek. Acaba Irmak öğretmen görmüş olduğu mobbing karşısında mı canına kıydı ya da başka neler yaşandı? Tüm bunlar derinleşerek devam ediyor soruşturmada. Tabi bunlar da gün yüzüne çıkacak diyebiliriz. Tabi bir diğer yandan da yine Irmak öğretmenin bir ses kaydı ortaya çıktı ve bu ses kaydında okul müdürüyle aralarında yaşanan o tartışmaları, şiddete varan tartışmaları anlattığı da yine ortaya çıktı. Okul servisindeyken okul müdürünün kendisine 2 defa tokat attığını, ardından hakaretler savurduğunu ve tüm bunları şikayet olarak yine belirttiği de ortaya çıktı. Tabii tüm bunlar araştırılacak. Şu an itibariyle Irmak öğretmenin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından memleketi İzmir'e gönderildiğini de belirtelim. Tabii bir taraftan da soruşturmada derinleşerek devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da olaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Her kimin ihmali varsa hiç kimsenin gözyaşına bakılmaksızın suçlular cezasını çekecek yönünde bir açıklaması da oldu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in. Diyelim, söz tekrar sizlere bırakalım.
0: İstanbul Maslak'taki sanayi sitesine modifiye edilmesi için bırakılan ve yaklaşık 40 milyon lira değerinde

0: olan lüks otomobilin 400 bin liralık altın amblemi çalındı. Yakalanan hırsızdan ilginç bir savunma geldi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ayrıntıları aktaracak.
1: 13 Şubat günü yaklaşık 40 milyon değere sahip olan bir otomobil Maslak'taki sanayiye bırakıldı, otomobil sanayisine bırakıldı ve bu noktadaki amaçsa aracın modifiye edilmesiydi. Burada şunun altını çizelim, özellikle bazı araçların amblem kısmında yapılan eklentiler ve beraberinde amblemdeki çeşitli boya ve renklendirmeler amblemlerin fiyatlarını da bir o kadar artırabiliyor ve yine o hırsızın hedefinde ise o amblem vardı. İşte o gece, 13 Şubat gecesi gecenin ilerleyen saatlerinde hırsız önce bir 40 milyon liralık aracın yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın amblemini çaldı. Ardından da bir diğer aracın aküsünü çalarak o noktadan uzaklaştı. Sarıyer Asayiş Büro ekipleri kameraları an be an izledi ve o gece orada bulunan ve hırsızı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişiye ulaştı. Gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ise vermiş olduğu ifadesinde ben gece saatlerinde o sanayinin içerisindeki yemekhanelerden birisinde uyuyordum. O hırsızlığı yapan kişi ben diyelim, hırsızlığı yapan kişi benimle aynı kıyafetleri giydi cümlelerini sarf etti. Devamındaysa yine gözaltına alındıktan sonra ifade işlemleri de tamamlanan kişi adliyeye sevk edildi. Adliyede de sevk edildiği noktadan suç ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: İstanbul merkezli 15 ilde ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam göstererek finansal kuruluşları dolandıran dev şebekeye şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 27 şüpheli yakalandı.
2: Sahte ekspertiz çetesi çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü kredi dolandırıcılığı suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şebekenin hasarlı araçlara sahte ekspertiz raporu düzenlediği, kredi çekip haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 15 ilde şafak baskını düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında ekspertiz firma temsilcilerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurumu son yıllarda kullanımı ofis ve apartman ve sitelerde artan güvenlik kameralarıyla ilgili uyarıda bulundu. Şimdi merak ediliyor, güvenlik kameralarına özel hayat sınırlaması mı geliyor? Nerelerde kullanımı özel hayatın ihlaline girer? Haberimizi izleyelim.
2: Oturduğunuz binada, ortak alanlarda, iş yerlerinde. Kameralar hayatın her anında kayıtta. Ama güvenlik adı altında her şeyin kayıt altında olması gerekli mi?
3: Güvenlik maksadı değil. Eğer ki bir kayıt alıyorsanız doğrudan kişinin yüzünü göstermeyecek veyahut da elzem değilse ses kaydını almayacak boyutta bunları yapmanız lazım.
2: Aksi takdirde kişinin özel hayatını ihlal etmiş sayılıyorsunuz.
3: Doğrudan kapı önlerini görecek şekilde, yani komşuların birbirleriyle olan ilişkilerinde onların kendi özel hayatlarını görebilecek boyutta yerleştirilmiş olan kameralar aslında baktığınızda onların özel hayatını ihlal ediyordur. Bu noktada kapı girişleri, genel bir apartman girişi veyahut da site girişini görebilecek kamerayla gerçekleştirilebilecek o güvenlik seviyesi, koruma seviyesi varken doğrudan kapıyı görecek şekilde yerleştirmek o kişinin özel hayatını ihlal edecektir. Yine herkese soyunma odaları, duşlar ya da işte havuz gibi yerlerde de doğrudan güvenlik kamerasının kişileri görecek şekilde yerleştirilmiş olması aynı şekilde onların özel hayatını ihlal edebilecektir.
2: Peki iş yerlerinde güvenlik kamerası şart mı?
4: Bu sorunun yanıtı elbette kullanım amacında. Şayet çalışanın performansını artırmak için çalışanı yakından takip etmek yasa dışıyken, iş sağlığı ve güvenliği ve iş yerinin korunması için kullanılmasıysa elzem durumda.
3: Sizler bir iş yerini güvenliğini sağlayabilmek için doğrudan sadece kayıt, yani görüntü kaydını alıyor olmanız yeterliyken, ses kaydı alıyor olmanız o kişinin özel hayatını ihlal edecektir.
2: Bu ihlalin maddi ve manevi cezası var.
3: Bir yıldan 3 yıla kadar

0: hapis cezasıyla yargılanması söz konusu ki bunun ses kaydı ve görüntü kaydıyla yapılması halinde bu cezanın bir kat artırılması yani 2 yılla 6 yıl arasında bir cezai müeyyidenin olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde kişisel verilerin korunması kurumuna ihbar edildiğinde onun da yaklaşık 2026 yılı itibariyle 79 binle 31 milyon TL arasında idari bir para cezasına hükmedebileceğini söyleyebiliriz. Herkese böyle bir tespit olduğunda yani suç işlendiği kesinleştiğinde bir mahkeme kararıyla tespit edildiğinde mağdur tarafın faile karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da doğacaktır.
1: İyi Finans piyasa ekranını sunar.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılındaki 5. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede uygulanan ekonomi programıyla birlikte Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin güçlendiği, daha dayanıklı ve küresel şoklara karşı daha esnek bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılır.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
9: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Sepette bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu işgücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
4: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun...

0: sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Finansal yatırım araçlarında Mayıs 2026 dönemine ilişkin reel getiri verileri açıklandı. Veriler kısa vadede mevduat faizinin, uzun vadede ise altının öne çıktığını ortaya koydu. Aylık değerlendirmede brüt mevduat faizi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Yurt içi üfeye göre %0,35, tüfeye göre ise %1,38 oranında pozitif getiri kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot.

0: 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: AK Parti ve A Haber ortak yayınında devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında kuşkusuz bir ufak dil sürçmesi oldu. AK Parti MYK'nın toplandığı haberiyle başlıyoruz. Gündemde acaba hangi başlıklar var? A Haber muhabiri Mert Hacı Alioğlu Ankara'dan son gelişmeleri aktaracak.
1: Teşekkürler Can Okan, AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. İlerleyen dakikalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel merkezde olması bekleniyor. Biliyorsunuz geride bıraktığımız saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşmuş. Önemli mesajlar vermişti. Henüz genel merkeze gelmiş değil. O nedenden dolayı MYK toplantısı birazcık daha sarkacak gibi görünüyor. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, MYK üyelerine yapacağı konuşma ve tabii ki değerlendirmeleri oldukça önemli bir yer tutacak. Geride bıraktığımız saatlerde grup toplantısında da görmüştük. 7 Haziran belde belediyelerinde biliyorsunuz Cumhur İttifakı toplam 5 belde belediyesini kazanmıştı. Bunlardan 4'ü AK Parti, biri ise Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. İşte bu hususa ilişkin değerlendirmeler yapılması beklenmekte. Seçim İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı'nda bu konuya ilişkin, yani belde belediyelerinde ilişkin yapılan seçimlere ilişkin değerlendirme yapması ve sunum gerçekleştirmesi beklenmekte. Tabii ki MYK gündeminde bölgesel konular, iç siyaset konuları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar gibi birçok konu başlığının enine boyuna değerlendirmesi beklenmekte. İç politikaya ve bölge

0: Küresel konulara ilişkin aslında terörsüz Türkiye süreci biliyorsunuz olağan seyrinde devam ediyor. Bu hususa ilişkin meclis çalışmaları ve sahadaki durumun ele alınarak görüşülmesi, değerlendirilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra bölgesel konulardan kastımız İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarının da yine MYK'da kendine yer bulması beklenmekte. Bu hususa ilişkin tabii ki AK Parti kanadında izleyeceği yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra sunumlar olacak. Bu sunumlardan bir diğeri ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın sunumu olacak. Bu hususta özellikle sosyal medyaya ilişkin alınan tedbirlere ilişkin, daha doğrusu yasalaşan konulara ilişkin net tedbirlerin alınması da biliyorsunuz gündemdeydi. Bunların değerlendirilmesi beklenmekte. Öte yandan ifade ettiğimiz gibi iç siyaseti yakinen ilgilendiren birçok konu başlığının MYK toplantısında ele alınarak değerlendirilmesi bekleniyor. AK Parti'de kamp hazırlıkları da var. Bunu da belirtelim. Bu hususta önümüzdeki süreçte özellikle bu ayın sonunda AK Parti kamp yapmayı planlıyor. Buna ilişkin çalışmalar devam etmekte. Bu konuda yine MYK toplantısında kendisine yer bulmasını beklemekteyiz. Bu çalışmalarda tema ne olacak? Ne gibi çalışmalar gerçekleşecek? MYK'nın içeriğinde kampa ilişkin değerlendirmelerinde olması beklenmekte. Daha sonra tabii ki parti sözcüsü Ömer Çelik'in kameralar karşısına geçerek MYK toplantısına ilişkin değerlendirmeler yapması ve bizim sorularımızı yanıtlamasını beklemekteyiz. Şu an için Başkan Erdoğan henüz genel merkeze gelmedi, ifade ettiğimiz gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde henüz buraya ulaştığında toplantının başlaması beklenmekte. Çünkü MYK üyelerinin hazır olduğunu belirtelim genel merkezde. Başkan Erdoğan geldiğinde toplantı başlayacak ve oradan çıkacak notları da yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız diyelim Can Okanar ve sözü yeniden size bırakalım.
1: ABD düşen Apache helikopterini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Tahran'dan karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları ABD'nin Körfez'deki üslerine füze yağdırdı.
2: Düşen Apache helikopterini sebep gösterdi, ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Tahran'da misilleme yapmaktan geri durmadı. Hürmüz Boğazı gerilim dolu bir geceye daha sahne oldu. Açıklama ilk olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. Washington'ın meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtildi. Füzeler ateşlendi. Hürmüzgen eyaleti, Sirik kenti, Keşm adası, Bender Abbas, Minap ve Ahvaz'dan patlama sesleri yükseldi. 20'den fazla nokta hedef alındı. Sirik'te 2 su deposu vuruldu, bölgenin içme suyu tedariği kesildi. Bir telekomünikasyon kulesi zarar gördü. Saldırılar özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştı. ABD radarların, hava savunma sistemlerinin ve topçu birliklerinin vurulduğunu açıkladı. 3 dalga halinde yapılan saldırıların ardından CENTCOM operasyonun tamamlandığını duyurdu. Bu sırada İran tarafı misilleme için düğmeye bastı. İlk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Üçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır dedi. İlk olarak ABD'ye ait bir İHA bu şehirde düşürüldü. Bu sırada İran'a ait Şahit dronları Irak semalarında görüldü. Ayrıca devrim muhafızları ABD'nin düşen helikopteri sahte bir bahane olarak gösterdiğini söyledi. Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo hedef alındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. İran'ın diğer hedefleri ise Ürdün'deki Muvaffak Salte Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü oldu. Ürdün'de F-35'lerin bulunduğu hangarlar hedef alındı. Toplam 21 noktaya saldırı düzenlendi. Operasyonda dronlara ek olarak uzun menzilli füzeler kullanıldı. Ürdün saldırı esnasında 5 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıların ardından İran'da operasyonların sonlandığını duyurdu.
1: Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi. Pakistan-Afganistan sınırında onlarca kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fakur Rahman Pakistan'dan karşımızda.

0: Fakur Rahman, seni dinliyoruz. Evet. Almanya'da yapılan son anketin sonuçları Avrupa'yı şok etti. Buna göre aşırı sağcı AfD'nin seçmen potansiyeli %35'e çıkarak tarihi bir rekora imza attı. Bu durum hem ülkede hem de Avrupa Birliği'nde büyük endişeye neden oldu.
1: Almanya'da aşırı sağ tehlikesi büyüdü. Avrupa'yı korku sardı. Almanya siyasetinde taşlar yerinden oynuyor. Son anketler aşırı sağcı AfD'nin tarihindeki en güçlü dönemini yaşadığını ortaya koydu. Son yayınlanan anket sonucuna göre AfD'nin seçmen potansiyeli %35'e ulaştı. Böylece göç ve İslam karşıtı politikalarıyla öne çıkan AfD'nin seçmen potansiyeli seçimlerdeki %29'luk oy oranının 6 puan üzerine çıktı. Ekonomik durgunluk, artan hayat pahalılığı, göç ve güvenlik tartışmaları. Tüm bu başlıklar seçmenin bir bölümünü geleneksel partilerden uzaklaştırıyor. Siyasi analistler Almanya'da merkez siyasetin güç kaybetmesinin Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor. Özellikle Doğu eyaletlerinde AfD'nin rekor destek oranlarına ulaşması Berlin yönetiminde endişeyle takip ediliyor. Avrupa genelinde yükselen aşırı sağ dalgası kıtanın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Bir Türk berberine düzenlenen saldırıda da iş yerinin camları ve kapısı kırıldı. Gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan karşımızda.
2: Can O'Connor, başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken evleri ve araçları da ateşe verdiler. Emniyet güçlerinin tazyikli su ve barikatlarla müdahale ettiği maskeli gruplar ara sokaklara dağılarak eş zamanlı kundaklama eylemlerini sürdürdüler ve güvenlik birimlerinin yetersiz kaldığı anlarda protestocuların sokak aralarında yasa dışı kontrol noktaları kurduğu, durdurdukları araçlarda yabancı uyruklu vatandaş avına çıktığı da gelen haberler arasında. Diğer yandan Kuzey İrlanda İtfaiye ve Kurtarma Servisi sadece birkaç saat içinde 62 büyük kundaklama ihbarına müdahale edildiğini, ancak yangınların hızına yetişmekte zorlandıklarını açıkladı. Birçok mahallede itfaiye araçları da taşlı ve molotoflu saldırıların hedefi olduğu için yanan binalara müdahalede geciktikleri de belirtiliyor. Olayların önüne geçilmemesinin en acı faturası ise yine masum sivillere kesiliyor. Diğer yandan şimdi sıcak bir gelişmeyi de aktarmak istiyorum Can O'Connor. Protestolar bu sabah yine devam edecek. Bu nedenle de saat 11'de bütün iş yerlerinin kapatılması talimatı geldi. Zira 1 itibariyle, yerel saatte öğlen saat 1 itibariyle 29 farklı noktada bölgelerin, sokakların kapatılacağı belirtiliyor. Yani eylemlerin bugün de devam edeceğini belirtelim ve bölgedeki vatandaşların dikkatli, duyarlı olmaları, hatta bölgeden uzaklaşmaları tavsiyesinde de bulunalım diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Latin Amerika'da uyuşturucu kartelleriyle mücadele sürüyor. Şili polisi tarihe geçen bir operasyona imza attı. Avrupa'ya sevk edilecek kerestelerin içine ustalıkla gizlenmiş 100 tondan fazla uyuşturucu madde ile geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri 8 milyar 300 milyon dolar.
3: Uyuşturucuları kerestelerin içine sakladılar. Konteynerlara yükleyip deniz yoluyla Avrupa'ya sevk etmek istediler. Ancak polisin baskınıyla tonlarca uyuşturucu madde varış noktasına ulaşmadan yakalandı. Latin Amerika

0: Amerika ülkesi Şili'de polis organize suça tarihi bir darbe vurdu. 6 aylık titiz soruşturmada ilk olarak Bolivya'dan gelen ve kereste taşıyan 45 konteyner mercek altına alındı. Operasyonda düğmeye basan Şili polisi kerestelerin içine ustalıkla gizlenmiş 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi. Şili makamları uyuşturucuların büyük bölümünün kokain olduğunu ve Avrupa'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını açıkladı.
1: Her bir tahta parçası bu uyuşturucunun %10 ila %20'sini içeriyor ve biz bunu %10 olarak kabul ediyoruz. Yani 108 ton kokain hidroklorür ve ketaminden bahsediyoruz.
0: Yakalanan uyuşturucunun piyasa ederi tam 8,3 milyar dolar.
1: Bu bugüne kadar Şili tarihinde tek bir operasyonda ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarıdır. Daha önceki en büyük operasyonda bu limanda 2001 yılında Nativo gemisinde gerçekleşmiş ve yaklaşık 9 ton kokain hidroklorür bulunmuştu. Buradaysa bu miktar 10 katından fazla.
2: İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada otomobil tırağı arkadan çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza Egemenlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre süratli olduğu iddia edilen otomobil tırağı arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Bağcılar'da arsada oyun oynayan çocuklar park halindeki bir aracın bagajında erkek cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Ferhat Kılıçarslan olduğu belirlendi.
3: Kanalizasyon kokusu sandılar, ceset çıktı. İstanbul Bağcılar'da boş bir arazide oyun oynayan çocuklar bir aracın etrafındaki sinekleri ve ağır kokuyu fark etti. Merakla panelvanın bagaj kısmını açan çocuklar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Bagajda hareketsiz yatan morarmış bir erkek cesedi vardı. Çocuklar korku içinde durumu ailelerine haber verdi. Durum polis ekiplerine bildirildi.
4: Görünen aracın içinde koku geliyor. Çocuklar da merak ediyor. Kapısını açtıklarında bakıyor, ceset var.
3: Olay yerine gelen ekipler bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin 42 yaşındaki Ferhat Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi. Ekipler panelvan araçta ve boş arazide saatlerce Denil aradı. Kılıçarslan'ın kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
2: Ankara'da 17 yaşındaki bir genç 16 yaşındaki çocuğu öldürdü. A Haber muhabiri Burcu Özüdur'u aktaracak.
5: Kayra Ataman 16 yaşındaydı. Emine ve Hanife çiftinin 4 çocuğundan tek oğlan çocuğuydu. Özel sağlık meslek lisesine gidiyordu ve 9. sınıf öğrencisiydi. O da tıpkı yaşıtları gibi Ahmet Matiye Minguzi gibi ve Atlas Çağlayan gibi akranları tarafından hayattan kopartıldı. İşte o korkunç cinayet dün akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta yaşandı. İddia o ki Kayra Ataman kız arkadaşıyla birlikte o parktaydı. Kız arkadaşının eski sevgilisi de parkta. Onları birlikte görünce kıskançlık kriziyle birlikte Kayra Ataman'la bir tartışma yaşadı. Tabii iddialar bu yöndeydi. O tartışma ise kısa sürede kavgaya döndü, büyüdü ve aralarında bir münasebet oldu. Sonrasında ise 17 yaşındaki katil zanlı Kayra Ataman'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı ve ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kayra Ataman'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ambulansın sedyesine alındı Kayra Ataman. Dakikalarca orada kalp masajı yapıldı ve hemen en yakın hastaneye kaldırıldı. Orada da doktorların bütün müdahalesine rağmen

0: Rağmen maalesef Kayra Ataman hayatını kaybetti. Olay yerinde Kayra Ataman'ı bıçakladıktan sonra kaçarak uzaklaşan katil zanlı da, ona 17 yaşındaki katil zanlı da polis ekiplerinin çabasıyla kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Tabii katil zanlının babasının da gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde yaşanmıştı bu olay. Kayra Ataman da bugün öğle namazında artık toprağa verilecekti. Son yolculuğuna uğurlanacaktı. Sabah saatlerinde de cenazesi ailesine teslim edildi. Tabii ailesi de bu noktada açıklamalarda bulundu. Annesi, babası, halası üzgün olduklarını dile getirdiler. Babası, Kayra Ataman'ın babası, kalbinden iki bıçak yarası aldığını ifade etti. Otopsi incelemesinin ardından da ailesine cenazesi teslim edildi. Tabii son zamanlarda yaşanan bu çocuk cinayetlerine bir yenisi daha eklendi diyebiliriz. Yine akranları tarafından aslında Kayra Ataman hayattan kopartıldı. İlk belirlenen iddialara göre de kıskançlık kriziydi. Bu bir kıskançlık krizinden sonra yaşandı. Akran tarafından bıçaklandı. Ancak olayla ilgili soruşturmanın hala devam ettiğini söyleyelim. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
1: İzmir'de kızıyla birlikte sokakta yürürken eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Annesini korumak isterken yaralanan 13 yaşındaki kızın tedavisi sürüyor. Saldırı sırasında kendisi de ellerinden yaralanan eski eş tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı.
2: Anne 8 günlük yaşam savaşını kaybetti, küçük kızı hayatta kalma mücadelesi veriyor. İzmir'in Konak ilçesinde 13 yaşındaki kızıyla yolda yürüyen 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, kendisine pusu kuran eski eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Karakayışlı acı içinde yere yığıldı. Annesini korumaya çalışan küçük kız da yaralandı. Anne kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Ayfer Karakayışlı doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Küçük kızın durumuysa ciddiyetini koruyor. Saldırıda kendisi de ellerinden yaralanan eski eş ise tedavi gördüğü hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı.
1: Zehir tacirleri polise yakalanmamak için türlü yöntemler uyguluyor. Uyuşturucu maddenin bu kez saklandığı yerse Pestedirt'ti. Ekipler kağıthanede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Güvercin kümesinde yapılan aramalarda 862 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin ifadesi ise daha da şaşırtıcıydı.
3: Mariana. Güvercin kümesinden uyuşturucu çıktı, yalanlar havada uçuştu. İstanbul Kağıthane'de polis uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bir ihbar aldı. Güvercin kümesinin etrafı ve şüpheliler bir süre izlemeye alındı. Takip sırasında kümese gelen kuryeyi fark eden ekipler harekete geçip baskın düzenledi. 862 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
4: Hassas tartı.
5: Yapılan baskın sırasında yakalanan kurye, ben kümese kuşları sevmek için geliyorum dedi. Öte yandan kümesin sahibi ise hassas teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını iddia etti.
3: Küme sahibi tutuklandı, kurye ise serbest bırakıldı.
1: Geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde otomobilin sürücüsü tünel içerisindeki yangın söndürme ünitesine çarpmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: Yangın panosuna çarpmış, facianın eşiğinden dönülmüştü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde yaşanmıştı. Seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkmış, araç tünelin yangın söndürme panosuna çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme sistemi patladı, tünele su doldu. Ortaya çıkan

0: arkadaşlar. Sağlı sollu yanaşıyoruz, ortaya boşaltıyoruz. Sağlı sollu araçlar. Audi sağda kal, Audi.
1: Fermuar sistemini bilen de vardı, ne yapacağını şaşıran da. İstanbul Maltepe'de hasta taşıyan bir ambulans trafiğin kilitlenmesiyle yoluna devam etmekte zorlandı. Zamanla yarışan ambulans şoförü sirenlerini açarak yol istedi. Bazı sürücüler fermuar sistemini kullanarak ambulansa saniyeler içinde koridor açtı.
0: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, ortaya boşaltıyoruz, sağlı sollu.
1: Ancak bunu unutan ya da bilmeyen sürücüler de vardı. Onları yönlendiren ambulans şoförü oldu.
0: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz, ortaya boşaltıyoruz, sağlı sollu. Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz. Hyundai, sağda kal, aksent.
1: Ambulans şoförünün hastayı yetiştirmek için zamanla yarışanları araç kamerasına böyle yansıdı.
0: Araçlar sağlı sollu yanaşıyoruz.
2: İstanbul'da son 10 günde ele geçirilen uyuşturucu maddeler Emniyet Müdürlüğü'nde sergileniyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'dan görüntüleri alacağız.
3: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İşte hemen arkamızdaki alanda çok yüklü miktarda uyuşturucu yer alıyor. Görmüş olduğunuz bu uyuşturucuların toplam kilogramından bahsedelim. 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde. Bunun yanı sıra 60 bin sentetik ecza hapı, 87 kilo 650 gramsa kimyasal katkı maddesi ele geçiriyor. Yapılan operasyonlarda ve görmüş olduğunuz 6 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirilenler arasında, bunun altını çizelim. Görmüş olduğunuz paketlerin her birinin içerisinde aslında uyuşturucu gizlenmişti. Bunun da altını çizelim. Bakın hemen yine burada da sentetik ecza hapı şeklinde bulunan ve yine satıştan hemen önce, sokaklara gitmeden hemen önce ele geçirilen o uyuşturucu maddeler yine narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu oldukça önemli bir operasyon. Son 10 gün içerisinde Beyoğlu ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde suç faaliyetini gösteren sokak satıcılarıyla suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. Bu operasyonun aslında altında yatan konu bir noktada şu: görmüş olduğunuz bu ürünler İstanbul'a uyuşturucuyu sokağa bırakabilmek, sokağa çıkartabilmek için getirildi. Ancak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri onları an be an takip etti, zehir tacirlerini, ve takibin sonucunda da 1 ton 285 kiloluk oldukça büyük bir sevkiyatın önüne geçtiler ve sokaklara bu zehirlerin, uyuşturucuların herhangi bir şekilde saçılmasına izin verilmediler. Yine nitekim az evvel bu noktada İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'ın da yapmış olduğu açıklamalarda şu şekildeydi: İstanbul'da hiçbir zehir tacirine, hiçbir sokak satıcısına hiçbir şekilde göz açtırmayacağız açıklamasını yaptı. Son kez şu detaylara bir kez daha görelim. İşte görmüş olduğunuz bu ürünlerin içerisinde aslında uyuşturucu imalinde kullanılan maddeler yer alıyor. Hemen yan tarafında da paketlenmiş şekilde ve farklı ölçülerde, farklı şekillerde çeşitli uyuşturucu maddeler yer alıyor. Elbette gençlerin, çocukların yine eline vermek, onları kullandırtılabilmek amacıyla zehir tacirlerinin o kirli oyunu narkotik şube tarafından engellendi ve yine o kişiler tarafından kullanılan 6 adet tabanca da yine operasyonlar kapsamında ele geçirildi. Bunun da altını çizelim. Farklı çeşitler dedik. Sentetik ecza haplarına bir kez daha göstermek istiyorum bu noktada. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar sizlere o görüntüleri aktarıyor. İşte görmüş olduğunuz sentetik ecza hapları da aslında yine uyuşturucu tacirleri tarafından kullanılan ve yine İstanbul'un farklı noktalarına aktarılması için hazır halde tutulan ürünlerde, işte bunları da bulup bunlar için de yine operasyonları düzenledi İstanbul Emniyeti. Bu noktada bu operasyonların son 10 gün içinde gerçekleştirilmesi İstanbul Emniyeti'nin takibinin ne kadar hızlı ve aynı zamanda atik bir şekilde gerçekleştirdiğinin de altını çiziyor diyebiliriz. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 10 gün içerisinde Beyoğlu ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlarda da 1 ton 285 kiloyu aşkın

0: uyuşturucu maddeyle geçirildi. Peki kaç kişi gözaltına alınıp kaç kişi tutuklandı, hemen ondan bahsedelim. 110 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bunlardan 15'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza ve infaz kurumlarına gönderildi. Geriye kalan 95 kişi için de işlemler sürüyor diyelim. İstanbul Emniyetinden sözü yeniden size bırakalım.
1: Milli Savunma Bakanlığı Sincan'da insani yardım tatbikatı gerçekleştiriyor. Damla Kuşkapan o noktada.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri Sincan Yenikent'te insani yardım tatbikatını gerçekleştiriyor. Bu tatbikatı her sene yaptıklarını altını çizelim ve gerçeğinde aratmadığını belirtelim. Ben hemen kenara çekiliyorum. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk ekranlarınıza getiriyor şu anda. Farklı noktalarda senaryo gereği şu anda enkazlar meydana geldi ve şu anda da ekipler o noktada arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu noktada afetler ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sol tarafta bir enkaz var ve orada da arama kurtarma çalışmaları gerçekleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı düzenliyor. Bu tatbikatı bunun altını çizelim. Şu anda bizler Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'ndayız. Bir tatbikat senaryosu kuruldu bu noktada. Senaryoya göre bir deprem gerçekleşti ve dört farklı noktada aslında yıkımlar meydana geldi ve bu noktada da şu anda ekipler çalışmalarını yapıyor. Tatbikat adeta gerçeğini aratmıyor. Hemen arka tarafı dönecek Serkan. Bu tarafta da çalışmalar devam ediyor. Afet sonrasında senaryo göre sel de meydana geldi ve selde kaybolan bir kişi vardı. Ekipler şu anda yapay gölet içinde o kişiyi arıyorlar. Bir yanda da şimdi göreceksiniz. Kameraman arkadaşım Serkan'la rica edeyim. Üst tarafta da afet sonrası kaybolan bir vatandaş vardı. O noktada da aslında arama kurtarma ekipleri dağda aradılar. Dağda arama kurtarma ekipleri vatandaşı ulaştılar. Onlar iple yukarıdan indirecekler. Bir yandan da yapay gölette tabii selde kaybolan kişi bulunmuş olacak. Tabii dediğimiz gibi farklı noktalarda şu anda dört fazla farklı enkaz noktası var. Bir noktada dağda arama kurtarma ekipleri görev yapıyor. Bir noktada sel alanında dört farklı noktada tatbikat gerçekleşiyor. Deprem oldu senaryo gereği ve ardından yangın çıkacak farklı bir noktada. Gaz var mı diye bir arama yapılacak. Enkaz yakınları yine kazazede yakınları gelecek. Oldukça gerçeğini aratmayacak bir tatbikat olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda gördüğünüz alanda dağda arama kurtarma ekipleri kaybolan, dağda kaybolan kazazedeyi kurtaracaklar ve iple, halatla aşağıya güvenli alana doğru getirecekler. Evet, şu anda bir yanda selde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, bir yanda da dağda. Aslında bugün helikopterler de havalanacaktı. Normalde senaryonun gereğinde onlar da vardı. Onlar da yukarıdan gözlem yapacaktı, ekipleri indirecekti ama bu muhalefeti sebebiyle o gerçekleşemeyecek. Şu anda dağdan vatandaş güvenli şekilde arama kurtarma ekipleri, dağda arama kurtarma ekipleri tarafından güvenli alana indirilmiş oldu ve ambulans da bu noktada geldi. Ambulansla birazdan oraya kazazedeyi alacaklar ve ilk müdahalesi de gerçekleşmiş olacak. Çok farklı senaryo var dediğimiz gibi. Bir tarafta enkazlı arama kurtarma çalışmaları olacak. Bir tarafta kimyasal tehlikesine karşı, sızıntı tehlikesine karşı farklı senaryolar olacak. Bir yanda da işte afet sonrası kaybolan vatandaşlar için de seferberlik başlatıldı. Şu anda yardım ediliyor. Kazazede sedye ile halatla yukarıdan indirildi. Şimdi de sedye ile ambulansa götürülüyor. Tabii bizler bugün buradayız. Farklı senaryolar olacak ve aslında bu insani yardım faaliyetlerinde izler olacağız diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
3: Tespit edilen gaz kaçağına yönelik koordinasyon sağlanmış.
1: Mangal keyfinin vazgeçilmez lezzetlerinden tavuk kanat yükselişe geçen fiyatıyla dikkat çekiyor. Son 2 ayda %66 zam yapıldı. Ortalama fiyatı 500 liranın üzerinde. Fırsatçılar buna bir de bıçak hilesi ekliyorlar.
4: Mangal sezonu açıldığı için fiyatlarda hemen yükseliyor.
5: Fırsatçılar mangal sezonunun açılmasıyla harekete geçti. Beyaz et fiyatları hızla yükseldi. En yüksek zamsa kanatta oldu.
2: Kilosu 650 lira. Toplasan şu an 1000 liraya geçecek. Yani kıyma alsak daha mantıklı.
6: Yaz mevsimi yaklaşırken mangal ve piknik sezonunda mangallık tavuk kanat fiyatları neredeyse ikiye katlandı.
5: Kanat fiyatları marketten markete, semtten semte, hatta kasaptan kasaba bile değişkenlik gösterebiliyor. Ancak ne var ki şu anda mangal zamanı, işte kanat fiyatları da arttı. Şu anda Ali Beyköy'de bir kasaptayız. Burada Mart ayında kanatın fiyatı 450 liraydı. Ancak şu anda 650 lira. Hatta bazı marketlerde 750 liraya kadar çıkabiliyor.
7: Kanat fiyatları arttı. Şöyle bu olay arz talep döngüsüyle alakalı bir olay. Malumunuz millet olarak mangal yapmayı seven bir milletiz.
8: İşte artan mangal sezonları olsun, artan maliyetler olsun değişkenlik gösterebiliyor tabii. Bir kanatta değil tabii ki, her şeyde var bu.
5: Mart ayında 450 lira olan kanat Haziran ayında %66'lık zam oranıyla 750 liraya kadar çıktı. Tüketici de fiyatlara haliyle tepkili.
4: En son fiyattan dolayı herhalde almadım. Çünkü normalde ya bütün tavuk alıyorum ya da baget alıyorum. Biraz fiyatların düşmesi gerekiyor. Şu anda et fiyatları bile çok yüksek.
5: Ortada bir de bıçak kurnazlığı söz konusu.
9: Bir fırsatçılık ayağı da işçilikten geliyor. Yani diyelim ki siz bütün bir tavuk alacaksınız. Fiyatı 140 lira. Ama siz kanat ya da pirzola istediğinizde, parçalandığında, işin içine işçilik girdiğinde fiyat kat ve kat artıyor.
7: Bu şeyin kemik firesi, deri firesi bununla alakalı bir olay. En çok da işletme giderleri kasap ve marketçi arkadaşları zorluyor. İşçilik anlamında da veya işletmeyi zorlayan malumunuz giderlerimiz çok.
6: Fahiş fiyat artışı için her bir aykırılık başına 180.617 TL'den 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası verilebilmektedir.
1: Modern çağın yeni hastalığı onyomani, yani alışveriş bağımlılığı. Uzmanların bu konuda dikkat çeken bir uyarısı var. Sürekli satın alma isteği savurganlıktan da öte psikolojik bir rahatsızlık olabilir. Alışveriş bağımlılığını nasıl kontrol altına alabileceğimize bakıyoruz.
10: Alışveriş yapmak bir tutku mu yoksa gizli bir hastalık mı?
11: Bu alışverişin boyutu giderek arttıysa ve artık günlük yaşamımızda sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyorsa evet, bu bir bağımlılık.
12: İhtiyacınız olmasa bile siz de sürekli alışveriş yapıyor musunuz?
13: Yani alışveriş benim için mutluluk, sadece bir ihtiyaç değil.
12: Kart limitiniz dolmasına rağmen alışveriş yapmaya devam etmek istiyor musunuz?
13: Maalesef o kart limiti zaten hep dolu.
12: Eğer bütün sorulara cevabınız evet ise
13: bir nevi evet olabilir.
14: Olabilir. Evet,
13: kesinlikle olabilirim.
11: Biz buna alışveriş bağımlılığı diyoruz. Diğer adı da onyomania diyebiliriz.
10: Modern çağın yeni salgını onyomani, yani alışveriş bağımlılığı.
11: Ben bir alışveriş bağımlısı olabilirim.
10: Uzmanlar uyarıyor, bu durum sadece bir savurganlık değil, psikolojik bir rahatsızlık.
11: Bakarsanız alışveriş bağımlılığının temel sebebi duygusal boşluktayken ya da duygusal eksikliklerimizi bu şekilde alışveriş yaparak doldurmaya çalışma çabamız. Tabii ki kişiler bunu sıkıldığı için ya da sadece alışkanlık haline getirdiği için de devam ettiriyor olabilir ama genel olarak temelinde biraz daha duygusal olarak eksiklik, açlık durumu söz konusu olabiliyor. Buralarda kişi bu ihtiyacını alışveriş yaparak gidermeye çalışabiliyor.
10: Hastalık ilerledikçe büyük maddi zararlar ve ayrı içi çatışmalar kaçınılmaz oluyor.
13: Bir anneden babadan hani yeter artık bu kadar yapma diye uyarı geliyor.
12: Poşetleri sahip babam oluyor. Buradan eşlere bir duyuru yapalım mı?
13: Söylenmeyin.
10: Uzmanlar bu döngüden kurtulmak için mutlaka profesyonel bir psikolojik destek alınması gerektiğini söylüyor.
1: Bir tarafta müşteri memnuniyeti, diğer tarafta esnafın emeği. Peki alışveriş sırasında yaşanan anlaşmazlıklarda kim haklı? Muhabirimiz Merve İzci Özmen vatandaşa ve esnafa sordu. Şimdi söz millette.

0: Haklıdır. Peki sizce bu söz doğru mu? Ya da doğruysa hangi durumlarda geçerliliğini sağlıyor? Şimdi mikrofon uzatacağız. Söz millette. Kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Müşteri sizce her zaman haklı mıdır? Ya da hangi durumlarda haksız duruma düşer?
1: Hangi durumlarda haksız duruma düşer? Ya şöyle, öncelikle bizim beyaz ürünlerimiz var. Denetirmekte bir o kadar çekiniyoruz. Çünkü yazın makyaj malzemeleri çabuk şekilde ürüne bulaştığı için ve çıkmadığı için bulaştığı zaman denetirme taraftarı olmuyoruz. Ama denetirdiğimiz zaman da bir o kadar mağdur durumda kalıyoruz. Biraz daha nezaket, biraz daha saygı bekliyoruz. Yani daha doğrusu bizden ne görüyorlarsa karşılığında onu bekliyoruz.
2: Bence genelde esnaflar haklı oluyor. Çünkü sonuç olarak herkes iyi niyetle çalışıyor, işini yapmaya çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor. Ama bazı tiplerle uğraşmak gerçekten çok zor. Ya Allah kolaylık versin diyorum.
3: Ya müşterinin her zaman haklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bazen market reyonlarında falan fiyatlar görüyoruz. İndirim var diyoruz. Yani gidiyoruz kasaya. Fakat sonra kasada o indirim geçerli değil diyor. Yani mesela burada hani müşteri hakkı denen bir şey var, onu söylüyorsun. Ona rağmen gene mesela ısrarcı oluyorlar.
0: Asla, hayır, asla. Ben bir şey mi yaşadınız?
4: Ya 9 senedir falan garsonluk yapıyorum ve bazen gerçekten müşteri anlamıyorum bile. Yani bu mantık kimse, yani geliyorlar sanki babalarının dükkanı, istediklerini yapıyorlar, istediklerini yiyorlar. Yani saygısızlar, görgüsüzler, bence asla müşteriler çakmıyor.
0: Peki siz gelen müşterilere nasıl davranıyorsunuz?
4: Herkese davrandığım gibi saygıyla, sevgiyle.
0: Ya, ama karşılığını her zaman alamıyorsunuz galiba.
4: Ya insanlar içeri giriyor, merhaba bile demeden oturuyorlar. Yani bir günaydın yok, bir teşekkür yok.
5: Böyle parası olan kendini haklı zanneder düşüncesi var. Sen bana nasıl davranırsan ben sana aynı şekilde davranırım. Eğer bir garson sana kötü davranıyorsa aynısını senden görüyordur. O yüzden karşılık bu her şey.
6: Kişiden kişiye değişir yani, haklılık derecesinde göre. Yani insanlarda şöyle bir ön yargı var. Yani işte müşteri her zaman haklı. Tamam, yani veli nimettir müşteri, bu ayrı mevzu. Ama haklı diye bir şey de dediğim gibi kişiden kişiye, olaydan olaya değişir yani.
0: Çok işlek bir yerde esnaflık yapıyorsunuz. Yaşadığınız zorluklar nelerdir? Biliyorsunuz ki bir tane algı var. Müşteri her zaman haklıdır denir genelde. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
7: Bu konuda benim düşüncem, tabii ki her zaman müşteri haklıdır benim anlayışıma göre. Ama bir de %90'ı haklıysa %10 da müşterinin de hatası vardır yani. Onu da biz haklı olarak kabul ediyoruz. Çünkü sonunda müşteri bizi veli nimetimizdir. Esnaf olan bir insan o müşteri idare edecek. Ya şöyle abi, idare edecek zorunda. Yani müşteri yanlışsa o da yanlış yapamaz.
8: Öyle müşterilerimiz oluyor ki yani bunu artık biraz daha işin uyanıklığına götürüyorlar. Ürünü alıyor. Yani düğünü oluyor, bir özel gezisi oluyor, bir toplantısı oluyor. Ürünü gidip giyiniyor, birkaç gün sonra tekrardan yani iadeye getiriyor, yanında değişimine getiriyor beğenmediyse. Parfümünden, kokusundan anlıyorsun ama bunu şimdi ısrar ediyorsun, bu sefer artık bir yerden sonra özür diliyorum da iş biraz daha çirkefliğe dönüyor. Şimdi esnaf buradan iyi bir esnaf olduğun zaman İster istemez onu altta almak zorundasın ve onu iyi bir şekilde yolcu etmek zorundasın. Bana göre, şimdi herkes için söylemiyorum bu, istisnalar için. Bana göre biraz daha esnaf uyanda daha haklıdır yani.
9: %90 haklı oluyorlar. Tabii bizim de haklı olduğumuz tarafları oluyor genellikle. İadelerde falan sorun yaşıyoruz. Olur yani.
0: Evet, işletmeci olarak aslında müşteriyi haklı buluyorsunuz.
9: Genel olarak evet tabii ki, çünkü sonuçta bağımlıyız biraz onlara. Anlayış olduğu takdirde iki tarafta da bir şekilde halletmeye çalışıyoruz bu durumları.
10: Ya müşteri neticede haklıdır. Parasını veriyor. Hizmet görmek istiyor. Bence haklı. Yani daha ötesi yok benim için.
11: Hayır, bence değildir. Yani genel olarak şöyle, müşteriler bunu bu şekilde bugüne kadar hep kurgulamış kafasında. Ya bence artık müşteriler bunu biraz kullanıyor. Haklı olan müşteriler tabii ki de var. Sonuçta biz müşterilerden para kazanıyoruz. Ama yani bence her zaman haklı değildir.

0: İzmir'de CEKUT ekipleri AFAD koordinasyonunda orta seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyon sınavına katılıyor. Gerçeğini aratmayan enkaz senaryolarında ekiplerin müdahale kabiliyeti test ediliyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğunda.
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi sınav ama gerçeğini aratmıyor. Ekipler 60'a yakın CEKUT personeli sabahtan bu yana işte o sınavın terini döküyorlar diyeceğim. Tabii konuğumuzdan detayları alacağız. Efendim çok zorlu bir sınav. Ben bugüne kadar görmedim bu kadar zor bir sınav. Tatbikattan da daha gerçekli.
2: Evet, CEKUT ekiplerimiz Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Bakan Yardımcımız Burak Ceyhan'ın destekleriyle yine Genel Müdürümüz Sayın Çelebi Yılmaz'ın bize vermiş olduğu, tanımış olduğu imkanlarla araç, ekipman ve eğitimlerini tamamlamış olmaktadırlar. Ekipmanlarımızı tamamladıktan sonra sınava giriyoruz. AFAD'ın gerçekleştirmiş olduğu kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavındayız şu an orta seviye ekibimizin.
1: Şimdi şunu soracağım, arka tarafta bir ekip var, orada bir ekip var, o 60 personel farklı departmanlarda şu anda sınava giriyorlar.
2: Doğrudur, senaryo gereği 5 farklı kazazede kurtarmaktayız. Bunları yaparken gerekli teknik donanımlara sahip ve teknik çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor.
1: Tabii şu anda burada bir olayın başında bir yaralıdan hayatta olduğu bilgisi alındı, orada beton kırıldı. Şu anda ne yapılıyor? Çok zor ve gerçeğini aratmıyor.
2: Evet, şu an dehlizde bir ses alındı. Yapılan kamera kontrolleriyle kazazedenin yeri tespit edildi. Ona ulaşabilmek için önce beton kütleyi kırdı arkadaşlarımız. Daha sonra dehlizde tahkimatlarla alanı güçlendirdiler. Şu an yine kırım dökümleri devam ettirerek kazazedeye ulaştılar. Birazdan alanın güvenliği sağlanıp tahkimat yapıldıktan sonra sağlık ekipleri içeri alınacak. Kazazedemiz güvenli alana nakli sağlanacak.
1: Akşam saatlerine kadar sürecek galiba.
2: 24 saat süren bir sınavdır yapılıyor burada şu anda. Sınav neticesinde başarılı olan ekiplerimize de AFAD tarafından sertifikası veriliyor.
1: Evet, toparlayacak olursak işte akreditasyon sınavı sabah saatlerinde başladı ve akşama kadar devam edecek ve sınavında gerçeğini aratmadığını söyleyerek sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Kız çocuklarının eğitim geleceğini güvence altına almak için çok anlamlı bir adım daha atıldı. Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Bir Kız Gelecek programı kapsamında İstanbul Bolluca'da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı. Modern yurt binası deprem bölgesinde gelenler başta olmak üzere eğitime erişimde zorluk çeken kız çocuklarına kalıcı ve güvenli bir yuva olacak.

0: Bir Kız Gelecek programı dev bir yatırımla taçlandı.
1: Kız çocuğunun geleceği değiştiğinde sadece bir hayat değişmez. Bir aile değişir, bir toplum değişir ve bir ülkenin yarınları değişir.
0: Allianz Türkiye Koruncuk Vakfı ile birlikte yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları için Bir Kız Gelecek sosyal sorumluluk projesine imza attı. Allianz grubunun da 3 milyon euro destek verdiği proje kapsamında Koruncukköy Bolluca'da inşa edilen yeni kız öğrenci yurdu kapılarını açtı. Modern yapısıyla dikkati çeken yurt kız çocuklarının güvenli ve sürdürülebilir bir eğitim ortamına erişmesini sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, projenin uzun vadeli toplumsal etkisine vurgu yaptı.
1: Amacımız burada Koruncuk Bolluca'nın kapasitesini arttırmak ve daha fazla kız çocuğuna yuva olmaktı. Bu rakamlar ve bu ölçek tabii ki çok kıymetli. Ama bizim için asıl değer bu rakamlardan çok burada yeniden yaşayacak hayat hikayeleri. Az önce Figen Hanım çok güzel örneklerini verdi. İnsanın gözlerinde olmaması mümkün değil o hayatlarla ilgili. Daha nicelerin olacağına da eminiz. Burada kalacak kızlarımız yeni dostluklar kuracaklar, kendilerini geliştirecekler. En önemlisi kendilerine hedefler belirleyecekler.
0: Allianz Grubu Yönetim Kurulu üyesi Sırma Boşnak.

0: Kova'da yeni yurt binasının aidiyet, süreklilik ve fırsat eşitliğinin bir sembolü olduğunu dile getirdi.
1: Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yurt bizim için bir binadan çok daha fazlası. Burada kalacak olan kız çocukları için aidiyetin, sürekliliğin ve fırsat eşitliğinin bir sembolü.
0: Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Doktor Figen Samuray ise modern yaşam alanlarının eğitimdeki önemine dikkati çekti.
2: Bizim için bu yurdun gerçek açılışı, çocuklarımız burada güvenle yaşamaya, öğrenmeye, gelişmeye başladığında tamamlanacak. Bugün sevincimiz büyük çünkü verdiğimiz bir söz yerine geldi ama Koruncuk Vakfı olarak sorumluluğumuz çok büyük. Çünkü vakıf olarak biz kız çocukların hakkının, eğitim hakkını savunmaya, onları bütüncül bir yaklaşımla desteklemeye ve kız çocuklarının yanında her zaman durmaya devam edeceğiz.
0: Koruncuk Vakfı'nın mevcut kapasitesinin arttırılması ve daha fazla kız çocuğunun güvenli bir yaşam ve eğitim ortamına erişebilmesi hedefleniyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel ekonomiye ilişkin dikkat çeken uyarı Uluslararası Para Fonu'ndan geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin giderek artan kriz ve şoklara karşı yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. Georgieva, pandemi, Ukrayna'daki savaş, ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların son yıllarda küresel ekonomiyi derinden etkilediğini belirtti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bankam, bank, kartıma gir. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayran diyorum. Bank, kartıma
1: gir. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde tüketicilerden tahsil edilen servis ücretlerine yönelik denetimlerde cezaları artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hangi adı altında ve hangi gerekçeyle uygulanırsa uygulansın, servis ücreti tahsil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada bu uygulamayı sürdüren işletmelerin tek tek tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
6: güzeli. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: olacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bombaların gölgesinde geçen hayatlar, dinmeyen feryatlar, savaş biter umuduyla bekleyen yüz binlerce masum. Gazze bir günü daha İsrail saldırıları altında kan ve gözyaşıyla geçirdi. Soykırım ordusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta işgali genişletme planı kapsamında bölgeyi topçu atışı ve yakıcı mühimmatlarla hedef aldı. Saldırılarda çadır kampların çevresi de vuruldu. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi. Onlarcası da yaralandı.
6: İsrail'in katlettiklerinden birinin amcasıyım. Biz sıradan vatandaşlarız. Biz adil bir barışa inanan insanlarız.
5: İsrail sadece bombalarla değil, sınırları bir kez daha kapatarak da hayatı zorlaştırıyor. Tel Aviv yönetimi İran'la yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını koparıyor. Soykırım devleti aksini iddia etse de bu durum kente giren insani yardım ve gıdaların da kısıtlanacağı anlamına geliyor. Kapılar kapanmadan önce Mısır'da tedavi gören 81 Filistinli hasta ve yanındaki refakatçiler de Refah sınır kapısından Gazze'ye geçiş yaptı. Geri dönenler akrabaları ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.
7: Gazze her yerden daha güzel. İnsan Gazze'de yaşamalı, orada ölmeli. Gazze izzetin ve şerefin toprağıdır. Elhamdülillah, gurbete gidip perişan olmaktansa Gazze'nin toprağında kumunda oturmayı tercih ederim.
5: 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor. Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar geri talep ediliyor.
9: Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi bugün emekliliğinizi riske atabilir. SGK 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı.
8: Sadece anne baba üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Sizin bir fiil o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilsiniz, sadece kağıt

0: üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor.
1: 18 yaşından önce sigortalı olmak emeklilikte prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
2: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
0: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faizle beraber gerisin geri talep ediliyor.
1: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
0: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartlarını yerine getirmemiş oluyorsunuz.
1: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi. Emeklilikleri iptal edildi.
2: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu. Ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.
0: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Dün, ön, çalış, güven.
5: Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren memur aylık kat sayısına göre güncellenecek. Milli Savunma Bakanlığı işte bu güncellemeden önce başvuru tarihi uyarısında bulundu. Bedelli askerlik tutarı şu anda 416.361 lira 30 kuruş. Milli Savunma Bakanlığı tutar üzerinden bedelli askerliğe müracaat edeceklerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini yapmaları konusunda duyuru yaptı. Yapılan duyuruda bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

0: günler. Saatlerimiz artık 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken önce canlı yayın noktalarımız ekranlarınıza yansıyacak. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün yaşanan grup toplantısı krizi sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. İhraçlar gündeme gelecek mi? İlter Yeşiltaş bu soruyu CHP Genel Merkezi'nden yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak bugün. Toplantının gündemini de Mert Acaleoğlu'ndan alacağız. Türkiye ve dünya aylardır altındaki yükselişi konuşuyordu. Bugünlerde ise düşüş konuşuluyor. Erşen Karaca bu başlığı konuğuyla konuşacak. Sinan Yılmaz da Diyarbakır'da mercimek hasadında notlarını bizlerle paylaşacak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle ama bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında dünyadaki gelişmelere ilişkin çok önemli mesajlar verdi. İsrail'in saldırıları Türkiye'yi tehdit eder hale geldi diyen Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'i Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok da sert olur diye de ekledi.
1: Kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir.
0: İsrail'in baş katili Netanyahu'ya verilen destek ciddi şekilde azaldı. En geç 27 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlerde Netanyahu'nun yeniden aday olması bekleniyor. Ancak İsraillilerin %61'i Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.
2: İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu'ya artık kendi halkı da sırt çeviriyor. Son yapılan anketlere göre İsrail halkının %61'i Netanyahu'yu bir daha siyaset sahnesinde görmek istemiyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptı. Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı soruldu. Anketin sonuçları da şaşırtmadı. Seçmenlerin %61'i Netanyahu'nun yeniden adaylığına karşı çıktı.
3: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır. İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
2: Ankete katılan İsrail vatandaşlarının %54'ü ise ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde.
3: Trump sözde ateşkes ilan etti ve hala sirenler çalıyor. Ne hale geldik biz? Hangi gerçeklikte yaşıyoruz? Neden İsrail'de yaşamak zorundayız ki?
2: Ayrıca bu kamuoyu araştırmasının hata payının %3,57 olduğu açıklandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran hakkında tehdit dolu paylaşımlar yaptı. Müzakere için geç kaldılar, şimdi bedel ödeyecekler dedi. Değerli izleyiciler, Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. İran ordusunun karmaşa içinde olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran donanmasının yok olduğunu da söyledi. İran sadece laf üretiyor, icraata geçmiyor, Orta Doğu'nun zorbalığı sona erdi ifadelerine yer verdi. Trump müzakere süreci hakkında da kritik bir açıklama yaptı. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar. Şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasını çelik duvara benzeten Trump, buradan biz istemedikçe hiçbir şey geçemez ifadelerine değer verdi. İran'ın ablukadan dolayı çok para kaybettiğini, çok fazla petrolün de İran dışına çıktığını sözlerine ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün yaşanan grup toplantısı krizi sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantıda ihraçlar gündeme gelecek mi? Bu sorunun yanıtını arayacağız. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'a dönüyoruz.

0: Dönelim hemen. İlter, söz sende.
1: Banuel, en önemli gündem başlığı ihraçlar olacak. Malum dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gerilim ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik atılan sloganlar ve bazı milletvekillerinin yaptığı açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK'da değerlendiriliyor ve buna dair bir karar alınabileceği ifade ediliyor. Yani bazı milletvekilleri ve bazı partilerle ilgili bir ihraç süreci başlatılabilir. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı önemli. Bazı MYK üyeleri, bazı milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen ihraç edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu ve bunun bir disiplin suçunu içerdiği ifade ediliyor. Ve Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderelim şeklinde açıklamalar ve değerlendirmeler yapılıyor. Ancak nihayetinde MYK toplantısında bu düşünceler dile getirilecek MYK üyeleri tarafından ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu da evet derse bazı isimlerle yollar ayrılabilir. En azından ihraç süreci, disiplin süreci başlatılabilir. Bu konu konuşuluyor. Tabii bir yandan da yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi toplantısı var. İlk kez Özgür Özel'i destekleyen PM üyeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen parti meclisi üyeleri aynı salonda bir araya gelecekler. Karşılıklı olarak eleştiriler ve düşünceler dillendirilecek. Özellikle Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay çağrısını her defasında yineliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay toplanamaz dedi ve bununla birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sürecini başlatacağını dile getirmişti. Tabii bugünden yarına bir kurultayın olması beklenmiyor. Zaten az önce de ifade ettiğim gibi bir tedbir kararı var. Bu karara rağmen kurultayın toplanması hukuken mümkün değil diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak mahalle, ilçe ve ilden başlayan bir yeniden bir durum ortaya çıkacak. Özellikle kurultay sürecinde yenilenme, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yenilenme olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi de bu şekilde. Yani bir olağan kurultay süreci başlatılacak CHP'de ve bunun içinde yargı kararının kesinleşmesi beklenecek. Tabii bu konular yarınki parti meclisinde değerlendirilecek olan konularda bugünkü MYK toplantısının gündem başlıklarından biri olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde CHP sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek. Hem ihraç konusuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor hem de olağanüstü kurultay çağrılarıyla ilgili bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor. Biz de genel merkezdeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz.
0: İlter, çok teşekkürler. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Toplantının gündeminde neler olduğuna bakacağız şimdi de. A Haber ekibinden Mert Acalioğlu yayın için hazır. Mert, söz sende.
2: Teşekkürler Banuel. AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Kısa bir süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Merkez'e geldi ve dakikalar içerisinde de o toplantının başlaması beklenmekte. Önemli konu başlıkları var tabii ki. Terörsüz Türkiye diyerek başlayalım. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sahada yaşananların yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak çalışmalar ve son durumun değerlendirilmesi ve ele alınması bekleniyor. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün A takımıyla, aslında partinin A takımıyla bir arada olacak ve yapılacak değerlendirmelerle birlikte izlenecek yol haritası ve son durumun geniş bir perspektifle değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan geride bıraktığımız saatlerde AK Parti grubunda biliyorsunuz belde belediyelerinde 7 Haziran'da gerçekleşen seçimler sonrası kazanan isimler kürsüye çıkmış. Hatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan da rozet takmıştı o isimlere. İşte bu konuda değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hususta yapacağı değerlendirmeler ve talimatlar da oldukça önemli olacak. Belde belediyeler diyoruz aslında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geride bıraktığımız seçimlerde zaferin büyüğü küçüğü olmaz, zafer zaferdir ifadesi de aslında bir kez daha akıllara gelmiş durumda. Bu kapsamda nedenli önem verdiğini de görüyoruz. Bunun değerlendirmesi bekleniyor. Özellikle Seçim İşleri Başkanlığı'nın da bu hususa ilişkin bir değerlendirme yapmasını beklemekteyiz. Yine Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın da bir değerlendirme yapması beklenmekte bu konuda. Evet, MYK toplantısı başladı. O nedenden dolayı şu anda bilgilerimi taze ediyorum. Sizler de paylaşabilirsiniz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda an itibariyle o toplantıda başlamış durumda. Tabii ki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın bugün bir sunumu olacak. Bu da önemli. Tabii ki bu sunumların yanı sıra en bölgesel konularında MYK'da değerlendirilmesi bekleniyor. Bölgesel konulardan kastımız aslında grupta da Başkan Erdoğan değinmişti. İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları ve tutumu ve Türkiye'nin tabii ki bu hususta izlemiş olduğu yol haritası.

0: edilmesi gibi birçok konunun değerlendirilmesi bekleniyor. AK Parti kanadında özellikle bu ay sonu bir kamp gerçekleşiyor. Her yıl biliyorsunuz geleneksel olarak Kızılcahamam'da yapılan kamp bu yıl Sakarya Sapanca'da yapılması planlanıyor. Bu konunun da tabii ki yine değerlendirilecek başlıklar arasında olduğunu belirtelim. AK Parti'nin bir geleneği haline gelmiş olan kamp bu yıl farklı bir lokasyonda yapılıyor. Tabii ki o kamp oldukça önemli oluyor. Çünkü AK Parti'nin bir sonraki seçimi hazırlığı noktasındaki oldukça önemli bir çalışma ve birlikteliği olarak da dikkat çekiyor. Bizler buradayız. Toplantı başladı. İlerleyen saatlerde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in kameralar karşısına geçmesi ve bu anlattıklarımızı daha da detaylandırarak bizim sorularımıza da yanıt vermesi bekleniyor diyelim Banu El ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, çok teşekkürler. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir İrlandalı'nın Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanması ülkede kaosa yol açtı. Protestocular göçmenlere ait evleri ve araçları ateşe verdiler. Bir Türkiye ait berber dükkanı da saldırılarda hasar gördü.
2: Kuzey İrlanda karıştı. Göçmen karşıtı eylemlerde evler ve araçlar ateşe verildi. Olayların fitilini başkent Belfast'ta bir İrlandalının Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanması ateşledi. O anlara ilişkin görüntülerde çevredekilerin saldırgana müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
3: Kuzey Belfast'ta meydana gelen saldırı korkunç ve şok ediciydi. Pek çok kişi öfkeli ve derin bir üzüntü duyuyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Toplumumuzda bu tür şiddete yer yok. Yaralanan kişi, sevdikleri ve bu korkunç saldırıdan etkilenen herkes için üzüntümü aktarıyorum.
2: 40 yaşındaki İrlandalı ağır yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Sonrasında ise sokaklar karıştı. Farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler göçmenlere saldırdı. Başkent Belfast savaş alanına dönüştü. Göçmenlere ait binalar ve araçlar ateşe verildi. Maske takan eylemciler bir belediye otobüsünü de yaktı. Aşırı sağcı grupların liderliğindeki şiddet olayları sırasında bir Türkiye ait berber dükkanı da zarar gördü. Bazı göçmenlerse evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Göçmenler polis tarafından bölgeden tahliye edildi. Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Maskeli kişilerin ailelerin evlerini yakması iğrenç bir alçaklıktan başka bir şey değildir. Toplumun hiçbir suçu yok. Bu tamamen eşkıyalıktır ifadesini kullandı. Kuzey İrlanda polisi de herkesi sorumlu davranmaya davet ederek başkalarını riske atacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.
1: Almanya'da her geçen gün oylarını artıran aşırı sağcı AfD partisi ülkede yaşayan Türkleri hedef aldı. Partinin Thüringen Eyalet Başkanı Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı azaltılsın çağrısında bulundu.
2: Yıllardır görünmeyen tablo ortaya çıktı. Aşırı sağcı AfD anketlerde iktidarı geride bıraktı. Mers hükümeti erirken göçmen karşıtı söylemler sertleşti. Türkleri hedef alan açıklamalarsa Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Almanya'da siyasi dengeleri değiştiren yükselişin arkasında göç karşıtı söylemleriyle öne çıkan Almanya için Alternatif Partisi AfD var. Partinin en tartışmalı isimlerinden Björn Höcke, göçün tamamen durdurulmasını istedi, ülkede yaşayan Türkleri hedef aldı.
4: Ülke tarihinde hiç olmadığı kadar varoluşsal bir tehdit altında. Demografik gelişme göçle birleşince Almanya'nın sonu anlamına geliyor. Bu politika bir utanç, bir felaket ve Alman ruhuna tamamen ters.
2: Ekonomide yaşanan sıkıntılar, koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlıklar ve yerine getirilemeyen reform vaatleri hükümete olan desteği düşürdü. Bu tablo AfD'nin yükselişini daha da hızlandırdı. Gözler şimdi Eylül ayında yapılacak eyalet seçimlerinde. Özellikle Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin oy oranının %42'ye ulaşması, partinin tek başına iktidara gelebileceği yönündeki tartışmaları güçlendirdi.
1: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan

0: Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesi kararlaştırıldı. Detayları alacağız biz de. A Haber ekibinden Yüksel Akalan'a dönelim hemen. Yüksel, söz sende.
1: Evet Banuel, 2018 yılında Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in duruşması, davası görülmeye devam ediyor. Tabi yargılama sürecinde yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen son duruşmada mahkeme heyeti gelecek duruşmada anne Şükran Aydemir'in dosyadaki bazı hususların açığa kavuşturulması için yeniden dinlenmesine karar verildi. Aynı zamanda tutuklu sanık Yusuf Aydemir birinde tutukluluğunun devamına hükmedilirken duruşma ise 11 Haziran'a, yani yarına ertelendiğinde belirtelim. Tabii geçtiğimiz duruşmada Leyla Aydemir'in ailesi avukatsız bir şekilde duruşmaya katılmıştı. Yarınki gerçekleşecek olan duruşmada ailenin avukatla katılıp katılmayacağı da yine merak konusu olduğunu belirtelim. Toparlayacak olursak 2018 yılında bayram için Bezirhane köyüne gelen 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolmuştu ve arama çalışmaları başlatılmıştı. 18 gün sonra dereye yatağında cansız bedeni bulunmuştu ve ardından tabi akrabalarından Yusuf Aydemir ise tutuklanmıştı. Ardından annenin, ailenin beyanlarına, ifadelerine başvurulmuştu ve son olarak da mahkemede Yargıtay bozma kararına gitmişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından duruşma yeniden, dava yeniden görülmeye başlandı ve son duruşmada mahkeme heyeti anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Tabi bu kararın gerekçesi olarak da yine mahkemede, özellikle de mahkeme heyetinin soruşturma kapsamında bazı hususların açığa kavuşması için de annenin dinlenmesinin önemli olduğu belirtildi. Duruşma ise 11 Haziran'a ertelendi. Bir diğer taraftan da tutuklu zanlı Yusuf Aydemir'in tutukluluk haline de hükmettiğini belirtelim. 11 Haziran'da duruşmanın yeniden görüleceğini belirterek söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Yüksel, çok teşekkürler. Son dönemde artan çocuk cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir parkta kıskançlık yüzünden bir genç hayattan koparıldı. İşte olayın detayları.
2: Bir tane özel hareket olmak istedi bir dönem.
3: Bir tane oğlumu ben kara toprağa vereceğim ben şimdi oğluma.
4: Bir genç daha cinayete kurban gitti.
5: Sesimizi de duyuyor. Ne olacak bu çocukların hali? Ne olacak yavrum? Ne olacak?
4: 16 yaşındaydı. Kıskançlık cinayetine kurban gitti. Son anları kameraya böyle yansıdı. Korkunç cinayet Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki zanlı eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki gençle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki zanlı tartıştığı akranını çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
3: Benim oğlumun kalbine iki tane bıçak saplıyor.
4: Ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri kalp masajı yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Bu artık çocuk katliamları bitsin. Yalvarıyorum bitsin. Benim içim, ciğerim yandı. Başkalarının yanmaz. Yalvarıyorum. Ne olur yanma. Adalet yerini bulsun. Ben adalet istiyorum.
4: Polis ise katil zanlısının peşine düştü. Zanlı kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin babası da gözaltında. Emine ve Hanifi Ataman çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu Kayra Ataman'ın ailesiyle birlikte doğum günü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Kayra Ataman'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ataman'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
0: Türkiye ve dünya aylardır altındaki yükselişi konuşuyordu. Bugünlerde ise düşüş konuşuluyor. Orta Doğu'da tırmanan Amerika-İran gerilimi ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artış beklentileriyle altın 11 haftanın en düşüğüne indi. Daha da düşer mi? Bu soruya yanıt arayacağız. Sözü A Haber ekibinin Erşen Karaca ve konuğuna bırakacağız. Erşen.
6: İyi günler ve iyi yayınlar diyorum Banuel. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi piyasalardaki çalkantı ve aynı zamanda savaşın yeniden başlaması, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin artması sonucunda piyasalarda tekrar bir hareketlenme yaşandı. Fakat en önemli

0: Piyasası var ve piyasalarda istikrar olmayacak. Yani paradan para kazanma yılı değil bu yıl. Bu yıl parayı koruma yılı. Ama iki haftasına kadar piyasalarda ciddi bir anlaşma iyimserliği vardı. Bir barış iyimserliği vardı. Yine pazar akşam baktık İsrail İran'ı tekrar vurdu. Çarşı pazar karıştı. Yani yine jeopolitik gerilimler var. Petrol fiyatlarının yüksek olmasıyla birlikte kalıcı bir enflasyon riski var. Mesela 10 dakika sonra piyasalar için çok önemli bir dakika. Çünkü Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Eğer %4'ün üzerinde bir enflasyon rakamı 10 dakika sonra açıklanırsa bu sefer Amerika'da tekrar Fed'in faiz artırma olasılığının kesinleşeceği bir trend konuşacağız. Bu da savaşın, petrol fiyatlarının yükselişinin dünya ekonomileri için ne kadar belirsiz bir süreçte olduğunu bize göstermiş oluyor. Tabii geçen hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin oldukça üzerinde geldi. Orada zaten düşüş trendi başlamıştı. Ama sürpriz bir şekilde İsrail'in İran'ı tekrar vurması ile birlikte hazır bahane bulmuşken piyasalarda bu satış dalgası tekrar devam etti. Son 2,5 ayın dip seviyelerinde olan ons altın ve gram altın. 6260 lira gram altın tarafında, 4160 dolar da ons altın tarafında. Şimdi 4100 dolar seviyesi var, 3950 dolar seviyesi var, 3880 dolar seviyesi var. Buralar dip seviyeler. Ancak bugüne kadar geldiğimiz noktada bu 5 aylık süreç içerisinde ciddi bir manipülasyon fiyatlaması ile birlikte bütün yatırımcıların finansal piyasalarda kazanmadığı bir dönem geçiriyoruz. O yüzden merkez bankalarının alımlarını hızlandırdığı bir dönemi de ben atıfta bulunmak isterim. Şu anda yatırımcılar açısından bekleme zamanı. Bekle. Mevcutu koru. Eğer altın borcun varsa, eğer düğün yapacaksan, hazır bu kadar fiyatlar gerilemişken bu bir fırsattır. Bunu değerlendirmek lazım. Neye rağmen? Önümüzdeki yıl plan yapanlar. Mesela altın kısa vadeli al-sat yapılan bir yatırım aracı değildir. Ben altın aldım, zengin olacağım. Böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de finansal okuryazarlık zayıf. Yani bir enstrüman alındıktan sonra hiç düşmesin, sattıktan sonra hiç yükselmesin. Algı bu. O yüzden altın tarafı çok köpürtülüyor. Nasıl ki Ocak ayında bir ayda gramında 2000 lira bir getiri gördük. Herkes altın düşmeyecek algısıyla yaklaştı. Şimdi de aylarca bekliyor. Ve savaş devam ettikçe bu manipülasyon dalgası devam eder. O yüzden altın kısa vadeli alım satılan bir yatırım aracı değildir. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. O yüzden uzun vadeli düşünmek lazım. Düğün borcun var, altın borcun var. Düğün yapacaksın veya altın yatırım için fırsat kolluyorsun. Merkez bankaları şu anda alımlarını hızlandırıyor. Başta Çin, Hindistan gibi ülke merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Uzun vadeli bir stratejin varsa bunlar fırsat, ama kısa vadeli alırım satarım sakın. Bu yıl sadece altın üzerinde değil, gümüş tarafında, kripto para piyasasında, borsalarda al satın unutmak lazım. Her an her şey değişebilir ve her an her şey zaten değişiyor.
1: Evet. Zaten özellikle şöyle bir durum da var. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yarın aslında çok çok önemli bir gün. Evet. Yani faiz kararı açıklanacak ve faiz kararını açıklayacak. Sonrasında ise piyasanın yönünü de bizler ekipler olarak takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Peki şu anda gram ve aynı zamanda çeyrek altındaki son durumu da sizlerden.
0: Şimdi gram altın TL fiyatı 6225 lira. Bu rakamları ne zaman gördük en son? Bundan 2,5 ay önce görmüştük. Yine 2,5 ay önceki rakamlara geldik. Yine çeyrek altın tarafında 10800-10900 lira aralığında gezinmeye devam ediyor. Ama Ocak ayında neydi? 13800 lira seviyesindeydi. Mesela yatırımcılara diyoruz ki Ocak ayındaki 10 gramlık bilezikle şu an arasında yaklaşık 17 bin lira fark var. Yani düşmüş fiyat. Çeyrek altında 1600-1700 lira oynuyor. Düşmüş fiyatlar. O yüzden biz bu düşüşleri aslında kalıcı olmayacağını, tekrar yıl sonunda yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Ama yatırımcıların sabırla alakalı problemi var. Ama şunu yatırımcılar gözden kaçırıyor. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Kalıcı bir enflasyon var. Bu savaş riski daha da büyüyebilir. Çeşitli riskleri beraberinde getirebilir. Şu anda kazanma yılı değil. Yani sizin altınınız, gümüşünün değerinden ziyade dünyanın gittiği yer önemli.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğum, finans analisti İslam Memiş'in de söylemiş olduğu gibi aslında şu anda altın alacaklar için aslında bir alım fırsatı da doğmuş durumda. Ama fakat dediğimiz gibi piyasalarda şu anda ons altın en dibi görmüş durumda. Bizler de takipçisi olacağız. Aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Bana. Erşan, çok teşekkür ediyoruz sana ve kıymetli konuğuna. Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 7'de karşılaşacak. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına bugün de devam etti. Değerli izleyiciler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışma öncesinde kısa bir toplantı da yapıldı. Isınma koşullarının ardından pas çalışması yapan futbolcular

0: İdman'ın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştılar. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da takip etti. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. A Milli Futbol takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu arada A Milli Takım Marşı için Güzel Sanatlar Liseleri arasında beste yarışması düzenlendi. Yarışmanın kazananı Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan Bizim Çocuklar adlı eser oldu.
1: A Milli Futbol Takımı beste yarışmasının kazananı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde Güzel Sanatlar Liseleri arasında A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı beste yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya 82 eser başvurusu alındı. Ardından jüri tarafından değerlendirmeler yapıldı. Sonucunda ise seçilen 5 eser halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda yarışmanın kazananı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan Bizim Çocuklar adlı eser oldu. Birinci seçilen Bizim Çocuklar adlı eser için profesyonel bir klip çalışması da yapıldı.
0: İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada öldürülen 15 yaşındaki Erdem Demir'in katil zanlısının 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Detayları alacağız A Haber ekibinden Sefer Ayçe'de söz. Sefer.
2: Teşekkür ederim Banu. Evet, gerçekten inanması çok zor bir cinayet. Sebebi ise gerçekten çok kötü. Bana abi demedin diye Erdem Demir, 15 yaşındaki genç, bana abi demedin diye giden bir kişi tarafından bıçaklandı ve ne yazık ki yaşama veda etti. Tabii ki bunun soruşturması olacaktı. Kimdi bu kişiler? O iki kişi de tutuklandı tabii aynı zamanda. Cinayet ilişkini yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken olayın ardından işte bu kişinin bir tanesinin 19 yaşındaki CC'nin 25 ayrı suç kaydının olduğu, yani daha 18 yaşında ve 25 ayrı suç kaydı var. Tutuklanan şüpheli CC'nin kasten yaralama, uyuşturucu maddi kullanma, tehdit, hakaret, mala zarar verme, açıktan ve iş yerinden hırsızlık, yine bir motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan toplam 25 ayrı suçu ortaya çıktı. Yani Erdem Demir'i öldüren kişi, bıçaklayan kişinin bana abi demedin diye bıçakladı ama kişinin bundan önce 18 yaşında olmasına rağmen tam 25 tane ayrı suç kaydının olduğu da kayda geçti. Aldığımız emniyetten son bilgi böyle de, dediğimiz gibi çok üzücü bir olaydı ve şimdiki çıkan bu detay da oldukça üzücü. Bana abi demediği için bıçaklanan Erdem Demir'de ne yazık ki yaşama veda etti diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Bu başlığı konuşacağız. Ekonomist Sayın Arda Coşar konuğumuz. Arda Bey, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler bir mukabele. Ne bekliyorsunuz yarınki toplantıdan? Ne çıkacak?
3: Faiz kararında bir değişiklik beklemiyorum. Mevcut durumdaki faizlerin aynısının devam etmesini bekliyorum. Tabii faiz kararıyla beraber Merkez Bankası tarafından karar metni de yayınlanacak. Orada Merkez Bankası'nın piyasaya nasıl ipuçları verdiğini veya nasıl mesajlar verdiğine bakacağız.
0: Nasıl bir metin bekliyorsunuz?
3: Şöyle metin bekliyorum. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin vurgulandığı, işte petrol fiyatlarından veya enerji fiyatlarından kaynaklı yukarı yönlü risklerin vurgulandığı, ancak bununla beraber para politikası araçlarıyla gerekli sıkılaştırmayı yaparak enflasyona karşı mücadelenin devamını vurgulayacağını bir metin bekliyorum. Böyle metin bekliyorum.
0: Evet.
3: Yani şu anki toplantıyı pas geçer ama bir miktar sıkılaştırma sinyali verebilir.
0: Şimdi Merkez Bankamızın enflasyon kararı

0: kadar merakla beklenen bir diğer merkez bankası ise Amerikan Merkez Bankası. Amerikan Merkez Bankası'ndan ne beklemeliyiz? Özellikle fiyatlamalar da başladı zannediyorum bu bağlamda. Hatta bugünkü çöküşlerin pek çoğu da bununla ilişkilendiriliyor. Tarım dışı istihdam verileriyle falan işler bir hayli karıştı. Ne oluyor dünyada?
1: Şöyle bir şey oluyor, aslında orası daha da önemli, küresel bazda Fed'in politikası. Normal şartlar altında 2026 yılında Fed'in 2 adet faiz indirmesi bekleniyordu. Ama daha sonraki süreçte işte ABD-İran savaşı, küresel bazda enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyon beklentilerin bozulmasına sebebiyet verdi. Bu da merkez bankalarının beklentilerini değiştirdi. Şu anda gelinen süreçte artık Fed'in 2026 yılında faiz indirmesi beklenmiyor. Bu da piyasada fiyatlamasını gördüğümüz olay bu. Ana konu bu. Çünkü savaş, enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyon beklentilerinin bozulması ve piyasa faizinin yükselmesine sebebiyet verdi. Bu ortamda da Fed'in faiz indirmesi zaten beklenemez. Bu dolayısıyla en azından yakın bir gelecekte 2026 yıl içerisinde Fed'in faiz indirmesi beklenmiyor. Hatta 2027 için faiz arttırım konuşulmaya başlandı. Yani beklentiler 180 derece değişti. Bu sebepten dolayı baktığımız zaman işte tahvil faizlerinde yükseliş görüyoruz. Değerli metallerde altında sert geri çekilme görüyoruz ve borsalarda da yüksek oynaklık görüyoruz. Yani ana piyasaların ana senaryosu FED üzerinden yazılıyor diyebilirim şu an.
0: Tabii kısa vade için beklentilerinizi de almak isterim. Şimdi emtia piyasalarına siz bir vurgu yaptınız. Bugün hakikaten ciddi bir geri çekilme var. Dünya borsaları ilaveten bu coin piyasası nasıl bir seyir izler? Ve hangi parametrelere bağlı olarak bu seyir değişebilir? Buyurun.
1: Şimdi küresel borsalarda aslında İran savaşına rağmen yukarı yönlü sert bir rally gördük. Bunun da sebebi yapay zeka ile ilgili teknoloji şirketleri ile ilgili gelişmelerdi. Ama gelinen noktada küresel bazda faizler yükseliyor. Az önce konuşmuştuk, tahvil faizleri Amerika'da da yükseliyor. Bu da borsalardaki görünümü bozmaya başladı ve tam tersi ABD borsalarında bir miktar satış gelmeye başladığını, gerilemeye başladığını gördük. O süreç şu anda devam ediyor ve bir miktar devam edecek gibi. Diğer yandan tabii piyasa faizlerinin yükselmesi en çok olumsuz etkilediği unsurlardan bir tanesi değerli metaller, gümüş ve altın. İkisine de sert geri çekilme görüyoruz ve bu bir miktar daha devam etme ihtimali var. Yani ons altında 4100-4000 dolar, hatta biraz daha şansını bile görme ihtimalimiz var gibi gözüküyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Arda Bey, bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda. Sağ olun efendim. Bu arada sıcak bir başlık, İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biz de onu ekranlarınıza getirmeye başladık. Gazze'de Batı Şeria'da 10 yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir. Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mazlumların sesi olmaya, hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir dedi İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran. Biz de ekranlarınıza bu sıcak açıklamayı getirmek istedik. İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz küresel ticarette sarsıntıya yol açtı malum. Deniz yollarına alternatif arayışlar hız kazanırken bölgesel demiryolu projeleri de yeniden gündemde. Son olarak Türkiye ve Suudi Arabistan demiryolu ve lojistik alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzaladı. Peki bu proje neler vaat ediyor? Detaylara bakalım.
2: Türkiye ve Suudi Arabistan yeni bir dev anlaşmaya imza attı. Buna göre Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanan demiryolu hattı inşa edilecek. İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı sık sık kapatıldı. Sadece İran'da değil, Orta Doğu'daki neredeyse her savaşta ülkeler arası ticaret 10 milyonlarca dolar zarara uğradı. Yaşanan aksaklıklar

0: kuraklık ve tedarik krizleri nedeniyle uluslararası ticaretin devamlılığı için alternatif güzergahlar aranmaya başlandı. Türkiye bu konuda da bir adım öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki mutabakat zaptına imza attı. Buna göre Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinden geçen dev bir demiryolu inşa edilecek.
1: Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan sonra alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz. Bu anlamda da Suudi Arabistan'la bağlantısallık ve lojistik noktasında ilişkilerimizi daha iyi nasıl geliştiririz diye bir ziyaret ediyoruz ve iki tane de bu noktada anlaşma imzaladık. Siz tabii bir şey üretebilirsiniz, petrol veya başka bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız ya da alamazsanız bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bizim işimiz de tam bunu kolaylaştırmak. Bu ürünleri ülkelerimiz arasında gidip gelmesini sağlamak. Gümrük kapılarındaki problemleri ortadan kaldırmak. Oradaki vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırdık ve bölgedeki bizim işbirliğimiz diğer ülkelere de rol model olacaktır. Onları da bu anlamda o işbirliğinin içerisine alacaktır ki zaten olan işbirliklerimiz var. Bunu birazcık daha inşallah geliştireceğiz.
0: Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'den başlayıp Irak üzerinden Suudi Arabistan'a kadar uzanan iki ayrı deneme treni seferinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Uzun vadeli vizyonda söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu senaryonun hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Körfez ülkeleriyle Avrupa kıtası arasında stratejik bir transit merkez ve küresel bir demiryolu lojistik üssü olacak. Enerji ile ticaret koridorlarının kesiştiği ana kavşak noktası haline gelecek.
2: Osmanlı'dan Meksika'ya giden topluluklar 116 yıl önce bu ülkede bir saat kulesi inşa etti. Günümüze kadar korunan Osmanlı saati, göçmen toplulukların Meksika halkı ile kurduğu bağın sembolü olarak değerlendirilmekte.
0: Meksika'nın başkentinde bulunan Osmanlı Saat Kulesi, kentin simgeleri arasında yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Meksiko City'de 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan tarihi Osmanlı eseri dikkat çekiyor. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Meksiko'nun tarihi merkezinde bulunan Osmanlı saati, yalnızca mimarisiyle değil taşıdığı tarihsel anlamla da dikkat çekiyor. Osmanlı İmparatorluğu kökenli Türk, Suriye ve Lübnanlı göçmenler tarafından Meksika'nın bağımsızlığının 100. yıl kutlamaları kapsamında 1910 yılında Meksikalılara hediye ettiği saat kulesi şehrin dikkat çekici sembolik anıtları arasında yer alıyor. Venustiano Carranza ve Bolivar caddelerinin kesişme noktasında yer alan anıt, halk arasında Türk saati olarak da anılırken, bölge yaygın olarak Plaza del Reloj Otomano yani Osmanlı Saat Meydanı olarak isimlendiriliyor. Mudejar tarzı kemerli görüntüsünün yanı sıra, gövdesi renkli mozaiklerle süslenen Osmanlı saatinin tepesinde yer alan 3 adet çan, her 15 dakikada bir çalıyor. Osmanlı göçmenlerinin Meksika halkına dostluk simgesi olarak inşa ettiği saat kulesinin dört yüzünde hem Latin hem Osmanlıca rakamlar kullanılıyor. Saat kulesinin üstünde Türkiye'yi temsilen hilal, Lübnan'ı temsilen sedir ağacı, Meksika'yı temsilen de yılan yiyen kartal yer alıyor. Meksikalı araştırmacılar ve akademisyenler de Osmanlı saatini yalnızca bir saat kulesi değil, göçmen toplulukların Meksika toplumuyla kurduğu bağın sembolü olarak değerlendiriyor. Oldukça işlek olan meydan, özellikle tarihi merkez turlarının önemli duraklarından biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı saati, Meksika'nın bağımsızlığının 200. yıl kutlamaları çerçevesinde 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteğiyle restore edilmişti.
2: Geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin sürücüsü tünel içerisindeki yangın söndürme ünitesine çarpmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: Müzik Yangın panosuna çarpmış, facianın eşiğinden dönülmüştü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde yaşanmıştı. Seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkmış, araç tünelin yangın söndürme panosuna çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme sistemi patladı, tünele su doldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde aracın yangın söndürme ünitesine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Bültenimize başlarken Diyarbakır'da mercimek hasadı var demiştik. Verimin nasıl olduğuna bakacağız. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz mercimek tarlasında.
3: Mezopotamya'nın altın üçgeni Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunuyoruz. Havaların ısınmasıyla beraber hasat dönemi başladı. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin şu anda mercimek hasadını ekranlara taşıyor. Tabii Diyarbakır tarımsal faaliyet açısından oldukça önemli bir il. Mezopotamya'nın bölgesi aslında burası ve dolayısıyla bu topraklarda ne ekerseniz ekin mutlaka karşılığını alırsınız ve şu anda araçlar arazide ve görüyorsunuz şu anda tarım işçileri de mercimekleri bir araya toplamaya çalışıyorlar. Kolay gelsin. Olun, nasılsınız, iyi misiniz?
4: İyi, siz nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz.
3: Evet, hoş bulduk. Mercimek işte hasat dönemi başladı. Ne söylemek istersiniz?
4: Hoşlanmıştız. Valla ne, Allah bereket versin. Herkese nasip etsin. Hani ailesiyle biçiyoruz.
3: Evet. Ne kadarlık bir arazide ekim yaptınız?
4: Burada 100-120 dolma falan var yani. Toplam ekin yapmışız.
3: Bunun satışını yapıyor musunuz?
4: Satışını yapıyoruz. Şimdi biçtikten sonra patoz yapacağız. Patozdan sonra samanı satıyoruz. Mercimeği de ayrı satıyoruz.
3: Peki ne zaman başladınız hasada?
4: Hasada 4 gün önce başladı.
3: Tabii Diyarbakır'da bölgede havalar da ısınmaya başladı. Çok ve ilk olarak mercimek.
4: Mercimek, evet. İlk olarak mercimek, bir de arpa.
3: Arpa da başladı mı?
4: Arpa da başlamıştı.
3: Hangi bölgede şu anda arpa?
4: Bölgede Barkuş tarafında başlamıştı.
3: Evet, bir yanda arpa hasadı, bir yandan da mercimek hasadı bölgede devam ediyor. Biz şu anda mercimek hasadını ekranlara taşıyoruz. Peki kaç tarım işçisi şu anda çalışıyor burada?
4: Şu anda 6-7 kişi çalışıyoruz.
3: Peki yetiştirebiliyor musunuz?
4: Yetiştiriyoruz.
3: Peki bu yılki hasattan memnun musunuz?
4: Şu anda memnunuz. Yani şu an memnunuz. Yani bir patozunu yapalım, duruma bakarız ama Allah'ın yani bence iyidir yani.
3: Yani öngörünüz iyi.
4: İyiyim, görünüz iyidir yani. Vermi bence daha iyidir.
3: Bu yıl hem kar hem de yağış da bayağı iyiydi.
4: Bu yağış daha sonra geldi, ayaktaydı. Biraz yere yatmış ama biçmesi biraz zor oluyor ama tek seri diyoruz, onu biçiyoruz.
3: Peki bu mercimeğin özelliği nedir?
4: Bu mercimeğin özelliği çorba oluyor.
3: Yani şöyle gösterelim istersen. Değil mi? Şöyle.
4: Bu koruyor lan.
3: Şunu hemen patusa vurmuyorsunuz değil mi?
4: Yok. Bir hafta, bir 10 güne kadar. Ondan sonra yani
3: taneleri
4: bir hafta.
3: İri mi?
4: İyidir yani. Bu şekil olursa taneleri iyidir. Yani Allah.
3: Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
4: Vallahi yetiştiğimden beri yapıyoruz. Babamdan sonra biziz. Yani devam ediyoruz. Dededen böyle.
3: Çok teşekkür ederiz. Evet, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında havaların ısınmasıyla beraber hasat dönemi başladı. İlk olarak mercimek hasadı yapılıyor. Sonrasında buğday hasadına geçilecek ve böylelikle tarım çiftçileri, tarım işçileri emeğinin karşılığını alacaklar diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
2: Az önce İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasını ekranlarınıza taşımıştık canlı yayında. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamalarını değerlendirmesini rica edeceğimiz isim En İyi Hüseyin Koordinatörü Orhan Salih. Kendisi telefon attığımızda. Orhan, yine abuk subuk konuşmuş katil Netanyahu. Senden bir değerlendirme alalım.
5: Tabii ki Banu, Benjamin Netanyahu'nun hezeyanları bitmek bilmiyor. Şöyle ki dünyada hemen hemen her ülkenin hakkında yakalama, tutuklama kararı çıkardı. Çeşitli uluslararası mahkemelerin hakkında çeşitli kararlar verdi. Benjamin Netanyahu'nun yaptığı bu açıklamaların bir karşılığı yok tabii ki. Çünkü kendisi bugüne kadar işte son 3 yılda 4 yılda yaptığı eylemler Gazze'de on binlerce kişiyi öldüren, yine aynı şekilde Orta Doğu bölgesini terörize eden, daha da ötesinde İran gibi çeşitli ülkelere yönelik saldırılar başlatan Benjamin Netanyahu'nun yaptığı bu açıklamaların bir kayda değer bir tarafı yok. Ancak tabii ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün meclis toplantısında dikkat çektiği önemli hususlar var. Bunlara tepki olarak tabii ki İsrail bir şekilde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye bu gerçekleri her defasında dillendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok açık net bir dille söylüyor. İsrail özellikle Doğu Akdeniz'de yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Özellikle Yunanistan ve Rum kesim gibi ülkeleri de bir şekilde kendi tarafına çekip bir blok oluşturmaya çalışıyor. Türkiye karşıtı bir blok oluşturmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğini Cumhurbaşkanımız çok açık net bir dille söylediğini, aynı şekilde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları daha da arttırması ve yavaş yavaş Lübnan'ın da Beyrut'u da geçerek kuzeyine doğru hareket etmeye başlaması, sadece Lübnan'ı, Suriye'yi ya da Orta Doğu'yu değil, artık Türkiye'yi de tehdit eder nitelikte olmaya başladı. O noktaya geldi dedi Sayın Cumhurbaşkanım. İşte bunlara tepki olarak Netanyahu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ne kadar Türkiye'nin bu noktada haklı olduğunu, bu endişelerinde haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çünkü İsrail'in İran'dan sonra bir şekilde Orta Doğu'ya yönelik farklı ülkelerde terörize etme girişimleri olacaktır. İşte Ürdün'e yönelik, Mısır'a yönelik, farklı ülkelere yönelik de planları olduğu aşikar. Sadece Orta Doğu ya da Türkiye'yi tehdit etmiyor aslında. Bir şekilde İsrail, Yunanistan ya da farklı ülkeler aracılığıyla Avrupa'ya yönelik de çok ciddi tehditlerin de beraberinde getirmeye başladı. Çünkü istihbarat paylaşımı, asker paylaşımı, yine evet, siyasi noktada bazı ülkelerle işbirlikleri sadece bölge ülkelerinin değil artık bütün dünyayı tehdit eder noktaya gelmiş bu durumda Banu.
2: Yani katil, katliamcı, soykırımcı Netanyahu'nun açıklaması hakikaten çok komik. Yani soykırımcı olan kendisi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı soykırım yapmakla falan suçladığı son derece komik bir açıklamaya imza atmış. Aynı zamanda antisemit olduğunu falan iddia etmiş Erdoğan'ın ve Türkiye'nin. Bunlara sadece gülüp geçebiliriz aslında. Şimdi İsrail Devleti uzunca bir süredir Gazze'de katliamlarına, soykırımına devam ediyor. Donald Trump'la Netanyahu arasındaki son telefon görüşmesinden basına yansıyanlar da zaten dünyada büyük bir kitlenin, dünyanın neredeyse tamamının İsrail'den artık nefret eder hale geldiğinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından vurgulandığı bir konuşma olması noktasında son derece önemli. Şimdi az önce biz bir haber de paylaştık Orhan. İsrail'in başkatili Netanyahu'ya verilen desteğin ciddi şekilde azaldığına dair bir haberdi. Örneğin son anketlerden biri, İsraillilerin %61'inin Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koyduğuna dair bir haberdi bu. Herhalde içeride destek azalınca Netanyahu ve partisi Likud'a ve özellikle radikal sağ gruplara herhalde bu tip saçma sapan açıklamaları, tehditleri, iftiraları daha çok duyarız herhalde, ama çok üzerinde durmak gerekir mi bilmiyorum. Buyur.
5: Tabii ki, yani özellikle son bir seneye baktığımız vakit gittikçe yalnızlaşan bir İsrail var. Beraberinde bir Netanyahu'nun yalnızlaştırdığı bir İsrail var. Dünyada özellikle sadece Netanyahu değil, İsrail nezdinde de çok ciddi tepkiler oluşmaya başladı. Dünya kamuoyundaki o İsrail algısı tamamen değişmeye başladı. İşte tam da bu noktada aslında Netanyahu'nun 1990'ların sonundan bugüne kadar süren o başbakanlığı dönemlerinde sık sık bu yükselişleri gördük. Ne zaman işte bir oy kaybına ya da anketlerde bir düşüşe geçse Netanyahu'na ilk başvurduğu şey

0: Kırım'ya Gazze'ye saldırmak ya da çevre bir ülkeye yönelik bir saldırı başlatmak oldu. Bugüne baktığımız vakit bu yıl içerisinde İsrail'de bir seçim bekliyoruz. Hı hı. Ve anketlerde Netanyahu için hiç de iyi görünmüyor. Her ne kadar işte özellikle radikallerin, İsrail içerisindeki radikallerin Netanyahu desteklediği görülse de artık ciddi bir şekilde sorgulanmaya başladı. Netanyahu çünkü İsrail'in geleceğini çok ciddi bir şekilde tehlikeye atmış durumda. En yakın müttefikleri içerisinde de çatlak sesler yükselmeye başladı. Amerika iç kamuoyunda artık İsrail karşıtlığı hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde. Yine Avrupa içerisinde de bugüne kadar kendisine en çok destek veren ülkeler arasında olan işte Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin artık çeşitli önlemler almaya başladığını görüyoruz. İşte kabinesindeki çoğu bakanın artık Avrupa ülkesine gidemediği hakkında soruşturma, tutuklama kararlarının çıktığını görüyoruz. Şimdi yalnızlaşan bir İsrail ve Netanyahu'dan bahsediyoruz. Hı hı. Yine beraberinde tabii ki özellikle çevre ülkelere başlattığı saldırılar beraberinde acaba diğer ülkelerde sorular sormaya başladı. Bize de saldırır mı? Tehlikesi, tehdidi oluşmaya başladı. Çünkü hem işgal hem saldırı sonrasında İsrail'in artık ne yapacağını kimse kestiremiyor, öngöremiyor. Çünkü baktığımız vakit sadece işte arz-ı mevhut diyor. Bu arz-ı mevhut çerçevesinde çokça ülke var. 10-12 kadar ülke bu haritanın içerisinde her yeri bir işgal edecek. Peki sonrasında ne olacak? İşte şu anda çeşitli suni koalisyonlar ve işbirlikleri kurmaya çalışıyor. İsrail, Netanyahu özellikle bazı ülkelerle. Ama bunlar tabii ki konjektürel işbirlikleri. Çünkü İsrail'in nihayetinde sadece işte Müslümanları ya da İslam dünyasını hedef aldığını söyleyemeyiz. Netanyahu'nun ordusu baktığımız vakit bugün Lübnan'da kiliseleri hedef alıyor. Oradaki Ortodokslara ait kutsal değerleri yerle bir ediyor. Dahası işte bütün kendisi gibi olmayan her şeyi yok etmeye çalışan bir devlet politikası. Bir devlet aklından bahsediyoruz. Netanyahu'nun ortaya koyduğu. İşte bu sadece İslam dünyasında değil, Hristiyan dünyasında farklı inanç gruplarında beraberinde hedef haline getiriyor. Şu anda insanlar, daha doğrusu dünya kamuoyunu bunu biraz daha fark etmeye başladı. Ve İsrail'le işbirliği yaparken birkaç defa düşünmeye başladılar. Çünkü bundan sonraki süreçte artık İsrail'in ne yapacağını kimse kestiremiyor. Bugün İran'ı vurdu. Yarın başka bir ülkeyi vurabilir. Mısır'ı vurabilir. Pakistan'ı vurabilir. Onun ötesinde, bir adım ötesinde kendisi gibi düşünmeyen Avrupa'ya yönelik de yarın öbür gün tehditler savurmaya başlayabilir. O yüzden siyasetçisinden vatandaşına, bütün dünyada şu anda İsrail'e karşı bir saf alma, bir karşı cephede buluşma hali var. Bakalım ne olacak? Ama Netanyahu'nun bu gibi açıklamaları zaten öteden beri var. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi aynı şekilde yaftalayıp hedefe koymaya çalışma var tabii ki. Evet. Bu da kendi iç kamuoyunda bir şekilde özellikle radikal seçmenleri konsolide etmeye çalışması şeklinde de yorumlanabilir. Çünkü İsrail'de de bu yıl önemli bir seçim var.
1: Evet. Orhan Salih'e çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, şimdi de Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar telefon attığımızda. Bercan Bey, hoş geldiniz. Az önce İletişim Başkanı, çok teşekkürler. Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın açıklamasını biz izleyicilerimizle paylaştık. Netanyahu'nun paylaşımını görmüşsünüzdür. Evet. Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir, diyor Burhanettin Duran Netanyahu için. Sizin de değerlendirmenizi almak isteriz efendim, buyurun.
2: Tabii Abdullah alay etmek gibi bir şey Netanyahu ve Netanyahu yönetiminin. Önceki günde gene İsrail Savunma Bakanlığı katsın Türkiye'de falan sözleri vardı. Neredeyse hemen her gün Türkiye'ye yönelik bir açıklamaları, bir histerik saldırıları söz konusu. Yani kudurmuş köpek gibi. Bunun nedeni tabii jeopolitik, bence travma yaşamaları. Yani Türkiye'nin yükselişi, Türkiye'nin sadece işte Orta Doğu'da değil, Avrupa'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Güney Asya'da, yani NATO ülkelerin nezdinde, Avrupa'da. Çünkü İsrail'in Türkiye'ye yönelik son yıllarda inanılmaz bir kuşatma politikası vardı. Hepsi boşa çıktı. Yani bütün

0: Türkiye'ye karşı yanına çekmeye çalıştıkları bütün müttefikler şimdi Türkiye'nin yanında. İşte Doğu Akdeniz'i en son işte Amerika'yla, Fransa'yla, işte diğer Ortadoğu'daki bazı ülkelerle giriştikleri bütün projeler ellerinde patladı. Yani kendileri de bunu söylüyor. En son mesela bugün bir kişide bir analiz vardı. Netanyahu'nun işte 3 yıl önce, 4 yıl önce işte büyük bir böyle zafer sarhoşluğuyla işte Ortadoğu'da haritaları değiştireceğiz bir hayal perest şeyleri vardı, kuruntuları vardı. Bütün o hayalleri kabusa dönüştü. Tabii bu hayallerin kabusa dönüşmesinin en büyük nedeni olarak da Türkiye'yi görüyorlar. Türkiye'nin yaptığı baraj, Türkiye'nin karşı atakları, Türkiye'nin oyunu yeniden kurması, Türkiye'nin Ortadoğu'nun sahip olmadığını İsrail'e göstermesi onları da travmaya yol açmış durumda. Yani Hamas'ı bitiremediler, Hizbullah'ı bitiremediler. İşte İran'daki hedeflerinde başarıya ulaşamadılar. Yani bu yenilginin faturasını şimdi yavaş yavaş bedelini ödemeye başladılar. Dünyada yalnızlaşan, dünyada ötekileşen bir İsrail söz konusu. Hatta şöyle bir örnek vereyim. İsrail Savunma Bakanı Kastın Türkiye'de falan sözlerine karşı Jewish Voice diye bir örgüt var. Sivil toplum örgütü Yahudilerden oluşuyor. Onlar Netanyahu'yu eleştiriyorlar. Biz Türkiye ile Osmanlı döneminde olduğu gibi çok daha iyi bir şekilde yaşarız. Yani bizim güvenliğimiz geleceğimiz, Yahudilerin güvenliğimiz geleceğimiz Türkiye sağlar şeklinde bir çıkışları var. Yani Batı Avrupa'da da Yahudiler artık anti-Siyonist, İsrail karşıtı organizasyonlara yönelmeye başlamış durumdalar. Çünkü Batı dünyasındaki Yahudi karşıtı veya anti-Siyonizm Yahudi karşıtına dönüşmeye başlamış durumda. Yani giderek yalnızlaşan ve soykırımcı bir rejim var karşımızda. Şimdi soykırımcı rejimin insan hakları üzerinden, hak üzerinden, vicdan üzerinden ve hukuk üzerinden Türkiye özellikle de bir insanlığın vicdanı sesi olmuş Erdoğan'a ders vermeye kalkması tabii abeste iştikal. İnsanın aklıyla alay etmek, vicdanıyla alay etmek gibi bir şey. Bütün dünya bu gerçekleri biliyor, görüyor. Netanyahu'nun bu son çırpınışlarını şey diye görmek lazım. Yani siyasi hayatı da bitmek üzere.
1: Evet, bir de yaklaşan bir seçim var 27 Ekim'de. Anketler evet. Baş aşağı gidiyor. Bunu uygulamakta evet, fayda var.
0: Mesela,
1: bu arada mevcut hükümette belki de tarihin gelmiş geçmiş en faşist hükümeti pek çok partiden oluşuyor. İki Haredi Partisi var, Smotrich'in partisi var, Ben Gvir'in partisi var, Likud var, ana evet. Parti Netanyahu'nun partisi. Bunların hepsi bir arada kalmaya çalışıyorlar ve özellikle bu radikalleri yani beterin de beteri var malum. Netanyahu'dan daha radikal olan tipler de var. Şu Ben Gvir, Smotrich gibi tipler. Zaman zaman bunların da gönlünü hoş etmek için de böyle abuk subuk açıklamalar yapabildiğini biliyoruz. Haredilerin askere gitmesi lazım. Ordu böyle bir beklenti içerisinde. Ordudan ciddi bir şekilde kaçak var. Mevcut yapıyla daha fazla evet. Operasyonlarına, saldırılarına devam edemeyecek gibi görünüyor İsrail ordusu. Bunun tahkim edilmesi lazım. Harediler askere gitmek istemiyor. Haredilerin partilerinden birinin Maliye Bakanı olmak isteyen vergi kaçakçısı bir eski haham genel başkanı var. Böyle saçma sapan bir dengeyi tutturmaya çalışıyor ama az kaldı.
0: Az kaldı. Yani, az kaldı. Hatta Trump'a sormuş ya bugünkü konuşmasında ABC'nin ise konuşurken şeydi yani aday olup olmayacağına emin değilim diyor. Yani aday olmayabilir şeklinde hala o soru işareti diyor. Netanyahu'nun yeniden seçimlere katılıp katılmayacağı. Likud partisinden bir açıklama geldi aday olacak diye. Ama yani siyasi ikbali, siyasi geleceği bitmiş durumda. Yani ülke içinden de ülke dışından da inanılmaz bir baskı var. Yani nefret objesi haline gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Böyle bir insanın Türkiye'yi ağzına alması, Erdoğan'a saldırıları çok daha büyük bir aslında nefrete yol açıyor. Türkiye'nin haklılığını, Türkiye'nin nasıl tarihin doğu tarafında yer aldığını gösteriyor. Yani o büyük İsrail işte Orta Doğu yeniden şekillendirme, dizayn etme projeleri ellerinde patladı. Şimdi onun histerisiyle, travmasıyla, sadist acılarıyla boğuşuyorlar. Yani o oradan Netanyahu, bütün Netanyahu'nun bütün projeleri, bütün hayalleri, bütün diyelim yol haritası stratejileri çöktü. Bu sadece ona zarar vermekle kalmıyor. Şu anda kendini kurtarmaya çalışıyor. Siyasi ikbalini, geleceğini kurtarmaya çalışıyor ama İsrail'in varlığını da tehlikeye atan Yahudiler tarafından da eleştirmeye başlanıyor.

0: bir ortaya düşmüş durumda. Yani bu işin içinden ben bence Netanyahu günah keçisi seçip İsrail kendini aklamaya bölgeyle entegre olmak için Netanyahu ve Netanyahu'nun çevresindeki senin dile getirdiğin o azılı işte terörist zihniyetli insanlardan yapılardan kurtulması gerekiyor. Yani sadece kendilerini ateşe atmakla kalmıyorlar. Bölgeyi de o kaosa sürüklemeye çalışıyorlar ama Türkiye'nin varlığı tabii bütün planlarını bozdu. Yani Türkiye olmasaydı bugün Orta Doğu'daki ülkeleri, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, işte Körfez'deki ülkeleri tamamen İran savaşına dahil edeceklerdi. Türkiye bunu engelledi, savaşın yayılmasını engelledi. Direnişi örgütledi. Gazze'deki direnişle mesela Hamas'ı, DAEŞ gibi uluslararası alanda teröristleştirip bir koalisyon kurmaya çalışmışlardı. Peki. Sayın Erdoğan'ın çıkışıyla bu projeleri de akamete uğradı. Yani Erdoğan'ı gördükçe, Erdoğan'a baktıkça kendi yenilgilerini, hezimetlerini görüyorlar. O histeriyle saldırıyorlar. Biz de bunun farkındayız. Buna karşı Netanyahu'nun bu açıklamalarına çok daha şiddetli ve sistematik bir tepki veriliyor da. Evet, bu zaten durum, vaziyet bundan ibaret. Bunu dünya da görüyor. Onlar da biliyor bunu.
1: Bercan Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Stratejist Yusuf Alabar da şimdi de telefon attığımızda onu da değerlendirmelerini alacağız. Cumhurbaşkanımızın grup toplantısındaki açıklamalarından satır başlarını bir yandan ekrana yansıtmaktayız Yusuf Bey. İşte Netanyahu faşistinin katliamcısının, soykırımcısının çoğu zaman yapmış olduğu paylaşımı da görmüşsünüzdür muhakkak. Evet. İletişim Başkanımızın da bir açıklaması oldu bu bağlamda. Bir değerlendirme almak istiyorum. Sizden buyurun.
2: Tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında İsrail'in başındaki soykırımcı için ortaya koymuş olduğu ifadeler Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından teşkillenmiş cümleler. Hı hı. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı karara göre Netanyahu savaş suçu işlediğinden mütevellit gördüğü yerde tutuklanması gereken bir isim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu isimlerden Netanyahu'nun gocunmak yerine çıkıp hesap vermesi gerekiyor. Netanyahu'nun ortaya koymuş olduğu cümleler ise sadece Netanyahu'yu bağlayan, Netanyahu'nun kendi ön yargılarıyla mezarlıktan geçerken ıslık çalan adamın psikolojisiyle edilmiş cümleler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Lübnan'daki İsrail işgalinin sona erdirilmesi gerektiğini söylemesi uluslararası hukukun gereğidir. Siyonist medya bence buna cevap vermelidir. Netanyahu bir savaş suçlusu mu değil mi? Evet. Bana göre ya da ona göre değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre. Savaş suçlusu. İsrail şu an Lübnan topraklarını uluslararası hukuka göre işgal altında tutuyor mu, tutmuyor mu? Tutuyor. Filistin topraklarını işgal ediyor mu? Sayısız karar var. Tutuyor. Suriye toprakları işgal altında mı? Uluslararası hukuka göre tescille işgal altında. Şimdi bunlarla ilgili hangi itirazınız olabilir ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuları gündeme getirmesinden rahatsızlık duyup objektif olmayan ifadelerle Cumhurbaşkanı'na söz söylüyorsunuz? Dolayısıyla iki Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki söylem arasında böyle çok önemli bir detay var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiklerinin tamamı uluslararası hukukun da kabul ettiği şeydir. Lübnan'ın işgali, Suriye'nin işgali, Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğu, bunların hepsi tescilli hususlardır. Evet. Bana göre ona göre değişmez. Şimdi bir diğer konu, Netanyahu cevap vermiş dünyanın en ahlaklı ordusudur diye. İsrail ordusu Lübnan'daki işgal ettiği evlerde oradaki hanımefendilerin iç çamaşırlarıyla poz verecek kadar dünyanın en ahlaksız ordusudur. Bu da tescilli. Yani 75 bin kadın, çoluk, çocuk demeden katleden bir orduyla karşı karşıya olduğumuz, bundan dolayı da savaş suçlu ilan edilmesi de tescilli. Dolayısıyla Netanyahu'nun açıklamaları Kasım ayında gireceği seçimle ilgili ortadan kalkmış meşruiyetine bir şekilde meşruiyet arama ve kendi kitlesini tahkim etmeye yönelik söylenmiş sözlerdir. Fakat tekrar edeceğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıkmış bütün cümleler uluslararası hukuk ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile kayıt altına alınmıştır. Hı hı. İsrail 3'ten fazla ülkeyi işgal, 4'ten fazla ülkeye saldırı halinde bölge açısından mutlak suretle durdurulması gereken bir devlet. Evet, Netanyahu da

0: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tescillediği haliyle eğer önü alınmazsa Hitler gibi dünyaya birçok masumu katlederek zarar verebilecek ve çatışmayı çok daha farklı boyutlara taşıyabilecek kontrol edilmesi gereken bir savaş suçludur. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
1: Şimdi siz de Netanyahu'nun o açıklamasına atıfta bulunarak işte onun İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu falan olduğunu değerlendirdiğini iddia ettiğini söylediniz ya. Çocukları öldürdüğünü zevkle anlatan askerler, sözde askerler bunlar da. Hapishanede zorla tuttukları erkek Filistinlilere tecavüz eden sapıklar bunlar da.
0: Doğru.
1: Bunları tescilleyen...
0: Kadınların iç çamaşırlarını giyip poz verecek kadar ahlaki sapkınlık gösteren bunlarda.
1: Bunlarda yani ben bilmiyorum bunların nasıl bir ahlak anlayışı var.
0: Ve bunların hepsi tescilli.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: Böyle olduğu takdirde hala siz dünyanın en ahlaklı ordusu diyebilirsiniz ama Rumi'nin güzel bir sözü var. Siz gözünüzü kapattığınızda dünya size gece olur ama geri kalanlarına gün ışımaya devam eder. Evet. Eskiden olduğu gibi konvansiyonel medyayla dünyayı yalan bilgilerle kontrol altına alabildikleri günler çoktan geride kaldı. Evet. Evet. Bakın Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ceza verilmesiyle ilgili konuda altında imzası olan Kerim Han dün Mossad'ın karışmış olduğu bir operasyon sonucunda cinsel istismar suçlamasıyla görevinden uzaklaştırıldı. Dünyayı uçkurundan tutup yönetebileceğinizi zannediyorsunuz ama bu konuyla alakalı susturamayacağınız derecede iletişimin frekansı dünyada arttı ve insanlar konuşmaya devam edecek.
1: Evet Yusuf Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger de telefon attığımızda katil Netanyahu'nun hezeyanlarıyla alakalı iletişim başkanımız Burhanettin Duran'ın bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanımızın gün içerisinde grup toplantısında yapmış olduğu açıklamaları da takip etmişsinizdir hocam. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Buyur.
2: Evet, hadsizlik yani kelimenin tek anlamıyla. Çünkü İsrail'in A'dan Z'ye beyni millet hukuku, uluslararası hukuku ihlal eden bir geleneği var. Son iki yılda bunu pratiğe de yansıttılar. İsrail'in ne menem bir soykırımcı olduğu, savaş suçlarını işlediği Gazze Savaşı esnasında tüm dünya tarafından açık biçimde gözlemlendi. Halen bu devam ediyor. Lübnan'a yönelik saldırılarda, İran'a yönelik saldırılarda. Dolayısıyla burada açıklamaları şu kontekst içerisinde görmek lazım. Temelde içeriye mesaj verme amacı taşıyor. Güneş'in balçıklığa sıvanması söz konusu değil. Yani Türkiye Osmanlı geleneğinden gelen bir ülke olarak bu konuda antisemitik bir yapısı yok. Sadece Yahudilere değil tüm diğer etnisite ve farklılıklara karşı Türkiye olağanüstü ölçüde hassasiyet gösteren bir ülke. Şimdi Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları temel itibariyle uluslararası alanda kendisine yönelik dikkatleri başka tarafa çekme çabası olarak görmek lazım. Çünkü bunların A'dan Z'ye belirlenen hukukun tüm kural ve kaidelerini ihlal ettiği bağımsız gözlemciler tarafından da tescil edilmiş durumda. Gazze Savaşı esnasında iki tane dava açıldı İsrail hakkında. Bu davaların bir tanesi de Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda açıldı. Türkiye ve 10 civarında devlet bu davaya müdahil oldu. İkinci dava Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Burada soykırım suçları, saldırı suçları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kategorisinden İsrail'in cürümleri uluslararası toplum tarafından yargılanıyor. Böyle bir ülkenin başbakanının Türkiye hakkında kullandığı ifadeler gerçekle örtüşmüyor. Baktığımızda bunların temelde içeriye mesaj verme ve Türkiye'nin duruşu karşısında çaresizlikten kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Bu arada yaklaşan bir seçim de var. Hem seçmene hem de hükümetteki ortaklarına

0: yönelik bir mesaj olarak da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Nasıl
1: evet,
0: değerlendirirsiniz? 27
1: Ekim'de İsrail'de parlamento seçimleri yapılacak. Knesset, İsrail parlamentosu bir kararı kabul etti. Galiba 1-2 hafta önceye alınabilecek. Hı-hı. Şimdi içeride Netanyahu kamuoyunda güçlü propaganda yaparak tüm rakiplerine karşı üstün başarı ortaya koyduğunu sağlamaya ispat etmeye çalışıyor. Ama öte taraftan güneşin balçıkla sıvanmayacağı açık. İçeride de kendisi hakkında pek çok konuda soruşturma, tahkikat devam ediyor. Bir anlamda bunlardan kurtulmak için yeniden başbakan seçilme arayışı içerisinde Türkiye'ye yapılan bu ithamlar kesinlikle fiili duruma baktığımızda güneşin balçıkla sıvanması hüviyetinde. İsrail'in Batı Şeria'da, Gazze'de, Lübnan'da ortaya koyduğu cürümler, uluslararası hukuka aykırı uygulamalar hiçbir şekilde meşru kabul edilemez. Tüm uluslararası toplum, uluslararası siyasal sistem esasen bu konuda İsrail'i kontrol altına alma, dizginleme çabası içerisindeyken İsrail'in Türkiye'ye ve Erdoğan'a yönelik ifadeleri kullandığı suçlamalar kabul edilemez. Neler söyledi ona bakalım. Yani Erdoğan'ı antisemitizmle suçluyor İsrail Başbakanı. Oysa ki 1492'de Reconquista adıyla Endülüs Emevi Devleti'ne son verildiğinde Türkiye'nin Osmanlıların antisemitik olmadığını gösteren bir karine oradaki Yahudileri Osmanlı Devleti Selanik'e taşıdı. Sonraki zamanlarda Osmanlı Devleti'nin müteahhit hizmetlerinde pek çok Yahudi de görev aldı. Bugün baktığımızda Türkiye'nin antisemitik bir yaklaşım içerisinde olmadığı dış politika
0: döneminde de aynı şekilde hocam, yani İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte ne kadar kişi Alman zulmünden, Hitler zulmünden kaçırıldı ve Türkiye'ye geldi.
1: Getirip Türkiye'ye sığındı. Sonra Kürtleri ezdiğini falan söylüyor. Oysa baktığımızda Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda bu da gerçekle örtüşmüyor. En önemli desteği sağlayan uluslararası alanda bu bölgedeki itilaflar patlak verdiğinde ülke Türkiye Suriye Savaşı'nda 4 milyonun üzerinde sığınmacıya Türkiye herhangi bir ayrım yapmadan etnisite dildiğin mezhep ayrımı yapmadan sınırlarını aştı. Öte taraftan Türkiye baktığımızda Hamas destekçisi olmakla suçlanıyor. Bu konuda Türkiye zaten tavrını, tutumunu net biçimde ortaya koymuştu. Hamas'ın bir tetiş terör örgütü olmadığını, tam tersine Filistin direnişinin sembolü olduğunu, daha Aksa tufanı ilk başladığı zaman bunu net olarak Erdoğan ifade etmişti. Hamas bir ulusal kurtuluş savaşı mücadelesi veriyor demişti. İsrail ordusunun ahlaklı olduğuna kargalar bile güler. Yani savaş hukukunun hiçbir kuralına İsrail pratikte riayet etmiyor ve aykırı davrananlar hakkında disiplin soruşturması, askeri mahkemede yargılama dahi yapılmıyor. Batı Şeria'da yerleşimciler İsrail'in silah dağıttığı Yahudilerin ne tip cürümler işlediğini, bunların İsrail ordusu tarafından da tahrik ve teşvik edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla tüm bu açıklamaların aslında tarih önünde zerrece kıymetli harbiyesi yok. Temelde İsrail kamuoyuna mesaj verme amacı taşıyor. Bir de Türkiye'nin Orta Doğu'da itibarı son dönemde olağanüstü ölçüde arttı. Tüm itilaflarda Türkiye resmi arabulucu hüviyetinde, Türkiye'nin böyle ABD ve Batı'da yükselen itibarını bir suikastle, bir takım işte suçlamalarla ortadan kaldırma çabası olarak da bunu görmek mümkün.
0: Şimdi Cumhurbaşkanımız İsrail durdurulmalı diyor ama burada herhalde en önemli unsur İsrail'i dizginleyebilecek ülke Amerika Birleşik Devletleri olarak öne çıkmakta. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'la Netanyahu arasındaki son

0: Telefon konuşmasına dair bildiğimiz durum şu ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Netanyahu'ya küfür de ettiği bir konuşma yapmış.
1: Konuşma oldu,
0: evet. Sen ne yaptığını zannediyorsun falan filan diye sormuş. Bütün dünya sizden, İsrail'den nefret ediyor demiş. Evet, hakikaten bütün dünya İsrail'den nefret ediyor artık. Peki İsrail nerede duracak, nasıl duracak, ne şekilde duracak? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Buyurun.
1: Yani İsrail'in netice olarak savunulabilecek bir tarafı yok. Amerika'da da uzunca bir süreden beri İsrail'in yarattığı sıkıntı gündemde tartışılıyor. Chicago Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler hocası John Marshmayer bunu 10 sene önce yazdığı bir makalede ortaya koydu. Amerikan Dış Politikası'nda Yahudi Lobisi'nin Etkisi adlı makale daha sonra genişletildi, kitap haline geldi. Türkçe'de çevrildi. Orada profesör şunu savunuyor Marshmayer, diyor ki bir ülkenin dış politikası temelde ulusal çıkarlarını korumayı hedeflemeli. Oysa Orta Doğu'da biz çok büyük bir hata yapıyoruz. İsrail'in saldırganlığını pervasız biçimde, fütursuz biçimde destekliyoruz. Bundan dolayı sadece Arapları değil tüm Müslümanları karşımıza alıyoruz. Uluslararası hukuka saygı gösteren tüm medeni toplumlara, devletleri karşımıza alıyoruz. ABD bir an önce bu İsrail'i pervasız biçimde destekleme politikasından vazgeçmeli. Tabii bu uzunca süreden beri tartışılan bir mesele. Aksa tufanı döneminde de tartışıldı. Hem Joe Biden döneminde hem Trump döneminde. İsrail kabul edelim ki sadece 22 bin kilometre kareden ibaret değil. Orta Doğu'da bir küçük bir devlet olmanın ötesinde Amerikan politikasına, ekonomisine, finans kapitaline önemli ölçüde etki yapabilecek bir takım kapasitesi, yeteneği var. Kongre üzerinde, Temsilciler Meclisi ve Senato üzerinde baskı kurmuş durumda. Trump'ı da şantajla, baskıyla böyle bir operasyona zorladılar ve şimdi Trump çıkış yolu arıyor. Aslında bize karşı ifade ettiği görüşleri bir anlamda Trump İsrail'e karşı söylüyor. Tüm dünya sizin bu uygulamalarınızdan dolayı İsrail'den, Yahudilerden nefret ediyor. Mealen yani eğer dünyada bir Yahudi karşıtlığı, antisemitizmden bahsediyorsanız bunun sebebi İsrail'in pratiğe koyduğu cürümlerdir demek istiyor. Bu genel kontekst içerisinde baktığımızda İsrail sorununun mucize bir çözümü ya ne yazık ki yok. Fakat şöyle bir trendin içerisindeyiz. Artık İsrail güvenli bir yer olmaktan uzaklaştı. Zenginler, çifte uyruklu olanlar kendilerini İsrail'in içerisinde güvende görmüyorlar. Hayfa'da, Aşdod'da, Kudüs'te, Tel Aviv'de nerede yaşarlarsa yaşasınlar kendilerinin geleceğinin güvenli olmadığı kanaatıyla hareket ediyorlar ve güç arayışı içerisindeler. Başka tarafa yerleşme arayışı içerisindeler. İsrail kurulduğu zaman 1948'de 14 Mayıs'ta kuruldu. Devleti kuranlar şöyle bir görüş ileri sürmüşlerdi. Arap Denizi'nin ortasında, Müslümanların ortasında bir devlet oluşturuldu. Acaba ayakta kalabilecek mi? 25. yılı görebilecek mi? 50. yılı da gördü. 1998'de 2 sene önce 75. yılı da kutladılar. Fakat içinde bulunduğumuz koşullar ve konjonktür şimdi bizim şunu sormamıza kapı araladı. Acaba 14 Mayıs 2048'de İsrail devleti ayakta kalabilecek mi? Bu çok ciddi bir soru. Çünkü bir taraftan da dışarıya göç veriyor. Öte taraftan ABD ile ilişkisi önümüzdeki zaman diliminde negatife doğru gitme eğilimi de var. Evet, tüm dünyanın İsrail cürümlerine fokuslandığı bir dönemde Netanyahu tarafından Türkiye'nin suçlanması temelde tutarsız ve kendi kamuoyuna mesaj verme amacı taşıyor.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için Sayın Ülger. Sağ olunuz, kolaylıklar
1: diliyoruz. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bu konuya ilişkin bir açıklama geldi değerli izleyiciler. Şimdi arkadaşlarımız o açıklamayı

0: anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze'de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Biz de ekranlarınıza taşımak istedik. Şimdi de değerlendirmelerini başvurmak istediğimiz isim terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ. Coşkun Bey, hoş geldiniz yayına. Sizden de bir değerlendirme
1: istiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bugün İsrail'e hedef alan açıklamaları vardı. İsrail'in durdurulması gerektiğine dönük vurgusu son derece önemli, son derece kıymetliydi. Ardından katil başbakan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamalarını gördük sosyal medya hesabı üzerinde. İletişim Başkanlığından Sayın Burhanettin Duran'dan bir açıklama geldi. Az önce de Adalet Bakanımızın konuya ilişkin değerlendirmesini ekranlara taşıdık. Sizin de bir değerlendirmenizi almak istiyoruz. Buyurun.
1: Cumhurbaşkanımız gerçekten müthiş bir konuşma, müthiş de tespitler yaptı ve o tespitler adresi buldu. Ve hani Anadolu'da bir söz vardır, yarası olan gocunur diye. Yarası olanlar da gocundu. Bu doğal, beklenen sonuç. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın lafı hiç eğip bükmeden direkt şah damarı diyeceğin neşlere vurduğu yerle ses getirdi. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyeyim, bütün Türk milletinin tamamının yüreğine okşayan, kulağa hoş gelen bu sözler, sevgili Banu, emin ol, dünyada bütün devletlerin halkları tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü Netanyahu denilen soysuz, vatansız bu mahlukata bugüne kadar anladığı dil ve lisanla konuşan tek lider Sayın Erdoğan. İkincisini bulamaz. İşte Gazze, aylardır devam eden soykırım var, katliam var. Yani Sayın Erdoğan olmasa ben Gazze'nin bu derece dünyada mesele haline geleceğine ihtimal vermem. Dolayısıyla İsrail yani bugünkü düştüğü durumun mimarı olan Sayın Erdoğan gene mücadeleyi bırakmayarak anladığı dil ve lisandan İsrail'e gereken ikaz ve ihtar yapmıştır. Üstelik ikaz ve ihtar köprüden önceki son çıkıştır. Ne diyor Sayın Erdoğan? Ne yaptığınızı biliyoruz diyor. Arzu Mevlüt gibi sapık ve sapkın akımlardan bahsediyor ve yani ihtiyaç halinde gereği yapılır diyor. Şimdi burada İsrail bir bu sözleri önüne koyup acilen bir sağduyu ve sağlıklı bir kafayla süreci bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü söyleyen öyle bir söylediğini bugün unutan veya laf olsun diye konuşan lider değil. Söylediği her şeyi icra eden, yapan ve gerçekten de İsrail'in başına gelmiş en büyük bela, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun başkomutanı Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bu sözler ciddiye alınmalı İsrail açısından baktığında. Peki İsrail'de bunu algılayacak akıl veya algılayacak ahlak, mantık var mı? Yok. Zaten sıkıntı da burada çıkıyor. Gene haddini bilmeden, hadsiz, hudutsuz, ahlaksız bir şekilde hani İt Amar Ben Gvir diye bir şahsiyet var. Onun geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımıza söyledikleri, işte bugün Netanyahu'ya dönülen bir başka mahlukatın da Sayın Erdoğan'a söyledikleri aslında gerçekten akıl tutulması diyeceğim sözler. Şimdi ben Sayın Erdoğan'ın sözlerinin yerini bulduğunu ve çok da önemli mesajlar içerdiğini bir kere daha hatırlatırım ilgililere. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ihtiyaç duyduğu an İsrail'e o coğrafyayı dar eder ve saatlerini alır. Onu söyleyeyim Banu. Yani ben İsrail'e böyle çok hani işlerin gerildiği bir süreçte Mehmetçiğin iş düşeceğine ihtimal vermiyorum. Zaten bu millet kendisi halleder ve saatler içerisinde Tel Aviv'de soluğu alır. Şimdi Netanyahu denilen katil işte antisemitizmden bahsediyor, ahlaktan bahsediyor, ordudan bahsediyor. Bu konuda konuşacak en son mahlukat bu kavramları ağzına alarak kavramları pisletiyor, lekeliyor, kirletiyor. Şimdi baktığında ne demiş? Dünyanın en ahlaklı ordusu. En çok güldüğüm cümlelerinden biri bu. Bir, senin elindeki yapı ordu değil, bir terör örgütü. Terörist varlık. Sen bir devlet değilsin. Hani İsrail terör devleti falan diyoruz ya, o bile büyük lütuf İsrail için.

0: sen olsan olsan bir terör örgütü olursun ve öylesin. Ve senin adın da İTÖ, yani İsrail Terör Örgütü. Dolayısıyla bir sıfatını, haddini azmedip öyle konuşacaksın. Bugün terörden işte Hamas gibi dünyanın en onurlu, en şerefli yapısı ve verdiği mücadeleleri de tüm dünyanın takdim kazanmış bir yapıya kendi dururken terör örgütü demek bir alçaklıktır, şerefsizliktir. Ne diyor? Dünyanın en ahlaklı ordusu diyor. Kime? İsrail'in terörist yapısına. Yani ölmüş bebeğin cesedine kurşun sıkan, üzerinde tepinen, bundan keyif alan, sanki dünyayı fethetmiş gibi de bu yavrucakların üzerinden caka satan bir aşağılık sürüye ordu diye tabir ediyor ve burada ahlaktan bahsediyor, ahlaklı diyor. Bu senin bahsettiğin yapı dünyanın en şerefsiz terör örgütüdür. Dünyanın en alçak, en ahlaksız yapısıdır. Bunu ağzını alacak, en son konuşacak olan sensin Netanyahu denilen mahlukat. Dolayısıyla gerçekten bütün dünyanın nefretini kazanan bu sözler Netanyahu'nun düştüğü aşmazı gösteren sözler. Üstelik antisemitizmden bahsediyor, diktatörden bahsediyor. Diktatör arıyorsan kendine bakacaksın. Antisemitizm denilen o İsrail terör örgütünün uydurduğu kavramın da sebebinin sen olduğunu bileceksin. Bugün dünyada İsrail bir nefret objesi. Evet. Daha dün Trump, yani düne kadar işte medyeler düzdüğü Netanyahu'nun kişi gerçek duygularını kustu ve dedi ki sen dedi aşağılıksın. Senin dedi arkanı ben topluyorum. Seni kurtaran benim. Senin yüzünden dedi İsrail dünyanın en aşağılık yapısı olarak dedi anılıyor ve nefret yaratan sensin dedi. Bunu diyen bakın biz değiliz. Bunu söyleyen bir başkası değil. En yakın müttefiki bunu söylüyor. Ve söyledikleri hepsi de doğru. Altını imzalarız. Şimdi Sayın Erdoğan'ın sözleri. İsrail'de bu tepki yerine.
1: Coşkun Bey çok özür diliyorum. Burada noktalayalım. Coşkun Başbuğ'a çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Merkezi'ne döneceğiz. Şimdi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları başladı.
2: Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, bütün kurullarımızla beraber, bakanlarımız, bakan yardımcılarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz gelenekselleşmiş kampımız var. Onu bu sene 25-26-27 Haziran'da Sakarya'da gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bugün yeni katılan milletvekilimiz Sayın Ersin Beyaz'a aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugünkü MYK'mızda son belde seçimlerinde net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın kesin zaferiyle sonuçlanan seçimlerin değerlendirilmesi yerel yönetimler başkanımız ve seçim işleri başkanımız tarafından gerçekleştiriliyor. Tabii arkasından yapay zeka başta olmak üzere bu konulardaki siyasetimizi olgunlaştırmaya dönük çalışmalarımız bağlamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanımız kapsamlı bir sunum yapacak ve bu MYK'mızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Tabii seçim sonuçları, seçimlerin her aşaması bizim için çok önemlidir. O sebeple AK Parti sandığın gücüne, sandığın esas olduğuna ve sandığın namusuna inanan bir parti olarak küçük büyük demeden bütün seçimleri en kapsamlı şekilde değerlendirir. Bu açıdan baktığımızda da bu değerlendirmeyi güçlü bir şekilde yapmaya devam ettiğimizi bildirmek isterim size. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın açış konuşması her MYK'dan sonra çalışmalarımız için ana yol gösterici. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundular. Bugün kapsamlı bir grup konuşmasıyla zaten iç ve dış bütün siyasi konuları ele almış oldular. Bir açıklamamız vardı biliyorsunuz. Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı Siz Hepiniz Biz Türkiye'yiz şarkısı. Şimdi milli takımımız için bu şarkı, ben bunu söyledikten birkaç dakika sonra yayınlanacak. Hep beraber onu bütün Türkiye dinleyecek ve o çerçevede de milli takımımıza da

0: hepiniz Biz Türkiye şarkısıyla biz de buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız. Bugün tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız çok kapsamlı bir açıklama yaptı iç ve dış politika konularında. O bağlamda bugün bu açıklamalardan sonra sizden direkt sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Var mı sorusu olan? Buyurun lütfen.
1: A Haber Televizyonu Mert Hacıoğlu. Efendim bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasında önemli ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamanın hemen ardından da İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'a hedef alan ifadeler kullandı. Öte yandan yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs'e ilişkin sözleri de hem İsrailli bazı bakanlar tarafından hem de Türkiye'de bazı muhalefet çevreleri tarafından da eleştiri konusu olmuştu. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Birincisi Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Bu gerçekleştiren katliam, Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir. Dolayısıyla zaten ilk cümlede dünyanın en ahlaklı ordusu diye İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü bu şekilde nitelemesiyle zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. İkincisi Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun tabii bir acısı var. O da şu: İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu tabii bazı Araplarla ilgili yapıyor, Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, Nusayri kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir. Diğer bir konu İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamayla ilgili olarak onların bazı bakanlarının söyledikleri. Şunu bir kere ifade etmek gerekir ki o açıklamayı, İçişleri Bakanımızın açıklamasını affedersiniz. İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık ve işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz ve biricik bir yer tutar. Ve burada İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisinin kendi kalbindeki ifadesini de o sembolik ifadelerle ortaya koymuştur. Bunun ötesinde iş

0: İşgalcilikten, fetihçilikten ya da yayılmacılıktan bahsedeceksek bu Netanyahu hükümetinin sürekli olarak arz-ı mevut hezeyanlarıyla gündeme gelen bir konudur. Bakın daha bu işler ilk başladığında David koridorunu kurmaktan bahsettiler. Arz-ı mevuttan bahsettiler. Tevrat'ın bütün değerlerini de kendi siyasi soykırımcılıkları için istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla işgalcilik, fetihçilik, başka ülkelerin toprağına göz dikme Netanyahu hükümetiyle özdeştir. Şimdi Gazze'yi işgal ediyor. Bir türlü ikinci aşamaya geçilemiyor. Batı Şeria'ya aynısını yapmaya çalışıyor. Yeni siyasi hırsızlık diyebileceğimiz yeni yerleşim yerleri ilan ederek Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ı işgal etti. Oradaki Lübnan vatandaşlarını o bölgeden uzaklaştırdı. Sonra bize işgalcilik ve yayılmacılık suçlaması yapıyor. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımızın o sözlerinden o anlamları çıkarmak son derece akıl dışıdır. İçişleri Bakanımız belli bir sembolizmle her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Ki burada da görüşümüz açıktır. Hükümetimizin görüşü açıktır. Biz 1967 Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde 1967 sınırları esasında birleşik ve entegre bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini savunuyoruz. Ve bu görüşümüz Birleşmiş Milletler parametreleriyle uyumludur. Uluslararası hukukla uyumludur. Tabi burada acı olan Netanyahu hükümetinin bu soykırımcı bakanlarının kullandığı dille bazı içerideki muhalefet odaklarının aynı frekanstan bu konuyu ele almasıdır. Bu son derece üzücüdür. Lütfen o muhalefet odakları İsrail'le o soykırımcı bakanın açıklamalarına baksınlar ve ondan sonra kendi yaptıkları açıklamaları yan yana koysunlar ve bu paralellik nasıl ortaya çıkmıştır? Bunun siyasi sonuçları nedir? Bunun ahlaki sonuçları nedir? Bununla yüzleşsinler. Buyurun.
1: Efendim, dış politika gündeminden çok çıkmadan hemen şunu sormak istiyorum. Netanyahu hükümetinin politikalarına az da olsa ABD'den artık tepki gelmeye başladı. Politika değişikliği olarak görebilir miyiz bu adamı? Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii şimdi tam bir politika değişikliğinden bahsedemeyiz. Ama bir takım beyanlar var, bir takım haberler çıktı. Nedir o? İşte uluslararası düzeyde Netanyahu'nun sürekli savaş peşinde koşmasının Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma soktuğunu Amerikan Senatosu'ndaki bazı üyeler ifade ediyorlar. Yine İran'la yürütülen bu barış müzakereleri, ateşkesin kalıcı hale gelmesiyle ilgili müzakereleri yürüten Amerikalı yetkililerin İsrail istihbarat tarafından dinlendiğine dair bir takım haberler çıkıyor ki bunlar çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. İşte en sonunda Başkan Trump Netanyahu'ya şimdiye kadar belki o sayısı onu bulmuştur bir uyarıda bulundu. Yani günün sonunda şudur. Kendi haline bırakıldığı takdirde bu katliamcı şebeke hiç durmayacaktır. Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın bir gün dönüp Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaktır. Zaten bunların aparatlarının sadece Mescid-i Aksa'yı ve camileri değil, kiliseleri, Hristiyan din adamlarını da nasıl hedef aldığını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla o bahsettiğiniz şekilde bir takım aykırı itiraz eden sesler yükseliyor. Aslında aykırı da dememek lazım. Doğru sesler yükseliyor. Ama bu henüz bir politika değişikliğine tekabül etmiyor. Burada esas olan İsrail'in bu eylemlerinin mutlak surette kesin bir şekilde durdurulmasına dönük adım atılmasıdır. Ancak ona politika değişikliği diyebiliriz. Evet, bazı emareler var ama politika değişikliği tanımının içine girecek düzeye gelmemiştir. Sağ olun. Buyurun lütfen.
2: Haber Global Televizyon.

0: Ondan efendim. İki sorum olacak. Birinci sorum biz basın mensuplarıyla alakalı efendim. Özellikle 21 Mayıs sonrasında basın mensupları toplanan kalabalıklar tarafından tartaklanıyor. Fiziki müdahaleye maruz kalıyor. Yine canlı yayınlar sabote ediliyor. Basın mensuplarının can güvenliğini sağlamak caydırıcı önlemlerin alınmasını istiyor artık. Gazetecilerin can güvenliğine ilişkin yeni bir düzenleme veya çalışma gündeminizde var mı? Bu saldırıların temelinde ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Tabii şöyle, birincisi şundan dolayı çok üzgünüm. Özellikle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman hepsinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu herhangi bir yerde, bir mitingde onun yayın politikasını beğenmeyen, o kanalın yayın politikasını ya da yayın organının yayın politikasını beğenmeyen birinin bu saldırıyı yapması gibi dünyanın her tarafında işte İsrail'deki, İsrail'in bu katliamcı siyasetine dair gerçekleri dünyaya ulaştırmak isteyenlere dönük de saldırı oluyor. Ama sizin Türkiye'nin içiyle ilgili sorduğunuz soruya gelince bunu biz kendi aramızda değerlendiriyoruz. Bu artık burada bardak taşmıştır. Yani birisi protesto edebilir, eleştiride bulunabilir. Ama dediğiniz gibi yayını engelleme ve o yayını yapan kişiye fiziki saldırıda bulunma, yakın zamanda biliyorsunuz bunu bir CHP milletvekili gerçekleştirdi. Muhakkak surette bunun müeyyidesinin olması lazım. Tabii şunun da düşünülmesi lazım. Bunu çok genelde konuşmayalım. Çok genel ifade etmeyelim. Evet, basın mensuplarına sahip oldukları, çalıştıkları televizyon ve yayın organının yayın faaliyeti bakımından hani laf atanlar oluyor, eleştirenler oluyor. Ama fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor. Orada bir CHP milletvekilinin bu saldırısı da söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz ve bunu kapsamlı bir şekilde alacağız. Tabii bu öncelikle ahlaki bir sorundur. Yani esasında şimdi Özgür Özel ekibine ait o milletvekilinin o saldırısından sonra parti hukuku gereğinin yapılması icap ederdi. Yapılmaması bu şiddetin aslında teşvik edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla buna karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. O bahsettiğiniz çalışmayı da yapıp değerlendirmeyi yapacağız.
0: Bir sorum daha olacak efendim. Özellikle Mahir Başarır'ın Muhtar Kutlan kararından sonra sizinle birlikte seyahatte olduğunu, uçakta olduğunu, kararı öğrendiğinde sizin haberinizin olmadığını, uçaktan indikten sonra hızlı bir şekilde kendisinin yanından ayrıldığınızı bir gazeteciyle paylaştı. Bu diyalogla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabii yani bazen insan mesela bir konuya şaşırmam diyor ama günün sonunda da mutlaka şaşıracak bir şey çıkıyor. Bu bahsedilen şekilde bir olay gerçekleşmedi arkadaşlar. Yani bunun nasıl bir milletvekili tarafından uydurulduğu, bunun nasıl bu gazeteciler tarafından çift taraflı teyit yapılmadan yazıldığı işte başlı başına bahsettiğimiz sıkıntıların önünde geliyor. Şöyle gerçekleşti olay. Biz uçağa binmek üzere otobüse binmiştik ve bizim milletvekili arkadaşlarımız vardı otobüste. Bize denildi ki bir milletvekili geç kalmış. Yani bir dakika bekleyebilir miyiz? Biz de tabii ki bekleyebiliriz dedik. Otobüsün içinde bir dakika bekledik. Bahsettiğiniz CHP milletvekili geldi. Üstelik geldiğinde de siyasi tek cümle kuran kendisi. Ben o konuya girmeyeyim. Geç kalmasıyla ilgili bir siyasi şey kurdu, cümle kurdu. Sonra otobüsün içerisinde bizim milletvekili arkadaşlarımız var, onlar da şahitler. Karşılıklı selam verildi ve uçaktan inildi. Uçağa binildi. Otobüsten inildi, uçağa binildi. Biz eski Avrupa Birliği Bakanımız, ben eski Avrupa Birliği Bakanımız Volkan Bozkır'la yan yana oturdum uçakta. Bahsettiğiniz milletvekilinin arkada nereye gittiğini, kim yani nerede oturduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla oradaki otobüsteki süre zaten kısıtlı bir süre. Bizim milletvekili arkadaşlarımız var. Mutlak butlan CHP vesaire öyle bir konu konuşulmadı. Uçakta zaten yanımda Sayın Volkan Bozkır var. Biz ikimiz de eski

0: AB Bakanı olarak işte AB ile ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili konular konuştuk, sohbet ettik. O bahsettiğiniz CHP milletvekili nereye gitti onu da bilmiyorum. Yok efendim şeymiş, mutlak mutlan konuşmuşuz. Ondan sonra ben başımı öne eğerek gitmişim falan filan. Başını öne eğmesi gerekenler kendi dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır. İkincisi de mutlak butlandan haberi yoktu diye büyük bir haber değeri varmış gibi dedi. Yoktu haberim. Yani nasıl bilebilirim ki yargı kararını? Kendisi söylüyor zaten. Fakat beni şaşırtan şu oldu. Yani bir otobüsten uçağa giderken karşılıklı selamlaşıyorsunuz. Aynı otobüstesiniz. Sadece işte diğer milletvekili arkadaşlarla bir hal hatır soruluyor. Hiçbir temas yok. Hiçbir siyasi konuşma yok. Uçakta herhangi bir şekilde yan yana oturmuşluğumuz yok. Fakat bunun üzerine bu şahıs böylesine bir senaryo kuruyor. Ama hiç şaşırmadım. Ya bu üzüntü verici tabii. Yani siyasetin bu düzeye gelmiş olması, bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey. Ama hiç şaşırmadım. Daha önce de maalesef aynı kişiyle ilgili benzer olaylar söz konusu oldu. Halbuki siyasette rekabeti sürdürecek bir sürü alan var. Yani bu tip hayali şeylere başvurmaya gerek yok. Bunu bir sürü gazeteci arkadaşımız da yazdı. Onlar da yanıltmış oldular. Bu bir siyasi işte seviyenin düşmesinin bir örneği olarak yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim. Bakın üzerinden kaç gün geçti. Bir sürü şey yazıldı. Yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim. Yani her tarafından belli zaten yalan oldu. Başka var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen.
1: TGT Haber'den Merve Şahin Poyraz. MK toplantısında CHP'deki gelişmeleri değerlendirdiniz mi? Teşekkür ederim.
0: CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani hani sokakta geziyor yani. Bizim herhangi bir şekilde bir gündemimiz yok onunla ilgili. Biraz evvel bu gündemden bahsettim. Bu CHP'nin kendi meselesi. AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil. Hele MYK, MKYK gibi üst düzey parti organlarında böyle bir konuya bir dakika bile ayıracak bir şeyimiz yok. MYK ve MKYK'da ciddi konular konuşuyoruz. O yüzden CHP gündemini konuşmadık arkadaşlar. Başka soru var mı? Buyurun lütfen.
2: A Haber televizyonu Mert Hacıoğlu. Efendim bir de bu yoğun iç ve dış siyaset gündeminin dışında bir sorum olacak. Milli takımla ilgili bir şarkı hazırlığı içerisinde olduğunuzu ifade etmiştiniz. Uzun bir aradan sonra Milliler Dünya Kupası'nda Başkan Erdoğan'ın da Türk sporuna olan ilgisi alakası ortada. Bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Bir mesajınız olur mu?
0: Hepsine çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten her gün onları konuşuyoruz. Keşke yanlarında olabilsek. Muhtemelen kendileri için hazırladığımız şarkı da şu anda yayınlanmaya başlamıştır. O şarkı vesilesiyle de kendilerine buradan bir selam gönderiyoruz. Bugün hepimiz milli takımız. Onları hepimiz adına orada mücadele eden kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Büyük başarılar diliyoruz kendilerine. An be an takip edeceğiz. Orada bulunan arkadaşlarımız da var. O arkadaşlarımız vasıtasıyla da gelişmeleri takip ediyoruz. Tabi demin 25-26-27 dedim. 26-27-28 Haziran'da kampımız. Biraz da maç tarihine denk geliyor biliyorsunuz. O yüzden böyle de bir şey var. Dolayısıyla artık kamp bittikten sonra akşam saatine mi denk gelir maç? Gece yarısı mı denk gelir? Ne olursa olsun kampta önemli siyasi gündemler var. Ama en önemli gündemlerin başında milli takımın maçı olacak. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum hepinize. Bütün vatandaşlarımıza buradan saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Sizin için de iyi bir hafta olsun. Arkadaşımızın sorduğu soru çerçevesinde söylüyorum. CHP şiddetinden uzak bir hafta olsun hepiniz için. Hoşçakalın, sağ olun.
3: Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Türkiye yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon avro finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB'nin deprem sonrası sağlanan kaynaklar hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra

0: Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik uygun koşullu finansman imkanlarını yeniden devreye aldığını belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Boyunca golleri istediğin yerden izle.

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Akbank. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.

0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Go, go, go, go, go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Go, go, go, go, go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir.
3: Amerika Birleşik Devletleri düşen Apache helikopterini gerekçe gösterip İran'a saldırdı. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Tahran'dan karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Amerika'nın Körfez'deki üslerine füze yağdırdı.

0: Düşen Apache helikopterini sebep gösterdi, ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Tahran'da misilleme yapmaktan geri durmadı. Hürmüz Boğazı gerilim dolu bir geceye daha sahne oldu. Açıklama ilk olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. Washington'ın meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtildi. Füzeler ateşlendi. Hürmüzgen eyaleti, Sirik kenti, Keşm adası, Bender Abbas, Minap ve Ahvaz'dan patlama sesleri yükseldi. 20'den fazla nokta hedef alındı. Sirik'te 2 su deposu vuruldu, bölgenin içme suyu tedariği kesildi. Bir telekomünikasyon kulesi zarar gördü. Saldırılar özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştı. ABD radarların, hava savunma sistemlerinin ve topçu birliklerinin vurulduğunu açıkladı. 3 dalga halinde yapılan saldırıların ardından CENTCOM operasyonun tamamlandığını duyurdu. Bu sırada İran tarafı misilleme için düğmeye bastı. İlk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Üçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır dedi. İlk olarak ABD'ye ait bir İHA bu şehirde düşürüldü. Bu sırada İran'a ait Şahit dronları Irak semalarında görüldü. Ayrıca devrim muhafızları ABD'nin düşen helikopteri sahte bir bahane olarak gösterdiğini söyledi. Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo hedef alındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. İran'ın diğer hedefleri ise Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü oldu. Ürdün'de F-35'lerin bulunduğu hangarlar hedef alındı. Toplam 21 noktaya saldırı düzenlendi. Operasyonda dronlara ek olarak uzun menzilli füzeler kullanıldı. Ürdün saldırı esnasında 5 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıların ardından İran'da operasyonların sonlandığını duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan İran'a yine tehdit geldi. Öte yandan Katar heyeti müzakereler için Tahran'a ulaştı. Detayları alacağız A Haber ekibinden Ekber Karaba notlarıyla karşımızda. Ekber.
2: Teşekkür ederim. Evet, az önce haberimizde de ayrıntılı bir şekilde izledik. Sabaha karşı iki tarafta çok şiddetli bir şekilde birbirini vurdu. Esasında geçtiğimiz gecelerde de biz benzeri manzarayı bu bölgede Hürmüz Boğazı'nda görmüştük. Sadece fark şuydu. Son saldırıda şiddet daha fazlaydı. Ancak geçtiğimiz işte dediğim üzere gecelerde de benzeri bir durum söz konusu. Esasında şimdi merak edilen soru şu: bundan sonra bu mesele müzakere sürecini nasıl etkileyecek? Sen de değindin, ABD Başkanı Donald Trump bu bir kez daha İran'ı tehdit etti ve özellikle İran'ın bu müzakere sürecinde zamana oynamakla suçladı. Eğer bu şekilde devam ederse İran'a karşı işte İran'ın altyapısını, elektrik tesisini, enerji tesislerini, köprülerini hedef alacakları yönünde İran'da tehditler bulundu. Diğer taraftan Donald Trump aynı zamanda İran'a karşı uyguladıkları o deniz ablukası için işte çelik işte kalkan o ifadesini kullandı. Ancak tabii Donald Trump'ın bu ifadeleri de biraz çelişkilidir. Madem işte bu kadar bu abluka etkiliyse neden o zaman İran zamana oynasın? Tabii bu ister istemez böyle bir soru gündeme gelmiş oluyor. İran bu meseleyi nasıl karşıladı? İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü işte son saldırıların ardından işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Bir müzakere yapılması için asgari bir ortam lazım. O ortamın oluşması lazım. Böyle bir ortamda müzakere olmaz. O yüzden İran'ın da işte o saldırılar, bu son saldırılardan sonra bu meseleyi işte değerlendireceğini ifade etti. Tam olarak durduk demiyor, değerlendireceğiz yönünde İran'dan açıklamalar geldi. İşte bundan sonra bu mesele merak ediliyor. Acaba bu saldırıdan sonra taraflar bu müzakere masasını yıkacak mı, yoksa devam mı edecektir? Yoksa Donald Trump yine bu son tehdidi de geçtiğimiz tehditler gibi boş mu çıkacaktır?
1: Ekber, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bekleyip göreceğiz. İsrail'de malum Lübnan'a vurmaya devam ediyor. Bakalım İran bunu...

0: Bundan sonraki günlerde hangi adımları atacak? Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir İrlandalının Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanması ülkede kaosa yol açtı. Protestocular göçmenlere ait evleri ve araçları ateşe verdi. Bir Türkiye ait berber dükkanı da saldırılarda hasar gördü.
1: Kuzey İrlanda karıştı. Göçmen karşıtı eylemlerde evler ve araçlar ateşe verildi. Olayların fitilini başkent Belfast'ta bir İrlandalının Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanması ateşledi. O anlara ilişkin görüntülerde çevredekilerin saldırgana müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
2: Kuzey Belfast'ta meydana gelen saldırı korkunç ve şok ediciydi. Pek çok kişi öfkeli ve derin bir üzüntü duyuyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Toplumumuzda bu tür şiddete yer yok. Yaralanan kişi, sevdikleri ve bu korkunç saldırıdan etkilenen herkes için üzüntümü aktarıyorum.
1: 40 yaşındaki İrlandalı ağır yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Sonrasında ise sokaklar karıştı. Farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler göçmenlere saldırdı. Başkent Belfast savaş alanına dönüştü. Göçmenlere ait binalar ve araçlar ateşe verildi. Maske takan eylemciler bir belediye otobüsünü de yaktı. Aşırı sağcı grupların liderliğindeki şiddet olayları sırasında bir Türkiye ait berber dükkanı da zarar gördü. Bazı göçmenler ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Göçmenler polis tarafından bölgeden tahliye edildi. Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Maskeli kişilerin ailelerin evlerini yakması iğrenç bir alçaklıktan başka bir şey değildir. Toplumun hiçbir suçu yok. Bu tamamen eşkıyalıktır ifadesini kullandı. Kuzey İrlanda polisi de herkesi sorumlu davranmaya davet ederek başkalarını riske atacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.
0: Almanya'da her geçen gün oylarını artıran ırkçı AfD partisi ülkede yaşayan Türkleri hedef aldı. Almanya'daki Türklerin sayısının azaltılması çağrısında bulunuldu. Peki bu durum 4 milyon nüfusa sahip Almanya'daki Türk toplumu tarafından nasıl karşılandı? Almanya'ya gideceğiz. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz gelişmeleri aktaracak. Fatih, söz sende.
3: Sağda AfD olan Almanya için Alternatif Partisi'nin Thüringen Eyalet Başkanı Björn Höcke, ki kendisi hakkında çok fazla soruşturma halen devam ediyor. Göçmenlere ilişkin çok sert açıklamalar yaptı ve oldukça da tepki çekti. Bir YouTuber'ın programına konuk oldu Höcke. Yaklaşık 4 haftaya söyleşide göç söylemlerini iyice sertleştirdi ve Almanya'ya göçün derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Türkleri hedefe koydu. Almanya'daki Türklerin kültürel olarak asimile olmadığını belirterek burada yaşayan Türklerin sayısı önemli ölçüde azaltılmalı dedi. 1983 yılında dönemin başbakanı Helmut Kohl'un açıklamalarını aslında atıfta bulundu Höcke. Aşırı sağcı siyasetçi ayrıca geri göç anlamına gelen re-migrasyon çağrısını da yineledi. Geri dönmeliler dedi. Söz konusu açıklamalar tabii Almanya'da büyük tepki topladı. Özellikle Türk toplumu, yine Türk kökenli siyasetçiler ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek kökeni ırklara indirgeyen bu anlayışın modern Almanya'da demokraside yeri yoktur denildi. Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna vurgu yaptı siyasiler ve Türk kökenli insanların ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına büyük katkı sunduğunu söyledi. Nazi dönemiyle ilişkilendirilen söylemleri nedeniyle yayının başında da söyledik. Zaten çok şaibeli bir insan. Hakkında açılmış davalar hala devam ediyor. Yargı kararları var. Almanya'da aşırı sağın yükselişi konusundaki endişeleri iyice arttırmış durumda. AfD'nin önde gelen siyasetçinin bu sözleri, ki biraz önce sen de söyledin, AfD artık Almanya'da birinci parti konumunda ve açık ara %35 oranıyla artık Hristiyan Birlik partilerinde de neredeyse 15 puan fark atmış durumda. Tehlike giderek büyüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz bu an evvel.
0: Sri Lankalıların nüfusuyla ilgili problemleri yok herhalde Fatih.
3: Genel olarak göçmenlerin hepsine karşılar ama bu defa Türkleri hedefe koydular.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Erdem Demir yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Detaylara bakalım şimdi.

0: sahilde bıçaklı dehşet yaşandı. 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. İzmir Karşıyaka Fevzi Paşa Ortaokulu öğrencisi Erdem Demir, 19 yaşındaki gençle Karşıyaka sahilinde bilinmeyen nedenle kavga etti.
1: Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahilinde 7 Haziran'da meydana geldi. 15 yaşındaki Erdem Demir kavgalı olduğu başka bir genç tarafından bıçakla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı.
1: Olayla ilgili gözaltına alınan biri 18, biri 19 yaşındaki iki genç emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı.
0: Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer alıyor. Ekipler Erdem Demir'in neden öldürüldüğünü belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.
2: Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken genç öğretmenin ölümüyle ilgili perde arkasındaki iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan okul müdürü serbest bırakıldı ancak görevden uzaklaştırıldı.
3: Çocuklara falan da şiddet uygulayan biri böyle benim öğretmenimi laf edecek şeyler söylemeye başladı. Ben dedim ki ben en azından çocuklara şiddet uygulamıyorum. Öğretmenliğime bir şey söylettirmem gibi konuştum.
0: Genç öğretmenin ölümüyle ilgili ifadesi alınan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Ağrı'da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan okul müdürünün ifadesi alındı. Milli Eğitim Bakanlığı hakkında idari inceleme yürütülen müdürün görevden uzaklaştırıldığını duyururken Bakan Yusuf Tekin de açıklama yaptı.
4: Bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
5: Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ilk incelemede canına kıydığı tespit edilen genç öğretmenin kesin ölüm nedeni ise yapılacak detaylı otopsi raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.
0: Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklayan valilik ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiğini ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.
5: Soruşturma derinleşerek devam ederken bir diğer taraftan da ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın okul müdürü hakkında tuttuğu tutanaklar ve ses kayıtları ortaya çıktı.
0: Yalnızca psikolojik baskıyla değil, sistemli bir yıldırma politikasıyla karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Kayıtlarda öğretmen Koparan okul müdürüyle yaşadığı sorunları anlatıyor.
3: Hocam şöyle başladı, aslında zaten ufak tefek sorunlar vardı. Yani müdürün şöyle bir var, sinirle böyle bağırıp çağırıyordu, sonra özür diliyordu. Sonra hocam bir gün bir müfettiş geldi, hiçbir evrak yokmuş. Evrak olmadığı için okuldaki 12 öğretmeni saat 5'e kadar falan bekletti. Ama 5'e kadar bekletebiliyormuş çalışma, aslında çalışma saatimizi. Ama bekletme sebebi olarak bize bir görev vermiyor hocam. Diyor ki servis beni beklemek zorunda, isterseniz taksiyle gidin, açıklaması bu. Sonra hocam orada tüm öğretmenler konuştu falan, işte o bağırdı çağırdı, hatta beni odasından kovdu orada. Ben de bunun doğru olmadığını, işte bir öğretmeni müdürün odasından kovamayacağını falan söyledim.
0: Kopara'nın bir başka dilekçesinde ise 17 Nisan'daki tartışmada müdürün kendisine geri zekalı, varoş diye hakaret ettiğini ve ardından iki kez tokatladığını belirtti.
2: Evet, sıcak bir gelişmeyi de ekranlarınıza yansıttık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçların başlayıp başlamayacağı ile ilgili soru da artık yavaş yavaş yanıtını bulacak gibi görünüyor. 9 ismin disipline sevk edildiği ile ilgili bir son dakika notunu ekranlarınıza yansıttık. Ama tabii bu sevk nasıl gerçekleşti bunu da merak ediyoruz. Zira bazı isimlerin disipline sevk edilebilmesi ile alakalı.

0: Bir parti meclisi kararının olması gerekliliği vurgulanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni muhalifler tarafından. Bakalım ne olacak bundan sonraki süreçte. Şimdi ayrıntılı olarak bilgileri alalım. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş gelişmeleri aktarmak üzere telefon attığımızda. İlter, söz sende.
1: Manuel, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı az önce açıkladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 9 milletvekili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildi. Az önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle alındı karar. Peki bu isimler kimler? Hemen aktaralım. Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili. Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkan Vekili. Gökhan Günaydın, yine CHP Grup Başkan Vekili. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. VYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Burada iki ismi ayrı parantez açmakta fayda var. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri, tedbirli olarak ihraç disipline sevk edildikleri için bu tedbir nedeniyle görevlerinden de uzaklaşmış oldular. Yani grup başkan vekillikleri de şu dakika itibariyle düşmüş oldu. Müslüm Sarı'nın açıklaması da bu yöndeydi. Peki neden ihraç istemiyle disipline sevk edildiler? Müslüm Sarı şöyle konuştu bu gerekçeye dair. Haklarında şaibe bulunan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz dedi. Yani haklarındaki iddia gerekçe olarak gösterildi disipline sevklerinde ve aynı zamanda iddianamelere de konu olan isimler vardı. Bu nedenle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü gerçekleştirdiği MYK toplantısında bu isimlere dair karar alındı ve nihayetinde MYK'da oy birliğiyle, yani 19 üyenin tamamı tedbirli olarak ihracı noktasında görüş bildirdiler ve bu yönde oy verdiler. Ve yine tekrarlamakta fayda var. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Tabii diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında arınma çağrısına dair de değerlendirmelerde bulundu ve arınma çağrısının gereklerinin yerine getirileceği zaten CHP kaynakları tarafından ifade ediliyordu ve nihayetinde bu arınma çağrısıyla birlikte bazı isimlerle yolların ayrılabileceği zaten konuşuluyordu. Bugünkü MYK'da yine ihraç konusunun gündeme geleceğini ifade etmiştik ve nihayetinde az önce tamamlanan MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, kurmayları bu 9 ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı yönünde görüş bildirdi ve bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve tabii ki MYK'nın talebi üzerine bu isimlerle ilgili ihraç kararı verecektir. Öyle tahmin ediyoruz. Şu anda gelişmeler bu şekilde Banuel. Beklenen bir karardı açıkçası. Zaten polislerde dillendirilen isimlerdi. Burada tabii ki en önemli husus grup başkan vekilleriyle alakalı durum. Grup başkan vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tedbirli olarak disipline sevk edildikleri için, MYK kararıyla tedbirli olarak disipline sevkleri gerçekleştiği için grup başkan vekilliklerinin de düştüğünü ifade ediyor Müslüm Sarı. Gelişmeler böyle, takip ediyoruz, aktarmak sürdüreceğiz.
0: Üzerine konuşmamız gereken başlıklar var. Bu arada Müslüm Sarı'nın basın toplantısı da az önce bitti. Kemal Bey'in MYK toplantısından fotoğrafları da bir yandan ekrana yansıtıyoruz biz. Şimdi disiplin süreciyle ilgili muhtemelen bazı tartışmalar ortaya çıkacak. Çünkü milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri gibi yine Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle alakalı disipline sevk sürecinin parti meclisi oylaması neticesinde gerçekleştirilecek. Gerçekleşebileceği söyleniyor CHP iç yüzüğünde parti suçları için. Şimdi sen bu isimlerin hakkındaki işte fezlekeler, şaibeli durumlar, iddianamelere yansıyan bulgularla alakalı olarak bir disiplin sürecinin başlatıldığı ile alakalı bir not paylaştın bizimle. Acaba parti suçuyla diğer suçlara dair yoğun

0: karar yarın şöyle parti meclisi
1: kararı
0: gündeminde.
1: Burada önemli. Banuel, tedbir, evet. Yani tedbirli olarak ihraç edildikleri ihraçları istendiği için bu tedbirden yola çıkarak üyelikleri askıya alınabiliyor. Genel merkez kaynakları böyle ifade ettiler. Tabii ki parti meclisinde büyükşehir belediye başkanları ve milletvekillerinin ihracı noktasında bir irade ortaya konulabiliyor parti tüzüğüne göre. Ama burada tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle sevk edildikleri için tedbirden yola çıkarak burada bu isimlerin üyeliklerinin askıya alındığı ifade ediliyor. Hı hı. Ve bu şekilde bir değerlendirme yapılıyor ve aynı zamanda grup başkan vekilleriyle ilgili hususta şöyle grup başkan vekilliği görevleri de düşmüş oluyor. Az önce Müslüm Sarı'nın açıklaması da bu şekildeydi. Tedbir oradaki en önemli ayrıntı, tedbirli olarak istendiği için ihraçları bu nedenle görevden de ayrılmış oluyorlar. Yani görevleri düşmüş oluyor. Özellikle Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'la ilgili alınan kararın ayrıntısı bu şekilde.
0: Şimdi İlter, şunu da konuşmak lazım. Yarın parti meclisini toplantıya çağırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu malum. Parti meclisinde, yani Kemal Bey'in döneminde parti meclisinde olan ve yedek lisede olan isimlerle alakalı da bir süreç işledi aslında. İstifa edenler var, belediye başkanı olanlar var. Artık parti meclisinde görev yapamayacak olanların yerine yedek listeden de aktarımlar gerçekleştikten sonra galiba 56 kişiyle toplanacak, evet. Yarın parti meclisi. Şimdi parti meclisindeki yapı nasıl oluşacak? Elimizde net bir bilgi var mı? Yani parti meclisinin ne kadarı Özgür Özel taraftarı, ne kadarı Kemal Bey'in yanında duracak? Bu konuda da bizi bilgilendirir misin? Süreç nasıl işleyecek?
1: Böyle rakamlar aslında yakındı, yani kafa kafaya. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PM üyeleri üye sayısıyla Özgür Özel'i destekleyen PM üye sayısı birbirine yakındı. 3 aşağı 5 yukarı. Ama tabii ki yeni durumla birlikte nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Onu açıkçası şu anda net bir rakam söylemek mümkün değil. Ve fakat bununla birlikte yine genel merkez kaynaklarına sorduğumuzda parti meclisindeki yapıyı, sayısal üstünlük kimde diye sorduğumuzda 31 parti meclisi üyesinin kendilerinden yana olduğunu ifade ettiler. Zaten 31 parti meclisi üyesinin onayıyla kararlar alınabiliyor, evet, parti tüzüğüne göre. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu anlamda çok rahat. En azından böyle ifade ediyorlar ama Özgür Özel cephesine baktığımızda da
0: onlar
1: yine
0: da 32-34 kişi bizde diyor.
1: Anladım, duyamadım.
0: Onlarda 32-34 kişi civarında bizim taraftarımız var diyor parti meclisinde. Yani
1: evet, ama biraz... Kesinlikle öyle. Her iki tarafta biz üstünlük bizde deselerdi. Yine en son yine genel merkez kaynaklarıyla geride bıraktığımız saatlerde yaptığım görüşmede onlar biz 31 sayısına ulaşabiliriz ve gerekli kararları rahatlıkla alabiliriz diyorlar. Görüşler bu şekilde. Ancak tabii ki nihayetinde parti meclisinde yapılacak oylamayla birlikte hakikaten kim önde, kim sayısal üstünlüğü elde etti parti meclisinde, bunu daha net olarak göreceğiz. Ancak dediğim gibi genel merkez tarafı kendine güveniyor. Parti meclisinde üstünlüğün kendilerinde olduğunu düşünüyor ve kararlarında rahatlıkla alınabileceğini ifade ediyorlar. Yarınki parti meclisinde çok net olarak bu sorunun yanıtını da aslında almış olacağız.

0: İzmir'de kızıyla birlikte sokakta yürürken eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Annesini korumak isterken yaralanan 13 yaşındaki kızın tedavisi ise sürüyor. Saldırı sırasında kendisi de ellerinden yaralanan eski eş tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı.
1: Anne 8 günlük yaşam savaşını kaybetti, küçük kızı hayatta kalma mücadelesi veriyor. İzmir'in Konak ilçesinde 13 yaşındaki kızıyla yolda yürüyen 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, kendisine pusu kuran eski eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Karakayışlı acı içinde yere yığıldı. Annesini korumaya çalışan küçük kız da yaralandı. Anne kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Ayfer Karakayışlı doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Küçük kızın durumuysa ciddiyetini koruyor.

0: saldırıda kendisi de ellerinden yaralanan eski eşse tedavi gördüğü hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı.
1: Geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde otomobilin sürücüsü tünel içerisindeki yangın söndürme ünitesine çarpmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2: Yangın panosuna çarpmış, facianın eşiğinden dönülmüştü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde yaşanmıştı. Seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkmış, araç tünelin yangın söndürme panosuna çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme sistemi patladı, tünele su doldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde aracın yangın söndürme ünitesine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde rüzgarın kopardığı Türk bayrağı kavşağa düştü. O anlarda yoldan geçen sürücüler hiç düşünmeden araçlarını durdurdu. Bayrağı yerden kaldıranların duyarlı davranışı güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Türk bayrağına gösterilen hassasiyet iç ısıttı. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler mahallesindeki kavşakta bulunan dev Türk bayrağı şiddetli rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü. Yoldan geçen sürücüler gördükleri manzara karşısında duyarsız kalmadı. Hemen araçlarını durdurdu. Akan trafiğe rağmen araçlardan inen 4 kişi kavşağa çıkarak yere düşen Türk bayrağını özenle yerden kaldırdı.
3: Bayrağın düştüğünü gördüm aracındayken. Aracı müsaitlere çektim. Sağ olsun bana yardım edenler de oldu. Arkadaşlar beraber bayrağı katladık. Oradaki otogardaki güvenlik arkadaşlara da teslim ettik.
2: Bayrak görevliler tarafından yeniden göndere çekildi. Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik duyarlı vatandaşlara Türk bayrağı hediye ederek teşekkür etti.
4: Türk, Kürt, Çerkez hiç fark etmiyor. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. O bayrak düştüğünde benim içim yani ürperdi. İster istemez çok etkilendim.
1: Yunanistan Silahlı Kuvvetleri artan insansız hava aracı kullanımına uyum sağlamak amacıyla İHA operatörleri yetiştirecek özel bir eğitim okulu kurma kararı aldı. Askerlerin yanı sıra halka da eğitim verilecek. Yunanistan'a gideceğiz. Detayları A Haber ekibinden İlhan Tahsin'den dinleyeceğiz. İlhan.
5: Teşekkür ederim Banu El. Yunanistan tabii ki Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla çığır açtığı İHA'ları yetişmek üzere hamleler yapıyor, adımlar atıyor. Bunlara nereden başlıyor? Çünkü Ukrayna Savaşı gösterdi ki modern savaş alanlarında artık dronların çok önemi çok büyük. Dolayısıyla da Yunanistan 2030 programında Dendias'ın, Savunma Bakanı Dendias'ın ve Genelkurmay Başkanı Pupis'in ile birlikte bir karar alındı. Bu karar da okullardan başlanmak üzere. Yani okullarda bundan sonra bir ders olacak ki önümüzdeki yıldan itibaren drone öğrenecek çocuklar okuldan daha. Yarın öbür gün askeri güzergahı seçtikleri andan itibaren kışlaya drone kullanımını bilerek gidecek. Dolayısıyla da bu çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki zaman diliminde bunlar devreye girecek. Diğer yandan baktığımız zaman Dendias Atina'da bir etkinliğe katıldı Savunma Bakanlığı ve o etkinlikte bir yaptığı konuşmada bundan sonra kışlalarda zaten acemi erlerin ve diğerlerinin drone kullanılması tamamen herkes drone kullanmayı bilecek. Dolayısıyla da Atina Atina'nın kuzeyinde yaklaşık 40 kilometre bir mesafede Malakasa bölgesi. O bölgede bir askeri kışla var. O askeri kışla da bir drone okulu açılıyor içeriye ve dolayısıyla da orada drone eğitimi verilecek bütün askerlere. Yani acemi erler en azından drone kullanmak üzere oradan bir defa geçecekler. Geçtikten sonra da tabii ki hem sınır bölgelerine hem de görev yapacakları bölgelere gidecekler. 2030 programları aralıksız devam ediyor. Bunların nedeni ise tabii ki Banuel. Dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye'nin drone ve insansız hava aracında ulaşmış olduğu seviye. Bunu yetişmek üzere alınan kararlar bunlar. Oldukça konuşulacağı benziyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: İlhan çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Kanada'da Air Canada Havayolu şirketinde yaklaşık 17 yıl çalışan pilotun lisans

0: olmadığı ortaya çıktı. 900'den fazla uçuş gerçekleştiren pilot gözaltına alındı.
1: Kanada film senaryolarını aratmayan skandalı konuşuyor. Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada'da görev yapan bir pilotun uçuş lisansına sahip olmadan yıllarca yolcu taşıdığı ortaya çıktı. İddialara göre Jeffrey Wall isimli pilot, mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili olarak hem şirketi hem de havacılık otoritelerini yanılttı.
2: Bu pilotun yıllardır işvereni ve düzenleyici kurumları yanlış yönlendirdiği, sahte belgeler kullanarak nitelikleri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu değerlendiriliyor.
1: Soruşturmaya göre Wall, kariyeri boyunca Air Canada'da görev yaptı ve kaptan pilotluğa kadar yükseldi. Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda görev alan pilotun, yurt içi ve uluslararası hatlarda 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği belirlendi. Bu süreçte milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiği de tespit edildi.
2: Bu durum aile hekimliği lisansına sahip bir doktorun beyin ameliyatı yapmasına benziyor.
1: 2025 yılında emekli olan Wall'un yaklaşık 17 yıl boyunca gerekli yetkiye sahip olmadan uçuş yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan pilot hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi birçok suçlamayla işlem başlatıldı. Air Canada ise tüm pilotlar gibi Wall'un da düzenli olarak yeterlilik testlerinden geçtiğini belirtti. Kanada'yı sarsan skandal, Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Sıkıysa Yakala filmini akıllara getirdi.
0: Malatya'da ortaokul öğrencileri atık malzemeden yerli ve milli imkanlarla yapılan hava araçlarının maketini yaptı. Çocukların projesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
3: Etraftaki kartonları filan topladık, tahtaları aldık ve böylece uçakla yapımıza başladık.
1: Atık malzemeden anka, kağan ve kızıl elmanın maketini yaptılar. Malatya'da Sakarya İlkokulu öğrencileri önemli bir projeye imza attı. Atıkları toplayan öğrenciler yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçlarının maketlerini oluşturdu.
4: Projesi kapsamında kendi atıl malzemeleri değerlendirip tekrardan bunu yerli bir üretime kazandırmaya çalıştık. Öncelikle amacımız şuydu, bu çocukların bir şey üretme becerilerini kazandırmak.
5: Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi de göz önüne alınaraktan kızıl elma, kağan ve anka ete kemiğe büründürüldü. Tamamen atık malzemelerden yapıldı. Bu gurur projelerimiz.
6: Özellikle de Ersin hocamız Eylül-Ekim ayında bize bu projeyi söylemişti. Böyle bir şey başlatalım diye. İlk başta bize bunun fotoğrafını gösterdi. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şurada şuna ihtiyacımız olacak diye. Tabii bizim arkamızda da durdular. Bize yardım ettiler. Tek biz yapmadık. Hocalarımızın da desteği çok büyük. Ve bize en başta sabırlı olmanız gerektiğini söyledi.
7: Sıfır atığı kullandık. Yani zincir marketlerden kartonlar topladık, gazeteler topladık, kağıtlar, poşetler falan. Yani kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık.
1: Öğrencilerin projesi yoğun ilgi gördü.
8: Böyle tüm okulun neredeyse kimsenin de olacağına inancı yoktu. Ama şu an gerçekten çok güzel bir yerdeyiz.
0: İstanbul Kadıköy'de Laz Bakkalı olarak bilinen Fatih Bostan 5 yıldır işlettiği bakkalın önünde aracılık yapıyor. Bostan iddiasına göre dünyanın en büyük yuvarlak bal kovanını inşa ederek yeni bir rekora imza attı. Kovan dolduğu zaman balı İstanbullulara ücretsiz ikram edecekmiş.
1: Mega kentin göbeğinde bal üretiyor, İstanbullulara ücretsiz ikram ediyor.
9: Herkesin bir hayali var. Benim hayalim de böyle büyük bir kovan yapıp büyük bir oğul almaktı. Ki bu da gerçekleşti. Gerçekten çok mutluyum, çok şükür.
1: İstanbul Kadıköy'de Laz Bakkal lakabıyla tanınan Fatih Bostan, yaklaşık 5 yıldır işlettiği bakkalın önünde arıcılık yapıyor.
9: Bununla oğul almak çok büyük ayrıcalık, çok büyük özellik, çok büyük de zevk. Bunu arıcılar çok iyi bilir. Ve aynı zamanda bu bir farkındalık çalışmasıdır. Arıya dikkat çekmek için. Arı olmasa hayat olmaz.
1: Bostan şimdi de iddiasına göre dünyanın en büyük ve yuvarlak bal kovanını inşa etti. dükkanın önüne kurduğu dev kovanla daha fazla bal üretmeyi hedefliyor.
9: 5 yıldır macera devam ediyor. Ve en sonunda böyle bir büyük bir kovan yapmak istedim. Böyle dünyada bir gerçekten. Normalinden 20 kilo olur. O sezonuna göre 10 kilo olur, 30 kilo olur ama tabii bunu doldurmak çok zor.
1: Ürettiği balları mahalle esnafı ve komşularıyla paylaşan Bostan, dev kovanın dolması halinde daha geniş kitlelere bal ikram etmeyi planlıyor.
9: Zaten her sene biz bu olan balını mahalleye ikram ediyoruz. Yani bunu zaten böyle kendimize yemiyoruz. Hep beraber tadıyoruz. Ama bu olursa daha bir genel. Yani bütün İstanbul geçsin. Yani herkes geçsin olacak yani.
0: Şimdi Kiyomasa adlı bir goreli getireceğiz ekranlarınıza. Eşiyle tartıştıktan sonra kendi köşesine çekilen, düşünceli bakışlarla uzaklara dalan o gorilin görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
1: Düşündü, düşündü, durdu. Eşiyle tartıştıktan sonra kendi köşesine çekilen, iç çekip üzülen goril Kiyomasa'nın o anları böyle görüntülendi. Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan goril Kiyomasa, dişi gorille tartışmaya girdi. Tartışmanın hemen ardından dişi goril tarafından barınağından çıkarıldı. Hem korktu hem üzüldü. Yalnız başına dışarıda oturup düşünceli bir şekilde vakit geçirmeye başladı. Bazen eliyle çenesini tuttu, bazen de uzaklara daldı. O anlar dünyada viral oldu. Kiyomasa 13 yaşında bir Batı Ova gorili. Babasının da oldukça ünlü bir gümüş sırtlı goril olduğu belirtiliyor.
0: İstanbul Beyoğlu'nda hassas burunlu narkotik köpekleriyle asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sahadaydı.
10: Asayiş uygulamasında hassas burunlu K9 köpekleriyle araçlar tek tek arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Beyoğlu'nda hassas burunlu narkotik köpekleriyle asayiş uygulaması yapıldı.
11: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yapmış olduğu narkotik uygulaması gerçekleşiyor ve şu anda Beyoğlu'nda suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla drone destekli narkotik uygulaması gerçekleştiriliyor. Narkotik uygulamasında hassas burunlu K9 köpekleri de görevlendirildi. Araçlar işte görmüş olduğunuz gibi tek tek durduruluyor. İlk önce içerisinde bir arama yapılıyor. Sonrası ise hassas burunlu köpek etrafında gezip koku duyarlılığına bir bakıyor. Uygulamanın bir başka anında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı drone ekiplerinin yapmış olduğu operasyon kapsamında iki drone da havada kalıyor ve sonrasında ise görmüş olduğunuz gibi kontroller sağlanıyor. Yaklaşan araçlar ve yaklaşan şahıslar tek tek tespit ediliyor.
10: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da asayiş uygulamasını sahada denetledi.
12: Bu sabah Beyoğlu merkezde İstanbul'umuzun da genelinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizin desteğiyle bir narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşam da huzur uygulamasını arkadaşlarımızla İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucu mücadelenin her zincirinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir.
10: Selami Yıldız vatandaşlarla da sohbet etti. Bölge esnafının sorunlarını dinledi.
13: Çocuğumuza bir forma verdik. Orada bizim mottomuz şu: bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz. O yüzden İstanbul'un emniyeti için arkadaşlarımızla gece gündüz buralardayız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz.
0: Milli Saraylar Başkanlığı'nın düzenlediği mehteran gösterileri İstanbul'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlik 30 Eylül'e kadar sürecek. Biz de mehteran coşkusuyla bu saatimizi noktalamış olacağız.

0: Tarihin coşkulu sesi asırlık saray avlularında yeniden yankılanıyor.
1: Çok güzeldi, okulumuzun böyle bir şey planlaması iyi oldu bizim için. Sınıfça da çok beğendik. Yani ben şahsen çok beğendim.
2: Çok seviyorum eski demleri ben de.
3: Öyle mi? Mehter takımı için mi geldiniz?
2: Evet. Buyursa gelin.
0: Milli saraylarda sonbahara kadar sürecek büyük mehter coşkusu devam ediyor.
1: Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çünkü çok güzel bir gösteri hazırladılar. Yani çok beğendim. İnşallah bir daha gelişimizde de böyle bir şey olur.
0: Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, geleneksel ritmi ve görkemli duruşuyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarıyor. Repertuarda ise şanlı tarihin özeti var. Hafızalara kazınan Ceddin Deden, savaşın ritmini yaşatan Hücum Marşı ve Genç Osman.
3: Mehter takımı deyince tüyler her zaman diken diken oluyor ve Mehter takımını severlerse her çarşamba günü 30 Eylül'e kadar Topkapı Sarayı Babüzade kapısına gelip dinleyebilecekler.
1: Bütün marşları seviyorum.
0: 30 dakikalık şölen Eylül sonuna kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda meraklılarını bekliyor.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
0: A Haber Radyo, haberin radyo.

0: sponsorusu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Sabah paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
7: Reklam.
5: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
11: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar...

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo.
3: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Bir süredir ekranlarınıza verdiğimiz son dakika bilgisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 isim disipline sevk edildi ki çok önemli isimler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırda yönetimde olan isimler var. Peki o isimler kimler? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu disipline sevk edilen kişiler için neler söylüyor? İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. İlter, isimler neler? İlk yorumlar neler? Seni dinleyelim.
4: Hikmet Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yaptığı açıklamayla başlayalım. Zira önemli mesajlar verdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu ihraçlara dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı. Arınacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kirli siyasetin içinde olan herkes aklanıp gelsin cümlesini kurdu. MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi mutlak butlan durumuna düşüren, kurultayda para pul işlerine girenler hakkında şaibi olan herkes aklanıp gelsin diye konuştu. Bugünkü MYK toplantısında ihraç süreciyle ilgili bir adım atılması bekleniyordu ve Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu tabii ki gündeme getirdi ve MYK üyeleriyle değerlendirildi ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bir kez daha arınacağız, kirli siyasetin içinde olan herkes aklanıp gelsin, partiyi mutlak butlan durumuna düşüren, kurultayda para pul işlerine girenler hakkında şaibe olan herkes aklanıp gelsin ifadesini kullandı. Peki kimler Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi? O isimleri tekrar hatırlatalım. Ensar Aytekin, Özgür Özel'in A takımında yer alan isimlerden birisi. Ali Mahir Başarır, Grup Başkan Vekili. Gökhan Günaydın, yine Grup Başkan Vekili. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Yani Özgür Özel'in kurmay kadrosu. Önemli isimler, Özgür Özel'le birlikte uzun süredir yol yürüyen isimler. Bu isimlerle ilgili kesin ihraç istemiyle MYK tarafından bu isimler tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Peki şimdi şöyle bir durum da ortaya çıktı. Bu isimler milletvekili. Parti tüzüğüne baktığımızda milletvekilleriyle ilgili ihraç kararı parti meclisinin onayını gerektiriyor. Peki nasıl bir durum ortaya çıktı? Neye dayanarak MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi bu isimler? Burada ivedi işler maddesi dile getiriliyor. Genel Merkez buna özellikle vurgu yapıyor. İvedi durumlarda MYK herhangi bir üyenin doğrudan YDK'ya sevk edilmesi yetkisine sahip diyor Genel Merkez. Buna dayanarak, yani parti meclisi kararı gerekmeden, bu isimlerin partiden ihraç edilebileceğini ifade ediyor Genel Merkez kaynakları ve şu an itibariyle de bu 9 milletvekilinin üyelikleri de askıya alınmış durumda. Gerekçe ne peki? Geride bıraktığımız saatlerde, dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Şöyle dedi, haklarında şaibe bulunan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin sürecini uygulama kararı almış bulunuyoruz. Şu ifadeler de önemliydi. Şimdi gerekçeyi anlatırken özellikle dünkü grup toplantısına da atıf yaptı Müslüm Sarı. Dedi ki, Sayın Genel Başkanımıza tahsis edilmiş bir salon olmasına rağmen konuşturulmama üzerine dönük, engellemeye dönük bir durumla karşı karşıya kalındı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ikili yapı oluştu dedi. Evet. Bizim uzattığımız eli arkadaşlarımız yumruk sıkarak karşılık verdiler. Partide iki başlı yapı oluşmuş durumda. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez dedi. Zaten evet. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisini ziyaret eden büyükşehir belediye başkanlarına Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki başlık olmaz demişti. Ve nihayetinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 9 milletvekiliyle ilgili disiplin süreci başlatıldı.
3: İlter, çok sorun var bununla ilgili. Sorulara muhatap olacak en doğru isim de sensin bence de. Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi süreç nasıl olacak? Yani Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Nasıl bir süreç olacak? Ne kadar bir zaman alacak? Yani bir ay sonra mı, iki hafta sonra mı, işte üç ay falan sürecek mi bu iş, kişilerin aklanması ya da disipline sevk edilip ihraç edilmesi? Süreci anlatır mısın bize hızlıca?

0: Şöyle, şimdi bu isimler yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi toplantısı var. Bu karara parti meclisinde itiraz edilebilir. Bunu özellikle belirtelim. Şimdi parti meclisi demişken, parti meclisindeki sandalye sayısı, sandalye dağılımı kimden yana? Yani hangi isim, Özgür Özel mi? Özgür Özel'i destekleyenler mi fazla? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Şimdi burada ihraç kararı verilen, daha doğrusu ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı isimler aynı zamanda PM üyesi. Şimdi bu kararla birlikte bu isimlerin PM üyeliği de düşmüş oluyor. Genel merkez kaynakları öyle söylüyor. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat da şu an itibariyle alınan MK kararı nedeniyle üyeliklerinin de askıya alındığı dile getirildi. Yani parti meclisi toplantısına yarın bu isimler de katılamayacak. Zaten başa baş bir durum vardı parti meclisinde. Parti meclisinde şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir adım önde olduğu ifade ediliyor. Yani 31 sayısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun ulaşma ihtimali daha yakın ve hatta ihtimalden ziyade genel merkez kaynakları bu anlamda kendilerine güveniyorlar. Biz bu rakama ulaşırız diyorlar ve kararlarda parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu lehine rahatlıkla alınabilir değerlendirmesi yapıyorlar. Bu isimler de yarın parti meclisi toplantısına katılamayacaklar ama PM'de buna itiraz olacaktır. Şüphesiz tabii bu konuyla ilgili yargı yolunda açık olduğunu ifade edelim. Ama buna dair bir zaman veremeyiz tabii ki. Evet. Ne kadar sürer bu itiraz süreci, itiraz ne zaman yapılır, ne zaman bu itiraza dair karar verilir, ne zaman sonuçlanır, buna dair bir süre vermek şu anda mümkün değil.
1: Peki. Eğer partiden ihraç edilirlerse dolayısıyla yollarına bağımsız milletvekili olarak devam edecekler değil mi bu durumda milletvekilleri?
0: Evet. Evet Hikmet Öztürk, partiyle ilişikleri tam anlamıyla kesildikten sonra Cumhuriyet Halk Partili olamıyorlar. Zaten şu anda da tedbirli olarak ihraçları istendiği için evet. Bu şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri için şu anda üyelikleri de askıya alınmış durumda. Bunun evet. Özellikle altını çizelim. Yani hem grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın tedbir nedeniyle görevlerinin askıya alındı, görevlerini kaybettiklerini yani görevden alındıklarını da ifade edebiliriz. Peki. Şu anda tedbir nedeniyle böyle bir durum var
1: İlter,
0: ortada.
1: Son sorum olsun. Özgür Özel bu listede niye yok diye elbette ki aklımıza geliyor. Her ne kadar buradaki tedbir meselesi yani ihraç meselesinde işte aklanma, para pul, akçeli işler konuşuluyor olsa da Özgür Özel'in de biraz önce belirttiğin o gerekçeli kararda hani tüzel kişiliğe yakışmayan davranışlar var mı yok mu sorusu akıllara geliyor. Elbette ki onu Cumhuriyet Halk Partisi karar verir ama Özgür Özel neden yok? Bu soru bilgi değil, daha çok yorum olarak senden dinleyeceğiz herhalde. Nedir bu konudaki yorumun?
0: Yani tabii şu anda Özgür Özel ile ilgili bir karar almak açıkçası siyaseten de kolay değil Hikmet Öztürk. Bunun altını çizelim. Kurmaylarıyla ilgili karar alınması da aslında burada Özgür Özel'e bir mesaj niteliği de taşıyor. Siyaseten bunu bu şekilde yorumlamak herhalde doğru olacaktır. Çünkü Özgür Özel ile birlikte yol yürüyen sağ kolu mesela Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut gibi isimler Özgür Özel'in sağ kolu ve nihayetinde bu isimlerle ilgili bir ihraç talebi söz konusu. Ancak tabii ki şu anda Özgür Özel'le ilgili bu yönde bir karar alınması farklı siyasi durumları da ortaya çıkarabilir. Bu nedenle şu anda Özgür Özel'le ilgili bir karar alınmadığını tahmin ediyoruz. Zaten Müslüm Sarı'ya da bu soru sorulduğunda Özgür Özel'le ilgili bir kararımız yok dedi. Ancak bu olmayacak anlamına gelmez. Çünkü Özgür Özel'in sağ kolları, işte sağ kolu en yakın arkadaşlarıyla ilgili böyle bir karar alındıysa Özgür Özel'le ilgili de bu yönde bir karar alınabileceği ifade ediliyor ama zamanlama açısından belki de siyasi değerlendirmeler neticesinde böyle bir şu anlık karar alınamadığını veya alınmadığını söyleyebiliriz.
1: Peki İlter, ilerleyen günlerde senden çok fazla bağlantı yapacağız belli ki çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok hareketli günler bekliyor bizi. Kolay gelsin, sana iyi çalışmalar dileyelim İlter. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün grup toplantısı için kürsüdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Biliyorsunuz Özgür Özel ve arkadaşları özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kargaşadan dolayı AK Parti'ye hatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a itham ediyorlar. Erdoğan her seferinde aynı şeyi söylüyor. Şikayet eden de sizsiniz, şikayet edilen de sizsiniz. Dolayısıyla bu içmesiniz, biz buranın hiçbir yerinde yokuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk ve salon kapmacı savaşında biz taraf değiliz dedi.

0: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahne olduğu görüntüleri bu sözlerle eleştirdi. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
0: Çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diyerek uyarıda bulundu.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz.
1: Türkiye'nin er ya da geç hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşmasına yönelik temennisini yineledi.
0: Vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez.
2: Efendim an itibariyle piyasalar kapandı. Borsa İstanbul ve diğer rakamlara bir bakalım. Borsa İstanbul'da yatay bir seyir vardı bugün. 13.744 puanların işlem gördü ve kapattı. Binde ikilik bir yükseliş, yatay diyebileceğimiz bir seviye. Hakeza dolarda da öyle. Dolar da günü 46.1373'ten sürdürüyor an itibariyle. Brent petrolde 90 dolarları gören seviyelere inmiştik. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesten Ümit Doğan açıklamalar geldiği için ama dün akşamki çatışmalardan sonra yine yukarı doğru bir hareketlilik var. %1,45'lik artış 92 dolardan işlem görüyor. 92 dolar 73 sent diyelim Brent petrolde. Altın bugün çok ciddi bir kayıp yaşadı. Altının onsu uluslararası piyasada efendim %3,3'lük 30'luk bir kayıpla 4120 dolara kadar geriledi. 4100 kritik seviyesine doğru da hızlı bir şekilde gidiyor. Gram altın ise %3,14'lük bir kayıpla yurt içinde 6120 liradan işlem gördüğünü söyleyelim. Piyasalar böyleydi efendim. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti her zaman olduğu gibi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail'in soykırım suçlusu Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi Çelik. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir ifadelerini kullandı.
3: Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir. Açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında

0: durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir. İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık ve işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir.
1: Ve Gazze kasabı katil Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan da çok sert açıklamalar geldi. Hadsiz sözlere çok sert tepkiler var. Dışişleri, Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir ifadesi kullanılıyor. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suç sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuki ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta son bir hafta, hatta 10 gündür neredeyse böyle ılıman bir hava vardı. Önemli mesajlar geliyordu. Donald Trump işte 2-3 gün içerisinde anlaşma imzalanacağız deniyordu ama son birkaç gün içerisinde tekrar yükseldi tansiyon ve dün de Amerika ile İran karşılıklı birbirlerini vurdular. İrfan, neler söyleniyor? Donald Trump ne söylüyor buradaki son birliklere ilişkin? Zira hani 2-3 gün içerisinde barış olacaktı. Yine sen haklı çıktın. Temkinli yaklaştın bu konuya. Barış filan olmaz, ateşkes olmaz dedin. Yine haklı çıktın. Neler söyleniyor, neler oluyor? Dinleyelim seni.
2: Evet Hikmet, tabii dün gece de haber olarak gece boyu yayınlardaydık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik 3 dalga saldırısını izledik. Sert bir mesajdı aslında Donald Trump tarafından. Bugün yaptığı açıklamalarsa dün geceki çatışmaların aslında yansıması diyebiliriz. Trump İran konusunda son 24 saat içinde neredeyse söylemini yeniden sertleştirdi diyebiliriz. Dün gece işte İran'ın bir ABD Apache helikopterini düşürdüğünü açıklamıştı Trump. Bugün ise İran'ın müzakerelere çok geç kaldığını belirterek kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler. Artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar diyor. Burada ne demek istiyor bedelini ödemek zorunda kalacaklar diye. Aslında bu mesajda şunu veriyor. Tekrar bir saldırı yaparsanız bunun arkasından daha büyük saldırılar gelebilir mesajı veriyor. Reuters'a göre Trump İran'ın enerji altyapısı ve köprüleri gibi kritik tesislerine yönelik yeni saldırıların da masada olduğunu haber veriyor bu arada. Trump ayrıca İran ordusunun büyük ölçüde dağıldığını, donanma ve hava kuvvetlerinin ciddi kayıplar verdiğini savunuyor. Devam ediyor. ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını deniz savaşları tarihinin en başarılı ablukası olarak nitelendiriyor Trump. Biz istemedikçe hiçbir şeye geçemez. Bu bir çeliktir, çelik duvardır ifadelerini kullandı bugünkü açıklamalarında. Reuters'ın analizlerinde dikkat çeken bir nokta var. Hikmet, Trump'ın birkaç gün önce anlaşma hala mümkün mesajı verirken bugün yeniden askeri baskı diline dönmesi Reuters'a göre Katar'ın arabuluculuk girişimleri devam ediyor ve perde arkasında diplomatik temaslar sürüyor. Ancak Beyaz Saray artık İran'a karşı önce baskı sonra anlaşma stratejisini uyguluyor gibi görünüyor Reuters'ın yorumlarına göre. Tabi ABD medyasında en çok konuşulan başlıklardan birisi biraz önce sen de verdin hiç şüphesiz yükselen petrol fiyatları oldu. Reuters'ın piyasa analizine göre Trump'ın açıklamalarından sonra Brent petrol yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin küresel enerji arzını daha da etkileyebileceğinden endişe ediliyor. Washington'daki ekonomik çevrelerdeki temel soru şu Hikmet, İran'a baskı artarken petrol fiyatları yükselirse bunun Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Amerikan tüketicisine maliyeti ne olacak? Reuters'ın piyasa haberlerinde bu risk özellikle vurgulanıyor ki seninle yaptığımız bağlantılarda ben hep birinci sıraya petrolü koyuyorum. Yani Amerikan halkını evet. Etkilemesi ve dolayısıyla Donald Trump'ı etkilemesi açısından. Tabii muhafazakar çevrelerde yani Fox News gibi muhafazakar çevrelerdeki şu değerlendirme öne çıkıyor. Bu görüşe göre İran aylardır zaman kazanmaya çalıştı ve Trump yönetimi artık askeri baskının sonuç verdiğine inanıyor. Özellikle İran'ın ekonomik olarak zorlandığı, petrol gelirlerinin düştüğü ve deniz ablukasının etkili olduğu savunuyor. Reuters'ın haberine göre Trump da Fox News'e yaptığı değerlendirmede İran'ın anlaşma için fırsatı kaçırdığını söyledi.

0: Peki bu tam olarak artık bu anlaşmaların bittiği anlamına mı geliyor? Bana göre bittiği anlamına gelmiyor. Maksimum baskı stratejisini uygulamaya devam ediyor. Peki Washington'daki ulusal güvenlik çevreleri ne diyor? Pentagon ve ulusal güvenlik çevrelerinin ise tartışma farklı bir noktada yoğunlaşıyor Hikmet. Birçok uzman İran'ın askeri kapasitesinin zarar gördüğünü kabul etse de asıl sorunun bundan sonra ne olacağını belirtiyorlar. Yani temel soru şu burada: Trump İran'ı masaya oturtacak kadar baskı uygulayabilir mi, yoksa bu baskı daha büyük bir bölgesel savaşa mı düşecek? Yani özellikle Hürmüz Boğazı, petrol fiyatları, Körfez'deki ABD üsleri ve İran'ın vekil güçler üzerinden yeni bir tırmanma ihtimali güvenlik çevrelerinde çok yakından izleniyor diyebiliriz Hikmet.
1: Aktardığım bilgilerden dolayı kolay gelsin. İstanbul'da İrfan konuşurken bu arada Donald Trump da Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor sevgili seyirciler. O açıklamalar içerisinde eğer ateşkese ya da barışa dair cümleler olursa da ekranlarınıza taşıyacağımızı belirtelim. Şimdi çok ilginç bir gelişme var. Onu söyleyeceğiz. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan cinsel istismar iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. 2 yıldır böyle bir problem var kendisine efendim. Problem derken biliyorsunuz Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmaya başladıktan sonra, daha doğrusu bu davalar görülmeye başlandıktan sonra bir anda kendisi hakkında bir cinsel istismar davası açıldı. Hiçbir delil yok. Hiçbir şekilde kendisinin bir cinsel istismarda bulunduğuna dair delil ortaya çıkarılamadı. Ama buna rağmen görevden uzaklaştırıldı.
2: Netanyahu'nun soykırım suçundan tutuklanmasını istemişti. Ancak görevden alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, 2021'den bu yana görevdeydi. Bu süreçte kritik kararlara imza attı. Putin ve Netanyahu hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama kararı çıkarttı. Yaptığı hamleler sonrasında İsrail'in hedefi oldu.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Han'ın İsrail'in seçilmiş liderlerine karşı tutuklama emri çıkarmaya yönelik akıl almaz kararı tarihi boyutlarda ahlaki bir rezalettir.
2: Han yaklaşık 2 yıldır cinsel istismarla suçlanıyordu. Mayıs 2025'ten bu yana da kendi isteğiyle görevine ara vermişti. İddialara yönelik disiplin süreci tamamlandı. Ancak kararın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. Görevli hakimler delillerin yetersiz olduğunu söyledi. Ancak Han yine de görevinden uzaklaştırıldı. Kerim Han'sa tüm suçlamaları reddediyor. Avukatları alınan kararın hukuka aykırı olduğunu savundu. Davanın usul yönünden adil yürütülmediğini, delillerin de yeterli olmadığını öne sürdü. Alınan kararla birlikte Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görevden uzaklaştırılan ilk başsavcı olarak tarihe geçti.
1: Efendim, İstanbul Sarıyer'de bir sanayi sitesine modifiye edilmesi için bırakılan lüks bir araç. Bakın görüyorsunuz, bir zanlı geliyor. O aracın önünde ablem var. Araç gerçekten çok lüks. 40 milyon, hatta daha da fazla değer de olabilir. O ablem de altın kaplamaymış efendim ve yaklaşık 400 bin lira civarındaymış. O ablem bir hırsızın hedefinde çalıyor ve daha sonrasında uzaklaşıyor.
2: 40 milyonluk arabanın altın logosunu çaldı. Görüntüler Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi sitesinden. Bir hırsız bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lüks otomobilin yanına geldi. Otomobilin yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın amblemini sökerek aldı. Ardından da kayıplara karıştı. Şikayet üzerine Sarıyer Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerde aynı kişinin bu kez park halindeki başka bir aracında aküsünü çalarak uzaklaştığı tespit edildi. Kimliği belirlenen zanlı kısa sürede gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden hırsız kıyafet benzerliğiyle kendini savundu.
4: Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesini "hırsızlığı ben yapmadım, o saatlerde ben sanayideki yemekhanede uyuyordum. Hırsızlığı benimle aynı kıyafetleri giymiş bir başka şüpheli yaptı" ifadelerini kullandı.
2: Şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza, yamaç paraşütü

0: İstanbul Arnavutköy'de iki hafif ticari araç, otomobil ve motosikletin karıştığı kazanın görüntüleri gelecek efendim ekranlarınıza. Gördüğünüz üzere otomobil kaza yaptıktan sonra takla atmış vaziyette, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyelim. Görüntülerin adresi İstanbul Arnavutköy. Cadde üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle iki hafif ticari araç, otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada takla atan otomobil sürüklenerek bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan kişi yara almadan kurtarılırken motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans da hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da tramvay hattının elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Tramvayda mahsur kalan yolcular raylar üzerine yürüyerek istasyonlara ulaştı.
1: Elektrik trafosu alev aldı, tramvay seferleri durduruldu. Görüntüler Gazi Osman Paşa T4 tramvay hattından. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosundan alevler yükseldi. Enerji kesintisiyle tramvayda mahsur kalan yolcular tramvaydan inerek, raylardan yürüyerek istasyona ulaştı. Seferlerin durması nedeniyle tramvay istasyonlarında yoğunluk oluştu.
2: Niye bazıları?
1: Arıza nedeniyle istasyonlar arasında yolcular İETT otobüsleriyle taşındı.
0: Filipinler'de yarım asrın en şiddetli depreminde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 7,8'lik depremde ölü sayısı 45'e yükseldi. Yardımın kısıtlı ulaştırılabildiği bölgede depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
3: Onlarca kişi öldü, yüzlercesi de yaralandı. 1700'den fazla artçı oldu. 3000 ev hasar gördü. Filipinleri 7,8'lik deprem yıktı geçti. Sarsıcı depremin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Ölü sayısı artarken yüzlerce yaralı tedavi olmayı bekliyor.
4: Deprem çok sarsıcıydı. Yeğenim bana korkuyla "Teyze, deprem oluyor," dedi. Sarsıntının bitmesini bekledik ama aniden güçlendi. Tavan dökülmeye başlayınca yeğenimi tuttuğum gibi dışarı koştum.
3: Ana depremin ardından gerçekleşen yüzlerce artçı durumu daha da kötüleştirdi. 150 bin civarında kişi depremden etkilenirken 41 bin kişi yerinden oldu. Onlarca köprü ve yolun yanı sıra yaklaşık 240 kamu tesisi de hasar gördü.
5: Çevredeki çoğu ev büyük hasar aldı. Bizim evimiz ise tamamen çöktü. Başımızı sokacak bir çatımız artık yok. Hala en ufak bir yardım bile gelmedi. Yolların çok kötü şekilde hasar aldığını söylediler. Belki de bu yüzden yardım gelemiyordur.
3: Kurtarma çalışmaları askerlerin de katılımıyla devam ediyor. Kayıpların yakınları dönecek bir evleri olmasa da ümitle onları arıyor. Depremin merkez üssüne ise yardımlar kısıtlı olarak ulaştırılıyor.
4: Yaşanan tam bir felaketti. Ancak esnaf olarak dükkanlarımızı açık tutmamız halk için önemli. Hala artçı sarsıntılar yaşasak da halk gündelik ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Sakin olmak zorundayız. Eğer paniklersek bu süreç hepimiz için daha da zor hale gelebilir.
3: Filipinler halkı bu zor dönemi birbirine kenetlenerek aşmaya çalışıyor.
0: Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde devreye alma sürecinin en önemli aşamalarından biri daha tamamlandı. Santralin birinci güç ünitesinde gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası niteliğindeki temsili nükleer yakıt yükleme operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
6: Nükleer enerji hedefinde önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da birinci güç ünitesi için gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğindeki temsili yakıt yükleme operasyonu tamamlandı. Toplam 163 temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. 5 gün süren çalışmalar boyunca reaktörün mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ediyor.

0: diyor. Temsili demetler sayesinde nükleer yakıtla ilgili işlemleri gerçek işletme koşullarında mümkün olduğunca yakın şartlarda test ediyor. Ekipmanların ve personelin bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğuna emin oluyoruz. Operasyon Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Temsili yakıt yüklemesi santralin devreye alma takvimindeki en kritik aşamalardan biri olarak değerlendiriliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından reaktörün üst bölüm ekipmanlarının montajına geçilecek. Daha sonra ise santralin güvenli şekilde çalışabilirliğini ölçecek soğuk ve sıcak testler yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu'da bir önemli aşamanın daha başarıyla tamamlandığını belirterek santrali adım adım işletmeye hazırladıklarını söyledi. Bayraktar, 2026 yılı sonuna kadar birinci üniteden ilk elektriğin üretilmesini hedeflediklerini açıkladı.
1: Birinci ünite %99 olarak inşaatı tamamlanmış durumda. Bu sene 2026'da biz Türkiye'de ilk kez nükleer santralden, nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz Akkuyu'da. Biz nükleer santral yapacağız. İnşallah Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'yı koyacağız ve Türkiye'yi nükleer enerji ligine, o üst lige inşallah hep birlikte çıkaracağız.
0: Nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde stratejik bir yer tutacağını vurgulayan Bayraktar, Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da planlanan yeni santrallerle nükleer kapasitenin artırılacağını belirtti. 2050 yılına kadar Türkiye'nin nükleer kurulu gücünün 20 bin megawata çıkarılması hedefleniyor.
2: Efendim, öğrenci arkadaşlarımıza müjde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Malum cumartesi günü LGS var. Hazırlıkların tamamen yapılabilmesi için 12 Haziran Cuma günü okullar tatil.
3: LGS için geri sayım başladı. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
4: Biz sınav takvimi ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli değildi. Biz de çocuklarımız ailelerle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı.
3: 12 Haziran Cuma günü ise öğretmen ve öğrenciler idari izinli sayılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
4: Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretim devam ettiği Cuma günü için bir gün idari izin verdik. Dolayısıyla öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız da o gün için bir gün idari izin almış oldular.
3: Tatil kararı okul binalarının sınav için en sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi amacıyla uygulamaya konuldu.
4: Biz de sınavı yapılacağı okullarda hazırlıklarımızı yapacağız.
2: Dünya Kupası'nda görev yapmak için yola çıkan ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi reddedilen Somalili hakem İstanbul üzerinden evine döndü.
5: FIFA tarafından Dünya Kupası'na davet edilerek ülkesinin tarihine geçen Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın sevinci yarım kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yola çıkan 34 yaşındaki hakem, Miami Havalimanı'nda durduruldu. 11 saat boyunca sorguya çekilen başarılı hakemin ülkeye girişine izin verilmedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından FIFA bir açıklama yayınlayarak, "Vize konusu ev sahibi hükümetlere aittir. Bu nedenle Sayın Artan, Dünya Kupası'nda maç yönetemeyecektir" bilgisini paylaştı. Gelişme üzerine İstanbul üzerinden ülkesine dönen Omar Abdülkadir Artan, "FIFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Her şeye rağmen moralim iyi. Kariyerimde karşıma çıkacak yeni zorluklara odaklandım" dedi. Genç hakem Somali'nin başkenti Mogadişu'da ise adeta bir kahraman gibi karşılandı. Spor Bakanı ile Savunma Bakanı'nın bizzat karşıladığı Artan, "Bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum" ifadelerinin ardından havalimanından ayrıldı. Somali, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin seyahat yasağı listesinde yer alıyor. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen Artan, Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.
2: Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kamp yapan milli takımın kafilesine eşlik ederken motosiklet kazası geçirip yaralanan polis memuru Tyler McKee

ziyaret ederek geçmiş olsun dilekliğini iletti. Hacı Osmanoğlu Mekke'ye Hakan Çalhanoğlu forması ve turnuva topu hediye etti. Mekke'de ziyaretten dolayı Başkan Hacı Osmanoğlu'na teşekkür ederek milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarı dileklerini iletti. Kaza sonrası yaralı polis memuruna ilk müdahale milli takımın sağlık heyeti tarafından yapılmıştı. Efendim akşam ajansında kısa bir ara vereceğiz şimdi. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi, küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye...

0: ve varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: Telekomlular turnuva da futbola doyuyor. TVMUGO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMUGO.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Toyota. Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
6: hissi. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Türkiye ve Suudi Arabistan yeni bir dev anlaşmaya imza attı. Buna göre Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanan demir yolu hattı inşa edilecek. İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı sık sık kapatıldı. Sadece İran'da değil, Orta Doğu'daki neredeyse her savaşta ülkeler arası ticaret 10 milyonlarca dolar zarara uğradı. Yaşanan aksaklık ve tedarik krizleri nedeniyle uluslararası ticaretin devamlılığı için alternatif güzergahlar aranmaya başlandı. Türkiye bu konuda da bir adım öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki mutabakat zaptına imza attı. Buna göre Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinden geçen dev bir demiryolu inşa edilecek.
12: Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan sonra alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz. Bu anlamda da Suudi Arabistan'la bağlantısallık ve lojistik noktasında ilişkilerimizi daha iyi nasıl geliştiririz diye bir ziyaret ediyoruz ve iki tane de bu noktada anlaşma imzaladık. Siz tabii bir şey üretebilirsiniz, petrol veya başka bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız ya da alamazsanız bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bizim işimiz de tam bunu kolaylaştırmak. Bu ürünleri ülkelerimiz arasında gidip gelmesini sağlamak. Gümrük kapılarındaki problemleri ortadan kaldırmak, oradaki vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırdık ve bölgedeki bizim işbirliğimiz diğer ülkelere de rol model olacaktır. Onları da bu anlamda o işbirliğinin içerisine alacaktır ki zaten olan işbirliklerimiz var. Bunu birazcık daha inşallah geliştireceğiz.
11: Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'den başlayıp Irak üzerinden Suudi Arabistan'a kadar uzanan iki ayrı deneme treni seferinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Uzun vadeli vizyonda söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu senaryonun hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Körfez ülkeleriyle Avrupa kıtası arasında stratejik bir transit merkez ve küresel bir demiryolu lojistik üssü olacak. Enerji ile ticaret koridorlarının kesiştiği ana kavşak noktası haline gelecek.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan kavgaya değindi.
13: Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
11: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda dün yaşanan gerilimler ve ihraç konuları ele alındı.
14: 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinin de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
11: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmak üzereyiz dedikten saatler sonra Washington-Tahran hattında gerilim tekrar yükseldi. ABD, Hürmüz'de düşen Apache helikopteri nedeniyle İran'ın bazı noktalarına saldırdı. İran da cevap olarak bölgedeki bazı ABD üslerini vurdu. Tahran, saldırı düzenlenirse yeniden karşılık verileceğini bildirdi.
15: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden Donald Trump'a kulak vereceğiz. Amerika'da açıklamalarda bulunuyor. Zira tekrar İran'a saldırmaktan bahsediyor.
16: Yatırım yapmadı maalesef. Çünkü bazen benim aleyhime de oy kullanıyorlar. Kendisi akıllı birisi ve saygı duyulan bir kadın. Belki farklı bir ideolojisi olabilir benden. Ama bu kişi bir kabadayı, sahte bir kabadayı, çakma, yani çok fazla para kopardı, kötü bir insan. İran'ın nükleer santral ya da tesislerine saldıracak mısınız, normal tesislerine? Yani de demedim ama yapabiliriz. Yani bu insanlarla birlikte bir askeri oluşturdum ve rakamları onayladım. Kimse düşünmüyordu böyle olacağını. Ama biz yaptık bunu ve çok para harcadık bunun için. Pek çok kapasitemiz oldu depolama için silahları. Eğer ki ne olduğuna bakacak olursanız, şimdi bunu Avrupa Birliği'ne satıyorum. O da genelde Ukrayna'ya veriyorlar bu silahları ama en güçlü ordu bizde dünyada. Ve bazen bunu kullanmanız gerekir. Ve şunu da hatırlamalıyız ki İran'a çok basitçe nükleer silah sahibi olamazsınız dedik. Ve bir belge imzalamaları lazım bizimle. Bir anlaşma yapmaları lazım. Üzerinde uzlaşma yapmalıyız. Onlar da tamam tamam tamam demeliler. Bunun gerçekleşmesi için birkaç gün daha var. Çünkü gayet makul bir anlaşma. Onlar için ne anlama geldiğini de biliyorlar. Obama anlaşması ise tarihteki en kötü, en saçma anlaşmalardandı. Yapay zeka ile hükümet ortaklığı için ne diyorsunuz? Şunu söyleyebilirim. Onlarla toplantımız var. İnanılmaz bir sanayi. Yani tarihte bugüne kadar görülmüş en büyük sanayi. Ve onların lideri kim olursa dünyaya da lojistik açısından

0: lider olacak. Ve en üst seviye 12 veya 15 tane yöneticiyle toplantı yapacağım. Ve daha sonra da kamuya bilgi vereceğiz ve insanlar çok zengin olacak. Ve bu da onları çok popüler yapacak diye düşünüyorum. Türkiye Başkanı Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. Ne diyorsunuz? Ben onu çok seviyorum. Kendisi inanılmaz bir lider ve güçlü bir kişilik. Ben böyle bir şey duymadım çok. Ve her şeyin yolunda olup olmadığını sorarım. Ben başkan olduğum müddetçe böyle bir şey yapmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben ona saygı duyuyorum. İyi bir arkadaşımız var. Dünya için barış diyorum. Orta Doğu da evet ama tüm dünya için barış istiyorum. New Jersey'de demokratik bir aday var. Kendisinin bir bağlantısı var. Gördüm sanırım onu, yani evet, beni tanımıyordu ama şimdi iyi arkadaşız. Geçmişe dönüp baktığınızda, ne olduğuna baktığınızda kendisi bir tanık. Bu gelişmenin bir tanığı, kendisi de Dünya Ticaret Merkezi yıkıldığında buna şahitlik etmişti. O da bir başkası bence. Çünkü kendisini izledim ben birkaç defa. Bana bir hayvan hatırlatıyor. Ama bu isim güzel gelmiyor çoğu insan için. Bu hayvan ismini söylesem üzülür. Kanada'dan ne bekliyorsunuz? Bir anlaşma yaptım ve bunun birinci sebebi gördüğüm en kötü ticaret anlaşmasıydı. Ben onu iyileştirdim ama onun ardından iptal etme hakkımız da var. Bu zor bir kongre üyesi, NAFTA'da ise bir fesih maddesi yoktu. Görmedim daha önce ama NAFTA felaket bir anlaşmaydı bizim ülkemiz için. Tarihteki en kötü ticaret anlaşmasıyla çıkara. Üzerinde yazım hataları vardı. Ama hiç bunları bile düzeltmemişler. Ve bir talepte bulunuyorsunuz ve değişemiyorsunuz. Buradaki yazım hataları veya yüzdeler yıllarca orada kaldı. Hiçbir zaman düzeltmediler. Bizim aleyhimizeydi bu. Bu yazım hataları NAFTA o yüzden en kötü ticaret anlaşmasıydı. Ama 6 yılın ardından bir yenileme zamanı geldi. Yenileyecek miyim bilmiyorum. Çünkü size dürüst olayım. Amerika Birleşik Devletleri daha iyi yapıyor. Biz Kanada'nın sahip olduğu herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Onlar bizim sahip olduklarımıza muhtaç diyorlar ve bizimle daha iyi ticaret yapmaları lazım. Meksika ve Kanada'yla ticari açıklarımız var. Bizim artı vermemiz lazım onlara. Biz onların arabalarına veyahut da kerestelerine, enerjilerine, hiçbir şeylerine ihtiyaç duymuyoruz ama onlar duyuyorlar.
1: Yani efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Flaş cümleler var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun süredir devam eden bir ateşkesten bahsediyorduk ama geçtiğimiz günlerdeki bu ateşkesin bozulduğuna dair pek çok emare de vardı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Apache helikopteri Hürmüz Boğazı'nda düşürüldü. Amerika bunu İran'ın yaptığını savunarak İran'a dün gece saldırılar yaptı ve önemli yerler vuruldu. Şimdi biraz önce Donald Trump o flaş cümleyi kurdu. Bugün yine İran'ı vuracak diyor. Bu bir ateşkesin ihlali ya da bir ateşkesin bitmesi anlamına mı geliyor? İlerleyen günlerde göreceğiz ama İran tarafından da bu cephede yapılan açıklamalarda ise eğer İran, düzeltiyorum, eğer Amerika Birleşik Devletleri

0: İran vurmaya devam ederse bizler de tekrar düşmanı hedef alırız diyor. Yani dolayısıyla anlaşılan o ki ilerleyen günlerde uzun günler, geceler yine bizi bekliyor. Zira tekrar savaş tekrar başlamış, alevlenmiş gibi gözüküyor. En azından birkaç gün böyle olacak gibi gözüküyor. Şimdi bir de dikkat çeken başka bir konu daha vardı. Bir muhabirin provokatif bir sorusu vardı Donald Trump'a. Provokatif çünkü gerçekçi olmayan bir soruydu. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. Bu konuda ne diyorsunuz dedi ki Türkiye'nin İsrail'i tehdit ettiği gibi bir cümle söz konusu değil. Donald Trump da aynı şeyi söyledi. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Türkiye Başkanı Erdoğan benim çok yakın arkadaşım. Ben görevdeyken aramızdaki saygıdan dolayı böyle bir şeyi yapmaz. Dolayısıyla böyle bir şey yok ifadesi kullandı. Bu da dikkat çekici bir cümleydi diyelim ve dönelim kendi gündemimize. Gündemimizin en önemli sıcak maddelerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler malum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK gündemi vardı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi ve oradaki flash haberi verdi. 9 ismin disipline sevk edildiğini ve partideki görevlerinden alındığını söyledi.
1: Özellikle partinin içine düştüğü bu cendereden, yani bir mutlak buttan davasına konu teşkil eden ve partinin bu mutlak buttan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan ve Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan, dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular.
0: Şimdi açıklamalar böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Peki ismi geçen kişilerden herhangi bir açıklama var mı? Bundan sonra yol haritası nasıl gerçekleşecek? Neler oluyor CHP'de? İlter bizi bekliyor. İlter, dinleyelim seni. Hem ayrıntıları anlat bize, hem de adı geçen, ismi geçen kişilerden bir açıklama var mı konuya ilişkin? Onu da dinlemek isteriz.
2: Az önce Zeynel Emre bir basın toplantısı düzenledi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hikmet Öztürk ve bu alınan kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını ifade etti. Şimdi burada tedbir maddesi önemli. O maddenin ayrıntısı da hemen paylaşalım. 63'e 5. Burada ivedi durumlar maddesi var. Buna dayanarak bir süreç başlatıldı bu isimlerle ilgili. Şu yazıyor 63'e 5'te. İvedi durumlar Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Yani normalde aslında bu isimler 9 isimde milletvekili ve bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı için parti meclisinin onayı gerekiyor. Yani parti meclisi kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na ancak gönderilebilir ama burada ivedi işler maddesinden yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu isimlerle ilgili kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline gönderilmeleriyle ilgili bir karar alındı. Oy birliğiyle alınan karar. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı da var.

0: Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın. Bu isimlerin üyelikleri de askıya alındığı için ilgili maddeden madde nedeniyle grup başkan vekillikleri de şu an itibariyle düşmüş durumda. Zaten parti üyelikleri askıda olduğu için grup başkan vekilliklerinin de düşmüş olduğunu ifade etti. İlter, zaten Müslüm Sarı ve 4 PM üyesi var.
1: Bir şey sorayım burada. Şimdi mesela o zaman biz hani üye askıya alındı ya, Ali Mahir Başarır'a Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili demeyecek miyiz bundan sonra mesela? Ne diyeceğiz?
0: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partili değil. Alınan karar bu şekilde. Üyelikleri şu an itibariyle MHK kararıyla askıya alınmış durumda. Böyle bir tüzük gerçeği var. Kaynaklarda aynen bu şekilde ifade ediyorlar. Ve bu isimler arasındaki 4 isme de dikkat çekmekte fayda var. Çünkü parti meclisindeki sandalye dağılımından bahsediyoruz. Hangi Özgür Özel'i destekleyenler mi daha fazla, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Şimdi içerideki denge de değişmiş durumda parti meclisinde. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat PM üyeleri. Şimdi üyelikleri de askıya alındığı için yarınki parti meclisi toplantısına katılamayacaklar. Başa baş bir durum vardı sandalye dağılımı anlamında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha rahat hareket edebileceği ifade ediliyor. Yani rahat kararlar alınır diyor genel merkez kaynakları bu durumla birlikte. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir değerlendirmesi oldu MHK'da. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız. Kirli siyasetin içinde olan herkes aklanıp gelsin dedi. Partiyi mutlak butlan durumuna düşüren, kurultayda para pul işlerine girenler hakkında şaibi olan herkes aklanıp gelsin ifadesini kullandı. Bu da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili kararlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğinin mesajı olarak da değerlendiriliyor. Özgür Özel'le ilgili bir disiplin süreci başlatılır mı? Birkaç gündür özellikle bu dillendiriliyordu. Müslüm Sarı'ya bu soru soruldu. Özgür Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak dedi. Bu da önemli. Yani evet, önümüzdeki süreçte Özgür Özel'le ilgili de bir adım atılabileceğinin mesajı olarak da Müslüm Sarı'nın bu açıklaması yorumlanabilir. Şimdi böyle bir tablo var Hikmet Öztürk. Şimdi yarın aslında Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak bu 9 milletvekili ve bu alınan karara itiraz edilecek. Peki geçmiş dönemde ne olmuştu? Geçmiş döneme dair de şu notu hemen aktaralım. 5 Kasım 2014 yılında Süheyl Batum aynı gerekçeyle, yani ivedi işler durumu maddesinden yola çıkarak disipline sevk edilmişti ve Süheyl Batum mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme kararında 27 Şubat 2015'te vermişti. Yani 7-8 ay sonra Süheyl Batum yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmüştü. Yine aynı durum burada da söz konusu olabilir. Nihayetinde mahkemenin vereceği kararı da beklemek lazım. Ancak şu andaki gerçek ne? 9 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihracı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiler. Tedbir olduğu için de üyelikleri şu anda askıya alınmış durumda.
1: Evet, İlter, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler böyleydi. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde CHP'deki bu gelişmeler. Zira biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yetkililer bu gelişmelerden dolayı AK Parti'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan, itham eden cümleler kurmuşlardı. Başkan Erdoğan bugün grup toplantısı için kürsüyle de önemli mesajları var. İş siyasete dair de diyor ki, şikayet eden de dava açan da CHP'li, salon kapma savaşının tarafı olmayız biz diyor. Kavgalı muhalefetten fayda gelmez diye de ekliyor. Dünya siyasetine dair de açıklamaları var Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Doğu Akdeniz'de kimse maceraya kapılmasın, cevabımız sert olur. İsrail durdurulmalıdır ifadelerini kullandı.
2: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahne olduğu görüntüleri bu sözlerle eleştirdi. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti

0: siyasi grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diyerek uyarıda bulundu.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz.
0: Türkiye'nin er ya da geç hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşmasına yönelik temennisini yineledi.
1: Vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez.
2: CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalarla ilgili sessizliğini bozan Muharrem İnce partililere seslendi. İnce yeni bir parti kurmanın yanlış olduğunu belirterek acil tüzük kurultayı çağrısı yaptı. Arınma diyen Kılıçdaroğlu'na da direnme diyen Özgür Özel'e de yanlış yapıyorsunuz mesajı verdi.
3: Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
4: Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
0: CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalara Memleket Partisi'ni kapatıp tekrar baba ocağım dediği CHP'ye geri dönen Muharrem İnce de katıldı.
3: Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
0: Sosyal medya hesabı üzerinden İnce nerede durduğunu merak edenlere yanıt verdi. İnce, CHP'nin yanındayım diyerek partiye birlik ve öz eleştiri çağrısı yaptı. Arınma ve direnme kavramları etrafında CHP'yi parçalanmaya taşıyan anlamsız, gereksiz, yersiz ve talihsiz sert bir kavga yürütülmektedir. Kavgayı kızıştıran, partiyi ayrıştıran eylem ve söylemlerin CHP'nin ve Türkiye'nin aleyhine olduğunu görmemek için siyaseten kör olmak gerekir dedi. Siyasette küskünlük ve kırgınlık olmaması gerektiğinin altını çizen İnce, kendi siyasi geçmişinden örnek vererek partilileri uyardı. Süreçte hayal kırıklığı yaşayanların soğukkanlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirtti ve ekledi. Asla mücadeleyi ve partiyi bırakmamaları, ayrı bir parti kurma gibi yollara tevessül etmemeleri gerekir. Bir dönem CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak, CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim. Muharrem İnce hiç itiraz etmeden acil bir tüzük kurultayı toplanmalıdır ifadelerini kullandı.
3: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?
2: Efendim, uzun süredir altındaki düşüşü konuşuyoruz. Bugünlerde düşüş çok daha fazla olmaya başladı. Orta Doğu'da tırmanan Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ve Amerika Merkez Bankası'nın Fed'in faiz artışı beklentileriyle altın 11 haftanın en düşüğüne indi. Peki daha da düşer mi? Bundan sonra nasıl bir yol bekliyor altını dinleyeceğiz efendim uzmanından.

0: pazar akşam baktık İsrail İran'ı tekrar vurdu. Çarşı pazar karıştı.
1: Orta Doğu'daki savaş sürüyor. Piyasalarsa gelişmelere göre pozisyon alıyor.
0: 2026 yılının sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var ve piyasalarda istikrar olmayacak. Yani paradan para kazanma yılı değil bu yıl. Bu yıl parayı koruma yılı.
2: Savaş bir yandan devam ederken bir yandan da piyasalardaki çalkalanmalar devam ediyor. Peki savaşın seyrine göre bu düşüş veya yükseliş ne kadar devam edecek? 23

0: Mart'tan bu yana ons altındaki düşüş en dip seviyeyi gördü. Peki bugünden itibaren seyir hangi yönde olacak?
1: Savaş devam ettikçe bu manipülasyon dalgası devam eder. O yüzden altın kısa vadeli alım satılan bir yatırım aracı değildir. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. O yüzden uzun vadeli düşünmek lazım.
0: Piyasalardaki bu düşüş aynı zamanda düğün yapacaklar için altın alım fırsatı sunmaya başladı.
1: Şu anda yatırımcılar açısından bekleme zamanı. Bekle. Mevcutu koru. Eğer altın borcun varsa, eğer düğün yapacaksan, hazır bu kadar fiyatlar gerilemişken bu bir fırsattır. Bunu değerlendirmek lazım.
2: Uzmanlar altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
1: Gram altın TL fiyatı 6.225 lira. Bu rakamları ne zaman gördük en son? Bundan 2,5 ay önce görmüştük. Yine 2,5 ay önceki rakamlara geldik. Biz bu düşüşleri aslında kalıcı olmayacağını, tekrar yıl sonunda yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Ama yatırımcıların sabırla alakalı problemi var.
2: Peki altın yatırımcısı ne yapmalı?
1: 5 aylık süreç içerisinde ciddi bir manipülasyon fiyatlaması ile birlikte bütün yatırımcıların finansal piyasalarda kazanmadığı bir dönem geçiriyoruz. Uzun vadeli bir stratejim varsa bunlar fırsat, ama kısa vadeli alırım satarım sakın. Bu yıl sadece altın üzerinde değil, gümüş tarafında, kripto para piyasasında, borsalarda al satın unutmak lazım.
3: Kamuoyuna yüksek karlı gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da olduğu kişileri dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan davası istinaf mahkemesinden döndü. Tensip zaptını düzenleyen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 11 Eylül günü görülmesine karar verdi.

0: Seçiler zan yeniden yargılanacak. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon davası olarak bilinen dosyada Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından usul eksiklikleri gerekçesiyle bozuldu. Dosya yeniden İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme tensip zaptını düzenledi. Yargılamanın 11 Eylül'de başlamasına hükmetti. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Öte yandan aralarında Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Buse Terim'in de bulunduğu çok sayıda müştekiye yönelik eylemlerin uzlaştırma kapsamında değerlendirilmesi için dosyanın ilgili bölümleri uzlaştırma bürosuna gönderildi. Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemlerine ilişkin dosya ise ayrıldı.
1: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Genç öğretmenin okul müdürü tarafından psikolojik baskıya maruz kaldığı iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan okul müdürü ifadesinin ardından serbest bırakıldı ancak görevden uzaklaştırıldı.
2: Çocuklara falan da şiddet uygulayan biri böyle benim öğretmenime laf edecek şeyler söylemeye başladı. Ben dedim ki ben en azından çocuklara şiddet uygulamıyorum. Öğretmenliğime bir şey söylettirmem gibi konuştum.
0: Genç öğretmenin ölümüyle ilgili ifadesi alınan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Ağrı'da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan okul müdürünün ifadesi alındı. Milli Eğitim Bakanlığı hakkında idari inceleme yürütülen müdürün görevden uzaklaştırıldığını duyururken Bakan Yusuf Tekin de açıklama yaptı.
3: Bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
4: Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ilk incelemede canına kıydığı tespit edilen genç öğretmenin kesin ölüm nedeni ise yapılacak detaylı otopsi raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.
0: Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklayan valilik ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiğini ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.
4: Soruşturma derinleşerek devam ederken bir diğer taraftan da ana sınıf öğretmeni

0: Irmak Ayşe Koparan'ın okul müdürü hakkında tuttuğu tutanaklar ve ses kayıtları ortaya çıktı.
1: Yalnızca psikolojik baskıyla değil, sistemli bir yıldırma politikasıyla karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Kayıtlarda öğretmen Koparan, okul müdürüyle yaşadığı sorunları anlatıyor.
2: Hocam şöyle başladı, aslında zaten ufak tefek sorunlar vardı. Yani müdürün şöyle bir var, sinirle böyle bağırıp çağırıyordu, sonra özür diliyordu. Sonra hocam bir gün bir müfettiş geldi, hiçbir evrağı yokmuş. Evrağı olmadığı için okuldaki 12 öğretmeni saat 5'e kadar falan bekletti. Ama 5'e kadar bekletebiliyorum aslında çalışma saatimizi. Ama bekletme sebebi olarak bize bir görev vermiyor hocam. Diyor ki servis beni beklemek zorunda, isterseniz taksiyle gidin. Açıklaması bu. Sonra hocam orada tüm öğretmenler konuştu falan, işte o bağırdı çağırdı, hatta beni odasından kovdu orada. Ben de bunun doğru olmadığını, işte bir öğretmeni müdürün odasından kovamayacağını falan söyledim.
1: Koparan'ın bir başka dilekçesinde ise 17 Nisan'daki tartışmada müdürün kendisine geri zekalı, varoş diye hakaret ettiğini ve ardından iki kez tokatladığını belirtti.
3: İzmir'de kızıyla birlikte sokakta yürürken eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Annesini korumak isterken yaralanan 13 yaşındaki kızın tedavisi sürüyor. Saldırı sırasında kendisi de ellerinden yaralanan eski eş tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı.
1: Anne 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük kızı hayatta kalma mücadelesi veriyor. İzmir'in Konak ilçesinde 13 yaşındaki kızıyla yolda yürüyen 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, kendisine pusu kuran eski eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Karakayışlı acı içinde yere yığıldı. Annesini korumaya çalışan küçük kız da yaralandı. Anne kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Küçük kızın durumuysa ciddiyetini koruyor. Saldırıda kendisi de ellerinden yaralanan eski eş ise tedavi gördüğü hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı.
3: Şubat ayında Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsü kazası ile ilgili rapor hazırlandı. Raporda saatte 50 km hızla girilmesi gereken viraja 95 km hızla giren sürücü asli kusurlu bulundu.
1: Viraja hızlı girdi. Bu hata 10 kişinin canına mal oldu. Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü 1 Şubat'ta Antalya-Burdur karayolunda kaza yaptı. İzzet Karaağaç'ın kullandığı yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra bir süre sürüklenip devrildi. Kazada 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
4: Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi rapor hazırladı. Raporda olay yeri incelemeleri, bilirkişi raporları, takograf kayıtları ve diğer delillere yer verildi.
1: Kazanın olduğu yerde azami hız sınırı 50 kilometre. Ancak rapora göre şoför kontrolü kaybettiği viraja 95 kilometre hızla girmiş.
4: Bilirkişi heyetinin raporuna göre sürücü İzzet Karaağaç'ın kuralları ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda tek başına asli kusurlu olduğu vurgulandı.
1: Raporda sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle kazanın meydana geldiği belirtildi.
3: Motosiklet kazalarının sayısı her geçen gün artıyor. Son 5 ayda 37.775 motosiklet kazası meydana geldi. Peki bu kazalarda hata kimde? Hem vatandaşlara hem de uzmanlara mikrofon uzattık.
1: Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Bursa'da 16 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Bu kazalar son iki günde meydana geldi. Türkiye'de artık neredeyse her üç kazadan birinde motosikletliler var.
5: Bizim Türkiye'deki taşıt sayımız 33 milyon civarında. Bunun neredeyse 7 milyon tanesi motosiklet oldu. 2025 yılı verilerine göre 1675 kişiyi, motosiklet sürücüsünü trafik kazasında kaybettik.
6: Yılın ilk 5 ayında 37.775 motosiklet kazası meydana geldi. İşte bu rakam geçtiğimiz yıl 151 bin civarındaydı. Peki hatalı kim? Motosiklet sürücüleri mi yoksa araç sürücüleri mi?
7: Bence motosikletler daha hatalı. Çünkü girmemesi gereken

0: yaptım. Haklı olduklarım oldu, haksız olduklarım oldu. Ama birçoğu da inanın ki hız.
1: Trafikte çok bilinçsiz arkadaşlarımız var. Ben en çok arabadan çok çocuklardan korkuyorum yolda giderken.
2: 7 milyona yakın motosiklet sürücüsünün yaklaşık 1 milyonunu kuryeler oluşturuyor.
3: Bir yanda firmaların baskısı, bir yanda kuryelerin daha fazla paket alma isteği, işte bu ikisi bir araya gelince kazalar da artıyor. Kuryeler de bu durumdan şikayetçi.
4: Öbür paketi nasıl alırım, daha çok para nasıl kazanabilirim diye düşüncelerine giren insanlarımız olduğundan dolayı kuralları biraz ihlal ediyoruz yani.
1: Mecbur bir şekilde o kuryeye onu diretiyorlar yani o dakikada gitmesi için. Firmaların kuryelere baskı yapmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir can taşıyorlar. Bütün kaporta kendin oluyorsun bu işte.
5: Mutlaka bir eğitim alması lazım.
3: O zaman firmalar bu eğitimi zorunlu mu vermeliler?
5: Mutlaka zorunlu olmalı. Bu kişileri çalıştırırken üzerinde herhangi bir zaman baskısı yaratmadan kendi taşıtlarına ait hızlarda kullanabileceği bir iş dizaynına ihtiyaçları var.
2: Uzmanlar da motosiklet sürücüleri de iki konuda hemfikir. Biri onları koruyacak ekipmanlar, bir diğeri de alacakları eğitim.
3: Siz hiç motosiklette kaza yaptınız mı?
6: Yaptım.
3: Sizi kask mı kurtardı?
6: Beni kask kurtardı. Kaskı takmadan asla çıkmasınlar.
0: Trafiğe çıktığı noktasında gerçekten o bilince sahip, o trafik tecrübesine sahip arkadaşların çıkması lazım.
5: Normal motosikletin yaş sınırı da bir tık arttırılmalı. Motosikletin bir kaportası yok. Yani aslında kaportası kullanıcının kendisi. Her kullanıcının mutlaka kask, işte dirseklik, dizlik bununla beraber kullanması gerekiyor.
0: Tek teker çok şeker ama maalesef öyle olmuyor. İşin sonu ya hastanede bitiyor ya mezarda bitiyor.
7: Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı korumak amacıyla geri dönüşüme getirilecek boş plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için teşvik süreci başlıyor. Depozito iade sisteminin detayları da belli oldu. 1 Temmuz 2026'da başlayacak uygulamayla getirilen her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli alınabilecek.

0: Evinizdeki her boş şişe ve kutu için 1 lira geri dönüşüm bedeli alacaksınız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen yeni depozito sisteminin detaylarını açıkladı.
1: İşte bu elimde görmüş olduğunuz pet şişe 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bir çöp değil. Aynı zamanda 1 TL değerinde bakiye olacak. Amaç hem çevre kirliliğini önlemek hem de evlere geri dönüşümü getirmek.
2: Ne aslında çok mantıklı bir şey ki ben öğrenciyim ve öğrenci evinde de zaten evi toplamak da çok zor olduğu için böyle pet şişeler çok birikiyor. Bayağı da mantıklı olmuş.
3: Çünkü en çok geri dönüşüm bence evden çıkartıyoruz.
4: Mükemmel bir uygulama. Düşünenden de yapandan da Allah razı olsun. Hem çevremiz kirlenmiyor. Mis gibi çevreciyim ben de Yeşilaycıyım.
5: Desteklemek için, teşvik etmek için çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
0: Depozitosu olan ambalajlar yani kısa adıyla doğa uygulaması hayatımıza giriyor. Sistem kapsamında plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları çöpe gitmeyecek. Vatandaşlar bu ambalajları iade ettiğinde her bir şişe ve kutu için 1 lira teşvik bedeli alacak.
4: Daha da güzel olsun, çevremiz için her şeyi yapalım.
0: Getirilen her ambalajla doğayı korumak adına önemli bir adım da atılmış olacak. Toplanan paralarsa dijital cüzdanlar aracılığıyla yüklenecek.
6: A Milli Takımlar için Güzel Sanatlar Liseleri arasında beste yarışması düzenlendi. Yarışmanın kazananı Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan Bizim Çocuklar adlı eser oldu. İşte o eser.
0: A Milli Futbol Takımı beste yarışmasının kazananı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde Güzel Sanatlar Liseleri arasında A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı beste yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya 82 eser başvurusu alındı. Ardından jüri tarafından değerlendirmeler yapıldı. Sonucunda ise seçilen 5 eser halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda yarışmanın kazananı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan Bizim Çocuklar adlı eser oldu. Birinci seçilen Bizim Çocuklar adlı eser için profesyonel bir klip çalışması da yapıldı.

0: FM Akşam Ajansı'na çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
1: Ankara'nın Etimeskut ilçesinde 17 yaşındaki bir kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu parkta çıkan kavgada defalarca bıçaklayarak öldürdü. İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada otomobil tırı arkadan çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir İrlandalının Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanması ülkede kaosa yol açtı. Protestocular göçmenlere ait evleri ve araçları ateşe verdi. Japonya'da eşiyle kavga eden bir goril derin düşüncelere dalarken görüntülendi. O anlar dünyada gündem oldu. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
2: Tera Portföy
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon avro finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB'nin deprem sonrası sağlanan kaynaklar hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik uygun koşullu finansman imkanlarını yeniden devreye aldığını belirtti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Euroace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: kısa günün öne çıkan haberleri.
1: Dünya tarihinin en önemli askeri kişilerinden biri olan Büyük İskender ordularıyla buraya geliyor ve yaklaşık milattan önce 334 yılının Mayıs ayı sonlarında burada Pers ordusuyla ilk büyük savaşını yapıyor.
2: Tarihin dönüm noktası koruma altına alındı. Dünya tarihinin seyrini değiştiren askeri mücadelelerden biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleşti. Makedonya Kralı Büyük İskender'in ordusu, M.Ö. 334 yılında Pers ordusuyla karşılaştı.
3: Ovanın karşısında Büyük Pers ordusu, ovanın bu tarafında ise Büyük İskender'in süvarileri ve piyadelerden oluşan ordusu. İki ordu burada karşı karşıya geliyor ve Büyük İskender genç yaşında ilk büyük savaşını burada gerçekleştiriyor. Granikos Savaşı'nı kazanan İskender ölümden de bu noktada kurtuluyor ve büyük ünvanı da işte buradaki Granikos Savaşı'ndan alıyor.
1: İskender burada 334 yılında Pers ordusunu bozguna uğratıyor. Ve bu savaştan sonra bütün Batı Anadolu, tamamı Büyük İskender'in hakimiyetine geçiyor.
3: Burası Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çınar Köprü köyü ve kırsalı. İşte bu ovada Granikos Savaşı meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da savaşı meydana geldi. Bu alanı savaş alanı olarak, sit alanı olarak tescil etti. Ve bu alan Çanakkale savaş alanından sonra Türkiye'de savaş olarak tescil edilen ikinci önemli lokasyon oldu.
2: Bölgedeki arkeolojik bulgular koruma altına alındı.
1: Tarihi alan olarak, savaş alanı olarak tescil edildi.
2: Alan yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.
1: Troya Savaşı, Granikos Savaşı ve Çanakkale Savaşları'nı bir üçlü olarak anlatmaya başlayacağız.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Yenmiş de yenmiş.
5: Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
2: CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalara Memleket Partisi'ni kapatıp tekrar baba ocağım dediği CHP'ye geri dönen Muharrem İnce de katıldı.
4: Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
2: Sosyal medya hesabı üzerinden İnce nerede durduğunu merak edenlere yanıt verdi. İnce, CHP'nin yanındayım diyerek partiye birlik ve öz eleştiri çağrısı yaptı. Arınma ve direnme kavramları etrafında CHP'yi parçalanmaya taşıyan anlamsız, gereksiz, yersiz ve talihsiz sert bir kavga yürütülmektedir. Kavgayı kızıştıran, partiyi ayrıştıran eylem ve söylemlerin CHP'nin ve Türkiye'nin aleyhine olduğunu görmemek için siyaseten kör olmak gerekir dedi. Siyasette küskünlük ve kırgınlık olmaması gerektiğinin altını çizen İnce, kendi siyasi geçmişinden örnek vererek partilileri uyardı. Süreçte hayal kırıklığı yaşayanların soğukkanlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirtti ve ekledi. Asla mücadeleyi ve partiyi bırakmamaları, ayrı bir parti

0: kurma gibi yollara tevessül etmemeleri gerekir. Bir dönem CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak, CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim. Muharrem İnce hiç itiraz etmeden acil bir tüzük kurultayı toplanmalıdır ifadelerini kullandı.
1: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Efendim, akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Maalesef son dönemde artan çocuk cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir parkta kıskançlık yüzünden bir genç hayattan kopartıldı.
2: Bir tane özel hareket olmak istedi bir dönem.
3: Bir tane oğlumu ben kara toprağa vereceğim ben şimdi oğluma.
4: Bir genç daha cinayete kurban gitti.
5: Sesimizi de duyuyor. Ne olacak bu çocukların hali? Ne olacak yavrum? Ne olacak?
4: 16 yaşındaydı. Kıskançlık cinayetine kurban gitti. Son anları kameraya böyle yansıdı. Korkunç cinayet Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki zanlı eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki gençle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki zanlı tartıştığı akranını çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
3: Benim oğlumun kalbine 2 tane bıçak saplıyor.
4: Ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri kalp masajı yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Bu artık çocuk katliamları bitsin. Yalvarıyorum bitsin. Benim içim ciğerim yandı. Başkalarının yanmaz. Yalvarıyorum. Ne olur yanma. Adalet yerini bulsun. Ben adalet istiyorum.
4: Polis ise katil zanlısının peşine düştü. Zanlı kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin babası da gözaltında. Emine ve Hanifi Ataman çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu Kayra Ataman'ın ailesiyle birlikte doğum günü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Kayra Ataman'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ataman'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
1: Türkiye'nin dört bir yanında trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir sürücü hayatını kaybederken dolmuş şoförü direksiyon başında uyuyakaldı. 7 kişi yaralandı.
4: İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza 6 Haziran'da Egemenlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre süratli olduğu öne sürülen otomobil tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu görüntülerde Antalya'dan. Kepez ilçesinde kavşağa giren tomruk yüklü kamyon yan yattı. Kamyonun devrilmesiyle birlikte kasadaki tomruklar yola savruldu. Kavşaktaki trafik lambasında da hasar oluştu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yola saçılan tomruklar iş makinesi yardımıyla kaldırılırken kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'da ise direksiyon başında uyuyan dolmuş şoförü kazaya neden oldu. Kazada 7 yolcu yaralandı. Kaza Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle kontrolden çıkan dolmuş, Kemal Serhatlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay anına ait ortaya çıkan araç içi güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıktığı net

0: şekilde görüldü. Niğde'de de yaya geçidinden karşıya geçen 75 yaşındaki Fehime Yener'i otomobil çarptı. İki çocuk annesi Yener çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
1: Efendim, İstanbul'da polis uygulamasını fark eden bir sürücü, servis minibüs sürücüsü bakın, iniyor buradan böyle usul usul gidiyor. Daha sonrasında koşmaya başlıyor, kaçıyor. Araç da yol ortasında dörtleri yakmış ama trafikte kilit oluyor bu sayede. Daha sonrasında polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçiyorlar ve o kişiyi yakalıyorlar. Birazdan önüne polis arabası gelecek ve kişi yakalayacak. Neden kaçtığı da ortaya çıktı. Zaten kendisi defalarca ihlal ettiği için sürücü kurallarını, ehliyetine meğerse el konulmuş.
2: Evet, şu an kaçıyor. Sürücü şu an kaçıyor.
3: Karşısında polisi görünce ne yapacağını şaşırdı. Arkasına bakmadan kaçmaya çalıştı. Ancak o kaçış uzun sürmedi. Köşe başında işte böyle yakalandı. Hareketli anlar avcılarda trafik uygulamasını fark eden bir okul servisi sürücüsünün aracını yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçmasıyla yaşandı.
2: Transit araç sürücüsü uygulama noktasında aracı bırakıp kaçtı. Trafik ekipleri şahsı kovalıyor.
3: O kovalamaca sadece metrelerce sürdü. Uygulama noktasından kaçan sürücü kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
4: Şimdi sen bana cezamı da bir yap diyorsun.
5: Tamam, ehliyetim kurtarması kurtarmıyor.
4: İyi de neden paylaşıyor ki beni?
6: Abi çekmesin, niye çekiyorsun?
2: Uygulama noktasından neden kaçtınız acaba?
3: Sürücünün neden kaçtığı çok geçmeden ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı detaylı sorgulamada sürücünün çok sayıda ihlali olduğu ve ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi. Servis taşımacılığı yapabilmek için gerekli olan ehliyet sınıfına sahip olmadığı belirlenen şahsın sürücü belgesinin yetersiz olduğu ve psikoteknik belgesinin de bulunmadığı anlaşıldı. Kuralları hiçe sayarak öğrenci taşıyan sürücüye toplam 17.067 lira idari para cezası kesildi.
1: Efendim, Artvin'de yayla yolculuğu sırasında nefesleri kesen anların yaşandığı görüntüleri izleyeceksiniz. Yaylaya gitmek için bu dereyi geçmeleri gerekiyormuş besicilerin. Ama gördüğünüz üzere çok şiddetli bir akarsu var. Ve bazı büyükbaş hayvanlar gördüğünüz üzere akıntıya kapılıp gidiyorlar. Ama içiniz ferah olsun, telef olmuyorlar. İleride tekrar çıkmayı başarıyorlar ama bu görüntüler oldukça da dikkat çekici.
0: Dereye kapıldılar, metrelerce sürüklendiler. Yayla yolundaki zorlu geçiş kameraya yansıdı. Görüntüler Artvin'in Yusufeli ilçesinden. Havaların ısınmasıyla yüksek rakımlı yaylalara çıkan sürüler, göç yolundaki dereleri aşmak zorunda kaldı. Ancak son yağışların ardından debisi yükselen dere geçişi güçleştirdi. Çobanların yönlendirdiği hayvanlar sırayla dereye girdi. Güçlü akıntının etkisiyle bazı hayvanlar sürüklendi. Akıntıya kapılanlar bir süre mücadele ettikten sonra karşı kıyıya ulaşmayı başardı. Tüm zorluklara rağmen sürüdeki hiçbir hayvanın zarar görmemesi çobanlara rahat bir nefes aldırdı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
0: Adana'nın Çukurova ilçesinde yolda yürürken kadının başına apartman dairesinin penceresinden sökülen sineklik düştü. Talihsiz kadın yaralanırken korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Yaşanan anlar arkadaki aracın araç kamerasına yansırken sürücünün soğukkanlı müdahalesi olası bir trafik kazasını önledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün can havliyle kendini dışarı attığı araç bir anda alev topuna döndü. Kullanılamaz hale gelen araçta yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu görüntülerse Hakkari'nin

0: Yüksekova ilçesinde. Yaylaya doğru yola çıkan berivanları taşıyan kamyonet yağışlar nedeniyle balçağa saplandı. Sürücünün imdadına berivanlar yetişti. Kamyonet berivanların hep birlikte itmesiyle balçıktan çıkarıldı. Artvin'de Deriner Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı. Su seviyesi %98'e ulaşan barajda kontrollü su tahliyesi başlatıldı. Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi.
1: Şimdi tüm dünyaya bu görüntü damga vurdu. Kiyomasa, belki de dertli Kiyomasa desek yeridir efendim. Kendisi Japonya'da bulunuyor Kiyomasa. Eşiyle kavga etmiş ve sonrasında bir efkar basıyor kendisine ama yani insandan hiçbir farkı yok davranışların.
0: Düşündü, düşündü durdu. Eşiyle tartıştıktan sonra kendi köşesine çekilen, iç çekip üzülen goril Kiyomasa'nın o anları böyle görüntülendi. Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan goril Kiyomasa dişi gorille tartışmaya girdi. Tartışmanın hemen ardından dişi goril tarafından barınağından çıkarıldı. Hem korktu hem üzüldü. Yalnız başına dışarıda oturup düşünceli bir şekilde vakit geçirmeye başladı. Bazen eliyle çenesini tuttu, bazen de uzaklara daldı. O anlar dünyada viral oldu. Kiyomasa 13 yaşında bir Batı Ova gorili. Babasının da oldukça ünlü bir gümüş sırtlı goril olduğu belirtiliyor.
1: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Brezilya'da bir otobüs garajında yangın çıktı. Otobüsler alev topuna döndü. 7 itfaiye aracı ve 23 itfaiyeci şiddetli alevleri kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi. Devasa yangın kentin birçok noktasından görüldü. Yaklaşık 30 otobüs küle döndü. Hız yapan sürücü çocuklarının hayatını tehlikeye attı. 4 aylık bebek araçtan dışarı fırladı. ABD'nin Arkansas eyaletinde polisler bir trafik ihlali nedeniyle bir aracı durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü saatte 160 kilometrenin üzerinde bir hızda polislerden kaçmaya başladı. Hız yapan sürücü kontrolünü kaybetti. Bir elektrik direğine çarptı ve aracıyla takla atarak devrildi. Kaçış sırasında şüphelinin 4 aylık bebeği camdan dışarı fırladı. 6 yaşından küçük olan 3 çocuksa aracın içinde bulundu. Neyse ki çocuklar hafif yaralarla kurtuldu. Hindistan'da şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sokaklar adeta nehre dönüştü. Araçlar su altında kaldı. Sel toprak kaymalarına da yol açtı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde gerçekleşen uluslararası kanyon ve rafting turnuvası başladı. Türkiye dahil olmak üzere 9 ülkeden toplam 80 takım katıldı. Yarışmada katılımcılar 1000 metrelik bir kanyon inişi ele aldı. Macaristan'la Kazakistan arasında oynanan hazırlık maçı sırasında bir hava kamerasından duman çıkmaya başladı. Ardından arızalı kamera sahaya düşüp parçalandı. Yakınlarda duran bir kameraman kıl payı kurtuldu.
1: Akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım. Daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı için bugün kürsüdeydi. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın hakları konusunda dünyaya çok sert mesajları var. Diyor ki kimse maceraya kapılmasın, cevabımızda çok sert olur ifadesini kullanıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne beklenen oldu, öyle söyleyelim. Zira 9 isme ihraç talebi bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde karar alındı. Kim o isimler, kimler ihraç edildi? Aynı zamanda görevlerinden de alındılar. Onların da detaylarına birazdan bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz saat dilimi içerisinde yaptığı açıklama efendim. Çok sıcak bir açıklama. İran'ı bugün de çok sert vuracağız diyor. Dün zaten saldırılar yapılmıştı biliyorsunuz. Bugün de o saldırıların devam edeceğini söyledi Donald Trump. Verdiği diğer mesajlar var. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız. Ama

0: Önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara bir bakalım. Başkan Erdoğan grup toplantısında iç ve dış siyasete dair çok önemli mesajlar verdi. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası kaosa ve krize sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Başkan Erdoğan CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi.
1: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahne olduğu görüntüleri bu sözlerle eleştirdi. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diyerek uyarıda bulundu.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz.
2: Türkiye'nin er ya da geç hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşmasına yönelik temennisini yineledi.
1: Vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez.
0: Efendim, mutlak butlan karar sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı bugün. Kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanan MYK yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanırkulu'ndan ilk tepkiler geldi. Kim o 9 isim? Ali Mahir Başarır, Grup Başkan Vekili, Gökhan Günaydın, Grup Başkan Vekili, Veli Ağbaba, Malat milletvekili ki Özgür Özel'in A takım diyebileceğimiz en yanındaki isimler 3 isim. Devam ediyor Ensar Aytekin Balıkesir milletvekili, Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa milletvekili, Özgür Karabat İstanbul milletvekili, Umut Akdoğan Ankara milletvekili, Turan Taşkın Özer İstanbul milletvekili, Burhanettin Bulut Adana milletvekili olarak 9 isim disipline sevk edildi. Aynı zamanda Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da grup başkan vekillikleri de böylece düşmüş oldu.
3: Burası bizim yurdumuz, burası bizim toprağımız.
2: CHP'deki yetki krizi meclise taştı. Son yaşanan olayların ardından partideki 9 kritik isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de salı günü grup toplantısı krizi yaşandı. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri birbirine girdi.
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Partideki krizin ardından Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.
6: MYK'mızın gündeminde yine her zaman olduğu gibi iki tane temel başlık vardı. Bunlardan biri Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeler. Diğeri de partimizin iç işleyişine ilişkin değerlendirmeler.
2: Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Alınan kararları açıkladı.
6: Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
2: Müslüm Sarı 9 kritik ismi işaret etti. Söz konusu isimlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini vurguladı.
6: Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
2: 9 milletvekilinin disipline sevkine ilişkin karara ilk tepki CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.
7: Bu karar CHP tarihi bakımından da Türkiye siyasi tarihi bakımından da yüz karası, utanılacak ve kabul edilemez.
0: CHP'de mutlak buttan tartışmaların ardından Özgür Özel cephesinin yeni parti arayışında olduğu iddiaları günlerdir konuşuluyor. Kulislerde Özel'in kurmaylarının DSP yönetimini almak için partiyle temas kurduğu iddiasını arkadaşlarımız DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sordu. Aksakal tüm süreci anlattı.
8: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
9: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
10: Özgür Özel ve ekibi B planı olarak yeni parti arayışlarını sürdürüyor. Rotanın Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'ye çevrildiği iddiasıyla ilgili DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ATV Haber'e özel röportaj verdi.
9: Özgür Özel ve arkadaşları biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde her ne kadar hukuki olmasa da bir fiili ayrışma yaşıyorlar. Bu çerçevede kendi aralarında seçenekler düşünüyorlar. Bütün arkadaşlar olarak DSP'ye geçsek, kurultayda da yönetimi bize verir misiniz diye bir öneri ortaya koyuyor. Bunu tabii ki kabul etmedik.
10: CHP'li Murat Emir söz konusu görüşmenin yapıldığını ancak DSP yönetimini devralmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. DSP yönetimi ise CHP'li Emir'le görüşen Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak'a gizlice böyle bir görüşme yaptığı için disipline sevk etti. Yumuşak da o görüşmeyi itiraf etti. Önder Aksakal'ı suçlayarak genel başkan görüşmeyi sızdırdı, sabote etti mesajını paylaşarak partiden istifa etti.
9: Genel başkan yardımcılığı görevinden biz kendisini alacaktık, istifası geldi.
10: CHP'de ne Özgür Özel'in meclisteki toplantısına ne de Kılıçdaroğlu'nun genel merkez çağrısına uyan 20'den fazla milletvekili vardı. DSP Genel Başkanı kararsız görünen o milletvekillerine Karaoğlan'ın partisine gelin çağrısı yaptı.
9: Fiziken o yapı içerisinde görünüp de ruhen oraya ait olmadıklarını bildiğimiz birçok milletvekili arkadaşımız var. Yaşananlardan çok rahatsızlar. Onların Demokratik Sol Parti'ye gelmeleri istemi halinde biz bunu tabii ki olumlu değerlendirebilecek durumdayız.
10: Özel ekibinin sadece DSP'nin değil Firari Cem Uzan'ın partisi Genç Parti'nin kapısını çaldığı da öne sürülmüştü. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahin Dur bu kadar yoğun yolsuzluk iddialarının gölgesindeki bir yapıyla yan yana durmamız mümkün değil diyerek kapıyı erkenden kapadı.
11: Özgür Bey'in biraz sabırlı olması lazım. Gelmemesi lazım ama eğer çarpışarak ayrılmak istiyorsa insanları çarpıştırmasın. Ayrılmak istiyorsa ayrıl kardeşim. kardeş. Ayıp değil. Ama ayrılmak istemiyorsan bu insanları birbirine düşürme.
12: Arkadaşlar lütfen içinizdeki CHP'li olmayan insanların kuyruğuna takılıp partimizi bölmeye çalıştırmayın.
10: Özel cephesinin yeni parti arayışlarına bir uyarıda CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran, istediği başarıyı bulamayınca yeniden CHP'ye dönen Muharrem İnce'den geldi. İnce bir dönem CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim mesajını paylaştı. Özgür Özel ekibine bir kötü haberde devam eden soruşturmalardan geldi. Özel'in en yakınındaki isim Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın ifadesi dosyaya girdi.
13: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hafiyetiyle nasıl oynanır kardeşim? İnanamıyorum ben.
10: Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Ağbaba'nın şoförü, Ağbaba'nın talimatıyla Bostancı'da kimliği belirsiz bir kişiden mavi renkli bir kargo poşeti içerisinde 100 bin dolar aldığını ve bunu Maslak'taki bir adrese teslim ettiğini söyledi. Cumalı'nın ifadesinde en dikkat çekici bölümlerden biri de delil karartma iddiası oldu. Cumalı, Veli Ağbaba'nın kendisine tüm yazışmaları silmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti. Ancak bu talimata uymadığını, söz konusu mesajları silmeyerek savcılık makamlarıyla paylaştığını ifade etti. Özgür Özel'in Manisa ekibine de operasyon düzenlendi. Özel'in Manisa programlarında yanında bulunan Cem Yüzer ve Şehzadeler Belediyesi personeli Anıl Demir, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dosyada gizlilik kararı bulunuyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında dünyadaki gelişmelere ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi. İsrail'in saldırıları Türkiye'yi tehdit eder hale geldi diyen Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok da sert olur diye de ekledi.
1: Kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet İyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir.
0: Başkan Erdoğan'ın bu konuşmalarından sonra Gazze'de soykırım yapan yüz binlerce insanın kanı elinde olan Gazze kasabı Netanyahu, Başkan Erdoğan hedef alan açıklamalar yaptı. Kısaca Başkan Erdoğan da soykırımcı demeye çalışıyor. Bu soykırımcı kişi işte Başkan Erdoğan hedef alan bu sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun işlediği ağır suçların sorumluluğunu

0: izleyemeyeceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Netanyahu'nun açıklamalarının yok hükmünde olduğunu ifade etti.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hadsiz sözlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemeyeceğini vurguladı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu ifade etti.
2: Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanlığın ortak vicdanına mahkum olmuş Benjamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Erdoğan'ı hadsizce hedef almasını tarihin en büyük tutarsızlıklarından biri olarak nitelendirdi.
2: Gazze'de ve Batı Şeria'da 10 yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.
1: İsrail Başbakanı'na bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
3: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur.
4: Cumhurbaşkanımız!
0: Efendim, geçtiğimiz saat 20 içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin artık bozulduğunu söyleyebileceğimiz çatışmalar yaşandı. Dün gece de devam etmişti o çatışmalar. Donald Trump bugün de İran'ı yine çok sert vuracaklarını söyledi. İran'ın kendi Apache helikopterlerini düşürmesinden mütevellit böyle cümleler kuruyor. Bir de bu toplantı esnasında provokatif bir soru soruldu Donald Trump'a. İsrailli taraftarı olduğunu düşündüğümüz bir meslektaşımız, bir gazeteci Donald Trump'a Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor, ne diyorsunuz dedi ki Erdoğan'ın İsrail'i tehdit ettiği cümlesinden iddiası var. Donald Trump'ta ben şöyle bir şey duymadım. Erdoğan'la aramızda çok saygın bir iletişim var. Çok güçlü bir lider. Dolayısıyla ben görevdeyken bana saygısından, benim ona saygımdan böyle bir şey olacağını düşünmüyorum dedi.
5: Anlaşmaya çok yaklaştık ama İran oyalamaya devam ediyor. Ya onlarla bir çözüm bulacağız ya da onları yok edeceğiz. Onlara çok sert saldıracağız. Bombardımanlara yeniden başlayacağız. Bunu yapmaya hakkımız var. Helikopterimizi düşürdüler. Bugün onları tekrar sert bir şekilde vuracağız. Köprüleri, elektrik santrallerini yok edip etmeyeceğimizi söylemeyeceğim. İran nükleer silaha sahip olamaz ve olmayacak da. Bunu kabul ettiler. Tek yapmaları gereken kağıdı imzalamak. İran'la birkaç aydır çalışıyorum ve anlaşmayı imzalamalılar. İyi bir anlaşma. Erdoğan'ı çok seviyorum. Güçlü bir insan. Bence Türkiye ile İsrail arasında çatışma olmaz. Ben başkan olduğum sürece olmaz. Çünkü Erdoğan bana saygı duyuyor ve ben de ona saygı duyuyorum.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nasıl bir gece yaşanacak bugün? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu tehdit cümlelerini konuşacağız. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan, Donald Trump çok sert konuştu. Çok tehdit cümleleri ve vuracağız dedi. Yani bu gece de vuracağız diyor. Net konuşuyor. Neler oluyor? Artık savaş tekrar mı başlıyor? Ne oluyor?
6: Şimdi tabii dünkü saldırının ardından 3 tur bir saldırı düzenlemişti Amerikan ordusu. Bugünkü Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman her an her saat şu an itibariyle dün itibariyle Washington DC saatiyle 16.30 şu anda saatlerimiz 1.30 yani gece yarısına doğru yaklaşık 3-4 saat sonra eğer yaptığı bu açıklamaların arkasından emir verirse İran'ı vurmaya yeniden başlayabilirler. Durum onu gösteriyor. Ayrıca şuna dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump'ın

0: her ne kadar işte pazartesi salı 2-3 gün kaldı gibi çeşitli ifadeleri var anlaşmaya ulaşılabilme adına. Ama bugünkü yaptığı bu açıklamadan şunu anlıyorum ben. Anlaşmaya aslında çok yakın olunmadığını anlıyorum. Donald Trump'ın çünkü tehdit seviyesi çok daha fazla yükseliyor ve vurmaya devam edeceğim diyor bugünkü açıklamasıyla. O açıdan da gözlerimiz tabii şu anda CENTCOM'dan yapılacak bir açıklamaya çevrilmiş durumda. Donald Trump ne zaman emir verecek onu bilmiyoruz. Ama tabii bu arada biraz önce haberimizde de izledik. Beyaz Saray'da Donald Trump'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir soru soruldu. Provokatif bir soru soruldu. Aslında iyi oldu bu sorunun sorulması. Çünkü zaten Donald Trump'ın vereceği cevap belli. Bir de NATO zirvesi var önümüzdeki ay içerisinde. O açıdan Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı dolayısıyla Türkiye ile ilgili net fikrini açıklamış oldu. Ama şu an itibariyle Amerikan ana akım medyası da Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamalarla birlikte gözünü CENTCOM'dan gelecek yani İran'ı vurmaya başladık yönündeki açıklamasına çevirmiş durumda Hikmet.
1: Evet peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir İrlanda'nın Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra ülke kelimenin tam anlamıyla karıştı. Hatta görüntüleri arkadaşlarımız hazırladılar. İrlandalılar ülke genelinde protestolara başladılar. Göçmenlerin bulunduğu evlere işte saldırılar düzenleniyorlar. İş yerlerine saldırı düzenliyorlar. Hatta bir Türkiye ait berber dükkanı da bu saldırılarda hasar gördü.
2: Kuzey İrlanda karıştı. Göçmen karşıtı eylemlerde evler ve araçlar ateşe verildi. Olayların fitilini başkent Belfast'ta bir İrlandalının Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanması ateşledi. O anlara ilişkin görüntülerde çevredekilerin saldırgana müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
3: Kuzey Belfast'ta meydana gelen saldırı korkunç ve şok ediciydi. Pek çok kişi öfkeli ve derin bir üzüntü duyuyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Toplumumuzda bu tür şiddete yer yok. Yaralanan kişi, sevdikleri ve bu korkunç saldırıdan etkilenen herkes için üzüntümü aktarıyorum.
2: 40 yaşındaki İrlandalı ağır yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Sonrasında ise sokaklar karıştı. Farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler göçmenlere saldırdı. Başkent Belfast savaş alanına dönüştü. Göçmenlere ait binalar ve araçlar ateşe verildi. Maske takan eylemciler bir belediye otobüsünü de yaktı. Aşırı sağcı grupların liderliğindeki şiddet olayları sırasında bir Türkiye ait berber dükkanı da zarar gördü. Bazı göçmenlerse evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Göçmenler polis tarafından bölgeden tahliye edildi. Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Maskeli kişilerin ailelerin evlerini yakması iğrenç bir alçaklıktan başka bir şey değildir. Toplumun hiçbir suçu yok. Bu tamamen eşkıyalıktır ifadesini kullandı. Kuzey İrlanda polisi de herkesi sorumlu davranmaya davet ederek başkalarını riske atacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'nın başkenti Mexico City'de gösterilerin ve protestoların gölgesinde başlayacak. Dünya Kupası'nın Meksika'da düzenlenmesi nedeniyle görünürlük kazanmak isteyerek sokağa inen çeşitli gruplar hükümetten taleplerini protestolarla dile getirerek getiriyorlar. Öğretmenler polisle karşı karşıya geldi.
2: Futbol heyecanı yerini gerginliğe bıraktı. Öğretmenler sokaklara akın etti. Polisle karşı karşıya geldi. Dünya Kupası öncesi Meksika sokakları karıştı.
4: Eğitimcilere karşı bu tavır kabul edilemez. Başkan bizimle iletişime geçtiğini söylüyor. Ancak bizim beklediğimiz gibi bir konuşma gerçekleşmiyor.
2: Dünya Kupası için güvenlik önlemleri artırılmıştı. Protestolar hemen ardından başladı. Kupa öncesi etkinliklerin olacağı meydanda toplandılar, polise karşı yürüdüler. Meksikalı öğretmenler haklarının iyileştirilmesini istiyor. Protestoları düzenleyen Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu, anlaşmaya varılmazsa protestoların devam edeceğini söyledi. Meksika Başbakanı Sheinbaum ise kupa açılış töreninin sorunsuz gerçekleşeceğini garanti etti.
1: İstanbul'da öldürülen Aynur Kambur cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden katil zanlısı Bülent Yunus

0: giyen şapka detayı polisi katile götürdü. Katilin cinayet günü avcılardan metrobüse bindiği saptandı. Görüntüleri inceleyen ekipler zanlı Bülent Gündüz'ün metrobüste telefonunu kapattığını tespit etti. ETS incelemesinde zanlının telefonunu cinayetten hemen önce kapatıp ertesi gün öğle saatlerine kadar hiç açmadığı belgelendi. Harekete geçen polis Aynur Kambur'un uzaktan akrabası olan Bülent Gündüz'ü gözaltına aldı. Zanlı suçunu itiraf etti.
1: Aynur Kambur'un katil zanlısının evinde bulunanlarsa görenleri şoka düşürdü. Öyle ki yapılan aramalarda bir silah, bunun yanı sıra bir de gaz maskesi ele geçirildi.
0: Katilin daha önce de yaşam tarzı tartışması nedeniyle bir kişiyi darp ettiği belirlendi. Katil zanlısı ve beraberindeki iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
3: Haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan suç örgütü çökertildi. Elazığ'da geçtiğimiz günlerde bir iş yerine ateş açılması ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. Günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine basıldı. Elazığ merkezi Adana, Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ'da 7, Şanlıurfa, Muğla ve Adana'da birer kişi gözaltına alındı. Nitelikli yanma suçundan işlem yapılan zanlıların birçok iş yeri kurşunlama olayına karıştığı belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
2: İstanbul Sarıyer'deki sanayi sitesine modifiye edilmesi için bırakılan ve yaklaşık 40 milyon lira civarında olduğu değerlendirilen bir otomobilin altın kaplama ablemi, ki yaklaşık 400 bin lira olduğu belirtiliyor, bir hırsız tarafından çalınıyor sevgili seyirciler. O anlaşta işte güvenlik kamerasına yansıyor. Sadece o araç değil, başka araçlarda da hırsızlık var ve yakalanan zanlı da bakın kendisini nasıl savunuyor.
0: 40 milyonluk arabanın altın logosunu çaldı. Görüntüler Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi sitesinden. Bir hırsız bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lüks otomobilin yanına geldi. Otomobilin yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın amblemini sökerek aldı. Ardından da kayıplara karıştı. Şikayet üzerine Sarıyer Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerde aynı kişinin bu kez park halindeki başka bir aracın da aküsünü çalarak uzaklaştığı tespit edildi. Kimliği belirlenen zanlı kısa sürede gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden hırsız kıyafet benzerliğiyle kendini savundu.
1: Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde hırsızlığı ben yapmadım. O saatlerde ben sanayideki yemekhanede uyuyordum. Hırsızlığı benimle aynı kıyafetleri giymiş bir başka şüpheli yaptı ifadelerini kullandı.
0: Şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde otomobilin sürücüsü hakimiyetini kaybetmiş ve daha sonrasında itfaiyenin söndürme sistemine çarpmıştı biliyorsunuz. İşte etrafa sular sıçradı. O kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
0: Yangın panosuna çarpmış, facianın eşiğinden dönülmüştü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde yaşanmıştı. Seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkmış, araç tünelin yangın söndürme panosuna çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme sistemi patladı, tünele su doldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde aracın yangın söndürme ünitesine çarptığı anlar, güvenlik kamerası...

0: Ana yansıdı.
1: Efendim, piyasalarda özellikle altında inanılmaz bir düşüş söz konusu. Son 11 haftanın en düşüğünde altın fiyatları. Herkese gümüş yatırımcısı da ne yapacağını bilmiyor. Uzmana sorduk efendim, bundan sonrası için nasıl bir şeyler öngörüyorlar? İzleyelim haberimizde.
2: Bir haftalık süreç içerisinde 500 TL gibi bir düşüş gerçekleşmiş oldu.
3: Bugün çok düşük. O yüzden geldim canım.
4: Altın ve gümüşte yaşanan düşüşle birlikte hem kuyumcularda hem de kapalı çarşıda hareketlilik arttı.
5: Şu an karımız %50. Alacağız daha, bakıyoruz şu anda. Bileziklerimizi aldık.
4: Gram altın 1 Haziran'da 6761 liraydı. Aradan tam 10 gün geçti. Şu anda kapalı çarşıdayız. Saatlerimiz öğlen 1'e 10 geçiyor ve gram altının fiyatı 6228 lira. Yani gittikçe düşüyor. Peki bu düşüş devam edecek mi? Yoksa altın yeniden zirveyi görecek mi? İşte detaylar.
2: Bu hafta %3'lük bir kayıp var. Hem savaşın devam etmesi hem de Amerika'dan gelen geçtiğimiz haftaki istihdam rakamları, bugün enflasyon rakamlarını alacağız. Bu da altının aslında zaman maliyetini arttırdı ve altını baskılıyor diyebiliriz.
3: 11 tane ata aldım. 4 tane de gram aldım. Yani 3,5'luk altın aldım. Yatırım olsun diye.
2: Kısa vadeli daha önümüzdeki 3-4 aylık süreç içerisinde de altında biraz daha gerilemeler görebiliriz.
4: Ajda, genç kızların en çok tercih ettiği bilezik. Öyle ki 1 Haziran tarihinde bileziğin fiyatı 67.300 liraydı, ancak yaşanan düşüşle birlikte 57.500 liraya düştü. Yani yaklaşık 5.700 liralık bir kayıp var. Bir Trabzon setin fiyatı ne kadar?
6: Yani bir Trabzon seti ortalama şöyle söyleyeyim, 5 lira 230 milyardı 1 Haziran'da. Şu an güncel fiyatı şu an 203 bin TL tutuyor. Arada 30 bin TL kayıp var.
5: Altın aldık. Gerçekten güzel bir fiyata aldık. Fırsat, yani gerçekten fırsat.
4: Sadece altını değil gümüşte de düşüşler oldu. Sene başında gümüşün gram fiyatı 99 liraydı. 29 Ocağı geldiğimizde pik yaptı, 162 lirayı gördü, ancak Haziran ayının gelmesiyle birlikte tekrardan düştü.
7: 29 Ocak'taki fiyatı 16 bin liraydı. Şu anki düşüşle beraber 10 bin liraya tekabül ediyor. Gümüşteki düşüş sayesinde tabii ki alış daha fazla oluyor.
4: Gümüşte sene başında %63'lük bir artış yaşanmıştı. Aradan geçen 6 ayda %38 düşüş gerçekleşti.
2: Altının düşüşü gümüşü de aşağı çekti diyebiliriz. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımların artması gümüşün hikayesini besleyecek. Gümüşte de aslında kısa vadeli düşüş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor.
1: Şimdi çok ilginç bir haber var Kanada'dan efendim. Air Canada Havayolu şirketinde yaklaşık 17 yıl boyunca pilotluk yapan bir kişinin lisansının olmadığı ortaya çıktı. Fakat o kişi 900'den fazla uçağı da sorunsuz bir şekilde uçurmuş.
0: Kanada film senaryolarını aratmayan skandalı konuşuyor. Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada'da görev yapan bir pilotun uçuş lisansına sahip olmadan yıllarca yolcu taşıdığı ortaya çıktı. İddialara göre Jeffrey Wall isimli pilot, mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili olarak hem şirketi hem de havacılık otoritelerini yanılttı.
8: Bu pilotun yıllardır işvereni ve düzenleyici kurumları yanlış yönlendirdiği, sahte belgeler kullanarak nitelikleri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu değerlendiriliyor.
0: Soruşturmaya göre Wall, kariyeri boyunca Air Canada'da görev yaptı ve kaptan pilotluğa kadar yükseldi. Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda görev alan pilotun, yurt içi ve uluslararası hatlarda 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği belirlendi. Bu süreçte milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiği de tespit edildi.
8: Bu durum aile hekimliği lisansına sahip bir doktorun beyin ameliyatı yapmasına benziyor.
0: 2025 yılında emekli olan Wall'un yaklaşık 17 yıl boyunca gerekli yetkiye sahip olmadan uçuş yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan pilot hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi birçok suçlamayla işlem başlatıldı. Air Canada ise tüm pilotlar gibi Wall'un da düzenli olarak yeterlilik testlerinden geçtiğini belirtti. Kanada'yı sarsan skandal, Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Sıkıysa Yakala filmini akıllara getirdi.
1: Müzik. Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Hatunok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlıkları süren yasal düzenlemenin yol haritası netleşiyor.
2: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi olmak üzere iki koldan çalışmaları süren yasal düzenleme için önce taslak hazırlanacak. Başkan Erdoğan'ın onay vermesinden sonra taslak meclise gönderilecek. Mecliste AK Parti grubu üzerinde bir süre çalışacak. MHP ile görüş alışverişinin yapılmasının ardından yasanın sonraki adresleri diğer partiler olacak.
3: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır.
1: Teklif haline getirilmeden yasa taslağı üzerinde tüm partilerin desteği aranacak. CHP, DEM, İyi Yol gruplarına taslak götürülerek görüşleri alınacak, uzlaşma aranacak.
4: Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Çatışmalı dönemden demokratik, sivil bir döneme geçişin zeminini oluşturabilmeli. Bu yasa mutlaka hukuki sonuçlar üretmeli.
1: Ardından yasa taslağı teklif haline getirilecek. Adalet Komisyonu'nda görüşülecek öncelikle. Yasanın meclisteki son durağı genel kurul olacak. Yasalaştıktan sonra düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Peki nasıl bir yasal düzenleme olacak? Sadece kendini feshettiği tespit ve teyit edilen örgüte özel müstakil bir yasa olacak. Diğer terör örgütlerinin yararlanmasının önüne geçilecek. Yasanın belli bir süresi olacak. Yasada geçici hükümler yer alacak. Silah bırakan örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü için 1 ila 3 ay arasında bir süre verilecek. Zaman yeterli olmazsa süre uzatımı için Başkan Erdoğan'a yetki verilmesi söz konusu. Mağaraların boşaltılması, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, yargı süreçleriyle birlikte sürecin tamamlanması için 3 yıllık bir süre öngörülüyor. Yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Asayiş uygulamasında hassas burunlu K9 köpekleriyle araçlar tek tek arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Beyoğlu'nda hassas burunlu narkotik köpekleriyle asayiş uygulaması yapıldı.
6: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yapmış olduğu narkotik uygulaması gerçekleşiyor ve şu anda Beyoğlu'nda suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla drone destekli narkotik uygulaması gerçekleştiriliyor. Narkotik uygulamasında hassas burunlu K9 köpekleri de görevlendirildi. Araçlar işte görmüş olduğunuz gibi tek tek durduruluyor. İlk önce içerisinde bir arama yapılıyor. Sonrası ise hassas burunlu köpek etrafında gezip koku duyarlılığına bir bakıyor. Uygulamanın bir başka anında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı drone ekiplerinin yapmış olduğu operasyon kapsamında iki drone da havada kalıyor ve sonrasında ise görmüş olduğunuz gibi kontroller sağlanıyor. Yaklaşan araçlar ve yaklaşan şahıslar tek tek tespit ediliyor.
5: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da asayiş uygulamasını sahada denetledi.
7: Bu sabah Beyoğlu merkezde İstanbul'umuzun da genelinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizin desteğiyle bir narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşam da huzur uygulamasını arkadaşlarımızla İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucu mücadelenin her zincirinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir.
5: Selami Yıldız vatandaşlarla da sohbet etti. Bölge esnafının sorunlarını dinledi.
8: Çocuğumuza bir forma verdik. Orada bizim mottomuz şu: bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz. O yüzden İstanbul'un emniyeti için arkadaşlarımızla gece gündüz buralardayız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sınav sorularını çalan FETÖ'cüler Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak aldıkları cezalarla ilgili hak ihlali yaşadıklarını iddia ettiler. Yüksek Mahkeme ise bu başvurulara red kararı verdi. 2012 yılında yapılan hakim ve savcı adaylığı sınavı sorularını önceden temin ettikleri gerekçesiyle ceza alan Zaman Gazetesi'nin eski avukatı ve yazı işleri müdürü Ali Odabaşı ve FETÖ çatı davası sanıklarıyla bağlantıları bulunan Ahmet Kahraman'ın hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Başsavcılık tarafından Odabaşı ve Kahraman hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarından dava açıldı. Savcılık mütalasında sanıkların sınav sorularını önceden temin ettiklerine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Ayrıca Ahmet Kahraman'ın FETÖ çatı davası sanıklarıyla bağlantılı olduğu belirtilirken, söz konusu şaibeli sınavda en yüksek puanı alan ilk iki kişinin Ahmet Kahraman'la eşi olduğu ortaya çıktı. AYM'den ihlal kararı çıkmadı. Hapis cezalarına çarptırılan sanıklar, istinaf ve yargıtay süreçlerinde de kararların onanmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü mahkumiyet kararlarında anayasal ihlal bulunmadığına hükmetti.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Türkiye zengin biyoçeşitliliği ve uygun coğrafi yapısıyla arıcılıkta önemli bir konumda yer alıyor.
9: Yani biz yaklaşık 33-34 yıldan beri geliyoruz yani bu Değirmen Düzü mahallesine. Yani buranın havası hoş, suyu da iyidir, nasıl diyelim yani insanlar iyidir. Yani bir sıkıntı olmadığı için yani florası da geniş.
1: Van'da ilkbaharda yaylalara çıkan arıcılar en kaliteli balı elde etmek için yoğun mesai harcıyor.
10: Gürpınar ilçesinde yıllık yaklaşık 15 ton bal üretimi yapılıyor. Üretilen ballar vatandaşların sofralarını süslüyor.
9: Şimdi bu bal iyice dolacak, olgunlaşacak. Olgunlaşması ham olur. Yani tadı da olmaz. Yani biraz bozulma sürecine girer. İyice olgunlaşır. Suyu normalde yani balın nem oranı %18'in altında olması lazım.
1: Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen balda Temmuz ayında sağım yapılacak.
9: Doğal üretim olduğu için hiçbir katkı maddesi katmadığımız için arılarımız artık yeni yeni daha bal doldurmaya başladı kuvanlarına.
10: Evet.
9: Artık bu bal 1/4'ü sırlandığı zaman bunu hasat etmeye başlayacağız. İnşallah bu da yani yaklaşık bir 15-20 günümüzü alır daha.
10: Hasat zamanı ne zaman oluyor?
9: Yani Temmuz'un 10-20 gibi. Temmuz genelde yani o günlerde olur.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yıllardır görünmeyen tablo ortaya çıktı. Aşırı sağcı AfD anketlerde iktidarı geride bıraktı. Mers hükümeti erirken göçmen karşıtı söylemler sertleşti. Türk

0: Geri hedef alan açıklamalarsa Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Almanya'da siyasi dengeleri değiştiren yükselişin arkasında göç karşıtı söylemleriyle öne çıkan Almanya için Alternatif Partisi AfD var. Partinin en tartışmalı isimlerinden Björn Höcke, göçün tamamen durdurulmasını istedi, ülkede yaşayan Türkleri hedef aldı.
1: Ülke, tarihinde hiç olmadığı kadar varoluşsal bir tehdit altında. Demografik gelişme, göçle birleşince Almanya'nın sonu anlamına geliyor. Bu politika bir utanç, bir felaket ve Alman ruhuna tamamen ters.
0: Ekonomide yaşanan sıkıntılar, koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlıklar ve yerine getirilemeyen reform vaatleri hükümete olan desteği düşürdü. Bu tablo AfD'nin yükselişini daha da hızlandırdı. Gözler şimdi Eylül ayında yapılacak eyalet seçimlerinde. Özellikle Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin oy oranının %42'ye ulaşması, partinin tek başına iktidara gelebileceği yönündeki tartışmaları güçlendirdi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren seferlerinin süresi yarım saat kısalacak. 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu çalışmaları süren T26 tüneli ve Doğançay Ripajı 2 projelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan 3 kritik kesim bulunduğunun altını çizdi. T26 tüneli ve Doğançay Ripajı 2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Doğançay Ripajı 2 projesinin de Ankara-İstanbul YHT hattındaki en kritik kesimlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında toplam 7.544 metre uzunluğunda tünel, 3.795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük imalatı gerçekleştirildiğini söyledi ve ekledi. Doğançay Ripajı 2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kırsal kalkınma programlarıyla 2006'dan bugüne kadar 98 bin projeyi destekledik.
0: Kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kırsala yatırım yaptıklarını, üretime tam destek verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, kırsalı yatırım, üretim ve istihdamla güçlendiriyor, Türkiye yüzyılını bereketle inşa ediyoruz ifadesini kullandı. Paylaşımda Mayıs ayı ödemelerinin detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre çiftlik maliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanında 244 milyon 257 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 89 milyon 128 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 24 milyon 815 bin lira, lider yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması alanında 17 milyon 449 bin lira ödeme yapıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sahte ekspertiz çetesi çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü kredi dolandırıcılığı suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şebekenin hasarlı araçlara sahte ekspertiz raporu düzenlediği, kredi çekip haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 15 ilde şafak baskını düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında ekspertiz firma temsilcilerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçlar gündemde. Dün olaylı bir şekilde karşı karşıya geldiler biliyorsunuz. Özgür Özel taraftarları mecliste toplandılar. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da genel merkezde. Meclis kapısı önünde karşı karşıya gelen her iki taraf da birbirlerine küfürlerle saldırdılar. Bu esnada basın mensuplarına yönelik saldırılar da gerçekleşti. Ve bugün de CHP'den 9 ismin ihraç edildiği açıklandı. Disipline sevk edildiler, görevlerinden alındılar. Enser Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut. Peki bu ne anlama geliyor? Hukuken nasıl sonuçları olacak? Yarın da parti meclisi toplanacak. Parti meclisi öncesinde atılan bu adım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı bu adım çok stratejik aslında. Özgür Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de öyle söylüyor. 9 arkadaşımızın 4'ü parti meclis üyesi. Parti meclisinde dengeyi değiştirmek adına alelacele hukuksuzca ihraç talebinde bulunuyorlar diyor Murat. Geldiğimiz nokta bu.
1: Sadece parti meclisi üyesi olmakla alakası yok bence. Yani mesela Turan Taşkın Özer gibi buradakilerin sanırım 6'sı Kurultay davasında doğrudan adı geçen kişiler. Turan Taşkın Özer ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında da adı geçiyor. Pek Özgür Karabat'la beraber her birinin şu anda yargılaması devam eden pek çok dosyada isimleri var. Milletvekili dokunulmazlığı olduğu için kendileri ilgili bir işlem yapılamamıştı. Ama muhtemelen dokunulmazlığı olmasaydı şu anda önemli bir kısmı tutuklu olarak yargılanıyor olacaktı.
0: Evet, mesela Umut Akdoğan'a bakıyorum, iddialar. CHP kurultayında hile ve usulsüzlük, Muhittin Böceğin yerel seçimler öncesi para verdiğim iddialarında da ismi geçiyor diyor. Bir takım iddialar var ama tabii ki bu isimlerin parti meclisinde olmaları yarınki toplantıda önemli sonuçlar doğuracak. Evet, Hilmi Daşdemir de bizimle. Hilmi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Sen geçen hafta söylemiştin birkaç ismi bunlardan hocam.
2: Birkaç bir ismi değil, neredeyse tamamını söyledim, evet.
0: Sürpriz var mı içlerinde?
2: Yok. Yok
0: yani eksiği var diyorsun.
1: Fazlası. Eksiği var.
2: İleride arkası da gelecek.
0: Mesela Cemal Enginyurt'u görmüyorum.
2: Adnan Beker, Cemal Enginyurt'u onlar yok.
0: Şu açıdan görmüyoruz. Kemal Bey çok sert açıklamalar yaptı ya.
2: Yaptı ama belki onların Cumhuriyet Halk Partisi'ne aidiyetleri olmadığı için Kemal Bey onları çok dikkate almamış olabilir. Böyle de bir durum var. Ancak ileriki süreçlerde bu ihraçların devam edeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
2: Ha, bu şunu sağlayacaktır. Bu ihraçlar bu isimlerin etkisiz hale gelmesiyle efendim Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba biliyorsunuz bunlar çok rigid bir şekilde grubu provoke ediyorlardı. Bunların o provoke etme potansiyelleri ortadan kalkmış olacak.
0: Özgür Özel'i sevk etmemiş ama disipline.
2: Enteresan bir şekilde o yok. Onda yanılmışız.
0: Onda herhalde şey adım atıyor. Yani biraz daha dikkatli.
2: Genel başkan sandığı için biraz daha orada oyalansın, oynasın falan istiyor olabilir. Evet. Yani.
0: Bir de sonra değerlendireceğiz de dediler. Kemal Olçar da bizimle. Kemal Hocam, Özgür Özel'in ihraç yani, bu dalgalar süreci sonra değerlendirilebilir de dediler.
3: İşte dalgalar halinde yapacak şu anda. Ama ihraç öncelik değil. Öyle gözüküyor. Bu grup ihraç edildikten sonra ikinci grup yola gelmezse ikinci paket açıklanacak muhtemelen. Özgür Özel beyefendi sona saklanıyor.
0: Bu bir uyarı atışı gibi mi?
3: Muhakkak öyle. Dolayısıyla paketler hocamın da ifade ettiği gibi devam edecek gibi duruyor. Fakat dediğim gibi gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu ihraç üzerinden bir dizayn yapmıyor. Fakat bunlar hakikaten çok radikal gruplar. CHP içerisinde çok sesi çıkan ve birçok konuya bulaşmış aktörler var. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba iki aktör. Bu sanki İmamoğlu ekibinin bir parçası.
0: Bu aslında
3: gibi.
0: Evet, İmamoğlu ekibi
3: yani
0: de denilebilir.
3: Çok Özgür Özel değil de o da tabii elbette var. Ama aslında en nihayetinde mesaj Silivri'ye gidecek. Bu dalga dalga paketler halinde ihraçlar Silivri'ye kadar uzanacak gibi gözüküyor. Bir de tedbir alındı. Yani madde 64 tüzük madde 64 gereği tedbir alındı. Tedbir ne demek? Artık bunlar CHP'li değil demek. Disiplin kurulu yarın sabah yapılacak olan CHP'nin herhangi bir faaliyetine katılamayacaklar. Ne parti meclisine, ne MYK, ne ayrı bir toplantıya, grup toplantısına dahi katılamayacak bu.
0: O zaman bu isimleri artık biz CHP'li, yani grup başkan vekili de olamayacak Ali Mahir Başarır. Tabii, artık CHP'li
3: yani
0: diyemiyoruz.
3: Tüzel kişilikleri ortadan kalkmış oldu. CHP

0: içerisinde vekilliklere devam ediyor. CHP üyelikleri devam ediyor ama tedbiren şu anda disiplin kurulu karar verinceye kadar MYK karar aldı. Dedi ki tedbiren bunların CHP üyeliklerini düşürdüm. Yani disiplin kurulu farklı karar çıkartabilir. Mahkeme yolu var açık. Yani başvurabilirler Asya Mahkemesi'ne.
1: 4-5 ayda da dönerler eğer mahkemeden lehlerine bir karar çıkarsa deniliyor ama yani bu birkaç işte, aylık bir süreç anlamına geliyor.
0: Tabii 2-3 aylık süreç. O arada kurul, genel kurul yapılacak. Yani oraya dahi giremeyecekler. Onun için çok stratejik bir hamle yaptı bugün için. Fakat dediğim gibi ben bunun bir ifade buyurduğunuz gibi bir uyarı ateşi olduğunu değerlendiriyorum. Bu ekip olsa da olur, olmasa da olur ekibi. Ama Özgür Özel en son ve İmamoğlu en son hedef. Özgür Özel beyefendi burada bir karar vermek zorunda. Çünkü çok kararlı olduğu belli. Adım adım adım adım kendisine doğru yaklaşan bir ciddi ihraç mekanizması var. Eğer neticede şunu beklemiyorum evet. Yani Özgür Özel artık kalkıp tamam Kemal Bey biz yaptık sen yapma. Biz seninle beraber bu partiyi tekrar taşlandıralım. Birlikte yol yürüyelim. Hı hı. Parti başkanlığını ben devam ettireyim. Seçimler hep birlikte sulh içinde girelim demez. O yüzden o pakete o da dahil olacak.
1: Şu düşünülmesi gereken bir konu üzerinde bence. Şimdi İmamoğlu'nun suçlandığı iddialarla alakası olan isimler partime ihraç ediliyor. İmamoğlu üyeliği falan tartışılmıyor CHP'de. Yani bu da ilginç bir tartışma. Evet. Bunu da konuşacağız. Evet, Bülent Arandaş da bizimle. Bülent abi hoş geldin. Ayağının tozuyla.
2: Sevgili Melih. Nasılsın? Savaş meydanlarından geliyorum Remzi de ve Hilmi de zaten savaş
3: yıllar
2: meydanlarında
3: sonra ilk kez burada takip ediyorum.
2: Komutanım da zaten savaş meydanlarında.
1: Evet.
2: Çaydan beri.
1: Ayağının tozunun Ankara'dan bize bir sürü bilgi kulis aktaracağını düşünüyoruz.
2: Gayet tabii.
1: Akşamda. Biraz sonra hemen başlayalım. İlter'e gidelim. Sıcak bilgiler İlter'de. İlter Yeşiltaş bizi CHP Genel Merkezi önünde bekliyor. Uzunca bir süredir olduğu gibi. İlter merhabalar.
4: Merhaba Melih Altınok, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İlter, bugünkü bu ihraç hamlesi CHP'de nasıl konuşuluyor, nasıl bir sarsıntı yarattı, yarın parti meclisinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak, Özel ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi üzerine ne gibi bir adım atmasını bekliyorsun, kulislerde neler var?
4: Belki yarın parti meclisi toplantısına katılmayabilir Özgür Özel ekibi. Bu yönde bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna dair bir karar alınacak. Milletvekilleri bir araya geldiler. Ancak tabii ki henüz bir karar alınmış değil. Şu ana kadar bildiğimiz yarınki parti meclisi toplantısına Özgür Özel ve Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri katılacak. Ancak dediğimiz gibi henüz şu an itibariyle yarına dair yeni alınmış bir karar yok. Katılmama ihtimallerinin de olduğunu ifade edelim. Neden katılmayabilirler? Çünkü burada bazı isimler de dediğimiz gibi parti meclisi üyesi Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat. Bu isimlerin üyelikleri askıya alındığı için tedbirli biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Şimdi bu isimler parti meclisi toplantısına katılamayacaklar. Bu isimler katılamadığı için biz de parti meclisi toplantısına katılmıyoruz diyebilirler. Bu yönde bir karar çıkabilir. Bunu özellikle belirtelim. Diğer yandan neden bu isimler ihraç edildi? Daha doğrusu neden bu isimlerle ilgili ihraç kararı alındı? Neden Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler? Asıl konu şu, Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma çağrısı yapmıştı ve Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının gereklerini yerine getireceği ifade edilmişti. Ve bu arınma hedefi doğrultusunda alınan bir karar. Bunu özellikle belirtelim. Yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemler nedeniyle alınan bir karar değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi doğrultusunda MYK'da alınan bir karar olduğunu özellikle altını çizelim. Şimdi açıklamaya baktığımızda gün içinde Müslüm Sarı bu kararı açıklarken şu ifadeleri kullandı. Satır aralarında aslında bunun mesajını verdi Müslüm Sarı. Dedi ki haklarında şaibe bulunan iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin sürecini uygulama kararı almış bulunuyoruz. Yani az önce de aktardığım gibi asıl gerekçe Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajı ve bu doğrultuda alınan bir karar. Bunu özellikle belirtelim. Karar oy birliğiyle alındı ve Kemal Kılıçdaroğlu da MYK toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Arınacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Siyasetin içinde olan herkes aklanıp gelsin dedi. MYK'da yaptığı açıklama bu. Partiyi mutlak butlan durumuna düşüren, kurultayda para pul işine girenler hakkında şaibe olan herkes aklanıp gelsin ifadesini kullandı.

0: İşte bu gerekçeyle bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiler. Yüksek Disiplin Kurulu da bir karar verecek. Ancak nihayetinde tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildikleri için üyelikleri de askıya alınmış durumda. Burada iki isim önemli. Grup Başkan Vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır. Tedbir nedeniyle iki ismin de yine görevden uzaklaştırıldıklarını, görevlerinin sona erdiğini şu dakika itibariyle söyleyebiliriz. Tabii Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar oldu. Özgür Özel cephesi de yarın Asya Hukuk Mahkemesi'ne bu karara dair itirazda bulunacaklar. Bu yönde ilk kez alınan bir karar mı? Hayır, çünkü Süheyl Batum'la ilgili de yine 2014 yılında bir karar alınmıştı. MHK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti Süheyl Batum ve o tarihte mahkemeye başvurmuştu ve nihayetinde Süheyl Batum yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmüştü. Şimdi o dönem Süheyl Batum'un Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmesinin önünü açan kararın altına imza atanlar arasında şu anda YDK'ya sevk edilen Veli Ağbaba var. Yine şu anda Özgür Özel'in kurmay kadrosunda yer alan Selin Sayekböke. Diğer yandan hemen bakıyorum. Gürsel Tekin'in imzası vardı o dönem. Yani bu isimler Veli Ağbaba ve Selin Sayekböke'nin imzası önemli. Çünkü o dönemde de yine ivedi bir şekilde bu maddeden yola çıkarak bu disiplin işlemleri gerçekleşecek. Yani şöyle, normalde milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanlarının Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine parti meclisi karar verir. Ancak buradaki 63'e 5 parti tüzüğündeki bu maddeden yola çıkarak ivedilik detayı var ve bu ivedi durumlarda MYK herhangi bir üyenin doğrudan YDK'ya sevk edilmesi yetkisine sahip. Bu yetkiyi kullanarak MYK böyle bir yola başvurdu. Ancak Özgür Özel cephesi diyor ki bu tüzüğe aykırı, bunun içinde zaten mahkemeye başvuruda bulunacak. Şu andaki durum bu şekilde.
1: Evet. Şimdi dikkatimi çeken Bülent Erandaç, 9 isim ihraç ediliyor. Mesela Turan Taşkın Özer iddialar, İmamoğlu suç örgütü davasında örgüt üyesi olarak ismi geçiyor. 9 ama İmamoğlu şu an CHP üyesi hala.
2: Sıra ona gelecek. Bu bir başlangıç.
1: Peki niye şimdi açıklamıyorlar? O hazırlıyorlar mı?
2: Bu bir başlangıç. Sevgili biri çok güzel not verdi kardeşim Ankara'dan. Büyük ihtimalle katılmayacaklar. Sebebi de zaten içeride parti meclisinde öndelerdi, kaybettiler. Parti meclisinden 4 tane ismi Kemal Kılıçdaroğlu MYK'ya aldı. Ki bunları hep programlarda da hep konuştuk. O bakımdan eşitlik meydana geldi. Bu eşitliği de bugün stratejik, biraz önce çok önemli bir not verdin sen. Stratejik bir karardır bu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne olduğunu bilmemişler. Öğrenememişler bu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, bir hesap uzmanı, soğukkanlı, sinirlerine hakim ve futbolcu terimiyle de karşıdan gelen sert topu göğsünde indiren, ayağa veren ve pas yapan bir isim olduğu söyleniyor. Bunları böyle hesap uzmanlarıyla konuşuyorum. Ben çok yakın arkadaşlarım var. Bunlar hep söylerdi. Ya beklediğimiz Kemal Bey atakları yapmadı. Şu anda mühür onda. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Türk tarihi bu güzel laflarla, bu anlamlı lafla hep böyledir. Mühür kimdeyse Süleyman sultan odur, Süleyman odur. Kemal Bey şu anda sultan. Şimdi bu içeride 4 üyenin, bu 9'un içinde 4 tanesi PM üyesi, parti evet, meclis üyesi. Onlar da düştüğü anda kaybettiler. Bugün çok ileri geri bir toplantı yaptı. Basın toplantısı yaptı. Ali Mahir Başarı tehdit etti. Ve küstahça kelimeler kullandı bu kelimeyi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ya Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarının aynı olduğunu filan söyledi. Ve dedi ki orada yarın olağanüstü kongre kararı çıkacak arkadaşlarımız. Tehdit etti bugün. Olağanüstü kongre kararı getireceklerdi yarın. Toplantıyı farklı, yani onu geçirmeye çalışacaklardı. Fakat bu onları perişan etti. Şimdi iki tokat yedi Özgür Özel. Bir tokat da yedi. Belde toplantıları.
1: Seçimlerde. Tokat seçimlerinde yedi, öyle mi?
2: Tokat yedi. Tokattan tokat yedi. İkinci tokat da bugün Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yendi. Kemal Bey ilk andan itibaren çok yumuşak davrandı. Yani parti dağılmasın, kırılmasın, bir yol bulalım
1: diye. Dünkü grup toplantısından da fena.

0: feragat etti.
1: Gayet tabii, onu etmenin ötesinde. Araya da geldiler, Zeydan Karalar girdi, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Bey girdi. Efendim dediler, Özgür Bey'le sizi bayramda yan yana getirdim. Özgür Bey hanımını alsın, size gelsin. Kemal Bey olabilir demiş. Yani o öyle bir konuşma vardı. Kemal Bey, sonra Özgür Bey'e gidiyorlar. Özgür Bey diyor ki, hayır diyor, olan kongre yapmazsa onunla tanışmam, konuşmam falan diyor böyle. O dakikalarda çok enteresan bir haber aldık. Onu İlter de almıştır Ankara'da. İstanbul'dan il başkanı Ankara'ya geliyor. O bayramlaşma organizasyonları falan. Kemal, Ekrem İmamoğlu'nun birinci notunu veriyor direnin. İkinci notu da sonra biliyorsunuz Mutlak Mutlan'dan sonra cezaevine gidiyor. Cezaevi kriterleri diyorlardı bunlara.
0: Evet.
1: O cezaevi kriterlerinde direnme, vuruşma ve ondan sonra da bu girişmeleri yaparken parti kurma faaliyetleri var. Onları biraz sonra detaylarını
0: konuşalım.
1: Hilmi de anlatacak, ben de anlatacağım tahmin ederim. O bakımdan bu girişmeleri değerlendirdiğimiz dakikada yarın katılmayabilirler bir. Katılırlarsa perişan olurlar. Bir hata yapıyor Özgür Özel yine. Mahkemeye yarın gidemez. Çünkü neden? İtiraz etme hakları var. Çünkü itiraz edip orada itiraz edecekler 3 gün içinde itiraz hakları var. 3 gün içinde itiraz ettikten sonra ya disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk ettiği için
0: evet.
1: Disiplin kurulu bir haftada bunu görüşecek. Bir haftada görüşecek, kesinleşmeden mahkemeye gidemez. Şimdi onlar belki büyük ihtimalle yürütmeyi durdurma kararıyla gitmeyi planlıyorlar kafalarında. Hukukçuları var onların. Daha tamamlanmadığı için.
0: Evet.
1: Gitseler bile ondan sonra da bu iş bitmiştir. Siz çok güzel bir şiir okumama izin verir misin?
0: Tabii ki.
1: Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bu liman nerede? Ankara'da parlamentodaki CHP meclis odalarından kalkıyor. Bu şiirimin ne manaya geldiğini biraz sonra
0: senin Kemal Bey devrim sonra bazen geriye tamam. olur diyor. Birçok giden memnun ki yerinden diyeceksiniz. Kemal Bey memnun değil şimdi. Geri döndü. Sizin şiirin başını
1: arkasında
0: söylüyor.
1: Ne kol var ne ağlayan var. Göreceksiniz bakın. Gitmeye kalkacaklar şimdi. Temmuz Ağustos'ta planlıyorlar. Eylül'de kuracaklar partilerini. Genel merkez binalarını da kiraladılar. Önce MHP genel merkezinin çok yakınında bir yere
0: yeni
1: baktılar.
0: Yeni partiyi biraz sonra konuşalım. Bülent abi bütün yani kulisleri bütün, verme programın başında.
1: Uzun zaman konuşma imkanı verir. Bugün senin programda bazı böyle çok heyecanlı başka notlarında
0: çok olacaktır. Sağ ol. Tabii bunları konuşalım. Çünkü o konuya geleceğiz, özellikle üstünde duralım diye söylüyorum. Senin o söylediğin Özgür Çelik'in il başkanının İmamoğlu'nun mesajdan iletmek için Ankara'ya gitmesi üzerine Kemal Bey'in aslında verdiği cevap da var. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez, vesayet altında görev yapmaz. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip talimat alıp onu meydanlarda dillendiremez. Ne gerekiyorsa yapacağım. Yani bu çok net bir şekilde senin tarif ettiğin CHP içerisindeki o iki başlığa dair bir gönderme.
1: Sevgili Meli,
0: bence dün şunu da söyleyeyim mi? Dün
1: bir dakika,
0: çok grupta mesela şey oldu. Denirdi ki Kemal Bey geri adım attı. Aslında bugün vereceğim mesaj için bir hazırlık yapıyormuş yani.
1: Çok önemli bir not vereceğim. Bu çok az konuşuldu. Bunu da ben duymuştum. Önceki günlerde bir çok değerli bir abim anlattı. Seçimlerden hemen sonra bu seçiliyor Özgür Özel. Seçildikten hemen sonra Kemal Bey'e gidiyor. Kemal Bey'le çok gizli kalmış bir görüşme bu. Kemal Bey iki tane not söylüyor. Bir, sen diyor vesayet kabul etme. Vesayeti de CHP idare edilmez. Onu hemen 2023'te söylemiş. İki, demiş ki ondan sonra parti genel başkanı bizimle, herkesle, CHP herkesle beraber hareket eder. Burada grupçuluk yapma.
0: Evet, uyarmış
1: hesap
0: yani.
1: Hesap almaya kalkma, hesap sorarlar demiş bu iki konuyu. Böyle devam etti bu.
0: Dinlemedi 2023, bu oldu
1: diyorsun. 2023-2026. 3 yıl önceki bir anekdotur bu.
0: Evet. Şimdi bugün MYK toplantısı da yapıldı. Var mıdır fotoğrafı da? MYK ne oldu? Bu arada ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinledikçe yaptığı konuşmaları, Murat sen ne hissediyorsun bilmiyorum ama bugün çıktı. Türkiye dedi, tarihten gelen bir güçtür dedi. Bölge işte iddialı bir ülkedir dedi. Osmanlı tarihinden bahsetti. Ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi biz bunları söyledik senelerce. Sen de ben de buradaki gazeteci arkadaşlarım da. Bize niye kızdı bu arkadaşlar. Şimdi bizim söylediklerimizin aynılarını tekrar edelim.

0: Gidiyorlar.
1: Yani tabii kişinin kendi hatasından dönme hakkı da var yani.
0: Tabii ki.
1: Yani Kemal Bey'in o yapmış olduğu, genel merkezi yapmış olduğu konuşma adeta bir manifesto niteliğindeydi. Yani dış politikadaki eksen değişikliği o noktaya geldi ki ben şu sözü bekledim artık. Yani bundan sonra Allah bize Kudüs'te Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmayı nasip etsin falan diye öyle bir duayla bitirecek diye bekledim. Yani tam o kıvamda bir konuşma yaptı. Türkiye'nin dış politikasıyla, savunma sanayiyle gelmiş olduğu o kadar milli bir konuşma yaptı ki, ayakları o kadar Ankara'ya basan bir konuşma yaptı ki, tamam dedik yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda baya baya Türkiye'nin şu anda Cumhur İttifakı dış politikada neyi savunuyorsa Kemal Bey şu anda çıktı genel merkezde onu savundu. Onu bu konuşmayı yaparken bence çok daha önemli bir şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmayı yaptığında oradaki Cumhuriyet Halk Partili binlerce kişi var salonda. O kişiler yani mesela hayretle, şaşkınlıkla falan dinlemediler. Alkışlarına hırsız özgür,
0: aslında biraz FETÖ'cü
1: özgür sloganlarıyla eşlik ettiler yani. Kemal Bey bu sözleri söylüyor. Kitle ayağa kalkıp FETÖ'cü özgür diye. Yani şöyle bir şey sanki. Biz zaten bu noktadaydık ama bu FETÖ'cüler yüzünden
0: söyleyemiyorduk.
1: Üzerimizden büyük kalktı gibi bir intiba uyandı.
0: Doğru söylüyorsun. Bence. Hemen intibak etmişler evet. O sürece yani. Milli CHP sürecine gelmişler evet. Diyebiliriz. Dün bu arada bu da grup toplantısından bazı kareler. Hemen Sözcü var. Müslüm Sarı'yı görüyorum. Orhan Bey'i görüyorum. Gamze Hanım'ı görüyorum. Gürsel Tekin var. Evet, eski ekipte toplanmış durumda. O genel merkezdeki görüntülerden var mı Samet elimizde, Murat'ın bahsettiği? Onlara da bir bakalım. O geçiş çok önemliydi aslında. Burası meclisin kapısı, Dikmen kapısı, ziyaretçi girişi. Burada hain Kemal diye bağırıyorlar. Özgür Özel taraftarları. Bu arada burada pek çok gazeteciye de saldırdılar. Evet. Yayınlarda küfürler, el hareketleri. Burası da genel merkez. FETÖ'nün yıldıramaz bizleri diyorlar. Yani hiçbir şey yapmasanız, bekleseniz doğru noktaya mı geliniyor? Ben anlamadım ki artık bunu.
1: Ya bu inanılmaz bir şey yani. Şu ana kadar yani FETÖ'nü bilmem neleri, yıldıramaz bizleri sloganını biz nerede duyduk? 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda tanklara karşı direnen insanların ağızlarında duyduk. İnsanlar tankların üzerlerine doğru yürürlerken bu sloganı atıyorlardı. Kemal Bey de zaten hemen yeni kapı mitinginde çıktı, dedi ki ben de FETÖ ile mücadele konusunda iktidarla birlikte dayanışma içinde olacağım dedi. İki gün sonra değişti yani, dedi ki bu bir tiyatro. O arada ne olduysa biz onu bilmiyoruz ama bu CHP'liler biliyor. Onlar biliyorlarmış, durmuşlar, sabretmişler ve o yük üstünden kalkınca açık. Yani bu bir anda ağızdan çıkacak slogan değil yani. Bu fazla.
0: Tabii tabii, öyle kolay da bunu söyleyemezsiniz. Tabii. Bunu tabii. Hani birine FETÖ'cü demek için, hele kendi partinizin genel başkanına, oy verdiğiniz adamlara yani bir şeye inanmış olmanız evet, gerekiyor inanmış ama olur. Çok ilginç günlerden geçiyoruz. Komşusuna Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için küsen insanlar şimdi komşularına Kılıçdaroğlu'na küfür etmediği için küsüyorlar. Yani hezeyandan hezeyana. Evet. İnşallah çıkarlar bu halin içerisinden.
2: Daha önce ama. Bu tür ifadeleri başka partiler için kullanırdı CHP seçmeni ya da yöneticileri değil mi? AK evet. Parti'nin seçim kazandıkça AK Parti'ye oy veren seçmenler için kullandıkları ifadeleri şimdi karşılıklı birbirlerine kullanıyorlar. Yani İhanet de suçluyorlar, kalleşlik de suçluyorlar, FETÖ'cü olmak da suçluyorlar. Altı dolu bunların aslında. Çok da yanlış değil gibi gözüküyor. Burada tabii kendi içerisindeki böyle karşılıklı suçlamalar en nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu bunları da kullanıyor. Bunları da kullanacak. Yani FETÖ'cü dedi ya, ajanlar var içimizde. Onları da şimdi taban da biliyor demek ki kimler olduğunu, farkındalar. Bizler de biliyoruz elbette 3 aşağı 5 yukarı. Ama bunun FETÖ'cü diye lanse edilip bunu adli makamlara aktardığınız zaman, ki Kemal Kılıçdaroğlu hesap adamı dediği gibi hocamın da bu hesapları yapıyordur yavaş yavaş. İdari süreçler, adli süreçler, kim gerçekten FETÖ'cü ise, kim FETÖ'ye hizmet ettiyse dış politikada, ekonomide, işte ne bileyim her türlü siyasal alanda FETÖ'cülerin talimatlarıyla hareket etmişse gelip bunları söylemek zorunda, adli makamlara teslim etmek zorunda. En azından listeyi.
0: Onun ama şöyle önemli. Bir durum yok mu Kemal Hocam? Yani şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bazı bölümler var. Mesela dikkatimi çekiyor, diyor ki Özgür Özel'e. Böyle şey mi olur diyor, yurt dışından emir alacaksın diyor. Amerika'dan, İngiltere'den, Londra'da gezip Türkiye'ye geleceksiniz bilmem. Yani doğru şeyler söylüyor da

0: siyasete yönelik. Kendisi de gitti, biz yıllarca bu ekranda konuştuk. Amerika'da ortadan kayboldu.
1: Demek ki o dönemde birileri sızmışlar, Kemal Bey'i manipüle etmişler.
0: Biden'a açık açık işte Türkiye'ye gelin diyor ki mesela Kılıçdaroğlu şimdi Özgür Özel ekibine. Ya diyor Türkiye'ye müdahale etsinler diye yabancılara çağrı yapmak ne demektir diyor. Siz de yaptınız bunu. Biden yönetimi hatta PKK da dahil Erdoğan karşısında muhalefeti destekleyeceğiz dediğinde gidip bir ilişki kurmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne araya 40 tane adam soktunuz. Şimdi bunları yapan da Kılıçdaroğlu. Anladı mı diyorsunuz yani hatasını?
2: Hocam dedi ya yanlıştan dönmüş gibi gözüküyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olayı şöyle görüyor muhtemelen. Diyor ki bir internasyonel var. Uluslararası Sosyalist Enternasyonel. Orayla temas kuruyor. Resmi temaslar bunlar. Ya da dışarıdan para getireceğini zannediyor. Dışarıdaki şirketler sıraya girmiş, 300 milyar doları kapılarını lanse etmiş, çuval çuval sırtlayıp geleceğini zannediyor.
0: İngilizler de ne para verir adama.
2: Bu destekle de Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında genel seçimlerde başarılı olacağını düşünüyordu. Safiyane haliyle, yani en iyi ihtimalle diyelim. Özgür Özel ekibi öyle değil. Onlar bildiğin plan, program...
0: Kemal Bey orayla ilişkilenip iktidar almaya çalışıyordu. Öbürleri
2: başka bir ajandası var onların.
0: Onların yönlendirmesi.
2: Onun için fark etti bunu. Yani dedi ki bu adamlar hain. FETÖ'cü.
3: Bunların... Hocam yani bir tutarsızlık olduğu açık yani. Muhakkak Kemal Bey'e de çok ciddi bir tutarsızlık olduğu açık ama yani tekrardan söyleyeyim bir insanın hatasından dönme hakkı olduğu için yine aynı noktaya dönerse yine eleştiririz. Ama şu anda doğru bir yerde duruyor. İktidara yakın durduğu için değil, açık ve net bir şekilde Ankara merkezli bir siyaset üretmenin işaretlerini verdiği için bunu söylüyoruz. Yoksa
0: iktidara yakınlıkla alakası yok. Sen bunu senelerdir söylediğin için, tezlerini dile getirdiğin için diyorsun ki doğru gördüğümüz şeyleri söylüyor diye. İktidar işi yok ama Hilmi Bey ben inanmıyorum gene dönecek yani Kılıçdaroğlu. Böyle konuşuyorlar ama 2 gün 3 gün tamam Murat'ın dediği gibi hani yatağından dönme hakkı vardı. İnsanlar fikir değiştirebilir ama ya tanıyoruz yani. Ben mi önyargılıyım ama değil.
1: Şimdi yani. Şöyle düşünmek bir yanılgı olur. Kemal Bey bir muhalefet partisinin genel başkanı. Tamamen iktidar tezlerini ya da iktidar partisinin Cumhur İttifakı'nın tezlerini söylenmesini beklememek gerekiyor öncelikle.
3: Tabii.
1: Ancak Kemal Bey'in bu süreçte gördüğü efendim kendisini manipüle edenler, yönlendirenler, onların kime hizmet ettiklerini daha net olarak gördüğünü ve bunun bir kendi içerisinde muhasebesini yaparak yeni bir rota çizmesini bekliyorum ben. Nitekim bu çizgiye rotada da dış politikada daha farklı bir pozisyon alacaktır. İç politikada daha farklı bir pozisyon alacaktır. Ancak biz burada şunu göreceğiz. Muhalefetin birbirine muhalefet ettiği geçmişte de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkan başka partiler oldu. Solun hep bölünme hikayeleri oldu. Aralık hareketleri oldu. Başka hareketler oldu. Ancak nihayetinde asıllarına rücu ettiler. Hizipçiler olacak ve nihayetinde de kaçınılmaz olarak burada bir bölünme olacak.
0: Öyle mi? Yani yeni parti gelecek mi?
1: Kesinlikle. Şu an şeyle birlikte hareket edenler Özgür Özel'le hareket edenlerin bir kısmının ben Kemal Bey'den tarafa pozisyon almasını da bekliyorum. Sayıları çok fazla olmayabilir ancak mesela geçen hafta benim okul arkadaşlarımdan birisiyle karşılaştık. Kendisi
0: üniversiteden mi?
1: Üniversiteden Malatyalı efendim bir kafe işletiyor ve onun aynen ifadesi bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgür bir şey, hırsız bir muhalefet şeyin müteahhitin arkasından gitmek istemiyoruz. Diğer taraftan ergen gibi tavırlar sergileyen bir genel başkan da istemiyoruz.
0: CHP'li bu herhalde vatandaş.
1: Kemal Bey'in durumu da böyle ne yapacağımızı biz şaşırdık diyor. Yani
0: seçmen de
3: şaşkınlık ama zaman, evet CHP seçmeninin ne kadar şaşkın olduğunu görmüyor muyuz?
1: Ama yani. Özgür Özel'e de İmamoğlu'na da çok sert eleştiriler bunlar. Yani bunların
3: artık
1: ikisinden de
3: yani. Evet. Şey kalktı yani.
1: Kesinlikle.
3: O büyü bozuldu.
1: Bunların bir kısmı bu eleştiri yapanların bir kısmı tekrar Kemal Bey'e dönme ihtimali olabilir. Bazıları olayı çok net idrak edemiyor olabilirler ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku efendim 100 yıldır oraya oy veren bir kitle var. Yani beğenelim beğenmeyelim %20-25 civarında bir oy almış ve 20-25 oy tabanına da Kemal Bey genel başkan olduk

0: sonraki dönemde oturmuş. Daha önceki dönemlerde %23'lerde, %20'lerde oy alıyordu.
1: Hocam %48 almadı mı Kemal Bey? Ben bunu hep hatırlatıyorum. Tabii. Da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bence CHP'nin aldığı
0: en yüksek oy. Ve şunu da söyleyeyim. Bazıları diyorlardı ki hani İmamoğlu olursa seçimi kazanır, Mansur Yavaş olursa seçimi kazanır. Ben kesinlikle bu teze de katılmıyorum. Muhalefetin en güçlü adayı Kemal Bey'di. Çünkü evet, o altılı masayı kurmuş. Efendim İYİ Parti'ye milletvekili desteği vermiş kuruluş aşamasında. Hatta o halk oylaması döneminde birlikte hareket etmiş.
1: İYİ Parti ile Dem'i yan yana getirdi ya fiilen. O ittifakta.
2: Kesinlikle. İşte, sonra da Zafer Partisi'nde.
1: Yani, Zafer Partisi evet. Bir de yani. Zafer Partisi ile Dem Partisi yan yana geldi. Kimse hayır demesin. İstanbul'da yerel seçimde de tabii, genel seçimde de ne aday çıkardı, tavşan aday çıkardı.
2: Bir de Saadet Partisi'nin önünde Mücahit Kılıçdaroğlu diye slogan atıldı yani.
1: Yani bunu Kemal Bey yan yana getirdi. Nasıl yaptı tabii, etti.
0: Yani orada aslına bakarsanız
1: orada hakkını teslim edelim.
0: Batı tarzı bir liderlik yaptı. Kendisini çok öne çıkarmadan evet, muhalefeti modere etti. Ama karşılarında güçlü bir lider Recep Tayyip Erdoğan olduğu için seçimde kaybetti.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Hemen alayım.
2: Bir şey olabilir. Geliyorum, biter. Kemal Kılıçdaroğlu'ndaki değişimle alakalı Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapabilir. Ben altılı masa esnasında çok uzun uzun konuştum. Benden etkilendi diye açıklama yapmasını bekliyorum.
1: Beni dinledi böyle.
2: Evet, yapabilir.
1: Bir de kendini yalnız dinlesin Davutoğlu.
2: Çünkü biliyorsunuz daha önce İran-ABD arasındaki müzakereleri de kendisinin.
0: Ama kendisini yeterince ikna edememiş ki
1: Terzi kendi
0: zaman
1: söküğünü dikemezmiş. Kılıçdaroğlu'na akıl vereceğine Davutoğlu gitsin kendi millileşsin. İlter Yeşiltaş'ı dinleyelim. İlter bir ek yapacak.
3: Melih Altınok dış politikaya dair bir bilgi vermek için araya girdim. Derken şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldı 21-22 itibariyle.
1: Buradaki mesajını tamamladı.
3: Bunu sıcağı sıcağına aktarmış olalım. Şu anda gözümün önünden geçti. Araçlar
1: bu
3: gitti. Kemal
1: yani.
3: Kılıçdaroğlu Genel Merkezi'nden ayrıldı.
1: Saat 21-22
3: evet,
1: bayağı kalıyor Kemal Bey.
3: Bir de tam 21-22'de ayrıldı. Saat 13'te MYK toplantısı vardı. Daha sonra işte bu ihraç kararlarına dair açıklama geldi.
1: Ya da bir girizgaha bakmıştır.
3: Şöyle Melih Altınok, dış politika ile ilgili şu bilgiyi paylaşmak için izin istemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu 2,5 yıllık süre zarfında yani genel merkezden uzak olduğu zamanlarda özellikle dış politika çalışmış, dış politika üzerine araştırmalar yapmış ve ilk veya ikinci MYK toplantısında da dış politikaya dair kapsamlı bir analiz yaptı MYK toplantısında. Hani normalde nasıl olur? 2,5 yıl aranın ardından genel başkanlığa döndü Kılıçdaroğlu. Parti içinde yaşanan bir kriz var. Buna dair daha detaylı ve kapsamlı değerlendirme yapması beklenirken Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor ve dış politika analizi yapıyor. Ve o toplantıda yine önceki yayınlarda aktarmıştık. Şunları söylüyor. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Evet. Türkiye'ye yeni bir alan açılıyor. Türkiye'ye önemli bir rol düşüyor. CHP kurucu parti olarak bu süreci domine eden parti olacaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'ye önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Türkiye bölgenin önemli gücü dedi. MYK toplantısında yaptığı değerlendirme. Yani önceliyor artık dış politikayı Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki süreçte veya günlerde yapacağı açıklamalarda da özellikle dış politika eksenli bir değerlendirme yapacağı, bundan sonraki CHP stratejisine dair, CHP'nin bundan sonraki yol haritasına dair özellikle dış politika konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belki de daha önce yapmadığı, belki de şaşırabileceğimiz açıklamalar gelmesi muhtemel. Bunu hatırlatmak için söz istemiş.
1: Bu çok önemli. Biz çünkü bu sorunun cevabını arıyoruz. Ne oldu Kemal Bey diye ama İlter de diyor ki bu geçen sürede Kemal Bey partiden uzak kaldığı sürede oturmuş dış politika çalışmış ve bir takım gerçekleri idrak etmiş. Bülent abi görmüş tabii adam yani. Bazen. Yav demiş ben siyasetin içindeyken farkında
3: özellikle
1: değilim.
3: Özellikle burada yaptığı grup toplantısında Özgür Özel'e yönelik yaptığı eleştirilerin altında da bu neden yatıyor. Yani bir dış politika analizi Özgür Özel'in tutumuna dair eleştirilerinin gerekçesi de bu. Yani artık farklı bir şekilde değerlendiriyor Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye dış politikasını ve buna göre dediğim gibi önümüzdeki süreçte çok şaşıracağımız belki de açıklamalar gelecektir.
4: O zaman
3: takip ediyor olacağız tabii.
1: Ya şu olabilir, kuş bakışı efekt diye bir şey var. Böyle bir tepeden baktın mı olaylara ya da olayın dışına

0: İstanbul'dan başka bir şey duymuyorduk. CHP dün Kemal Bey'in konuşmasıyla Ekrem İmamoğlu konusundan ayrılmıştır. Kendine gelmeye başlamıştır. Kemal Bey gerçekleri gördü. Buna bazıları diyor ki uyandı diyorlar. Geç uyandı ama zararın neresinden dönerse kârdır. Şimdi bu konuda da bir not da vermek istiyorum. Kemal Bey dış ilişkileri, ekonomiyi, başkanlıklarını kendisine bağladı. Namık Tan'ı getireceği söyleniyor. Yani tabii o zaman bu konuda karar onundur.
1: Pardon? Geçmiş olsun o zaman.
2: Duyamadım.
0: Namık Tan'ı.
2: Yani hem ayıldı, hem Türkiye'nin önemini anladı, hem Namık Tan'ı kendisine yardımcı yapacak.
0: O bakımdan Namık Tan'ı getiriyor. Türkiye karşı çıkmıyoruz ama Namık Tan'ı getirirken herhalde Kemal Bey'in düşünmesi lazım.
2: Siz bunu dün bir şey olarak paylaşıyorsunuz. Namık Tan uymuyor birbirine. Getirdi mi, getireceğini mi öğrendiniz?
0: Daha getirecek.
1: Özgür Özel ekibi mi önerdi?
2: Atamaları... Bir dakika, Namık Tan Atamaları... Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde de verin Namık'ı yanına dedikleri bir vatandaş, yani yerli falan değil. Ben daha geçtiğimiz gün Türkiye'de NATO zirvesi toplanacak. ABD Başkanı Türkiye'ye geliyor. Bu adam oturuyor. Niye gelmemesi gerektiğine dair Türkiye'nin tırnak içinde söylüyorum onun ifadeleriyle bu işi bir PR malzemesi haline getirdiğinden falan bahseden Tel Aviv'in büyükelçisi bu adam. Yani Özgür Özel, Kılıçdaroğlu bunları söyleyecek, onu mu alacak yanına?
0: Zaten bu büyükelçilerde problemleri var. Daha önce de biliyorsunuz İngiltere büyükelçisi vardı orada. Neler söylemişti. Bu da Amerikan büyükelçisi aynı zamanda. Ama... Yani bizim tabii haddimiz değil ama yani bir gazeteci olarak ve Ankara'da siyaseti uzun zamandır, yıllardır takip eden bir isim olarak Kemal Bey'in dünkü yaptığı konuşma ekonomiyle ilgili... Partiye Ekrem İmamoğlu partisinin suyu çıkarması ile ilgili
2: önemli bir olay. Sonuna kadar eleştireceğim. Bu benim haddim. Şimdi, benim ülkeme zarar verdiğini düşündüğüm birisi.
1: Melih.
2: Ülkemin büyükelçisi olma kapasitesi taşımadığını düşündüğüm bir adam. Yazıyorum, çiziyorum, yüzüne de söylüyorum.
1: Kesinlikle
2: bu benim haddim. Ben bunu niye söylemeyeyim ki? Bu CHP konusu değil.
1: Kesinlikle katılıyorum. Eğer bu olursa az önceki yaptığımız tüm değerlendirmeler, Kemal Bey'in dış politikada daha farklı bir tutum izleyeceğiz söylemimiz, yorumumuz boşa düşer. Namık'tan yine o...
2: Ama Bülent abi de kulis aldıysa yani o, vardır böyle bir gelişme.
1: Yani saygı duyarım Bülent abim. Tecrübeli bir gazetecidir. Tabii, ancak Kemal Bey'in Özgür Özel'le çok yakın birlikte hareket eden, hatta AK Parti içerisinde bazı küreselci kanala yakın, Atlantik tarafına yakın isimlerle yakın dirsek teması olan, daha doğrusu Abdullah Gül'le ve onun ekibiyle dirsek teması çok yoğun olanlarla birlikte olanların tezi hayata geçiyor demektir.
0: Tabii Hilmi bu çok mümkün, önemli bağlantıları da
1: mümkün,
0: biliyor.
1: Mümkün değil bu. Yani Kemal Bey eğer dış politikada Türkiye'nin önemini gerçekten kavramış ki bu söyledikleri ve benim yorumum kendi konuşmalar üzerinden çıkardığım İlter'in söylediklerini birleştirdiğimiz zaman Namık'tan belki ihraç edilecekler listesinde bile olabilir. Çünkü
3: kısaca hatırlatalım Namık Tan'ı. En önemli çıkışı biliyorsunuz Mavi Vatan masal demişti. O bir kere
1: masal olmadığını gördü, tüm dünya gördü. İkincisi, ama onlar göremediler.
3: Yaptığımız dış harekat ve operasyonları, varlıklarımızı Libya'da ve Somali'deki, işte Karabağ ya da Balkanlardaki varlıklarımızı bizim yasa dışı işgal gibi görebilecek zihniyete sahip, bizim Amerika Birleşik Devletleri karşısında Orta Doğu'da üstünlük elde etmemizi çok küçümseyen bir arkadaş. Dolayısıyla tamamen gayrimilli.
4: Melih söyledi zaten, İsrail'in Türkiye Büyükelçisi.
2: Ben o kadar uzatmaya
3: yok. Hatırlatalım. Neden böyle söylüyoruz? Hatırlatalım, bir şey söylüyorum.
0: Zaten bugünkü Cumhurbaşkanımız yapan... da cevap verdi ona. Doğu Akdeniz, Kıbrıs'la ilgili yani yapılan olayları anlatırken.
2: Hiç bölmek istemiyorum. Bülent abi sen de çok önemli bir şey söyledin. Kemal Hocam reklama gidelim, sonra konuşalım. Tamam. Ya da bir cümleyle siz Namık Tan'ı bir hatırlatın, öyle gideceğiz.
3: Yani Namık Tan bu vatan için risktir, tehdittir. O kadar.
4: Cumhuriyet slogan gibi oldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi için bile risktir yani.
3: Vatan içinde olduğu için onlar tabii. O yüzden kapsıyor onları. Evet,
2: bir reklam arası verelim, devam edelim.
5: Yurt İnşaat'ın sunumuyla devam edecek.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin

0: 1000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: A Milli Futbol Takımı beste yarışmasının kazananı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde Güzel Sanatlar Liseleri arasında A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı beste yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya 82 eser başvurusu alındı. Ardından jüri tarafından değerlendirmeler yapıldı. Sonucunda ise seçilen 5 eser halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda yarışmanın kazananı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan Bizim Çocuklar adlı eser oldu. Haydi haydi bizim çocuklar. Birinci seçilen Bizim Çocuklar adlı eser için profesyonel bir klip çalışması da yapıldı.
0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kariyer diplomatları ve üst düzey bürokratlar arasında rotasyon ve yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin dış temsilciliklerinde aktif diplomatik varlığını güçlendirmeyi amaçlayan atamaları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tebliğ etti. Atamalar kapsamında Tahran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Amman Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Muscat Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani ve Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz görevlendirildi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Ayşe Sözen Uslayar atandı. Dışişlerindeki kapsamlı atama kararıyla Doha, Lahey, Helsinki, Kiev, Seul, Nairobi, Manila ve birçok önemli diplomatik misyonda da görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Atamalar stratejik öneme sahip başkentlerdeki temsilini pekiştirmeyi ve mevcut büyükelçilerin tecrübelerini farklı coğrafyalara taşıyarak dış politika hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Gelenekselleşmiş kampımız var. Onu bu sene 25-26-27 Haziran'da Sakarya'da gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarını sürdürüyoruz.
1: AK Parti'nin geleneksel hale gelen istişare kampı bu yıl Sakarya'da yapılacak. Teşkilat 26-27-28 Haziran'da Sapanca'da bir araya gelecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası sözcü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundular. Son belde seçimlerinde net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın kesin zaferiyle sonuçlanan seçimlerin değerlendirilmesi yerel yönetimler başkanımız ve seçim işleri başkanımız tarafından gerçekleştiriliyor.
1: Çelik'e CHP'de yaşanan gelişmeler MYK'da ele alındı mı diye soruldu.
3: CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani hani sokakta geziyor yani. Bizim herhangi bir şekilde bir gündemimiz yok onunla ilgili. Bu CHP'nin kendi meselesi, AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil.
1: Ömer Çelik, CHP'nin mitinglerinde meydana gelen basına saldırı olaylarına ilişkinde değerlendirmede bulundu.
3: Çok üzgünüm. Özellikle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman hepsinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor. Orada bir CHP milletvekilinin bu saldırısı da söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz ve bunu kapsamlı bir şekilde alacağız. Tabii bu öncelikle ahlaki bir sorundur. CHP şiddetinden uzak bir hafta olsun hepiniz için.
1: Ömer Çelik, Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırladıklarını da duyurdu.
3: Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı Siz Hepiniz Biz Türkiye'yiz. Siz Hepiniz Biz Türkiye şarkısıyla biz de buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Uyku bir lüks değil. Uyku biyolojik bir ihtiyaç.
5: Hayat kalitemi artıran tek şey uyku diyebilirim.
6: Az uyuduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
7: Kötü hissediyorum.
6: Bana az uyku yeter diyenler dikkat, uzmanlar uyarıyor. Her gece 6 saatten az uyumak sadece göz morluklarına değil, hafıza sorunlarına hatta kansere bile neden olabiliyor.
1: Uyku kimi için hayatın vazgeçilmezi, kimi içinse hayatından kaybettiği bir zaman dilimi. Ancak yetersiz uyku sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
8: Benimki biraz daha az, 5-6 saat olabiliyor.
1: Çin'de uyku sağlığı açısından oldukça dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Çalışma 45 yaşından büyük kişiler üzerinde yapıldı. Uzun dönemli çalışmada 14.851 katılımcının verileri analiz edildi. Çalışmada geceleri 6 saatten daha az uyuyan kişilerin 6-8 saat uyuyanlara göre %41 daha yüksek kanser riskine sahip olduğu belirlendi.
9: Yani Allah korusun diyorum.
1: Türkiye'de ortalama uyku süresi 6 saat 45 dakika oldu. Katılımcıların %55,5'i 7 saatten az uyurken, Türkiye'nin en büyük metropolleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli ortalamanın altında kaldı.
4: Maalesef günümüzde gençler bile uykuyu gereksiz görüyor. Ne olacak, 3-4 saat uyusam bana yeter diye düşünüyor.
8: Stresten kaynaklıdır. Uyku eksikliği stresi sebep oluyor sonuç olarak. Yani ondan kaynaklı bir üniversite öğrencileri olduğumuz için tabii ki derslerimiz oluyor. Her gün tutarlı uyuyamıyoruz. Ben 7 saat uyuyorum desem bile 3 saate düştüğü günler bile oluyor sonucunda.
1: Peki kaliteli uyku için neler yapabiliriz?
4: Gece 11 ile 3 arasıdır. Neden gece 11 ile 3 arası önemli? Çünkü melatonin en çok bu saatlerde salınıyor. Yatak odasında televizyon olması da aynı şekilde önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü bu cihazlardan salınan mavi ışık melatonin hormonunu baskılıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Sen bu milleti birbirine düşürmeye geldin buraya. Burası bizim yurdumuz, burası bizim toprağımız.
1: CHP'deki yetki krizi meclise taştı. Son yaşanan olayların ardından partideki 9 kritik isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de salı günü grup toplantısı krizi yaşandı. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri birbirine girdi.
11: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
12: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Partideki krizin ardından Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.
13: MYK'mızın gündeminde yine her zaman olduğu gibi iki tane temel başlık vardı. Bunlardan biri Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeler. Diğeri de partimizin iç işleyişine ilişkin değerlendirmeler.
1: Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Alınan kararları açıkladı.
13: Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
1: Müslüm Sarı 9 kritik ismi işaret etti. Söz konusu isimlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini vurguladı.
13: Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

0: İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
1: 9 milletvekilinin disipline sevkine ilişkin karara ilk tepki CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.
2: Bu karar CHP tarihi bakımından da Türkiye siyasi tarihi bakımından da yüz karası utanılacak ve kabul edilemez.

0: Haber Radyo.
1: Sebep sonuç devam ediyor. CHP'yi konuşmaya biz de devam edeceğiz. Hangi maddeye dayanarak bu ihraçların yaşandığını biraz üzerinde durmak istiyorum. 9 isim CHP'den gönderildi, disipline sevk edildiler. Bunlar arasında grup başkan vekilleri var, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın. Parti meclis üyeleri var yine 9 kişinin arasında ve yarın da parti meclisi toplanacak. Şimdi bunun yasal dayanağı üzerine bir takım tartışmalar var. Kabul etmiyor Özgür Özel cephesi, hukuksuz bir takım girişimler var diyor. Zeynel Emre, Özgür Özel'in sözcüsü. Bülent abi öyle mi diyeceğiz şimdi? Özgür Özel'in sözcüsü, milletvekili, Manisa milletvekilinin de sözcüsü var artık yani. Tabii resmi sıfat olarak.
2: Şey paralel
1: genel başkan.
2: Paralel grubun sözcüsü.
3: O zaman Özgür Özel'e söyledikleri o diğer Kemal Bey'in taraftarlarının şeyi paralel şeyi o FETÖ'cü falan şeyleri biraz daha oturuyor herhalde. Sinemçeriniz sayılır ama yani.
1: Zeynel Emre'yi bir dinleyelim mi sesini, ne diyor?
4: Parti meclis üyelerinin, Yüksek İstiklal Kurulu başkan ve üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'nca karara bağlanır. Ne diyor? Parti meclisinin istemi üzerine. Bu eski tüzük. Burada da son tüzük var. Hangisini kabul ederlerse. Madde aynı şekilde duruyor. Çizik de burada. Hiçbir değişiklik yok. Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Şimdi 9 arkadaşımızı niye alelacele bu akşam disipline verdik diye açıklıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların 4'ü parti meclis üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası? Başka hiçbir amacı yok. Bakın sadece koltuk uğruna, makam uğruna belli sayıda insan gayri hukuki bir şekilde gelsin, partiye çöksün, bir şekilde parti yönetmeye çalışsın. Bu partinin sahibi üyeleridir, seçmenleridir. Onların seçtiği iradedir. Meclis başkanlığına yazı yazacağız. Tüzük ve ilgili kanun hükümleri gereğince grup başkan vekili arkadaşlarımızın görevde olduğunu grup olarak, yazı olarak göndereceğiz. Bir kargaşaya mal vermemek adına grup başkan vekillerimiz de görevinin başındadır.
1: Evet, Özgür Özel'in sözcüsü bunu söylüyor. Yani hukuksuz bir şekilde bu ihraçlar yaşandı diyor. Bir de şimdi
5: ama bir detay var, özür dilerim.
1: Buyur.
5: Şimdi biraz önce eski tüzük ve yeni tüzük dedi. Aslında hiçbir değişiklik yok dedi. Burada da bir hata yapıyor. Bilerek yapıyor. Bak üzeri sarıyla işaretlenmiş olan 5. madde 63. maddenin 5. bendi. İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkililerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Peki bu ne zaman geldi? 6 Eylül 2024 tarihindeki tüzük değişikliğiyle geldi. Yani Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yakın olan kişileri daha rahat, sorunsuz bir şekilde atabilmek için bu tüzük değişikliğini yapmıştı 2024'te. Yani, şimdi aynı değişiklikle kendisi...
3: Peki bu geçerli mi, geçersiz mi?
1: Geçersiz. Çok önemli Murat'ın dediği, yani bunu Özgür Özel getirdi bu
5: evet,
1: geçici
5: Özgür
1: maddeyi
5: Özel 2024'te
1: ve partideki
5: getirdi.
1: Rakiplerini ihraç etmek için. Acil durumlarda MYK il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk eder. Özgür Özel bir anlamda evet.

0: Kendi kazdığı kuyuya mı düşmüş işte, oluyor?
1: Melih, bunu iddia ediyorlar. Bu doğru. Yani şey bakımından 2024'te iptal oldu. Ya bunların yaptığı her şey yok. Aslında bugün Özgür Özel seçildim diyor. Seçilmedi de. Özgür Özel genel başkan olmadı da şu anda. Olmadı ki. Bitti.
0: Mutlaklıktan kararını verdi.
1: Yargıda kararını verdiği anda öyle bir seçilmişliği de kalmayacak onun. Hı hı. 64. maddede organlar
0: MYK
1: tedbirle sevk etti. Bitti disiplin kuruluna.
0: Evet.
1: Onlar neye güveniyordu? Parti meclisten çıksın bu. Parti meclisi işte mecliste yüksek disiplin kurulu olsun. Parti disiplin kurulu da gelsin. Orada kuvvetliyiz diye. Hiç tahmin etmiyorlardı bu kadar çabuk.
0: Evet.
1: Daha sonra yapacaklardı bunu.
0: Bunları konuşmaya devam edelim de. Şimdi bir de Müslüm Sarı ne söylüyor? Yani az önce dinledik Özgür Özel cephesinin sözlerini. Bu maddelerde hukuksuzluk var diyor ama Murat da diyor ki zaten bunları Özgür Özel döneminde getirmişlerdi bu maddeyi diye. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın sözcüsü Müslüm Sarı'yı dinleyelim.
2: Paralel etkinlik düzenlemeye çalışıyorlar ve partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez. Partinin bu mutlak buttan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Karar oy birliğiyle alınmıştır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Halim Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.
3: Sayın Özgür Özel'le alakalı bir değerlendirme yapıldı mı MYK'da bu konuyla alakalı? Teşekkür ederim.
2: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
0: Burada. Evet, Müslüm Sarı bu paralel ifadesini kendisi kullanıyor. Bu arada Mehmet Han seyircimiz diyor ki abi CHP'yi bırakın. Doğu Akdeniz'de başımızdaki İsrail, Fransa, Yunanistan, Hindistan ittifakına odaklanan insanlar bunları merak ediyor. Şer ittifakı yaklaşıyor diyor. Mehmet Bey konuşacağız o konuyu. Yani gündemimizde o da var. CHP'de Türkiye'nin gündemi diye girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da az önce attığı bir tweet var. Akdeniz'de özellikle Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz diyor. 45 dakika önce Cumhurbaşkanı'nın attığı tweet. Bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Açık söylüyorum, eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur diyor. Konuya da yine Netanyahu'nun bir takım ipa sapa gelmez açıklamaları vardı Cumhurbaşkanımız hakkında. Bu konuyu da konuşacağız ama önce şu CHP'deki netleşmeyi bir sağlayalım. Ne oluyor, ne bitiyor, yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu hukuki bir tartışma var mı Kemal Hocam sizce bu noktada? Yani ihraçlar konusunda.
4: Tüzükte şöyle 64. madde aslında disiplin suçlarını tarif etmiş. 4 tane suç var. Bir tanesi kesin çıkartma. Muhatap olan suç o şu anda. Geçici çıkartma var. Bir de kınama uyarma cezaları var. Uyarı cezaları var. Kesin çıkarma içerisinde aslında çok ilginç bir şey var. Bakın burada genel parti temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalar, eylemlere katkıda bulunma diyor. Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarına yana açık ya da gizli çalışmak diyor. Yani gizli bir ekip vardı biliyorsunuz Kılıçdaroğlu döneminde. Hı hı. O Zoom toplantılarını hatırlayınız. Arka planda bir çalışma söz konusu. Bir de geçici çıkarma. Sanki bakın orada Özgür Özel'le ilgili tasarrufu şu maddeye dayandırma imkanı var. Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak.
0: Bir daha söyler misiniz?
4: A maddesi ikinci bendin. Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak.
0: Çok ilginç. Böyle bir durum oluşmuş mu yazmışlar böyle bir durum.
4: Geçici.
5: Yani doğru tanımlamayı bulmak için.
4: Geçici çıkarma cezası gerektiren haldir bu. Uyarma, kınama daha hafif halleri gerektiriyor. Dolayısıyla sanki Özgür Özel'le ilgili geçici bir çıkarma bu maddeye dayandırılabilir. Kesin çıkarma konusundaki gizli toplantı yapmak, parti adaylarına karşı gizli bir takım destek takviye vesaire etmek gibi suç da var bunun içerisinde.
0: CHP'de böyle şeyler olur deyip bunları tüzeye yazmışlar, öyle mi algılıyorsunuz?
6: İşte, ya da daha önce CHP'de kendisinin genel başkan zanneden başkaları da vardı demek ki.
0: Gizli toplantılar yapmak bilmem. CHP hiziplerin partisidir zaten derler de. Hani
4: parti
0: demek
4: suçları
0: ki...
4: maddesi bu. Evet. Madde 68'de yazar. Daha yukarıda işte disiplin kurullarını tanımlar. İl disiplin kurulu, yüksek disiplin kurulu filan gibi disiplin kurulları vardır. Bu kurulların yetkilerini anlatır. Tedbir de 64'tür. Biraz önce söylediğim suçlar 68. madde. Hepsiyle ilgili teker teker maddesi var karşılığı olarak. Hangi maddeden bunu yaptılar? Tabii tam bilmiyoruz. Ama bundan sonraki paketlerle ilgili de maddeler hazırlığı yapılıyor. Hukukçular tarafından çok büyük ihtimalle Özgür Özel. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanları için de özel maddeler var. Onlar da kesin çıkarmayla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kararlar alınabilir. Bu paketler...
1: Ama parti meclisinde.
4: Parti meclisinde tabii. Doğru, parti meclisinde. Onun için burada tedbirle ilgili 5. maddenin 2024 döneminde Özgür Özel ve ekibi tarafından dahil edilmiş olması butlan konusundaki karara biraz çelişik durum arz ediyor. Yine de son yapılan...
7: Böyle 2014'te de ihraç...
4: Evet.
6: Süheyl Batu.
7: Yani aslında şöyle Süheyl Batu'nun milletvekiliydi 2014 yılında MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve partiden ihraç edildi. Şimdi Özgür Özel cephesi diyor ki parti meclisi kararı olmadan Büyükşehir Belediye Başkanı veya milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilemez. Daha doğrusu parti meclisi onaylamadan bu isimler, bu kişiler, milletvekilleri veya belediye başkanları Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilemez diyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de diyor ki az önce aktardığımız madde 63'e 5 ivedilikle bölümü ne diyor orada? İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üye yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir diyor. Şimdi buna karşılık da Özgür Özel cephesi tabii ki buna itiraz ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise 2014 yılındaki Süheyl Batum kararını hatırlatıyor. Süheyl Batum da milletvekiliydi. MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yani parti meclisinden onay alınmadan böyle bir disiplin süreci işledi ve daha sonra Süheyl Batum mahkemeye başvurdu. 4 veya 5 ay sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Yani bunu hatırlatıyor. 2014 yılındaki bu kararla benzer şekilde bir karar şu
0: peki,
7: anda
0: İlter,
7: o hali hazırda ortada.
0: Yarın şimdi PM toplanacak ve PM'de de Kemal Bey'in etkisi var. Ne olacak? PM'den de alırlar bu kararı.
4: Ama orada diyor ki tedbir kararıyla ilgili parti disiplin kuruluna sevk eden organ tarafından tedbir kararı alınabilir diyor. MYK bu ya kararı verdi.
0: Dolayısıyla MYK... Hayır yani şuna mı güveniyor? Özgür Özel taraftarları PM almalı bu kararı diyorlar ya.
4: Alırlar.
0: PM'den bu kararın çıkmayacağını düşünüyorlar ki bunu mu söylüyorlar? Ben anlamadım.
1: İlk anda öyleydi. Bugünkü stratejik kararı aldıktan sonra değişti her şey. Yani o kararla değişti. Aslında
7: bu bir strateji aslında Melih Altun.
0: Çok yani daha önce
1: 4 tane üye gitti
7: belki
1: orada.
7: Belki bu isimler yeniden mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebilir ama nihayetinde şöyle bir gerçek var ki şu an itibariyle bu isimler MYK tarafından tedbirli ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildikleri için üyelikleri askıya alınmış durumda. Yani şu anda Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın şu anda Grup Başkan Vekili değiller. Burada alınan karar nedeniyle 4 ay sonra 5 ay sonra belki yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebilirler ama şu anda belki dönebilirler. Ancak şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı. O isimleri en azından şu anda şu süreçte partiden bir şekilde uzaklaştırmak istiyor. O hamleyi şu anda yapmış durumda.
0: O zaman yarından itibaren mesela salı günü önümüzdeki salı ne olacak bilmiyoruz muamma.
1: Şimdi onunla ilgili
0: yani
1: iki tane bilgi
0: kalkacak verelim. Ali Mahir Başarır bu toplantıda yer alamayacak anladığımız tabii kadarıyla. Çünkü CHP üyesi değil. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan gibi isimler yani böyle kemik yok, Özgür Özel değil İmamoğlu'cular. Salı günkü grupta yer alamayacaklar bir. Şimdi üye olmadıkları için genel merkeze de sokulmazlar istenilirse.
1: Partiye gelemezler.
0: Yani bu isimlerin kapıdan hepsi şu an fiilen.
7: Bir kararı olduğu için şu anda partinin hiçbir toplantısına katılamazlar. Tüzüğe göre. Tedbir olduğu sürece şu anda parti üyelikleri askıya alınmış durumda. O nedenle partinin hiçbir toplantısına tüzüğe göre katılamıyorlar.
1: Şimdi buna çok bir ek yapayım ben. Çok yani çok önemli de bu tartışılıyor birçok yerde. Şimdi iki tane grup başkan vekili düştü. Yani bunlar kim? Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır. İki tane boşaldı. Murat Emir'i göndermedi. Murat Emir'i göndermedi. Şimdi Murat Emir. Şimdi Kemal Bey'in elinde daha geniş bir liste var. Bu liste sadece bu olaylarla ilgili değil. Yargılanma, mahkeme, rüşvet, yolsuzluk olaylarıyla ilgili bağlantılarıyla da diğer

0: Geri kalan 5 isim önemli. Yani bunlarla ilgili mahkemeler de devam ediyor. Yani onlar sadece Kemal Bey'in aldığı bu kararla değil, diğer isimler. Doğrudan doğru yarın başka mahkemelerde de yargılama usulleri var. Ankara'da 2 tane mahkeme var. Bir tanesi Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili parlamenterler savcılığında bir bekleyen bir olay var. Bir de 1 Temmuz'da doğrudan doğruya İstanbul Belediye Başkanı ve İzmir Belediye Başkanı da içinde oldu. 12 kişiyle ilgili bir mahkeme var. 26. Asliye Ceza. Yani bu olaylarda bunlar da buradan teklenecek. Şimdi Kemal Bey ne yapacak? 2 tane grup başkan vekili düştü. Şimdi bu hafta içinde büyük ihtimalle İlter de onu söyleyecektir. Milletvekilleriyle yarın grup parti meclisini yaptığı zaman görüşmeleri olacak. Ayrıca da görüşecek. Bu arada Numan Bey'e bir yazı yazdı Kemal Bey. Dedi ki orada grup başkanı odası diye değiştirildi. O odayı bana tahsis edin dedi. Kaldırın oradan. Onunla ilgili Numan Bey'in kurtuluşta bir yazı bekliyor. Yani ben Özgür Özel'i görevden aldım. İşte şu iki boşalan yere şu ismi verdim. Murat Emir de devam etmeyebilir. 3 tane isim verir. Oraya grup başkanı. Grup başkanı olarak da şu anda Ankara'da Faik Öztrak ismi geçiyor. Faik Bey.
1: Sözcü olmayacak mı o?
0: Tabii Faik Bey grup başkanı yapmayı planlıyor. Onun için parti meclisinde MYK'ya almadığı belirtildi. Dün de Tekirdağ milletvekili olarak uzun zamandır konuşmayan Faik Öztrak çok şiddetli bombaladı Özgür Özel ve arkadaşları.
1: Evet, dünün haberiydi bu.
0: Yani o bakımdan Faik Bey de şimdi devreye girdi. Şimdi Faik Bey'in devreye girmesiyle beraber bu hafta içinde isimler, yeni isimler olacak. Yeni isimler de olunca gelecek hafta Kemal Bey iki başlılığı kaldırıyor. Grup toplantısını kendisi yapacak. Belki birkaç gün sonra, evet, parti meclisinden sonra.
1: Bunun ne kadar olur, mümkün olduğunu konuşalım biraz. Sanırım
0: bu problem kalkacak.
1: Bunun ne kadar mümkün olduğunu konuşalım. Şöyle bir şey.
2: Bir de Cuma günü MYK toplantısı var. Bir MYK toplantısı daha yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Yani yarın parti meclisi toplantısı var. Ardından bir MYK toplantısı daha yapılacak. Yeni grup başkan vekillerinin kim olabileceğiyle ilgili konu o MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları tarafından değerlendirilecek. Ve bu MYK toplantısında belki başka isimlerle ilgili de yine ihraç kararı çıkabilir. Bunu da söyleyelim.
1: Çok önemli.
2: Şu anda 9 isimle ilgili bir ihraç kararı, ihraç talebi daha doğrusu çıktı MYK'dan. Cuma günü yapılacak olan toplantıda başka isimlerle ilgili de bu yönde bir karar çıkabilir. Bu ihtimali de yine değerlendirmekte fayda var.
3: Yani yarın parti meclisi var, Cuma günü MYK var. Burada bazı ihraçlar, ek ihraçlar olabilir diyorsun. Salı günü de Bülent Erandaş bir tablo çiziyor. Ali Mahir Başarır yok, grup başkanları yok. Nasıl bir şey olacağını anlamaya çalışıyorum. Bugün Ali Mahir Başarır diyordu ki, dün partide yaptığınız grup toplantısında, korsan grup toplantısı diyor bu arada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplantıya, 18 milletvekili mi vardı İlter? 18 milletvekiliyle grup kuramazsınız partide diyor. Acaba bu sayı salı günü artar mı? Yine aynı şekilde 18 kişi mi gider? Ne diyorsun?
2: Yani şu anda net bir rakam vermek çok kolay değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında 20-25 civarında milletvekili var ama bugünden yarına her şey değişebiliyor açıkçası Ankara'da. Temaslar oluyor. Hani şu anda biz yayın yaparken bile şu anda Ankara kulislerinde başka başka yerlerde görüşmeler, değerlendirmeler, toplantılar yapılıyordur. Bunlar eminim. Şimdi haftaya salı gününe kadar çok başka bir tabloda ortaya çıkabilir açıkçası. Hani tam anlamıyla şu kadar kişi gelebilir veya gelmeyebilir demek bence şu anda çok kolay değil. Ama bir şekilde 15-20 milletvekilinin daha, şu andaki 20-25 milletvekilinin dışında 15-20 milletvekilinin daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutabileceği de konuşuluyor genel merkezde. Bu olasılıkta bahsediliyor Melih Altınok.
3: İlmi Daşdemir'e soralım. İlmi Hocam, artar mı bu sayı? Şu an muhtemelen Kemal Bey'in en yoğun mesaisi bu bence. Yani bir görüşüyor insanlar, milletvekilleri. Bu sayı sence nasıl olur?
4: Yani ilk oluşan rüzgar işte Kemal Bey'in işte kayyım algısı üzerinden partiye geri getirildiği ve benzeri gibi bir süreçti. Öbür tarafın rüzgarı ya da etkisi kamuoyunda özellikle sol medyada fazla abartıldığı için onun yanında saf tutmuşlardı milletvekillerinin çoğu. Ancak bazılarının, bazı il başkanları

0: da dahil buna. Oraya biraz mesafe koyarak Kemal Bey'e yakın noktada durduklarını, bazılarının ki ben o tarafsız kalan bazı isimlerin Kemal Bey'e yakın olduklarını da biliyorum. Mesela Ali Öztunç falan gibi isimler var. Onlar biraz daha tarafsız durmayı tercih ettiler. Ama nihayetinde Ali Öztunç, Oğuz Kağan Salıcı biraz kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Ancak Kemal Bey'in ona da belli ölçüde bir veto ettiğine dair bir takım bilgiler var. Neden? Çünkü çok ortadan konuşuyor.
1: Evet.
0: Ancak kritik anlarda Özgür Özel ve ekibinin partiyi ele geçirmesine, efendim oradaki hukuksuz uygulamalarına karşı herhangi bir ses etmemiş olması Oğuz Kağan Salıcı'ya karşı Kemal Bey'i birazcık daha mesafeli durmaya itiyor. Netice itibariyle oradaki sayı biraz azalıp Kemal Bey'e doğru yakınlaşan isimler olacak. Cuma günkü MYK'da da yeni ihraçlar kuvvette muhtemel olacak. Adnan Beker, Cemal Engin Yurt, Mahmut Tanal.
1: Belediye başkanları gelebilir mi? Çünkü diyor ki Özgür Özel cephesi, belediye başkanlarını da ihraç edemezsiniz. Herhalde ona dair bir
0: şimdi duyum belediye başkanlarından Ahmet Akın zaten net olarak Kemal Bey'in yanında durmuştu. Diğer taraftan Kemal Bey'i ziyaret eden belediye başkanları vardı. Ümit Uysal, Antalya Konyaaltı'ydı yanılmıyorsam belediye başkanı, ki bu rüşvet ilişkisinden dolayı Antalya'daki onun aday yapılacakken yapılmayıp Muhittin Böceğin aday yapıldığına dair bir takım bilgiler var. Ümit Uysal da hemen gelip Kemal Bey ile görüşen isimlerden birisi oldu. Kartal Belediye Başkanı ve buna benzer bazı belediye başkanları Kemal Bey ile birlikte hareket ediyorlar. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlarından en çok öne çıkan isim Ahmet Akın. Diğer taraftan işte Mansur Yavaş'ın işte Özgür Özel ile birlikte hareket etmesi birçok kesim tarafından eleştirildi.
1: Öyle değil mi? Mansur Bey kararını verdi. Net
0: verdi gibi duruyor. Ancak orada da şöyle bir durum var. İşte İyi Parti, Zafer Partisi ve benzeri gibi kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partiler var. Onlar da Mansur Bey'i işte bir milliyetçi, ülkücü aday gösterelim diye bir çabaların olduğu uzun zamandan beri var. Ki 2014'ten beri Mansur Bey Cumhurbaşkanı adaylığı hayali kuruyor. Ancak kendisini de siyaseten ön plana çıkaramadığı için de kenarda duruyor. Siyasette %90 cesaret, siyaset %90 cesaret işidir. %10'da diğer faktörler devreye girer. %90'lık cesaret bugüne kadar Türk siyasal hayatında en net olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini göstermiştir. Neden? 15 Temmuz olmuştur. Net bir şekilde uçağa binip Marmaris'ten İstanbul'a gelmiştir. Milleti meydanlara davet etmiştir. E-Muhtıra'da ve Gezi olaylarında net bir tavır ortaya koymuştur. Daha önce Türk siyasal hayatında böyle bir cesaret örneği gösteren ikinci bir lider yok. Daha tecrübeli burada abilerimiz var. Hepimiz de iyi kötü Türk siyasal hayatını biliyoruz. Böyle bir durumda söz konusu. Ancak tüm bunlar olurken işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de daha önceki dönemlerde de çokça Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan İlhan Kesici faktörü var. Belki İlhan Kesici Kemal Bey'e de biraz yakın bir isim.
1: Aman Allah aşkına ya. biz şimdi İlhan Bey çok iyi bir insandır tabii ki de her dönem ne zaman konuşsa
0: ama öyle de olsa
1: ya.
0: Öyle de olsa şunu düşün. O da milliyetçi ülkücü gelenekten gelen bir isim.
1: Ama CHP'de ben anlamadım ki bu işleri yani.
2: ANAP'taydı.
1: Şu an CHP'de.
2: Şu anda CHP'de.
1: Mansur Bey'den bahsediyorsun. Hem ülkücülerin adayı olabilecek potansiyele sahip, hem Ankara'da.
0: Ama orada oluyor. Ben başka bir şeye burada işaret etmek istiyorum. Tüm bunlarla ilgili mesela 128 milyar meselesi vardı. O zaman İlhan Kesici çıktı ki çıktı net olarak
1: böyle bir saçmalık şey olmaz dedi.
0: Ha, olmaz dedi bir yerden.
1: 128 milyarı gitmez devletin dedi. Tabii. Matematik bilen çocuklar bunu anlar dedi. Tabii ki hakkaniyetli şeyleri var.
0: Ve dış politikayla ilgili duruşu Mansur Bey mesela Cumhurbaşkanı adayı olsa Kudüs'le ilgili işte Doğu Akdeniz'le ilgili Güney Kafkasya'yla ilgili kalkınma yoluyla ilgili, orta koridorla ilgili

0: ne diyebilecek? Bunların ismini bile duymamış olabilir yani.
1: Evet.
2: Mansur Bey, yani ben adayları konuşmak bence için de demiyorum ama konu bir... Buyur abi.
3: Kendisi belediye başkanlığının ihracı ile ilgili bir ek yapabilir miyim?
2: Lütfen İlter.
3: Tanju Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin partisinden ihracı gündemde şu anda. Malum irtikap suçundan yani tutuklanmıştı. Şu anda cezaevinde ve aynı zamanda hakkında cinsel saldırı iddiasıyla da bugün yeni bir soruşturma başlatıldı. Ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde rahatsızlık yaratmış durumda. Önümüzdeki günlerde Tanju Özcan'la ilgili bir ihraç kararı çıkabilir. Bunu da aktarmış olalım. Tanju Özcan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıldızı bir türlü barışmadım malum. En son burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Koltuk fırlatmıştı ve nihayetinde o dönem partiden ihraç edilmişti. Daha sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla birlikte yeniden bağışlandı, partiye döndü. Ve şimdi yeniden ihracı gündemde. Bugünkü özellikle başlatılan soruşturma, cinsel saldırı iddiasıyla başlatılan soruşturma genel merkezde büyük bir rahatsızlığa sebep oldu. O nedenle Tanju Özcan'ın önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı sürpriz olmayacak.
2: Şimdi kafamız karışıyor bizim. Tanju Özcan Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilmedi mi?
4: İşte bir kovuyor gitmiyor yani.
2: Ama şöyle
3: ihraç edildi, daha sonra Özgür Özel döneminde tamam, geri geldi.
2: Tamam İlter'cim, onu biliyorum
0: bir de,
2: ama.
0: Bir de bıraksalar o da
2: onu
0: bir
2: onu biliyorum ama Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edildi. Şimdi mutlak buttan kararıyla Kılıçdaroğlu dönemine dönmedik mi biz? Zaten ihraç edilmiş bir adamı nasıl ihraç edecekler? Öyle değil mi? O kararların hepsi Özgür Özel döneminde alınan kararlar yok hükmünde değil mi?
1: Hep yok hükmünde.
2: Tamam, o zaman Tanju Özcan
4: zaten ihraç edilmiş.
1: Şimdi iki tane önemli not vereceğim.
2: İlter, buna varsa bir cevabın bizi aydınlat.
4: Zaten cezaevinde değil mi şu anda?
3: Şimdi tam nerede? Tarihe bakmam lazım. Bu çünkü bu konu gündeme geldi. Hani bildiğim şeyi anlatıyorum. Hani yorum yapmıyorum. Hani tabii. Buradaki durumu aktarıyorum.
2: Şaka yapıyorum.
3: İhracı gündemde, bunu hani tarihine bir bakmak lazım tekrar.
2: Aslında şaka
3: ama
2: da
3: bu
2: değil.
3: Bu konu gündeme geldi. İhracı yönünde...
2: Evet, durum bu yani. O kadar garip bir durum oluştuğu için kafamızın karışması çok doğal. Biz burada her akşam çıkıyoruz, mutlak butlan Bülent abi diyoruz da. Ben bugün yine birisiyle konuştum. Vatandaş birisi anlamıyorum dedi. Nedir dedi yani, butlan diyorsunuz sürekli.
1: Yok hükmünde.
2: İnsanlar bizim gibi bu konuya fokus olmuş durumda değiller. Çok da haklılar bence. Hayatlarında çok daha önemli mevzuları, konuları var ama yani bir açmakta gerekiyor konuyu. Kafalar çok karıştı.
4: Yani şöyle bir cümleyle söyleyeyim. Evet. Yani sahte bir nüfus cüzdanıyla gidip evlilik yaparsanız, o da ortaya çıkarsa evlilik bozulur. Bu kadar açık bir şey. Sahte karlılıkla gittiler, kurultay kazandılar. Mahkeme dedi ki sizin nikahınız sahteymiş dedi. Bozdum dedi bu nikah. O kadar yani.
2: Doğru.
1: Şimdi Özgür Özel'in şu anda büyük ihtimalle çok daha büyük bir sıkıntısı var şu dakikalarda. Bütün bunlar da sıkıntısı. Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer'le Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir. Bu Anıl Demir aynı zamanda Özgür Özel'in Manisa'da şoförlüğünü yapıyor. Şu anda gözaltına alındı.
2: Evet.
1: Olay da Özgür Özel'e, bu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Manisa'ya vefat eden belediye başkanına götürdüğü para ile ilgili soruşturma yeni bir aşamaya geldi. Bunlarla ilgili, bu konuyla ilgili bu gözaltılar şu anda Özgür Özel'in...
4: Özgür Özel'e doğru yaklaşıyor yani artık.
1: Evet, çok, Özgür Özel'e çok dikkat edeceğiz. Burada, çünkü başka bir şey ekleyeceğim.
5: Buyurun hocam.
1: Anlatayım çünkü bir iki şey çok önemli. Şimdi ikincisi Mansur Yavaş'la ilgili bir bilgi vereyim. Herkes Mansur Yavaş'ın tabii o gün bu bir işte Kemal Bey yazdığı olayla ilgili. Onun arka planını da çok değerli bir kardeşimiz anlattı. Mansur Yavaş Bülent Kuşoğlu'nu arıyor. Bülent Kuşoğlu'nu arıyor, diyor ki bu arbede çıktı. Bu iş çok büyüyecek. Bu arada da özellikle CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la ilgili oldu. Bütün organizasyonu mecliste yapmışlar. 4400 böyle üye oraya, içeriye. Biz demişler grup toplantısına gelecek. Bu arada o gece bazı milletvekilleri Özgür Özel'in mecliste yatmışlar.
2: Evet.
1: Ve sabah da meclis açılır açılmaz kendi arabalarıyla arabalarında misafir sokmuşlar. O bahçede bir kalabalık var. O gün çok Allah korumuş Türkiye'yi. Çünkü aynı dakikada MHP'nin grup başkan grubu vardı. Devlet Bey'in grubu vardı. Evet. Mecliste MHP'liler Türkiye'nin çeşitli yerinden gelmiş. MHP'liler de aynı bahçedeydi. Allah korusun. Kapının önünde bir yığıma var. Yine bu organizasyonda.
2: Hocam ne olacak ya? Özgür Özel tuttu Devlet Bahçeli'nin elini, tuttu bırakmadı. Devlet Bahçeli bir gün önce çıktı Özgür Özel'e neler söyledi. Özgür Özel de gitti koçların o gecesinde. Devlet Bey'in elini tuttu. Bahçede karşılaşsalar ne olacak? Ben hiç vatandaş, bir şey olacağını düşünmüyorum yani.
1: Vatandaşlarla ilgili. Yani vatandaşlarla ilgili.
2: Onlar şimdi, CHP'liler birbirine.
1: Şimdi o nedenle Mansur Yavaş'ı bir şu anda herkes Özgür Bey'le beraber diye değerlendiriliyor. Özgür Bey yarın
2: olmayabilir diyorsunuz ama yani.
1: Tabii şimdi, tabii. Mansur Yavaş, Özgür'le beraber olmaz.
2: Mansur Bey'de kalmak için
1: ben bu gece
2: ama
1: yine bir not vereyim.
2: Daha hızlı konuşalım.
1: Tabii bu notu da Mansur Yavaş'la. Mansur Yavaş, Özgür Özel'le ilgili o bayramlaşmaya gidip Anıtkabir'e gitme meselesinde evet, çok rahatsız olduğunu, mecbur olduğunu, üzüntülü olduğunu ifade ediyor yakın dostlarına. İkincisi de doğrudan doğruya bir parti kurdukları zaman Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu partisine gitmeyecek Mansur Yavaş. Başka? Neden gitmez? Ekrem İmamoğlu'nun hakim olduğu bir partiye, hatta eş başkanı olabileceği bir partiye gitmez. Mansur Yavaş gitmez. Mansur Yavaş şu anda denge politikası gidiyor.
2: Hilmi Bey'in dediği yere mi gider?
1: Gayet tabii. Doğrudan doğruya Mansur Yavaş'ın yeri belli. Kemal Bey'le burada idare eder. Ondan sonra Hilmi'nin söylediği mekanizmanın içine girer.
2: Evet.
1: Yani Mansur Yavaş'ın durumunu herkes Özgür Bey'in yanında Özgür Bey'le Manisa'ya gitti falan bunlara bakmamak lazım. Onun ajandası farklı. Tamam. Çok şu anda dengeli götürmeye çalışıyor.
0: Tamam. O denge
1: ve zaten Kemal Bey'le de çok yakın görüşmeler olmuş.
0: Birazcık da ben katkı vereyim. Sayın Kuşoğlu Mansur Bey'le de arası iyi olan, Kemal Bey'in de ilk baştan beri ki bürokratik hayatında da
2: çok
0: birlikte olduğu bir isim.
2: Mansur Yavaş yeni partiye gitmeyecek değil.
1: Yeni partiye gitmez. Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in Eylül ayında Ağustos'ta kuracakları partiye geçmez Mansur Yavaş.
2: Anladım. Doğru yani.
1: Yani
2: anladım.
1: Neden? Ben o gün göreceğiz neden? Pardon. Orada Ekrem İmamoğlu'nun partide hakim olduğu bir yerde Mansur Yavaş olmayacak. Anladım. Şu anda onu böyle değerlendirelim. Yapılan değerlendirmeler var. Özgür Özel'in bir numaralı adamı. Bak oraya gidiyor buraya. Bunu özellikle Saraçhane medyası bombalıyor. Anladım. İşte Mansur bizle gibi. Mansur
2: Bey yani gitmeyecek diyorsun. Ben yanlış anladım mı diye dedim. Şey de söyleyeyim. Bir şey olmasın evet diye o yüzden bir kere
0: bir
2: daha
0: şey söyleyeyim. Mansur Bey her yerde ama hiçbir yerde. Yani bu denge politikaları, bu efendim orayı idare edeyim, burayı idare edeyim.
4: Siz
0: politikaları
4: siyasetin %90'ı cesaret içinde
0: tabii,
4: diye.
0: Tabii olmaz bu iş yani.
2: Her yerde
0: olmaz.
2: Olan da hiçbir
0: ben
2: yerdedir. Evet.
0: Kendisiyle daha önce çalıştım.
1: biliyorum.
0: Evet. Yani beni tehdit de etti sağ olsun ama bize işlemez o işler. Sonuç itibariyle Mansur Bey'in orayı idare edeyim, CHP Özgür Bey'in ekibine de şirin görüneyim, efendim CHP'de de kalayım ama CHP'de kalırken diğer partilerin de ortak adayı olayım, yok böyle bir şey. Böyle bir kırılmanın olduğu dönemde biz taraf seçmek durumunda kalacak. Oradaki onun hesapları, efendim matematikleri, evet, hatta biraz daha ileri yorum ama net bir yorum yapayım. O öyle kasaba kurnazlığı, kasaba siyasetçiliği falan tutmaz. Net duracaksın. Yani hani net olacağını mı ya da buna benzer
2: evet, Mansur Bey'in dediğin gibi özelliği öyle, değil mi? Böyle bir tabii orta yoldan konuşmak. Peki şimdi mesela Tanju Özcan'ın ihracı söz konusu olursa hukuken nasıl bir durum oluşuyor? Yani CHP'li belediye başkanı alındığında yerine yeni bir CHP'li mi geliyor parti tarafından alınsa mesela?
1: Şu anda yerine seçildi zaten. Tanju Özcan'ın yerine.
2: Şimdi böyle bir karar olsa CHP'den tekrar ihraç etseler.
1: Belediye meclis üyelerine bakar.
4: Partiden ihraç etmek belediye başkanlığını partiden ihraç etmek belediye başkanlığını düşürmez ki.
2: Hayır yani yerine başka bir CHP'liyi koyacaklar.
4: Hayır koyamazlar. Belediye başkanı belediye başkanı partiden bağımsız olarak seçilen bir kişi.
2: Böyle bir şeyi göze alır mı CHP'de? Bizim niye belediye başkanımızı kaybediyor?
0: Belki hayır bu arınma sürecinde Kemal Bey bu tür hesapları da bir kenara bırakacak anladığım kadarıyla. Ha,
2: olabilir yani. Belediye meclisine seçerse seçsinler öyle mi? Göze alır.
4: Şimdi kişinin partiden bağımsız olarak belediye başkanı sıfatıyla seçildiği için partiden ayrılmış olması onun belediye başkanlığı
2: ama
4: makamına
2: CHP'nin
4: bir şey.
2: O belediye başkanını kaybetmesi anlamına gelir.
4: Evet.
0: O anlamada gelir.
4: Anlama gelir.
0: Tabii.
5: Ama şimdi o süreci İçişleri Bakanlığı yürütüyor biliyorsunuz. belediye başkanlıklarının görevden alım yetkisi İçişleri Bakanlığı'na ait.
0: O ayrı bir konu.
2: Demek istiyorum ki bir parti
5: zaten alındı ama şu anda.
0: Hayır, o belediye meclisinden bir seçim Tanju Bey yok zaten şu an.
5: Yok, oradan zaten parti meclisi seçecek. Ama terör falansa kayyum at.
0: Tabii.
5: Yani o süreç ayrı bir süreç.
0: Tabii. Mesela İstanbul'a kayyum atanmaması büyük bir eksiklikti.
4: Yani kişi partiden istifa da edebilir. İhraç değil istifa. Öyle belediye, Şanlıurfa Belediye Başkanı yeniden refahtan seçildi. İki ay sonra istifa etti. Şu anda belediye başkanı.
0: Tabii, bağımsız.
4: Ya şimdi, parti şeyin üstelik şimdi belediye meclis üyelerinde önemli bir kısmı da yine kendi istifa ettiği partinin olmasına rağmen belediye başkanlığını sürdürüyor. Çünkü belediye başkanlığı makamı değişebilecek, belediye meclis üyeleri bir daha seçim yapabilecek bir durumları yok yani.
5: Tabii.
4: Onun başına bir iş gelmesi
5: bazı
4: lazım.
5: Bazı haller hariç tabii.
0: Bak Melih, özür dilerim. Konu şu ekranda görünen mesele aslında en çok üzerinde tartışmamız gereken mesele. Yani siyasetin gideceği yol, yeni partileri, işte İstiklal Partisi, Ekim Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Dikim Partisi de ben önermiştim ama onu hiç kimse söylemiyor. Ekim Partisi,
1: tane,
0: Ekrem İmamoğlu, Dikim de Dilek İmamoğlu Partisi. Yani o işlere kalınca Dilek İmamoğlu'ndan da bir siyasi figür çıkarma çabaları
4: Dikim
0: vardı.
4: Dikim Partisi'nin açılımı o mu?
0: Ekim'den şey Ekrem İmamoğlu, Dikim'den Dilek İmamoğlu çıkar yani şeyde. Evet. Ancak bu partilerin ideolojisi ne olacak? İstiklale baktığınız zaman bu işte milli bir kimlik. Ekim Partisi belki biraz Ekim devrimine atıf yapıp solcular orada kendilerini bulabilirler. Türkiye İttifakı Partisi biraz daha kuşatıcı bir merkez algısı oluşturuyor. Ancak öncelikle bu partinin ideolojisinin işte sosyal demokrat mı olacak, marjinal sol mu olacak? Öyle ya, mutlak butan kararı çıktığı gün ve partiyi bastıkları gün, o zaman ya da işgal ettikleri gün onun üzerinde marjinal sol partinin orada bayrakları vardı. Onlar da kendilerini bulacakları bir şey arayacaklar.
2: Allah şeyde bir ideolojik bir tartışma mı var ya? Hiç yani bence tamam de, bir anlam yüklemeye çalışıyoruz da burada bir ne bu adamların bir ideolojisi var. Duydunuz mu siz? Ben duymadım bugüne kadar. Ne Özgür Özel'in var, ne Ekrem İmamoğlu'nun bir ideolojisi var. Bir gün Che Guevara anması yapıyor, bir gün Fatih'in türbesine gidiyor, tekme atıyor yerlere. Bir gün işte Arapça bir şeyler okumaya çalışıyor falan.
0: Hayır, o onun karaktersizliğini gösteriyor.
2: Anladım da üstad, hiç kusura bakmasınlar. CHP'li seyirciler de, seçmenler de kusura bakmasınlar. CHP'de zerre kadar ideolojik bir tartışma falan filan yok. Sıkıştıklarında birbirlerine hakaret etmek için Atatürk'ün adını alıyorlar. Tek gördüğüm ideolojik şey budur. Dün gördüm onu meclis önünde. Yani CHP'liler CHP'lilere nasıl küfürler ediyorlardı. Hiçbir ortada falan
0: şey. O iki kadının yani tartışması
2: ideolojik, var. Evet, ideolojik bir tartışma falan var mı burada? Ben hepimiz siyasetle uğraştık gençliğimizde de. Şimdi siyaset yazıyoruz. Böyle bir durum yok ortada. Yani bir tane adam lümpen geliyor televizyon kameraları açıkken el işareti yapıyor. Koskocaman adam. Muhtemelen torunu falan vardır. 60 yaşında bir adam gördün değil mi?
4: Gördüm. O kadar bir tane terbiyesizlik, kadın, o kadar azgınlık yani.
2: Bir kadın, başka bir kadını, CHP'li kadını
4: 20 yaşındaki bir kız.
2: Yani inanılmaz. Nasıl hakaretler ediyor hanımefendiye?
4: Diyor ki ben, sen benim kızın yaşındasın diyor üstelik. Devam ediyor. Kendini, kendi kendine gaza getiriyor. En son hakaretler, küfürler de etmeye başlıyor.
2: Hiç ortada arada, ideolojik arada, bir şey yok. Yeni partiler yok içinde.
4: Cumhuriyet Partisi demiştin ya. Ben evet. Cumhuriyet Partisi diye bir parti gerçekten varmış, şaşırdım yani. Osman Karakuş diye bir beyefendi tarafından 2023'te kurulmuş bir tekstil firmasında pazarlama müdürüymüş. Aslında çok güzel olabilir yani Cumhuriyet Partisi. Geçen CHP alternatif çok güzel bir parti olabilir.
2: Yanlış anlamışlar. Halbuki dedim ki fiyat performans ürünü bir parti. Hı-hı. Yani
4: tabii,
2: arka bagajı yok, alın yerinize. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet Partisi. Hı-hı. Parti klimalıdır da, o özellikleri yazmıyordu ama.
4: Tam Cumhuriyet'in 100. yılında kurulmuş, 100 yaşında falan, böyle bir şey olabilir yani.
2: Bence pekala olabilir.
5: Benim merak ettiğim bir konu var ya.
2: Bu, abi bu konudan konu çıkacağız. Kısa yok, bir ek lütfen. Çünkü
1: bu
2: başka çünkü konulara geçiyorum. Size uydum.
1: Tabii burada son pozisyon da vermiş oluyoruz yeni partiyle ilgili. Önemli isimlerden bir tanesi Büyük Yürüyüş Partisi. Türkiye İttifak Partisi ile görüşme yapıldı. İsmini vermiyorlar Türkiye İttifak Partisi şu anda. Genç Parti ile görüşme yaptılar Cem Uzan'la. Cem Uzan da Genç Parti Genel Başkanı aramış. Onlarla temas edin diye. Şu anda iki tane yedek parti. Bir yedek partiyi aldıkları söyleniyor. Hmm. İsimlerini
2: çok
1: vermiyorlar.
2: Çok yakışır Cem Uzan'ın partisi.
1: Ama yalnız iki yedek parti. Bir kurma partisi. Hı hı. Onu da zamanla ilgili işte değerlendiriyorlar. Ama ağırlığı seçime girecek bir parti. Onu hemen böyle bu yıl içinde olan kuru, olan kongre yaparak o partiye geçmek istiyorlar ve o partide de henüz ceza almadığı için Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun eş başkanı olacakları, Ekrem Bey yasaklı evet. hale gelirse de Özgür Bey'in devam edeceği şeklinde son bilgidir bunlar. Yani son dün akşamki gelişmeler bunlar. Bunları da aziz milletimize takdim etmiş olalım. Özgür

0: Özel'i bir dinleyelim. Bugün Özgür Özel isyan etti. Ömrüm boyunca bir kez kötü söz söylemedim, söyletmedim diyor. Hazır mı? Sesi bir dinleyelim.
1: Ömrüm boyunca bir kez kötü söz söylemedim, söyletmedim. Ona söz söyleyenler için şu meclis genel kurulunda neler geldi başıma neler. Darp edildim, kürsülerin altında kaldım. Neler yaşadı bu grup neler? Yine de asla ve asla partinin geçmişine saygımdan ağzımı açmıyorum, susuyorum. Ama gerçekten bu yaşatılanlar, bu partiye yaşatılanlar benim kendi meselemin ötesinde genel başkan olarak partime yaşatılanları gördükçe gerçekten ne diyeceğimi şaşırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız.
0: Evet, ben çok direndim diyor Özgür Özel'de bu süreç içerisinde. Şey yapmadım diyor, gayet sorumlu
2: davrandım. Gerçekten hiç küfürlü konuştuğuna şahit olmadık Özgür Özel'in. Çok temiz bir üslubu var kendisinin.
0: Şu az önce bahsettiğim meclis önündeki kavganın videosu var mı arkadaşlar? Onu da bir izleyelim mi?
3: Genel merkezin önünde hırsız, özgür diye bağırıyorlardı.
4: Hain, hain. Olmaz bak biz.
5: Hain, hain.
4: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
5: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
4: partinin
5: birlikte.
4: Partinin masalarında. Hain
5: benim
4: olamaz.
5: Benim dedemin mal varlığı bu
4: partiye
5: gömüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
5: Hain.
4: Diyemezsin onu.
5: Hain.
4: Diyemezsin.
5: Hain. Hain.
4: Yapmaz işte.
5: Hayır, tamam.
4: Hayır.
5: Hayır. Hayır.
6: Tamam.
5: Hayır.
6: Tamam. Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
5: Hep hain. Hep kalleş.
6: Tamam.
5: Mutlaka seni.
6: Tamam yapmayın.
5: Ne aldın sen? Ne aldın?
2: Korkunç yani.
0: Bu mu ideolojik tartışma hocam yani?
2: Ya insan bundan korkar ya. Bu gerçekten korkunç bir tip yani. Bu yani herkes için, bütün toplum için çok tehlikeli bir varlık yani. Yani şunu şu kadın Cumhuriyet Halk Partisi ile yani yıllardır hizmet ettim diyen kişiye bunu söylüyor. Ya Allah muhafaza AK Partili, MHP'li falan sokakta görse ne yapar ya? Korkunç bir yaratık ya. Gerçekten inanılır gibi
3: çok,
2: değil.
3: Çok tehlikeli.
7: Araya girmeseler muhtemelen.
2: Evet, kadın dövecek ya.
3: Yani büyüyecekti. Meclisin bahçesinde olsaydı bu rezaletti. Evet. Bir karar eki olarak kalacak.
0: Çok ağır da büyük tabii yani.
3: Meclis başkanı.
0: Her yani desteklediğinizin orada gittiğini düşünün. Sürekli o istediğiniz, desteklediğiniz insanları bir süre sonra hain diyeceksiniz. Bilmem ne diyeceksiniz. O da ağır bir yük. Ve herkese aptal diyeceksin Murat, biliyorsun.
2: Evet.
0: Yani kendi görüşlerini kabul etmeyen insanlara aptal diye hakaret eden bir kitleden bahsediyoruz. Sonra da o sinir bir şekilde dışarı vuruyor demek ki yani. Aslında kendisine kızgındı bence bu bağıran hanımefendi.
2: Evet
0: yani,
2: evet, o öfke kendisiyle alakalı bir öfke. O orada bir öfke boşalması yaşıyor. Aslında kendisinin yaşadığı bütün şeylere karşı öfke. Onu da yansıtıyor işte. Kendisine aynaya çıkıyor. Aslında aynaya bağırıyor yani.
0: Bence de.
2: O açıdan korkunç dedim yani. Psikolojik bir rahatsızlık
7: aslında
2: bu.
7: Aslında hocam
2: bu patolojik biraz bir şey ve bu çok ciddi bir şekilde Özgür Özel taraftarlarını sirayet etmiş durumda. Yani hakikaten böyle korkunç bir şey. Ama şunu söylemeniz lazım. Özgür Özel'in o gün kitleye baktığımızda Özgür Özel'in kitlesine öfke ve nefret hakimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kitlesinde ise orada da bir şey vardı. Bir adalet arayışı vardı. Ve attıkları sloganlardan da bu vardı yani. Yani hep bunu gördük. Orada bir Özgür Özel'e yönelik atılan sloganlar içerisinde de benzer ifadeler vardı yani.
3: Zaten Özgür Özel'in arkadaşları ilk gazetecilere saldırıyı İlter'e yaptı. Evet. Orada başladılar. Devam ediyorlar. Yani dışarıda da o olaylar devam ediyor.
2: Gözümüz önünde AKTV'ydi sanırım
3: muhabiri. O meclisin muhabirine bahçesindeki gazetecilere yani
2: darbe etmeye kalktılar, var. İteklediler. Sonra el hareketi yaptılar.
0: Evet. Kemal Hocam nasıl çıkacak?
8: Yani bu bir ötekileştirme aslında. Yani şey, ayrımcılık, nefret suçu. Kadın şu anda nefret suçu işliyor. Çünkü gidin Fransa'ya, Cezayirli, Fransız vatandaşı bile olsa bir Fransız ancak o Cezayirli'ye böyle bağırır. İkisi de aynı vatandaş. Sorumlulukları var, ödevleri var. Bu ayrışmayı kim yaptı?

0: risk taşıyor şu anda bu toplum için. Hem kendi üye olduğu parti için hem de diğerleri için. Çünkü birini siz öteki olarak gördüğünüz andan itibaren düşmanlaştırırsınız. Her fırsatta saldırırsınız, her fırsatta küfredersiniz. Her fırsatta bakın ne diyor? Dedemin mal varlığını gömdük diyor partiye. Annemle küçücük çocukken elimde bayraklarla sokaklara çık. Bu kadar fanatizm doğal değil. Siyasi partide yer almak çok doğal.
1: Bir de hemen karşıdakini şey diye suçladık hocam. Ne aldınız diyor. Yani, bu işin mi? Öyle bir şeyle döndüğünü düşünüyor
0: kendi
1: ki muhtemelen.
0: Kendi gibi biliyor çünkü meseleyi.
1: O ama yüzden, delirtildi bu insanlar üstad.
0: İşte sokak bu halde. Bunu da bu çağrı yapan da Özgür Özel. Mesela başka bir konu daha var. Konudan konuya atlamıyorum ama. Şimdi bütçe diye bir kavram var şeyde. Tüzük'te 8. bölümde. Bütçeyi genel yönetim kurulu hazırlıyor. Hı-hı. Parti meclisi onaylıktan sonra yürürlüğe giriyor. Şimdi bütçeyi kim harcıyor burada? Harcamalar bölümünde saymanların onayı gerekiyor.
1: Mali bir de o konular var.
0: Mali işlerden sorup işte az önce söyledim ya Bülent Kuşoğlu idari bir mali işlerden evet. Sorup gelmek yardımcısı.
2: Özgür Karabatlı evet.
0: Kim harcıyor? Ama kim harcıyor şu anda bu bütçeyi? Bu
1: bir 20... de o konu var. Para büyük konusu ama milleti niye nasıl delirtiyor? Bugün sanatçıların açıklaması vardı mesela. Kemal Bey bizim artık şarkılarımızı çalmasın diyorlar. Kimler var o listede?
3: Zülfü Livaneli var.
1: Zülfü Livaneli var.
3: Suavi var.
1: Var. Kimler var liste? Var. Elimizde Sabah. Hemen bakalım.
2: Özgür Özel'e geldi şarkı çaldı. Yani
1: Zülfü Livaneli. Edip Akbayram öldü zaten.
4: Edip Akbayram'ın ailesi onun mezardaki şeyine binaen bir açıklama
1: yapmış. Varisleri diyor ki çalmayın.
4: Yani. Hı-hı.
1: Selda Bağcan, Onur Akın. Onur Bey izliyor musunuz şimdi hatırlıyor musunuz? Kemal Bey bir şarkı yaptınız sizinle karşılaştık kurultayda. Bana Kemal Bey'i övdünüz. Dediniz ki ya iyi insandır şeydir falan. Onur Akın da çekmiş şarkısını. Ali Atay ben ilk defa görüyorum efendim. Suavi.
4: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Sabahat Akkiraz'ı biliyorum.
4: Çok ortak özelliği var biliyor musun? Çok temel bir ortak özellikleri var. Hepsi istisnasız mezhepçi. Zülfü Livaneli Deniz Baykal'a tipik bir sünni demişti. Sabahat Akkiraz da şu Suriye meselesinde sabahtan akşama kadar mezhepçilik yaptı. Selda Bağcan artık bir şey söylemiyorum. Suavi de benzer bir şekilde. Hepsinin ortak bir özelliği var. Ve bu kişiler kendilerini ya şu anda düşmanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri kişi kim? Kemal Kılıçdaroğlu Alevi ve Kürt olduğunu açık ayan beyan söylemiş olan Türkiye siyasetindeki nadir şahsiyetlerden birisi. Bu kişilerin aslında Alevilikle alakalı bir kaygılarının olmadığının en tipik işareti bugün yaptıkları şeydir.
0: Başka bir şey daha söyleyelim. Medya AŞ var biliyorsunuz İBB'de.
1: Hı hı, evet.
0: Oraya gidip o Medya AŞ'de konserler değil mi düzenli? Medya AŞ bir de bir şey Kültür AŞ pardon. Kültür AŞ. Medya AŞ'de onun içerisinde
4: Medya AŞ'nin başındaki kadın da bugün yalan attı.
0: Evet tabii, değil mi? Tabii. Yani, şimdi yani, oraya ne kadarı gitti? Kimler orada sözleşme imzaladı? Konserler verildi, kitaplar, imza günleri tertip edildi. Ne kadar paralar aktarıldı? Ben ona bakarım burada. Yoksa senin şarkını çalsan ne olur, çalmasan ne olur? Değerli sanatçılar tabii ki. Çocukluğumuz evet, bunları dinlemek de
1: çocuk gibi çıkıp bunu söylediğinde
0: ya ne gereksiz bir hareket.
1: Siz dediniz Kemal Bey, Kemal. İlter çok teşekkür ederiz. Verdiğim bilgiler için varsa Bekin
4: Kemal Bey kendisini bulamaz mı?
5: Estağfurullah yani. Rica ederim Melih Altınok.
1: Görüşmek üzere İlter. Kolay gelsin.
5: İyi akşamlar. Herkese saygılar. Sağ olun.
1: Saygı bizden. Ne dedin
4: Murat? Kemal Bey müzik bulamaz mı? Allah aşkına bunlara mı kaldı yani?
1: Yani bu hal dediğim ya. Gibi çok komik. Yani hem bir şarkı yapacak.
4: Aynı anda yapacak? Hepsi peş peşe takır takır hepsi aynı anda böyle ortak böyle bizim marşlarımızı, bizim şarkılarımızı kullanan. Ya Zülfü Livaneli senin şarkını kullansalar ne olur, kullanmasan ne olur? Sen Deniz Baykal'a tipik sünni demiş bir adamsın yani. Senin kadar mezhepçi, bu ülkeyi bölücü, bu kadar ayrıştırıcı bir dil kullanan, Türkiye'de kendisine sanatçı diyen tek kişi herhalde sensin. Senin şarkını şu ana kadar kullanmaları hataydı zaten. Bu ülkeyi böyle mezheplere, kimliklere, Kürt'e, Türk'lüğe bölen kafa sizin kafanız. Yani ne sanatçısı? Hepsi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Birisi gitti belediye başkanı adayı oldu. Öteki zaten CHP milletvekili. Yani sizin sanatçılığınız böyle özgür, bağımsız, tarafsız bir şey değil ki. Siz zaten taraftınız yani. Tabii. Hep taraftınız. Ama hep bize karşı bir taraftınız. Bu halka karşı taraftınız. Kürde düşmanlık yapıyorsun, Sünni'ye düşmanlık yapıyorsun. Kafana göre habire birine düşmanlık ediyorsun. Şimdi de Kemal Bey'e düşmanlık ediyorlar. Tabii. Etsinler.
3: Buradaki aslına bakarsanız benim
1: reklam geldi. Hilmi hızlı.
3: Gözlemlediğim şöyle bir şey var. Geçen hafta da anlatmaya çalıştım. Mesela Ecevit'e karşı Yeni Türkiye Partisi de biraz daha küresel bir odakla sevk ediliyordu. Bugün bu harekette biraz daha küreselci odaklarla sevk edilen bir hareket gibi.

0: gibi duruyor.
1: Öbür tarafı. Bence tabii. Küreselciler ciddiye alıyor mudur bu
2: ekibi? Yok ya.
0: Fena oldular. Bunlar kendilerini öyle konumlandırıyorlar.
1: Sadece çok üzücü buluyorum ben de bunu. Tabii. Çok çocukça da buluyorum. Yani bir şarkı yap sonra bak, benim şarkımı okuma.
0: Mesele ne biliyor musun Ali Babacan? Bir, onlar da bize aferin derler falan demişti ya. Hı. Bunlar da bir aferin peşindeler. Birileri gelse kafalarını okşasa iyi yaptınız aferin dese bunlar mutlu olacaklar.
2: Evet.
0: Ama bunların emperyalist olması şart.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi, küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
5: Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle uyarıda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını.
4: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. İhtirasları, cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
5: İsrail'in saldırılarının artık Türkiye'yi tehdit eder bir boyuta ulaştığına dikkat çekti. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyiz dedi.
4: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
5: Uluslararası toplumun suskunluk yeminini de eleştirdi. İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir diyerek uyardı.
4: İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı, koca bir kenti, ticareti, binlerce aileyi, sağlık altyapısını yok etti. Özellikle yakıt ve tıbbi malzemenin sistematik olarak kısıtlanması, Gazze'deki hastanelerin kapılarına kilit vurulması

0: neden oluyor. 2 milyon Filistinli temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyor. Gazze'deki sağlık tesisleri artık en temel işlevlerini dahi yerine getiremiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze genelindeki sağlık hizmetlerinin %50'sinin tamamen durduğunu açıkladı. Elektrik jeneratörlerinin çalışması için gereken yakıtın içeri alınmaması, hayati önem taşıyan bölümleri doğrudan vurdu. Üstelik bu durumdan en çok hastanelerdeki çocuklar ve yeni doğan bebekler etkilendi.
1: Gazze'deki hastanelerde durum çok kötü. El-Aksa Şehitleri Hastanesi de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin neredeyse yarısı durma noktasına gelmiş durumda. Jeneratör yokluğu yüzünden hastaların hayatı ciddi risk altında. Cerrahi bölümü gibi hayati yerler bile ameliyatları durdurmak zorunda kaldı.
0: Tüm bu zulme rağmen Netanyahu hükümeti soykırımın boyutunu her geçen gün büyütüyor.
1: İşgalci güç olarak İsrail'in Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu var. Bu sadece gıda, su ve barınma değil, sağlık hizmetlerini de kapsıyor. Hastanelerin çalışması için elektriğe ihtiyaç var. Bu yüzden hastanelere jeneratör, ayrıca bunları çalıştıracak yakıt ve yağın mutlaka sağlanması gerekiyor.
0: Gazze'deki sağlık sektörü gibi ticarette durma noktasına geldi. Hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli balıkçılar, Akdeniz'e her açıldıklarında ölüm ya da gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor. İsrail ordusunun denizden uyguladığı katı abluka ve amansız saldırılar, Gazze halkının en temel besin ve geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığı tamamen bitme noktasına getirdi.
1: Denize açıldığımızda ya bir savaş gemisiyle ya da askeri bir devriye botuyla karşılaşıyoruz. Her yön bizim için ya ölüm ya da yaralanma ya da gözaltı demek.
0: Gazze'li balıkçılar artık denize açılmaktan korkuyor. Çünkü İsrail ordusu tarafından ya öldürüleceklerini ya da kaçırılıp hapishanelerde işkenceye maruz kalacaklarını biliyorlar.
1: Her gün balık tutmak için limandan çıkıp sadece 100 metre ilerlediğimizde bile kaderimiz ya İsrail ordusu tarafından öldürülmek, yaralanmak ya da gözaltına alınmak oluyor. Denizde çalışmanın gerçek yüzü bu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hadsiz sözlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemeyeceğini vurguladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürdek, Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu ifade etti.
0: Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanlığın ortak vicdanına mahkum olmuş Benjamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Erdoğan'ı hadsizce hedef almasını tarihin en büyük tutarsızlıklarından biri olarak nitelendirdi.
0: Gazze'de ve Batı Şeria'da 10 yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.
3: İsrail Başbakanı'na bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
4: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur.
5: Cumhurbaşkanımız!
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da

0: CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahne olduğu görüntüleri bu sözlerle eleştirdi. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
0: Çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diyerek uyarıda bulundu.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz.
1: Türkiye'nin er ya da geç hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşmasına yönelik temennisini yineledi.
0: Vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez.

0: Haber Radyo.
1: Sebep Sonuç devam ediyor. İlk iki bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk. Bu bölümde de bölgemizi konuşacağız. Trump'ın son açıklamasını görüyorsunuz. İran'a sert şekilde saldıracağız diyor ABD Başkanı. Murat her gün bir şey söylüyor Trump ama.
2: Ama bu savaşın böyle bu şekilde devam edeceği öyle kanaatindeyim zaten. Yani İran'a istediği zaman hani mesela İsrail ne zaman isterse Lübnan'a saldırıyor, hiçbir şekilde bir şey olmuyor ya. Hmm. O noktaya getirdi Trump İran savaşını. Canı istediği vakit girecek, saldıracak. Yani ve dünyada da hiçbir şekilde tepki olmayacak. Savaş böyle uzun vadeli bir savaşa dönüşmüş olacak.
1: Ne kazanacak ABD bu işten?
2: Ya istediğim zaman senin kontrol bende, Orta Doğu'daki kontrol bende ve İran'ın artık hiçbir şekilde hareket edemeyecek noktaya getireceğim diyor. O açıdan da istediği zaman gidip vurabileceği bir İran şeyi yaptık. Gerçekten de öyle oldu yani. Şu anda herhangi bir gerekçe göstermeden de vursa insanlar, toplumlar, devletler niye İran'ı vuruyorsun falan demeyecekler.
1: Demiyor. Artık senin dediğin günübirlik savaşlar dönemi gibi evet, değil mi biraz? 7 Haziran Pazar günü İran-İsrail hattında 16 saat süren yoğun füze çatışmaları vardı. Birbirlerine misilleme yaptılar, gönderdiler. ABD'nin talebiyle şartlı ateşkes sağlandı. Dün de Trump Hürmüz üzerinde İran'ın ABD Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Ardından CENTCOM işte İran'ın Hürmüz'deki savunma sistemlerine saldırdı. Trump bugünse İran'a yeniden saldırı olabilir dedi. Sert şekilde saldıracağını söylüyor şimdi. Hemen arkadaşlarımıza da soralım. Savaşın iki cephesi aslında tabii ki bir cephesinde Tel Aviv var itekliyor ama ABD ve İran arasında seyreden bir gerginlik var. İrfan Sapmaz Washington DC'de. İrfan merhabalar.
3: Merhabalar Melih. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Teşekkürler. Ekber iyi akşamlar. Ekber de Ekber Karabağ'da
3: i̇yi
1: Tahran'da. İrfan seninle başlayalım hocam. Trump'ın bu açıklamalarına ne diyorsun? Bugün bir de çok konuşulan yine toplantısı vardı Trump'ın. Trump ne yapmaya çalışıyor İrfan?
3: Şimdi öncelikle Donald Trump'ın İran'ı vuracağız açıklamasından sonra dakikalar önce Savaş Bakanı Pete Hegseth Guantanamo'dan Florida'daki Tampa

0: merkezine geldi. Hı. Aynı zamanda CENTCOM merkezi, orası bildiğimiz gibi CENTCOM komutanı David Cooper da oradaydı. Tabii şu soru aklına geliyor insanın. Acaba bugün çok gerçekten Donald Trump'ın dediği gibi şiddetli bir saldırı mı olacak? Biz de Savaş Bakanı karargâhtan, yani CENTCOM'un Florida'daki Tampa merkezinden mi bunu yönetecek? O aklına geliyor insanın. Ama bu arada tabii ki Donald Trump'ın oldukça sinirli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bugün Donald Trump, İsrail'li bir gazeteci, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'le ilgili yaptığı bir açıklamayı sordu. Donald Trump da bunu hiç duymadım. Erdoğan benim en iyi dostumdur dedi. Eğer öyle bir durum olsaydı onu arardım ve her şeyin yolunda gitmesini sağlardım diye düşünüyorum dedi. Anlaşmaya çok yaklaştık diyor. Bu arada daha sonra da İran meselesine geçildi. Anlaşmaya çok yaklaştık ama İran oyalamaya devam ediyor. Onlara saldıracağız. Çok sert saldıracağız. Bombalamalara yeniden başlayacağız. Dün hatırlayacaksınız. Dünkü saldırılar Washington DC saatiyle 16.30, yani Türkiye saatiyle 12.30, gece yarısı 12.30 sularında başlamıştı. Onun için şu anda gözüm biraz da saatlerde için açıkçası. Bir gece yarısı mı başlayacak bu? Nereyi vuracağımızı söylemeyeceğim diyor. Köprüleri, elektrik santrallerini yok edip etmeyeceğimizi söylemeyeceğim. Ya anlaşma ya da yok olacak. Ya onlarla bir çözüm bulacağız ya da onları yok edeceğiz. Tek yapmaları gereken kağıdı imzalamak. Nükleer silaha sahip olamazlar diyor. İşte bugün yaklaşık 30 dakika kadar önce Turist Social hesabından da yeni bir açıklama yapıldı. Artık tamamıyla Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu, milyonlarca varil petrolün Amerika'nın kontrolünde oradan dünyaya dağıldığı mesajını verdi. İşte diyor ki geçen gece ışıkları kapalı hareketleri 22 gemiyi etkisiz hale getirdik. Radarları zaten yoktu çünkü onları tamamıyla yok ettik diyor. Bu yöndeki sert açıklamaları var. O açıdan da şimdi gözler tabii Donald Trump'tan CENTCOM'a daha önceden belki de verilmiş olabilir herhangi bir saatte, şu saatte başlatın ya da CENTCOM başlattıktan sonra Donald Trump'a haber verecekler. Çünkü Savaş Bakanı Pete Hegseth şu an itibariyle Tampa merkezinde, yani CENTCOM merkezinde.
1: Peki Kemal Hocam, hakikaten Hürmüz'ün boğazı ABD'de mi? Kontrolü ABD'de mi?
2: Dış ablukada o var, şu anda Amerikalılar var. Orada yaklaşık 25 parça gemiyle tutuyorlar şu anda orayı. Ama içerideki ablukayı da İran sağlıyor. Yani İran'ın dışa çıkışını Amerikalılar kontrol ediyor. Hı hı. Aynı zamanda Körfez'deki enerji çıkışlarını da İran kontrol ediyor. Yani dışa İran'ı çıkartmıyorlar. İran'da içerideki Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin ürünlerini dışarı çıkartmıyor. Çift abluka var.
1: Kontrol deyince benim aklıma gelen ama girişi çıkışı kontrol etmektir. Yani çıkışı kontrol ediyorum.
2: Yani şöyle, İran'a giren tüm gemiler hakikaten kontrol ediliyor. Yani tabii, durduruluyor. Tabii. Dışarıdan gelenler. Dışarı çıkan İran gemileri durduruluyor. Hatta bazıları ateş altına alınıyor. Bazıları ablukadan sıyrılabiliyor. Teklifte olsa.
1: Ama İran'ın hakikaten istemedikleri de çıkamıyor dışarıya.
2: Tabii İran kesin abluka. En baştaki içerideki ablukayı onlar sağlıyorlar. Tabii bu abluka meselesi aslında sinir harbine dönüşmüş durumda. Evet. Yani orada birçok ülkeye ait tesis var. Birçok ülkeye giden petrol var. Doğalgaz var. Bazı ülkeler alternatif bulmuşlar. Suudi Arabistan Kızılderil üzerinden aktarıyor. İran, Türkmenistan üzerinden yarım kalan bir boru hattı var. Oradan aktarmaya çalışacak yakın gelecekte belki de. Ama burada tek alternatifsiz olan Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. En çok da Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü onlar da bir hat buldular aslında. Abu Dhabi bölgesinden diyerek Fecere Limanı'na doğru bir hat var.
1: Hürmüz'ün dışına doğru.
2: Hürmüz'ün dışına doğru. Ama ablukayı İran onun altına doğru genişletti. O limandan çıkan gemileri de tutuyor şu anda. Ya yani bayağı şu anda tam sıkışmış durumda o bölgede. Neticede Hürmüz Savaşı diye adlandırdığımız savaş abluka savaşı şeklinde devam ediyor. Kuşatma şeklinde devam ediyor. Ama asıl iş tabii Tahran'la Tel Aviv arasında geçiyor. Amerika'da değil. Tel Aviv ile Tahran arasında geçen bir savaş.
1: Kriz orada gidiyor. Ekber'e hemen soralım. Ekber, ABD'den böyle bir açıklama geldi. Trump an meselesi, sert vuracağız diyor. İran bunu nasıl karşılıyor? Bir hazırlık var mı dikkat çeken, olağanüstü diğer günlerden farklı olarak?
3: Teşekkür ederim Melis. Sanat değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, İran zaten hazırdı. Zaten savaşın içindedir. Yani hazırlığa gerek yok. Zaten savaşın ortasında bir ülkedir. Daha dün bu saatlerde takribi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarını konuşuyorduk. 4 saat sürdü. Ardından da İran'ın saldırılarından bahsettik. Gece saat 2 civarında İran'ın saldırıları başladı. Kuveyt'e, işte Bahreyn'e ve Ürdün'ü vurdu ki Ürdün'ü vurması oldukça da manidar bulundu. Çünkü savaş sırasında da çok az vurulmuştu Ürdün İran tarafından. İşte İran ne diyor? Mesut Pezeşkan diyor bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü göstermiyor. Bu onların çaresizliğini gösteriyor.

0: önünde bir ifade söz konusu oldu. İran devrim muhafızlarının sözcüsü Ebru Fezli Şikarçı, işte Donald Trump'ın işte ağzına bugüne kadar defalarca tokat indirdik. Böyle bir şey yaparlarsa bu sefer daha da sert bir şekilde tokatlarız onu yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Şimdi Donald Trump'ın bu ifadelerinde birkaç meseleye dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Birincisi, bu tehditler yeni değil. Bugüne kadar defalarca Donald Trump bu yönde İran'ın altyapısını vuracağına yönelik tehditler dile getirdi. Ve her seferinde de bir sebepten dolayı, bir sefer dedi Pakistan benden istedi, bir sefer dedi bölge ülkeler istedi, bir sefer müzakereler iyi gidiyor falan filan derken bunu yapmadı. Bu sefer de bunu yapacak mı, yapmayacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak öyle görünüyor ki dün gece olduğu gibi yine bölgesel olacak. Yani Hürmüz ve etrafı olacak. Yani o 40 günlük savaşta olduğu gibi, az önce çok değerli hocamın bir iyi tespiti söz konusuydu. Yani Lübnan benzeri bir durum istiyor. İstedikleri zaman vurdu, istedikleri zaman tamamlasın. Yani bu ateşkes sürecinde de bunu bu şekilde şey yaptılar. Hatta Mesut Pezeşkian, az önce sen değerli konuğumuza bir soru sordun. Eline ne geçecek dedin, evet. İşte Donald Trump'ı. Mesut Pezeşkian esasında bunun cevabını da vermiş oldu. Diyor ülkemiz ne savaşta ne barışta ortamında olamaz. Yani bu ortam İran'a zarar veriyor. Yani sen savaşta da değilsin öyle kapsamlı bir şekilde o 40 günlük gibi, barışta da değilsin. Havada bir şey dedir.
1: Bu belirsizlik yani, bize zarar veriyor diyor, öyle mi
0: evet,
1: İran?
0: Evet, belirsizlik. Evet. İşte bu haklı belirsizlik da bize zarar veriyor. Biz bundan kurtulmamız lazım. Tam da Amerika bunu İran'a karşı uygulamak istiyor. Kapsamlı saldırmak istemiyor. İşte gelecek 3 saat işte o bölgede Hürmüz etrafında bir yerlere vuracak. Daha sonra senin koma çıkarmayacak, bitti. Dikkat edelim, dün de bitti demişti ancak bugün tekrardan başlıyorlar. Diğer taraftan Donald Trump'ın açıklamalarında bir çelişki var. Yani benim en azından izlenimim o şekildeydi. Nedir? İşte ne diyor? Diyor bu deniz ablukası için işte çelik duvar diyor. Diyor kimse burayı geçemiyor, şey yapamıyor. Diğer taraftan da İran'ı süreci, bu müzakere sürecini oyalamakla suçluyor. Esasında bu tezat oluşturmaktadır. Yani madem sen o kadar o duvarın sağlamdır, o kadar bu ablukan iyi işliyorsa, normalde İran bunu oyalamaması lazım. İran sürekli bir şekilde senden talep etmesi lazım ki gel bunu bir an önce işte aşalım, bu sorunu çözelim. Bu da onu gösteriyor ki İran bu şekilde bu deniz ablukasını da geçebiliyor. Tabii %100 geçemiyor. Az önce Kemal hocam söyledi. Ben zaten geçtiğimiz haftalarda o bölgedeydim. Hürmüz Boğazı'ndaydım. Yani ciddi anlamda gemilerin faaliyetine bakıyordum. Hepsi demir atmışlar, duruyorlardı. Limanlar nerede baksa çalışamaz bir vaziyetteydi. Tabii İran alternatifleri var da ancak o alternatifler hiçbiri işte bu bölge gibi değildir. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Esasında Kemal hocam da az önce söyledi. Ben bunu somut örnek de vereyim. Umman açıklarında dün Amerika Birleşik Devletleri İran petrolünü taşıyan bir gemiye yönelik saldırısı söz konusu oldu. Mürettebattan bazıları da Hint asıllıydı. Hatta 3 mürettebat da hala bulunamadı. Kayıptır. Hindistan yönetimi de az önce işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesindeki temsilcisini çağırdı. Tepki olarak işte ABD'nin bu faaliyetine kınadı, bu saldırısını. İşte Umman'la birlikte o bölgede kayıp denizcilere aranıyor. Ve ilginç olan şu, CENTCOM'un açıklamasında 2 gece peş peşe bunu yapıyor. Yani hem dün bunu yaptı, İran petrol tankerini vurdu. Ondan bir gün önce de yine İran petrol tankerini savaş uçaklarıyla hedef almış oldu ki toplamda bugüne kadar ateşkes sürecinde vurulan gemi sayısı 8'e yükselmiş oldu ki ABD 134 geminin de bu ablukayı delmesine izin vermediğini belirtiyor.
1: Evet, şimdi nereyi vurabilir?
2: Şimdi Melih bu arada şöyle bir haberler geçmeye başladı. Trump'ın tehditlerinin ortasında. Şimdi transponderini kapatan en az bir ABD Hava Kuvvetleri B-52 Orta Doğu'ya doğru giden stratejik bombardıman uçağı var gibi haberler geçiyor. Kemal Hocam ne demek istiyor?
1: B-52'ler mi öyle mi?
2: Transponderler. B-52'ler transponderlerini kapatan diyor.
3: B-52'ler stratejik ağır bombardıman uçağı. O Diego Garcia biliyorsun adasından kalkıyor. B-52'ler. B-2'ler de olabilir.
1: O B-2'ler Natanz'ı vuran büyük bombaları taşıyanlar. Bunlar B-52 diyor.
3: Aynı aslında kapsamda. 2'lerde, 52'lerde ağır bombardıman. Yani 30 ton falan taşıyor bunlar. Ve 10-15 tonluk bombalar atıyorlar gittikleri yerlerde. Ve nükleer bomba taşıyor bunlar biliyorsunuz. O yüzden uzun mesafe uçuş yapabiliyorlar. Etrafında da eskort F-35, F-22'ler, F-16'lar olmak zorunda. Bunlar kafile haline kalkıyor. F-35'lerin işte yani savaş uçaklarının eskortluğunda büyük mesafe kat edip çok ciddi

0: stratejik noktaları bombalayabiliyorlar. Mesela attıkları bombalar genellikle nüfuz edici bombalar. O Forda'daki o 90 metre toprağın altındaki santrifüjleri falan onlar bombalamıştı biliyorsunuz. İlk 12 günlük savaşta Haziran'daki. Şimdi onlar eğer havadaysa bir yere gidiyorlar ve bombalayacaklar.
1: Çünkü bir saat önce havalanmışlar.
2: Keşif bir saat önce.
0: İçin kullanılmaz o uçaklar biliyorsunuz. Avaxlar falan var.
2: Amerika'dan havalanıyor bunlar öyle mi?
0: Yani Diego Garcia daha yakın Pasifik'te bir ada. Oradan İngiliz adası. Gelecek. Oradan güneyden kuzeye doğru saldırıyorlar bunlar genelde. Orada çok önemli pistler var. Bunların iniş kalkışları özel.
2: İtalya'danmış hocam.
0: Tamam yani
3: belli
0: Avrupa'dan da kalkabilir.
3: Şeyden gemiden kalkamaz mı?
0: Yok.
3: Mümkün değil mi?
0: Mümkün değil. Hı. Mümkün değil.
2: Ya İtalya'dan süreyi kestirmeye çalışıyorum da bu geceye mi? Çünkü dediğiniz gibi İtalya'dan B-52'ler kalktıysa kalkar, bunlar mesafe, bir yere vuracaklar.
0: Aynen, tabii, rahatlıkla gider gelir.
2: Peki nereye vuracaklar? Trump geçen açıklamasında diyordu ki biz orduyu vurmuyoruz dedi. İran ordusunu. Çünkü bu Irak'ta hatayı yaptık. Bir daha toplanamıyorlar. Hani orduyu dağıttığınız zaman ülkede o ülkeye büyük kaos geliyor. Orduyu vurmuyoruz diyor adam. Şimdi nereye vuracak
0: ama
2: olabilir?
0: Ama orada yazıyor işte nereye vurdu. Bak CENTCOM'u dinlemek lazım. Trump'ı değil. Hava savunma sistemleri, ordu malzemesi, yer kontrol istasyonları, bunlar da askeri malzemeler, gözetleme radar sistemleri, bunlar da ordunun. Nasıl vurmuyor ordu anlamadım. Yani
3: devrim muhafızlarını mı daha çok hedef alıyor anlamında?
0: Hayır, şimdi bunlar zaten yetenek. Askeri yetenekler. Orduyu vurmuyoruz derken insanı mı vurmuyoruz demek
2: herhalde
0: istiyor.
2: Onu söylüyor. Ne yaptı? Devrim muhafızlarının karakollarını vurdu şehirlerde mesela. Orduların ne bileyim kışlaları şunları bunları o sayıyı azaltmaya çalışmıyor da herhangi bir sokak ayaklanması olursa onlara müdahale edecek adamları vuruyordu. Milisleri vuruyordu falan filan başında. Bir de hani şimdi Trump görmedi mi neticede uzun süredir devam eden bir savaş var. İran üzerinde bir etkisi olmuyor bu taarruzların. Dolayısıyla yani şu anlamda etkisi olmuyor. Devam ediyorlar abiler işlerine. Vallahi nereye vuracak
0: diye. Ben şöyle bakıyorum. Amerikan tarihine bakınız.
1: Kemal Hocam pardon. Meli şu an şimdi CENTCOM tabii bir taraftan da takip ediyorum senin dediğin gibi. Şu an itibariyle dün saldırı olduğu anda hemen yayınlamıştı. Türkiye saatiyle buranın saatiyle saat 9. Şu an itibariyle CENTCOM'dan saldırının olduğuna yönelik bir açıklama henüz yok. B-52'lerin belki bölgeye ulaşmasını bekliyor olabilirler. Tabii en önemlisi Kemal Hocam o ne zaman varacak acaba? O saati bir kestirebiliyor muyuz?
0: Yani çıkış İtalya'dan noktası kalkan. İtalya ise eğer uçağın hızı 900 kilometre saat civarı. Biraz daha yavaş hareket eder. O 800'e falan inebilir. Hesaplayın işte yani İtalya'dan hangi noktadan kalktı bilmiyorum. Napoli civarlarından kalkmış olabilir. Oradan kalkan uçak İran'a ne kadar zamanda ulaşabilir? Aradaki mesafeyi...
2: 3 saat falan. Türkiye'ye ne kadar?
3: Yani bir yolcu uçağı gibi yavaş hareket
0: hemen
3: eder.
0: Hemen o koşullarda uçuyor zaten. Dolayısıyla
2: 3 saatlik bir süre var yani.
0: O saatte bir saattir havada demişti galiba İrfan Bey. Evet. Yani 2 saat sonra filan hedef noktasına ulaşmış olacaktır tahmin ediyorum. Eğer taarruz için kalkmışsa ki B-52 siz taarruz hariç hiçbir şekilde kaldıramazsınız. Uçuş maliyeti çok fazla. Çok riskli. Antal bir uçak.
4: 900
2: kilometre öyle mi?
0: 900. Tamam hesaplayın hocam 4 saat filan herhalde 5 saat filan bulur. Dolayısıyla sabaha karşı herhalde 2-2,5 civarı orada bir ağır bir bombardıman B-52 tarafından yapılabilir.
2: Havada... Artık tarz da bu yani değil mi? Trump diyor ki sert vuracağım B-52'ler de kalkıyor. Sertlikten bunlar da basına veriliyor.
0: Tabii sertlikten
2: kastetti bu. Nereden bileceğiz B-52'nin kalktığını Amerikan basını vermese
0: ama şu var bakın çok enteresan. Hem diğer savaşlarda da gördük bunu. B-52 hocam kalktıysa ve bir yere vurduysa o savaş bitiyor.
3: Tabii Bağdat'ı ilk vurduklarını B-52'lerle vurdular.
0: Öyle
3: i̇lk,
0: ağır
3: ilk bomb vurulma şeyi oydu.
0: Ama tabii şu anda havada bir tane yetmez o. Yani tek bir uçak değil. İrfan Bey başka bilgi var mı acaba bilmiyorum ama yani
1: şimdi bir taraftan da Pentagon'dan gelen tabii e-maillere bakıyorum.
0: Ama CENTCOM'un açıklamaları asla havada uçak varken olmaz. Mümkün değil.
1: Bu tabii, vurduktan sonra olur değil mi?
0: Tabii. Hasar tespiti yaparlar ondan sonra olur. Mesela B-2'ler havada harekatı yaparlar, bombaları bırakırlar. Sonra milislerden, o bölgedeki milislerden, istihbaratçılardan hasarı tespit ettirirler. Hasar tespit ettikten sonra bunlar Pentagon'a gider. Pentagon bir durum değerlendirmesi yapar. Başkan arz edilir. Başkan bunu açıklar. Yani Trump'ın elinde çok güzel bir malzeme olabilir.
3: O zaman sabah saatlerinden çakabiliriz.
0: Muhakkak öyle. Gün ağarmaya başlayınca kaç olur saat bilmiyorum o sırada Amerika'da ama Trump'ı açıklattırırlar. CENTCOM bunu direkt açıklamaz. O yüzden şu anda sadece B-52'ler değil onun civarında çok miktarda mesela 200 civarı bir avcı uçağı da bu bombardımanı takviye etmek durumunda.
2: Nasıl bir rota izliyorlar merak ediyorum. İtalya'dan kalkıyorlar. Var mı
0: harita? Varsa harita göstereyim
2: ben. Bir harita varsa Samet sana zahmet. Merak ediyoruz.
0: Çünkü hava sahalarından geçeceksiniz bazı ülkeleri.
2: Evet.
0: Akdeniz'den geçmek durumundasınız. Irak'tan geçmek, Suriye'den geçmek durumunda. O ülkeler çok kontrol edemezler bölgeyi. Yani
2: riskli değil mi bu? Belli ki bombardıman uçağın böyle
0: yüksek irtifa ya.
2: Öyle hani.
0: Dolayısıyla yüksek irtifada
2: falan çalışmaz orada.
0: Yok, çok zor. O yüksek irtifada belli. Zaten koruyan çok fazla. Dedim ya az önce önemli uçaklar
2: var. F-35'lerle gidiyorlar.
0: F-22'ler ve 35'ler muhakkak çalışıyordur havada. Dolayısıyla sadece Amerikalılar yapmaz bunu. İsrail de katılmıştır bu. Eğer olacaksa bakın tekrar söylüyorum. Ve tek bir B-52 ile sonuç alamazsınız. Belki 4-5 tane B-52'nin de havada olduğunu ben düşünüyorum. Oradan bir uçak kalkar, gösterirler, kamuoyuna verirler ama asıl taarruzu
2: dediğiniz gibi adadan yapar. Garcia'dan belki kalkıyor.
0: Aynen orada. O gizlice gelir. Oradan atar, çekilir gider. İranlılar dikkat etmesi lazım sabaha kadar. Bence
2: kaldı mı
3: o zaman hocam?
0: Yok.
3: Özür dilerim. Yani şimdi B-52 gibi bir uçak daha yavaş bir şekilde hareket ediyor diyorsunuz. F-16'lar, F-22'ler gibi değil. O zaman onlar İran sınırlarına yaklaştığında ona refakat etmeye başlayacaklar. Yani İtalya'dan başlamayacak herhalde onların
0: refakat. Şöyle emniyette uçuş rotası vardır şimdi. İtalya'dan kalkan bir B-52 rahatlıkla emniyette geçer Akdeniz'i. Akdeniz'i geçtikten sonra refakat başlar. İsrail semalarında.
2: Yani Akdeniz'de yani İran'ın, bir harita olursa İtalya'dan görmek istiyoruz.
0: Tabii yani İran'ın etki alanı neresi hocam biliyorsunuz? Doğu Akdeniz'in en kıyısına kadar geliyor. Yani Tel Aviv, Hayfa gibi noktaya kadar balistik füzelerle atış yapabiliyor. O andan itibaren Kıbrıs adası açıklarında oraya katılır bazı eskort grupları. Nereden kalkar bunlar? Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İngiliz üslerinden kalkar çok büyük ihtimalle. İsrail'den, Tel Aviv'den kalkar, Ürdün'den kalkan uçaklar olur. El Tanf üst bölgesi var, Kule 22, orada pistler var, oradan kalkan uçaklar
3: ama
0: olabilir.
3: Ama onu bıraktılar, Tanf'a bıraktılar.
4: Bu arada Kıbrıs'ta da sular bayağı ısınıyor güneyde.
2: Akdeniz'de çok uzunuyor. Biraz sonra bakacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetlerini takip ediyor musunuz bilmiyorum ama.
0: Tabii.
2: Seri halinde akşamdan beri tweetler atıyor. Biraz sonra gireceğiz. Sürekli bakın.
0: Şimdi orada bir
2: Şam
0: bir
2: ve şey Beyrut'ta var. Bir defa Şam'daki o İsrail'in saldırıları, Beyrut'taki pardon saldırılarla ilgili net İsrail'i suçluyor. Nasıl bugün Hürmüz'de çözümsüzlüğün bedelini herkes ödüyorsa İsrail aydıtlığının önünü kesmeliyiz diyor. Devam eden tweetleri var. Şu saatte Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tweet atıyor olması muhtemelen buraya fokuslandığını gösteriyor. Çok net. Tabii. Cumhurbaşkanı bakın 30
1: Melih,
2: dakika
1: şu anda
2: bir saniye İrfan'cığım. İrfan bir saniye. 33 dakika önce Cumhurbaşkanı Arzu Mevut Hezeyanı'nın nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. Allah'ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz diye tweet attı. Yani bu önemli bir şey. Bu akşam bir şeyler oluyor. Cumhurbaşkanı bir takım temaslar yapıyor. Bir yerin hedef alındığını görüyor. Dolayısıyla takipteyiz. Az önce attı bir tweet. Buyur İrfan.
1: Amerikan ana akım medyası da Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'le ilgili açıklamaları ve dolayısıyla Trump'a sorulan soru ve Erdoğan'la ilgili verdiği cevaplara da kilitlenmiş ve manşetlere taşınmaya devam ediyor şu anda. Sana katılıyorum. Bu gece ciddi bir hareketlilik olabilir diye düşünüyorum. Belki Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bilgilendirildiyse en azından istihbarat kaynaklarımız tarafından,
2: evet.
1: MİT tarafından ciddi İrfan, hareketlilik olabilir.
2: Şeyi işaret ediyor İrfan bak, Hürmüz içinde, Doğu Akdeniz içinde Cumhurbaşkanı ısrarla İsrail'i yani diyor ki bakın burada bir hareketleme var. Yani bu akşam bence ABD'den bir şey gelecekse bu noktada İsrail'in yoğun tazyikleriyle artık baskısıyla ne oluşturuluyorsa. Çünkü
0: ben
2: birkaç gündür biliyoruz.
0: Onu, evet.
2: Değil mi hocam?
0: Derseniz, tabii.
2: Buyurun hocam şu çok detaydan bakalım.
0: Biraz önce söylendi ya İtalya'dan 3000 kaçtı hocam?
2: 3900 kilometre değil mi Bülent abi?
0: Diego Garcia'dan ne kadar biliyor musunuz hocam?
4: Bakayım hemen hocam.
0: 3800 ben söyleyeyim onu. 3800-4100 arası. Yani
2: aynı
0: hemen
2: mesafe.
0: Hemen İtalya'yla İtalya'daki pistte Garcia'dan kalkan mesafe aynı. Ve B-52'ler 14.000 kilometre gidebiliyor.
2: 14.000 mi?
0: 14.000 şu demek yani 2-3 tur atabilir yani tek bir uçak havada. Ama bunun ikmal yeteneği de var. Yani ikmal uçakları var, tanker uçaklarıyla havada ikmal de yapabiliyorsunuz.
2: B-52'ler.
0: Tabii yakıtı düşürürseniz kapasiteyi bomba miktarını da arttırırsınız. 32 bin tonluk biraz önce söyledim. Bir kapasitesi var. B-52'ler dediğim
1: B-52'ler İtalya'dan ulaşması İran körfezlerine, İran hava sahasına yüksek süratli görev profilinde 3-4 saat normal operasyonel seyir hızında yaklaşık 4-5 saat sürebilir deniliyor.
4: 7700 kilometre
2: Garcia
4: İtalya Garcia. arası.
0: Yok, Garcia-İran arasını sormuştum ben.

0: Garcia İran arası 3800.
1: Burası 4000 ise dediğiniz gibi 3000.
0: Ortalama 4000 evet. diyelim. Kafalar karışmasın.
1: Şuradan kalktı yani İtalya'dan, evet. Orta Akdeniz'den İtalya'dan kalktı.
0: Şuradan ileride Sicilya Adası'nın kuzeydeki o Napoli civarında olma ihtimali var ama korkarım ki Napoli'de NATO üssü var. Yani oradan Amerika'nın...
2: 3800 Kemal Hocam.
0: Evet, aynı hocam.
2: Tahran, Tahran Garcia Adası.
0: Aynı hemen hemen İtalya ile evet. şey. Daha sonra NATO üssünden mi kalktı? İtalya'nın kendi milli üssünden mi kalktı? Çünkü İtalyanlar böyle bir üs kullanımına müsaade ederler mi? Yani Meloni'nin tavrı ne bu konuda? Şimdi NATO üssünden kalktıysa iş başka bir noktaya gidiyor. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var burada. Şimdi hiçbir uçak, Amerikan uçağı, üçüncü bir ülkeye bir NATO üssünden kalkarak saldırı yapamaz. Bakın NATO'yu tartışmaya çekersiniz. Ama İtalya açtıysa üstlerine eğer Amerika Birleşik Devletleri...
1: Açmayacağız diyordu Meloni.
0: Açmayacağız diyor. Onun için sordum. Yunanistan'la aynı duruma düşersiniz kardeşim. Yani hem de belli iki uçağının oradan kalkması çok ilginç.
1: Sizin eğer dediğiniz olabilir. O uçağı kaldırırlar hocam. Buraya değildir. Başka bir yeredir. Garcia'dan gelirler. Vururlar gibi bir şey olabilir. Şu an kalkmış muhtemelen Yunanistan civarında. İşte yani şöyle evet. bir rota izleyip...
0: Açığı geçiyordur. Bir saatte Yunanistan açıklarına gelir. Tabii Akdeniz'in açık sularından hareket edecektir. Çünkü... Kuzey ve güneydeki kara sularına giremez. Serbest geçiş hakkını kullanacaktır. Şu civarda, şu bölgedeki Arutur ve Dikelya üstlerinde, İngiliz üstlerine kalkan avcı uçakları hemen yanaşırlar yanına. Eskortlamaya başlarlar. Buradan katılan olur İsrail'den, şu bölgeden, Ürdün'den olabilir. Bölgedeki tüm Amerikan uçakları bu uçağı korumak için hareket edebilirler. Ama B-52 saldırı yaparken yanındaki o kanat güvenliğini sağlayan uçakların dışında ayrıca bombardıman uçakları, daha doğrusu avcı uçakları bağımsız saldırı da yapabilirler. Garcia grubundan giden B-52'ler 3 tane 4 tane paket halde bunlar yapabilirler. Bu arada şey uçakları, tanker uçakları havadadır. Tanker desteğini kim veriyor biliyor musunuz burada? İngilizler veriyor. Yani havada ikmal desteğini İngiltere
1: yapıyor. O iş onların mıdır?
0: İngiltere yapıyor. Çok net onu söyleyelim. İstihbarat yeteneklerini falan Almanlar seferber etmiş durumda neredeyse. Yani burada bir koalisyon, gizli koalisyon var. Fransızlar yapmayacağız, destek vermeyeceğiz, hayır, o, bu falan. Hayır, onlar da Akdeniz'e gelmiş durumdalar. Ya oyunun parçası olmak istiyor olabilirler ama bir destek var Amerikalılara şu anda. Körfez'de bayağı veriyor, net bayağı destek veriyor.
1: Bu ilk savaşta Trump aslında savaşı bitiren savaş diye 12 günde geldi vurdu ya burada İsrail'e. Dedi ki tamam ben vuruyorum İran'ı. Barış'ın gibisinden. Birkaç gündür biz bunu konuşuyoruz. İsrail ve ABD arasında, Netanyahu-Trump arasında atışmalar. Trump yine ağzını kapaması için Netanyahu'nun tansiyonu düşürmek için bir harekat yapıyor gibi mi? Çünkü ben artık buradan ne sonuç çıkacağını bilmiyorum bu tarz bir operasyon. İran'ın tamam çok vurdular ama yani devam edecekler. Şimdi, kaldıkları yerden devam evet, edecekler.
0: Bir felç etme durumu var. Şimdi burada ağır bombardıman uçakları felç eder. Neyi felç evet. edersiniz? Komuta kontrolü felç edersiniz. Zaten mozaik adamlar dağılmış durumda. Hı hı. Felç edecek olan Tahran'daki yeni yönetim olabilir. Müşteba Hamene'nin bulunduğu veya bulunduğu iddia edilen bir takım istihbaratçıların desteğiyle noktalar, komuta kontrol dediğim o. Yani yönetim yine saldırı altında olabilir. İletişim hatları olabilir. Yani böyle bizim telekom gibi bir takım merkezi iletişim hatlarının kontrol mekanizmaları olabilir. Halkın doğrudan zarar göreceği, halkı felç edecek elektrik şebeke hatları felç edilebilir. Su dağıtım şebekeleri, işte bugünlerde biliyorsunuz yapılan bombardıman var bir adaya. Orada depoyu patlatmış adamlar. CENTCOM açıkladı. Şimdi askeri hedeflerden de radarlar, madarlar yine bugün olduğu gibi onlar da ortadan kaldı. Bir de petrol bora hatları var. Kritik onlar. Savunması çok zor. Yani petrol bora
1: açık
0: hatlarını...
1: Açık alandan giden bir
0: tabii,
1: şey değil mi?
0: Küt küt patlatın orada araziye akar gider. Bir de buradaki ablukayı ortadan kaldırmak için belki bir hava harekatı düzenlenebilir. Şu bölgede şu anda Keşm Adası'ndan başlıyor. Şu noktada bitiyor Baye'de abluka. Bir de şuradan başlatmışlar. Şuradaki Baye sınırında bitiyor. Umman topraklarında bitiyor. Ta altta da Umman Denizi'nde de şey var. Şu bölgeden başlıyor. Güneye doğru aşağı doğru inen bir hatta Amerikan ablukası var. 3 tane abluka kademesi var burada. Şimdi orayı da belki bombalama durumları olabilir. Bir de şurada hep konuştuk ya. Hark Adası var. İran'ın petrollerinin bu bölgede toplandığı, dağıtıldığı. Dolayısıyla o bölgedeki petrol tesisleri de belki bombalanabilir.
1: Peki İran şu an ne yapıyor? İran'da bu haberleri İran istihbaratı da

0: herkes değerlendiriyor elbette. İran'ın bir savunma sistemi var mı bu konuya karşı? Ne var? Belli ikiler yaklaşıyor bir ülkeye.
1: Milli ya, savunmadan şimdi... bir değerli komutanıma bir şey sordum. Şunu söyledi bir bilgi olarak. Detayını dedi, bizi izliyorlar şu anda. Düşman hatlarının gerisindeki kritik hedefleri yok etmek kapasitesiyle hareket ettiğini tahmin ediliyor. Ve stratejik caydırıcılık özelliği taşıdığı için
2: tabii,
1: şu anda
2: önce.
1: Diyor arka bölgelerde elektrik santralları
2: felç işte edecek.
1: Ağırlıklı caydırıcı bir saldırı ihtimali de olabilir
2: masayı
1: diyor.
2: Masayı kuvvetlendirmek için Amerika evet. Böyle bir karar vermiş olabilir. Çünkü
0: geriyi mi vurur diyor askeri uzmanlar sizin danıştıklarınızda yani.
2: Dediğim gibi işte geri bölgede orta veya batıda
1: arka bölge.
2: Stratejik ne varsa elde mevcut evet. Oraları vurabilirler. Çünkü Meşet'i vurdular. Meşet'e kadar uzandıysa eğer hava harekatı, hava kontrolü yok demektir İran'ın. Yani hava sahasının hakimiyeti şu anda ABD-İsrail koalisyonunda.
0: Hürmüz'e yönelik olabilir ama bu harekat diyorsunuz öyle mi?
2: Hürmüz'e de avcı uçaklarla olabilir. Bakın bu
3: hocam,
2: savaş şöyle
3: Keşmada,
2: devam ediyor.
3: B-52 bombardıman uçaklarından 5 tane gitti. Keşmadası'nın üzerine bombaların bıraktığın nasıl bir şey olur?
2: Keşmadası'nda o kadar olur? Bombardımana gerek yok hocam. Yani ne olur şu olur.
3: Yani yerle bir olur mu? O
2: olur
3: ada...
2: tabii. Bakın adayı gösterelim şuradan. Yatay uzanımlı bir ada, dar bir ada. Dağı taşır bombalamanın bir anlamı yok hocam. Yani çok pahalı silahlar, pahalı uçaklar bunlar. Maliyet yüksek, karşılığını almanız lazım.
3: Hürmüz'ü tutan bir yer olduğu için söylüyorum.
2: Yok yok ya, üzerinde şey var Keşm Adası'nın. Radarları var İran'a ait. Bir de bir takım füze sistemleri var. Özellikle oradan
3: onları,
2: geçen gibi.
3: Onları
2: vurursunuz.
0: Bugüne kadar anlamda. Vurmadım. Dümdüz etmedim orayı da buraya açmak için.
2: Abi şöyle ama İran hemen takviye ediyor orayı.
0: Ha, hemen şey yapıyor.
2: Tabii toparlıyor, tahkim ediyor, korgan yapıyor vesaire. Özellikle şu Bandar Abbas bölgesi çok kritik. Orada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın karargahı var. Oradan yönetiyorlar.
3: O zaman yani, oraları vurulma ihtimali çok yüksek öyle
2: tabii.
3: Mi?
2: Tabii. Bandar Abbas çok önemli. Jask bölgesi var hemen aşağıda. O da çok kritik. Birinci hava deniz üst komutanlığı, ikinci deniz üst komutanlığı gibi komutanlıklar var. Bandar Abbas'tan aşağı doğru Jask'a kadar. Bir Jabahar Limanı var orada. Aslında bu çok uluslu bir liman. Orada Ruslar, Çinliler falan da var. Beraber tatbikat yapıyorlardı. Şu bölgedeki eğer Hürmüz harekatıysa bu harekatın avcı bombardıman uçaklarını yaptı. Söylediğimiz noktalar bombalanacak demektir ki deniz kuvvetlerinin ablukası ortadan kalksın için.
0: Evet.
2: Ama burada kritik bir şey var, şunu söyleyeyim. Yanılıyoruz bazen hepimiz. Mesela Afganistan Savaşı 2001'de başladı, 2021'de bitti.
0: 20 yıl.
2: Irak Savaşı 91'de başladı, 2003'te bitti. 11 yıl, 10 yıl, 20 yıl hatta şey biliyorsunuz Afganistan Savaşı. Şimdi İran da bu projenin bir parçası. Dolayısıyla bu yakın dönem bir takım taktik hareketleri bitti gitti çöktü anlaşma diye okumamak lazım.
0: Şimdi İran kısa oldu değil mi? Birkaç ay oldu. Trump da bunu söylüyor. Kardeşim ne oldu diyor daha sonuç için. Yani devam edecek o
2: ya
0: zaman.
2: Benim bu... ben kötümser bir adamım bu konuda. Belki mesleğim gereği.
0: En
2: ama,
0: iyi siz biliyorsunuz bunu.
2: Korkarım yazdık. Ki İran'ı bitirmek istiyorlar. Korkarım ki İran'ı bitirmek istiyorlar.
3: Şimdi
2: yani Amerika hocam... ve İsrail Afganistan gibi bir orada yapı kurmak istiyor. Biliyorsunuz Taliban'la gittiler, bir Abu Dhabi'de anlaşma yaptılar, Dubai'de pardon. O anlaşmanın gereği şu anda Taliban Afganistan'ın canını okuyor. Irak'ta bir anlaşma yaptılar biliyorsunuz. O anlaşma gereği Irak
3: şimdi
2: bir türlü toparlanamadı.
3: Irak'la ilgili Barak Irak'tan da artık sorumlu ya. Ya bu gerilimin ya da savaşın Irak'a da temayüz etme gibi bir durumun olabileceği söyleniyor. Diğer taraftan da işte Güney Kıbrıs'ta yoğun bir şekilde Fransızlar işbirliği yapıyorlar efendim.
0: Asker
3: İsrail,
0: gönderecekler.
3: İsrail orada var. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da ne Doğu Akdeniz'de ne Ege'de ne hakkımızı yediriz ne de kimsenin hakkını yeriz. Kıbrıs Türk'ün de yanındayız dedi. Güney Kıbrıs'ta da Elam şeyini meclisteki varlığını iki katı artırdı. Yani orada da ırkçı bir şey de yükseliyor. Yani orada da yarın belki Yunanlıların, Rumların başına bela olacak ama orada da bir İsrail Siyonist varlığı da artıyor. Diğer taraftan Fransa da kışkırtıyor. Farklı bir süreç bir taraftan Doğu Akdeniz'in o tarafında
2: kısaca,
3: bizi de etkileyen bir sürece
2: Kıbrıs'ta
3: doğru da gidiyor.
2: Bir şeyler söyleyeyim hocam lafınızı kesmediysem eğer. Yani Kıbrıs'la ilgili şunu söyleyeyim. Bakın EOKA A kuruldu. Değil mi? EOKA B kuruldu. B'yi Makarios kurmuştu. O biraz daha yumuşak güç kullandı. EOKA C kurulduğuna dair haberler var. EOKA C
0: ve Akdeniz'e haritasına geri
2: dönebilir miyiz? EOKA C'yi kim kurdu?

0: Mossad kurdu. Hatırlayın geçen sene.
1: Bir de Elham da iktidarda artık düşlendi.
0: O, işte onu takviye etmek için söylüyorum. Evet. İsrail neden kurdu onu? O işte bizim köylere, o yeşil hat dediğimiz yerde geçen sene bir geçişle ilgili sorun çıkmıştı biliyorsunuz. Orada silahlı gruplar çıktı bir anda. Evet. BM orada. O mavi bereliler. Bizimkiler karşıda. Rum Milli Muhafız Ordusu bu tarafta. Arada bunlar kim kardeşim filan. Bunlar bağırıyorlar, çağırıyorlar, BM'ye taş atıyorlar, silahlar gözüküyor filan falan. Bunlar kim kardeşim? EYPG'yi kurup Türk köylerine ufak ufak saldırılar düzenleyip Türkiye'nin 16 Ağustos'ta durdurduğu harekatı devam ettirsin istiyorlar. Bunu da nereden çıkartıyoruz anlıyoruz. Çünkü 2020'den beri Amerika ve İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimine yatırım yapıyor. Amerika'nın yatırımı şu, yaptırımlar kalktıktan sonra oraya Patriot göndermek, tabii bu isimleri ben veriyorum ama teyit gerekiyor. Bununla ilgili açık kaynaklarda çok şey yazıyor. Patriot olmazsa başka hava savunma silahları olur. Bir sürü şey yollamış adam oraya.
2: Ama herkeste bir ayılma hali var.
0: Yani evet.
2: Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı.
1: Cumhurbaşkanı.
2: Cumhurbaşkanı. İçinden bir denktaş çıktı adamın. Ben seçimlerden önce çok eleştiriyordum söylemlerini. İki de işte falan filan. Hatta diyordum ki içiniz rahat etsin. Allah'tan Rumlar Birleşik Kıbrıs istemiyorlar diye. Erhürman geldi, adam gördü durumun ne olduğunu. Yani durumu taç analiz eden açıklamalar yapıyor. Aynen, taç giyen baş
1: biraz öyle de tam gelir. Olarak öyle de değil yalnız.
2: Yani ama bayağı sağlam duruyor elini yani ya.
1: Sağlam duruyor. Elbette bir Mustafa Akıncı değil. Ama nihayetinde orada Ünal Üstel'in duruşu daha farklı. Ünal Üstel daha bir milli noktada duruyor. Tufan Bey federasyon şeyinden tamamen çark etmiş değil.
2: Geçen bir toplantıda izledim İlmi. Bayağı hakkını verelim adamı. Yani çatır çatır şeyi yaptı. Tabii ki yapacak diyeceksin ama yani seçim öncesi söylemlerinden eser yok. Ben çok yani eleştirmiştim
1: elbette
2: kendisini.
1: Elbette taç giyen baş akıllanır.
2: Elbette, o zaman biz de hakkını teslim edelim yani. Net bir şekilde o Türkiye'nin tezlerini, çünkü şunu da görüyorlar. Ne olursa olsun bir takım bilgiler ulaşıyor size. Yani o makamlara geldiğinizde işin ciddiyetini anlıyorsunuz. Elbette Türkiye varken zaten güvencede olduğunuzu hissediyorsunuz. Muhalefet dönemindeki o söylemler çok
3: değişebilir. Daha şimdi yani baksana.
2: Bak Kemal Bey nasıl? Evet. Türkiye'nin önemi. Evet. Çünkü Osmanlı tarihini unutmamalıyız demeye başladı.
3: Düşünce anlıyorsun demek.
0: Bu bir savaş çünkü. Güvenlik konusu. Onun ideolojisi falan yoktu. Tek bir ideoloji var. Burada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde başka bir tehlike daha var.
2: Hemen İrfan geliyorum. Müsaade eder misiniz İrfan Bey? Buyur İrfan'cığım.
4: Şu anda Donald Trump durum odasında, İran'la ilgili durum odasında güvenlik konseyini toplamış, bir son dakika gelişmesi. Belki de oradan bir saldırı olacaksa saldırıyı yönetecek diyebilirim.
2: Bu önemli bir bilgi. Demek ki durum odasına geçtiyse
4: bu
2: akşam.
4: Çok önemli. Şu anda Donald Trump orada. Savaş Bakanı Florida'da, Tampa'da. Evet, Tampa'da. Belki de Tampa'dan yönetilen süreci de videolarla çok büyük ihtimalle böyle bir sistem var. Malum durum odasından kendisi izleyecek, bizzat kendisi yönetecek. Şayet bir
0: bu arada
4: saldırı
0: tabii
4: kararı
0: Ekber Bey'e de sormak lazım. Devrim muhafızlarından bir açıklama gelmesini ben beklemiyorum şu saatlerde. Duruma hakimler, takip ediyorlar. Siyasi kadrolardan da bir açıklama gelmeyecektir ama bir tane şöyle açıklama gelirse Ekber Bey, biz her şeye hazırız. Böyle bir yani hiç olmadık bir şekilde bir anda böyle bir açıklama gelirse bilin ki kıyamet kopacaktır sabaha karşı. Böyle bir açıklama geldi mi şu ana kadar İran'da?
5: Yok hocam, zaten bu meseleyi gündeme getirdiğinizde ben İran medyasını da hızlı bir şekilde taradım. İşte İranlı yetkililer bu meseleyle ilgili veya İran medyası bu meseleyle ilgili ne diyor? Çok fazla haber görmedim. Esasında hemen hemen çok az sayıda bir iki tane sadece sosyal medyada bu konuyla ilgili bu bombardıman uçaklarıyla ilgili haberlere rastladım. O da zaten çevre düzeyindeydi. Başka bir açıklama görmedim.
2: Ekber, peki bir hazırlık yok mu? Herhangi bir duyurum uyuru yapılmıyor halka şöyle böyle falan. Artık o aşamalar geçildi mi?
5: Evet. Zaten İran'da o siren sistemi, duyuru sistemi, buna benzer bir şeyler yoktur. Zaten ülke savaştadır. Yani az önce de söyledim. Yani yeni bir hazırlık yapmasına da gerek yok. Zaten her gece bu çatışmalar oluyor. Daha dün gece Amerika ile çatıştı. Ondan önceki gece İsrail ile çatıştı. Ne kadar ateşkes sürecinde olsak da sürekli bir şekilde bu şekilde işte çatışmalar devam ediyor. Şimdi bu tabii mesela nerele Kemal Hocam söylüyor vurulabilir. Ben hatta şöyle bir saatte kendisine bir soru sormak istiyorum. İşte acaba İran'ın vurulmuş, daha önce vurulmuş nükleer tesislerini tekrardan vurabilir mi? Mesela Natanz'ı, Fordo'yu artık tam olarak yok etmek için oradaki o birikmiş, zenginleştirilmiş uranyumu. Bir anda bir kafama böyle bir soru geldi. Acaba böyle bir şey de olabilir mi?
0: Şimdi nükleerle ilgili Haziran'da biliyorsunuz Ekber Bey tamamen ortadan kaldırdık demişti Trump, hatırlayınız. İran tabii bunu yalanladı. Şimdi nükleerle ilgili o 440 kilogramlık olan toprağın altında kalan bir kısım var ya da diğer kalan kısım bir yerlerde saklanıyor. Eğer istihbaratçılar bu elde mevcut zenginleşmiş uranyumu tespit etmişlerse muhakkak orayı vuracaklardır demektir. İkincisi Fordo şu anda benim bildiğim kadarıyla kullanılmıyor. İsfahan'da da şu anda ciddi hasar var. Oraya da çok temas etmiyorlar. Fakat güneyde uranyum üretim tesisleri var. Oraya bir saldırı yapılma ihtimali çok yüksek bana göre. Bir de Tahran'da araştırma geliştirme merkezi var. Yani akademi olarak kullanıyorlar. Tahran'daki o merkezde bombalanabilir. Ama burada B-52'nin görevi dediğim gibi bütün sektörlerde bir felç ortaya çıkartmak. Artı Trump nükleerle ilgili, o paketle ilgili biz orayı bombaladık. Çünkü alması mümkün değil o zenginleşmiş miktarı. Biz bombaladık, toprağın altına sonsuza kadar gömdük. Artık ondan silah olmaz deyip durumu kurtarabilir.
2: O yüzden diyorum gene İsrail, yani ilk savaşta da onu yapmıştı. İsrail'i bir susturmak için mi? Bu adamı sıkıştırdıkları net düşmüş.
3: Bence öyle değil.
2: Değil
3: bu,
2: mi?
3: Bu cezalandırma operasyonu.
2: Öyle mi?
3: Yani o Apache helikopteri. Yani İran'la ABD arasındaki gerilim de sürekli böyle olacak bu saatten sonra. İran ABD'ye karşı biraz dişini göstermeye çalıştığı an ABD hemen harekete geçecek ve onu cezalandıracak. Ve hani o bir defa bir şey hasar verdiyse bu ona 1000 hasar verecek. Ve buranın hakimi kim onu göstermek istiyorum diyecek. Yani ABD'nin bundan sonraki bütün savaş planı bu. İran'ın topyekun işgal etmeyeceğini gördük artık. İran'daki bir rejim değişikliğine gidilmesinin ABD'nin planları içerisinde olmadığını gördük. Fakat şu var, İran niçin bu savaş tekrar gerilim başladı? Lübnan'la alakalı meselede dedi ki hayır Hizbullah'ı daha fazla vuramazsınız dedi. ABD de buna müdahale etmedi, hayır dedi. Yani Netanyahu'ya tamam bir şey kızdı. Çünkü Lübnan barış planını bozmasından dolayı kızdı. Ama onun dışında da asla İsrail'i durduracak herhangi bir hamle yapmadı. Bugün yine İsrail, bugün gündüz saatlerinde yine Lübnan'da operasyonları sürdürdü. Doğal olarak bu şey ABD'nin bir gözdağı ve İran'ın nerede durması gerektiğini söyleyen bir cezalandırma operasyonu.
0: Şöyle o bir açıdan fark var hocam.
3: Çok kapsamlı bir saldırı olmayacağı kanaatinde.
0: Şöyle bir fark var. Cezalandırıcı atış dediğiniz kelime, ifade askeri bir terimdir. Yani taktiği vardır onun. Cezalandırıcı atışlar hava taarruzlarıyla yapılmaz. Uzaktan görmeyerek atışlarla yapılır teknik olarak. Eğer siz B-52 gibi bir aktörü havaya çıkartmışsınız eğer, bunun da artık çok cezalandırıcı sizin tabii felsefi olarak karşılığında evet, olmaz
2: ama. Bir hedefe yönelmiştir bir yeri.
1: Evet, yani yok edici bir hamle için geliyor.
0: Kesin
1: demek.
0: Sonuç. Şimdi Trump harekatı deriz biz bunlara. Amerikalılar bu kadar taktik bilmiyor olabilirler.
1: Önemli bir bizim gibi alaylılar için hocam, yok edici ya. Diyebiliriz yani.
0: Yani siz cezalandırıcı diyebilirsiniz ama bu tür
6: Kemal teknik... Hocam çok önemli bir açıklama yapmış. ABD Başkanı 22.31'de yani tam bir saat önce yapmış, şu anda o geldi önüme de. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tanker ve ticaret gemileri desteklemek amacıyla şu anda gizli görev yürütmektedir. Bugün yapılan çalışmalarımız sonucunda 100 milyon varilden fazla petrol boğazdan geçerek piyasaya ulaştırdık. Çok memnuniyet duyuyorum. 200'den fazla ticari gemi boğazdan güvenli şekilde geçti. Bu şu anda devam ediyor. Ve son cümlesi de Hürmüz, enteresan. Pardon. Hürmüz boğaz güvenli şekilde. ABD'nin kontrol etmesiyle bu gelişmiştir. Hürmüz'de şu anda kontrol bizdedir diyor.
0: Kimin açıklaması hocam?
3: Trump'ın.
6: Bir Amerika de enteresan bir şey var. Onu da komutanıma soracaktı.
0: Trump'ın sormadım.
2: Evet size dün, dedim ya gerçekten petrol kontrolünde mi diye İrfan okudu. Evet, onu söylüyor hocam.
6: Şimdi dün bu helikopterle ilgili hem helikopteri hem de bu düşen pilotları insansız deniz özel bir araçla kurtarmışlar. Nasıl kurtarmışlar hocam? Onunla ilgili bir bilgi var mı?
0: Yani Apache
6: helikopteri almışlar denizden. dün düşen helikopter önceki gün. Hani vurdu ya İran, vurdu evet. Vurmadı. O helikopteri de aldık diyor Amerika. Ve diyor iki pilotu da aldı.

0: atlamıştır. Onu da çekerek kurtarmışlardır. Ve tabii lokasyonu tam bilmiyoruz. Nerede oldu bu olay onu bilmiyoruz. Kaza Kırım da deniyor, vuruldu evet. da deniyor. Dolayısıyla böyle bir kurtarma harekatını yapabilirler. Bu ne demek biliyor musunuz? Biraz önce okuduğunuz ifade, İrfan Bey'in ifadesini söyledikleriniz. Demek ki Hürmüz'de İran artık o abluka yeteneklerini yavaş yavaş kaybetmiş gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Bu bombardımanın sonuçlarından
2: 200 milyon varil petrolü geçirdik diye açıklama yapmış.
0: Yüksek evet, bir miktar.
2: Çok inanılmaz bir rakam.
3: O yüzden onu söylüyorum. Yani gerçekten kontrol İran'da mı değil mi? O yüzden siz dediniz ya dışarıyı tutuyor diye ama şu ekleyeceklerimiz var. Bunu yine konuşuruz da son 10 dakikaya giriyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bugün az önce bahsettiğim o vurgusu İsrail'le ilgili. Ses var mı arkadaşlar elimizde? Bir dinleyelim.
4: İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: Kemal Hocam sert konuştu Cumhurbaşkanı.
0: Evet, şimdi ne demek istediğini ben şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Beyrut'tan geçiyor bizim artık dedi değil mi? Şam'dan geçiyor dedi. Güvenlik mimarimiz Hatay'dan değil dedi. Geçen programımızda ben şöyle bir hat çizmiştim vektör hatırlıyor musunuz? Lübnan düşerse, Beyrut düşerse Lübnan düşer. Lübnan düşerse Laskiye Tartus düşer. Onlar düşerse Hatay düşer. Hatay ne demek? İskenderun Körfezi demek. Arzu Mevlut'un ticaret koridor düğümüdür orası. Terminal bölgesidir. Oradan taşıyacaksınız tüm petrol enerjiyi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söylüyor. Demek ki Beyrut'a Türkiye bir müdahalede bulunacak. Öyle ya da böyle. Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor, ben söylemiyorum. Ve diyor ki bu bir tehdit artık diyor. Artık değil, tehdit diyor. Ve sizin bu hezeyanınızı görüyorum. Kartlarınızı hocam, net okuyorum diyor.
5: Tüm bu...
0: O zaman siz Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Beyrut'tan geçer derseniz Şam'dan geçer diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız geçen senelerde. Şam'ı halletti. Beyrut'tan geçer demek ne demek?
1: Lübnan'da ama demedim. Bizim umudumuz Türkiye. Dönüyoruz bunlara bakıyoruz.
0: Tabii. Önce Allah'a sonra Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Aynen söyledi.
5: Tüm bunları işte Kıbrıs'taki o gelişmelerle birlikte
0: beraber düşünün.
5: Tabii bravo. Değerlendirdiğimiz bravo. Zaman tam örtüşüyor yani.
0: Bravo.
5: Yani, puzzle'ın parçaları birleşiyor.
0: Tabii. Aynen. Güney Kıbrıs'ta olan biteni yakından takip tabii. ediyoruz diyor. Ve kuzeyi de takviye ediyoruz. 6 F-16 orada. SİHA üssümüz orada kuruldu. Deniz kuvvetleri komutanlığımıza ait Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir liman şu anda inşa halinde. Hatta bitti. Bu ne demektir? Senin gördüğün, yaptığın tüm hamlelere karşı, ben de karşı hamle tabii. yapıyorum demektir. Bu iyi bir şey mi? Değil. Güç dengesi yeniden orada kuruluyor. Tabii. Ve burada başka aktör çıktı şimdi son 10 yılda. İsrail dediğimiz katil bir devlet var.
5: Evet.
0: Yani kontrolsüz.
5: Her tam, yerde varlar.
2: Ya şöyle bir şey.
5: Bakın özür dilerim hocam. Yani Perkidis diye eski bir milletvekili var Güney Kıbrıs'ta. Orada Limassol'un Trozena köyü varmış. Burada İsrailliler bayağı yerleşmiş ve genel olarak oradaki arsa alımlarına karşı falan da bunların tepkisi oluşmaya başlamış. Kendi işlerinde de. Ama diğer taraftan da sizin dediğiniz EOKC yapılanması da kim için oluyor? Yine oradaki biz Türkler için oluyor, Kıbrıs Türk için ciddi bir tehdit oluşturacaklar. Orayı da fırsat bulurlarsa bir Gazze haline getirmeye

0: çalışacaklar ama
1: zor
0: avuçlarını
2: yalarlar. Vardı. Ben de bugün bu konuyu yazdım. Yani hikaye oydu. O şey kapsamında, SOFA kapsamında Fransız askerini de getiriyor. Bunlar garantörlük anlaşmalarına aykırı hamleler.
1: Tabii.
2: Açık
1: tabii,
2: açık yapıyor kesin. Ve niye bunu göze alıyor Fransa bu dönemde?
3: Ama şöyle bir şey var bakın. Mesela Türkiye'nin dış tehdidi kimdir? Türkiye'yi kim tehdit eder? Türk Silahlı Kuvvetleri kendisini neye karşı konumlandırır? Geleneksel olarak Yunanistan'a karşı. Hiç Cumhurbaşkanı'nın ağzından Türkiye'nin güvenliği Batı Trakya'dan başlar dediğini duydunuz mu?
2: Hiç.
3: Hiçbir zaman olmadı.
0: Yunanistan
3: şu anda bu açıklama yani şu açıklama aslında o kadar tarihi bir açıklama ki Türkiye'nin İsrail bugünlük konjonktürel Gazze meselesiyle alakalı ya da Beyrut saldırısıyla alakalı değil. Türkiye'nin artık bu saatten sonra devlet olarak dış tehdidi ve düşman kategorisindeki tek ülkesi.
0: Tabii.
3: Neredeyse tek ülkesi. Bak ABD Türkiye için bir tehdit değil. Yani İngiltere bir tehdit değil. Yani İngiltere bir düşman kategorisinde değil. ABD kategoride değil. Bu kategorilerin Çin değil. Hiçbirisi değil. Ama İsrail Türk devleti açısından bir tehdit. Bir güvenlik problemi ve Milli Güvenlik Kurulu'nda da zaten buna kararı aldırdılar. Çünkü İsrail'in Türkiye'yi değil sadece bütün bölgemizi, Lübnan'ı da, Suriye'yi de, Irak'ı da, İran'ı da tehdit eden bir habis ur olduğunu Cumhurbaşkanımız ısrarla söylüyor. Bu bir parti görüşü değil artık.
1: Tabii.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet politikası haline gelmiş durumda.
4: Şimdi bir o çerçevede ekleyeyim onu. Mavi Vatan kanun tasarısı ile ilgili son aşamalara geldi. Meclise gelmek üzere. 12 mil değil. 6 mili bir dakika geçerse Türkiye'nin o meşhur Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aldı. Karar var biliyorsunuz.
1: 95'teki evet.
4: Kasus belli. O kanun haline geliyor. O kadar önemli ki Yunanlıları en çok İsrail'i rahatsız edecek olan madde bu. Kıbrıs'taki o özellikle tartışılan bölgeler var. İkinci, üçüncü, dördüncü bölge üzerinde Rumlar bazı vermeye çalışıyorlarmış yabancı şirketlere. O bölgeleri de bizimkiler o Mavi Vatan kanunuyla beraber bir harita var. O haritada kontrol altına giriyor orası da.
1: Bir somut
4: yani
1: gelişme.
4: Yani önümüzdeki günlerde o da hemen çıkabilir.
1: Bir somut gelişme
4: belki kapanmadan da çıkabilir.
1: Mısır'la biz şu anda deniz kurduğu iki tatbikatı kapsamında müşterek özel bir deniz tatbikatı yapıyoruz. Bu ikinci olacak bölgede. Denklemler değişiyor. Libya'dan
0: tabii,
1: sonra Mısır'da.
0: Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz
1: tabii,
0: diye.
1: Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye paktı. Ve bölgede körfez ülkelerinin şu anda ortada bir böyle değil mi? Sahipsiz tabii pozisyondayken Türkiye'nin Katar'da varlığını ısrarla sürdürmeye devam etmesi. Ve buradaki Irak, Suriye'deki zaten tasarrufları, Filistin devletinin yeniden kurulması 67 sınırları tezi güçlenmeye başladı ve Lübnan'da Beyrut ifadesi Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün son ifadesi her şeyi aslında açıklıyor. Kıbrıs konusu da yüzen değil de sabit bir uçak gemisi gibi düşündüğünüzde askeri maksatta kullanılacak çok önemli bir lokasyon. Bir taraftan da o bölgede konuşlandığınız andan itibaren münhasır ekonomik bölgelerinizde garanti altına alırsınız. Kuzeyde düşünsenize şu anda herhangi bir başka ülkenin olduğunu, biz Mersin'le arada sıkışmış vaziyette olacağız. Hakkaniyetle bölünse bile. Ki Yunanistan Enosis'i gerçekleştirdiğinde ta Karpaz Adası'nın, Karpaz Burnu'nun ta ucuna kadar oradan bir de 200 mil çıkın neredeyse İskenderun Körfezi'ne dalacak adamlar.
2: Türkiye bu çok bölgedeki bütün ülkeler için büyük şans hocam. Hepsi
1: bence
2: için
1: de,
2: Suriye,
1: bence
2: Irak, İran komşuluk görüyor. Ermenistan bile Paşinyan Türkiye diyerek kazandı. Ya, Azerbaycan'ı anlatmıyorum. Yani Karabağ operasyonunu Türkiye sayesinde yapıldı. Kimsenin öyle inkar edecek bir durumu yok. Bütün ülkeler buraya dönmüşler yüzünü. Türkiye burada vardı. Yoksa bu emperyalist politikaların, İsrail'in yayılmacılarının ne olduğunu görüyor. Mesela Suriye'de fiili durumu daha ileri götüremiyor. Türkiye korkusundan götüremiyor. Çok ilginç. Yani bütün bölge ülkelerinin gözünü Türkiye'ye döndüğü bir süreçte biz programın başında seyircilerimiz aslında haklılar. Neyi konuşuyor ama ne yapacağız?
3: Ne yapacağız?
2: Yani bir yandan da bu gözle değerlendirmelerini istiyorum. Bütün seyircilerimizin, bütün herkesin yani buna bir bakmaları gerekiyor. Diğer tarafta süren o kayıkçı kavgasının anlamı da ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederim.
1: Tamam.
2: Programımızın sonuna geldik. Hemen hemen her konuyu
0: daha söyleyeceklerimiz vardı.
2: Çok vardı artık haftaya.
4: F-16'lar tatbikatı devam ediyor.
2: Havada da herkes ayağını denk alsın.
4: Kıbrıs'taki F-16'lar.
2: Evet, Bülent abiden geldi son cümlede. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu.
3: 7 Haziran Pazar günü 6 beldede yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı'nın elde ettiği zaferi kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim öncesi ve sonrası tavrına işaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünde AK Partimizin, birinde ise ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir.
3: Ana muhalefet partisini sert sözlerle eleştirdi.
2: Faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese ve her şeye kesen bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz. Siz kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz.
3: Esas sorunun zihniyeti olduğuna dikkat çekti.
2: Sorun bunların siyaseti halka hizmet vasıtası olarak değil, şahsi kariyer ve kazanç kapısı olarak görmelerindedir. Çeyrek asra yaklaşan rekabetimiz bütün bunlar boyunca defalarca yenildiler, defalarca yanıldılar. Fakat bir kez olsun zihniyetlerini değiştirmeyi denemediler.
3: Grup toplantısının ardından Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'taki 6 beldedeki belediye başkanları ve meclis üyeleri sahneye davet edildi. Ayrıca Başkan Erdoğan daha önce İyi Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Ersin Beyaz'a da AK Parti'ye katılması üzerine rozetini taktı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Pazar akşam baktık İsrail İran'ı tekrar vurdu. Çarşı pazar karıştı.
1: Orta Doğu'daki savaş sürüyor. Piyasalarsa gelişmelere göre pozisyon alıyor.
0: 2026 yılının sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var ve piyasalarda istikrar olmayacak. Yani paradan para kazanma yılı değil bu yıl. Bu yıl parayı koruma yılı.
2: Savaş bir yandan devam ederken bir yandan da piyasalardaki çalkalanmalar devam ediyor. Peki savaşın seyrine göre bu düşüş veya yükseliş ne kadar devam edecek? 23 Mart'tan bu yana ons altındaki düşüş en dip seviyeyi gördü. Peki bugünden itibaren seyir hangi yönde olacak?
0: Savaş devam ettikçe bu manipülasyon dalgası devam eder. O yüzden altın kısa vadeli alım satılan bir yatırım aracı değildir. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. O yüzden uzun vadeli düşünmek lazım.
2: Piyasalardaki bu düşüş aynı zamanda düğün yapacaklar için altın alım fırsatı sunmaya başladı.
0: Şu anda yatırımcılar açısından bekleme zamanı. Bekle. Mevcutu koru. Eğer altın borcun varsa, eğer düğün yapacaksan, hazır bu kadar fiyatlar gerilemişken bu bir fırsattır. Bunu değerlendirmek lazım.
1: Uzmanlar altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
0: Gram altın TL fiyatı 6.225 lira. Bu rakamları ne zaman gördük en son? Bundan 2,5 ay önce görmüştük. Yine 2,5 ay önceki rakamlara geldik. Biz bu düşüşleri aslında kalıcı olmayacağını, tekrar yıl sonunda yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Ama yatırımcıların sabırla alakalı problemi var.
1: Peki altın yatırımcısı ne yapmalı?
0: 5 aylık süreç içerisinde ciddi bir manipülasyon fiyatlaması ile birlikte bütün yatırımcıların finansal piyasalarda kazanmadığı bir

0: geçiriyoruz.
1: Uzun vadeli bir stratejim varsa bunlar fırsat, ama kısa vadeli alırım satarım sakın. Bu yıl sadece altın üzerinde değil, gümüş tarafında, kripto para piyasasında, borsalarda al satın unutmak lazım.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye ve Suudi Arabistan yeni bir dev anlaşmaya imza attı. Buna göre Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanan demir yolu hattı inşa edilecek. İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı sık sık kapatıldı. Sadece İran'da değil, Orta Doğu'daki neredeyse her savaşta ülkeler arası ticaret 10 milyonlarca dolar zarara uğradı. Yaşanan aksaklık ve tedarik krizleri nedeniyle uluslararası ticaretin devamlılığı için alternatif güzergahlar aranmaya başlandı. Türkiye bu konuda da bir adım öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki mutabakat zaptına imza attı. Buna göre Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinden geçen dev bir demir yolu inşa edilecek.
4: Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan sonra alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz. Bu anlamda da Suudi Arabistan'la bağlantısallık ve lojistik noktasında ilişkilerimizi daha iyi nasıl geliştiririz diye bir ziyaret ediyoruz ve iki tane de bu noktada anlaşma imzaladık. Siz tabii bir şey üretebilirsiniz, petrol veya başka bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız ya da alamazsanız bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bizim işimiz de tam bunu kolaylaştırmak. Bu ürünleri ülkelerimiz arasında gidip gelmesini sağlamak. Gümrük kapılarındaki problemleri ortadan kaldırmak. Oradaki vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırdık ve bölgedeki bizim işbirliğimiz diğer ülkelere de rol model olacaktır. Onları da bu anlamda o işbirliğinin içerisine alacaktır ki zaten olan işbirliklerimiz var. Bunu birazcık daha inşallah geliştireceğiz.
3: Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'den başlayıp Irak üzerinden Suudi Arabistan'a kadar uzanan iki ayrı deneme treni seferinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Uzun vadeli vizyonda söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu senaryonun hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Körfez ülkeleriyle Avrupa kıtası arasında stratejik bir transit merkez ve küresel bir demiryolu lojistik üssü olacak. Enerji ile ticaret koridorlarının kesiştiği ana kavşak noktası haline gelecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle uyarıda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını.
5: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. İhtirasları, cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
3: İsrail'in saldırılarının artık Türkiye'yi tehdit eder bir boyuta ulaştığına dikkat çekti. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyiz dedi.
5: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil,

0: Hep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Arz-ı Mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: Uluslararası toplumun suskunluk yeminini de eleştirdi. İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir diyerek uyardı.
0: İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahne olduğu görüntüleri bu sözlerle eleştirdi. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
0: Çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diyerek uyarıda bulundu.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz.
1: Türkiye'nin er ya da geç hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşmasına yönelik temennisini yineledi.
0: Vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez.
2: A Haber Radyo.
3: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım bu gecede. Bugün de hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu o ana gündem başlıklarını değerlendireceğiz saatlerimiz 3'ü gösterene kadar. Tabii ki gündem oldukça yoğundu Türkiye'de. Özellikle iç siyasete baktığımızda ki tırnak içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o siyasi kavgaya baktığımızda artık kılıçlar çekilmiş durumda. Kılıçdaroğlu yönetimi harekete geçti ve disiplin süreçlerini başlattı. Öyle isimler var ki kritik açıklamaları da var. Birazdan onları ekranlara getireceğiz. Ama bir de dünyada dün geceden beri maalesef ki yeniden savaş senaryolarının yazılıp çizilmeye başlandığı Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı var. Özellikle geride bıraktığımız dakikalarda sıcak açıklamalar geliyor. Savaş Bakanı Hegseth konuştu ve şu anda da ekranlarınıza geliyor. İran'a yönelik bu geceki saldırılar çok güçlü ve net olacak diyor, bazı kritik tesislerini vuracağız ifadesini kullanıyor. Trump'tan da İran'dan da açıklamalar var. Son 24 saatin özetine önce kısaca bir göz atalım. O cephede neler oldu? Ardından da hemen o açıklamaların geldiği noktalara çevireceğiz kameralarımızı. Washington'da İrfan Sapmaz bizlerle paylaşacak ve Tahran'da da Ekber Karabağ. Şimdi son 24 saatte ne oldu? Dün gece hatırlayalım, bu saatlerde özellikle Hürmüz kıyısındaki bazı kritik noktaları vurmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Bu bir uyarıydı demişti. Bununla sınırlı kalacak gibi göründü ama bugün yaşananlar bunun hiç de böyle olmadığını gösterdi. CENTCOM'dan İran'a karşı saldırı açıklaması geldi önce. Hürmüz Boğazı çevresindeki o hava savunma sistemleri ve radarlar vuruldu. Bazı noktalarda da su depoları vuruldu. Bölgedeki Amerikan üslerini de tabii ki İran misilleme olarak hedef aldı. Keşme Adası'nda yine patlama sesleri duyuldu ve Trump konuştu. Dedi ki İran bedel ödemek zorunda. İsrail'den de bu arada tabii ki bu işi fırsata çevirip yine Lübnan'a yönelik saldırıları devam ettirdiği haberleri geldi. Sadece son 24 saat içerisinde tespit edilen maalesef bilanço. 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Savaş kimin işine yarıyor? Müzakere masasının dağılması kimin işine yarıyor? Bunları da soracağız. Ama hepimizin merak ettiği bir konu var tabii ki. Trump da müzakereyi, anlaşmayı bu kadar çok isterken, İran da anlaşmaya yakınken bu savaşı kim, neden yeniden başlattı? Konuklarımızla birlikte de değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama önce bir Washington cephesine uzanalım. Son açıklamalar neyi gösteriyor, neyi işaret ediyor diye İrfan Sapmaz'a da soralım. Çünkü ardı ardına yaşanan önemli gelişmeler var ki son dakika açıklaması Savaş Bakanı Hexet'ten gelmişti. Ve Hexet diyor ki bu gece güçlü bir şekilde vuracağız. İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ, hoş geldiniz.
4: Merhabalar. Hoş bulduk. Sağ olun.
5: Hoş bulduk Tahir.
3: İrfan, hemen sıcağı sıcağına o açıklamaların detaylarını senden alalım, ardından sorularımızla pekiştirelim.
4: Öncelikle tansiyon bugün çok yüksek. Beyaz Saray'da şu anda ABD Başkanı Donald Trump Güvenlik Konseyi ile toplantı halinde. Bu aynı saatlerde de yaklaşık 1-1,5 saat kadar önce de Savaş Bakanı Pete Hegseth şu anda Florida'da Tampa'da CENTCOM merkezinde şu anda. İnsanın aklına tabii şu geliyor. Bir tarafta durum odasında Donald Trump, diğer tarafta Savaş Bakanı CENTCOM'un merkezinde. David Cooper CENTCOM komutanı da orada. Bir operasyon başlayacak. Çift kanaldan bir tarafta Beyaz Saray'da durum odasından Donald Trump'ın emrini mi bekliyor şu anda Pete Hegseth CENTCOM Tampa merkezinde. Tabii Pete Hegseth'in yaptığı açıklamalar, hemen onları sıcağı sıcağına aktarmak istiyorum. Bu gece gerçekleşecek saldırılar güçlü ve açık olacak ve yarın gece gerçekleşmesi gerekiyorsa güçlü ve açık olacak. Başkan Trump bu anlaşmayı yapmaya hazır. İran bunu kabul etmek akıllıca olacaktır. Aksi takdirde CENTCOM'da görme şansım olan plan türleriyle uğraşmak zorunda kalacaklar. Burası ilginç. Şu anda sanıyorum CENTCOM'daki savaş merkezi durum odasına benzer bir odada her şey hazır vaziyette bekleniyor. Çok büyük ihtimalle de Donald Trump'ın şu anda talimatını bekliyorlar. Bir taraftan da tabii ki gözümüz Donald Trump'ın Truth Social Media hesabında, çünkü ilk duyuruyu hiç şüphesiz Donald Trump yapacak. PTZ'nin açıklamaları tabii İran'ın misilleme ve müzakere arasında bir seçeneği var ve bizim de harika bir müzakere ekibimiz var. İran füzelerinin çoğu hedeflerini ıskalıyor. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü ve net olacak. İran'daki önemli tesisleri bombalayacağız. Donald Trump da aynı işaretleri vermişti. PTZ İran'a deniz ablukası uygulamayı başardık. Merkez komutanlığı bu gece çok meşgul olacak. Tüm işaretler vuracağını gösteriyor. Şu an itibariyle belki dakikalar içerisinde vuracaklar. PTZ İran'a kendi şartlarımıza göre, operasyonel çıkarlarımıza hizmet eden hedeflere karşı sert bir darbe indireceğiz. İran'ın şu anda sunulan anlaşmayı kabul etmesi ve gerginliğin tırmanmasını önlemesi kendi yararına olacaktır. Bu geceki saldırılar ABD ordusunun diplomatik konumunu ve çıkarlarını güçlendirecektir. İran müzakereleri reddetmeyi seçerse bu gece Başkan Trump'ın emriyle Merkez Komutanlığı'nın saldırılarıyla yeniden karşı karşıya kalacak. Buradan şunu anlıyoruz. Donald Trump şu anda durum odasında bir talimat bekliyor. Pete Hegseth Savaş Bakanı CENTCOM komutanı merkezinde. Peki Donald Trump bugün özellikle İran'la ilgili ne tip açıklamalar yapmıştı? Onları da başlıklar halinde aktarmak istiyorum. Anlaşmaya çok yaklaştık ama İran oylamaya devam ediyor. Onlara saldıracağız. Çok sert saldıracağız. Bombalamalara yeniden başlayacağız. Nereyi vuracağımızı söylemeyeceğim. Köprüleri, elektrik santralleri yok edip etmeyeceğimizi söylemeyeceğim. Ya anlaşma ya da yok oluş, ya onlarla bir çözüm bulacağız ya da onları yok edeceğiz. Tek yap

0: olmaları gereken kağıdı imzalamak, nükleer silaha sahip olamazlar diyor. İşte milyonlarca varil petrolü piyasadan çekiyoruz. Hürmüz'de işte bir buçuk saat önce Trussoç'tan bir başka yeni açıklaması vardı. 100 milyon varilin üzerinde Amerikan bölgedeki Amerikan güvenliği şemsiyesi altında bu 100 milyon varilin bölgeden çıkarıldığını belirtiyor. Tabii şimdi en önemlisi şu anda anladığımız bu PTSD'nin konuşmasından Tampa'daki Florida'nın Tampa bölgesinde malum CENTCOM'un merkezi var. Orada Donald Trump'ın emrini bekliyor şu anda durum odasında. Durum odası nedir? En azından bilmeyenler için çok kısaca bir aktarmak istiyorum. Dünyanın birçok önemli operasyonların Amerikan başkanının şu anda Donald Trump güvenlik konseyini toplayarak dünyanın 172 noktasındaki istenilen noktadan Amerikan üsleriyle bağlantı halinde canlı görüntü bağlantıları, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 ayrı istihbarat servisi ve buranın herhangi bir istihbarat servisinden canlı bağlantılar ki CIA bu tip olaylarda özellikle CIA, NSA ve NGO dediğimiz özellikle coğrafik istihbarat teşkilatı ki dünyadaki tüm hareketlilikleri özellikle de şu anda İran'daki tüm hareketlilikleri izleyen bir merkez buralarla bağlantı sağlıyor. Donald Trump'a sürekli sunumlar yapıyor. Aynı anda Güvenlik Konseyi'ndeki Savaş Bakanı daha önce Güvenlik Konseyi'nde toplantılarında Beyaz Saray'daydı. Bugün yanında kim olabilir veya olması gerekiyor? Hiç şüphesiz Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha da önemlisi CIA Direktörü CIA direktörünün olması bekleniyor ki CIA direktörü sürekli olarak CIA merkezinden CIA'nin dünyanın herhangi bir yerindeki özellikle de İran ve Orta Doğu'daki merkezlerinden önündeki laptopla canlı olarak görüntüleri kendisi alıyor, bilgileri alıyor ve başkanı ve güvenlik konseyine iletiyor. O açıdan bugün kritik bir gün.
1: Şimdi o odadan gelecek bir talimat bekleniyor anladığım kadarıyla. Hexet'in de bulunduğu CENTCOM komutanlığından. Tabii akıllar karışıyor bu noktada. Yani bir yandan aylardır bir şekilde her ne kadar müzakere konuşulsa da savaşın sürdüğü o cephede İran'a anlaşmaya bu gece şöyle böyle bombalayacağız diyerek ikna edebileceğini sanmaları da
0: hayli çok ilginç. Özür diliyorum. Çok önemli bir noktayı anlatmayı unuttum. Yaklaşık 1,5 saat önce İtalya'dan kalktığı tahmin edilen B-52 bombardıman uçağı havalanmış vaziyette yaklaşık 3,5-4 saat içerisinde İran hava sahasında olması bekleniyor. Oraya doğru gittiği tahmin ediliyor. En azından uçakları takip eden hesaplara göre.
1: Peki Ekber, şimdi Amerika bu gece bombalayacağız diyor. İran'dan yapılan açıklamalar var. Alarm durumundayız. Bizler de hazırız. Ve bu kez saldırı tek cephede olmayacak şeklinde, savaş tek cephede olmayacak şeklinde de bir açıklama vardı gün içerisinde. İran'da nedir son durum? Bir anlaşma hala konuşuluyor mu?
2: Biraz anlaşmadan uzaklaştık diyebilirim Tahir. Hı hı. Özellikle bu gün içinde tam işte dün gece yani bu saatlerde senin yayını da anlattığımız üzere işte bölgede Hürmüz etrafında yaşanan olayların ardından gün içinde İran'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı işte yaşanan son gelişmelerin ardından İran'ın bu meseleyi yani Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere konusunu yeniden değerlendireceğini bildirdi. Ardından da akşam saatlerinde Donald Trump çıktı. Diyor ki İran bizi oyalıyor. Ve İran'ın altyapısını hedef alacağız. Ve an itibariyle Hexet'in de konuşması söz konusu. Peki İran buna ne dedi? Mesut Pezeşkian Donald Trump'ın İran'ın altyapısını hedef alacağına ilişkin işte tehdidini işte bu Donald Trump'ın çaresizliğidir yönünde cevap verdi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün göstermiyor. Çaresizliğini gösteriyor dedi. Askeri kanattan ise devrim muhafızlarının sözcüsü Ebu'l-Fezl Şikarçi işte dünyanın alemin şeytanları olarak tırnak içinde tanımladı ve Netanyahu ve Trump karşısında diz çökmeyeceklerini, teslim olmayacaklarını ve çok daha şiddetli bir şekilde misilleme yapacaklarını ifade etti. Şimdi esas merak edilen konu şu. Şimdi biz geçtiğimiz gecelerde de özellikle gece saatlerinde bu bölgede çatışmaları görmüştük. En son dün sabaha kadar işte Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu ve İran da buna karşılık verdi. Mesele bu. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit ettiği bu gece İran'ı vuracağım yönünde bu tehditleri sadece yine o Hürmüz ve etrafıyla mı sırrı kalacak? Yoksa mesela başkent Tahran ve diğer noktalar da mı vurulacak? Bu önemli.

0: Eğer sadece Hürmüz ve etrafıyla sınırlı kalırsa yine gün içinde taraflar açıklama yapacak. Bu ateşkesin bozulması anlamındadır. Ancak bir şekilde bu süreç devam edecektir. Ancak yok Tahran hedef alınırsa, önemli kritik yerler ülke içinde hedef alınırsa o zaman durum değişebilir. Belki ateşkes artık bitmiş olur. Tekrardan o 40 günlük savaşın devamını yaşayabiliriz. Böyle de bir durum söz konusu olabilir. Diğer taraftan benim dikkat çektiğim bir husus vardı.
1: Ekber, çok şimdi özür dileyerek bir bilgi paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle de. Her ne kadar böyle bir alarm durumundan bahsedilse de şu anda Körfez'deki hava trafiğinde bir anormallik yok. Yani böyle bir durum olsaydı muhtemelen müttefiklerine hava sahasını kapatın şeklinde uyarılar gelirdi. Şu an o bölgelerden gelen bir açıklama da yok. Hatta hava trafiği bir hayli yoğun. Evet, yine Körfez üzerinde bakıyorum. Evet, Amerikan tanker uçakları uçuyor. Ama böyle olası bir savaş durumuna ya da saldırı durumuna karşı da bir hareketlilik söz konusu değil anladığım kadarıyla.
0: Ben İran medyasına baktım. İran medyasından aktarıyorum. Bölgede 6 yakıt uçağının uçtuğu ifade ediliyor. Diğer taraftan evet. Irak'ta da Bağdat'ta da oradan Amerikan elçiliğinden gelen açıklamada Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapılıyor. Yani İran medyasından okuyorum bunları. Hı hı. Böyle de bir durum söz konusu. Ben neye değinecektim? Şöyle bir Amerika Birleşik Devletleri açık bir şekilde İran'a saldırı yapacağım diyor. Bu da şunu gösteriyor ki İran'da vurulacak hedeflerin hareketli, yürüyen hedefler olmadığını gösteriyor. Yani ülke lideri Mustafa Hamine'ye veya diğerlerine saldırı olmayacak. Çünkü böyle bir saldırı yapılacaksa bu gizlilik içinde yapılır. Yani bu da onu gösteriyor ki büyük bir olasılıkla taşınmaz varlıklar vurulacaktır. Belki nükleer tesis olabilir, belki bir hava savunma sistemi olabilir, farklı bir şey olur. Yani bireylere yönelik muhtemelen saldırı olmayacak. En az ben Amerika'nın bunu açık bir şekilde dile getirmesine, aleni bir şekilde bu meseleyi dile getirmesine bu sonuca varıyorum. Tabi İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili de gün içinde bazı gelişmeler oldu. Ben birazdan ona ayrıntılı bir şekilde değinirim. Özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda İran'a karşı bir karar alınmış oldu gün içinde.
1: Şimdi Ekber, yine soracağım ama Trump'ın açıklamaları da hazır. Arkadaşlarım ekrana getiriyor. Onları da hemen paylaşım izleyicilerimize. Ne demişti Donald Trump? İran'la anlamlı ve işe yarar bir anlaşma istiyoruz. Ya onlarla bir çözüm bulacağız ya da onları yok edeceğiz. Bugün onları tekrar sert bir şekilde vuracağım. Nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiler. Yapmaları gereken tek şey kağıdı imzalamak. Bu arada Başkan Erdoğan'la ilgili de konuştu. Kendisine soruldu. Ve Erdoğan'la iyi bir dostluğum var. Erdoğan çok harika bir lider. Son derece güçlü bir kişi. Onu arayacağım dedi ki geride bıraktığımız gün Netanyahu'nun o büyük hadsizliği içeren bir açıklaması vardı malum. Ki ona da en sert şekilde Türkiye'den de yanıt geldi. İşte bu durum üzerine de zaten Trump'a bu konu soruldu. O da dedi ki Erdoğan güçlü bir kişi, onunla görüşeceğim ifadesini kullandı. Bu arada konuklarımız da bizlerle birlikte, onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün Ankara'da değil, bugün stüdyomuzda, İstanbul stüdyomuzda bizlerle hukukçu avukat Mehmet Yılmazer, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ve yine iki kıymetli uluslararası ilişkiler uzmanı bizlerle birlikte, Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Doktor Hazar Vulat, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Tahir Bey.
1: Şimdi Tolga Hocam, arkadaşlarım gelişmeleri aktarıyorlar, sorularınızı da alacağım ama öncesinde yani Donald Trump... Hep burada konuşuyorduk gücün getirdiği barış, işte güçlünün hukuku gibi ibareler. Amerika Birleşik Devletleri bunu sıkça yaptı, pek çok ülkede gerçekleştirdi. Ama İran'da hani şöyle bir düşündüğümüzde yani hala öğrenemedi mi bu tür zorlamalarla İran'ın diz çökmeyeceğini, ne yapmaya çalışıyor?
3: Şimdi bahsettiğiniz güç yoluyla barış Amerika'da özellikle Trump döneminin doktrini haline geldi zaten. Bütün dünyada barışı zorlamak diye bir şey oluştu. Ama İran'da bu konu ya açıkçası konu artık sizinle daha önce konuştuğumuzda da bunları söyledik, bir bilek güreş haline geldiği için artık buradan geri adım atmak kısmı zor. Yani şöyle daha net söyleyeyim, buraya savaşın başlangıcından önce de körfeze yığılan silahları gördüğümüzde elinde sonunda biz savaşın başlayacağını tahmin ediyorduk. Çünkü Amerikan savunma bürokrasisi bu kadar silah yığıldıktan ve politikayı buraya doğru evirdikten sonra buradan geri adım atılmasını istemiyor. Şimdi bugün geldiğimiz yerde

0: De aslında Amerikan güvenlik bürokrasisi, bu şu anda Trump'ın birlikte olduğu ekip, yine yeni bir saldırı, savaşın yeni bir aşamasını istiyorlar. Bunu bir süredir söylediklerini biliyoruz. Hatta bazıları kara harekatı vesaire dedi. Trump'ı ikna etmek için de birçok argüman sundular ama kara harekatı kısmında neyse ki Trump'ın ikna olmadığını biliyoruz. Ama yeni bir hava saldırısı, az önce işte Ekber Bey'in söylediği, yani sadece Hürmüz mü, yoksa daha ileriye doğru işte stratejik tesisler, petrol boru hatları vesaire gibi noktalar mı vurulacak? Bunun pazarlığını yapıyorlar gibi geliyor bana Washington'ın içerisinde, yani Amerika iç siyaseti içinde. Bir de İran da Amerika'yı bu anlamda zorluyor, bunu da biliyoruz. Yani İran'da aslında geçen hafta biliyorsunuz çok yumuşak konuşuyordu İran. Yani olabildiğince diplomatik, işte BM şartları gündeme geliyordu, komşularla iyi ilişkiler vesaire. Ama bir anda devrim muhafızları İsrail'i yeniden hatırlatma ihtiyacı hissetti. Ki şu anlamda doğrudur. Savaşın içerisinde İsrail'e görmezden gelen bir dünya vardı. Onu hatırlatması gerekiyordu belki. Ama bunu yaptı. Sonra işte Amerikan helikopterini düşürdü vesaire derken konu bir anda savunma durumundaki İran'dan saldırı durumuna geçen İran haline geldi. Bu da aslında Amerika'nın içerisinde İran'a karşı yeni saldırı isteyen o grubun elini kuvvetlendiriyor. Yani eğer biz yeni bir aşamaya geçmezsek, İran'ı vurmazsak, oradaki askeri kapasiteyi yok etmezsek, bu sefer İran bize saldırmaya başlayacak argümanı geliştirmeye başlıyorlar. Sanırım şu anda Trump'ı en çok zorlayan durum odasındaki o çekişmeli konu bu. Yoksa İran'ı, İran'la yani her böyle temasa geçtiğinde İran kendi içinde bir nebze konsolide oluyor. Bunu biliyoruz. Amerikan tarafı da biliyor.
1: Hayır, ama Tolga hocam pardon. Irak'ın Babil bölgesi üzerinde yoğun jet hareketliliği görüldüğü yönde Amerikan ana akım medyası haberleri son dakika olarak duyurmaya başladı.
0: Ya şöyle toplayayım. İran'ın da aslında zamana yayılmış bir savaşta elinin zorlaştığının da farkında Amerika. Yani evet, İran'la karşı karşıya geldikçe, sahada temas ettikçe İran'ın bir kısmı konsolide oluyor ama artık bu savaşı devam ettirmek istemeyen grupları da bir şekilde yani orayı da kaşımaya devam ediyor. Yani hatırlarsanız Trump bir ara lider yok, kimle görüşeceğimiz belli değil vesaire diyerek orayı çok kaşımıştı ve kaşıdığı yer kanadı. Ondan sonra mecburen dini lider cumhurbaşkanıyla görüşmek durumunda kalmıştı. Bugün de savaş isteyen bir İran var olması, böyle bir algının oluşması İran toplumu için yeni bir kanayan yara haline gelebilir. Trump biraz da buraya oynuyor gibi geliyor bana. İrfan Bey'in son hatırlattığı şey şunu, yani altını çizdiği şeyi şöyle bir hatırlatmayla bitireyim. Şu anda Körfez'in tamamında, yani Kuveyt'ten Hürmüz Boğazı'na kadar geniş bir yerde, az önce söylenen o petrol, düzeltiyorum, o yakıt tankeri uçakları görünüyor. Ama yani o tanker uçaklarının hareketlerine yaklaştığınız zaman bir tanker uçağının hareket edemeyeceği şekilde manevra yaptığını görüyorsunuz. Ben açıkçası bunların zaten tanker uçağından ziyade...
2: Şu bölgeyi biraz daha yakınlaştırabilirse arkadaşlarım eğer, en azından Körfez üzerindeki o hareketli daha yakından görürüz. Bu arada çok özür dileyerek... şu bölgede yine birkaç uçak var. Suudi Arabistan üzerinde birkaç uçak var. Hı hı. Ve Umman Denizi açıklarında da yine birkaç uçaktan bahsediyoruz.
0: Yani o haritada görülen uçaklar büyük tanker uçakları ve yani eğer hareketini gösterebilirlerse, o kadar büyük tanker uçakları bu kadar hızlı manevralar yapamazlar uzun süre. Yani zannediyorum bir süredir istihbarat sağlamak için bölgede farklı uçaklar uçuyor zaten. Bununla birlikte işte buraya jetlerin konumlanıyor olması sanki bunu biraz üst üste geliyor. Ama İrfan Bey'in az önce söylediği şey, altını çizeyim. İtalya'dan kalkan B-52 uçaklarıyla İran'ın bombalanma ihtimalinin ben olduğunu düşünmüyorum. Eğer oradan bir B-52 uçağı kalkmış olsa dahi İtalya'yı bu sürecin içerisine dahil etmeyecektir Trump. Hatırlarsanız daha önceki bombardıman uçakları Amerika'dan kalktı. Hiçbir yere uğramadan geldi, bombaladı, döndü ki o arada herhangi bir ülkeyle bu böyle bir temas sağlamış olmasın diye. Üstelik İtalya'da

0: İspanya kadar olmasa da bu anlamda hani konumunu, politikasını belli etmiş ülkelerden biri. O yüzden böyle bir sürece dahil olacağını zannetmiyorum. Bunlar biraz da Amerika'nın, İranlığın veya uluslararası toplumun hareketinin nereye doğru gittiğini, nasıl tepkiler verdiğini ölçmek için adımlar olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki, hazır hocam. Dün Ekber'e de sordum, size de sormak istiyorum. İran'ı şu andaki açıklamalarına ya da bu saldırı pozisyonuna baktığımızda savaş öncesinden daha farklı bir İran görüyoruz. Sanki daha konsolide olmuş, daha toparlanmış bir İran var.
2: Şimdi özellikle baktığınızda karşılıklılık ilkesi üzerinden devam ediyor aslında. Hep de buna vurgu yapıyorlar. Yani İran'da her neresi hedef alınıyorsa, ya tehdit ediliyorsa ya vuruluyorsa, hı hı, İran'da gidip yapabileceği ölçülerde aynı noktalar üzerinden gidiyor. Petrokimya, petrokimya, nükleer, nükleer, su deposu, su deposu. Bir tek sivil hassasiyeti tabii Amerika ve İsrail'den farklılık gösteriyor. Çünkü Amerika ve İsrail sistematik olarak bebek, çocuk, sivil ve kadınları öldürürken İran açısından böyle bir nokta hiçbir zaman söz konusu olmadı. Bu tarihe bu şekilde geçti ve geçiyor. Lübnan'ı da unutmayalım. Bugün Lübnan'da yine İsrail sivilleri katletti. Dün olduğu gibi, evvelsi gün olduğu gibi artık burada alışılmış ve normalleştirilmiş bir nokta var. Şimdi İran'daki konsolide olma durumu aslında organik devletler, organik toplumlar kavramı üzerinden okunmalı. Çünkü birçok devlette olabileceği üzere İran'da da sokak protestolarından hatırlayacağımız çok farklı düşünceye sahip siyasi gruplar, çok farklı yönetimi eleştiren gruplar vardı. Fakat İranlıların Irak Savaşı'ndan sonra, yani 37 senedir görmedikleri bir gerçeklikte, ülkelerini geçen yazdan beri aslında bir savaş var. Yani biz zaman zaman ateşkes diyoruz, kırılgan ateşkes diyoruz, işte 12 gün savaşı diyoruz, Ramazan savaşı diyoruz, ama bir gerçeklik var. Gazze soykırımı çerçevesinde 7 cephede açılan bir savaştı. Bir tanesi de İran'a yönelikti. Çünkü İsrail'in görmek istediği bir bölge var, değiştirmek ve dönüştürmek istediği. Şimdi bu noktada İran'a da bir cephe açılmıştı geçen yazdan bu zamana ve hatta alırsanız 2024 baharından beri. Şimdi o noktada İranlıların can kayıpları, karar alıcılarını kaybetmeleri, tüm büyük şehirlerinin sistematik olarak bombalanması, stratejik varlıklarının yok edilmesi ve nihayetinde yaşadıkları aslında halkın günlük hayatına da çok yoğun etki edecek şekilde gerçek bir savaştan bahsediyoruz.
1: O halde şöyle mi diye dememiz daha doğru olur? Savaş sırasında lidersiz bir İran vardı. Yani Müşteba Hamaney'den evet vardı, varlığından bahsediliyordu ama ne görüşebilen, ne irtibat kurabilen, ne de ondan yapılan bir açıklamaya şahit oluyorduk haliyle. Ülke içerisinde işte bir mozaik yapıya o saldırı komuta kademesinde hep bunlardan bahsettik. Devrim muhafızlarıyla siyasetçiler arasındaki görüş ayrılıklarından, hatta ülkedeki askeri baskıdan, devrim muhafızları baskısından bahsettik. Ama Müşteba Hamaney'in ortaya çıkmaya başlaması, Pezeşkiyan'ın onda yakın bir temas kurması ve ülkede en azından tek ağızlılığa evrilmesi bu sürecin bambaşka bir yere evirdi ve bugünkü düzeni de buna mı yormamız gerekiyor?
2: Aslında şöyle ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, İran anayasasına burada işaret etmem gerekiyor. Çünkü 1989'da yenilenmiş, en son halini almış İran anayasasında savaş ve olağanüstü hal durumlarında ülkeyi kimin ve nasıl yöneteceği çok net, herkesin görevi belli ve aslında biz reisinin uçak kazasında da bunu gördük. Geçen yazki savaşta da bunu gördük. Hamaney'in suikastinde de bunu gördük. Müşteba Hamaney'in yaralı olduğu, ameliyatlar geçirdiği süreçte de bunu gördük. Yani biz normal bir zamanmış gibi bir lidere odaklıyız ama hayır. İran anayasasına göre ülke savaşa geçtiği anda, o hal ilan edildiği anda orada yönetimi eline alan bir kurum var. O kurumun içerisinde birçok insan var. Bir tanesi Pezeşkiyan. Bir tanesi Cumhurbaşkanı ve o noktada Müşteba Hamaney konuşabildiği ve yönetebildiği müddetçe başkomutan sıfatıyla, devrim muhafızlarıyla olan eski bağından da bugüne kadar yönetiyor. Ama şimdi daha iyi durumda olduğu haberleri geliyor. Ama ben az önce bir kelimeyi kullanmıştım. Organik devlet ve organik toplumlar demiştim. Şimdi İran içerisindeki muhalif birçok grup baktığınız zaman.
3: Hayır, Hazar Hocam.
2: Buyurun
3: özür diliyorum
2: Bey.
3: Şu anda.
2: Estağfurullah.
3: Pentagon yakınlarındaki işte en yakın pizza satışlarında %294'e ulaşan aşırı bir hareketlilik var. Ondan sonraki 2.2 mil mesafede, biraz da uzakta, %163 ile yüksek bir hareketlilik var şu anda Pentagon.

0: Pentagon'da.
1: Pentagon'da
0: saatlerimiz 5-16 yani, 4 itibariyle mesai bitiyor. Mesai bitiyordur. Evet, evet, öyle görünüyor, öyle görünüyor.
2: Şöyle toparlayayım. Yani bir karar alıcıya odaklıyız çünkü İran gibi bir devlet dediğimizde biz 1989'dan beri hep Ali Hamane'ye bakıyorduk. Anayasanın da işaret ettiği üzere, ama aslında İran süreçte şunu gösterdi. Amerika İran devleti ve toplumunu yenemedi. Çünkü bir tane İran var dedi İranlılar. Ve o noktada İsrail ve Amerika'nın söylemleri çok netti. İran'ı böleceğiz. İran'da kargaşa çıkaracağız. Terör örgütlerine silah gönderdiğini iki kere itiraf etti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Terör örgütlerine silah gönderdim. Onlar muhaliflere vereceklerdi. Vermediler, kendileri kullandılar dedi. Şimdi böylesine bir ortamda, üstelik Trump'ın her şeyi yaptık, rejim de bitti dediği noktada hayır dedi İsrail, rejim değişmedi istediğimiz gibi. Ya bu kadar net şekilde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı iş yapıyorlar. Bir illegal savaş yönetiyorlar, yaratıyorlar, açıyorlar. İranlıları öldürüyorlar, sivilleri öldürüyorlar, kız çocuklarını öldürüyorlar ve nihayetinde biz bu savaşın artık 4. ayındayız. Tabii ki bir İran var diyerek orada bir bütünlük gösterdiler. Çünkü organik bir devlet ve eski bir toplumdan bahsediyoruz.
1: Peki Ekber, şöyle bir sorum olacak. Dün özellikle Amerika Birleşik Devletleri işte o Hürmüzgen bölgesinde, yani Hürmüz Boğazı kıyısındaki bölgelerdeki hava savunma sistemleri, füzeler, radar sistemleri vesaire, bunları vurduğunu açıklamıştı. İran da bunu doğrular nitelikte bir açıklama yapmıştı. Evet. Şimdi buraları daha önce de bombaladığını biliyoruz. Ve akla şu soru geldi. Acaba İran'ın bu bölgelerde konuşlandırdığı yeni sistemler mi vardı? Bunlar mı hedef alındı?
3: Evet, daha önce de defalarca söz konusu bölgede Hürmüzgan, özellikle Keşm Adası ve onun etrafındaki radar sistemlerini, telekomünikasyon sistemlerini Amerika Birleşik Devletleri hedef aldığını duyurmuştu. Yine dün gece de benzeri bir manzara yaşandı. O bölgede onları vurmuş oldu. Şimdi İran savaş sonrası yeni sistemler mi aldı, almadı mı? Tabii bu bir meçhuldü. Yani İran'dan bir açıklama yok ve doğaldır. Yani bir açıklama yapmaması da doğaldır. Fakat özellikle helikopterin vurulmasına dikkat edilirse İran'ın hala hava savunma sistemleri ne kadar önemli oranda zarar görse de hala var olduğunu gösteriyor. Nitekim İsrail de İran'a saldırdığında iki gece önce işte İran'da, hatta görüntüsünü de paylaşmıştı. İran'da yine hava savunma sistemlerini vurmuştu. Ve bu da bunu gösteriyor.
0: Çok özür diliyorum. Kadar... Ekber şu anda Amerikan rakı medyasına göre Batı Tahran'da hava savunma faaliyetleri hareketliliği görüldü deniyor. Bir saldırı duyuyor musun acaba orada?
3: Şimdi ben İran medyasına aslında onları da değinecektim. Fars eyaletinde bir bölgede Mohr isimli bilgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade ediyor. Tabii bunlar hava savunma sistemleri derken bu alçak irtifa, o eski tipli hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz. Ya bunlar da genellikle insansız hava araçlarına karşı işte çalışan sistemlerden bahsediyoruz. Yine bölgede bir yine aynı zamanda o Hürmüzgan bölgesinde de işte Keşm Adası'nda da yine onun etrafında da patlama seslerinin geldiği ifade edildi. Esasında bunlar çok şey değil, önemli bir şey değil. Her gece bunlar yaşanıyor hemen hemen. Her gece bunlar yaşanıyor. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısının başladığı anlamına gelmiyor. Gece gündüz o bölgede ABD'nin insan savaşları uçuyor, İran orayı kontrol ediyor. İşte bu tip olaylar sıkça yaşanıyor. Bu işte ABD'nin o sürekli bir şekilde gün içinde altını çizdiği o ana saldırısının başladığı anlamına gelmiyor.
1: Bu arada çok özür dileyerek, bilmiyorum ne kadar rastlantı ya da tarihin cilvesi mi? Şimdi arşiv birimimizden Latif Bey'in gönderdiği listeye bakıyordum ki 8 Haziran Pazartesi gününün tarihte bugününde 1967, malum 6 gün savaşları dönemi, Akdeniz'de devreye gezen Amerikan savaş gemisi İsrail tarafından bile isteğe vuruldu. Ve iki gün önce sanırım yine 8 Haziran ya da 9 Haziran'da Apache helikopteri vuruldu. Şimdi ilginç bir rastlantı gibi geldi bana ama bilmiyorum. Konu İsrail olunca hep böyle bir şüpheyle bakıyoruz. Bu arada tabii 12 gün savaşı da, yani geçtiğimiz yıl ayın 13'ünde başlamıştı. Böyle de bir süreç var.

0: Şimdi Mehmet Bey, sizin de yorumunuzu almak isterim. Uluslararası hukukla ilgili keşke bir şeyler işleyebilsek de bir hukukçu olarak sizlerin görüşlerine başvurabilsem, ama gözünüzün önünde iki ülke var ki üçüncüsü de muammalı şeyleri var. Yani bundan belki birkaç yıl öncesine gittiğimizde Irak'ta, Suriye'de yaşananları konuştuğumuzda, ama şu anda açık ve net bir şekilde uluslararası hukuku ayaklar altına alan, çiğneyen, hatta üstünde tepinen bir Amerika ve İsrail var. Maalesef bu konuyla ilgili bir gelişme olsa da sorsaydım size, ama bu zamanlama da bilmiyorum, bana biraz manidar geldi. İran, İsrail, Amerikan savaş uçağını, savaş gemisini vurmuştu ve orada savaşın seyri değişmişti, başka şeyler yaşanmıştı. Bugün de bir Apache helikopteri vuruluyor ve ardından savaş neredeyse yeniden başladı manşetleri atılıyor.
1: Evet, yani açıkçası uluslararası hukuk, daha önceki bir programda da değinmiştim. Hukuk aslında bir üst yapı normudur ve üst yapıyı alt yapı belirler. Dünyada artık uluslararası hukuk açısından 2. Dünya Savaşı sonrası parantezin ve o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan kurum ve kuruluşların ve hukuk metinlerinin aslında bir şekilde Amerika ve İsrail tarafından, özellikle Orta Doğu'daki kendi planları açısından, programları açısından artık devreden çıktığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu anlamda etkisizleştiğini, uluslararası sözleşmelerin bu anlamda etkisizleştiğini görüyoruz. Ama bir taraftan bakmamız gereken şey şu, bu savaşın bize öğrettiği bazı şeyler var bence. Bana kalırsa özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası açısından her zaman enerji koridoru olması ya da enerji merkezi olmaya çaba göstermesinin de Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte ne kadar farklı bir yere evrileceğini de gösteriyor. Bir taraftan Hürmüz'ün bu savaş için bir silah haline getirilmiş olması İran tarafından çok ciddi manada bu enerji geçiş koridorlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Biz bunu aslında 2007'li yıllarda Ukrayna ve Rusya arasındaki süreçte de görmüştük. Doğalgaz boru hattının Rusya tarafından kapatılması sonrasında Avrupa'nın bu anlamda gazla ilgili bir risk taşıması, Türkiye'de belki sonradan TANAP boru hattının da, belki ondan öncesinde Nabucco konuşuldu ama sonrasında TANAP boru hattının realize olmasına sebep oldu. Bugün Hürmüz'deki sürecin de başka Körfez'den Türkiye'yi bir şekilde Türkiye'ye bağlanabilecek farklı hatların da belki gelecekte sebebi olduğunu göreceğiz. Bu savaşın Türkiye'ye getireceği şeyler de var. Bir taraftan da İran'da görünen şu, İran'da aslında uluslararası sistem, uluslararası kamuoyu bir şeye şaşırdı. İran beklendiğinden ya da hiç kimsenin tahmin etmediğinden daha güçlü çıktı. Burada da aslında biraz evvel Hazar Hanım bahsetti, İran Anayasası'nın özellikle de devrim muhafızlarının İran'daki kuvvetini aslında ortaya koyan ve böyle
2: çok
1: olağanüstü...
2: Özür diliyorum Mehmet Bey, çok özür diliyorum. Şu anda son haber. Şu anda ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması İran'ın güney kıyısındaki Sirik kentinde bulunan deniz üssünü vuruyor.
0: Vurmamışlar mıydı? Onları zaten bitirmişlerdi. İrfan Sapmaz, değil mi?
1: Bir türlü
2: bitiriyorum şu anda. Evet.
3: 100 kere bitirdiğini söyledi Trump donanma evet. için ve deniz kuvvetleri için.
1: Yani nitekim şimdi bugün için ve değişik bir savaş oldu bu geçtiğimiz süreçte. Evet, bir ateşkes süreci başladı. Şimdi ikinci bir safhaya geçiyor aslında savaş. Evet, burada iki tarafta birbirini belki yıpratmaya ve askeri güçle bir şekilde baskılamaya çalışıyor, ama İran konusunda aslında dünyadaki uluslararası sistemin dönüşmek zorunda kaldığı bir yere evriliyoruz. Bana kalırsa artık uluslararası hukuk açısından da ciddi bir paradigma değişimi olacak. Sadece biz milletler arası hukuktan bahsediyor olmayacağız. Ulusüstü bölgesel birliklerin aslında hukuklarından ayrı ayrı bahsediyor olacağız. Bu bölge içinde başka bir dönemin başladığını aslında işaret ediyor bu savaş. Bunu da süreç içerisinde yine gözlemlemeye devam ediyoruz.
0: Şimdi İrfan Sapmaz, konuştuk bunu iki gündür de yine konuşuyoruz. Yani Donald Trump'ın istemediği

0: Şimdi tabii Donald Trump'ın bütün söylediklerini dikkate alacak olursak bugüne kadar zaten İran'ın yerle bir olmuş olması lazımdı. Tarihten silinmiş olması lazımdı. Artık Donald Trump'ın biz Beyaz Saray muhabirleri olarak yaptığı açıklamalara öncelikle sözlerine değil eyleme bakıyoruz. Ama bugün işte dünden itibaren, önceki günden itibaren de ciddi bir hareketlilik vardı. İran İsrail'i vurdu, İsrail İran'ı vurdu, arkasından Amerika İran'ı vurdu. Ve Donald Trump'ın ifadesiyle de bugün vurmaya devam edecek. Şimdi bir seçim sürecine girdik. Dünkü yayınlarımızda şunu söylemiştim ben. Donald Trump'ın şu anda Amerika Birleşik Devletleri olarak ara seçimler 3 Kasım'da gerçekleşecek. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da durumunun son derece tehlikeli olduğunu söylemiştim. Şimdi Donald Trump böylesi bir durumda ben hala topyekün bir şekilde İran'a yönelik işte bugün saldıracağız diyor. Göreceğiz hepimiz şu anda bütün dünya televizyonlarının gözünü Beyaz Saray'daki durum odasına Donald Trump'a çevirmiş durumda. Ne kadar ciddi saldıracak bunu göreceğiz ama bunun faturası Donald Trump'a çok ağır olur ki şu ana kadar
1: bu arada Dünya Kupası başlıyor yani, değil mi?
0: Evet. Şu ana kadar sadece petrol üzerinden ki bugünkü saldırılarla bir saldırı ihtimali birlikte %3 artmış vaziyette Amerikan toplumu çok ciddi şekilde etkilendi. Bu Donald Trump'a Temsilciler Meclisi'nde en son savaş yetkisi yasasının oylaması sırasında 4 cumhuriyetçi milletvekilinin demokratların safında yer almasıyla sonuçlandı. Şimdi bundan sonraki süreçte yine ben hala çok büyük bir ihtimal vermiyorum işin açıkçası. Ya Donald Trump her şeyi göze alacak, siyasi hayatının tamamıyla bitmesine karar verecek. Diyelim ki Donald Trump saldırdı İran'a. B ihtimali üzerinde düşünüyorum.
1: İrfan çok özür dileyeceğim. Bu sefer ben özür dileyerek keseceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği bir uyarı yayınlamış. Ve diyor ki son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki Amerikan vatandaşlarının en yüksek düzeyde tetikte olmaları, dikkatli davranmaları ve yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri önerilmektedir. Seyahatlerde aksamalar, işte hava sahasının ani ve önceden bildirilmeksizin kapatılması gibi durumlar meydana gelebilir. Büyükelçilik ABD vatandaşlarını Irak'ın hala seyahat uyarısı düzeyi 4 kapsamında olduğu konusunda uyarmaktadır. Yani seyahat etmeyin diyor. Irak'a herhangi bir nedenle seyahat etmeyin. Eğer oradaysanız da hemen şimdi ayrılın ve adresleri de paylaşmış durumda. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Yani
2: şu olabilir belki Tahir Bey.
1: Buyurun.
2: Körfez ülkelerini bu yeni saldırı döneminde Körfez ülkelerini bypass etmeye niyet etmiş olabilir Amerika. Yani o havadaki uçaklar bir şekilde yine Körfez ülkelerini korumak için saldırı Irak üzerinden başlıyor vesaire. Çünkü hani Körfez ülkeleri elinden çıktı çıkacak biliyorsunuz. Onu o olmasın diye bu sefer Irak üzerinden saldırıyı başlatıp Irak'ta da zaten yakın zamanda bir gerilim söz konusuydu. Biliyorsunuz Irak'ta ordunun tekleşmesi üzerine bazı söylemler olmaya başladı. Bu da en çok Haçlı Şabi gibi gruplar üzerinde aslında bir baskı oluşturacak içeride. Yani sanki şu anda biraz Irak'a feda ediyor gibi Amerika bu yeni saldırı döneminde.
1: Irak'ı feda ediyor.
0: Şimdi bir başka bir grup ABD Hava Kuvvetleri yakıt ikmali uçağı Tel Aviv ve Riyad'dan uçan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfez bölgesinde aktif olarak faaliyet gösteriyor.
1: Şu an çok sayıda uçak var. Ben bakıyorum İrfan, hani hem Umman açıklarında hem de Körfez üzerinde pek çok tanker uçağı var. 6 tane saydım ben. KC-135 modeli pek çok uçak şu anda Körfez'de adeta cirit atıyor. Yani bu kadar çok tanker uçağının havada olması demek. Savaş uçaklarının da havada olması uyarısını da beraberinde getiriyor haliyle bize. Şu anda özellikle şu bölgelerde, hemen buradan da göstereyim izleyicilerimize, bir şu Umman açıkları.
0: Şu anda Tahir,
1: bir de mesela ABD şu Hava uçak Kuvvetleri muhtemelen bir tanker uçağı.
0: Evet.
1: Ama o B-52'den hala haber yok. Eney olarak görünenlerin hepsi, bu arada ifade edelim. Evet. Bunların hepsi, yani bir uçak uçuş kodu olmayan uçakların bir diğeri, evet, Eney olarak görünenlerin neredeyse %90'ı savaş uçağı, yani Amerikan ordusuna ait uçaklar. Bu kez dikkat ettim, pek çoğunun kalkış yerine işte Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn vesaire görünmüyor. İsrail olarak görünüyor, Tel Aviv olarak görünüyor pek çoğunun kalkış yeri.

0: Hayır, şu anda ABD Hava Kuvvetleri İran'ın güneyindeki Hormuzgan eyaleti Minap bölgesindeki kentindeki devrim muhafızları askeri tesislerini vuruyor.
1: Ekber, var mı bir haber?
2: Sahip şöyle söyleyeyim, ben İran medyasına baktığımda mesela devrim muhafazalarına bağlı Tasnim Haber Ajansı İrfan'ın da söylediği üzere Minap kentini doğruluyor. Oraya bir saldırı olduğunu, bir patlama olduğunu daha doğrusu şu şekilde ifade ediyor. İşte Sirik ve Minap'ta patlamalar oldu. Yönünde bir haber söz konusu. Fakat ayrıntı verilmiyor. Yani tam olarak bu patlamaların sebebi nedir, neden kaynaklanıyor. Fakat Keşm Adası ve Kiş'te bir patlama olduğuna ilişkin haberlerin doğru olmadığı ifade edilmektedir. O bölgedeki patlama seslerinin esasında adadan değil, adanın körfezden geldiği ifade ediliyor.
0: Yani körfezin içindeki İsrail Kanal 12'ye göre, Ekber, İsrail Kanal 12'ye göre Tahran'da hava savunma sistemleri hava savunma sistemleri aktif edildi deniliyor.
1: Hiç bitmemişti ki. Aynen. Ekber, Kanal 12'ye göre, 14'e göre, 13'e göre hiç bitmemişti ki savaş.
2: Ben
1: onları
2: duymuyorum esasında. Bir hava savunma ben daha İran medyasında gördüm. Tahran'ın batısında hava savunma sistemlerinin devreye girdi. Az önce de söyledim. Hava savunma sistemleri derken burada şeylerden bahsediyoruz. Alçak irtifa sistemlerden bahsediyoruz. Zaman zaman duyabiliyorsun. Yani normal şartlarda bile bunu duymak mümkün. Ancak Donald Trump şöyle bir saldırı yapacak dediyse bu basit bir saldırı olmayacak. Muhtemelen çok geniş çaplı bir saldırı olacak.
0: Şu an itibariyle hala gözüm bir taraftan da tabii cep telefonunda, diğer taraftan şu an cep telefonundaki Truth Social hesabında bir taraftan da Donald Trump'ın. Şu ana kadar Donald Trump herhangi bir saldırı başlattı. Dün bunu yapmıştı, hatırlayacağız, yayındaydık hep beraber. Saldırı haberini anında vermişti ama şu ana kadar Donald Trump'tan gelen bir saldırı haberi, açıklaması yok işin açıkçası Truth Social'dan. Beyaz Saray'dan gelen e-maillerime bakıyorum. Acaba diyorum şu anda durum odasındalar. Gerçi durum odasında olunca muhabirlerin oradan biraz açıklama yapılmadığı sürece bilgi alması çok zor. Sadece durum odasına girdiler yönünde bir e-mailler geldi. Onun için de hala büyük ihtimalle durum odasında şu anda Donald Trump, oradan izliyorlar. Belki de operasyon gerçekten işte sık sık Amerika'nın akım medyasında çeşitli kaynaklara düşüyor İran'a yönelik saldırılar. Ama Donald Trump'tan gelen bir açıklama yok henüz şu anda.
1: Bir kez daha ifade edeyim, bölgede Amerikan savaş uçağı, özellikle tanker uçaklarının varlığı artmış durumda ki şu an itibarıyla İsrail'den yeni kalkan, Tel Aviv'den yeni kalkan tanker uçakları da yolda, onları da ifade etmiş olalım. Kenan Kıran.
0: Keşm Adası'nda da patlamalar duyulduğu yönde haberler düşmeye başladı.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hedefi vardı, tüm İran'ı ele geçirmek. Bunlar en başta çok büyük hedeflerken küçüldü en son Hürmüz'e kadar. Axios söylüyormuş da zaten, hani biz o diyoruz ya, buralar vuruldu, Axios şimdi duyurmuş saldırı başladı diye. Acaba onlar mı geriden geliyor, biz mi daha hızlıyız, onu da sormak lazım.
2: Şimdi Tahir, kusura bakma, Tasnim Haber Ajansı Sirik bölgesinde 4 patlama yaşandığını belirtiyor. Sirik zaten dün de vurulmuştu. Hatırlanacağı üzere dün o bölgede su depoları da vurulmuştu. Gerçi gün içinde onarıldı onlar. Dün gece de saldırılar olmuştu. Tekrardan
1: Sirik'te, Hürmüzgan'da, yani Körfez'de değil mi, tam Boğaz'da?
2: Evet, bu bahsettiğimiz bütün bir bölgeler. Bütün az önce Keşm, Sirik, diğerler hepsi o şeyde, kıyıdalar. Yani o noktadar. Yani İran'ın iç bölgelerinde de Tasnim Haber Ajansı 4 patlama orada olduğunu belirtiyor. İran Devlet Televizyonu Asaliye bölgesinde hava savunma sistemlerinin devre girdiğini belirtiyor. O Asaliye bölgesinde İran'ın çok ciddi anlamda İşte gaz tesisleri vardır. İşte enerji tesisleri söz konusu. Hatta onun bir kısmı o 40 günlük savaş sırasında da bazı bölümler, tüm bölümü değil, işte bu 40 günlük savaş sırasında da vurulmuştu ve İran'da az önce Hazar hocamın anlattığına göre buna bir misilleme yapmıştı. İşte Katar'daki bir gaz tesisini hedef almıştı. Çünkü orası ciddi anlamda Güney Pars dediğimiz nokta orasıdır. İşte devlet televizyonu o bölgeden de işte hava savunma sisteminin devrede olduğunu belirtiyor. Az önce dediğim üzere Minap'ta ve Sirik'te
0: Ekber'in haber geldi. Ekber, kusura bakma Ekber. ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatı doğrultusunda bugün doğu saatiyle 17.15'te İran'daki çeşitli hedeflere yönelik ilave meşru müdafaa saldırıları başlattı. Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganına bir yanıt niteliğindedir.

0: tekrar CENTCOM'un ilk açıklaması şu an itibariyle ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri Başkomutanı yani Donald Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri doğrultusunda bugün doğu saatiyle 17:15'te İran'daki çeşitli hedeflere yönelik ilave meşru müdafaa saldırıları başlattı. Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. CENTCOM'un resmi hesabından bu açıklama. Böylece 5:15'te yani buranın yerel saatiyle 5:15'te, çünkü Washington DC'de saatlerimiz şu anda 5:38 gösteriyor. Bu demekti ki yaklaşık bir 20-25 dakika önce, evet, bizim tıpkı işte bildirdiğimiz gibi bir taraftan Ekber, bir taraftan hepimiz buradan ulaşan son haberlere göre artık başlamış saldırılar 25 dakika kadar önce.
1: Truth Social'dan da Eren bir açıklama gelebilir. Çünkü başkomutanın orada, talimatıyla orada diyor, değil mi? Yani
0: çok
1: Donald Trump'ın
0: doğru,
1: talimatıyla.
0: Başkomutanın. CENTCOM'un bizzat resmi bir açıklaması Tahir.
1: Şimdi Hürmüz bölgesindeki kontrolü bir türlü sağlayamamıştı Donald Trump. Evet, bir abluka
0: demek
1: vardı.
0: Demek ki Tahir durum odasından bu talimatı verdi. Donald Trump durum odasından bu emri verdi. Çünkü hala durum odasındalar. Yaklaşık 25 dakika önce, yani Washington DC saatiyle.
1: Saat
0: 15,
1: kaç itibariyle verildiğini söylüyor İrfan Sapmaz?
0: 5:15. Yerel saat 5:15.
1: Şu an kaç saat?
0: 5:38. 5:38.
1: Yani 20 dakika.
0: Doğru. 20-24 dakika kadar önce demek ki durum odasından verdi emri. Bir taraftan da tıpkı söylediğimiz gibi PTAZEC Florida'da, Tampa'da CENTCOM'un ana merkez üstünde bizzat saldırıyı oradan yönetiyor ve Donald Trump'a durum odasına da oradan canlı bağlantı var büyük ihtimalle.
1: Resmi olarak da bu duyuruldu artık. Hürmüz'de ilgili yarım kalan hesapları vardı. Donanma geldi, her şey geldi. Donald Trump pek çok şey yaptı, başkomutan sıfatıyla pek çok talimat verdi ama o körfezden içeri giremedi bir türlü. En başlarda konuştuğumuz bir senaryoydu. Hürmüz kıyısında, yani Boğaz kıyısında, şu bölgede bir yerde bir kontrol alanı oluşturma ihtimalinden vesaire bahsediyorduk. Ama buralar zaten aylar önce tarumar edildi.
0: CNN şu anda da haberi veriyor. Bizden sonra veriyor CNN. Kathleen Collins, Beyaz Saray muhabiri. Donald Trump'ın sık sık fırçaladığı muhabir.
1: A Haber ekiplerinin sahadaki farkı dememiz lazım. Yani burada Ekber ve sana ayrıca teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz.
0: Estağfurullah, rica ederiz.
1: Şimdi bazen şöyle oluyor. Aykut resmi açıklamaları bana duyuruyor. Ben Aykut'a diyorum ki Aykut, biz onu konuştuk biraz önce. Biz verdik zaten diye. Editörümüzle böyle bir diyalog geçiyor aramızda. Şimdi bu bölgede hala yarım kalmış planlar var. Evet, daha önce de vuruldu burası. Daha önce de buradaki tesislerin neredeyse tamamı yok edildi. Askeri ya da enerji. Ama bir kez daha buralara odaklanılmış durumda. Tahran vesaire değil. Burada bir şey aramalı mıyız?
2: Ya şimdi Tahir Bey, az önce Hazar Hocam çok güzel ifade etti. İran köklü bir devlet. Kadim bir devlet. Siz İran'ı yönelik saldırınızı 28 Şubat tarihinde başlattınız ve yaklaşık 4. aya giriyor. Başarılı olamadılar. Yani Amerika Başkanı Trump İran'da iç karışıklık çıkartmak istedi. Halkın ayaklanmasına yönelik çağrılarda bulundu. O öğrenciler, halk İran'ı protesto ederken saldırılar başladığında kenetlendi ve İran kendine geldi. Şimdi bakalım, Orta Doğu'yu şekillendirmek istedi İran. İran'a yapılan saldırıyla. Başarılı oldu mu? İran bu saldırıdan başarılı çıktı.
1: Güçlenerek çıktı.
2: Ve siz Amerikan helikopterini vuruyorsunuz. Az önce hocamız ifade etti. İsrail'in katliamlarını hatırlatmak gerekiyor. Evet. İsrail'e füze atıyor. Ve İsrail'de Orta Doğu'yu değiştireceğiz dedi. Haritaları değiştireceğiz, bölgeyi yeniden konumlandıracağız dedi. 7 Ekim 2023'te soykırıma başladı. Başarılı olamadı. Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planı Amerika ve İsrail'in başarılı olamadı. Ve bu saldırı, Amerika'nın İran'a yönelik saldırısı, İsrail'le birlikte zaten uçaklar oradan kalktı ifade ediliyor. Orta Doğu'yu şekillendirme planı olmadı ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında çok önemli bir ifade kullandı. Şam ve Beyrut İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar.

0: arkadaşlar. Lübnan'da,
1: Kenan Bey çok özür diliyorum. Kenan Bey çok, şimdi gelen son haberler, Amerika işlerinin dün gece vurmadığı yerleri bir kez vurmaya başladığı ve başlayacağı, aynı zamanda da Tahran'ın derinliklerini vurmaya başlayacağı yönünde haberler.
2: Ama bu noktaları daha önce vurmuştu zaten, daha önce de vurduğunu açıklamıştı. Şimdi yeniden oralar vuruluyor ve haliyle akıllara şu da geliyor. Yani acaba İran buralarda yeniden bir hava savunma sistemleri, radar sistemleri, bir askeri olarak yeniden mi buraları donattı? Buraları yeni sistemler mi getirdi? Bu da akıllara geliyor. Bunu da soracağım bir kez daha.
0: Buyurun. Tahir Bey, dediğiniz gibi Hürmüz'ü ele geçirebildi mi Amerika, İsrail?
2: Yok.
0: Ele geçiremedi. Yani o kritik nokta İran'ın kontrolünde ve Amerika buraya kara harekatı başlatamadı. Kara harekatına girişemediler. Şimdi Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceğiz planı tuttu mu? Suriye'ye bakalım. Hı-hı. Esad 8 Aralık 2024'te devrildi. Suriye'de Amerika var mı? İran var mı? Yok.
2: Yok.
0: Yani şu an Suriye'de yani biz o göçmenler, Suriye'deki kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiğinde bir tepki olmuştu. Biz Cumhurbaşkanımız eleştirilere rağmen o kardeşlerimizi ülkemizde misafir ettik. Şu an biz Suriye ile kardeş bir ülkeyiz. Yani Suriye'deki hedefleri Amerika'nın, İran'ın, Rusya'nın planları tutmadı. Şu an biz Suriye'deyiz. Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planları tutmadı. Cumhurbaşkanımız savunma hattını Suriye, Lübnan sınırına çekti. Hatırlarsanız biz 15 Temmuz darbe girişiminden önce ülke sınırları içinde terör faaliyetleri gerçekleşiyordu. PKK terör örgütü, FETÖ, DHKPC, birçok terör örgütü ülkemizin içinde terör eylemi gerçekleştiriyordu. Biz 15 Temmuz'u yaşadık. O hainleri, FETÖ'cüleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye ettik, 200 generali, ve artık sınır hattını biz Suriye'nin içinde çizmeye başladık. Şu an bizim sınırlarımız, savunma sınırlarımız Suriye'de, Lübnan'da, belki uç bir örnek olacak, Somali'de, Afrika'da, Katar'da, Libya'dayız biz. Kıbrıs'tayız, Bosna'dayız. Yani,
2: bu arada bu Kıbrıs konusunu ayrıca soracağım ilerleyen dakikalarda.
0: Türkiye savunma hattını
2: önemli bir nokta çünkü.
0: Kendi iç sınırları dışında artık Suriye'de, Lübnan'da şekillendiriyor. Birçok askeri üssü var kardeş ülkelerde, Katar'da. Hı hı. Ve mesela dün Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'in imzaladığı o Hürmüz Boğazı ile ilgili, yani Hürmüz'ü, Boğazı'nı bir bakıma pasifize eden anlaşma, o demir yolu, Hicaz demir yolunun yeniden şekillenmesi birçok ülkeyi Türkiye ile
2: Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye,
0: Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan. Biz Suudi Arabistan'da Mısır'la kavgalıydık, hatırlarsınız o darbe girişimleri, işte ülkemizde işlenen cinayet vardı. Bu olaylardan dolayı bizim aramız kötüydü. O dönemde haklı bir tepki gösterdik ama biz şu an Orta Doğu'yu şekillendiren Amerika ve İsrail'in planlarını Sayın Cumhurbaşkanımız tek tek o oyunlarını bozuyor. Ve ben yine Amerika'nın İran'da başarılı olamayacağını düşünüyorum. Kadim bir devlet, kadim bir ülke, yıllardır bu ülke, yani kendi sınırlarında ve civar ülkelerde söz sahibi olmuş bir ülke. Amerika'nın o petrol için Suriye, Irak'a gelmesi, İran'da savaşmaya çalışması, başarılı olacağını ben tahmin etmiyorum.
2: Peki İrfan, bir şey soracağım. Açıklamada misilleme ifadesi geçiyor mu yine?
1: Geçmiyor şu anda. El Cezire'nin haberi İsrail medyasına dayandırıyor. İsrail'in İran'a saldırılar düzenlediğini, bunun bölgesel gerilimde önemli bir tırmanışı işaret ettiğini bildiriyor. Yani bir taraftan da İsrail vurmaya başlamış El Cezire'ye göre İran'a.
2: İsrail'e de gün doğuyor, yani dört gözle bekliyor zaten.
1: Gün doğuyor. Tabii,
3: Tahir Bey, sizin İrfan Bey'e sorduğunuz, yani o misilleme konusu, ben de şimdi ona bakıyorum. Self defense, yani meşru müdafaa olarak gösteriyor Amerika bu saldırıyı.

0: Şimdi savaşın...
1: Yani kısıtlı mı değil mi? Aslında onu arıyorum o açıklamada ama.
0: Ya ben şuna o zaman şöyle söyleyeyim. Ben şuradan baktım. Amerika bugüne kadar hep saldıran ve İsrail saldıran taraf. İran her saldırıya cevap veren taraftı. Hı-hı. Ve İran her saldırısında da işte şu saldırıya cevaben misliyle diye yapıyordu. Şimdi ve burada da eli güçleniyordu. Çünkü yani savunmaya geçmiş bir İran'ı destekleyen daha fazla oluyordu. Şu anda Amerika İran'ın elinden bu kozu da almaya çalışıyor gibi geliyor bana. Yani o meşru müdafaa, savunmaya geçmiş bir Amerika algısı oluşturmaya da çalışıyor bir yandan. Öyle olmadığını biz biliyoruz tabii ki ama o algıyı oluşturmak için, algı biliyorsun söylemle başlar. Ne kadar Trump'ın söylemine çok hani şey oturtamasak da devlet, Amerikan devleti işte resmi olarak CENTCOM açıkladığı zaman bunları, doğal olarak bunun da bir şey ifade ettiğini hatırlatmak lazım.
1: Peki
2: meşru müdafaa diyor Tahir. Evet, tekrar
1: meşru müdafaa
2: istiyorum.
1: Yani çok güzel bir karşılıklı noktaya geldin, bir evet. Şey yani
0: daha önce kullanmamış.
1: Savaş başladı konusu değil bu.
0: Yani daha önce hiç kullanmamış. Bu 4 ay boyunca
2: duruyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Tekrar okuyacağım çok kısa. ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatı doğrultusunda bugün doğu saatiyle 17.15'te İran'daki çeşitli hedeflere yönelik ilave meşru müdafaa saldırıları başlattı. Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. Yani biz durup durduk yerde bunlara saldırmıyoruz diyor ve o meşru müdafaa, ilave meşru müdafaa sözünü de kullanmaya devam ediyor. Tolga hocam da destekliyor aslında.
1: Ben bir kez daha bir İran'a da kulak vermek istiyorum. Ekber, var mı bir açıklama? Bu arada bu şehrin de vurulduğu ifade ediliyor. Orası da buraya yakın değil, biraz daha içeride değil mi? Körfez'de iç kısımlara kalan bir bölge.
3: Bu şehri tam olarak görmedim. Şimdi
2: evet, bu şehirde var. Amerika'nın hakkı medyasına geçti. Ekber, bu şehirde vuruldu diyor.
3: Ben bir onu kontrol edeyim Tahir izninle. Bu şehrin vurulmadığını. Evet, orada da o bölgede de patlama seslerini duyuluyor. Aslında bu şehirde şeye çok yakın, işte Körfez'e çok yakın bir bölge. Yani şimdi ben bir özet geçmek istiyorum.
1: Tabii ki memnun olurum.
3: İlgili. Yani vurulan noktalar, geçtiğimiz vurulan noktalarla hemen hemen aynı. Yani Keşmadası olsun, Benderapas olsun, mesela Benderapas Hürmüz Gönüllü'nün merkezi, İran Devlet Televizyonu haber geçti. İşte o bölgede bazı noktalarda patlama sesi duyulduğunu belirtiyor. Tam olarak hangi noktalar vurulmuş, bu konuyla ilgili İran medyasında bir açıklama yok. Yani işte o Hürmüzgan ilinde, yani Hürmüz Boğazı'nın etrafı vuruluyor. Dikkat çeken bir husus var özellikle. Az önce de söyledim, Asaluye. Bu Asaluye çok önemlidir. İran ekonomisinin bel kemiği. Bu
1: nerede oluyor tam olarak?
3: O da güneydedir. O da güney bölgesindedir. Zaten bir petrokimya tesisi, doğal işte gaz tesisidir. İran'ın en büyük güney Pars sahası diyoruz ya. Evet. O bölgede bulunmaktadır. Yani İran ekonomisi için, İran'ın ekonomisi önemli bir işte yer. Hatta sadece birkaç ünitesi savaşta vuruldu ve İran hala onun işte bedelini ödüyor. Savaş bittikten sonra onun bedelini ödüyor. Ülkede mesela bazı ürünler, plastik ürünleri falan filan bulunmuyorsa ya bazı ürünlerin ciddi anlamda fiyatı arttıysa işte o bölgeden temin ediliyordu. Bu önemlidir. Yani bildiğim, yani diğer noktalar zaten geçtiğimiz gecelerde de vurmuştu. Ancak Güney Pars işte gaz sahasının da olduğu o Asaluye bölgesinin, Asaluye yani Türkçe desek Asaluye bölgesinin vurulması burada çok önemli. Tabii Asaluye bir geniş bir alandan bahsediyoruz. Şimdi hangi ünite vuruldu? Bu da çok önemlidir. Ayrıntı yok yani. Şimdi ana merkezler de vurulabilir. İran'ın işte doğal gaz üretimine etki yapabilir bu. Veya petrokimya tesisleri vurulmuş olabilir. Sadece İran medyası o bölgenin vurulduğunu ifade ediyor. Dediğim üzere burası çok önemlidir.
1: Peki.
2: Şu anda yine gelen haber, şu anda ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki bu şehir kentinde bulunan İslam Devrim Muhafızlar Ordusu'na ait askeri tesisleri yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor.
1: Yani görünen o ki bu saldırılar devam edecek. Ama özellikle iç kısımlardan ziyade bu kez Körfez'e tamamen odaklanması da bir ayrı anlam aramalı mıyız?
4: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı İran'a dayattığı zaman, açtığı zaman bu savaşın Hürmüz'e indirgeneceğini tahmin edemedi. Yani bu bir stratejiydi İran'ın uyguladığı ve tutmuş bir strateji. Aslında baktığınızda askeri anlamda Amerika'yı dünyanın gözünde olumsuz bir noktaya götürüp itibar kaybettirecek bir noktaya dönüştü. Şimdi

0: nükleer diyerek açtı Amerika bu savaşı. Ama sonra söylediği ilk cümle hep şu Hürmüz'ü aç, Hürmüz'ü aç oldu. Çünkü bütün dünyayı etkileyen bir kaleme dönüştü. Demek ki konu nükleer değilmiş dedik o noktada. Demek ki Amerika'nın bahaneye ihtiyacı yok, Amerika ile İsrail'in dünyada yaptıkları birçok şey. Çünkü uluslararası hukukta onlar hesap veren aktörler değiller maalesef. Ama şimdi şöyle bir gerçeklik var. Minap'ta ilkokul vurulduğunda biz o ilkokulun yanlışlıkla vurulmadığını biliyorduk. Yani Trump ne derse desin, Tomahawk'larla vurulduğunda biz onun yanlışlıkla vurulmadığını biliyorduk. O bilinçliydi. Bakın, savaş başlamadan önce savaşın ayak seslerinde şunu konuşuyorduk bu stüdyoda. Nereleri vurabilir? Tamam, devrim muhafızlarının birimlerini vuracak tabii ki. Arteş'in birimlerini vuracak. Nükleer siteleri vuracak. Bunlar çok normal ama bakın, köprüler vuruldu. Havalimanları vuruldu. Halkın günlük hayatını felç edip ülkeyi susuz bırakacak ekmek fırınları vuruldu. Şimdi bu noktada baktığınızda şu soruyu soruyorsunuz. Acaba İran bir yerleri işte tekrardan işler hale getirdi de mi vuruldu diyor. Hayır, ilkokulları da vurdular, her yeri vurdular. Çünkü bir hedefleri vardı. Çünkü İran'ın Amerika'ya biat etmesi gerekiyordu. Çünkü İbrahim Anlaşmaları Fas, Sudan, Kazakistan gibi dünyanın dörtte birine oturduğunda İran Asya'nın kapısında bu şekliyle kalamazdı. İran Çin'e,
1: Çin'le... Hazar hocam.
0: Buyurun.
1: ABD'li bir yetkili saldırıya uğrayan tüm hedeflerin Güney İran'da olduğunu ve hava savunma sistemleri, radarlar ve insansız hava aracı komuta ve kontrol birimlerini içerdiğini söyledi diyor Barak Ravid.
2: Böyle bir yorum da var. Onunla aslında sizin de bahsettiğiniz konuyu tamamlamak istiyorum yine sorumla birlikte. Mesela Wall Street Journal'da söylüyor. Diyor ki Pentagon, İşte saldırılar zorlayıcı diplomasinin bir eylemi olup İran'ı müzakere masasında tavizler vermeye zorlamayı amaçlıyor diyor. Şimdi evet, anlaşılan o ki Donald Trump'ın amacı bu. Bu şekilde saldırılarla İran'ı masada daha da sıkıştırmaya çalışıyor. Yani bu şekilde devam mı edecek? Yani...
0: Evet, yeni bir şey yok Tahir Bey. Şimdi biz diyoruz ya, savaş mı başladı, yeniden topyekün mü gidecek? Veya işte bugün Tahran'dan gelen söylemlere bakın. Galibaf'ın söylemiydi, yanlışsam Ekber Bey lütfen düzelsin. Savaş istiyorlarsa savaş bulacaklar, diplomasi istiyorlarsa diplomasi, biz hepsini yapmayı çok iyi biliyoruz. Ama ilk günden beri ABD'nin yaptığı diplomasi değil, bakın teknik olarak da değil. Şimdi bu savaşın hukuksuz olduğunu söylüyoruz, bu savaşın meşru zemini olmadığını bütün dünya biliyor. Ama başat aktör, dünyanın en büyük tırnak içinde askeri gücü, teknolojik gücü Amerika Birleşik Devletleri, 3 güne bitiyor, 5 güne bitiyor dedi. 100 kere dedi ki İran donanmasını, onları yok ettim, bittiler işleri, imzalayacaklar dedi. Ya dönüp sorarlar, P5 artı bir nükleer anlaşmasından çıkan Donald Trump'tı. İşleri bu noktaya getirip o bütün süreçleri başlatan, maksimum baskı politikasını başlatan Trump'ın ta kendisiydi. Çünkü İsrail diyordu ki bu korkunç bir anlaşma. Çünkü onlar İran'la yapılan her anlaşmaya korkunç diyorlar. Çünkü onlar İran'ın bu şekliyle kalmasını istemiyorlar. Hangi şekliyle? İran'ın Rusya ve Çin'le stratejik işbirliği anlaşmasına devam etmesini istemiyorlar. İran üzerinden nemalanmak istiyorlar. Konu sadece petrol değil ki. İran petrolü zaten Çin'e akıyor. Ha, akmasın istiyorlar, ayrı konu da. Konu İran'ın bütünlüğü. Konu İran'ın gücünü arttırdığı noktada İsrail'e vereceği zarar. Konu İran'ın kendi gücünden daha fazlasını dışarıya yansıttığı noktada Amerikan çıkarlarına aykırı iş yapması. Konu İran'ın mineralleri, konu İran'ın 90 milyonluk vatandaşı. Yani onlar İran'ı da tasarlamak istiyorlar ama şöyle bir sıkıntı var. Bazı devletler tasarlanamıyor. İran'ın 1979'da modernizme inanılmaz bir şekilde kafa tutarak İslam devrimini yapıp dünyayı şok ettiği bir gerçeklik var. Şimdi o devrim İslam devrimi olsun diye yapılmamıştı. Antimonarşik şah karşıtı bir devrimdi. Ama öyle bir şok etti ki dünyayı ve bakın 47 senede işler ne noktaya geldi? Soğuk savaşın ortasıydı. Amerika'ya büyük bir darbeydi bu. Amerikan müttefik İran, Amerikan düşmanı İran oldu. E sonrasında olanlara baktığımızda artık 47. senede iş öyle bir noktaya geldi ki daha fazla böyle devam etmesini istemiyor ABD. Çünkü Amerika'nın Asya'da başka planları var. Hegemonya mücadelesinde, Çin'le giriştiği mücadelede İran-Çin bağlantısını koparması gerekiyor. İran-Rusya bağını koparması gerekiyor. Burada çok taraflı bir plan ve kazanç var aslında baktığınızda. Yani biz bazen petrole, minerallere, su yollarına odaklanıyoruz ama yani konunun çok boyutu var. Ama dediğim gibi bazı devletler ve toplumlar tasarlanamıyor. Şimdi biz bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü bizi de tasarlamak istedikleri zaman vardı.
2: İran kendini çokça tasarlamış. Bu tarihte bir örneği var. Ama geldiğimiz noktada, yani sadece son 100 yılda

0: 3 rejim değişmiş. Onun öncesinde 1000 yılı sadece yani Türk devletleri oluşturmuş İran coğrafyasındaki varlığı. Onun öncesinde evet bir Perslerden vesaire bahsediyor. Evet köklü bir devlet geleneği hakim o coğrafyada.
1: Bu ama bu kökenin ötesinde bir gerçeklik yani
0: evet,
1: aslında.
0: Ama bu gelinen noktada mesela hep söylüyoruz. İran'da Amerikan vari bir, o da bir yayılmacı politika yürüttü bölgede. Irak'ta,
1: çünkü
0: Suriye'de, Lübnan'da,
1: bakiyesi,
0: Yemen'de bugün
1: evet.
0: yaşananlarda İran'ın payı yok mu? Var.
1: Çok.
0: Haliyle bir coğrafyada güç çakışmasına denk geldi ve bu çatışmaya dönüştü. Şimdi yani İran'da her şey değişirse yani bitecek mi bu durum?
1: Şimdi
0: ya da bir anlaşma imzalandı diyelim Amerika ile İsrail, İran arasında müzakerede anlaştılar, ayrıldılar ama İran burada aynı politikayla aynı stratejiyle devam ettiği müddetçe, karşısında İsrail aynı stratejiyle devam ettiği müddetçe ne derece bir başarı sağlanır ya da silahlar tamamen susar?
1: Şimdi iki ayrı noktadan bahsediyoruz. Bir tanesi imparatorluk bakiyesi devletlerin bazen güçlerinden daha fazlasını sahipmiş gibi dışarıya yansıttıkları güç politikası. Şimdi İran'ın Suriye'de yaptığı, Irak'ta yaptığı ya Türkiye'ye karşıt olarak PKK ile yaptığı aslında bunların göstergesiydi. Bir taraftan baktığınızda şimdi sınırlarının içine hapsolamayan bir yapıya sahip. Bakın Trump İran'ın direniş kültürünü bilmek zorunda değil. İran'ın zorlanarak bir noktaya gitmeyeceğini bilmek zorunda değil. Ama Amerikan devlet aklı, Amerikan müesses nizamı ya kurumları, şimdi CIA'yı baktığınızda Pentagon'u ve birçok stratejik kurumu Amerika'da İran'ın aslında yapısını biliyor. Ha 47 yıldır İran'la istihbarat dışında bir bağ, bir diyalog kurulamıyor. Yani içeriye sızmalar dışında İran'ı aslında o kadar yakinen tanımıyor Amerika. Tıpkı Tom Barak'ın aslında Lübnanlıyım dediği ama Lübnan'a yaptığı ettiği laflar gibi. Yani bu coğrafyaya
2: Hazar
1: baktıkları
2: hocam,
1: nokta.
2: Özür diliyorum. Hazar
1: buyurun
2: hocam.
1: İrfan Bey.
2: Ekler, Amerikan ekler İranyan, İran hava, İran jetleri Tahran üzerinde diye şu anda geçiyor Amerika'nın akım medyası.
1: İran,
2: sen bir şey duyuyor musun?
1: İran jetleri mi?
0: İsrail jetleri mi? Amerikan jetleri mi?
2: İran. İran.
0: İran jetleri.
2: İran inces over Tahran. Evet İran'ın jeti kaldı mı bilmiyorum ama.
1: Yani İran'ın uçaklarını konuşmanın çok bir anlamı yok. Onu hep söyledik zaten. Çünkü bu asimetrik bir savaş yürüyen, yani İran uçakları üstünden yürüyen bir gerçeklik değil. Neyse şöyle toparlayalım belki. Şimdi şu andaki konu İran'ın geçmiş dönemki hatalı güvenlik politikaları değil. Şu noktada baktığımız konu şu. Burada emperyal bir dayatma var. Burada İran'ı tasarlama arzusu var. Burada Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı davranan bir Washington ve Tel Aviv var. Ve bugün Lübnan'a gözümüzü kapattığımızda, bugün Filistin'deki olan olayları, can kayıplarını normalleştirdiğimizde ve bugün İran'da 90 milyon İranlıyı da düşünmemiz gerekiyor aynı şekilde. Ya bu konuyu da söylemezsek eğer, bunları da işaret etmezsek, yarın coğrafyada başka bölgelerde başka devletlerin başına aynı şey gelecek. Amerika'yla ki gelmeye devam ediyor. Amerika'yla İran anlaşabilir mi? İsrail bu psikolojiye sahipken, bu kadar geniş bir bölgeyi tasarlamak isterken İran ve Amerika anlaşamasın diye zaten birçok eylemde bulunuyor. Bakın bu savaş 4 aydır çok boyutta, çok farklı şekilde devam ediyor. Biz sadece somut bir şeyler vurulduğunda zannediyoruz ki savaş tekrardan. Hayır, bu savaş hibrit bir şekilde çok boyutta devam ediyor. İstihbaratla da devam ediyor. Kilit stratejik noktaların vurulmasıyla devam ediyor. Propaganda üstünden, siber alanda devam ediyor. Birçok noktada devam ediyor.
0: Zaten
1: ekonomik
0: ilginç
1: açıdan
0: bir hale
1: devam
0: almış
1: ediyor.
0: Durumdaydı.
1: Tabii.
0: Yani işte gemiler vuruluyor, uçaklar vuruluyor, tesisler vuruluyor ama müzakere devam ediyor. Ateşkes devam ediyor. Bunlar ateşkesi bozmaz, bunlar masayı dağıtmaz gibi açıklamalar da geldi. Bunlara da şahit olduk. Haliyle bu nasıl bir sistem yürüyor? Bunu da anlamıştık. Buna hepimiz dedik ki yani Trump modeli, bu ismi taktık ve bu şekilde de devam ediyor. Haliyle bir saat sonra bu sürecin nasıl yürüyeceğine dair de hepimizin kafasında büyük soru işaretleri var. Çünkü karşımızda gerçekten de kendi deyimiyle de çılgın bir
1: öngörülemeyen
0: başkan.
1: Bir karar.
0: Öngörülemiyor. Olacak. Evet. İşte haliyle bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek onu da merak ediyoruz. Bu arada Ekber, Güney Fars sahasında da bir hareketlilik olduğu, bazı patlamaların olduğuna yönelik bilgiler var ama sende de var mı onlar?
3: Evet, az önce söyledim. Ben Asalya orası aklımda. Asalya bölgesi. Zaten bu saldırının en önemli özelliği de odur. Yani söz konusu bu bölgenin vurulması. Burası İran ekonomisi için adeta şah damarı niteliğinde. Çok önemli bir bölge. İşte orada patlaması söz konusu. Hatta ben bazı kaynaklara baktığımda oradaki bir petrokimya tesisinin hedefe alındığı ifade ediliyor. Tabii çeşitli tesisler orada vardır. Gaz tesisi vardır, petrokimya var, diğer tesisler de var. Hedef alınan noktaların bir petrokimya tesisi olduğu ifade edilmektedir. Tabii teyide muhtaç bir mesele. Diğer taraftan İran resmi haber ajansı İRNA, Hürmüzgan'ın merkezi Bender Abbas'ta vurulan noktanın işte hava alanı işte ve bir hava üssü olduğunu belirtiyor. Az önce İrfan söylemişti, İran jetleri işte Tahran üzerinde uçuyor. Bunlar normaldir. Gün içinde de zaman zaman işte jetlerin havada uçtuğunu görmek mümkün. Bunlar İran'ın kendisine ait. Fakat genel tabloya bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin görünen o ki saldırısı İran'ın güneyiyle sınırlıdır. Şu ana kadar en azından görünen odur. Zaten ben bültenimize başlarken de zaten bu konuyu gündeme getirmiştim. Acaba yine geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi sadece güneyle mi sınırlı olacak? Yani Hürmüz Boğazı ve etrafıyla mı sınırlı olacak? Yoksa İran'ın derinliklerine de mi girilecek? Görünen o ki yine işte o söz konusu o bölge vuruluyor ve İran'ın derinliğinde en azından an itibariyle bir saldırı söz konusu değil. Başta başkent Tahran olmak üzere.
0: Ekber, peki bu meydanlarda insanlar toplanıyordu. Yani ateşkes süresince de toplandığını biliyorduk. Bu hala devam ediyor mu?
3: Evet, devam ediyor. Her gece devam ediyor. Çok meydanda insanlar toplanıyor. İşte gece saat 12'ye kadar, bazen 1'e kadar da bu sürebiliyor. İşte kutlamalar yapılıyor. Tabii bu işte etkinlikler farklı amaçlar için yapılıyor. İşte hem yönetime destek vermek amacıyla hem işte muhaliflere bir gözdağı niteliğinde esasında bu. Ki biliyorsunuz biz bu sürece ne zaman geldik? Az önce değerli hocalarım da altını çizmiş oldu. İran'da bir iç karışıklık, ciddi bir iç karışıklık oldu. Sadece bir resmi rakamlara göre 3000'in üzerinde insan öldü. Yani bu azımsanacak bir rakam değil. Dikkat edelim. 40 günlük savaş boyunca bu kadar insan öldü. Yani öyle bir durum mu karşı karşıyaydı? Neredeyse Tahran sokakları bir cehenneme dönüşmüştü. İşte bu benzeri manzaraların işte savaş süresince de yaşanmaması adına bu etkinlikler yapılıyor. Tabii çeşitli amaçlar için yapılıyor. Evet, devam etmektedir.
0: Peki, bunlar Amerikalı bir merkezde mi sadece diye soracaktım. Yani Tahran bölgesinde mi yoksa bu güneydeki illerde de bu tür etkinlikler düzenleniyor mu?
3: Her yerde var. Bütün şehirlerde, illerde, ilçelerde bunlar yapılıyor. Bazı illerde mesela Defne Meydanı'nda, bazılarında o meydanda. Yani o duruma göre işte yapılmaktadır. Sadece Tahran'la sınırlı bir sırada. Bütün illerde, ilçelerde, her yerde yapılıyor.
1: Tahir Bey, bu...
0: İrfan sanırım bir şey söyleyecektin.
2: Evet, şimdi Amerikalı gazeteci Jeremy Scale, Dropsite'dan, İranlı bir yetkili bana ABD savaşa devam ederse İran'ın bölgedeki Amerikan çıkarlarını hedef alan saldırıları başlatacağını söyledi, başlatacaklarını söyledi. Füze yeteneklerimizi geri kazanmak ve güçlendirmek için ateşkesten yararlandık dedi. Trump, utanç verici savaşını sona erdirmek için gerekli karar verme yeteneğinden yoksun ve biz de bu gerçeğin tamamen farkındayız. Yetkili Trump'ın İran'ın önerilerine yanıt vermesini 2 hafta beklediğine dair raporların döndüğünü söyledi. Yetkili gerçeğin bir anlaşmanın temel ana hatlarının yerinde olduğunu ve Trump'ın kararlaştırılan müzakere çerçevesini bozduğunu ve yeni taleplerde bulunduğunu söyledi. Yetkili bizim bakış açımıza göre müzakere çerçevesinin dışında kaldığı için buna cevap verme olasılığı kesinlikle yok dedi diyor.
0: Bu arada Hatem'in Enbiya karargahından da bir açıklama beklendiği yer alıyor. Onu da takip ediyoruz.
1: Hürmüz'le
0: evet,
1: ilgili
0: Ekber'de bahsettiğimiz o görüntüler işte İran'da pek çok şehirde meydanlar bu şekilde İranlılar düzenlenen etkinliklerle hem yönetime, rejime yönelik bağlılıklarını gösteriyorlar hem de muhaliflere yönelik de bir duruş sergiliyorlar.
1: Bir cümle ekleyeyim mi? Rejime yönelik değil. Yani konuştuğumuz birçok İranlı şunu söylüyor. Şu anda konu rejim değil. Yani rejimin karşıtı olan, rejimin destekçisi olan, rejime nötr olan birçok çeşitli grup. Konu İran, bir tane vatan
0: yani
1: var diyorlar.
0: Tabii
1: ki bunların yönelik. İçinde devrim muhafızlarının, BES için, Yani bu bir gerçeklik. Birçok insan var. Bu ayrı bir konu ama Ali Hamaney suikastinin, yani İran'ın dini liderinin ya liderinin öldürülmesinin büyük bir kırılma noktası olduğunu ve bunun Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletleri tarafından yapıldıktan sonra aslında Hamane'yi desteklemeyenler içerisinde bile dönüp bu noktada devlet diyerek, yani bizim olanı Amerika bu şekilde müdahil olamaz zihni var. Yani bu politik kültürü aslında birazcık ne diyelim, harekete geçiren bir şey haline geldi. Çünkü İranlılar da geçen yüzyılda Amerika ve İngiltere ve Rusya tarafından, bakın üç büyük emperyal aktörü saydım az önce, işgalle, demokrasilerine müdahaleyle, darbeyle, seçilmiş başbakanlarına da istihbarat darbesiyle birçok kereler kendi demokrasileri kesintiye uğradı. Siz az önce saydınız. Dolayısıyla burada hep emperyal vurgusunu yapmak gerekiyor. Yani dışarıdan bir tasarlama olduğunda toplumun sinir uçları buna tepki gösteriyor. Sadece devrim muhafızları ve besiç olarak görmemek, sadece rejim olarak görmemek gerekiyor. Ama devlet tabii, ve toplum diyor.
1: Neden savaş rejim diyorum? Çünkü bu rejime göre yani rejim daha üstte, yani en azından rejim için. Çünkü rejim demek İran'dan daha önemli. İran'ın olmazsa olmazı şu anki rejim. Bu arada tabii ki sadece rejime destek değil, devlete de destekleri var. Aynı zamanda meydanda işte Hizbullah bayrakları vesaire de görüyoruz. Buralara devrim muhafızları füzeleriyle de çıktı, bu gösterilere katıldı. Destek
0: gruplar
1: topladılar.
0: Evet.
1: Farklı farklı gruplar.
0: Evet.
1: Ama en azından şunu söyleyebiliyoruz. İran'da artık siyaset daha baskın. Bazı günler vardı ki, yani biz Pezeşkiyan'ın açıklamalarını, Arakçı'nın açıklamalarını mumla aradığımız dönem vardı. Özellikle o Pezeşkiyan'ın Hamane ile görüşmesinin ardından ve oradaki o açıklamaların ardından, Ekber'le de bunu konuştuk sıkça, daha başka bir İran görüyoruz. Ve mesela savaş süresince 3 cephede birden savaşan İran'ı göremezken bu kez toparlanmış ve daha genç ve yaşananlardan ders çıkarmış bir liderle birlikte topyekün tüm cephelerde savaşabilecek bir İran imajı veriyor en azından açıklamalarda. Bu yönde Tolga Hocam sanırım bir şey ekleyecektiniz, buyurun.
2: Yani tabii bu sokakların yapısı, yani İran toplumunun verdiği o İran devletinin arkasında duran rejimi göz ardı eden tavır savaş uzadıkça değişiyor tabii. Yani ilk gün evet, hatta yani bir ay iki ay bu çok daha sağlamdı, konsolide olmuşlardı. Ama savaş uzadıkça içeride de devamlı olarak bu savaşın neden uzadığına dair tartışmaların ateşlenmesi için de zemin oluşuyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Dışarıdan oluşturuluyor veya içeriden oluşuyor ama bu zemin oluşuyor. Doğal olarak da burada özellikle Trump'ın da o nüfuz etmeye çalıştığı kanal burası. Yani içeride niye biz hala savaşıyoruz, neden hala müzakere sonuçlanmadı diyecek olanlara aslında devamlı olarak hitap etmeye çalışıyor ki onlar bir şekilde rejime karşı yeniden hareketlenebilsinler.
1: Bunu başaramadı ama. Yani
2: şu anda göremeyiz bunu. Çünkü şu anda sokaklarda hareket etmek çok kolay değil. Yani siz az önce hani siyaset daha ön plana çıktı dediniz. Ama devrim muhafızlarının da o siyasetin içerisindeki yerini de yani göz ardı edemeyiz. Hatta yani çok somut örnek.
1: Tabii ki.
2: Ne zaman ki İran siyasetinde biraz yumuşak söylemler gelişsin, devrim muhafızları hemen bunu bir şekilde sertleştirmek için adım atıyor. Bunu yani sözlü de yapıyor, cephede, savaşta da yapıyor. O yüzden yani bu sürecin sonunda adil bir formül oluşturulması gerekiyor. Yani sizin o az önceki sorduğunuz soruya böyle bir şey söyleyecektim ben de. Bu savaşın sonunda İran'ın kendi iç dinamiklerinde de bölgede de adil bir sonuca vardırılması lazım ki ancak o şartlarda bölgede huzurun tekrar tesis edilmesi mümkün olur. Yoksa içeride de dışarıda da adil olmayan bir formülde, sadece savaşın bitmesi, ateşkes formülünün oluşması için atılacak bir adım bir sonraki gerilimin ilk başlangıcı olur. O yüzden de yani burada mesela Körfez ülkeleri, az önce söylediğim Körfez ülkeleri de normalleşirken İran'la yani savaşı bitirirken bir yandan da normalleşme derdinde. İran içerisindeki toplumun da bu şekilde normalleşmesi lazım. O yüzden yani bu müzakereleri devam ettiriliyor. Evet, savaş bitirilmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da savaş sonrası durum da inşa edilmeye çalışılıyor. Bu da inşadan kastım dışarıdan bir siyaset mühendisliği değil. Bu buranın devam, yani o huzurun devamlılığı için gereken zemini oluşturmaya çalışıyor. burada bölgedeki neredeyse bütün aktörleri sayabiliriz.
3: Bu arada Ekber, şimdi Aykut da bana bildirdi. Mehr Haber Ajansı diyor ki denizde de savaş başladığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gemiler füzeyle vuruluyor bilgileri geliyor ama sen neler söylersin ilave olarak?
4: Hayır, şöyle söyleyeyim, oldukça çelişkili bilgiler gelmektedir. Bir haber ajansı, mesela az önce Asule'den bahsettim. Taslim Haber Ajansı bunu geçmişti, devrim muhafızlarına bağlı. Ancak bir diğer işte haber devlet televizyonu o bölgenin vurulmadığını ifade ediyor. Yani çok karmaşık bir bilgi ağından bahsediyoruz. Esasında bildiğimiz nedir? İran'ın güneyine yönelik, Hürmüz Boğazı ve etrafına yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları var. İşte bildiğimiz gerçek bu. İşte bu işte hangi noktalar tam olarak vurulduğuna ilişkin ancak haber ajanslarının şu anda aktarımını izleyicilerimize sunuyoruz. Devrim muhafızlarından, az önce de senin söylediğin üzere Hatamul Enbiya Karargahı'ndan hala resmi olarak bir açıklama gelmedi. Esas o açıklamalar önemli. Yani oradan bir açıklama gelirse, şimdi bakarsınız, evet ben İran medyasında görüyorum. İran medyası diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bölgede bulunan gemilerine yönelik füzeli saldırılar yapıldığını belirtiyor. Ancak resmi açıklamalar bunlar resmi açıklama değil. Esasında ya devrim muhafızlarının bizzat kendisinin veya üst birim olan işte Merkezi Hatamul Enbiya Karargahı'nın bu konuyla ilgili açıklamalarını dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum ki muhtemelen bir kendilerine aktardığına göre Hatamul Enbiya'nın birkaç dakika içinde açıklaması söz konusu olacak.
1: Öyle bir açıklama gelirse kulağımız sende Ekber. Lütfen hemen bizlerle paylaş. Mehmet Bey, şimdi konuşuyoruz. Biraz önce aslında Hazar Hocam'la da Tolga Hocam'la da değindiğimiz konu. Amerika Birleşik Devletleri başaramadı. Evet, Hürmüz'ü ele geçirmeyi başaramadığı gibi, rejimi yıkmayı başaramadığı gibi toplumu bölmeyi de başaramadı ki işte bu ekrana gelen görüntüler bunun en net göstergelerinden birisi. Yani rejim ve dolayısıyla devlet etrafında rejim karşıtı olanların bile bütünleştiği bir İran var şu anda. Hatta biz o savaşın ilk günlerinde yurt dışında bulunup da ülkesine giden, İran'a dönen İranlıların olduğunu biliyoruz. Kaçmak yerine işte ülkemizi savunmak için topraklarımızda bulunacağız diyenler vardı. Hani o savaş öncesindeki dönemde o İran'daki toplumsal olaylar, sahadaki karışıklık herkese bu yorumu yaptırdı. İran işte dörde mi bölünüyor, beşe mi bölünüyor diye. Belki bazı politik gerçekler hala bunu koruyor olabilir. Şu anda insanlar sokaklara bu nedenle çıkamıyor olabilir. Ama bir şekilde daha da kenetlenmiş bir İran ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri bunu nasıl öngöremedi? Hani her şeyi önceden planlayan, organize eden ve senaryoya göre de sahada oynayan Amerika Birleşik Devletleri.
5: Açıkçası şöyle, bence Amerika Birleşik Devletleri de kendi kurumlarıyla beraber kendi içinde eskimeye yüz tutmuş bir yapı. Dolayısıyla İran çalışmaları noktasında elbette Batı belki daha çok İran'ın kendi içinden daha çok İran'ı çalışıyor olabilir. Ama kaçırdıkları bir nokta var. Doğu toplumlarında duygusal zeka daha öndedir. Bunu Hazar Hanım'ın söylediği işte organik devlet, organik topluma naziri olarak söyleyebiliriz. Bu tip toplumlarda bu birlik ve beraberlik her zaman ateşlenebilir içeride. Sosyolojik olarak toplumların yapısı bu. Bir de İran gibi diri bir toplum, okuyan bir toplum var. Çünkü İran'daki muhalif kültür olmasına rağmen İran halkı bir araya gelebilip farklı etnik kökenler olsa da, farklı etnik mezhepsel ayrımları olsa da böyle bir durumda bir araya gelebilen bir toplum. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Bakın İran'da Şia'yı dikkate almadan, Şia'nın direniş eksenini dikkate almadan, Şia'nın o anlamda o topluma aşıladığı, o topluma aşıladığı o direniş ruhunu dikkate almadan İran'la ilgili ve İran toplumu ile ilgili aslında yorum yapamayız. Ne dedik? Ali Hamaney'in suikastiyle şehit edilmesiyle aslında muhalif de olsa insanlar buna tepki gösterdiler. Çünkü bunun bir manası var. en azından insanlar muhalif de olsa, şimdi bizde şöyle bir şey var, bizde muhalif eksen dindar ve şey olarak kurgulandığı için, laik olarak kurgulandığı için, seküler olarak kurgulandığı için bizde muhalefet daha temel bir yerde birbiriyle çatışma halinde.
3: Çok özür dileyerek bir bilgi paylaşayım.
5: Tabii, tabii.
3: İsrail medyasına göre İsrail ordusu o operasyonda yok. Onlar da İsrail'i güvenlik yetkililerine dayandırıyor.
0: Neyi kabul ettiler bugüne kadar? Bir iki tane bir şey sayabilirim.
3: Biz yokuz diyor, Amerika vuruyor.
0: Tabii.
3: Beni vurma mı demek bu?
5: O anlama geliyor olabilir. Ama İsrail konusunda, yani İsrail'in de biz en azından Gazze karşısında Tel Aviv'in vurulma görüntüleri, evet belki sivil hedefler değil ama sonuçta o görüntüleri de aslında bu coğrafyadaki birçok toplum merakla izledi. Şimdi şunu söyleyeceğim, İran toplumu dolayısıyla Şia eksenini dikkate almadan, o ruhu dikkate almadan, o ruhun onların bilinçaltına aşıladığı düşünceyi ve direnişi dikkate almadan yorumlanabilecek bir toplum değil. Bizim toplumlarımız bu anlamda organik toplumlardır. Şimdi bir de şunu söyleyelim. 15 Temmuz sonrası Türkiye Cumhuriyeti ordusu da Suriye'ye girmişti hatırlarsanız. Yani
3: bizdeki ordu bitti, dağıldı.
5: Ordu bitti, dağıldı. Darbe teşebbüsü oldu. Ordunun içerisine kimse kalmadı. 200 general ihraç edildi. Tabii 200 general ihraç edilmişken, evet, böyle Fırat bir adım atılmıştı. Dolayısıyla bizim toplumlarımızın o anlamda direniş tarafı ya da emperyal kuvvetlere karşı direniş tarafı azımsanamayacak ya da yatsınamayacak kadar kuvvetli bir ruha dayanıyor ve tarih var. Biz tarihi sadece yüzyılla sınırlayamayız. Bu toplumların işte söylediğimiz gibi İran toplumunun da bir emperyal vizyonu var. Türkiye toplumunun da bir emperyal vizyonu var ve ister istemez tabii ki bu coğrafyada bir nüfus siyaseti gütmeleri de kaçınılamaz. Hı hı. Ama burada kaçırmamamız gereken, Türkiye olarak kaçırmamamız gereken bir şey var. Biz bu savaşın ardında, şimdi İslam'da şöyle bir şey var. Anne hakkı, baba hakkı ve komşu hakkı. Bizim için İran komşu hakkı, onların bizim üzerimizde bir ağırlığı, bizim de onlar üzerinde belirli hakları var. Dolayısıyla biz bunu hesap ederek, bana kalırsa devrim muhafızlarıyla da, çünkü bel kemiği, ekonominin de belki %40'ı İran'da devrim muhafızlarının elinde. Dolayısıyla biz Türkiye olarak artık hangi ilişkiyi kurabiliyorsak, devrim muhafızları üzerinden kurarak İran'ın yeniden yapılanmasında hepimizin o anlamda Türkiye olarak, Türkiye'nin Türkiye Devleti olarak bir şekilde biz orada yer almalıyız da, destek de olmalıyız. Yani biz şöyle söyleyebilirim, mesela Türkiye Odalar Borsalar Birliği İran'da bir teknoloji üniversitesi kurabilmeli. Bizim bu anlamda da bir takım çabalarımız olması gerektiğini düşünüyorum.
6: Yani izin vermiyorlar,
5: tarih olarak o başkadır elbette ama yani ama bizim buraları öncelememiz, buralara bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu toplumlar birbirine aslında yabancı toplumlar değil.
3: Evet.
5: Bu toplumlar, çünkü biz geçiş güzergahı olarak gördüğümüz bir yer İran günün sonunda ve orada İran bir nebze aslında bir taraftan da Türk devleti denebilecek bir coğrafya ve toplum. Dolayısıyla bizim çok ciddi koparılamaz bağlarımız var. Biz bunu işte mezhepsel ayrılıklar ya da işte geçmişteki tarihsel ayrılıklara dayanarak geliştiremeyiz. Biz o günü evet bir yerde dondurmak ama önümüzdeki coğrafyanın yeniden şekillenmesinde İran'la da beraber hareket etmek zorundayız. Başka şüphesiz, şansımız yok.
3: Şüphesiz, yani aynı coğrafya içerisinde yaşıyoruz ve aynı tarihin bir parçası içerisindeyiz. İfa Sapmaz.
7: New York Times'ın bir haberi, Katar arabulucuların çarşamba günü müzakerelerde herhangi bir ilerleme sağlanamadan Tahran'dan ayrılmasının ardından diplomatik bir atılım umutları azaldı. Yani bu şu anlama da gelebilir diye düşünüyorum. Artık umutların bittiğinin Washington DC'ye Katar heyet tarafından bildirilmesinin ardından da saldırılar başladı.
3: Aslında öyle tam onu soracaktım Ekber'e. Dün öyle bir haber evet düştü. İran reddetti yani Katar arabulucuların, Amerika ile yürütülen o arabuluculuk çalışmalarını bitirdiğini, görüşmediğini ifade etti. Neden böyle bir gelişme yaşandı Ekber? Neden İran bu kez savunmada değil,
1: saldırgan pozisyonda. Birkaç gündür bunu konuşuyoruz, özellikle İsrail saldırısından bu yana. Neden böyle bir politika değişikliğine gitti?
4: Şöyle söyleyeyim Tahir, Katar'dan yetkililer heyet evet gün içinde İran'da temaslarda bulundu. Gerçi fazla medyaya bu konuyla ilgili bilgi yansımadı. Ancak genel o genel bilgilere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında var olan ihtilafları gidermek için, tarafların pozisyonunu birbirine yakınlaştırmak için Katar heyetinin İran'a geldiği ifade edildi. Tabii Katar savaştan önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde arabulucu olan bir ülkeydi Umman'la birlikte. Ancak savaş sonrası bu durum değişti. Zaten Katar'ın kendisi İran tarafından hedef alınan bir ülke. Çok ilginçtir. Yani sen iki ülke savaşıyor ve aynı zamanda savaşın tarafı olan ülke bir arabulucu konumuna da gelmek istiyor. Bu da dikkat çekici bir mesele. İran'dan gelen açıklamada esasında esas arabulucu an itibariyle Pakistan'dır. Ancak bu kapsamda Katar'ın da bazı faaliyetleri söz konusu. Özellikle mevzulardan birisi İran'ın Katar'da dondurulmuş varlık serbest bırakılması. Esasında Katar bunu serbest bırakmak istiyor. Ancak bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin onayına ihtiyacı var.
1: Şimdi
7: hayır, Bloomberg diyor ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'la savaşından bu yana Amerika Birleşik Devletleri son 3 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Onun için Donald Trump'ı sıkıştıran unsurların başında yer alıyor. İşte petrol fiyatları,
1: enflasyon. İşte hal böyleyken neden ısrarla savaş işte savaşarak İran'ı köşeye sıkıştırabileceğini düşünüyor? Yani bir yıldır bu olmadı, başaramadılar. Hala aynı konuda ısrar etmelerinde
2: bitireceğini düşünüyor aslında. Yani
1: savaşarak mı?
2: Evet. Yani şimdi Hürmüz konusu mesela, biz geldiğimiz yerde Hürmüz'ün iki tarafında istediği bir yerle sonuçlanmayacağının farkındayız. Hı hı. Ve iki devlet de farkında. Yani Amerika da burada söz sahibi olamayacak geldiğimiz yerde. İran da istediği gibi burada herhangi bir ücret vesaire alamayacak. Çünkü uluslararası toplum burayı iki devletin inisiyatifine bırakmak istemedi. Bu aşikar. Şimdi bu olduğu zaman mesela bir süredir biz Hürmüz'ü konuşmuyorduk.
1: Evet.
2: Nükleer konusunu tekrar gündeme almıştı Trump, bu konuda konuşuyorduk. Ama bugün baktığımızda yeniden Hürmüz'ün güvenliği vesaire hem gündeme geliyor, sosyal medya paylaşımlarını o çerçevede yapıyor. Hmm. Hem de saldırılar yine Hürmüz çevresinde oluyor. Yani burada gelinen yerde İran'ı, Amerikan'ın gözüyle söylüyorum, İran'ı da o varılması gereken, zaten aslında ortada olan ama İran'ın direndiği noktaya çekmeye çalışıp bir şekilde bugün sözlü olan ateşkesi bir metne dökmeye çalışıyor. Yani şu acelesi var. Yani İrfan Bey'in söylediği, acele bir şekilde metin imzalaması lazım. Metnin içeriği de aslında çok önemli değil bugünkü şartlarda. Trump için baktığımızda. Bu metin imzalansa, ateşkes metni imzalansa, hatta ateşkes metni bile değil, memorandum imzalanması bile Trump için yeterli şu anda. Yani bir mutabakat metninden bahsetmiştik hatırlarsanız bir 10 gün kadar önce. Bu bile Trump'ın elini rahatlatır. Ama İran'da böyle
1: bazı
2: bir
1: şeyleri sağlama almadan, garantilemeden bu imzayı yapmıyor. Atmak istemiyor.
2: Kesinlikle öyle. Bu fırsatı, çünkü bu fırsatı kaçırırsa, yani Amerika ile İsrail ile karşı karşıya geldiği bu noktayı elinden kaçırırsa, bir daha bu kadar güçlü olur mu olmaz mı? Veya bir daha böyle sıcak bir temasta İran'ın bu kadar uluslararası destek görür mü görmez mi? O yüzden bunu kaçırmak istemiyor İran tarafı.
5: Oyun değişmiş olur çünkü.
7: Bu arada petrol fiyatları da 92 doların üstüne çıkmaya başladı. Bu da Donald Trump'ı ayrıca köşeye sıkıştıran önemli etkenlerden birisi.
1: Ya işte böyle bir manzara var. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Donald Trump ara seçimlerde, ön seçimlerde köşeye sıkışmış durumda, desteğini her geçen gün kaybediyor. Petrol fiyatları artıyor. Amerika tarihinin en büyük enflasyonlarından birini yaşıyor bu savaş dönemi süresince. Ve hala savaşta savaş, ki bir yere de varamadığını gördü. Ben onun için ifade ediyorum. Daha güçlü bir İran var bu. Yani evet, Hamaney'in ölümünün ardından, Ali Hamaney'in ölümünün ardından daha genç ve daha diri, çünkü savaşarak gazi olmuş bir genç lider var. Bir yaşlı bir lider vardı ama şu anda hem dünyayı daha iyi okuyabilen, yaşanan gelişmeleri, savaş sırasındaki o belki zafiyetlerden bile ders çıkarabilmiş bir yeni bir İran var. Haliyle gözler bu bir misilleme olarak kalacak mı?

0: iskeleler bombalarla yürütülecektir.
1: Şimdi
2: böyle bir diplomasi yok.
1: Tahir Bey ilk kez mi bu ifadeyi kullanıyor? Meşru müdafaa yap yani.
3: İki gündür yapılan bu saldırılar yani hepsi meşru müdafaa.
1: Helikopteri düştü. Meşru müdafaa hakkını kullanarak belki de o şu an gerçekleştirmeye çalıştığı katliamların üstünü örtmek istiyor. Meşru müdafaa. Diyelim ki programın başında söyledi Hazar Hanım. Savaşın İran'a yönelik o savaşın başlangıcında Amerika 168 çocuğu, öğrenciyi katletti. İran'da dese ki meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum, Amerika'da benzer eylemi gerçekleştirse ne olacaktı?
3: Dünya İran'ı vurur bu sefer.
1: Dünya İran'ı vuracaktı değil mi?
3: Evet.
1: Şimdi böyle bir saçmalık olur mu? Bir helikopteriniz düşüyor, pilotlarınızın kurtarıldığını söylüyorsunuz. ABD Başkanı bunu söylüyor. Savaşın başında köprüleri vuruyorsunuz, su depolarını vuruyorsunuz. 168 çocuğu kasıtlı olarak katlediyorsunuz. Şimdi İran'da meşru müdafaa hakkını saklı tutarak Amerika'da benzer bir saldırı gerçekleştirme hakkına sahip değil mi? Hı hı. Dediğiniz gibi İran'a yakın kaynaklar Amerika'da kimse kabul etmez sivil katliamını. Böyle bir saldırı gerçekleştirse dünya İran üzerine yürür. Hani hukuk avukatımız burada Mehmet Bey var. Hukuk nerede? Adalet nerede?
3: Başta dedim ya keşke yani, Mehmet Bey size sorularımı
1: Filistinlilerin, Gazze'lerin meşru müdafaa hakkı yok mu? Nasıl saldırıları başlattılar? Tamam, bir 7 Ekim 2023'te Hamas bir ya işgal edilmiş topraklarda terör devletine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi ve yalanlarla, hatırlayın, İsrailli bebeklerin katledildiği yalanını servis ederek bunu Amerikan Başkanı, uluslararası gazetelerin manşetlerinde Hamas İsrailli çocukları aldı, bebekleri katletti yalanını yazdılar. Yalanlarla, algılarla bu savaşı sürdürmek istiyorlar. Hadi meşru müdafaa hakkını İran kullansa, Filistin kullansa, Filistin, Gazze, diyelim ki Suriye kullansa, mazlum ülkeler, Müslüman ülkeler bu kadar katliam gerçekleşti. Lübnan'a yakın isimler Amerika'da, İsrail'de bir sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirse meşru müdafaa hakkı olmayacak mı? Yani kendilerine ufacık bir saldırı olduğunda meşru müdafaa deniliyor ama kendileri Amerika, İsrail katliam gerçekleştirirken demokrasi oluyor. Hak ve hukuk, özgürlük kavramı altında bunu yapıyorlar. Ama maalesef yalanları dünya halkları tarafından kabul görmüyor. Yani meşru müdafaa hayır. Budur.
3: Bu arada hayır. İsrail'e haber verdiği söyleniyor. İrfan Sapmaz, bu sorumla sana sözü bırakayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıyı gerçekleştirmeden ya daha doğrusu operasyonu gerçekleştirmeden önce İsrail'i saldırıdan, operasyondan haberdar ettiği söyleniyor. İsrail böyle yapmıyordu. Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir yol tercih ediyor? En son değil mi?
2: İrfan Bey'i zorladınız. İrfan Bey cevap yoktu. Vermesin. İrfan Bey buna cevap vermesin.
3: Haberimiz yoktu demişti.
2: Ben evet,
0: İngilizcesiyle who is the boss sorusuna geliyor. Patron kim yani, İsrail mi? Amerika sorusuna geliyor. Zor bir soru sordun.
2: Tamam İrfan Bey, siz orada durun.
0: Evet, şimdi ilginç bir şey de CNN International haberi geçiyor. ABD Başkan Trump'ın saldırılarının yeniden başlayacağını açıklamasının ardından İran'daki çeşitli hedeflere yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Şu anda geçiyor bu haberi. Biz mi çok ilerideyiz? Bunlar mı çok geride? İnanılmaz bir şey.
2: Bak bir cevap vermedi.
0: 2 saattir bütün dünya ayakta.
3: biz oradayız. Ekber orada. Ekber Andrea'nın detayları paylaşıyor. Sen de Washington'da, Beyaz Saray'dasın. Haliyle an be an dünya medyası daha o son dakikaları yazarken biz bu ekrandan dile getirmiş oluyoruz. Ve kıymetli konuklarımızın tabii o öngörülü yorumları, değerlendirmeleri sayesinde. Şimdi ya maalesef ki yani gülüyoruz bazı şeylere. Gülmek zorunda kalıyoruz. Ya, yani hep derler ya, izah olmayan şeylerin mizahı olur. Maalesef böyle bir durumda şimdi bir gözümüzün önünde bir İsrail var. Amerika

0: Amerika'yı dinlemeden istediği operasyonları yapıyor. Sonra Amerikan başkanı çıkıyor diyor ki ya bu ahmak adam diyor, saçmalıyor diyor İsrail'in başbakanına. Ertesi gün çıkıyor diyor ki ya hayır onu ben çok seviyorum, çok iyi anlaşıyoruz. Bakan çıkıyor diyor ki İsrail'i savunmak için bizim gemilerimiz orada. Bir yanda Amerika çalkalanıyor, Senato çalkalanıyor ki yani hatta dün de bazı maddelerin geçirilmesi yani Amerika'nın İsrail'e yönelik askeri desteğinin denetlenmesi noktasındaki bazı şeyler, yasalar sınırlandırılıyordu. Yani daha az denetim, daha doğrusu denetimsiz bir destek sağlanma durumu var. Hiçbir şey olmuyormuş gibi bugün ikili bir kez daha İran karşısında ama bugün ilginç bir şey oldu. İsrail diyor ki bu operasyonda ben yokum.
1: Söylemleri hiçbir anlam ihtiva etmiyor. Yani çok özür dilerim ama Trump için de böyle düşünüyorum. Tel Aviv'den gelen tüm karar alıcıların söylemleri için de bunu düşünüyorum. Çünkü biz onların eylemlerinin ne olduğunu 3 senedir değil, 1948 15 Mayıs'tan beri görüyoruz. Yani bu bir gerçeklik, bu doğru değil, bu gerçeklik. Dolayısıyla zaten şimdiye kadar yaptıkları uluslararası hukuktaki suçları, devlet egemenliklerine saldırıları, bugün yani soykırımın uzmanı, üstadı olmuş soykırımcı sıfatını Birleşmiş Milletler raporlarında artık isimlerin önüne sıfat olarak geçirmiş aktörler bir de dönüp bugün Türkiye'ye laf ediyorlar, Ankara'ya laf ediyorlar, Cumhurbaşkanı'na laf ediyorlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne laf ediyorlar. Yani onların içine girdiği, düştüğü çukur siyasi tarihe, dünya tarihine zaten kara sayfalar da yazıldı. Evet. Çok büyük sayfalarda yazıldı. Artık bunu örtecek dünyada ne dedik? 5 kıtada gözünün görmesine, kulağının duymasına gerek yok. Kimse gözünü kapatamaz İsrail ve Amerika'nın birlikte yaptıklarına. Ben hiç ilgilenmiyorum onların birbirlerinin tarzlarını seviyorlar mıymış? Birbirlerine şu sıfatı mı vermişler? Telefonda ona kötü söz mü kullanmış? Hiç umurumda değil. Burada yani geniş anlamda bölgede Amerikan çıkarları İsrail güvenliğiyle birlikte yazılıyor. Nokta. Çok net. Bu kadar.
0: Peki şimdi bu Netanyahu'nun attığı adımlar. Netanyahu derken orada bir yani Netanyahu bir zihniyeti temsil ediyor orada. Ve bölgeyi kan gölüne çeviren o ayin planların, sinsi işgal planlarının yürürlükteki ismi. Netanyahu. Belki o gidecek. Hatta gitmesi konuşuluyor. Onun yerine başka birinin gelmesi planlanıyor. O gelecek kişilerin de aynı zihniyette olduğunu biliyoruz. Bugün İsrail topraklarında yaşayan pek çok kişinin de hatta halkın %80, %90'ının da aynı görüşte olduğunu biliyoruz. Gazze konusunda, Filistin konusunda ve sözde onlara vaat edilen o topraklar konusunda bir heyula içerisinde yaşadıklarını da biliyoruz. Ama buna alet olanlar var bir de bölgede. Mesela Kıbrıs konusu çok önemli. Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde Tolga Hocam yanlış hatırlamıyorsam bir milletvekili Güney Kıbrıs Rum yönetiminde dedi ki ya İsrail gelmiş açık açık bizi işgal etmişler bu adamlar diye isyan etti. Hı hı. Bunların İsrail'e bu kadar sığınmalarının onunla birlikte Yunanistan'ın İsrail şemsiyesi altına kaçmalarının tek gerekçesi Türkiye mi?
2: Görünen o. Yani şimdi İsrail Türkiye'nin, hariciyenin ve Ankara'nın genel olarak dikkatini dağıtmak için özellikle bir batı düşmanı yaratmaya çalıştı. Bunu biliyoruz ki yani Yunanistan'da, Güney Kıbrıs'ta zaten dönem dönem gerilir. Türkiye'nin Türkiye ile bu ülkeler arası gerilir. Ve ben hep şunu söylüyorum, Yunanistan'la özellikle dışarıdan başka bir ülke dahil olmadığı sürece Atina ve Ankara'nın çözeceği ve çözemeyeceği konular bellidir ve bunun üzerinden konuşurlar. Hı hı. Ama ne zamanki bir üçüncü ülke dahil olur, özellikle Atina'daki ve yine Güney Kıbrıs'taki siyasetçiler hemen Türkiye karşıtlığını yükseltirler. Daha sonra da yeniden bu işte normalleşme adımları atmak zorunda kalırlar vesaire. Ama bugün hem Yunan Adalar Denizi'ndeki Ege bölgesindeki o işte Yunan adalarına yapılan yığınaklar, bu İsrail'in hava savunma sistemleri vesaire kurduğuna dair bilgiler, hem Yunan düzeltiyorum, İsrail Yunan adalarına kuruyor, bunu hem Yunanistan teyit ediyor hem İsrail teyit ediyor, ve Güney Kıbrıs'ta sizin söylediğiniz gibi hem askeri

0: açıdan bir destek var buraya. Yine hava savunma sistemleri vesaire getiriliyor. Hem de burada daha önce tarihte örneğini gördüğümüz buradan böyle topraklar alınıyor, böyle yerleşim yerleri oluşturuluyor Güney Kıbrıs'ta. Ve bu savaş ilk başladığında hatırlarsanız Güney Kıbrıs'a çok kaçan olmuştu deniz yoluyla İsrail'den. Bunlar da hani kendilerine bir alan açtıklarını vesaire söylüyorlar. Ve geldiğimiz yer şu aslında. Türkiye'nin güneyden bir böyle cephe hattını genişletme niyeti. İsrail böyle Yunanistan'la Güney Kıbrıs'la birlikte bu cephe hattını genişletmeye çalışıyor. Ve burada hava savunma sistemleriyle vesaire de Türkiye'nin o hava kabiliyetlerinde bir şekilde dizginleyeceğini düşünüyor. Tabii burada şey çok önemli, yani Türkiye'nin hava savunma sisteminde o işte Kaanlar, İHA'lar vesaire gündeme geldiğinde, yani bunları tanımak, bunların üzerinde baskı kurmak önemli bir adım. O yüzden de Güney Kıbrıs'a yapılan bu desteğin siyasi, ekonomik, askeri desteğinde Türkiye karşıtlığı üzerinden gittiğini görüyoruz. Ama daha az acısı bence Güney Kıbrıs'a İsrail'in attığı adımı destekleyen bazı Avrupalı devletlerin de destek veriyor olması.
1: Hocam ilginçtir. Bu coğrafyada tek bir ülke var ki o da Türkiye'dir. Hiçbir ülkenin toprağında gözü evet. olmayan, aksine tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan, hukuksuzluğun önüne geçmek isteyen, demokrasiyi dillendiren, huzuru, barışı dillendiren bölgede tek ülke, altını çizerek ifade hı hı. edelim ki Türkiye'dir. Şimdi duruyor bir anda gündemi acaba değiştirmek için kendi iç politikasına oynamak için midir? Netanyahu işte geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef almaya çalıştı. Diyor ki Erdoğan Hamas'ı destekledi ki Hamas'ı destekledi Türkiye en başından beri. Türkiye en başından beri Gazze'lileri destekledi. En başından beri de Filistinlileri destekledi. Bu toprakların onların toprağı olduğunu, İsrail'in işgalci olduğunu dile getirdi.
2: Şunu ekleyebilirim Tahir Bey. Hamas'ı desteklemesi 7 Ekim 2023'teki o Filistin'in meşru müdafasının ardından Hamas'ın desteklenmesi dünyada bir kırılma meydana getirdi. Hamas'ı Cumhurbaşkanımız Kurtuluş Savaşı, yani Kuvayi
1: Savaşı, Milliyesi
2: Kuvayi Milliye olarak tanımladı. Evet. Ülkemizde Kurtuluş Savaşı'nı veren Kuvayi Milliye'ye benzetti ve Hamas ilk kez Cumhurbaşkanımız tarafından bir kurtuluş örgütü, terör örgütü olmadığını kamuoyuna tanıttı. Aslında en önemli kırılma noktası Netanyahu'nun rahatsız olması da bundan kaynaklanıyor. Yani Hamas'ın Kuvayi Milli olduğunu, ülkesini savunduğunu söylemesi dünyada ciddi anlamda kırılmalara neden oldu.
1: Şimdi bir diğer ifadesi ise şu, buna belki bunu okuyan herkes gülüyor. Bu İsrail tarafından Smotrich söylüyor, Ben Gvir söylüyor. Bir de Netanyahu söylüyor. Gerçekten gülerek okunması gereken bir şey. İsrail devletine ahlak dersi verebilecek son kişidir. Dünyanın en ahlaklı ordusu, dünyanın en ahlaklı demokrasisi, dünyanın en ahlaklı ülkesi yiz biz diyorlar. Mehmet Bey.
3: İsrail maalesef tabi Hamas'ın gayrimeşru olarak özellikle uluslararası kamuoyunda çok ciddi propagandasını yapabilmiştir ama tabi bizim İsrail'in ahlakından bahsedebilmemiz için gerçekten aklımızı yemiş olmamız lazım. Çünkü biz Epstein çetesi...
1: Biz derken insanlık değil mi? Yani olarak bahsediyoruz. İnsan odurunu taşıyan herkesten bahsediyoruz.
3: Yani şunu söylemek lazım. Bu Epstein çetesi bugün bu coğrafyada duvara tosladı. Ve hiçbir meşruiyetlerini insani olarak, insan hakları bağlamında da hiçbir meşruiyetlerini taşıyamayan bir yapı haline geldiklerini gördük. Zaten bugünden sonra bu coğrafyada özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin başını çekeceği, liderliğini edeceği bu coğrafyada İsrail gibi bir ülkenin ayakta kalabilmesi ve planlarını uygulayabilmesi mümkün değil. Bir kere bizim şöyle bir şansımız var gerçekten. Yaklaşık 23 yıl, 24 yıllık bir iktidar döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Doğu Akdeniz tarafında enerji yatırımlarından tutun da İHA SİHA yatırımlarımız ve savunma sanayi yatırımlarımızı dikkate aldığımızda biz bu bölgede aslında oyunu değiştiren bir ülke haline geldik. Bugün Türkiye'ye gelebilmek için bile İran üzerinden sırayla Suriye ve sonrasında İran üzerinden Türkiye'ye gelebilmeyi düşünüyorlar. Bakın bir şey kaçırıyoruz yalnız. Bugün
1: Ermenistan bile,
3: tabii.
1: Bakın Ermenistan bile Türkiye'ye
3: neredeyse biat etti.
1: İlişkiler üzerinden politika üreterek seçim kazandıran bir
3: neredeyse
1: noktaya gitti.
3: Neredeyse biat etti. Çünkü Karabağ gibi bir süreç yaşandı orada da. Bununla beraber yani burayı da atlamamamız lazım. Yani dolayısıyla oradaki açılımı da Türkiye'nin aslında belli bir şekilde coğrafyadaki farklı aktörleri Türkiye açısından Türkiye'nin nasıl söylenebilir? Türkiye'nin aurası içerisine dahil eder hale geldi. Bu önümüzdeki süreçte aslında Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın şu anki derdi Doğu Akdeniz'deki belki kendi hesaplarını, kendi iddialarını, özellikle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları açısından münhasır ekonomik bölge iddiaları ile ilgili bir takım İsrail'i yanlarına alma çabası. Bunu biz aslında yaklaşık 4-5 yıl önce Kahire'de topladıkları Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu da hatırlarsanız ta o süreçlerden Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakma politikasının aslında bir uzantısıdır bugün olan yine. İsrail de o gün için yine Güney Kıbrıs'la beraber hareket ediyordu. Hatta orada da yine uluslararası olarak Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlamındaki anlaşma sonucunda Yunanistan'la ve Mısır'ın kendi aralarında ve o bölgede oluşan münhasır ekonomik bölgeyi belki de bypass eden bir sözleşme, bir anlaşma haline gelmişti. Orada da stratejik bir hamle yapmıştı Türkiye. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte işte hem Güney Kıbrıs'ın hem Güney Kıbrıs'taki bu konuşlanmanın, İsrail tarafından konuşlanmanın başka bir hedefi var Doğu Akdeniz'de. Dolayısıyla aslında buna matuf adımlar. Ama bir taraftan da tabii bunu askeri olarak bir konuşlanma olarak gördüğümüzde Türkiye'ye bir adım daha yaklaşmak, Türkiye'nin belki İHA SİHA'sını orada elde ettiği dinamik üstünlüğü bir şekilde kırabileceğini düşünerek atılan adımlar olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte ahlaklı bir İsrail ya da ahlaklı bir Batı görmüyoruz. Zaten Epstein çetesiyle bütün
1: bu yaşananların bugün konuştuğumuz şeylerin müsebbibi de.
3: Evet yani bunların yani işte bugün Trump'ın İsrail'e bilgi vererek belki hiç kimse cevap vermedi ama bilgi vererek hareket ediyor olmasının da belki altında var olan bir takım sebepler var. Bunları da göz ardı etmemeliyiz. Aslında bireysel siyaset bir taraftan hem uluslararası kamuoyuna hem de iç siyasete yönelik bir şey olduğu için Trump açısından da böyle zorluklar oluşmuş durumda zaten.
1: Şimdi İsrail sürekli bu konuyu dünyada Hamas'la bir şekilde belki medyanın da burada bir şey payı vardır. Yani Hamas konusuyla Gazze konusuyla kısıtlı tutuyor. Yani İsrail'in operasyonlarının sadece sanki bu ahlaksızlıklarının Hamas nedeniyle ortaya çıktığı gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor ki hatta dünyada şunu da gördük. Sanki her şey 7 Ekim'de başlamış gibi işte Aksa tufanı olduğu için bugün Gazze bu halde, İsrail bugün bunları yapıyor gibi bir algı da oluşturulmaya çalışıldı ama işte Lübnan'ı da biliyoruz, Irak'ı da biliyoruz, Suriye'yi de biliyoruz, İran'da bugün yaşananları da biliyoruz. Bu arada İran'dan bir açıklama olduğunu da söylüyor Aykut. Hürmüz tüm geçişlere kapatıldı. Hatem-ül Enbiya karargahı diyor ki petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm gemi trafiğine kapatıldı. Boğazı geçmeye çalışan herhangi bir geminin hedef alınacağı konusunda uyarılarda bulundu. Başladığımız yere döndük.
2: Petrol fiyatları uçak.
0: Yani şundan en kolay çözülecek bir madde haline gelmişti diğer konuların arasında. Yeniden en gerilimli yere geldi.
3: Yani Hürmüz ciddi anlamda yani silahlaştırıldı işte. Yani bu çok ciddi stratejik bir aksiyondu İran açısından.
4: Şimdi
3: dünyayı kilitleyen nokta.
4: Bu savaş genel anlamda geldiği noktada ABD tarafından baktığınızda Hürmüz'e kilitlenmiş durumdaydı. Şimdi ABD ile İran arasındaki birçok madde ve kalemdeki farklılıklar özellikle Hamaney suikastı sonrasında çok daha derinleşti, çok daha fazlalaştı. Yani masada mesela nükleer konusunda anlaşılabilecek çok nokta vardı güya bahane nükleerdi ya. Çünkü bir kere anlaştı bu taraflar. Yani İsrail işin dışında bırakalım. 2015 yılında P5 artı 1 dediğimiz o P5'in biri Amerika'ydı ve bir anlaşma imzalanmıştı. Yani nükleer konusunda dünya 2,5 sene rahat nefes almıştı ta ki Donald Trump masayı yıkıp imzayı çekene kadar. Şimdi Hürmüz konusunda bakın İran, Tahran'ın duruşu çok net. İstediğini yapamaz uluslararası hukuk anlamında. Sadece Umman'la orayı paylaşacağım da parayı ben alacağım da bunlar da İran'ın savaş tazminatı olacak. Şimdi bunu, bu yeni statükoyu dünya kabul etmez uluslararası hukukta. Ama Amerika Hürmüz'de ne yapıyor? 12 bin kilometre öteden gelip hangi toprağın üstünde hak iddia edebilir? Amerika'nın orada ne işi var? Niye gelmiş? Ne, nasıl bir şeye dayandırabiliyor? Hukukta böyle bir şey yok. Uluslararası ilişkilerde zaten 5. filosu ya Katar'da en büyük Amerikan üssü vardı ama yani Amerika'nın orada toprağı yok ki Amerika orayı yönetsin de bundan sonra buradan ben nemalanacağım desin. Şimdi iki tarafın da isteğinin olamayacağı noktada evet aynı hemfikirim. Ama Hürmüz noktasında onlar birbirlerine yaklaşmadılar ve İran Hürmüz'ün Amerika'yı nasıl sıkıştırdığını görünce Hürmüz'e daha da tutundu. Ama buradaki temel nokta, vurgulanması gereken nokta şu. Ben başladığımız yere geri döndük. Yani şöyle düşünüyorum aslında. İsrail'in sizin işaret ettiğiniz gibi anlaşamasınlar diye bir takım faaliyetleri yaptığını biliyoruz, görüyoruz ve düşünüyoruz. Ama yine bunu da Amerika'dan ayrı okumamak gerektiğini düşünüyorum. Bakın onların bütün kurumları birlikte işliyorlar. Yani Trump'ın hesap vermesinin ötesinde bir şey anlatıyorum. Devlet bazında baktığınız zaman orada kurumlar arasında bir örtüşmeyi görüyoruz. İstihbarat, işte Savaş Saldırı Bakanlığı, Savaş Saldırı Bakanlığı, işte ordusu, karar alıcıları. Yani biz bu söylemsel noktalara değil de aslında bu iki devletin nasıl bir arada yürüdüğüne baktığımız zaman yani anlaşmaya yakın değillerdi. Diplomaside iyi bir noktada değillerdi. Trump
1: i̇şte
4: apaçık.
1: Biraz önce dedim ya, yani başladığımız yerdeyiz ve bu birkaç ay, yani 15 günde bir tekrarlanıyor. Hürmüz kapatılıyor, bir daha başa dönülüyor.
4: Diplomasi iyi işlemiyor. Trump apaçık helikopteri düşürüldüğünde ne demişti hatırlıyor musunuz? Bugün yarın anlaşma imzalayacak İran. Ama Trump bunu bu 4 ayda kaç kere söyledi ben sayamadım. Trump başka bir zihinsel boyutta yaşıyor. Yani Trump'ın söylemleriyle gerçekte sahada olanlar aynı değil. Bakın şu anda yeni bir şey yok. Şu anda döne döne geldiğimiz, debelendiğimiz nokta aynı nokta. Diyorsunuz ki Amerika kendine zarar veriyor. Küresel anlamda itibarına zarar veriyor. Ve Trump neden bunu yapmaya devam ediyor? Bakın Trump 28 Şubat'ta savaşı açmadan önce de zaten Kasım'daki ara seçimleri kaybedeceği kesindi. Trump bunu bir koza çeviririm diye mi Amerika'daki birçok karar alıcının yapmayalım, bu savaşa girmeyelim, terörle mücadelenin başındaki adam girmeyelim dedi. Kuvvet komutanlarının içinden girmeyelim dediler. Devlet mekanizmalarında raporlar sunuldu. İran senin biat edeceğini düşündüğün bir yapıya sahip değil dedi birçok rapor. Ama yine de yapmayı tercih etti. Bu sadece Epstein de değil. Epstein'in etkisi var. Ama sadece Epstein dosyaları da değil konu. Yani Amerika büyüktür Trump'tan. Amerikan çıkarları büyüktür Trump'ın. 80 yaşındaki bir karar alıcıdan büyüktür Amerika'nın devlet, 250 yıllık bir devletten bahsediyoruz nihayetinde. Hani dedik İran'daki testi 250 yıllık dedik ama öyle de değil. Şimdi Amerika başat bir aktör nihayetinde tabii. Hala. Dolayısıyla yani konuştuğumuz ülke uzak adalardan bir tanesi değil. Önemli bir aktör. Söylemleri ve eylemlerinin de dalga sonuçları var küresel anlamda. Ha Kasım'a böyle girecekse düşündüğünden çok daha fazla bedel ödeyecek Amerika. Ha belki de hep diyorum ya biz Amerikan toplumunun geldiği noktayı konuşmuyoruz. Amerika'nın sorunlarını konuşmuyoruz.
1: Hani Amerika'nın en büyük sorunu petrol şu anda görünen o ki yani o da orası da değişik bir halk. Yani dünya yanıyor. Hayır diyor. Yani petrolün fiyatı ne oldu? İrfan'la hep onu
3: çok
4: acı.
3: Yani,
4: çok acı.
1: Akaryakıt istasyonuna gittiğinde ya bana ne İran'da ne oluyor? İşte Gazze'de ne
4: Lübnan'da
1: oluyor?
4: Lübnan'da ne oluyor?
1: Orta Doğu'da ne oluyor? Umurumda değil. galon fiyatı ne kadar? Bu arada onu da ifade edelim. 95 dolara yükseliyor.

0: geldi ki yani geçtiğimiz haftalarda 90'ın altına kadar inmişti.
1: Çünkü
0: varil fiyatı.
1: Yine Trump'ın söylemleri pansuman niteliğinde. Bakın diplomaside çözüm yok ama Trump bir şekilde ben hani şeyi ifade ediyorum. Savaş başka araçlarla devam ediyor. İstihbarat saldırıları devam ediyor. Asimetrik mücadele devam ediyor. Ama anlaşmaya yakınız. Konuşuyoruz. Müzakere ediyoruz. Arabuluculara teşekkür ediyoruz. Bunları Tahran da yapıyor. Çünkü evet, kamuoyunun buna ihtiyacı, İran'ın da buna ihtiyacı var. Tayyip Bey, son bir şey söyleyeceğim. Az önce İsrail'in açıklamasını yansıttık ya. Orada Hamas'la başlıyordu Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na yönelik saldırısı söylemi ama bakın İsrail Lübnan'ın 1/5'ini bu sene işgal etti. Ve Lübnan'ın 1/5'ini insansızlaştırdı. 1/5'ini binasızlaştırdı. 1/5'inden yaşam formunu söktü. Litani nehrini geçti. Beyrut'u hedef gösteriyorum dedi. Yani bakın Filistin'di konu, Hamas değil. Hizbullah değildi konu, Lübnan'dı. Ama İsrail ve Amerika hiçbir zaman dillerine İsrail'i ve Lübnan'ı almadılar. Şu anda Amerika'da 4. tur müzakereler devam ediyor. Kiminle devam ediyor Lübnan için? Lübnan Cumhurbaşkanlığı'yla devam ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ne diyor Amerika'ya? İsrail ne istiyorsa verelim, yeter ki artık bize saldırmasın. Lübnan işgal altında. Bugün 13 Lübnanlı öldürüldü, 15 Lübnanlı yaralandı. Dün kaç Lübnanlı öldürüldü bakmam lazım. Ama bakın Filistinlileşiyor Lübnan. Küçük diye mi dünya bunu normalleştirdi? İran büyük diye mi gözümüz hep İran'da? Yarın konu hangi ortaya büyük devlet olacak ya küçük devlet olacak?
0: İşte bu konuda Başkan Erdoğan'ın geride bıraktığımız gün çok önemli uyarıları vardı. İsrail durdurulmalıdır dedi. Hele ki Doğu Akdeniz'le ilgili yapmış olduğu uyarı ve dünyaya verdiği mesaj çok önemli. Şimdi Başkan Erdoğan'ın o açıklamasını bir dinleyelim, kulak verelim. Bu arada Kenan Kıran'a da teşekkür edelim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli değerlendirmelerinden dolayı muhtemelen önümüzdeki günlerde yine hem iç hem de dış siyasete yönelik sizleri ağırlayacağız. Burada önemli bilgileri de sizlerden edineceğiz. Çok teşekkürler Kenan.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Şimdi dedik ya Netanyahu'nun böyle bir alçakça çıkışı söz konusuydu. Yani Türkiye'yi en ufak fırsatta her köşeye sıkıştığında Türkiye'yi hedef alıyor. Şimdi onunla birlikte onun bu tutarsızlığına, bu ahmaklığına bir de tutunanlar var. Onunla benzer adımları atanlar var. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi. Onlar da hemen her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyorlar iç politikada sıkıştıkları anda. Ama bu sadece iç politika meselesi değil. Zira İsrail'in özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimini ve Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'de de bir şeyler peşinde olduğu malum. İşte bu konuya dair çok sert açıklamaları Başkan Erdoğan.
3: Kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.

0: çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir.
1: Evet, bir yandan İsrail'in her zaman olduğu gibi bu fırsattan istifade Lübnan'a yönelik saldırıları da takip ediliyor ki özellikle bölge karmaşık bir haldeyken daima bu karışıklıktan istifade ederek bölgeyi hedef aldığını biliyoruz. Gerek Lübnan'ı, gerek Suriye'yi, gerekse Gazze'yi. Şu an itibariyle Lübnan'da Beyrut semaları sakin. En azından bir patlama durumu söz konusu değil. Ama işte Başkan Erdoğan altını çizdiği konu önemliydi. Özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceğini ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok da sert olur ifadesini kullandı Başkan Erdoğan. Şimdi bu doğrultuda zaten o hayale de değindi. Yani Arz Mevut hayaline de değindi. Buna müsaade etmeyeceğiz diye de çok net konuştu. Ve dünyaya aslında çağrı yaptığı nokta da çok net. İsrail durdurulmalı dedi. Şimdi Tolga Hocam, isterseniz bir analiz ekranımızın önüne gidelim. Şimdi orada belki de bu bölgede yaşananlarla artırılmaya çalışılan gerilimin nelere yol açacağını daha net konuşabiliriz en azından harita üzerinde. Şimdi evet, bizler hala Körfez'i konuşuyoruz, İran'ı konuşuyoruz. Yani her şeyin şu bölgede olup bittiğini görüyoruz. Bugün de burası özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından vuruluyor. Şimdi bu nokta hep göz önündeydi. Şimdi bugün Tahran'da mesela bombalama sesleri çok duymadık ama bu bölge yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından ısrarla hedef alınıyor. Şimdi İsrail bugün biz yokuz diyor. Önce bu hani bilmiyorum ben mi çok üzerinde duruyorum ama biz bu operasyonda yokuz demesinin ana nedeni başka bir plan üzerinde mi çalışıyor yoksa İran'ın kendisini bugün vurmasının önüne geçmek için?
2: Tabii bunu daha önce de yapmıştı hatırlarsanız. Yine bu savaş başladığında ilk başta biz yokuz demişti. Hı hı. Daha sonra birlikte
1: başlatan
2: bir hareket
1: oldu ortaya çıktı.
2: Aynen öyle. Yani ilk başta konu bir şekilde Amerika'nın üstünde kalsın istiyor İsrail. Çünkü burada birçok nedeni var. Şimdi birincisi İran'a yakınlığından dolayı bir tehdit duyuyor. Bunu biliyoruz. Çünkü birlikte bir saldırı gerçekleştirdiğinde İran'ın cevabının da ilk başta İsrail olacağını İsrail de biliyor. O yüzden bu ilk aşamada en azından o ilk vurulma döneminde sürecin içinde var olmak, görünmek istemiyor. İkincisi zaten belki de bu savaşı çıkarma sürecindeki asıl derdi de Amerika'nın bölgede kalması ve Amerika'nın İran'la karşı karşıya kalması. Yani olası bir anlaşma söz konusu olur da Amerika buradan çekilirse İsrail bu yani bu İsrail için de bir fırsat. Çünkü tüm söylemlere, tüm politikalara rağmen Amerika İran'la uzun zamandır bu kadar karşı karşıya gelmedi. Böyle bir savaş ilan edilmedi. O yüzden eğer şimdi bir anlaşma olursa yeniden böyle bir gerilimin olması, Amerika'nın tekrar bölgeye gelmesi, İran'ı vurması çok kısa vadede olmayacaktır. Doğal olarak bugünkü şartları olabildiğince kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun için de Amerika'nın burada olması lazım. O yüzden de İran'la Amerika'yı savaşıyor göstermesi
1: şimdi
2: lazım.
1: Şimdi dış haberler servisindeki arkadaşlarımızın attığı bir bilgiyi hemen paylaşayım. Wall Street Journal yine bir haber kaleme almış ve diyor ki Trump İran üzerindeki baskının artmasına rağmen diplomasinin hala masada olduğunu söylüyor. Amerikalı yetkililer Beyaz Saray'daki hayal kırıklığının artmasına rağmen Trump'ın İran'la bir anlaşmaya varma çabalarından vazgeçmediğini söylüyorlar. Yine habere göre son Amerikan saldırılarının

0: Ardından yardımcılarına Katar'la arabulucular aracılığıyla Tahran'a bir mesaj iletmeleri talimatını veriyor. Ve saldırıların bir Amerikan Apache helikopterinin karıştığı insansız hava aracı olayına bir yanıt olduğunu, daha geniş çaplı bir savaşın başlangıcı olmadığını vurguluyor. Ve Washington'ın müzakerelerde kozunu güçlendirmek için askeri baskı kullandığını ve İran'ın önerilen anlaşmanın şartlarını kabul etmemesi halinde saldırıların yoğunlaşabileceği uyarısında bulunduğunda belirtiliyor. Şimdi ben biraz önce Hazar Hocam'a da sordum. Bir kez daha onu ifade etmek istiyorum. Daha dirayetli bir İran var. Hı hı. Evet, beklenmiyordu savaşta bu kadar direneceği, Amerika'ya bu kadar zarar verebileceği vesaire. Doğru. Ama şu müzakere sürecinde özellikle son açıklamaya ben baktığımda tüm cephe, biz savaş boyunca hep dedik ki ya şu üç bölgeden de bir hani İran, Lübnan, hatta Irak ve Yemen bir eş zamanlı bir saldırı olabilir mi diye. Hı-hı. Evet, lokal olarak bazı noktalarda işte Suriye'de, düzeltiyorum, Irak'ta bunu gördük. Lübnan'da bunu gördük.
1: Yemen Husiler birkaç
0: açıklamayla kere, evet, var oldular. Birkaç füze konuşuldu.
1: Kesinlikle.
0: Ama topyekün bir şey değil. Bugün İran diyor ki ben topyekün tüm cephelerde savaşırım diyor. Ve geçtiğimiz günlerde bunun açıklamasını Yemen'den de duyduk. Hı-hı. Irak'tan da duyduk. Lübnan'dan da duyduk. Şimdi İran'ı zayıflatmaya ve masaya zorlamaya çalışıyorlar ama İran yani bir yıldır diz çökmedi. Nereye varacak bu?
1: Şimdi İran'ın bu vekil aktörler üzerinden bölgedeki politikalarında büyük bir geri adım attığı varsayılıyor. Yani işte Hamas, Hizbullah, Husiler, yani bunlar bir şekilde İran'ın bölge politikalarında artık eskisi kadar var değiller.
0: Özür dileyerek ekrana gelen görüntüyü hemen izleyicilerimizle paylaşalım. İran diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemi vardı, onları vurduk. O görüntülerde ekrana canlı olarak geliyor. Açıklamayı mı görmediler ya da o açıklama yapılmadan mı boğaza girmişlerdi? Tabii orası muamma ama acaba burada bir askeri gemi şeyi mi gördü ya da İran'da dedi ki ben de işte bu kadar netim, ben kapatıldı dedim. Hı-hı. İster sivil olsun ister ticari gemi olsun vururum diyerek. Çünkü bu
2: Hürmüz geçilemez diyor. Hürmüz geçilemez diyor yani.
0: Hürmüz geçilemez diyor ama Hı-hı. eğer sivil bir gemiyse bu İran'ı da zora sokacak bir şey.
1: Tabii yani İran'ın bu adımlarını hani az önce ben onu söylemeye çalıştım. Mesela Hürmüz'ü uzun süre kapalı tutmak ilk başta önemli bir silah İran için ama süreç uzadıkça İran'ın karşısındaki ülkeleri, şirketleri vesaire konsolide eden, İran'a karşı konsolide Hı-hı. eden bir şey. Veya işte savaş boyunca imtina ettiği sivil hedeflerin vurulmaması noktasında bugün gemilerin vurulması veya işte bölgede herhangi işte Irak'ta vesaire vurduğu yerlerde sivil insanların da sivil altyapının da zarar görmesi. Körfez ülkelerinde hatırlarsanız bu hı hı. Birkaç kere gerçekleşti çünkü hedefi tutturamadı o süreçte vesaire. Bunlar İran'ın elini zora sokuyor. Ama Hürmüz konusunda benim düşündüğüm şey şu. Hürmüz aslında yani şu anda ben bir metinden, bir ortak anlaşmadan çok uzak bir yerde olmadıklarını düşünüyordum bu saldırılar olmadan önce. Çünkü uluslararası toplum iki tarafa da aynı baskıyı yaptı. İki taraf da dedi ki tamam yani bu konu artık müzakere edilecek bir konu değil. Hı. Burada yapacağımız şey belli. Üç aşağı beş yukarı orayı artık kenara koyalım. Hatta o yüzden Trump devamlı olarak yeniden nükleer konusunu gündeme getirdi. Ama bugün yeniden Hürmüz yeniden bu çetrefilli konulardan müzakere, belki de müzakere etmek için yeniden normalleşmesi gereken konulardan biri haline geldi.
0: Bu arada Yemen'den sanırım bir açıklama var. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam Cumhuriyeti yani İran'a yönelik devam eden saldırganlığına ve bunun uluslararası güvenlik ve barış için bir tehdit oluşturan sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunuyoruz.
1: İran ve Husiler zannediyorum bir 10 gün kadar önce şunu söylediler. Hı hı. Eğer bu işte Amerikan ablukası burada Hürmüz'de var olmaya devam ederse biz Babül Mendebi'de kapatmayı düşünebiliriz dedi. İşte hani siz dediniz ya savaş sürecinde çok fazla hani beklediğimiz ama duymadığımız

0: görmediğimiz adımlar var. Onlardan biri de Babül Mendeb'in kapatılması. Bu mesela gündeme geldi. Amerikan ablukası devam ederse şartıyla. Veya yine bu bahsettiğiniz diğer konular, yani Lübnan'da o diğer cepheler dediğimiz noktada da aslında onlarda da şu anda İran'ın hani yayarız tüm işte tüm cephelere yayarız, her yerde direniriz sözü de, bu da aslında savaşın ilk başlarında dile gelmişti. İran şunu dedi: eğer çok yani konu çok yukarılara çıkarsa, gerilim çok artarsa bu bir bölgesel savaşa dönebilir demişti. İsim vermedi, konum vermedi, bununla uyardı ve ondan sonra mesela konu biraz daha netleşmişti. Yani yayılmaması açısından daha dikkatli davranılmıştı o dönem. O yüzden yani iki tarafında müzakere etme niyetinin olduğunu biliyoruz. Her şeye rağmen, tüm bu saldırılara rağmen, böyle tırmanan gerilime rağmen masayı devirmekten imtina ediyorlar. Hatta sadece arka kapı değil, o bildiğimiz diplomasi masasının da hala kurulu oldu. Bütün kapılar açık. Her şeye rağmen oraları kullanıyorlar. Hatta işte Pakistan istedikleri kadar hızlı davranamıyor diye, ki elinden geleni yaptığını görüyoruz ama iki ülkenin şartları gittikçe zorladı Pakistan'ı. İşte Katar dahil oldu vesaire, onların dahil olmasını Amerika istedi. İran bir şekilde onlara bir alan açtı ama bir yere kadar. Ondan sonrasına izin vermedi. Yani bütün kapılar, dediğiniz gibi bütün kapılar açık. Savaşa, yani bugünkü saldırılara rağmen.
1: Bu arada şimdi şöyle bir bilgi paylaşayım. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran savaşının başladığı günden bu yana böyle Amerika Birleşik Devletleri için çok bahsedilmiyor ama mesela dün o vurulan Apache helikopterinin 46 milyon dolara, yani 46 milyon dolarlık bir helikopterden bahsediyoruz. Bunu İran kim bilir kaç bin dolarlık bir İHA'yla vurdu ama sadece o değil. Savaşın başlangıcından bu yana ya vurulan, etkisiz hale getirilen ya da hasar gören Amerikan hava araçlarına baktığımızda 24 MQ-9 İHA, KC-135 Stratotanker yakıt uçağı, yakıt ikmal uçağı 7 adet, 4 adet Little Bird helikopteri, 4 adet F-15 savaş uçağı, yine UH-60 Blackhawk helikopteri 3 adet, MC-130 tipi bir özel harekat uçağı 2 adet devam ediyor. Erken ihbar ve kontrol uçağı 1 adet AVAX tipi uçaklar. Yine 1 adet Apache taarruz helikopteri, 1 adet MQ-4C insansız hava aracı, 1 adet F-35 savaş uçağı, 1 adet yine bir arama kurtarma helikopteri ve 1 adet de A-10 tipi saldırı uçağı İran tarafından vuruldu. Şimdi
0: bir de uçak gemisi var tabii. Bunu
1: onları hiç saymıyoruz. Yani resmi onlar değil. Bunlar en azından resmiyet kazandı. Yoksa bölgeden işte mutfağında yangın çıktı diye gönderilen gemiler vesaire de
0: bunların
1: var.
0: Bunların bir kısmında, şu parantezi açalım, bunların bir kısmında Amerika kendi düştü, Kırım'a uğradı vesaire dediği uçaklar da var burada. Yani
1: İran'ın hani bu hava savunma sistemlerindeki zafiyetleri vesaire konuşuyoruz ama evet, karşısında çok devasa büyük bir teknolojiyle donatılmış Amerikan ordusuna karşı bunların bile düşürülmesi ya da hasar alması.
0: F-35 çok önemli.
1: Evet, yani F-35, F-15 bunlar durdurulamaz vesaire denilen uçaklardı. Tabii. Ve İran'ın bunları etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Bunlar İran içinde, İran ordusu içinde, halkı içinde bir başarı, bir zafer. Hatta moral. Biraz önce gördüm, bir F-16'nın işte vurulduğu değil de bir füze ateşlenmesiyle bölgeden kaçtığı bile son dakika haberi olarak sürekli İran tarafından duyuruluyor. İrfan Sapmaz sanırım yeniden yayında. Bir son dakikayla.
2: Şimdi şöyle, Hürmüz Boğazı kapandı. İşte biz yayına başladığımızda 92 dolardı. Şu anda 95 dolar oldu. Hemen cep telefonumdan, Google'dan bana en yakın benzin istasyonlarındaki fiyatları göster deyince, benzin istasyonlarına, fiyatlara bakıyorum. Şimdi buradan hemen böyle canlı canlı fiyat aktarmak istiyorum. Bu 92 dolardayken 3,90 sente kadar görmüştüm bugün. Şu anda bana en yakın işte 0,5 mil 4 dolar R31'i regular, yani en düşük oktanlı benzini okuyorum. 0.5 mil uzaklıkta $4.40. Bir başka benzin

0: istasyonu $4.70. Bir başka benzin istasyonu $4.41. Bir başka benzin istasyonu $4.70, $4.45, $4.80.
1: İrfan, bir yıl önce yani bu savaş başlamadan önce, hani 12 gün savaşından da önceye gidelim, ne kadardı?
0: Yaklaşık 2 dolarlar olduğunu ben çok iyi hatırlıyorum ama 27 Şubat artık bütün Türkiye ezberledi sanıyorum. 2.69 senti, 2 dolar 69 senti 27 Şubat'ta. O açıdan şimdi baktığımız zaman neredeyse 2'ye çıktı ki bunlar şu anda benim bulunduğum bölgede orta kesim insanların yaşadığı bölgelerde. Hı. Bazı eyaletlerde Kaliforniya, New York gibi araç sayılarının çok yüksek olduğu yerlerde 9 dolar 10 dolarlara çıkmış Tahir. Şimdi, yani çok ciddi bir şekilde vurdu bu Amerika'yı.
2: İrfan Bey'in başta söylediği Amerika'daki o en yüksek enflasyon konusunu da gittikçe daha da körükleyecek demektir bu.
0: Tabii son 3 yılın en yüksek enflasyonuna sahip şu anda.
1: Şimdi bu acaba bugünkü operasyon hazır Dünya Kupası da başlıyor. İnsanlar ona odaklanırlar. Biz de bundan istifade bu oldu bittiye getirelim gibi bir şey mi planladılar? Çünkü herkes odaklanmıştı. Savaş bitti bitiyor diye Donald Trump'ın çünkü açıklamaları bu şekildeydi. Yani gerçekten de hala İrfan sana da sorayım, konuklarımızın yorumunu almıştım. Amerika Birleşik Devletleri hala işte İran'ı böyle birkaç noktasını vurarak masada sıkıştırabileceğini mi düşünüyor?
0: Öyle düşünüyor ama ben hiç zannetmiyorum. Şu anda artık İran tamamıyla, hep altını çiziyorum son günlerde, Beyaz Saray'ın ve Donald Trump'ın tüm politikalarını çözmüş vaziyette ve elinde adeta nükleer bomba etkisi yapan bir Hürmüz Boğazı var. Tek Hürmüz Boğazı'yla oynuyor dikkat ederseniz ve Amerika'yı vuruyor anında.
1: Bunu i̇şte fark etti yani artık. Şu anda,
0: tabii şu anda saatlerimiz 7.15 geçiyor. Yani biz işte yerel saatle yaklaşık 3.5-4 gibi, yani 2.5-3 saattir yayındayız neredeyse. Bu 2.5-3 saat süresi içerisinde bile petrol fiyatlarının 92 dolardan 95 dolara yükselmesi. İşte benzin fiyatlarını canlı olarak aktardım şu anda bana yakın benzin istasyonlarını. Donald Trump bunu görmüş vaziyette. Donald Trump kilitlenmiş vaziyette. Benim gördüğüm kilitlenmiş mi? Sadece ilk başlarda buna şunu söylediler. İşte malum durum odasından Netanyahu geldi ve buna işte biz saldırırsak orada hemen halk ayağa kalkar giderler. Efendim yöneticilerin bütün resmi binalarını basarlar, kontrolü ele geçirirler. Bundan hiçbir sonuç çıkmadığını gördü. Artık dinlemiyor zaten Donald Trump onu ama bir defa bir bataklığın içine girmiş oldu. Tabii çıkamıyor şu anda. O açıdan da sadece bombalamayla da bunun bir yere varamayacağını anlamış vaziyette. Peki B planı ne olabilir diyeceksin. Diyelim ki bu bombalamayı devam ettirdi. Ama ben şuna bir ihtimal vermiyorum. Yani bir kara operasyonu yapayım. Hep başından beri söylediğim bir şey var. Donald Trump'a bir zafer fotoğrafı lazım. Şu anda bu zafer fotoğrafını bırakın, hiçbir sonuç elde edemedi. Aksine Amerika'yı enflasyondan vurdu, benzin fiyatlarını vurdu, temsilciler meclisinde zor duruma düştü, senatoda zor duruma düştü, seçim dönemine girildi. Tüm çıkış yollarının kapandığını söyleyebilirim şu anda Donald Trump için. Donald Trump ne yapacağını bilmiyor tam olarak şu anda.
1: Şimdi bölgede hareketlilik devam ediyor. Bir yandan onlara da bakıyorum. İran diyor ki demirli olan herhangi bir gemi kımıldarsa vururuz. Yani Umman'da ya da Körfez'de demirli olan herhangi bir gemi kımıldarsa vururuz. Ki biraz önce iki tane gemiyi de vurduğunu açıkladı. Yani belki gemi kaptanları duymadı o açıklamaya yaparken, yani seyir halindeydi. Ama İran'da benim de şakam yok demeye başladı. Değil mi
2: bu
1: Mehmet?
2: Biraz da aynen. Şeyden yani bu Hürmüz'ü de bypass edecek bazı adımlar var biliyorsunuz. Bunları da kullanmaya niyetli bazı şirketler, gemiler bunları deniyor. Yani o bypass edilecek yolları da kullanılmaması yönünde baskı yapıyor İran. Yani şeyi de İran da genişletiyor baskıyı. Sadece Hürmüz'ü kapatmak değil, diğer buranın özelliğini azaltacak, önemini azaltacak adımları da engellemeye çalışıyor. Yani Amerika elini yükselttikçe İran da yükseltecek tabii.
1: Bu arada Tahran'ın güneybatısında da hava savunma sistemleri etkili, yani devreye sokulmuş. Tahran'ın güneybatısı, yani ilk kez belki bir İHA vesaire durumu

0: hava savunma sistemleri alçak evet. hava savunma sistemleri. İran'ın evet. öyle büyük bir hava savunma sistemi
1: yok.
0: Yok füzelere karşı vesaire. Şimdi haliyle İran'da benim şakam yok diyor özetle Mehmet Bey. Bu bir yere kadar gidecek ya da bu şekilde devam edecek ve bu şüphesiz ki bu şekilde devam ettiği müddetçe birilerinin NEMA merkezi olmaya devam edecek.
1: İran savaşı uzattıkça kanaatimce eli daha da güçlenen bir noktaya vardı. Bu savaşın başından itibaren de bu böyleydi. Hı-hı. Hala da bunu sürdürmenin kendisi açısından daha avantajlar oluşturacağını görüyor. Dolayısıyla bence İran'ın şu anki hamlesi hala savaşı ne kadar uzatırsa ya her ne kadar Donald Trump askeri baskıyla masadaki elini kuvvetlendirmeye çalışıyorsa da onun bir şekilde transaksiyonel diplomasi bakış açısından baktığımızda ama burada bu savaşta ABD'nin bu pazarlıkçı özellikle Trump'ın pazarlıkçı diplomasi atağı burada tamamen boğulmuş durumda. İran ne kadar savaşı uzatırsa avantajını artıracak gibi görünüyor. Hürmüz de bunun için çok ciddi bir manivele oldu. Hürmüz Boğazı o anlamda belki bugüne kadar çok fazla üzerinde konuşmayacağımız bir şeydi ama savaş sonrası bu coğrafyada aslında enerji nakil hattının ne demek olduğunu amiyane ve tabirle söyleyelim ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar kolay silaha dönüştürülebileceğini de aslında bir defa daha gösterdi. Tabi burada şunu söylemek lazım. Bunun bypassları gelişir ama o kadar kolay gelişecek bypasslar değildir. Evet işte konuşuluyor bazı projeler konuşulmaya başlandı ama dedim ya hani Ukrayna'yı bile bypass edebilmek için Rusya farklı projeler türetti. Bununla beraber Türkiye de Avrupa Birliği ve Azerbaycan üzerinden başka bir şey türetti. Ama bunlar yıllar aldı. Yani bu 2007'den bahsediyoruz bir tarafı 2015'leri 20'leri bulan şeyler oldu. Bugün de bunun bypassı o kadar kolay değil. Dolayısıyla Hürmüz İran için hani tavla bilenler bilir kapı almak gibi bir şey oldu aslında. Tamamen oyunu kilitledi. Buranın üzerinden oynuyor. Bence çok net doğru bir hamle yaptı ve bu doğru hamleyi de İran'ın işte devlet aklına, tarihi aklına aslında işte şey yapmak lazım yani bunun da takdirini yapmak lazım. Coğrafyayı bir felaketten de kurtarıyor bir taraftan. Yani bütün bir paratoner görevini de görüyor. Bu açıdan bakmamız lazım. Biz Türkiye olarak aslında İran'ın paratonerliği şemsiyesi altında biz kendimizi hala safe side diyeceğim güvende tutuyoruz.
0: Şüphesiz diye düşünüyorum. Yani toprak bütünlüğü parçalanmış bir İran sadece Körfez bölgesine değil Pakistan, Afganistan, Türkmenistan'dan tutun Azerbaycan, Ermenistan hatta Irak ve Türkiye'ye de etki edebilecek bir süreçteydi. Çünkü ayrılıkçı gruplara bakıyoruz hemen yanı başımızda zaten daha ilk günlerinde ortaya çıkmışlardı. Hı-hı. Amerika'nın o silah desteği verdiği gruplar. Ve hemen biz bağımsızlığımızı ilan ederiz şeklinde de hadsiz bir çıkış yapmışlardı. Ama İran'ın bunlara yönelik bazı operasyonlara oldu gerçi ama hala o konuda biraz sessizler. Muhtemelen anlaştılar.
2: Yani savaş hali içerisinde tabii içeride bazı önlemler alınmış olabilir ama şunu göz ardı etmeyelim. Bölgede o silah vererek kışkırtmaya çalıştığı unsurlar Amerika'nın İran'ı bölmek niyeti. Bunu zaten biliyoruz. İsrail de bunu istiyordu. Hatta Pezeşkian da bunu bir kere söyledi. Biz savaşa girdiğimizde bizi bölmeye niyet ederler demişti. Bunu biliyoruz. Ama yani bölgedeki ayrılıkçı unsurların yani ya, şunu da göz ardı etmeyelim. Suriye'de, Irak'ta var olan unsurların bugün neredeyse yok olması İran'da unsurların da harekete geçmesini engelledi. Yani Türkiye'nin de özellikle bölgedeki o terörsüz bölge politikasının İran'a ne kadar iyi geldiğini de aslında burada görmüş olduk.
0: Bu arada bölgede yani Fox News diyor ki operasyonlar hala devam ediyor. Bunu da hatırlatalım. Yani Amerika durmayacak. İran'ın bu biraz önceki bir saldırısı Hazar Hocam bunu siz nasıl değerlendirirsiniz ki bir bilgi daha var onu da paylaşayım çok özür dileyerek yine Fox News'e dayandırılıyor bir Amerika

0: Amerikalı yetkiliye göre İran'ın Amerikan ordusunun Güney Pars gaz sahasını hedef aldığı iddiası doğru değil. Saha saldırıların hedefi değil ki İran'dan da bir yetkili bölgedeki bir vali bu bölgede herhangi bir hasar söz konusu değil diye bir açıklama yaptı. Hani meşru müdafaa karşılıklı misilleme şeyi devam ediyor sanırım. Askeri hedefler, hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gibi karargah gibi bazı noktalar vuruluyor.
1: Stratejik varlıklar demek daha
2: hazır
1: doğru
2: hocam.
1: Olur. Buyurun.
2: Bir cümle şunu ekleyeyim Hazar Hoca başlamadan. Ben az önce hani bypass etme olasılığından bahsettim ya. Yani burada herhangi bir yerde duran bir geminin Dubai'den o Fujairah limanına doğru o boru hattını kullanarak da petrolü hani akmayan ama sızan diyelim. O hattın da kullanılmasını engellemeye niyet ediyor İran. Yani az önce söylemeye çalıştığım şey buydu, harita gelince onun altını çizmiş olayım.
0: Bu arada Trump da diyor ki sadece Amerikan uçakları var, İsrail uçakları yok. Fox'un bir açıklaması, Fox'a Trump'ın bir açıklaması mı var İrfan Sapma?
3: Evet. Diyor ki Trump'tan Fox'a İran yetkililerle doğrudan görüştü. Kimle görüştü bilmiyoruz. ABD jetleri Tahran üzerinde uçuyor. Bu gece İran'a 49 adet Tomahawk seyir füzesi fırlatıldı. Bombardıman kısa süre içinde duracak diyor. Bu önemli çünkü ben bir taraftan da CENTCOM'a bakıyorum. Dün saldırılar CENTCOM'dan yine durduğu anda operasyonlar durdu demişti. Dün gece buranın saatiyle 21 itibariyle tam 21.00 olduğunda paylaşım yapmıştı CENTCOM. Ama şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Operasyon durduğu yönüyle sürekli de bu arada da Donald Trump'ın turu soşulunda gözüm. Oradan da şu ana kadar başladığında zaten olmadı. Çok geç oldu ama belki
0: İrfan şöyle dediği ifade ediliyor. İranlı yetkililerle doğrudan konuştum ve bombardıman yakında duracak şeklinde bir açıklaması olduğu ifade ediliyor. Donald Trump'ın
3: Fox'a söylemiş ama kiminle doğrudan konuştu? Şimdi İran tarafı ne diyecek buna? Onlar da yalanlarsa artık kimin doğru kimin yalan söylediğini de kestiremiyoruz için açıkçası.
0: Trump iddia ediyor ki Hazar Hocam, İranlılar benden bombardımanı durdurmamı istedi.
1: İranlılar bana teşekkür etti demişti geçen ay.
0: Yalvarıyorlar değil mi?
1: Ne için teşekkür etmiş olabilir İranlılar mesela? Binlerce İranlı hayatını kaybetti diye mi? İran'ın bütün büyük şehirleri bombalandı diye mi? Üniversiteleri, ilkokulları, hastaneleri, televizyon binaları, ekmek fırınları, su depoları, petrol depoları bunlar bombalandı diye mi teşekkür edecek İran? Hangi İranlılar bunlar? Bir de şöyle bir nokta var. Birkaç gün önce Mustafa Hamane ile görüşeceğim diyordu Trump. Şimdi Trump'ın dünyasında Mustafa Hamane'li yani İran'ın dini lideri, yarın Ahmet olsun başka birisi olsun, kadın olamaz ama yani başka bir erkek figürü olsun, bir Amerikan başkanıyla görüşmez dini liderleri, rehberleri. Yani bu olsa İran'da bütün rejimin, sistemin zaten sıfırdan yeniden yazılmış olması gerekir. Bu İran İslam devriminin özüne aykırı bir şey. Yani bunu bile söylüyor. O yüzden Trump'ın söylemlerini bir kenara bırakalım. Ben bunu şöyle analiz ederim.
2: Ama baştan beri istiyor Trump. Yani bulsa görüşmeyi çok istiyor dini liderle.
1: Tabii tarihe geçti.
3: Hiç kimse söylemezken ben aylardır söylüyorum. Donald Trump'ın kırmızı çizgisi yoktur. Görüşmek ister demiştim. En son kendisi söyledi ve evet, onur duyarım dedi bir de üstüne, hatırlayacaksınız.
1: Sorun şu. İran İslam devrimini özümsemiş ya o devrimin içerisinde yetişmiş hiçbir İranlı karar alıcı, yani
4: Amerika'yla görüşmek istemez.
1: Dini lider sıfatına sahip Ayetullah, hani bu öyle bir dünya yok. Ya yani onlar İran'ı böyle yani kıyaslıyorlar, yanlış yapıyorlar. Hani bu cehaletten değil, bu bilgisizlikten değil ama dini liderle görüşemez. Hiçbir zaman böyle bir şey gerçekleşemez.
0: 49 adet Tomahawk füzesi ateşledik diyor İran'ın derinliklerine.
1: Onu analiz edeyim. Şimdi bir bakın, ısrarla İsrail'in vurulmaması gerektiğini anlıyoruz biz bu gece. Tekrar ediyorum. Trump'ın bu İsrail katılmadı ya da İsrail'in biz yapmadık söyleminden demek ki İsrail evvelsi gün çok büyük zarar görmüş ki büyük bir sorun var ki bugün İsrail vurulmasın diye Amerikan ordusu operasyondayken hala önce Amerika diyemeyen bir Washington yönetimi var. Tekrar etmeli. Çok büyük problem bu. Amerika için çok büyük problem bu. Önce Amerika demeleri gerekiyor. Önce İsrail değil. İkinci konu da şu, yarın sabah Trump'ın ya Beyaz Saray'ın ya Amerikan sosyal medya

0: Çünkü silahlanma artıyor. Çünkü güvenlik ortamı bozuluyor. Çünkü terör örgütlerine verimli bir zemin ortaya çıkıyor. Çünkü bu su yolu tıkanıp kaldı ve bu su yolunu bu hale Amerika Birleşik Devletleri getirdi. Bu su yolu 27 Şubat günü herkese açıktı. Biz de teknemizle buradan çıkıp gidebiliyorduk oraya. Ama şu anda bütün dünya için durdu ve bu su yolu sadece bir su yolu değil, dünyadaki diğer 5 kritik en önemli noktayı da etkileyen bir su yolu. Dolayısıyla Trump bu akşam da aslında Amerika'ya zarar veriyor.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde de bir açıklaması vardı Donald Trump'ın. Diyor ki İran tabii ki bu anlaşma sonucunda diyecek ki zaferi ben kazandım.
2: Ön alıyor.
1: Evet evet, öyle bir ifadesi vardı. Bir savaş kazandık, bir zafer açıklaması İran da yapacaktır elbette diye. Evet, İran büyük kayıplara uğradı. Evet, liderini kaybetti. Evet, pek çok tesisi vuruldu. Pek çok maddi hasar oluştu ki maddiyatla ölçülemeyecek çok ciddi yaralar da aldı. Sivil kayıplar da söz konusuydu. Çocuklar öldürüldü. Bunlar işin bir tarafı ama günün sonunda rejimi hala ayakta olan bir İran var. Hürmüz'ü elinde tutan, en büyük silah olarak belki de tutan bir İran var. Yani İran neredeyse o 12 gün savaşında dahil ediyorum ben. Yani bir yıldır şu bölgede hakim, patron benim diyor. Suudi Arabistan'a da karşı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı, Umman'a karşı da ya da diğer ülkeleri de.
3: Tüm körfez ülkeleri ve hatta burayı evet kullanan diğer Çin gibi, Hindistan gibi ülkeler.
2: Güvenliklerinin olmadığını gösterdi körfez ülkeleri.
1: Evet, açık açık diyor ki yani buranın patronu benim. Ve bölgede hala üstünlüğü koruyor. Nerede koruyor onu da hemen harita üzerinde bir kez daha ifade edelim. Yani şu belirtmiş olduğumuz 3 önemli nokta. İran topraklarında, Lübnan'da hala Hizbullah varlığını gösteriyor. Hala İsrail'e çok ciddi kayıplar verdiriyor Hizbullah'ta. Ve henüz tam olarak gücünü sahaya sunmamış olan bir de burada Ensarullah hareketi var.
3: Evet.
1: Şimdi haliyle biz hala Amerika'nın enflasyonunu, hala Amerika'daki galon fiyatlarını, İranlılar zaten hani şunu söylüyor yani ekonomik anlamda zaten bitik durumdalar. Bazı insani konularda işte bu petrol, orası da her ne kadar petrole sahip olan bir ülke olsa da
3: işleyemediği
1: orada
3: için
1: da sıkıntıları problem var. Maddi anlamda sıkıntıları var. Ülke içerisinde eğitimden tutun sağlığa,
3: enerji, işte,
1: enerjiye bazı
3: vesaire
1: sıkıntıları var. Ama hala ben ayaktayım ve seninle yani sonsuza dek savaşırım diyen bir İran var. Karşısında da hayır, illa da barış, illa da barış diyen bir Amerika var değil mi İrfan Sap?
4: Hangi evet, barış? Kesinlikle. Tabii. Şimdi Donald Trump şimdi malum bu New York'ta yaşadığı zamanlarda 40'lı yıllarda işte 40 yaşındayken yazdığı kitabı şu anda bir anlamda iflas etmiş vaziyette. İşte Anlaşma Sanatı isimli bir kitap yazmıştı. Ve onlar da çok övünüyordu. Birçok belgesellerde gözüme çarpıyor. Ama şu an itibariyle Donald Trump'ın hiç beklemediği bir ortam oluştu. Bunun faturasını şüphesiz birine kesecek Donald Trump. Birinci derecede Savunma Bakanı, pardon Savaş Bakanı Pete Hayes'e keseceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle Donald Trump'ın etrafında bu savaşa girmeyelim diyenler de haklı çıkmış vaziyette. Mesela Suzy Weiss bunların başında geliyordu, özel kalem müdürü. Bu savaşa girmeyelim yönde çok ciddi uyarılarda bulundu. Etrafındakilere sürekli olarak Donald Trump'ı doğru bilgilendirin diye ikazlarda bulunuyor. İşte malum CIA başta olmak üzere istihbarat topluluğundan kendisine aktarılan bilgilerin çoğunluğunda yanlış bilgiler bulundu. Özellikle İran konusunda çok
1: ciddi bir
4: uyarıda
1: bulunmuştu. İlk fatura kime kesilir?
4: Savaş Bakanlığı kesecektir şüphesiz onu. Tabii Savaş Bakanlığı'na kesecektir onu. Şu anda çünkü en şahin o görünüyor.
1: Peki izlenimlerine göre kazananı kim olur?
4: Donald Trump hiç şüphesiz. Donald Trump yönünde bir kazanan vardır. Donald Trump. Donald Trump hiçbir zaman kaybetmez. Kaybeden tarafta değildir Donald Trump. Muhakkak şu ortamda bile diyelim ki bugün şimdi Donald Trump tamam bu iş bitmiştir, Amerikan ordusunu çekiyoruz dese Donald Trump 50 tane bahane bulur. Nasıl bir zaferle çıktığını listeler, şu kadar gemiyi yok ettik sürekli söylüyor zaten. Bunların

0: işte bütün ordusunu mahvettik gibi. Ama işte Donald Trump aslında işte geçtiğimiz günlerde Amerikan ordusu çekebileceği yönde ilk defa böyle bir konuşmada bulunmuştu. Yani her geçen gün bir bataklığın içerisinde boğulmaya başladığını Donald Trump kendi siyasi geleceği açısından görüyor aslında Tahir. Ama bir bahaneyle, bir nedenle çekilmek istiyor. En azından bunun adını bir anlaşma koymak istiyor, dikkat ederseniz.
1: Evet, evet.
0: Ne zaman konuştu? 2 gün kaldı, 3 gün kaldı. Pazartesi, salı, çarşamba ulaşabiliriz. J.D. Vance arkasından aynı açıklamayı yapıyor. Ama ortada şu ana kadar herhangi somut bir anlaşma metni yok. İşte 14 madde, 15 madde, sürekli maddeler dolaşıyor. İşte Donald Trump bir önce diyor ki İranlarla direkt görüştüm. İran'dan kimden görüşmüş olabilir? Donald Trump görüşmek istese bile İran'da kimin cesareti vardır şu anda İran gibi bir rejimde Donald Trump'la direkt telefon görüşmesi yapacak Müştebi Hamene'nin izni olmadan?
1: Peki Hazar Hocam, hangi başlık ya da nasıl bir anlaşma iki tarafı da ikna eder?
2: Yeni bir statüko gerekiyor. Ve yeni statüko da hani o zafer kazandım imajından bahsediyoruz ya, kazançlı çıktıma ihtiyaçları var kendi kamuoylarına yönelik için. Bir tarafın çok büyük kayıpları var, can kayıpları var.
1: Evet.
2: Maddi kayıplı, yani İran'ın ekonomisini biz şu anda savaş bitse, dünya ekonomisini ne kadar süre konuşacağız bilmiyorum ama İran ekonomisini de çok uzun bir süre konuşmamız gerekecek. Ekonomi dediğiniz doğrudan güvenliktir. Güvenliği de çok net konuşmamız gerekecek. Yani içeride inşa edilecek konu 3 kalem değil, 5 kalem değil. Şimdi bunun ötesinde baktığınızda bu kadar yoğun ve uzun süreli bir savaştan sonra sadece Hürmüz statükosu, Basra Körfezi'nde yeni oluşacak statüko değil. Şimdi Körfez Arap Devletleri'nin güvenliği noktası da var. Şimdi bunlar Amerika ile doğrudan bağımlı aktörler. Amerika'dan güvenliklerini sağladıklarını düşünmüş olan aktörler ama sağlayamadıkları ortaya çıkmış olan aktörler. Şimdi onların güvenlikleri de çokça konuşulup tartışılacak.
1: Bu arada dolayısıyla ekonomi demişken Amerika cephesinde ise dün bugün ya da Trump'a soruluyor. Hani enflasyon arttı vesaire, ne diyorsunuz, rakamlar sizi endişelendiriyor mu? Hayır diyor, bayılıyorum buna. Enflasyonu seviyorum.
3: Ya daha da düşecek vesaire diyerek.
1: Evet, devamında işte diyor ki yani savaş biter bitmez daha da düşecek vesaire. Ama
3: önemsemiyor, küçültüyor.
1: Yani önemsemiyor ama Amerikan halkının tek gündemi, ana gündemi bu.
2: Arkasından da meslektaşı...
0: Ama zaten o da umrumda değil demişti. Evet. O da umrumda değil demiş, hatırlayacaksınız. Evet. Geçtiğimiz haftalarda.
1: Evet,
0: o
1: Amerikan halkı da umrumda değil. Onların ne düşündüğü de umrumda değil.
2: Ve soruyu soran meslektaşlarınıza da bunun devamında hakaret edip de sahte haber yapıyorsunuz demiş de olabilir. Yani şimdi diyorum ya, Trump'ın söyledikleri gerçekten Amerika'nın bir güvenlik sorunu haline dönüşmek üzere. Ben seçildiği gün söylemiştim.
1: Burada İran yalanlıyor. Hı-hı. Görüşme olmadı diyor. Bizden kimse görüşmedi.
2: Az önce İrfan Bey söyledi. Namümkün. Yani namümkün. Bakın bugün Tahran'dan şu açıklama geldi. Yani bize masada, diplomaside söyledikleriyle kendi kamuoylarına oynamak için söyledikleri arasında fark var. Diplomaside bir şeyleri tartışıyormuş gibi görünürken abluka ile el yükselten bir Amerika var, yalan söylüyorlar diyorlar. Ama şimdi bakıyorsunuz Trump da çokça kereler bu savaş başladığından beri Tahran için bunları söyledi. Şimdi iki tarafta bakın propaganda ve dezenformasyon anlaşılabilir bir nokta. Çünkü bu hibrit ötesi bir savaş. Ama iki tarafın da düşünmesi gereken kendi kamuoyları var. Yani Amerika'nın geldiği noktada itibar kaybı, para kaybı, müttefiklerinin güvenliğini riske attığında kaybetti. Çünkü bir hegemon için, bir başat aktör için bu çok büyük bir problem. Yıllarca onlardan haraç gibi çok büyük paralar aldı. Çok büyük anlaşmalar imzaladı. Ki bu anlaşmalar 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil. Çok uzun dönemi bağlayan anlaşmalar. Amerikan ekonomisini çok uzun zaman ayakta tuttu Körfez parası. Amerika'nın ekonomisini ayakta tuttu Körfez parası. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi ama Körfez de şunu fark etti. Hayır, güvenliğini satın alamamış. Ama başka bir çıkış yolu yok. Başka bir aktöre yönelse bir kere daha cezalandırılacak Amerika'dan. O yüzden gitti bir anlaşma daha yaptı. İki devlet Amerika ile yeni silahlar almak üzere. Soru şu. O hava savunma sistemleri İsrail'i koruyamadığı ya da koruduğu gibi Körfez Arap Devletleri'ni koruyamadı ki yeni anlaşmalarla neye ulaşmayı hedefliyor Körfez Arap Devletleri? Dolayısıyla burada diplomasi masası

0: aslında birbirlerinden uzaktılar. Bu el yükseltmeyle daha da uzağa savruldular. Hürmüz yeni bir konu
1: Azar
0: olarak...
1: Hocam pardon.
0: Buyurun.
1: CENTCOM resmen doğruladı. İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'nı kapattığını şu anda bir resmen doğrulamış oldu. CENTCOM yayınladı.
0: Bir iki ay önce şundan tedirgindim. Şimdi 3 güne bu savaş bitecek, 5 güne bitecek diyordu Trump. Ama aylar uzamaya başlayınca şu dünya savaşının örneklerini vermişti. Hatırlıyor musunuz? Senelerce sürdü. Benden bunu hemen bitirebilmemi beklemeyin. Biraz sabırlı olacaksınız. Şimdi o noktada işler sarpa sarmaya başladı Trump yönetimi için. Ben şundan çok tedirgindim. Yani kitle imha silahlarına başvurup... Çünkü İran'da vurmadıkları stratejik hedef kalmadı ki. Hani bundan sonra yapacakları şey petrol depolarını vurup insanların sağlığını da riske attıktan sonra. Hani acaba hatırlıyorsunuz bir nükleer ihtimali bile düşünülmüştü. Şimdi iş bu kadar döne döne aynı noktada kilitlendiği yerde. Yani bu aslında bir danışıklı dövüş noktası İsrail ve Amerika açısından baktığımızda. Yine tedirgin edici bir yerdeyiz. Yani... Çözüme çok uzağız. Başladığımız yere döndüğümüzü ifade ediyorsunuz. Kazanan bir taraf yok. Bu savaşın kazananı İran değil, bu savaşın kazananı Amerika değil. Bu savaşın henüz bir kazananı yok.
2: Olacak mı?
0: Bitmeyen savaşlar dünyasında bu çok büyük bir risk. Yani Rusya, Ukrayna'da 5. yıldayız. Ama burada 5 yıl olmaz, olmamalı. Yani Batı Asya'nın baktığınızda... Yani biz son 20 yılda kaç işgal gördük, kaç yeni terör örgütü gördük, kaç eski terör örgütünün adının kaç kere değiştiğini gördük. Biz burada daha ne kadar yeni silahların test alanı olarak kullanıldığını gördük. Yani bu insanların geleceğini çalıyorlar emperyal mücadelede. Kim yaparsa yapsın bunu. Amerika da bunu yapıyor. Diğer aktörler de bunu yapıyor. Bölgesel güçler de aynı şekilde. Ama kim kaybediyor? Toplumların geleceği gidiyor. O yüzden bir an önce bu savaşın bitmesi gerekiyor. Son cümle, Hürmüz bu savaşın simgesi oldu ama aslında Minap'taki ilkokul olmalıydı bu savaşın simgesi. Bunu hep söylüyorum.
2: Bu arada iki sivil yaralanmış Amerika'nın saldırılarında.
0: Şimdilik iki sivil yaralanmış, daha fazla İranlı hayatını kaybedebilir. Ve bunun önünde hiçbir engel yok. Binlerce İranlıyı öldürdüler son bir senede. Binlerce İranlı sivili öldürdüler. Bunların çoğu kadın ve çocuktu yine. Yani döne döne değişmeyen bir şey var. Hürmüz'e kilitlendi ya bu konu. Hürmüz aslında bu konunun çıkmazı ama belki de bu konunun çabuk bitirilmesi için de anahtarı olacak. Çünkü dünya bunu kaldıramaz. Mecburen.
2: Peki bu arada İrfan Sapmaz... Trump'ın Fox News'e yaptığı açıklamada eğer anlaşma imzalanmazsa yarın daha kuvvetli bir şekilde bombalayacağım diye bir bilgi de var sanırım.
1: Çok doğru. Bir taraftan diğerine de devam ediyor. Tabii şimdi şu ana kadar bu belki de yarına kadar bu saldırıları durdurmayacak gibi sürekli gözüm CENTCOM'un hem de Donald Trump'tan şu ana kadar hiçbir açıklama yok. Truth Social üzerinden bir açıklaması yok. CENTCOM'dan da şu ana kadar bu saldırıların durduğuna yönelik bundan şunu anlıyoruz. Donald Trump çünkü yarın da vurmaya devam edecek gibi bir açıklaması vardı. Çok büyük ihtimalle çok şiddetli bir şekilde bu saldırılarla İran'ı masaya oturtmayı planlıyor. Donald Trump. O açıdan da Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara bakarsak bu gece Tahran'a ağır darbeleri indirdik diyor. Aynı zamanda İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm. İranlılar bana bombardımanları durdurmamı istedi. Bombardıman kısa süre içerisinde sona erecek. Ama şu ana kadar resmi bir açıklama yok bu anlamda. İran'ın semalarında görev yapan ABD savaş uçakları işte devam ediyorlar burada uçmaya diyor. İran'a yönelik yeni saldırılar için kapıyı açık bıraktı diyor Fox News Trump. İsrail İran'a yönelik saldırılara dahil değil. İsrail'in daha önce yaptığı. Bu da çok ilginç. İsrail bir taraftan da korkuyor anladığımız kadarıyla.
0: Evet.
1: Onun için Donald Trump da mecbur kaldı böyle bir şeyi belki de açıklama yapmak zorunda kaldı. İran'lar benden saldırıları durdurmamı istedi.
2: Müdürlerinden birisiyle konuşmuş. Nereye konuştu yine diye arıyorduk. Onun bir paylaşımı vardı. Hatta İrfan Sapman seninle de paylaştım. 49 Tomahawk füzesinin ateşlendiği ifade ediliyor. Buna savaş uçaklarından yapılan bombardıman da dahildi. Tahran'a en yakın hedef şehirden yaklaşık 40 mil uzaklıkta bulunuyordu. Bu da yani demek ki Tahran yakınlarına da saldırılar gerçekleştirilmiş. Ama altını çizdiği bir şey var. Dünya tarihinde en çok ihlal edilen ateşkestir bu ateşkes diye de eklemiş. Yani
1: bir de şöyle bir şey söylüyor Tahir. Sunulan anlaşmayı diyor İran reddederse yarın gece, bizde şu anda saatler 8'e çeyrek var. Yani bugün çarşamba günü, bahsettiği perşembe günü. İmzalamayı reddederse yarın gece İranları bir kez daha bombalayacağız diyor.
2: Yani kritik 24 saat mi diyelim artık?
0: Medeniyeti medeniyeti yok edeceğim dediği de bu savaş içerisindeydi, hatırlatırım. Yani bu söylemleri yapacak ama bunların ne kadarı eyleme dönüşecek ya dönüşebilecek? Nereye kadar bu saldırılar devam edecek? Yani bir mucize inmeyecek. Yani bir mucize olmayacak. Yani bu şekilde devam ettiği müddetçe İran da aynı şekilde devam edecek. Yani can kayıpları olacak belki, ki oldu, çok fazla oldu. Yani binlerce İranlı öldü. Ama İran durmuyor bu şekilde. Yani Trump diğer aktörlere uyguladığı şeyin burada da olacağını zannediyor. Ama farklı bir kültüre sahip bu insanlar.
2: Acaba bu, hani şununla görüştüm, bununla görüştüm diyor ya, İrfan Sapmaz da devamlı dile getiriyor. Ya bir şekilde Donald Trump için en büyük zafer belki de Hamane ile bir teması, Hamane ile bir görüşmesi olacak. Bu aracılar, ılımlı İranlılar vesaire siyasetçiler, bunlarla acaba görüşerek oraya mı temas etmek istiyor? Yani çünkü bugüne kadar hiçbir Amerikalı lider, yanlış hatırlamıyorsam, İran dini lideriyle görüşmedi.
0: Hayır tabii.
2: Ne Hümeyni ile, ne Ali Hamane ile, hakeza şimdi de Müşteba Hamane ile. Donald Trump bunu başaran ilk lider olur mu? Ya da böyle bir şeye acaba Müşteba Hamaney nasıl bir yeşil ışık yakar?
0: Babasını hani öldüren kişiyle görüşmek mi yani?
3: Yani.
2: Bunu artık
0: sadece
2: çok,
0: babası da değil aslında, ailesinde birçok insanı öldüren, yani ülkesinde binlerce vatandaşını öldüren. Yani bu çok yani bu çok olabilecek bir nokta gibi görünmüyor. Hani barışı inşa etmek için olamaz. Çünkü bu aktörler arasında diplomatik bir şey yok, ilişki yok. Yani
2: kurulamaz mı bir diplomatik
0: kurulamaz
2: ilişki?
0: Kurulamaz çünkü İsrail var. Kurulamaz çünkü İran İslam Devrimi Amerika'ya karşı yapılmış bir devrim. Çünkü bir önceki yönetimde, şahlık döneminde tahtımı Allah'a ve Amerika'ya borçluyum diyen bir şah vardı. Yani bu noktadan baktığınızda onların zihninde, yani bu yönetimi destekleyen milyonların zihninde Amerika 1953'te Muhammed Musaddı, yani İran'ın petrolünü İranlılar için kullanan başbakanı da kaldıran, öldüren, yok eden kişiydi. Baktığınızda Şah üzerinden İran toplumuna baskı uygulayan aktördü. Baktığınızda işte emperyal devletlerin İran'da ne yaptığını, işgal yaptığını biliyor İranlılar. Dolayısıyla hep bir karşı koyuş, hep bir direniş gelmesinin sebebi
3: büyük
0: sadece
3: şeytan
0: mezhepsel
3: Amerika
0: değil.
3: Yani
0: büyük
3: zorunda
0: şeytan olarak sıfatlandırıyor. Evet, yani bu yönetimle, Amerika'nın da bu yönetim zihniyle normalleşemezler. İsrail varken iki kat normalleşemezler. Çünkü İsrail'in hedefleri bitmedi. İsrail'in büyük stratejisi bitmedi. İsrail sadece İran'ın rejimini değiştirmek istemiyor ki. İsrail İran'ı parçalara ayırmak istiyor. Hmm.
2: Mehmet Bey.
1: Normalleşmede Trump cephesinde bana göre bir sorun yok. Trump bunu açık. Ahmet El-Şarah'ı nasıl kabul ettiyse o gün Beyaz Saray'daydı. Gün boyu yayınlarda muhteşem şekilde karşıladı. Birbirlerine
2: yani
1: hediyeler verdiler.
2: Hala hediyeleşme devam ediyor. Kadar da parfüm normalleştirdi dedi, durumu.
1: Tabii. Onun için ben yani Ahmet El-Şarah'dan sonra, ki bir buçuk ay önce söylemiştim, ben kimse inanmamıştı. Suudi Arabistan'da görüşeceklerini belirtmiştim haber ekranlarında özel bir bilgiye dayanarak. Yani şimdi Müşteba Hamene'yi kabul etse Beyaz Saray'da en güzel şekilde ağırlar ve bu Donald Trump için kendisi söylüyor zaten, benim için büyük bir onur diyor. Yani Donald Trump olaya şöyle bakıyor: çözülemeyen en zor sorunları ben çözerim. Çünkü ben anlaşmanın sanatını yazmış birisiyim. Donald Trump bu modda. O açıdan Donald Trump cephesinde hiçbir sorun olmaz. Hazır görüşmeye. Ama Haziran'ın dediği gibi yani İran buna kapalı. İşte güvenlik nedeniyle olabilir ama Donald Trump İsrail'e rağmen, Netanyahu'ya rağmen kesinlikle görüşür. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii Mustafa Hamenei'nin bunu ben kabul edeceğine görüşmeyi en ufak bir ihtimal

0: demiyorum şu çerçevede. Ne olabilir? Mesut Pezeşkian cephesini devreye sokabilir. Mesut Pezeşkian'ı devreye sokabilir Müştebu Hamaney ve Mesut Pezeşkian'ı da Beyaz Saray'da Donald Trump ağırlar. İşte Mesut Pezeşkian gelirken bir şekilde muhakkak tabii eğer böyle bir karar çıkarsa Mesut Pezeşkian'ın bunu tek başına bu kararı almadığını da herkes bilecek zaten. Yani Müştebu Hamaney'in izni olmadan zaten Mesut Pezeşkian böyle bir topa giremez. Ben daha ilerisini şu anda göremiyorum. Yani İran'la Amerikan arasındaki bu krizin çözülmesi adına nasıl bir barış anlaşması çözülecek? De, o zaman böyle devam edecek bu sürekli şekilde Amerikan tarafına bombalamalarıyla.
1: Amerikan varlığına borçluyum diyen bir şah dönemi, ardından Amerikan düşmanlığıyla rejim ilan eden Hümeyni rejimi, ardından Hamaney'e döndü.
2: İslam devrimi yani.
1: Evet, yani İslam devrimi İran için bu tabiri kullanalım. Ama şimdi bu evet rejim tarafından bu söyleniyor, liderlik tarafından, Hamaney tarafından. Ama Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde bir engel yoktur herhalde, değil mi Hazar Hocam? Cumhurbaşkanı da ben görüşmem der mi?
3: Şimdi öncelikle
1: orada bir diplomasi ve bir cumhurbaşkanı var.
3: Önce Amerika ve İran birbirlerini resmi olarak tanımayan devletler. Aralarında diplomatik ilişki yok, büyükelçilik yok. Şimdi buna baktığınızda hani doğrudan diplomasi masasının kurulamamasının da en temel sebeplerinden bir tanesi buydu. Ha, tarihte bir iki sefer Irak güvenliği noktasında ya nükleer müzakereler P5+1 anlaşması noktasında aynı masaya oturdu bu taraflar. Ya şimdi şu anda dolaylı müzakerelerini Umman'da ve diğer aktörlerle yaptılar ama şimdi bakın 28 Şubat'ta İran'ın lideri Hamaney'in öldürülmesi Amerika-İran olmayan ilişkilerinde çok büyük ve yeni bir dönemin başlangıcı. İran'ın zihninde ve söylemlerinde şu var: bundan sonra hiçbir şey normal olmayacak. Yani 12 gün savaşıyla Ramazan savaşı birbirinden farklı. Çünkü orada dini lideri öldürdüler. Ya bu yapılabilecek son noktaydı onlar açısından. Bu normalleştirilebilen bir şey değil. Bu arada uluslararası ilişkiler açısından baktığınızda bir devletin resmi ordusunun bir komutanının öldürülmesi de normal bir şey değil. Yani ta Kasım Süleymani'ye kadar dönüyorum. Önce terörist ilan et, sonra öldür. Onu da Trump öldürdü. Ama Hamaney'in öldürülmesi bambaşka bir dünya. Yani bu noktadan baktığınızda bir de Pezeşkian için şunu zaman zaman konuşuluyor, onu da hatırlatalım. İran'ın cumhurbaşkanı, seçilmiş cumhurbaşkanı Pezeşkian, önceki dini lider Ali Hamaney ile, şimdiki dini lider Müştebu Hamaney ile ya devrim muhafızlarıyla tamamen entegre, iç içe ve anayasaya göre birlikte çalışmak zorunda ve sorumluluğunda olan, bununla da birlikte en muhafazakar reformist dediğimiz, zaten onlarla birlikte yürüyen, savaş sürecinde de üçüncü kat olarak zaten onların sözünden çıkmayacak bir aktör. Çünkü anayasa böyle emrediyor.
1: Bu arada tanımıyorum.
0: Peki ben bir soru sormak istiyorum.
1: İran ilk maçını da hatırlatalım. Hani Dünya Kupası'nda ne yapacak Amerika'da İran diye soruyoruz ya. İran ilk maçını Yeni Zelanda ile Salı günü oynayacak. İfan Sapmaz bir sorun vardı.
0: Hayır, sanırım. Bir soru sormak istiyorum ben. Peki bugünün şartlarında İran'da bir referanduma gidilse, yani bir soru sorulsa İran halkına, ya işte Müştebu Hamaney'in ya da dolayısıyla Müştebu Hamaney olmasın, Müştebu Hamaney'in yetkisi vereceğiz.
2: Bu referandumla değişemez zaten.
0: Ama yani bir soru sorulsa İran halkı ne düşünür acaba? Ya İran işte Mesut Pezeşkian'ı Beyaz Saray'a gönderse ya da bir başka ikinci ülkede, üçüncü ülkede görüşseler, Amerika ile İran arasındaki böyle bir görüşmeye nasıl bakarsınız? Bugünün şartlarında İran halkından nasıl bir cevap çıkar acaba?
3: Şöyle, İran'da İran yönetimine karşıt olanlar, bu savaş başladığında sokakta protesto edenler de dahil tabii bunların içinde, yani hepsi değil, hepsi için bunu söyleyemeyiz. Bir kısmında protestocular şunu söylediler: siz de İranlıları öldürüyorsunuz. Siz de İran'ın geleceğini çalıyorsunuz. Bakın, bunu Amerikan yönetimine söylediler. Dolayısıyla şimdi zaten aralarında güven ilişkisi olmayan aktörlerden bahsediyorduk. Bir de gittiler İran'ı yıllarca geriye götürdüler. O bombalanan nükleer tesisler 90 milyon İranlının da. Ekmek fırını, üniversite, havalimanı, televizyon.

0: televizyon binası, sokak, köprü, ilkokul, bu bütün İranlıların varlığıydı. Dolayısıyla şu anda İran toplumunun Amerika'ya yönelik sempatisi, ilgisi, beklentisi bu savaşlarla zaten çok çok çok daha var olan içinde bir kesim vardı ya. Dans ettiler ya o diaspora içerisinde birileri. Hadi vurulsun İran, her şey güzel olacak diye. Ya emperyalizm eliyle hangi ülkeye güzellik, iyilik gelmiş tarihte? Emperyalizm sadece bölmeye ve kendi çıkarına bakar. Ve İranlılar bunu bilecek kadar çok da iyi eğitimli, donanımlı ve çok dil bilen bir toplumdur. Dolayısıyla öyle bir referandum yapılamaz, doğru. Ama yapılsaydı da 2025 ve 26'da Amerika'nın ve İsrail'in İran'da yaptıklarını bilen, her gün ölümle burun buruna, bakın Tebriz, Urumiye, Türk şehirleri, Azerbaycan, İran Azerbaycan'ı bunlar. Yani öyle bir dünya yok. Onlar Amerika'yı çok iyi tanıyorlar.
1: Bu arada...
2: Peki Türkler arasında 93 milyonluk İran'da yaklaşık 40-45 milyon Türkler var. Türkler arasında yapılsaydı farklı olur muydu? Sadece Türkler arasında.
1: Yaptırır mı?
0: Türkler de aynı eğitim düzeyine sahip çok şükür. Aynı çok dilli, çok kültürlü ve bakın İran toplumu dünyaya açık bir toplumdur. Biz bunu da çok bilmiyoruz aslında ama hani.
1: Ya İran dünyanın en çok okumuş toplumlarından birisi.
3: En yani dinamik toplumlarından birisi.
1: Okul okuma oranına ya şu bile yani 40 yılı aşkın bir süredir türlü ambargolarla karşı karşıya kalmasına rağmen kendi nükleer silahını üretebilecek kapasiteye gelmiş bir mühendislik yetkinliği var. Bugün işte Cumhurbaşkanı'nın bir kalp cerrahı olduğundan bahsediyoruz. İşte filozofların yani profesör düzeyinde filozoflardan, akademisyenlerden bahsediyoruz. Karşısında daha dün İrfan Sapmaz'la aslında onu konuştuk. Karşısında Amerika'nın tüm dünyanın hemen her bölgesinde operasyonlara yeşil ışık yaktırabilecek Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün başına bir emlakçının getirildiği Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Bir emekli asker belki diyebiliriz. Ama bir televizyon şovmeninin savaş bakanı olduğu bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Haliyle yani kıyaslamak bile belki absürt ama o noktada tabii liderlik böyle ihtimalleri göz önünde bulundurulacak böyle açık bir referanduma ne derece yeşil ışık yakar?
0: Yok, öyle bir ayrım yok. Hele sadece Türkler özel. Ama Türklerin ne düşündüğü noktasında yani şunu da belirtmek isterim.
1: Son dakikam içerisindeyiz. Yarım kalmasın.
0: Tamam. 3 cümleyle o zaman söyleyeyim. İran-Irak savaşında da Türkler cephedeydi. İran diyerek cephedelerdi. Çünkü savaş sadece bir yerde gerçekleşmiyor. Bütün ülkenin ve bütün toplumun geleceğini etkiliyor. Dolayısıyla orada İranlı kimliği de Türk kimliği gibi önemli bir kimlik. Yani konu sadece mezhep değil, etnik köken değil. Orada konu devlet ve vatan. Orada konu toplum. İran Türklerinin sorunları yok mu? Var. Bunları ayrıca konuşmamız gerekiyor. Ya da bugün İran-Azerbaycan ilişkilerine, Bakü-Tahran noktasını. Bunu da ayrıca bir programda ele almak gerekiyor.
1: Şüphesiz yani İran'ı evet burada eleştirmekse İran hatası çok fazla.
0: Çok.
1: Hem Türkiye ile olan ilişkiler, Azerbaycan'la olan ilişkiler, Ermenistan konusu hakeza, terör örgütleri konusu hakeza tartışılacak belki hem önemli konular ama sonuçta bir komşu devletten bahsediyoruz. Toprak bütünlüğünün korunması gereken bir devletten bahsediyoruz. Bu arada Meyh Haber Ajansı'na dayandırarak hemen aktarayım. Devrim muhafızları, uzay kuvvetleri, füze ve insansız hava araçları kullanılarak taarruz operasyonlarının ilk aşaması gerçekleştirildi diyor İran cephesi. Görünen o ki bu gece hareketlilik devam edecek. Yani. Bizler de yakından takip edeceğiz. Ama gece ajansını şimdilik noktalayacağız. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Tolga Hocam çok teşekkür ediyorum. Hazar Hocam sizlere de teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Tarih
1: İrfan Sapmaz şimdilik ben teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda devam edeceksin muhtemelen yine gelişmeleri paylaşmaya. Bizler gece ajansını noktalayacağız ama A Haber'de İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nın tüm ayrıntılarını konuşmaya devam edilecek efendim. İyi geceler.

Güner, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Ekranların altı kırmızı. Son dakika bilgileri var. ABD bir kez daha İran'ı vuruyor. İran'a yönelik saldırıyı başlattı. Hava savunma sistemleri, radarlar, drone kontrol ve komuta merkezleri hedef alındı değerli izleyenler. Saldırılar Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası ve Sirik kenti çevresinde yoğunlaştı. İran devrim muhafızları ve ordusu da ABD'ye karşılık verdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi açıklarında deniz çatışmaları yaşandı. İran'a göre iki ABD savaş gemisi isabet aldı. Ancak bu durumu Amerikan ordusu yalanladı. İran tarafı saldırılar esnasında çeşitli drone ve füzeler kullandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı da açıklandı. Ordusu yalanladı. İran tarafı saldırılar esnasında çeşitli drone ve füzeler kullandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı da açıklandı. Devrim muhafızlarından yapılan işinin sürdüğünü duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. İranlı yetkililerin kendisiyle doğrudan iletişime geçtiğini ve bombalamanın durmasını istediklerini ileri sürdü. İran'a bir anlaşma sunduğunu belirten Trump, Tahran'ın kabul etmemesi halinde saldırıların süreceğini söyledi. Trump, saldırılar sırasında 49 Tomahawk füzesi kullanıldığını da dile getirdi. İran'la yapılan ateşkesin tarihte en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu ileri süren Trump, saldırıların yakında duracağı mesajını verdi. İran tarafı ise Trump'ın iddialarını yalanladı. Herhangi bir temas olmadığını duyuran Tahran yönetimi, şantajla değil, askeri yöntemlerle karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı.

0: ABD ve İran arasında ipler yeniden gerildi. Orta Doğu savaşın eşiğinde ABD cephesindeki son gelişmeleri haber muhabiri bizlere İrfan Sapmaz aktaracak. Hemen o noktaya dönelim istiyoruz İrfan Sapmaz'a. İrfan, sözü sana bırakalım.
1: Evet, merhabalar Sinan. Bugün kısaca özetlemek istiyorum. Malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Güvenlik Konseyi'ni Beyaz Saray'da topladı. Tam bu sırada da Savaş Bakanı Pete Hegseth de Florida'da, Tampa'da yani CENTCOM'un merkezindeydi. ABD ile İran arasındaki gerilim dün olduğu gibi bugün tırmandı ve özellikle dikkatleri sunmak istiyorum. Şu ana kadar CENTCOM'dan dün yaklaşık 3 saat sürmüştü. Yine haber ekranlarında dakika dakika gelişmeleri takip etmiştik hep beraber, ama şu an itibariyle de CENTCOM'dan henüz dün olduğu gibi bu operasyonun tamamlandığı ya da bu saldırıların tamamlandığı yönünde herhangi bir açıklama yok. Truth Social üzerinden, Donald Trump üzerinden de herhangi bir açıklama yok. Ancak Trump bugün bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada İran'ın ABD ile anlaşma yapmak için çok uzun süre beklediğini belirterek onlara saldıracağız, çok sert saldıracağız ifadelerini kullandı. Donald Trump ayrıca İran'ın artık anlaşmayı geciktirmenin bedelini ödemeye başladığını söyledi ve İran'ın kritik altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceğinin de sinyalini verdi. Reuters'a göre Trump hangi hedeflerin vurulacağını açıklamasa da köprüler ve enerji tesisleri gibi stratejik hedefleri dışlamadı. Trump ayrıca İran'ın petrol ihracatını engellemek için ABD'nin büyük operasyonlar yürüttüğünü öne sürdü. Trump'a göre ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda gece operasyonları düzenledi ve İran'ın radar sistemlerini etkisiz hale getirdi. Trump ABD'nin bölgedeki petrol akışını kontrol altında tuttuğunu da savundu. Bu arada Donald Trump'tan tabii gün içerisinde televizyonlarını yeni açanlar için bir soru üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de bir açıklamada bulundu. Donald Trump Erdoğan'ın İsrail'le ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, bunu hiç duymadım. Erdoğan benim çok iyi bir dostum, eğer böyle bir durum olsaydı onu arardım ve her şeyin yolunda gitmesini sağlardım dedi. Bu arada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM gün içerisinde yaptığı